0: gazeteci Abdülkadir Selvi de aramızda olacak. Şimdi gündemin en önemli başlıklarından birisi aslında fon soruşturması diyebiliriz. Ama konu fon soruşturmasının biraz daha dışına çıkmış gibi. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü fon soruşturması, yargı süreci devam ederken, savcılık tarafından bu soruşturma devam ederken, 80'i aşkın gözaltı yaşanmışken konu bu soruşturmanın özelinden çıkıp siyasetçilerin özeline evrilmeye başladı. Ama nasıl başladı? Yalan ve iftiralarla başladı. Şimdi neler yaşandığını aslında şöyle yakından takip ettiğimizde siyasetçilerin yoğun açıklamaların olduğu bir günü gördük. Özellikle de muhalefetteki siyasetçilerin, yeni parti milletvekillerini diyebiliriz. Şu günlerde, şu saatlerde belki biraz yoğunlar. Neden? Çünkü sosyal medyada bir paylaşım silme yarışı içerisindeler. Adeta böyle bir yarış söz konusu. Nedenine bakacağız. Ama şöyle yaşananları hatırlayacak olursak, bu fon soruşturması yeni değil. Yani dünün bugünün meselesi değil. 19 Ağustos'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi soruşturmanın düğmesine bastı. Ki bu soruşturmanın başlaması için de öncesinde şüphesiz ki yapılan hazırlıklar söz konusu oluyor. Sonrasında 17 Eylül'de usulsüzlük tespit edilen fonlara ilişkin tasfiye kararı alındı ve gözaltılar başladı, tutuklamalar gerçekleşti. Rakamları geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşmıştı. 85 kişi tutuklanmış, 217 kişi hakkında işlem yapılmış demişti. Sonrasında gözler tabii ki bu işin siyasi ayağına çevrilmiş durumda. Yani işin yargı süreci konuşulmadı. Genellikle siyasetçiler konuşulduğu için gözler Başkan Erdoğan'daydı. Ve Başkan Erdoğan dedi ki herkesten hesap sorulacak. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadesini kullandı. Sonrasında yeni partiden ilginç açıklamalar gelmeye başladı. Şimdi yeni parti hukuki süreci siyasi itibar suikastına çevirmek için iddialar ortaya atmaya başladı. Daha dün akşamdan bugüne, bugün de Ümit Özdağ'a çıktı ve dedi ki elimizde belgeler var, açıklayacağız kim olduklarını, bir bir söyleyeceğiz. Hatta isimleri zikretti. Tek tek yalanlandı. Tek tek bu açıklamalar yalanlandı. İddiaları ortaya atanlardan ses yok ama o iddiaları destekleyenler dedik ya şu anda bir paylaşım silme telaşındalar. Bu yeterli olacak mı bilmiyoruz ama genellikle zaten bir gün bir başka isim yeni partiden çıkıyor. Bir gün bir başka isim yeni iddialarla gündeme geliyor. Bu iddiaları ispat etme dertleri de yok görünen o ki. Çamur at izi kalsın, toplumu bir şekilde yönlendirelim, kendi seçmenimizi yönlendirerek bir algı çalışması, bir beşinci kol faaliyeti nasıl olsa yürütecek olanlar hazır medyada, sosyal medyada. Bizler bir şeyleri söyleyelim, gerisini boş verelim derdindeler. Ama görünen o ki her iddiaları bugüne kadar nasıl ellerinde patladıysa bunlar da patlamaya devam ediyor amiyane tabirle. Yaşananlara bakacağız. Tabii ki önemli açıklamalar var. Ama en önemli açıklamalardan birisi Ümit Özdağ'ın açıklamalarıydı. Bunu da ifade etmekte fayda var. Yaşananları şöyle bir genel değerlendirdiğimizde Mete Sohtoğlu aslında iddialar aynı. Söylemler aynı. Taktikler aynı. Yıllardır. Sadece isimler değişiyor. Bugün yeni parti çatısı altında bu isimler görevde.
1: Şimdi burada bu yeni parti olarak kendini ifade eden siyasetçilerin elinde anladığım kadarıyla bir liste var. Bir liste sızdırılmış fakat bir siyasetçi böylesine toplumun merak ettiği bir konuda ve çözümünde adımlar atıldığı bir dönemde bazı kişiler hakkında bunların kamu görevi de olabilir, siyasette görevliler de olabilir, bunların hakkında iddialarda bulunurken belgesini en azından biraz zeki olduklarını ben düşünmek istiyorum. Bir kontrol edip sağdan soldan bir filtreden geçirerek kamuoyuyla paylaşırlar ve duyururlar. Yani neticede güvenilirlik meselesi, itimat meselesi kıymetlidir siyasette. Günlük hayatımızda da öyle. Her zaman söylediğim şey, hepimizin en önemli sermayesi güvenilirlik. İtimat edilmesi lafımıza, sözümüze, davranışlarımızda. Fakat bir muhalefet partisinin

0: bir üyesinin ya da hepsinin bu işi hükümete karşı ikişer üçer isim açıklayarak şuradan şunu yapan kim deyip vatandaşa soru soran bir muhalefeti ben kabul edemiyorum. Muhalefet vatandaşa soru sormaz. Elindeki bilgi belgeyi varsa açıklar. İki tane isim açıklayarak ki yalan yanlış ona da geleceğim. Şantaj malzemesi yapmaya kalkarsanız bu bırakın muhalefet olmayı sokaktan koptuğunuzun en büyük resmi olur. İkincisi eline bilgi vermişler becahil. Hasanları baba Hasanları karıştıran önüne konan belgede kimlik bilgilerini dahi kontrol etmekten aciz pespaye bir muhalefete sahip. Bu ülkenin maalesef kaderi bu ya. Her katıldığım yayında bundan dert yanıyorum. Buna isyan ediyorum. Daha okuduğu kağıttaki TC kimlik numarasındaki numarayı, ismi ayırt edemeyen bir muhalefet var. Bu saatten sonra isterse o fonun içerisinden Michael Jackson çıksın, isterse Madonna çıksın, bir kere bu itimat algısı, güvenlik algısı kırıldı.
1: Başta
0: bitti.
1: Kendi tabanlarında bitti. Sanırım bu Tayyip inandırıcılıklarını, bitti. Güvenleri kaybediyor.
0: İstediği kadar şu an isterse 900 tane isim açıklasınlar. Şimdi artık onu o şey bitti. Bu iş pamuk ipliğine bağlıydı ve isteseler de istemeseler de çözüm programı açıklanmış, ödemelerin yapılacağı Cumhurbaşkanı düzeyinde açıklanmış, sonuna kadar gidileceği açıklanmış ve anladığım kadarıyla biraz bu işlere bulaşanların arsız ve yüzsüz olmasından kaynaklı bir sürede tanınmış, hani istifa et çekil git, artık sağlık sorunu mu olur, bir şeyden dolayı mı olur, bu sürede bittikten sonra göreceksiniz ki gene bu işi Erdoğan çözer sloganının ete kemiğe büründüğünü göreceğiz. Muhalefet
1: zamanlama manidar değil mi? Bakın biraz önce o süreci paylaştık.
0: Seçiyorlar. İsim seçilerek.
1: Ağustos ayında başlayan seçerek bir soruşturma var.
0: Evet.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ağustos ayında başlatılmış bir soruşturma var. Savcılık tarafından yürütülüyor. Gözaltılar yapılmış. Pek çok isim inceleme altına alınmış. Pek çok hesap inceleme altına alınmış. Ama ilginçtir. Özellikle muhalefet cephesindeki yeni partinin bu ekibi ya da gazetecileri ya da sosyal medyadaki kalemşörleri, ya
0: gazeteci demeyi
1: kahramanları
0: artık yapmayın.
1: İlginç
0: gazeteciler...
1: bir zamanlama...
0: Bilgi servis ederek önüne konan belgeyi YouTube'da orada burada açıklamak gazetecilikse artık yani yapmayın ya. Bu değil yani Tahir Bey. Önüne konan servis edilen belgeyi bile açıklamaktan aciz adamlara da gazeteci diyeceksek yazık ya, bu ülkenin medyasına bir sürü insan emek sarf ediyor. Bu insanların emeğine yazık.
1: Şöyle deyip o gazeteciler...
0: Okuduğu belgeden ne çıkartacağını anlayamayan adamlar ya. İftira davalarını yedikleri zaman da basın özgürlüğü diye çıkıp ondan sonra sosyal medyadan mesajlar paylaşıyorlar. Ya bu nereye kadar devam edecek? Baş belası bir durum bu. Gazeteci görünümüsü de ayrı, muhalefeti de ayrı.
1: Siyasetçiler de aynı baş noktaya geldi.
0: Ya. Gerçekten baş ağrısı. 2020'den beri bu baş ağrısı ya.
2: Hepsi aynı kumaşın.
0: Ya böyle bir şey yok ya.
1: Gerçekten... Madem bu belgeler ellerinde vardı, neden özellikle
0: şantaj yapacaklar.
1: Son dönemlerde, şantaj son günlerde...
0: Siyasi şantaj.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Ardından... MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin işte adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedikten sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yine adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedikten sonra seçim tarihleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu yalan siyaseti yeniden baş gösterdi. Bu geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'nin aslında tanıdık olduğu bir yöntem. Vaktiyle FETÖ'de benzer bir yol izlemişti. Yine seçim dönemleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için, yıpratmak için düzenledikleri kampanyalar vardı. Yöntem aynıydı. Kaynağı
2: demin,
1: belli olmayan.
2: Demin söyledin ya. Yöntem aynı. Üslup aynı. Tarz aynı. Yani burada siyasi tetikçilik yapılmaya çalışılıyor. Bakın şöyle birazcık konunun şeyine bakacak olursak derinliğine, yani bir sorun var ve devletin başı Sayın Cumhurbaşkanı ilk gün üzerine gidilecek dendi. Kim olursa olsun. İki, hemen yol haritası ortaya kondu. Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecek dendi. Tamam mı? Üç, işte Sayın Adalet Bakanımızı da tebrik ediyorum. Hakikaten çok kararlı bir şekilde yargı işin üzerine gitmeye, siyaset kurumu işin üzerine gitmeye başladı. Hangi partiden kim de olursa kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. İşte biraz sonra Sayın Abdülkadir Selvi

0: gelecek. Hani baktığımızda bakın ondan çok kıymetli bilgiler aldık yani. Kamuoyuna da yansıdı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmek isteyenlerin hepsini Sayın Cumhurbaşkanı reddetti yani. Reis emir verdi baştan yani. Böyle olacak. Bu işin üstüne gidilecek kim olursa olsun. Şimdi bunlar neyi bekliyordu biliyor musunuz? Aslında bu işin siyaset üstünü örter, manipüle eder, bilmem ne. Halk sokağa dökülür. Bir kaos çıkar, kriz çıkar. Tamam, buradan da bir siyasi rant elde ederiz. Yani dertleri buydu. Olmadı. Şimdi olmadı. Devletin başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı ilk günden emrini verdi. Hı hı. Hem siyasette hem yargıda bu iş bütün devletin imkanlarıyla aydınlatılmaya ve suçluların kanun önünde hesap vermeye başladığı bir döneme girdik. Bakın 85 tane insan bu şeyden şüpheli görülüp şu an tutuklanmış vaziyette ki daha devam edecek. Peki o zaman deminki söylediğim o ülkesel kaos, kriz beklentisine ulaşamayanlar şimdi ne yapıyor? Şimdi işte iftira kampanyalarıyla acaba bu işi nasıl daha başka noktalara taşırız? Buradan nasıl bir siyasi rant elde ederiz? Bunun derdine düşmüş durumdalar. Ben bunlara siyasetçi diyemiyorum. Siyasetimsi diyorum. Yani bu çünkü siyasetçi olmak bir siyasi sorumluluk tarih önünde, millet önünde bir siyasi sorumluluk gerektirir. Yani hakikaten Mete Bey'e de ben de katılıyorum. Yani bu tür artık tetikçiliğe, siyasi tetikçiliğe, siyasi iftiracılığa son vermeler lazım. Ya bıktık yani, hakikaten bıktık.
1: Şimdi bir milletvekili Ümit Özlale diyor ki elimde belgelerim var ve çıkıp bir basın açıklaması yapacağım. Şimdi o belgelerin resmi olduğunu söylüyor, kaynaklarının sağlam olduğunu söylüyor. Hatta kimileri Adalet Bakanlığı'ndan sızan bilgilere de işaret ediyor. Bu iddiaları da gündeme getiriyor. Peki sorumlu bu açıklamada sadece Ümit Özlale mi? Yani bir genel başkan, ki kendisinin genel başkanı Özgür Özel. Acaba sormuş mudur Ümit Özlale'ye? Ya emin misiniz? Bakın teyit ettiniz mi? Baktınız mı? İncelediniz mi? İşte Sayın Bakan'ın ismi geçiyor. Babası var deniyor. Gerçekten babası mı? Acaba bu tür telkinler de bulunuldu mu Özgür Özel tarafından?
2: Onu yapacak tinette bir siyasi olgunluğa sahip değil yeni parti veya bu isimler. Yani çünkü niyetleri bu toplumsal bir sorun. Gerçekten de büyük bir sorun. İyi niyetli bir siyasetçi söylediğiniz gibi o sorunu çözmeye çalışır. Şimdi bunların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yani bu diyelim bir toplumsal sorun, bir ekonomik kriz oluşmuş, bir skandal var ortada diyelim. Hı hı. Bu skandal üzerinden bunu siyasi ranta çevirme hesapları yapıyorlar. Ama bilmiyorlar ki karşılarında Sayın Erdoğan var. Yani Erdoğan'ın mesela hep söylediği bir laf vardı. Sen eğri dur, sen dik dur. Eğri olan her zaman ortaya çıkar. İlla ki ortaya çıkar. Yani bütün krizlerin üstesinden geldiği için bütün krizlerde büyüyen bir siyasi figürdür Sayın Erdoğan. Yani şimdi bu krizi de toplum, biz şimdi de bakıyoruz mesela en iyi yöneten, toplumu rahatlatan hukuki anlamda, siyasi anlamda veya toplumsal anlamda her anlamda tedbirleri alan kim? Sayın Erdoğan. Şimdi muhalefetin yaptığı ne? Buradan mesela dediğiniz gibi yalan yanlış işte haber şehvetine kaplan muhabir gibi mesela veya işte ergenler gibi. Mesela.
1: Elime belge geçti. Ben geldi, şununla ilgili hemen bir basın toplantısı yani, yapayım.
2: Mete Bey'in dediği gibi kontrol etmeden insan bir soruşturur, teyit eder, arkasına önüne bakar. Bir de şöyle bir tehdit de savuruyorlar.
1: Şurada akıllara bu geliyor Bercan Tutar. Çok özür diliyorum. O zaman kaynakta mı bir sıkıntı var acaba? Şimdi düşünün ki bir belge Adalet Bakanlığı'ndan işte
2: Adalet
1: iddiaya göre
2: sızmış. Adalet altında bırakmaya
1: yani böyle resmi bir kaynaktan, madem sağlam bir kaynaktan sızıyorsa, o ismin bakanın babasının olmadığı da bellidir. Şimdi demek ki sizin kaynağınız farklı. Şimdi İddiayı bir dinleyelim. Üzerine tabii yorumunuzu alayım. Ümit Özdağ'la Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la ilgili aynen şu ifadeyi kullandı. Babası Hasan Özdemir adına 830 milyon liralık bir işlem olduğunu söyledi. Elinde belgeleri olduğunu, bunları da gerekirse yayınlayacağını ifade etti. Bir dinleyelim.
3: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Bu işlemlerden birinin MKK numarası 235-42-284 mü? Tekrardan söylüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE

0: ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284. Babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına başkası bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi.
1: İddiayı ortaya attı Ümit Özdağ'la. Çok geçmedi. Dakikalar sonra bu iddiası yalanlandı. Hem de resmi bilgiyle yalanlandı. Kim tarafından? Sayın Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından. Ne dedi? Bir dinleyelim.
2: Yeni Partili Sayın Ümit Özdağ'ın hakkınızda iddiaları oldu.
3: Baba. İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
2: Benim isim benzerliği efendim.
3: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Babamın isminin yıpratılmasına, izlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaşım.
1: Sorumlu bir siyasetçinin ne yapması gerektiğini ifade etti Sayın Bakan. Gözler Ümit Özdağ'ydı. Bu arada sessizliğini koruyor. Onun bu yalanlarının ardından ona dayanarak paylaşım yapan pek çok yeni partili isim ya da yeni partinin arkasındaki isimler dedik ya şu anda bir paylaşım silme yarışındalar. Ya bu kadar mı kalacak? Orası tabii ki ona yargı karar verecek. Bu iddiaya sarılan başka siyasetçiler de var. Onlara da devam edeceğiz ama Abdülkadir Selvi de aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu iddianın arkasında Ümit Özdağ'ın bu iddiasına sarılan bir kişi daha vardı. Uzun zamandır ortalıkta yoktu. Malum bu CHP Yeni Parti arasında yaşanan krizlerden sonra bir geri çekilmişti. Ali Mahir Başarır. Mecliste bir kez daha ortaya çıktı. Belki bu iddiayla geri gelirim diye.
4: Hem de oturduğu yerden konuşuyor.
1: Ama bu kez de bu şey de ellerinde patladı. Öyle görünüyor. Bir dinleyelim o ne dedi.
5: İddia belgeleriyle ortaya konulmuş. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı babası 830 milyonluk işlem yapılmış. Ailemiz güvende. Ben bunu anlıyorum. Ailem güvende.
1: Sayın Selvi, buna pek çok örnek de getirebiliriz ama
4: evet.
1: Ya bu kadarla yetiyor mu? Yani şimdi paylaşımlarını sildiler. Yarın diyecekler ki ya iddia demiştik biz zaten.
4: Yapılmış diyor, edilmiş diyor. Bakın evet. Yani evet. Öyle ama bir siyasi kurnazlık yapıyor ki. Yani böyle yarın dediğin gibi bir şey olsa ya yapılmıştı biz öyle duyduk öyle söyledik filan. Doğrudan biz iddia etmiyoruz'a dönecek yani.
2: Abdülkadir abi başlamadan çok izninizle 10 saniye bir şey söylemek istiyorum. Bakın burada şu unutuluyor. Bir kimsenin bu MKK dediği merkezi kayıt kuruluşu çok teknik bir mesele izleyicilerimize kolay anlaşılır anlatayım. Bu insanların kişisel bilgisidir. Nüfus cüzdanı numarası gibi. Bunları siz kamuya alenade açıklayamazsınız. Aynı insanların evini, barkının tapusunu, adresini, işte bankada şu kadarı var vesairesini açıklayamazsınız. Bunlar kişisel verileri koruma kanununa göre suçtur. Hı hı. Burada gördüğünüz o kişinin milletvekili anladığım kadarıyla bu Lale'nin verdiği isim ve numaralar kişisel verileri koruma kanunu ihlal etmektir. Ve şöyle bir şey de konuşalım o zaman. Bu verdiği numaradaki isim şu an başka bir şekilde hayatını zorlaştıracak bir şeyin içerisine atmadı mı? Hedef gösterdi. Bazı numaralar verdin. Başkalarının sorgulamasına sebebiyet verdin. İnsanlar Bartın'ın

0: olduğunu öğrendi, adını öğrendi, soyadını öğrenecek, kim olduğunu öğrenecek. Bir insanın hayatını kararttınız. Bir de bu açıdan bak.
1: Ya bahsetmiş olduğumuz isimlerden birisi.
0: Çapsız herif.
1: Ümit Özdağ'la bir ekonomi profesörü.
2: Kendisi de daha önce
1: isim de Ali Mahir Başarı da bir hukukçu, avukat.
2: Avukat ve yeni partinin grup başkan vekili.
1: Kendisi de bu konunun mağduruydu. Tabii. İsim benzerliğinin değil mi?
2: Ümit Özdağ'la açıklama yapmıştı. İsim benzerliğinin mağduru oldum. Bu konularda daha dikkatli hareket edilsin. Ama kendisi o özeni göstermedi. Burada birkaç nokta var. Şimdi ailem güvende diye Ali Mahir Başar'ın özellikle vurguladığı bir şey var. Bu LGBT operasyonlarında niye bu kadar rahatsız oldular? Anlamadım. Her yerde bunu kullanıyorlar. Bakanla ilgili bir açıklama yapacaklar zaman. O Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bir şey değil. Bir LGBT operasyonu. Sapkın bir hayat tarzına yönelik
1: belki yapılmış
2: operasyon.
1: Belki onlara göre aileleri öyle güvenli.
0: Yurt dışından fon alıyorlardır Abdülkadir abi.
2: Evet. Yani niye bu kadar buna sahip çıkıyorlar? Garip kurabanın o kadar derdi var, sorunu var, ona sahip çıkmıyorlar da bu LGBT'ye özel bir ilgi gösteriyorlar. Buna bir dikkat çekmek isterim. Burada tabii şimdi Sayın Bakan'a bir isim açıkladı babasıyla ilgili ve Bakan'ı istifaya davet etti. Dedi ki belgelerle konuşuyorum dedi Ümit Özdağ'da. Ali Mahir Başarı da mecliste belgelerle konuşuyorum dedi. Ya belgelerde sorun var çünkü gerçek olmadığı ortaya çıktı ya bunlarda bir sorun var. Şimdi Bakan istifaya davet etti.
1: Kaynağını açıklayabilecekler mi?
3: Belgeleri,
1: yani
3: şöyle
1: bize
3: bir
1: bu belgeler
3: var.
1: Buradan geldi, kaynağımız buydu, bize bu bilgiyi de şurası verdi diyebilecekler mi?
2: Demeleri gerekiyor. Burada siz bakanı istifaya davet ediyorsun. Bu bilgi doğru olsa bakan istifa eder ya da etmezse bunun üzerine bir muhalefet inşa edersiniz. Bunu bir kampanyaya dönüştürürsünüz. Peki bu yanlış çıktı. Bakan sizi istifaya davet etti. Siz niye istifa etmiyorsunuz? Değil mi? Yani şu ana kadar sessiz. Bakan eğer doğru çıksaydı istifa etmesi gerekirdi. Fatma Betül Sayan Kaya Genel Başkan Yardımcılığından ve AK Parti'den istifa etmek durumunda kaldı.
3: Hatta ihraç edildiği söyleniyor.
2: Yani söyleniyor. Netice itibariyle bakan istifa etmedi. Yanlış çıktı çünkü bu yanlış bilgiden dolayı siz istifa edecek misiniz? Ümit Özdağ'ın şu ana kadar istifa etmesi gerekiyordu.
1: Böyle bir kültür var mı?
2: Şöyle bizim
1: Yeni Parti yeni ama CHP kültüründen geliyorlar.
2: Yeni Parti yeni, ismi yeni ama kendisi eski. Bagajı da çok yüklü. Burada ama şu var. Eğer siz ben ilkeli siyaset yapıyorum diyorsanız karşı tarafa suçladınız, beklentiniz var. Yalan çıktı. Bu sefer sizin onun gereğini yapmanız lazım. Yarın bakın hiçbir şey olmamış gibi yarın Ümit Özdağ'la yeni bir şey daha açıklayacak. Ali Mahir Başarır hiçbir şey olmamış gibi yeni bir şey söyleyecek. Özgür Özel bunlar hiç yaşanmamış gibi yeni bir şey. Hani Göbels'in taktiği var ya bir yalan söyle daha büyüğünü söyle.
1: Seçim stratejileriydi vaktinde.
2: Evet, daha büyüğünü söyle algı öyle oluştursun ama şu var. İlkeli siyaset bu değil. Yani insanlara sen çamur atıyorsun ve yanlış çıkıyor. En azından özür dileme erdemini göster. Bakın bazı gazeteciler bunların peşine takıldı. Yeni partililer bunların peşine takıldı. Sosyal medya trolleri bunların peşine takıldı. Paylaşımlar yaptı. Şimdi bir kısmı siliyor. Bir kısmı da imalı bir şeyler yaparak kurtarmaya
1: bu yeterli mi? İşte sildim bitti.
2: Yeterli değil. Yani
1: bunun bir yargı süreci...
2: Mutlaka
1: olmamalı.
2: Olur. Mutlaka olur. Bir Mete Bey'in belirttiği gibi bir kişisel verileri açıklıyorsun.
3: Yani bir yerden kullanılıyor olamazlar mı? Kendilerine mesela belgeleri verenler bunları mesela manipüle ediyor olamazlar mı? Kendileri hiç bunu düşünemiyor mu?
2: Ya şöyle,
3: mesela CHP'ye yakın bir bankadan veya bir merkezden belgeleri aldığı yönünde iddialar var.
2: Ya şimdi tabii eğer bir soruşturma yapılırsa nereden aldığı belgeleri ortaya çıkar. Şimdi eğer siz bu
3: aldıklarıyla inançları tam hiç sorgulamadan hemen paylaşıyor.
1: Ama bu yöntem Abdülkadir Bey şimdi geçmişte biz mesela FETÖ'nün benzer operasyonlarını çok tabii, yakından biliyoruz. Ve FETÖ'nün kaynaklarının da ne olduğunu herkes iyi biliyordu. Pek çok istihbarat örgütünden elde ettikleri bilgi belgeler ya da farklı uydurulmuş kayıtlarla benzer operasyonları vaktiyle uyguladılar. Şimdi bu işin resmi bir belge olsa, resmi bir bilgi sızmış olsa, yani o resmi bilgide, belgede Bakan Göktaş'ın babasının olmadığı ya da olup olmadığı yazmaz mı? Belli olmaz mı?
2: Tabii.

0: bir belge üretti. Evet. Olmayan yerlere kendileri koydukları şeyi sonra delil diye biz bulduk dediler. KCK operasyonlarında biz bunu yaşadık. İnsanların hayatlarını kararttık. Başka ülkelerin istihbarat servislerinin ürettiklerini burada 5. kol faaliyeti olarak kendi ülkelerine karşı kullandılar. Erdoğan 1 minute çekti. 1 minute'den sonra baktık ki FETÖ hareketlendirilmiş. Niye hareketlendirilmiş? Çünkü İsrail ve İsrail lobisi onlarla hareket edenler Erdoğan'ın varlığından rahatsız olduğu için kullanışlı enstrüman olarak bunları bulmuşlar. Kendi ülkelerine karşı operasyon yaptılar. Şimdi de yeni parti üzerinden bu operasyonu yapıyorlar. Bakın dikkat edin.
1: Yeni parti iyi bir aparat onlar
2: yeni
1: için.
2: Parti evet, kullanılıyor
0: yeni parti kullanılıyor. Yeni parti tepe kullanılıyor. Ama şu var. Siz yeni bir partisiniz. Genel başkanınızın ortaya attığı her iddia yalan çıkıyor. Parti sözcülerinizin ortaya attığı her iddia yalan çıkıyor.
1: Seçtiği her aday nasıl istifa edeceksiniz? Efendim, seçtiği adaylar kefil istifa olduğu ediyor. Partiden ayrılıyor.
0: Yani şimdi siz yeni parti olarak burada bir kanal bulunmuş. Bu kanaldan Türkiye'ye yönelik, seçilmiş iktidara yönelik bir operasyon yapılıyor. Siz de bu operasyonun aparatı oluyorsunuz. Ülkenize yönelik yapılan operasyonda. Ve niye başka partileri seçmiyorlar? Niye diğer partiler bu şey, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin 103 yıllık partisi? Başlarında hesap uzmanlığından gelen Kemal Kılıçdaroğlu var. O da bir dönemler böyle dosyalar açıkladı. İyi Parti var. Zafer Partisi var. Yeniden Refah var. Yeni Yol var. Niye bunları seçmiyorlar? Bunları seçiyorlar.
2: Özgür Özel'in haberi olmadan böyle bir kamuoyuna açıklama yapmış mıdır sizce Ümit Özdağ'la?
0: Kesinlikle yapamaz. Yani böyle iddialı bir çıkış yapacaksınız. Bir bakanla ilgili bir belge açıklayacaksınız kendinizce. Belgelerle konuşuyordu. Şu anda yapacağı nedir biliyor musun? Ben belge bu kardeş. Bu belgede senin baban TC numarası bu. Şu işlemleri yapmış, şu tarihinde girmiş, bu tarihinde çıkmış. Hani belgelerle konuşuyordum diyor ya. Bu artık şey oldu, belgeler açıkla kardeşim belgeni. Şimdi bu genel başkanın bilgisi olmadan ve onun onayı olmadan olmaz. Ama şu var, Özgür Özel bu konularda çok rahat yalan söyleyen birisi ve her söylediğinde bu yalanların daha büyük yalanlarla örtmeye çalışan birisi. Eğer Özgür Özel'in şimdiye kadar yaptığı iddialar, ortaya attığı iddialar birisi gerçek olsaydı bugün iktidar diye bir şey kalmazdı.
1: Kadir Bey, bir de şuna inanıyorlar sanki. Yani bu yalanı, kara propagandayı, manipülasyonu toplumun satın alacağını düşünüyorlar. Evet. Kendi kitleleri alabilir, inanabilir. Tabii. Bütün yalanlarına inanıyor ama bu öyle bir durum değil. Yani bu bütün toplumu, herkesi, devleti de ilgilendiremiyor mesela. Yani
3: aslında devlet, burada Sayın Erdoğan böyle bunu çözmeye tecrübeli çalışıyor. Kişiler tabii oturuyor. Hani şunu da ben sormak isterim. Neden böyle bir şeye tevessül ediyorlar?
1: Bir de bu ekonomiden de anlıyor yani bu açıklamayı yapar.
2: İşte bir ekonomi profesörü
3: neden böyle bir yalan siyasetine, yalan üzerinden siyasi rant elde etme siyasetine yöneliyorlar? Bence bu bir siyasi eziklik yani.
0: Komutanım, evet. Ama bu şudur yani, rahmetli Menderes, biliyorsunuz rahmetli Menderes Demokrat Parti'yi kurmadan
1: darbe öncesi, evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Diyor ki CHP muhalefeti tahripkardır diyor. Öyle bir tahripkar muhalefet yaptılar ki millet kıyma makinalarından geçirildi. Asfaltın, evet, altına atıldı. Bunlar kaçarken uçakla altınlarla, evet, kaçıyorlar dedi. Adamı astılar. Yani CHP muhalefeti budur. Yaparlar yalanlarının üzerine. Ondan sonra o yalanlarla seçilmiş başbakanı astılar.
1: O eski Türkiye ama budur. Yeni Türkiye yani.
3: Yeni, evet,
1: Türkiye
3: yeni Türkiye'de bunu toplumun fark edemeyeceğini düşünemiyorlar mı yani?
1: Ama şöyle oluyor, yani o kadar demek isterikler.
0: Eski Türkiye ama o eski Türkiye'de kalmadı. Eski Türkiye'nin tüm bagajı ve siyaset tarzı bunların üzerinde. Bunu aynı şekilde devam ediyorlar. Kesinlikle. O zaman İsmet Paşa'nın damadı, işte Metin Toker'in çıkardığı Akis gazetesi var. Darbeden önce rahmetli Menderes'in üzerine çarpı işareti yaparak o kapakla çıkıyor. Yani birlikte darbeyi planlamışlar, ona yalan şeylerle gerekçeler oluşturmuşlar, sonra adamı astılar. Yani bu CHP zihniyeti, CHP muhalefeti budur. Metin bilerek Toker bunları de, yapıyorlar.
1: Başka yerlerde de mesela Demokrat Parti gibi bu ülkeye hizmet eden başka bir parti de gelmedi şeklinde itirafları da var. Kendi özel şeylerde.
2: Bu arada sosyal medyaya bakıyorum. Herkesin, tabii, ortak şeyi, sorduğu soru da şu. Evet. Ekranında geliyor. Ümit Özdağ'la istifa edecek mi?
3: Etmedi. Ya

0: Aslında bakın hayır, gidip, hayır, gidip gazetecilerin hakikaten etmez. Ümit Özlale'yi bulun. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sayın Bakan ağzına sağlık. Bak. Sayın evet. Maynur Hanım'a gerçekten tebrik ediyorum. Çok çok harika bir konuşma yaptı. Tamam, onların anlayacağı tarzda. Yani şimdi gidip bunu gazeteci diyorsun ya şimdi. Herkes gazeteci değil bakın. Yani ben de katılıyorum. Evet. Gerçek gazetecilerin gidip bu Lale'yi bulup Sayın evet. Lale Öz ya da değil Sayın Lale Öz Lale işte bu böyle bir açıklama yaptınız. Sayın Bakan'ın da buyurun böyle bir karşı açıklaması. Hatta lanetliyorum dedi. Size hatta... hakkınızda dava açacağım dedi. Şimdi artık istifaya yani iddianızda ısrar ediyor musunuz? Bunlar doğru mu? Değilse istifa edecek
1: hocam,
0: misiniz?
1: Bunlar bir söyledi
0: ne,
1: değil mi?
0: Bir dakika ne zaman istifa edeceksiniz? Onu da sormalılar artık.
1: Yani bunlar bir söyledi mi? Bunların fondaşı, yandaşı, gazeteciler, medya mensupları 10 katını söyledi.
2: Onlar da siliyorlar şu anda. Hatta belki cevap hakkı olur kendisine bunun üzerine bir kez daha. Biz Sayın Bakan'ın
0: Sayın Özlale bundan kurtulamaz. Bak ben size söyleyeyim. Sayın Özlale bu yaptığı manipülasyondan öyle kolay sıyrılamaz. Yani yarın hiçbir şey olmamış gibi gelip başka şeylere gidemez. Kişisel... Bu millet bunu affetmez. Yani bu yalancılığı affetmez.
3: Sadece bir kişi değil Tahir Bey, Eray Bey. Bakın burada muhalefet sorunu var. İki gündür mesela Abdülkadir Selvi köşe yazarında çok önemli şeyler yazdı. Eli yükseltti, Türkiye konuştu. Ama burada şunu unutmayalım. Hep ciddi bir süreçte toplumun beklentisi AK Partililerin isimler tek tek açıklansın diye tabandan bahsediyorum. Halktan bahsediyorum. Sesini yüksek çıkartarak bu isimler açıklansın dediği bir yerde muhalefet nasıl yapıyorsa rezil rüsva edip işi sulandırıyor ya. Ya saçınızı başınızı yiyorlarsınız.
2: Dün mecliste yaşanmadı mı arkadaş, aynı durum?
3: Susun ya.
2: Sayın tabii. Cevdet Yılmaz meclis kürsüsündeydi.
3: Ya üç gün bir susun ya. Bir ne açıklanacaksa soruşturma mı olacak, operasyon mu olacak? Ya 6 senedir bu muhalefet yaka sittirdi. Ne kadar ciddi bir şey olsa ortaya bir şey atıp bu süreci sulandırıyorlar. Rezil rüsva ediyorlar. İnsanların inancını kırıyorlar. Ben burada izleyen herkese bunun... gözüne sokmak istiyorum bunu herkesin. Bu muhalefet her şeyi sulandırıyor ya. Bir hiçbir şey ciddi yapamıyorlar. Rezil rüsva ediyorlar. Yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Ya 3 gün çenenizi kapatsanız muhtemelen zaten ya savcılıklar operasyon için düğmeye basacak ya kimse yetkili kurumlar kimse bu kişiler Abdülkadir abiden de dinlemek isterim biliyorum bilgisi var. Epey yüzlerce kişinin olduğu söylenen liste var. Cumhurbaşkanı önünde liste var. Ya iki gün bir susun da sulandırmayın şu işi ya.
1: Daha yapıcı olabilirler yani.
3: Bu kadar insanların ümidi kırılmaz Tahir Bey. İnsanların güven adalet duygusu zedeleniyor ya. Ülkeye karşı artık şey olmaya başladı insanlar. Bunalmaya başladı ya. Devlet millet ilişkisini zedeliyor muhalefet. Çok ciddi bir sorun bu.
1: Zaten samimiyetle söylüyorum. Hedef o.
3: Devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini muhalefet istisnasız bir kişi için söylemiyorum. Bir yapı için söylüyorum. Zedeliyorlar ya. Devlet
2: kendi
3: vatandaş gününü zedeliyorlar.
2: Zaten kopuk bir siyaset geleneğinden bahsediyoruz. Hem CHP'deyken hem de şimdi yeni partideyken. Ama siyasi sorumluluktan da öte bir hareket. Hadi bunu da geçelim. Yargı karşısındaki sorumluluklarını unutarak da giriştikleri belli ki ya hareketler var.
3: Abdülkadir abi de ben biliyorum bilgi var. Konuşulması gereken şeyleri konuşmayıp bunları konuşturtuyorlar. Ben buna saç başı oluyorum. Tahir Bey, Abdülkadir abi. Aynen. Burada konuşulması gereken başka şeyler vardı bu saat diliminde. Ve biz bu adamların attığı saçma sapan bir şeyle uğraşıyoruz ya. Bütün toplum bununla uğraşıyor ya. Yazık ya bunların peşinden gidene ya. Yazık, hakikaten yazık ya. Ömür törpüsü. Samimiyetle söylüyorum ömür törpüsü ya.
2: Özgür Özel'den de
3: nasıl
2: bir
3: kızmasın abi?
2: Açıklama yok. Sonuçta genel başkan olarak kendisinin de sorumluluğu var. Ondan da bir açıklama yok. Onun Ümit Özdağ'la İyi Parti'den gelmiş bir siyasetçinin bu açıklamalarla onun onayıyla ya da değil gündeme yani gelmesinde
3: milletvekilini bıraksın işte bu kadar.
2: Özgür Özel'in de ne söyleyeceği merak konusu. Sadece yeni partiden istifa etmek mi yoksa milletvekilinden istifa etmeye mi
1: Özgür
2: gerekiyor?
1: Özgür Özel de daha eli yükseltiyor mesela. Abdülkadir Bey belki daha değinir açık. O da mesela Adalet Bakanlığı'nı hedefe koyuyor. Yani buradaki emeç yani hedef şu. Buna mesela bir icraat, bir yanlışlık yapılmış, o yanlışı işte düzeltelim, toplumun acısını dindirelim, bir çare bulalım, hükümete yardımcı olalım şeklinde değil. Yani buradan işte hükümetin, devletin meşruiyetini sorgulamak, kurumların meşruiyetini sorgulamak, yani kaotik bir ortam çıkarmak. Yani bütün amaç, yani bütün akılları, fikirleri kaosa çalışıyor. Anarşik bir durumu nasıl
0: İşte bu demin de söyledim. Kaostan siyasi evet, bir rant elde. Ne kadar yanlış bir şey, ne kadar tehlikeli bir şey.
1: Millet bunu görüyor ama.
0: Yani evet.
1: Böyle ya, bir kaos

0: Şimdi Özgür Özel dediniz. Özgür Özel geçmişte insanları sokağa çağırmadı mı?
1: Evet.
0: Milli ve yerli firmaları boykot edin demedi mi? Ondan sonra gidip Avrupa'da, İngiltere'de, şurada burada başkalarına medet ummadı mı? Yani?
2: Ellerine bir şey fırsat
0: bizi şikayet etmedi mi? Devleti şikayet etmedi mi?
2: Doğru yani? Yaşanmıyor yani. Hayatları baştan yanlış olduğu için doğru yaşayamıyorlar.
3: İşte tüm bu yaşananlarla birlikte Ümit Özdağ'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu, yeni parti genel başkanının nasıl bir yol izleyeceği merak konusu, Silivri'den bu konuda Özgür Özel'e ya da partilerine nasıl bir talimat geleceği de merak konusu. Ama toplumun da merak ettiği bir şeyler var. Bugün devam eden bu soruşturmayla ilgili uydurma belgeler ya da bilgiler üzerinden siyasi algı çalışmalarına girişen yeni partililer bugüne kadar o belgeciliklerini yolsuzluk, rüşvet, irtikap suçlamalarıyla yargılanan belediye başkanlarını ya da kendi belediyelerinde neden konuşturmadılar? Neden bu konuyla ilgili bugüne kadar tek bir şeyi belgelerle ispat etme yarışına girmediler? Neden bugüne kadar kendilerinin bu isimleri geçen siyasetçilerle ilgili bir parti tasarrufu yürütmediler, istifalarını istemediler, ihraçlarını istemediler. Varsa böyle bir şeyi görelim ama bugüne kadar olmadığını yani bunların... biliyoruz ki hala Manavgat'taki görüntüleri bekliyor kamuoyu. Evet. Manavgat Belediyesi'nde Özgür Özel'in açıklayacağı 30 küsür saatlik bir görüntü arşivi vardı. Hala bunları bekliyor, hala Özgür Özel'den bu görüntüleri bekliyor. Şimdi Bakan Göktaş Ümit Özdağ'ın bu açıklamasının ardından neler söylemişti? İsterseniz yeniden onu hatırlayarak başlayalım.
4: Yeni partili Sayın Ümit Özdağ'ın hakkınızda iddiaları oldu.
5: Baba. İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
4: Benim ailem benzerliği efendim.
5: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Babamın isminin yıpratılmasına, izlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaşım.
3: Kendisi insansa ne yapması gerektiğini bilir dedi Bakan Göktaş. Şimdi Ümit Özdağ'ın bir de Sayın Bolat'la ilgili iddiası vardı. Onu da bir dinleyelim.
6: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Tekrardan söylüyorum, yeni parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamıyoruz. Belgenin numarasını size söylüyorum. Hedef portföyde MKK nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Bu konuda biz kamuoyunu şiddetle ve hemen açıklandırmanızı bekliyoruz.
3: Kendisine Ömer Bolat'tan da yanıt geldi. Oldukça uzun bir açıklama yaptı Sayın Bolat. Tüm detayları teknik verilerle birlikte paylaştı. Ama biz şu kısmını özellikle ifade edelim. Şimdi diyor ki her şeyden önce bir ilim adamı olduğunuz halde piyasa bilgileri konusunda yeterli donanımınızın olmadığı ve bir meslektaşınıza iftira atacak kadar ilim ahlak yoksunu olduğunuzda anlaşılmaktadır diyor Bakan Bolat. Bunun yalan olduğunu açık açık ifade ediyor. Şimdi tabii bu yaşananlar karşısında Ümit Özdağ'ın da bu iftirayı atanların da nasıl bir adım atacağı

0: merakla bekleniyor. Ama sorulması gereken bazı sorular var. Dediğimiz gibi madem ısrarla altını çizerek tüm yeni partilerin ifade ettiği gibi elimizde bilgiler, belgeler var diyorlar. Bu belgeler size nereden geldi? Kaynağı kim? Belki açıklamayacaklardır. Ama size bu yalan yanlış bilgileri sunanlar kim? Kimler aracılığıyla bu açıklamaları yaptınız? Merak edilenler bunlar. Ama Sayın Abdülkadir Selvi, bunların hiçbirisi sıradan olaylar değil. Evet. Sıradan açıklamalar da değil anladığımız kadarıyla. Özellikle bu muhalif siyasetçiler sanki Başkan Erdoğan'ın ilgili adımları atma talimatı vermediği gibi bir izlenim oluşturuyorlar. Sanki harekete geçilmediği gibi bir izlenim oluşturuyorlar. Sanki üstünü örtmeye çalıştığı gibi bir izlenim oluşturuyorlar.
1: Şimdi Tahir Bey, aslında bu memleketin başına fon rezaletini saranlar, bu fon krizinin altında yatanlar yeni bir operasyon yapıyorlar bu fonlar üzerinden. Neden yapıyorlar? Bir, şimdi Özgür Özel Adalet Bakanlığı'nı hedef aldı değil mi? Adalet Bakanlığı bu operasyonu yapıyor. Şu anda tutuklananlar var. Parasını iade edenlerle ilgili incelemeler yapılıyor. Bundan sonra operasyon, aslında soruşturma daha da derinleşerek devam edecek. Niye Adalet Bakanlığı'nı hedef alıyor? Operasyonu yapan yerleri sindirmeye çalışıyor. İstiyor ki bu operasyon derinleşip de asıl faillere ulaşmasın. Bu çok bilinçli bir tercih. Yani sen başka bir yeri değil de, diyelim bu şeyle ilgili ne olur? Hazine Maliye Bakanlığı olur, Ticaret Bakanlığı olur, başka şeyler olabilir. SPK ile ilgili, MASAK ile ilgili, İstanbul Borsası ile ilgili, BDDK ile ilgili yerler olabilir. Buraları niye Adalet Bakanlığı'na yöneliyorsun? Çünkü istiyorlar ki bu soruşturma gerçek faillere, gerçek sorumlulara ulaşmasın. Burada yeni parti bu fon rezaletinin mimarlar ile işbirliği yapıyor. Bak niye şimdi?
0: O zaman tuttu, esas üstünü bu fon soruşturmasının üstünü örtmeye çalışanlar tabii şimdi, yeni partililer mi?
1: Şimdi şöyle, bu fon soruşturulmasında asıl hesap vermesi gerekenler var. Kardeşim, bu denetimler Recep Tayyip Erdoğan mı gelip yapacaktı? Size yabancı denetim kuruluşları, yerli denetim kuruluşları, uzmanlar uyarmış. Niye tedbirini almadınız 1,5 sene içerisinde? Son asıl büyük vurgun son 3-4 ayda yapılmış. Niye siz buna göz yumdunuz? Nedir biliyor musunuz? Buna göz yumanlar çok kurnaz, çok uyanık bir şekilde siyasete faturayı kesip oraya yönlendirip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bunu da atlatalım, biz yine soyguna devam edelim diyorlar. Böyle bir yapı var. Şimdi bunlar bunlarla işbirliği yapıyorlar. O zaman niye sadece bu bilgiler yeni partiye geliyor?
2: Şu MASAK'taki o FETÖ operasyonu vardı. O zaman anlamlılaşıyor yani orada. MASAK'ta,
1: ya burada şu var, şimdi asıl bu işin daha faillerine, gerçek sorumlularına ulaşılamadı. Ama ulaşılacak, soruşturma çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bu soruşturma devam ettiğinde biz bu işte tedbir almayanlar, göz yumanlar, bilerek engel olanlar, bunların ortaya çıkması lazım. Kardeşim sen bu soruşturma, sen bu işlemler yapılırken İstanbul Borsası ne yapıyordun sen? Bu tahtalar açılıyordu, kapanıyordu, yükseliyordu. Ne iş yaptın? SPK sen ne iş yaptın? Nedir? Gelin bakalım, bir hesap verin bakalım. Şimdi bu hesap vermesi gerekenler çok kurnaz bir şekilde siyasete yönlendiriyorlar. Siyasete yönlendirerek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bunlar da muhalefet yapıyoruz adı altında bunlardan işbirliği yapıyorlar. Yoksa niye Zeynel Emre'ye gidiyor bu bilgiler? Niye Ümit Özdağ'a gidiyor? Niye Özgür Özel'e gidiyor? Yalan çıkıyor. Tamam, yalan çıkıyor ama bunların taktiği şu: İktidarı ne kadar yıpratırsak yapar. Bakın, burada asıl sorumlu olan siyaset değil.
0: Bu ciddiyet istemez mi bu iş? Bir ciddiyet gerektirmez mi?
1: Ya şöyle, bunların ciddiyet diye bir sorunları yok. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanı hakkında da ileri sürdükleri hiçbir şey doğru çıkmadı. Tazminat cezaları ödediler. Ama devam ediyorlar. Bunların taktiği, gerçek söylüyorum, Hitler'in propaganda bakanı Göbels'i bile yarı yolda bırakır. Yani Göbels ne diyor? Ya bir şey at ortaya, daha büyük bir yalan at, daha büyük bir yalan. Çünkü küçük yalana toplum itibar etmez. Böylece bir algı oluşturursun. Ama bunlar çok tehlikeli bir şekilde bu işin asıl fon rezaletinin mimarlarını gizlemek için faturayı siyasete kesmeyecek. Siyaset ne yaptı? Bakın, bu iş ortaya çıktı. Daha dün AK Parti'nin

0: EYK toplantısı vardı. O şeyin milletvekilleriyle yapılan toplantıda işte İzmir Belediye Başkanı'na rozet takıldığı toplantıdan sonra AK Parti'nin en yüksek yetkili karar organı. Cumhurbaşkanı orada diyor ki ortada bir hadise var. Bak yok saymıyor. Bir hadise var. Ve bu hadiseyi çözeceğiz. Mağdurları haklarını iade edeceğiz. Bunun siyasi ve idari yönü de var. Ben siyasi ve idari yönüyle ilgili her türlü talimatı verdim ve takipçisi olacağım. Yok demiyor ki Cumhurbaşkanı, kol diyor çürümüşse keser atarsın diyor.
1: Dediğiniz gibi orada
2: Sayan
1: diyor ki.
2: Sayan Kaya örneği bunun en net örneği değil
0: tabii,
2: mi? Tabii
0: anında istifasını istedi ve hem partiden hem genel başkan yardımcılığında başkaları çıkarsa da onları yapacak olan Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Özgür Özel gibi para kulelerini savunmadı. Sütte leke var, benim arkadaşlarımda leke yok demedi. Manavgat'taki o euro çıkan baklava kutularını savunmadı. Tam tersine temizleyeceğim diyor. Bir bizim içimize de girmiş olabilirler diyor. Yani yok böyle bir şey yok
1: yani
0: demiyor.
1: Ekonomik anlamda o ekonomik süreç devam ediyor. Hukuki süreç devam ediyor. Bir de Abdülkadir Bey'in
0: siyasi
1: dediği gibi
0: ve idari
1: siyasi ve idari anlamda da
3: durdurmamızda gerek. Milletin beklediği baştan itibaren. Ya bu siyaseten üstü örtülüp geçilecek mi?
0: Aynen.
3: Yoksa kararlı bir şekilde üzerine. Hatta ilk günden Sayın Cumhurbaşkanı ilk günden talimatını verdi. Üstüne gideceksiniz. Tabii. Gereğini yapacaksınız. Bakın devletin başkanı ya. Evet, şimdi yani bu artık olduktan sonra ne oldu? Adalet Bakanlığı olsun, tabii, diğer kurumlar olsun. Şimdi bu işin üzerine gidiyor. Ama şöyle de bir algı var. Bakın bunu da şimdi bir şekilde anlatmak lazım. Şimdi bir problem var. Bu problemin çözümü için bir milli muktedir siyasi irade tavrını koymuş. Bu çok net ve bu halkımızı da rahatlattı bakın. Hemen arkasından yaklaşık 350 bin mağdurun mağduriyetlerinin giderilmesi için yol haritasının açıklanacağı, ödemelerini yapılacağı. Bakın şimdi bunlar...
0: Bugün ilk ödemeler yapıldı.
3: Bunlar çok kıymetli. Şimdi ama bir de şöyle bir durum var. Hani baktığımızda bu süreci... Ya bir şey oldu ya, hemen bir sihirli değnekle alın, hemen bu işi çözün, kim var varsa yakalayın getirin içeri bu işi. Şimdi bunlar yani hukuk biliyorsunuz doğası gereği bir belli bir hızda ilerler. Işık hızında ilerleyemiyor. Çünkü soruşturmalar yapılıyor. Ve soruşturmaların selameti açısından da herkesin çok dikkatli konuşması lazım. Yalan yanlış iftiralarla bilmem nelerle, TC numaralarıyla devletin bakanlarına filan çamur atmak. Yani bunlar çok tehlikeli şeyler ama şu var, eninde sonunda hukuk bunu çözer. Herkesin kapısını çalar, suçluyu da alır, adalet karşısında çıkarır, hak ettiği cezayı verir ve köşeye içeride tıkar yani. Şimdi tamam mı? Hani bunun için biraz sabırlı olmak lazım. Yani hukukun doğası gereği hemen böyle alalım edelim filan olmuyor. Ha, siyaseten tedbir alırsınız, işini kesersiniz, gönderirsiniz, partiden ayırırsınız. İdari ve siyasi tedbirler almak kolaydır ama hukuk soruşturma geçiriyor. Dolayısıyla yani şu anki sürece baktığınızda baştan itibaren siyasetin, milli muktedir siyasi iradenin bu konunun üzerine gittiğini ve bundan sonra da gideceğini bilmek hakikaten toplumun
1: adalet
3: içini rahatlatıyor.
1: Adalet Bakanı zaten söylüyor diyor. Üzüm yeniden diyor. Devlet onu pekmez olarak
3: yani
1: alır
3: yani bir
1: diyor.
3: Adalet daha Bakanı bakın daha ne desin yani tamam mı?
1: Bir de şey var mesela yarın bizim sabahta çıkıyor. Tam detaylarını söylemek olmaz ama yani o dediğin yani şu anda devletin yani hükümetin önceliği mağdurların ekonomik olarak mesela rahatlatmak. O yönde mesela çok önemli adımlar atılmış. Yani 200'ü aşkın mesela 20 milyar ve ona yakın daha büyük miktarlarda mesela vurgun yapan, kar edenlerin hepsinin paralarını TMSF'nin verdiği hesaba parayı yatırmalarını istemişler. Büyük bir kısmı da yatırıyor.
2: Bu arada çünkü, bir bilgi paylaşayım müsaadenizle. Şimdi Ümit Özdağ'la ortada yok demiştik ya. Kendisi aslında Yeni Parti'nin fon meselesi hakkında verdiği grup önergesinde de konuşmada yeri varmış. Listede ismi de var. Ama o konuşmaya grup önergesinde katılmıyor.
0: Evet. Meclise
2: gelip de ortada yok. Onun yerine başka bir milletvekili.
3: Niye? Milletvekili neden bunu bir açıklamasını da yapmak lazım ama niye gelmiş?
0: Gerçek yüzü yoktur ki.
2: Yarın Ümit Özdağ sokağa çıkacak. Tabii. Kendi partilerinin bir programına katılacak. Ya orada kendisine sormayacaklar mı? Koskoca ekonomi profesörüsün. Ya bir bakan hakkında böylesine büyük bir iddia ortaya atıyorsun ya. Hiç mi bakmadın? Hiç mi kontrol etmedin? Hiç mi teyit etmedin? Sana bunu getiren kaynaklara hiç mi sormadın? Ya hiç değilse O TC kim?

0: numarası vesaire. Tamam. Madem o kadar bilgiye ulaşıyorsunuz, ya memleketinden de mi anlamadın bakan hanımın babası olmadığını diye soracak. Ne yanıt verecek?
1: Tarihi ya da Fazilet Durağı'nı karşısında... hatırlıyor musunuz? Ha. Fazilet Durağı meselesini hatırlıyor musunuz? Aynen. Kimse hatırlamıyor değil mi?
2: Aynen.
1: İstanbul'da ulaşımla ilgili sorunlar vardı. Tutup Büyükşehir Belediyesi açıklama yapıp insanlar kasıtlı olarak toplu olarak oradan duraktan biniyorlar. O yüzden sabot etmek istiyorlar demişti.
3: AK Partililer oraya hücum ediyor, kalabalık yapıyorlar ki.
1: Ya Fazilet Duran'ı hatırlamıyorum.
0: Öyle bir açıklaması vardı. Kanı donmuştu. Kanım dondu.
1: Evet. Şimdi bizim kanımız donacak mı? Hayır, unutulacak, unutturacaklar. Aynen. Kitle bu tip şeylere müsait. Kitleyi İzmir'deki gibi toplarsın, yiğidim aslanım dinletirsin, şarkı biter evlere dağılırsın. Bu kişiler, gerçekten ciddi söylüyorum, bu insanların peşinde koşan, oy veren insanlara samimiyetle söylüyorum.
0: İzmir marşını çalamıyorlar mı?
1: Artık yok, yiğidim aslanıma döndü muhtemelen. Bakın, samimiyetle sorgulamaları gerekiyor. Hep ciddi olaylarda işi sulandıran, Saraçhane'de insanları sokağa döküp kendi çocuklarını otobüsün üstüne alıp coplattırıp biber gazı sıktırmaya çalışan, ondan sonra ne olduğu anlaşılamayan bir şekilde ya protestoları da sönümlendiren bir adam. Bu gruplar böyle. Tabii. Gaz alıyor. Yani insanların muhalefet etme isteğini dahi bırakmıyor.
2: Aynen.
1: Bir rant düzeni kurulmuş, belediyelerle işbirliği yapılmış. Bunu insanların görmesi gerekiyor artık. Yani İzmir örneğinde olduğu gibi. Ben çöplerden vesaire bahsetmeyeceğim. İzmir'in çok ciddi su sorunu var. Hala sular kesiliyor.
4: Koku sorunu
1: hala
4: var.
1: Hala ulaşım sorunu
4: trafik
1: var.
4: Trafik sorunu var hem de yani, has safhada yani.
1: Bir sürü belediye kaynaklı sorun var. Ama bunun da artık şunun sonuna gelmedik mi? Yani hizmet almadığın bir şeye körü körüne gidip niye oy basasın? Evet. Ve bastığın oy da ne olduğu yani durum bu, İzmirlilerin bunu düşünmesi gerekiyor. Peşine düşmesi gerekiyor.
0: Ya şu meseleden sonra ya yeni partililerin durup düşünmesi gerekmiyor mu? Ya, Ümit Özdağ'la daha birkaç
4: bir
0: gün
4: dakika,
0: önce...
4: Bir şey söyleyeyim ama ya bana müsaade et. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi elindeki bir bilginin yani açık ve bariz bir şekilde yanlış olduğunu belli olan bir bilgiyi bile kontrol etmeden... Hadi ben iyi niyetle söylüyorum. Belki de kontrol edip manipülatif olarak da söylemiş olabilir. Tabii. Bilemiyoruz.
0: Ya ama
4: bu ortaya çıkacak.
3: Evet. Yok, manipüle ediyor.
0: Özdemir soy isimli bir isim. Kimin babası, ya kimin akrabası olabilir? Maynur Hanım'ın babası.
3: Ömer.
0: Soy isim benzer. Yok, böyle yapmış olamazlar herhalde.
4: Yok, bu olmaz. Bu adrese teslim bir bilgi. Tabii. Bunu da kullanmışlar. Ya da kendisi bilerek bu işin içine girmiş ama ben şunu merak ediyorum. Zaten sağ olsun bakın Sayın Bakan gerçekten çok harika bir cevap verdi yani. Tamam, tam böyle yerine oturduysa Maynur Hanım. Ama şimdi bu profesör değil mi? Yani ekonomi profesörü değil mi? Öyle değil mi?
2: Evet.
4: Sayın Özdağ'la.
2: Evet.
4: Şimdi
2: evet.
4: Ben şunu merak ediyorum. Yani bu kadar bariz bir şekilde memleketi, TC'si bilmem neyi kontrol etmeden ya da kontrol edilmesi çok son derece kolay olan bir şeyi bile bu kadar yanlış bir iftiraya döndürebilen bir kişi. Sayın Bolat'ın yaptığı açıklamadaki teknik konuları anlayabilmiş midir, ben hakikaten merak
3: Sayın
4: ediyorum.
3: Sayın Bolat'a da şöyle bir mesela iftira atıyor. Kara propaganda yapıyor. Abdülkadir Bey de bilir. Yani ben de Bolat'la beraber çalıştık. Albayrak Holding.
4: Tabii canım Sayın
3: CEO'larında. Yani bunlar mesela biliyoruz yani, saldırdıkları gerçekten. İnsanları da tanımıyorlar. Yani muhalefet hem Türkiye'yi tanımıyor, saldırdı AK Parti'yi tanımıyor. AK Parti'deki hizmet eden insanları da tanıyamıyorlar. Şimdi Sayın Bolat'ın öfkelendiği konulardan bir tanesi de Özdağ'ın işte 170 milyon küsürde yatırdı. 400-800 falan çekildi. O iftirayı mesela şey yapıyor. Sen diyor biliyorsun öyle bir çekim mekim de yapılmamış.
2: Tabii.
3: Yani yatırılan para başka bir anlam başka bir yere yatırmış, orada duruyor da. Ona rağmen dediğiniz gibi manipülasyon yapıyor diyor. 800 milyon diyor para çekti, intibaı yaratmaya çalışıyor.
0: Şimdi
4: ya o yüzden biraz daha bunların anlayabilmesi için biraz daha basit anlatmak gerekir
0: çok
4: diye.
0: Çok güzel bir atasözü var. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş. Şimdi birkaç gün öncesi.
1: Hani sütte leke yoktu?
0: Şimdi birkaç gün öncesi konunun kahramanı bu kez Ümit Özdağ'la.
1: Evet.
0: Şimdi bir X kullanıcısı diyor ki Yeni Parti İzmir Milletvekili Sayın Ümit Özdağ'la kamuoyunda tartışılan telefonuna yüksek tutarda yatırım yaptığınız doğru mu? Aynen. Yatırımınızın giriş tarihlerini ve tutarlarını kamuoyuyla paylaşacak mısınız diye soruyor. Hani demiyor elimizde belgeler var isminizi açıklarız falan da demiyor. Ümit Özdağ'la bir televizyon

0: kanalında bunu açıklıyor hem de sosyal medyada. Şunu diyor, diyor ki bir yıldır Tera yatırımdaki skandalı mecliste isim ve hisse vererek anlatıyorum. Şimdi bir sosyal medya hesabı çıkıp benim de o fonlarda param olduğu yalanını yayıyor. Dayandıkları kayıt benimle aynı adı taşıyan başka bir İzmirli'ye ait. İftira ellerinde patlayınca özür diliyorlar. Adalet Bakanlığı kayıtların kaynağını ve kimlere ulaştığını derhal ortaya çıkarmalıdır.
1: Ya ne kadar trajikomik.
2: Ellerinde sağlam belge, kayıt yok. Adalet Bakanlığı'ndan hala kayıt istiyor. Ona rağmen de elimde kayıt var deyip çıkıp açıklama yapıyor.
3: Bu ama, sözün bittiği yer.
1: Tamam, ama yani yarın bu X kullanıcısı numaraları, bilgileri paylaşırsa Sayın Özlale ne yapacak?
0: Bu arada bu X kullanıcısı özür diliyor. Tabii, özür de dilemiş.
3: Ama Özlale kendisi özür dilemedi. Yani şöyle, bu sözün gerçekten bittiği bir yer. Sen kendinle ilgili konularda diyorsun ki isim benzerliği var. Benden özür dileyin ve Adalet Bakanlığı bu kayıtları açıklasın. Aynı şeyi sen başkasına yapıyorsun. Herkes bir defa dikkat ederse, sen başına geldiği için 10 defa dikkat etmen gerekiyor. Ama hiç tam tersine, iki iddia ortaya attın, ikisi de yalanlandı. Ve bugün meclise dahi gelemedin. Şimdi burada çıkıp bir gereğini yapman gerekiyor.
0: Şimdi ilginçtir, Adalet Bakanlığı hedef alınıyor.
3: Niye? Çünkü bu operasyonu Adalet Bakanlığı yapıyor Tahir Bey. Özellikle hedef alıyorlar ki Adalet Bakanlığı gerçek bu fon rezaletinin mimarı olanlara, ihmali olanlara, göz yumanlara, destekleyenlere, görevini yerine getirmeyenlere ulaşmasın.
0: Ne, aynı çağrıyı Bakanlığı kendisi için de yapacak mı?
3: Evet.
0: Ya da kendisi için yeni partili diğer siyasetçiler bu çağrıyı yapacak mı? Merak ediliyor.
3: Evet.
0: Ki zaten yargı gereğini yapacaktır. O da bir tartışma konusu. Ya bunu yayan herkes sosyal medyadan şu an bir silme yarışına girdi. Bunun bir yani adli süreci olmaz mı? Olmayacak mı?
4: Normalde
0: ben yazdım, sildim, bitti.
4: Yani normalde bu kadar infial yaratmış bir meselede hukuk dilinde bildiğim kadarıyla tamamlayıcı suç diyorlar. Yani tamamlayıcı suç oluşmuş olması lazım. Normalde zaten muhtemelen bakanlar da iftira ve muhtemelen bununla ilgili tazminat davaları açacaktır, ceza davaları da açılacaktır muhtemelen. Ama bu özellikle son dönemde bir iddianın belli bir süre sosyal medyada kalıp ondan sonra eğer tepkiler çok artarsa silmekle bu işten kurtulacaklarını sanıyorlar. Fakat burada kalma süresi toplumda bir infial yarattığı için bunun hukukta bir karşılığı da olacaktır. Onu da size söyleyeyim.
2: Dezenformasyon suçuna girmiyor mu mesela?
4: Evet. Bazen. Yani ben de şimdi örneğin bir yanlış bir şey atabilirim. Uyarı gelir, görürüm. Bir saat geçer. Tamam, yarım saat, iki saat geçer. Sonra birini görürüm, derim ki hatalı bir bilgi paylaşmışım, ben bunu sileyim. Ama insanların izzeti nefislerine, onurlarına dokunacak, ailelerine dokunacak, özel bilgilerine, kimlik bilgilerine dokunacak şeyleri siz atıyorsanız epey bir filtreden geçirmeniz gerekiyor Tahir Bey. Atıyorsanız da bunun hukuki olarak bir bedeli olacak. İster milletvekili ol, ister bilmem nerenin başı ol, şey ol. Yani bunun bir hukuki karşılığı da olacaktır. Onu söyleyeyim. Bir de bu insanlar siyasetçi kısmının dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanları. Bir bakanlık makamında oturuyorlar. Yani bu devlete karşı da hayli ayıp ve çok terbiyesizce bir davranış. Ya,
0: devlete hedef aldıkları pek çok girişimleri oldu. Devletin polisine yönelik müdahalelerini biliyoruz. Toplumu kışkırtmalarını biliyoruz. Gençleri özellikle sokak çağrıları. O provokasyonlara imza attırdıklarını biliyoruz. Ülkenin ekonomisine darbe vurmaya çalıştıklarını biliyoruz. Dışarıdaki yatırımcıya gelmeyin diye seslendiklerini biliyoruz. Yerli ve milli markaları boykot etme çağrıları yaptıklarını biliyoruz.
4: Tahir Bey,
0: niçin?
1: Türkiye'yi dışarıya şikayet ettiklerini biliyoruz.
0: Kimin koltuğu?
4: Kendi koltukları. 2028'de 2029'da seçim ne zaman olacaksa bir dönem daha milletvekili olabilmek için ya.
1: Ya işte millet teveccüh etmeyince ben demin onu sorgulamaya çalıştım. Neden buna tevessül ediyorlar?
4: Ya kendi koltukları.
1: Evet, millet teveccüh etmeyince kaostan siyasi randa ümitlerini bağlamış durumdalar. Bakın yani bunu görmek lazım.
2: Millet teveccüh et gene de mesela kendi koltukları, o kendi ikballeri için
4: öyle.
2: Yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı mesela o kadar öngörüsüz, o kadar mesela hırslı, aciz egoları diyelim kendilerine çalışan

0: insanlar oldukları, yani kendi ikballeri için ülkenin, kendi partiler mesela geleceğini yok ettiler. Ve onun farkında değiller. Yani tabii, mesela bu kadar parti, bu kadar ilçe belediye başkanı yeni partiden niye uzaklaşıyor? Çünkü birkaç kişi bütün partiyi ele geçirip, CHP sonuçta bir, beğenelim beğenmeyelim yani büyük bir kitlesi olan bir parti. Sen o bütün partiyi kendi uhdene, kişisel uhdene, şahsi ihtirasların için kullanmaya kalkarsan sonuç bu olur. Bir yani de bu zihniyette insanlar bunlar.
1: Arkadaşlarımdan rica edeceğim, o iftiracılar, iftira ve yalan siyasetinin sözcülerini ekrana getirebilirlerse. Şimdi şuraya baktığımızda buradaki pek çok isim, Ümit Özdağ'a kadar, aslında CHP kökenli siyasetçiler. Özgür Özel'le birlikte, İmamoğlu'yla birlikte, hatta öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte siyasete CHP sıralarında başlamış isimler. Ama Ümit Özdağ'ın bir farkı var. Ümit Özdağ'a İYİ Parti'den sonradan aralarına katılan bir isim. İYİ Parti milletvekiliydi kendisi. Şimdi son dönemde özellikle yeni partinin kurulmasıyla birlikte, ki CHP'de de vardı bu rahatsızlık, ama yeni partide, yeni partinin işte CHP'den ayrı daha böyle merkez parti, işte milliyetçi, muhafazakar, demokrat, hani böyle bir karma parti duruşu sergilemeye çalıştığını biliyoruz. Bunun için de bazı isimler transfer edildi, bazı isimler partiye geldi. Ama partideki belli bir kesim, belli bir grup tarafından bu rahatsızlıkla karşılanıyordu. Şimdi bu kadar isim varken, parti sözcüsü varken, grup başkan vekili varken, ekonomiden çok anlayan işte siyasi diğer isimler varken, neden bu açıklama aslı astarı olmayan bu yalan ve iftiralar için özellikle Ümit Özdağ'a sözcü seçildi? Bu da yani bir rastlantı mıdır sizce? Nasıl
2: bence,
1: yankılanıyor yeni parti?
2: Bence değildir, ama biraz da Ümit Özdağ'a hani boynuz kulağı geçer derler ya, daha sonradan yeni partiye geçenler, yani CHP kültüründen gelmeyip yeni partiye geçenler, diğer partilerden de işte Demokrat Parti'den geçenler var, İYİ Parti'den geçenler var diye, onlar yeni partide onlardan daha etkin muhalefet yaptıklarını, onlardan daha çok CHP'li olduklarını göstermek gibi bir yarış içerisinde.
1: Cemal Enginyurt mesela.
2: Böyle, o yüzden de patlıyorlar. Bir kısım da tabii oralarda tutunamadılar. Adnan Beker gibi dışlandılar, tutunamadı. Şimdi Ümit Özdağ'ın ekonomi profesörü.
1: Yani Ümit Özdağ'ın bu şekilde ortada kalmasına, bu şekilde o iddiaların elinde patlamasına sevinen belki yeni partililer var.
2: Tabii şu anda yani meclise gelememesi, o grup adına sözcü olduğu halde konuşamaması, şu anda bizim bu konuda verdiğimiz mücadele, yaptığımız muhalefeti Ümit Özdağ'a sulandırdı diye yeni parti içerisinde çok ciddi bir tartışma yaşanıyor.
3: Bilerek ona açıklama yaptırmış olabilirler mi abi?
2: Onu bilemiyorum. Çünkü yani bu CHP, CHP'nin devamı olan, CHP'den ayrılmış bir parti olduğu için orada siyaset yapmak gerçekten çok zordur. Kimin eli kimin cebinde, kim ne hesap yapıyor, bunlar hiç şey yapamaz. Mesela burada Özgür Karabat. Ya Özgür Karabat İBB davasından dolayı hakkında en çok yolsuzluk dosyası olan ve mecliste dokunulmazlığı kaldırılması istenen milletvekillerinden
1: ama hiçbir şey olmamış
2: ama
1: gibi,
2: hiçbir şey olmamış gibi
1: devam
2: adam çıkıyor, hesap soruyor. Ya sen hesap verme makamındasın.
0: Sinirlendiği vekildi değil mi bu?
2: Tabii.
0: Bu otobüs
1: Turan Taşkın Özer yine.
2: Evet, Turan Taşkın Özer yine öyle, Gökhan Zeybek öyle, yani Ekrem İmamoğlu'nun takımı, ama bakıyorsunuz ki sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi herkese hesap soruyorlar. Ali Mahir Başar işte, Türk ordusu satılıktır diyen adam, bir partinin grup başkan vekili ve çıkıyor herkese milliyetçilik dersi falan vermeye kalkışıyor. Yani hesap vermesi gerekenler hesap sorar hale gelmiş durumda.
1: Şimdi Özgür Özel'in Adalet Bakanlığı'nı hedef alan bir açıklaması vardı. Hepimize Adalet Bakanlığı üzerinden çok sayıda bilgi sızdırılıyor.
2: Bak, burada bu kadar usta bir çarpıtma ki, asıl kendilerine bilgi sızdıranları korumak için Adalet Bakanlığı
4: hedef şaşırtıyor.
2: Hadi bakalım sana, şimdi Adalet Bakanlığı bir dokunulmazlığı olmasa, inceleme yapılsa HTS kayıtlarından çıkar. Sana Adalet Bakanlığı'ndan mı servis yapılıyor? Yoksa asıl bu işi, bu rezaletin failleri mi seni kullan? Burada hedef saptırma var.
4: Evet,

0: şaşırtmaya çalışıyor.
1: Bir dinleyelim bir kendisini.
2: Hepimize Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki tartışma kavga, Adalet Bakanlığı'nın meselenin tartışılmasını istediği yön üzerine çok sayıda bilgi geliyor, sızdırılıyor. Bunların teyidi üzerinde çalışılıyor. Ancak önemli miktarda bilgiyi teyit etmiş durumdayız. İddiaların arkasındayız.
1: Teyit etmişler.
3: Ettiler, işte çıktı.
0: Şey ettikleri teyitleri görüyoruz.
1: Ya Adalet Bakanlığı'nda işte savcılıkların hazırladığı o soruşturmalar ya da iddianamelerde hepimiz burada yer yer görüyoruz, okuyoruz. İşte ilgili kişinin adresinden telefon numarasına tutun da babası, annesi tüm bilgileri yer alıyor. Şimdi Adalet Bakanlığı'ndan, savcılıktan örnek veriyorum. Bir bilgi sızmış olacak ve burada Mahinur Hanım'ın ismi geçecek. Şimdi baştan bir kere burada kendilerini yalanlıyorlar. Adalet Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Onlar da diyor ki fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından Sayın Bakanımızı da hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır.
0: Tam Abdülkadir Bey'in işaret ettiği
3: asıl failleri örtmek için burada hedef saptırıyorlar.
0: Ama şimdi istediği kadar
3: Adalet Bakanlığı'nın yani yargının asıl faillere ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunlar da buna alet oluyor, işbirliği yapıyor.
0: Ama istediği kadar hedef şaşırtmaya çalışsın, hedef saptırmaya çalışsın. Şimdi artık dünya küresel bir köye döndü. İki kişinin bildiği sır değil. Yani eninde sonunda bu asıl hedeflere yargı, devletin, istihbarat birimleri, kolluk güçleri, adalet mekanizması ulaştığında Sayın Özel ne diyecek o zaman? Yani mutlaka bunlarla ilgili bir takım yani
4: zeytinyağı gibi üste çıkarlar Abdülkadir Bey.
0: Vallahi bilemiyorum yani şey artık yapmazlar. Yani bakın demin sen güzel bir şey söyledin. Şöyle dedin. Yani Türkiye eski Türkiye değil. İnsanlar Türk milletinin aklıyla kimse dalga geçmesin. Tabii. Hafızasıyla kimse dalga geçmesin. Toplumun bilgeliği diye bir kavram vardır sosyolojide. Bunların hepsi not ediliyor. Hafızalara not ediliyor.
4: Mesela depremde gördük. Yani. Depremde nasıl bir rant elde etmeye çalıştıklarını gördü millet.
0: Evet. Nasıl görüyor. Yani, ya ve bunlardan ders alıyor. O yüzden yarın bunlar ortaya çıktığında ne yapacak Sayın Özel? Ben merak ediyorum.
5: Yani Abdülkadir Bey, Abdülkadir Selvi bir şey sorduğunuz zaman üzerine düşündüm de. Gerçekten hani CHP'den ayrılmış, kurulmuş bir parti yapılanması... Yani Ümit Özdağ'lı gibi bir insana başka da genelde hani Mahir Başarır'a vesaire verilmesi hani o açıklar diye beklenebilir mesela. Böyle bir isme verilmesi belki de siz konuşurken düşündüm de gerçekten kökeninden ya da istikbal vaat ediyor da olabilir o parti içerisinde. Saf dışı bırakmak için de bilerek verdirilmiş ya da bunu sen açıkla denmiş de olabilir. Yani o düşünce yapısından bunu da beklemek lazım. Evet. Hani kayda geçmesi açısından söylüyorum.
4: Ya da ekonomisttir de belki anlıyordur diye vermiş şeydir ama.
0: Benim o aklıma geldi hani makul olan şey o mu değil mi onu da.
3: Ya da birileri ayağının altına karpuz kabuğu koyup klikler. Böylece
5: ayağını kaydırmış.
0: Yani kendisini harcama noktasında.
4: Bir...
0: Yani
4: ava giderken avlananlara benziyor.
5: Evet, evet.
1: Yani yarın bir töz dahile kalkıp kaynağım yeni partili bir yönetici derse herhalde o zaman şaşırmayız bu yorum üzerine.
3: Yani yarın yapacağı istifa etmektir. Başka bir şekilde olmaz. Çünkü bundan sonra ne söylese söylesin yalancı çoban durumuna düştü.
1: Bir açıklama daha var. Onu da hemen ekranlarınıza getirelim. Dün Sebep Sonuç programında Melih Altınok'la A Haber ekranlarında Eyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti ile ilişkisinin olmadığını, AK Parti üyesi olmadığını da dile getirmişti. Şimdi yeni bir açıklaması var. Hemen onu ekranlarınıza getirelim. Partimizi alçakça dedikodular ve masa başı fısıltılar üzerinden hedef almaya kalkan sözde gazeteci soytarılarına kalemini ve onurunu kiraya vermiş maaşlı yalan haber aparatlarına açık ilanımızdır. Sizler gazeteci değil,

0: itibar suikastçılığına soyunmuş, sahibinin sesi olan kiralık tetikçilersiniz. Elinizde tek bir delil olmadan duyum kılıfıyla kustuğunuz bu ahlaksız iftiralar ancak sizin gibi çamurda debelenenlerin eseridir. Üzerimize salınan bu gazeteci kılıklı tetikçilerle, kurduğunuz kumpaslarla ve arkanızdaki karanlık tezgahlarla yargı önünde ve her zeminde sonuna kadar en ağır şekilde mücadele edeceğiz. Zerre kadar geri adım atmayacağız. Sıktığınız bu yalan mermileri kendi elinizde patlayacak. Hukuk önünde hepinizden tek tek en sert şekilde hesap soracağız. Yalanlarınızla boğulacaksınız diyor AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir
1: yani
0: İnan.
1: Bakın şimdi Sayın Eyüp Kadir İnan Bey hakikaten bir önemli noktaya vurgu yapmış. Yani bu bir medya ayağı olan, arkada bir finans, karanlık finans çetesi olan ve bir siyasi ayağı olan adeta bir şepekeye dönmüş durumda. Bu AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir projeye dönüştürülmek isteniyor. Yani işin kötü tarafı bu. Yani buradaki tartışmalar işte birinin birine iftirası, birinin filan değil, bir sistemli siyaset stratejisi üzerinden yapılmaya çalışıldığının hepimizin farkına varması.
2: Yeni bir siyaset yapılanması için.
1: Yeni bir siyaset yapılanması, aynen öyle. Yani yapmaya istedikleri şey bu.
0: Yeni stratejiniz bu olmalı, bu yolları izleyin diye bir önlerine bir kitapçık mı verdi ya da yeni bir yol haritası mı verdi?
1: Kim ne veriyor? Kim ne veriyorsa bakın demin onu ifade etmeye çalıştım. Artık küresel bir köy. Kim ne veriyorsa yarın çıkar bunlar. Bakın. Dolayısıyla hiç kimse dürüstlükten ayrılmasın. Evet, ortada bir problem var. Ve bu problemin üzerine devlet kararlılıkla gidiyor. Bırakın millet işi, devlet işini yapsın ya.
2: Tamam, kaç kişi?
1: Deyin ki ya şurada bir eksiklik var. Şunu da yapın filan deyin. Öyle ama devletin bakanlarına çamur atmak bu ülkeye ne fayda verecek, size ne fayda verecek yani?
3: Vermez.
1: Ne oldu? Ters tepti işte. Gördünüz Sayın Maynur Hanım'ı, gördünüz Ömer Bulat Bey'i. Nasıl açıklamalar yapılıyor?
3: Ters yapıyor.
1: Ters yapıyor tabii işte.
3: Yabancı bir analist vardı. Sayın Erdoğan'la ilgili bir şeyi vardı, benzetmesi vardı. Güzel de hep aklımda böyle. Yani Erdoğan diyor, Erdoğan liderlik ettiği AK Parti diyor, uzaya giden diyor Mekke'ye benzer diyor. Her krize diyor bir kapsül düşüyor yani. Kötü olanlar işte iyi olamıyor. Her krizde bir yani aslında AK Parti arınıyor.
1: Evet.
3: Bütün krizlerde biz bunu gördük mesela. Bir dönem liberaller mesela.
2: Değişiyor.
3: Kötü niyetle. İşte FETÖ gitti. O işte o Pekkalılar falan vardı bir dönem mesela. Onlar mesela düştü yakasından. Şimdi kendi içindeki çürük elmalar mesela gidecek. Yani her krizde Erdoğan daha da büyüyor. Daha da gideceği hedefe yaklaşıyor. O bütün ağırlıklarından kurtuluyor aslında.
0: Özgür
3: yani
0: Özel.
3: Bu kriz de öyle bir şeye yarayacak bence.
0: Özellikle Özgür Özel mesela Başkan Erdoğan'ı hedef alan yine açıklamalar yaptı. Şimdi bakıyorum kendisinin CHP genel başkanı olduğu dönemde aday gösterdiği, onlara genel başkanlık ettiği işte pek çok belediye başkanı, işte 6 il yine 29 ilçe belediye başkanı hakkında yolsuzluk, rüşvet, irtikap, bunun yanı sıra maalesef bazı yüz kızartıcı suçlar, uyuşturucu kullanımı ile ilgili pek çok mesela soruşturma açıldı. Pek bazıları tutuklu yargılanıyor. Haklarında devam eden soruşturmalar, yargılar var. Bugüne kadar Özgür Özel kendisi gündemine istifa konusunu hiç aldı mı?
4: Şimdi bir Özgür Özel siyaseti var. Özgür Özel'in şu anda istifa eden belediye başkanları Cemil Tugay başta olmak üzere partideki muhalefet olmasına rağmen kendisinin aday gösterdiği bir isim. Aday olduğunda onları göklere çıkarır. Der ki işte bu bıraksan bakanlığı yönetecek adam der. Partisinden istifa ettiğinde de mayası bozuk der. Peki sütü bozuktu da niye aday gösterdi? Bir günde mi sütü bozuk oldu? Biliyorsunuz Keçören Belediye Başkanı'na yazdığı WhatsApp mesajlarındaki küfürler var. Bir süre WhatsApp kullanmasını arkadaşları engellemişti. Özgür Özel kendi belediye başkanları ya da onu tanıyanlar tarafından, kimileri tarafından telefonları engellenmiş birisi. Böyle bir genel başkan durumunda. Çünkü gecenin hangi saatinde hangi mesaj atacağı, ne konuşacağı belli olmayan birisi. Bakın,
0: neden böyle?
4: Ya bu bir kişilik özelliği ve bunu bir Özgür Özel siyaseti var. Şu ana kadar
3: hakaret ettiği için mi belediye başkanı istifa etmişti CHP'den?
4: Tabii ki hakaret ettiği için. Yani bana böyle Keçören belediye başkanı istifa etti. Yani bir insanın senin partinde olduğu halde annesine de hakaret edilmez ki, insanın bir sevgi, saygının bir sınırı vardır yani. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman ne der? İstanbul'daki o yüksek katlarla ilgili hatalarımız oldu, Allah affetsin der. FETÖ konusunda çıktı, dedi ki hatalarımız oldu. Özgür Özel bu kısa siyasi yaşamı içerisinde her hafta bir hata yapar ama şu ana kadar tek bir özür dilemedi. Yani özür dilemek de erdemdir. Ya bu insanlar, şimdi belediye başkanını göklere çıkarıyorsun. Teşkilata rağmen aday yapıyorsun. Kefilim diyorsun. Özkan Yalım için Özgür Özel'in yaptığı övgüleri derleseniz ansiklopedi olur. Sonra havluyla basılıyor adam. Yakalanıyor. Ondan sonra önce savunmaya çalışıyorsun. Sonra yerin dibine batıyorsun. Be kardeşim, sen her zaman hani pazara gidiyorsun. Hep çürük elmalar toplayıp alıyorsun. Seni pazara bile göndermezler. Yani bu konu, insan seçimi konusunda çok ciddi zaaflarım var. Şimdi, hatalarından dolayı da özür dilemeyen bir siyasetçidir.
0: Örnek teşkil etmesi açısındandır belki. Biz bugüne kadar Özgür Özel'den benzer ifadeler duymadık. Şahit de olmadık. Ama bu fon meselesi gündeme geldiği daha ilk günlerden bu yana Başkan Erdoğan'ın tavrı da söylemi de net. Hatta o kendisinin konuşmasını da bir ekranlara getirelim, hatırlatalım. Benzer konuşmaları biz muhalefet cephesinden duymadık. Hiçbir zamanda duyacak gibi de değil. En azından durum onu gösteriyor.
2: Parti tabanı, AK Parti'nin tabanı özellikle bu konunun çok zorladı, siyaseti zorladı açıkçası. Hızlı reaksiyon olarak, hızlı tepki göstererek peşine düştü. Ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül vermiş, muhabbet besleyen her kimse bu konularda mesajlar attı. Ama şu eleştiriyi de üstümde kalmasın. Bu eleştiriyi de yapmak durumundayım. Son bir haftadır özellikle Cumhurbaşkanı'na sempati besleyen, muhabbet besleyen, AK Parti davasına gönül vermiş tanıdığım birçok insanın hesabı, sosyal medya hesapları biçiliyor resmen. Bunu kim yapıyorsa da umarım Cumhurbaşkanımız da haberi izliyordur. Buna lütfen artık bir son verdirsin. Çünkü bu hangi devlet kurumuysa şikayet var denilerek yüzlerce, neredeyse binlere varacak şekilde artık 2000'e yakın olduğu söylenen AK Parti'ye gönül vermiş insanların hesabı birkaç isim geçiyor diye kapatılıyor. Ve yıllardır benim de bildiğim, sohbetimin olduğu ya da göz aşinalığımın olduğu hesaplar hunharca kapatılıyor. Resmen giyotin gibi. Buna da bir eleştiri olarak son verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Herkes kendi gönül verdiği davasıyla ilgili eleştiriyi de yapıyordu. Ama son 3 gündür bu sosyal medya hesapları biçiliyor. Bu büyük bir haksızlık. Bunun da durması gerekiyor.
0: Şimdi hem muhalefet cephesinde hem AK Parti cephesinde aslında bu konuşma yokmuş gibi davrananlar var. Başkan Erdoğan'ın bu konudaki duruşu, söylemi yokmuş gibi davrananlar var. Onun için bir kez daha biz Başkan Erdoğan'ı, o sözlerini hatırlayalım, geçtiğimiz gün yaptı.
5: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
0: Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bu. Hatta daha fazla detay da var. Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında da kaleme almıştı. Daha da önemli bilgileri var. Onları da detaylar.

0: Sandıracağım ama Eray Hocam sizin sanırım...
1: Evet, yani müsaadenizle şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı devlet yönetiyor. Gerçekten devlet aklıyla ve devlet üslubuyla konuşuyor. Daha önceden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Başkan Erdoğan'ın daha ilk günden itibaren evet. bu konu ortaya çıktı da ben...
0: muhalefetin gündeminde yokken
1: bakın ben aslında deminki Sayın Başkan Erdoğan'ın ilk günden itibaren söylediğim tavrını ortaya koydu dediğim husus bu konuşma değildi. Daha önceki konuşma. Tabi bu konuşma da çok değerli, çok kıymetli ama yani bu mevzu ortaya çıktığı andan itibaren devlet aklı olarak Sayın Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan'ın tavrı milletimizi rahatlattı bak. Hı hı. Bak bu çok önemli. Yani milli muktedir siyasi iradenin bu konudaki bakışı, tavrını millet merak ediyordu. Ne dedi bakın işte sadece deminki konuşmasında yani sadece bundan hesap sorma filan da değil. Onlar sorulacak zaten de yani milli ekonominin daha güçlü çıkması için ne gibi tedbirler alınıyor onları da çalışıyorlar. Şu an devlet bunun üzerinde çalışıyor. Şimdi bir konu olduğunda ben hep bu tarzı benimserim. Ya bir devlet işini yapsın ya işte mesela İçişleri Bakanlığı bir operasyon yapar. Ya bir yapsın bakayım bir sonucunu bir görelim yani bir yorum yapmadan önce az çok belli bir çerçevede olmuş. Tavır konulmuş. Milletten bu konuda mağdur olan insanlar için işte ödemeler başladı. Bak hemen anında görüyorsunuz. İşte haklarında şey olanların işte bugün de dahil olmak üzere soruşturmalar, ifadeler, tutuklamalar, yargı. bir görelim ya. Bakın işte bu gidiyor zaten. Yani şimdi gidip de bazılarının medya üzerinden filan bir takım manipülatif söylemler yapmasının kime ne faydası var? Yargıya, hukuka ne faydası var değil mi? Bırakalım ya mahkemeler bir işini yapsın, savcılar bir işini yapsın, polis, jandarma bir işini yapsın. Hani Adalet Bakanlığı vallahi tebrik ediyorum yani gayet net bir şekilde, kararlı bir şekilde bu işin üstüne gidiyor yani. Tabii dolayısıyla ya şurada hani hiç kimsenin elinde bir sihirli değnek yok ama demin o kapsül örneği önemliydi. Bence de AK Parti bu mevzuda gerçekten AK Parti ve millet davasına gönül vermiş insanlar, çok kıymetli insanlar var. Bunlar üzerinden çok sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yükünü göğüsleyecek çok yeni kadrolarla bu işe devam edecektir. Bakın.
0: Şimdi benzer sözleri keşke Özgür Özel'den de 30'dan fazla belediye başkanı yolsuzluk, rüşvet, irtikapla yargılanırken benzer sözleri duymadık bile. Hatta sadece benzer sözleri değil, benzer hareketleri de Sayın Selvi. Sizi böyle davet edeceğim. Şimdi Ankara kulislerinde tabii önemli gelişmeler de oluyor. Dün hem milletvekili buluşmasında Başkan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın zaten yapmış olduğu açıklama çok netti. Bizim bu şeylere, isimleri karışan kişilerle yol yürümemiz zaten mümkün değildir dedi. Yollarımızı ayırıyoruz dedi. Yorulanlar varsa kenara çekilsin dedi. Ve dün ama MYK toplantısında önemli görüşmeler olmuş anladığımız kadarıyla.
2: Şöyle Cumhurbaşkanı bu olaylar karşısında partilerin ve liderlerin duruşu çok önemli. Şimdi İBB yolsuzluğu ortaya çıktığında, Manavgat yolsuzluğu ortaya çıktığında, para kuleleri ortaya çıktığında, Özkan Yalım rezaleti ortaya çıktığında ne oldu? O zaman Özgür Özel CHP'si bunları savundu. Ama bu olay ortaya çıktığında Eray Komutan'ın da söylediği gibi muhalefetten önce Erdoğan sahiplendi. Evet. Amerika dönüşünde ne dedi? Ak olan partimizin ismini kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hesap soracağız. Nereye kadar giderse
0: gitsin
2: dedi. Bu bir tavırdı. Bir
1: çok
2: duruştu.
1: Net bir tavırdı.
2: Ve şimdi geldi. Ondan sonra genişletilmiş il başkanlar toplantısında işte aramıza katılan muhtelisler olabilir. Yani bizde sütte leke var bizim arkadaşlarımıza yok demedi. Yani buraya katılanlar olabilir. Zaten real siyaset de budur. Yani bir sorun varsa bunu kabul edip onu çözmek gerekir. Katılanlar olabilir ama onlarla vedalaşır, yolumuza devam ederiz. Biz onları sırtımızda taşımayız. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını sırtımızda taşımayız. Özkan Yalım'ın havlusunu sırtımızda taşımayız. Para kulelerini sırtımızda taşımayız. Böyle bir anlayış. Bu duruş çok kıymetli.
0: Ya Sayan Kaya önemsiz bir isim miydi? Genel başkan
2: yardımcısı
0: yapıyordu.
2: Önce bakanlık yaptı. Milletvekilliği yaptı. İkinci kez genel başkan yardımcısı oldu. O gece Cumhurbaşkanı talimatı görevlerinden istifa etsin, partiden istifa etsin. Bu duruş çok kıymetlidir. Ve kim olursa olsun
0: sorumlu lider duruş.
2: Şöyle hem sorumlu lider hem de bu rezaletler, ahlaksızlıklar, yolsuzluklar karşısında taviz vermeyen bir lider.

0: zaman, partinin bu duruşu olduğu zaman bu tür krizlerin, rezaletlerin arkasında durmayıp tam tersine bunun karşısında olduğu zaman ne olur? Siyaset yapıyorsunuz, devlet yönetiyorsunuz. Bu tür sorunlarla karşılaştığınızda bundan mücadele ederseniz toplum der ki ya kardeşim, genel başkan yardımcısının bile gözünün yaşına bakmıyor, kapının önüne koyuyor. Ve böyle bir sorun olduğunda insanların mağdur olmasına imkan vermiyor. İşte bugün ödemeler başladı. Mali olarak çözüyor. Artı yargı olarak gereği yapılıyor. Toplumun bunu görmesi lazım, hissetmesi lazım. Erdoğan bunu yapıyor.
1: Bu tür yaşanan olaylar üzerine sanırım yapılacak yeni çalışmalar da olacak, sermaye piyasasıyla vesaire ilgili de sanırım.
0: Tabii Tahir Bey, daha yeni başladık. Yani burada sorunlar yok mu? Var. Yani bu iş sadece bir ahlak sorunu diye geçiştiremeyiz. Ortada bir mali fatura var. Bu mali faturada bu enkazın kaldırılması lazım. Kaldırılırken de borsanın yolunu bilmeyen, senin benim onun cebinden, vatandaşın cebinden bunu çıkmaması lazım. Ne olacak? Cumhurbaşkanı dedi, o paralar gelecek. Başka yolu yok. Başka bir alternatif yok. Ya o paraları getirirsiniz ya da cezaevine girersiniz. Hmm. Şimdi
1: TMSF'ye bir hesap açtı. Ama paraları getirdiler diye de süreç bitmiyor.
0: Tabii TMSF'ye bir hesap açtı. Oraları paraları getiriyorlar. Getirdikleri halde Fatma Betül Sayankaya gibi yine yargılanıyorlar. O bitmemiş süreç. Yani bir, bu enkazın kaldırılması lazım ama bu yükün vatandaşın sırtına yüklenmeden yap. Bunun çalışması sürüyor.
1: Şunun iddiasını ortaya attılar. İşte ya bu mağduriyetler, bu paralar vesaire işte kamu bütçesinden sağlanacak. İşte milletin vergileriyle bu mağduriyetler vesaire ödenecek.
0: Ya bunlar tabii şimdi yani depremde bile dezenformasyon yapan bir zihniyet. Yani ne desem bunlar iflah olmazlar. Şimdi Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı da mecliste açıklandı. Kesinlikle vatandaşa yük olmadan çözeceğiz. Bir, aldıkları paraları getirecekler. Kursaklarından kusturulacak. Çıkarılacak o paralar. İkincisi, burada mal varlıkları var. Yani takas bankta olan karşılıkları var. Aldıkları devlet tahvilleri var. Bilinmeyen bir şey daha var. Üzerinde çok da yatırım bankaları var. Bu yatırım bankalarına şu anda el konulmuş durumda. Bu yatırım bankaları, ben BDDK ile konuşuyorum. BDDK diyor ki biz yeni banka, yatırım bankası kurulmasına izin vermeyeceğiz. Banka kurmak isteyene diyeceğiz ki orada yatırım bankası var. Ver paranı al. O para nereye gidecek? Bu ödemelere gidecek. Yani bunların ödemesi için çok ciddi bir çaba var. Vatandaşın sırtına yükleme. Ama ikinci bir çalışma daha var. Şimdi görüldü ki borsa ve SPK'ya denetimler konusunda yetersiz kalınmış, zamanda müdahale edilmemiş. Burada yasadan kaynaklanan boşluklar var mı? Şu anda onun üzerinde çalışılıyor. Yani
1: manipülasyona açık bir alandan bahsediyoruz. Neden? Çünkü Anadolu insanı genel olarak baktığımızda eskiden yakın bir zamana kadar yatırım aracı olarak hep mesela altını görürdü. Hatta doğru, yastık altı tabiri de hep aynen, oradan gelirdi. Ama artık gidiyoruz Anadolu'nun pek çok bölgesinde, ilinde, ilçesinde, hatta köylerinde bile artık insanların işte borsa, yani Türk ekonomisine güvenini yansımasıdır bu. Borsaya üzerinden, yatırım bankaları üzerinden, işte fonlar üzerinden yeni kendilerine yatırım araçları bulduğunu görüyoruz. Tabii. Bunlarla tanıştığını görüyoruz. Evet. Ama işte bu olayda da görüyoruz ki vatandaşın o küçük birikimlerinin üzerinden manipülasyonlara girişip büyük vurgunlar evet, yapma derdinde olanlar var.
0: Tahir Bey, asıl sorun burada zaten. Şimdi bir kriz yaşandı mı? Yaşandı. Şimdi bundan ders çıkarıp buna göre önlemler almak lazım. Yani denetimde nerelerde boşluk oldu? Neden tedbir alınmadı? Uyarılar yapıldı mı, yapılmadı mı? Yapıldıysa niye bu sümen altı edildi? Bu konuda bu açıklar, delikler tespit edilip bu deliklerin kapatılması lazım. İkincisi, denetim konusunda güçlendirilmesi lazım.
1: Devlet Denetleme Kurulu'na bu konuda bir talimatı var.
0: Talimat verildi. Hem Devlet Denetleme Kurulu'nun bu konudaki çalışması bekleniyor, hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda bir hazırlık yapılıyor. Yani bir kriz yaşandı ama bundan ders çıkarıp çok iyi önlemler almasına. Bakın bizim 90'lı yıllarda bankacılık krizi yaşanmıştı. Evet. 22 banka yer konulmuştu. Ondan sonra

0: alınan tedbirlerle ne oldu? Şimdi bankalarımız stres testinde dünyada en güvenilir bankalar çıkıyor. Yani bir sorun olabilir ama bu sorunu çözecek çareler, üretecek düzenlemeler yapmanız gerek. Şimdi o yapılıyor. Şimdi bakın, şimdi hep siyaset ön plana çıkarılıyor. Hep işte Fatma Betül Sayan, işte AK Parti deniyor. Ya aslında bu fon, bu sorunda peki borsanın suçu yok mu? Peki SPK'nın suçu yok mu? Diğer ilgili birimlerin suçu yok mu? Bu aynı zamanda bir SPK krizi. Bu aynı zamanda bir İstanbul Borsası krizi.
1: BDDK'sı var bu işin.
0: Tabii yani Cumhurbaşkanı Erdoğan mı gelip bunları denetleyecekti? Niye denetlemediniz? Niye görmediniz? Bu kanal, yani bu soruşturma derinleştikçe oralara da gidecek. Buralarda eğer sistemde aksayan taraflar varsa, ki olabilir, bunlar da şimdi tamir edilecek, yeni bir yasal düzenleme ortaya çıkacak.
2: Sistemde bir aksaklık varsa değil, yani çok çok ötesine gidilecek. Benim Erdoğan'ın konuşmalarından anladığım bu. Yani BM'nin mesela yolsuzlukla mücadele sözleşmesi var 2005 yılında. Orada mesela detayları var. Yani bir diyelim sağlıklı bir finans ve ekonomik sistem nasıl olur ve yolsuzluklarla mücadelede neler yapılması gerekir? Hepsinin bütün detayları var. Yani benim anladığım, yani Erdoğan'ın o şeyinden, işte bu belediyedeki yolsuzluklardan, siyasetin parayla, kirli parayla satın alınması, etkinin mesela satın alınması, rüşvettir, yolsuzluktur veya işte hayali istihdamlarla mesela kamu paralarının çarçur edilmesi, yani ekonomik güvenlik ve mali istihbarat anlamında siyasetin finansına dair çok mesela kapsamlı reformlar bence yapılacak. Bu gidişat onu gösteriyor.
1: Açıklamalarını zaten net bir şekilde ifade ediyorum. Milletin malına göz dikenler, tabii, kamu malına dokunanlarla ilgili hem ağır cezalar,
0: hem sorumlular hesabını verecek, hem de biz onlarla yolumuzu
1: idari
0: ayıracağız.
1: İdari meseleleri de zaten, tabii, çözeceğiz dedi. Bunlar için de köklü değişiklikler geliyor anladığımız
0: gibi. Yapılması gerekiyor, yapılıyor. Şimdi şu vardır, bazen şer gözüken şeylerde hayır, evet, vardır. Evet. Bu kriz üzerinden yeni bir sistemde elekte geçen nereler var, boşluklar nereler. Yani bir takım muhterisler denilir ya, aç gözlü muhterislerle yolsuzlar bir yerde buluşur. Bunların buluşmasına imkan vermeyecek düzenlemeler yapılıyor. Bunun üzerine çalışıyor. Biliyorsunuz Amerika'da bir 2008'de patlak veren Madoff krizi var. Ondan sonra 2 yıl sonra onlar da bir yasal düzenleme yapmışlar. Evet. Şimdi mesela o da masaya yatırılmış durumda. Onun üzerinde de çalışılıyor. Ondan da yararlanılıyor.
1: Bunlar zaten yürüyor. Anladığımız kadarıyla, sizin de anlattığınız, evet, kadarıyla, kıymetli konuklarımızın, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından da, hatta yargıdaki bu işin aşamasına baktığımızda da, hem idari anlamda hem de yargı aşamasında zaten bu işin üzerine gidiliyor. Bugüne kadar 217 kişi hakkında işlem yapılmış, ki daha da incelemeler devam ediyor, yapılacak. Şimdi bunlar yokmuş gibi üzeri örtülmeye çalışılan başka şeyler var. Hem bu konu, yani sanki yargı bu konuda gerekli şeyleri yapmıyormuş gibi, idari anlamda devlet ağırlığını koymuyormuş gibi, ama zamanlama bilmiyorum manidar mı? Van Mini çıkışının ardından da dünyada gerçekten çok büyük ses getirmişti Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli açıklamalar yaptı Başkan Erdoğan. Evet. Siyonizmin o kara lekelerini, kara tarihini yüzlerine söyledi. Ardından bölgede değişen dengeler, Mekke İttifakı vesaire vesaire. Tüm bunlar yaşanırken, bir kez daha aslında tüm dünya bunları konuşurken, belki bizler de bunları konuşacakken, tabii, bu konuları gündeme taşıyarak, özellikle altı boş olduğunu bile bile, yalan ve iftira olduğunu bile bile, yeni partili siyasetçiler bunları gündeme taşıyarak belli şeylerin üstünü örtüyorlar. Ama sadece bu da değil. Şimdi dün kendilerinin kale olarak bir algı oluşturduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi. Şu günlerde Silivri'de yine çok dikkat çeken duruşmalar yapılıyor.
0: Aynen.
1: Ve o duruşmalarda çok ciddi, onları zora sokacak bazı sanıklar ifade veriyor. Evet. Bunların da sanki üstü kapatılıyor gibi, bunların da konuşulması engelleniyor gibi bir çaba var sanki.
0: Tabii şimdi burada, şimdi One Minute olayı çok önemlidir. FETÖ'nün bu telefon

0: dinlemeleri, 17-25 Aralık operasyonu ortaya çıktığında, o zaman devletin Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde olan Sayın Efkan Ala'ya sormuştum. Dedim ki bu FETÖ'nün telefon dinlemeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin dinlenmesi, o zaman başbakandı kendisinin dinlenmesi, bazı bakanların dinlemeleri, geriye doğru gittiğinizde ne zaman başladığını tespit ettiniz? Dedi ki one minute'den sonra talimat verilmiş dedi. Niye one minute'den sonra? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o one minute'inden sonra Yahudi lobisi toplanıyor. Diyor ki bunun kalemini kırmamız lazım, tasfiye etmemiz lazım. Yahudi lobisinin, İsrail'in ve o zaman CIA'nin içimize kullandığı aparat ne? FETÖ onları görevlendiriyor. Yani daha hiçbir şey ortaya yokken one minute'den dolayı İsrail lobisinin görevlendirmesiyle birlikte FETÖ hükümeti dinlemeye alıyor ve operasyon yaptılar. 17-25 Aralık'ta biliyorsunuz. Onun başlangıç tarihi odur. Hani derler ya, rüzgar yokken bir fırıldak dönüyorsa bilin ki arkasında bir üfleyen vardır. Bunlar hiç sebepsiz olan şeyler değil.
1: Şimdi yine bu konuyla ilgili o İBB davası sürecinde en çok tartışılan konulardan birisiydi Sarıyer'deki bu villalar, Ali Nuhoğlu'nun verdiği peynir ekmek, onların tabiriyle o rakamlara tabii baktığımızda ki hakikaten peynir ekmek parası gibi, çünkü telaffuz etmeye başladılar. Bu villaların nasıl gittiğine dair önemli isimlerden birisiydi Ali Nuhoğlu. Evet. İtirafçı olmuştu, yani etki pişmanlıktan faydalanmıştı. Şimdi kendisi mahkemede anlatıyor her şeyi. İmamoğlu'nun bilgisi var diyor bunlar. Hepsinden, hem para trafiğinden hem bu villalardan. Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini söylüyor. Bu süreçte toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini mahkeme huzurunda bizzat anlatıyor. Villaları İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını anlatıyor. Devir gerçekleşene kadar villalara ilişkin sürecin İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü söylüyor. Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine de 2024 yılında villaları İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini söylüyor.
0: Daha şimdi, belge istiyorlar. Daha belge ne olacak? Yani burada biliyorsunuz o villaların,
1: belge ise
0: villaların olduğu şirketi satın aldılar ve yok parasına o villaların bir tanesinin kapısını satın alamazlar o parayla. Bu villaları satın aldı. Adam geliyor, itiraf ediyor. Peki Özgür Özel ne diyecek? Hani arkadaşlarında leke.
1: Bu belgeli bir şey bu.
0: Evet.
1: Belgeli bir şey. Belgenin geliyor, bir ucundaki isim söylüyor. Ben verdim diyor. Aynen. Ben aldım diyor.
0: Peki size belgesi soracağım. Belge. Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu bunları söylerken çıkıp da sen yalan söylüyorsun, ben böyle bir villa almadım, Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü, yalan söylüyorsunuz, böyle bir tapu kaydı yok,
2: yok,
0: böyle bir para transferi söz konusu değil diyebildiler mi? Soru soramadılar. Niye? Soru sorsalar, bugün Murat Ongun o hatayı yaptı.
2: Evet,
0: soru sordu. Şahıs da dedi ki ben rüşveti getirdim sana verdim sana dedi. Evet. Bunun üzerine orada Murat Ongun'la birlikte yargılananlar isyan ettiler ya.
2: O Kültür AŞ'nin mesela temsilcisi var, tabii. Türkiye'ye kadın.
0: Ya isyan etti
2: hatta
0: ya.
2: Hatta o rüşveti veren diyor ki Murat Ongun'a, ya bu suçu biz beraber işledik, bu günahsızlar bizim yüzümüzden yatıyor. Ben Allahsız. İtiraf edin ve çıkın diyor.
0: O kadın da isyan
2: diyor
0: etti. Dedi ki 1,5 senedir evet, senin yüzünden burada hapis yatıyoruz dedi ya. Yani artık tek tek tek itiraf ediyorlar. Ben bir şimdi dosya dolduruyorum. Ya dosyada yer kalmadı. Şimdi ikinci dosyaya geçeceğim bu itiraflardan dolayı.
1: Şimdi tüm bunlar işte hiç yaşanmıyormuş gibi hareket ediyorlar. Bu arada bu iddiaları gündeme taşıyan o gazetecilerin konuğu, herkes beklerdik işte Ümit Özdağ'la evet, vesaire olsun. O sosyal medyada yaptıklarında konukları Cemal Enginyurt'muş bugünkü.
0: Doğrudur.
1: Onunla bu değerlendirmeleri yapmışlar.
0: Cemal Enginyurt her devrin adamıdır. Bazen gider Tanrı Dağları'nda kurt gibi ulur. Bazen de gelir burada devrimci marşlarını söyler. Fırıldak bir adam.
1: Sayın
0: Fırıldak
1: Bakan'la
0: kubi
1: ilgili,
0: vardı, onu geçti.
1: Sayın Bakan'la ilgili tweet atan isimlerdendi. Yine o tweet'i silen isimlerden birisi de Cemal Enginyurt.
0: Pişkin
1: burada
0: bir siyasetçidir. Orada konuşuyor. Bak ben de şuna baktım. Bu arkadaşlar dün konuşuyorlardı. Ömer Bolat hakkında konuşuyorlardı. Bugün Mahinur Öz

0: Özdemir hakkında konuşuyorlardı. Hiçbirisinin programlarında o yoktur. Ya bir de insan çıkar der ki ya özür dileriz ya. Yanlış söylemişiz.
1: Evet, yanlış.
0: Bizi yanıltmışsınız. Gazetecilik de bizim en büyük kredimiz ne? Doğru bilgiyi vermek. Tabii. İtibar. Bunu söylemiyorlar. Çevirmişler hepsi Fatma Betülsayan. Fatma Betülsayan Kaya'ya istifa et diyen kim? İstifasını alan kim? O parayı yatırması talimatı veren kim? Gidip mahkemede ifade verdiren kim? Erdoğan ve AK Parti iktidarı. Peki siz aynı şeyi Ekrem İmamoğlu'na yaptınız mı? Muhittin Böceğe yaptınız mı? Özkan Yalım'a yaptınız mı?
2: Ne?
0: Yapmadınız. Siz savundunuz. Bu da yargılıyor. Aranızdaki fark bu.
2: Hala da o savunmalar devam ediyor. Yani hiç ben bunlar olmamış gibi.
0: Ben dayanamayacağım. Gideyim oturayım artık.
2: Buyurun. Sanki bunlar hiç olmamış gibi. Bu yolsuzluklar olmamış gibi. Yaşamına devam eden
3: ama hakikaten biraz önce
2: var.
3: Yani Abdülkadir abinin söylediği, bakın milletin gözünden kaçmıyor. Yani bir tarafta bir problem varsa onun üzerine kararlılıkla, şiddetle giden bir milli muktedir irade. Diğer tarafta ne olursa olsun onu kapatmaya çalışan bir muhalefet. Yani bu dengesizliği bir an önce muhalefetin düzeltmesi lazım. Demin de söyledim. Tamam. Olmasa en iyisi. Ama varsa da kabullenip bununla yüzleşip temizleyip arınıp yola devam etmek. Çünkü siyaset kurumu çözüm kurumudur. Ülkenin sorunlarını çözme makamıdır. Çözme konusundaki irade hangisinde nasıl tecelli ediyor? Birisi çözme konusunda her türlü gerekli yasal, siyasal, siyasi ve idari tedbirleri alırken, yani hakikaten bugüne kadar hangi belediyede yolsuzluk oldu da ben Özgür Özel'in yani bunu eleştirdiğini, bununla ilgili bir işlem yaptığını görmedik yani. Hakikaten bu siyasetin
1: bu ekosistemi,
3: sosyogenetik, siyasi genetik kodlarına işlemiş durumda bunlar.
1: Yani buna katılmayanlar da mecburen yani istifa edip ayrılıyorlar. Yani o istifa edenleri de öyle değerlendirmek lazım.
3: Doğru.
1: Yani çok dar bir şey kurmuşlar, sistem kurmuşlar. O kirli parayla siyaseti satın alma bir hesapları, planları var demek ki. Buna dahil olmayanlara baskı yapıyorlar. O baskıdan dolayı mesela bir sürü insan ayrılıyor
2: diyor,
1: bu partiden.
2: Kendisinin şöyle bir iddiası var. Diyor ki işte AK Parti, işte bizim belediye başkanlarımıza,
1: bir parti iki parti
2: yeni partiden
1: olsa,
2: geçen belediye başkanları var ya,
1: bir belediye iki belediye olsa anlarsın da
2: yapılıyormuş.
1: Onlarca belediye, yani bir iki belediye olsa tamam dersin, bir şey vardır dersin, ama onlarca belediye, yani o zaman bir soru işareti oluşuyor. Yani bunların kendisinde bir sorun var demek ki.
4: Demek ki devamı da gelecek. Yani ben dün sadece İzmir büyükşehir değil, muhtemelen örneğin şu an boşta olduğu için söylüyorum. Belki yarın öbür gün İstanbul Kadıköy Belediyesi'ni göreceğiz. Bir başka belediyeyi göreceğiz. Neticede burada CHP ile yeni parti arasındaki savaşa ya da kendileri içerisindeki koltuk kavgalarından bunalmış belediye başkanları var. Bir şey yapmak istese kendi genel merkezleri tarafından eli kolu bağlanan, sürekli işe al, işte şunun imarını onayla, şunun 5 katını görmezden gel, işte şunun ruhsatını ver. Bunlardan bunalmış belediye başkanları ne yapacak? İlk önce partisinden istifa edecek. Ondan sonra da gerçekten o mahallenin insanıysa ve siyasi kariyerinde düşünüyorsa, bir komşuluk hukuku varsa örneğin geçecek AK Parti'ye. En azından yüzü kızarmayacak kendi oy verenlerine karşı. Burada yapılabilecek de bir şey yok. Burada sadece bir transfer denip geçilmemeli. Neticede yapmak isteyip de yapamadığının mahcubiyetini hisseden belediye başkanları da var. Yani sadece burada koltuk, rant ya da kişisel akrabalarını belediyede işe sokmak dışında gerçekten o yörenin insan olup ama oradaki yerel iş adamlarıyla belediyeyi söğüşlemek düşüncesi olmayan hakikaten o yörenin insanları var ve bunlar
2: halka hizmet etmek ihanet oluyor şu anda. Yani onların gözünde İmamoğlu'nu savunmak değil de
4: düzen, yani bir düzen
2: halka hizmet etmeyi tercih edenler hain ilan ediliyor.
4: Düzen partisi yani
2: şu görüntülerin mesela nasıl savunulacak? Yani
3: düzen partisi de değil Mete, düzeni bozma partisi yani.
4: Yani şey anlamda.
3: Anladım ben.
4: Düzen partisi hani siyasette vatan, millet, binden biri alakası yok. Şimdi yanlış anlamayın ama biz neler konuşmamız gerekirken attıkları bir şeyle şantaj siyaseti yapıyorlar. Bu şantaj siyasetine ben dikkatinizi çekmek isterim. Eray Bey, Abdülkadir abi, Bercan Bey, bakın Tahir Bey, şu var. Biz şunları açıklayın. Pazartesiye kadar süre veriyoruz. Ya demek ki size bir liste verilmiş.

0: ne listesi olduğu da belli değil. İçinden bir gece önce oturup isimleri seçip ertesi gün itibar suikastı yapıyorsunuz. İnsanların onurunu çiğnemeye kalkıyorsunuz. E peki onuru çiğnenen insanlar ne olacak? İftira atıp böyle geri çekilmek diye bir şey yok ki. Yani bir şeyler verilmiş elinize.
1: Yani.
0: Hayır, onu da okuyamıyorsunuz. Elinizdeki belgeyi de okuyamıyorsunuz. Elinizdeki belgeyi kontrol edemiyorsunuz.
1: Ondan sonra elinizde patlıyor.
0: Ha, anlatamıyorsunuz da yani. Ama şu şantaj siyasetidir. Pazartesiye kadar açıklamazsanız biz bilmem niye açıklayacağız. Ben buradan Abdülkadir Selvi'yi soruyorum. Bunların kim olduğu isim isim bilinmiyorum abi.
2: Tabii ki.
0: Savcılıkta, gereği yapılmıyor mu?
2: Savcılıkta, borsada, SPK'da bunlar var. Çünkü hepsi işlem yapıyor çok rahatlıkla.
0: Nedir bu gizem peki? Pazartesiye kadar ne olacak?
2: Bu ne biliyor musun
0: Mete? Şantaj.
2: Şantaj siyaseti çok iyi. Bunu kim kullanmıştı? Bu bir FETÖ yöntemi, MHP'ye karşı kullanmışlardı. Hatırlıyor musunuz? İnternet sitesi açmışlardı. Evet. MHP'de diyorlardı ki şu genel başkan yardımcısı yarın 12'ye kadar istifa etmezsen işte görüntülerini yayınlayacağız. O istifa ediyor. Ey MHP'de şu genel başkan yardımcısı sen şu saate kadar akşam 17'ye kadar istifa etmedin bunu yayınlayacağız. MHP'ye yönelik böyle operasyon yaptılar. Bu bir FETÖ yöntemi. Şimdi FETÖ yöntemini yeni parti almış. Yeni parti kullanıyor. Diyor ki pazartesi günlerine kadar açıklayın. Yoksa biz açıklayacağız. Ya siz FETÖ'yle, FETÖ'nün yöntemleriyle nasıl siyaset yapıyorsunuz? FETÖ'yle ortak mı çalışıyorsunuz? Bakın yurt dışına kaçan FETÖ'nün adamları var. İşte Cevheri Güvenler, Tarık Toroslar, Adem Yavuz Aslanlar. Şimdi bu olay üzerinden aynı dili kullanıyorlar yeni partiyle. Ortaklık yaptılar. İş ortaklığı yapıyorlar. Sanki aynı ihaleyi almışlar gibi. Yani o dediğin şey MHP'ye karşı FETÖ bunu kullandı. MHP'ye yönelik operasyon yaptı. İnternet sitesi kurdular ve oradan çağrı yapıyorlardı. İyi şu görüntülerim var yayınlayacağız. Şu saate kadar istifa et diyorlardı. Bu bir FETÖ yöntemi.
0: Peki şeytanın avukatlığını yapayım. Bu şantaj siyaseti içinde şunu mu demek istiyorlar? Bu işin içinde bizim de adamlarımız var.
2: Yani.
3: Var.
0: Bilemiyorum. Dokunmayın mı demek istiyorlar? Yani. Ne deniyor yani? Bilemiyorum. Şantaj dediğin
4: özellikle
0: bu işte.
4: Hedef çarptırtmaya gibi devam ediyorlar. Çünkü yolsuzluklarla sonuna kadar mücadele edeceğiz diyen isim Başkan Erdoğan'ken hedefe Başkan Erdoğan'ı alıyorlar. Ama yolsuzlukla anılan belediyeleri, belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı yapma yarışı içerisine giriyorlar.
3: İşte orada hayal aleminde yaşıyorlar. Bak ya Türkiye'nin değiştiğini, dünyanın değiştiğini bir türlü anlayamadılar. Ya, o anlamda Türkiye'ye de zarar veriyorlar. Yani mesela bu yolsuzluk, rüşvet uluslararası ilişkilerde şöyle yani sürdürülebilir kalkınmayı baltalayan bir etkendir. Yani bir ülke büyümek istiyorsa ilk önce yolsuzluğu, rüşveti veya işte bir mahalli idare bir seçim kazanmış. Mesela burası benim ülkem diye hareket edemez. Yani dünyada mesela bazı büyük şehirler var mesela başkentlere meydan okurlar işte bütün işte İtalya'da vardır mesela kuzeydeki zengin ülkeler büyük şehirler Roma'ya mesela meydan okurlar işte ülkenin vergisini ben veriyorum belediye başkanları mesela baş kaldırmaya çalışır öyle bir dünya yok yani Türkiye'de bu paralel işte FETÖ mantığıdır yani böyle burası benim ben istediğim bura benim arpalığım istediğim bir hareket ederim bana müdahale edildiğinde de ben işte dünyayı Türkiye'yi ayağa kaldırırım bana siyasi operasyon çekiyorlar diye yani artık böyle işte kayıt dışı siyaset veya kirli parayla siyaset dizayn etme veya işte kaynağı belirsiz paralarla işte Türkiye'nin siyasetini etkileme dönemi geri kalıyor. Herkes artık yani bu anlamda büyük bir şey Türkiye için. Yani bu belediye yolsuzlukları, belediyedeki rüşvetler, yerel yönetimler veya işte borsadaki işte fon yönetimindeki bu kriz Türkiye için büyük bir şans. Erdoğan bence zaten Türkiye'yi bu anlamda yani ekonomik anlamda da Türkiye'yi kalkındıran bir lider. Gerekli eksiklik ne eksiklik varsa onları da bu vesileyle bence tamamen yeniden yapılandıracak. Bu büyük bir fırsat. Yani bu Türkiye'nin siyasetini, ekonomik yollar yani Türkiye'nin kamu güvenliğini diyelim, ekonomik güvenliğini tehdit eden bütün unsurları bertaraf edecek.
4: Ya şu görüntüler de ekranlara geliyor. İşte baklava kutularında ki o paralar Manavgat Belediyesi, İstanbul İl Başkanlığı için olduğu ifade edilen işte bu para kuleleri ve diğer görüntüler işte Özkan Yalım'ın olsun Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkması Muhittin Böcek hakkındaki i̇şte yüz kızartıcı o
3: onlara
4: iddialar.
3: Para diye bakmamak lazım.
4: Ya onlar... Bunlar da CHP için yeni parti için aslında bir yani bugün Kılıçdaroğlu onu söylüyor ama onlar için bir arınma vesilesi olamaz mıydı? Yani onlar için belki de Türk siyasetini hani

0: yeni bir soluk getireceğiz diyorlar ya kendileri.
1: Pislik olduğunu kabul ediyorsun. Bir şeyin arınmasını
0: aksine
1: söylüyorsan.
0: Bunlar için il gezip bunları savunmak için işte, mitingler yaptılar.
1: Bir şeye arınacağız diyorsan geçmişimizde bir sıkıntı var demektir. Kabullenmiş olursun. Yani bugüne kadar televizyonlarda, medyada yapılan bütün siyasetçilerin yaptığı bütün eleştirilerin aslında doğru olduğunu kabul etmiş durumdasın ve temizlenmeye çalışıyoruz işte. Tabii. Gerek hukuk yoluyla, yani kendi
2: mesele içimizde. Hırsızlığı bir kültüre dönüştürmek.
1: Kabul ediyorsun yani. Demek ki.
2: Bunun yok edilmesi lazım. Hırsızlığı bir kültüre dönüştürmek asıl tehlikeli olan
1: tabii
2: şey.
1: Normalleştirme.
2: O gördüğümüz para balyaları
3: dönüştürmüşler.
2: Evet, ya. Gördüğümüz para balyaları aslında yani yapılamayan eksik kalan okullar demek. Eğitimden alınan para demek. Çocukların geleceğinin çalınması demek. Yani çünkü o paralar kamunun paraları. O yatırımlardan, o ekonomik kalkınmadan, refahımızdan çalınan paralar.
0: Ya babamın bütün şirketi herkesin. Deyip bu işin içinden çıkanlar var. Yani mümkün İmamoğlu değil. Benim değil, babamın şirketi aynen. Diyor. %50 ortağı olduğu şirkete aynen. Bu davayla ne ilgisi var diyor bu villaların. Onun dışında Muhittin Böcek'le ilgili, Özkan Yalım'la ilgili ortaya çıkan iddialar, görüntülerle ilgili özel hayattır diyorlar. İşte bu paralara, hatta o valizlere başka neler neler, hangi bahaneleri sığdırdılar? Kamera kapatmalarının gerekçesini
3: çorba.
0: Üzerimize dökülen çorbayla komik duruma düşeriz diye açıklamaya çalıştılar.
3: Ama ne kadar komik bir
0: bu kadar normalleştirdiler
3: yani.
0: Her şeyi ve bunlar için kampanyalar düzenliyorlar. İl il gezerek mitingler düzenliyorlar.
1: Evet, Yiğidim Aslan'ın
0: sırf
1: burada
0: yatıyor. Savunmak için. Evet.
1: Tabii. Bu görüntüleri yayınlıyorsunuz. Yiğidim Aslan'ın hırsızlık görüntüleri çıkıyor. İzmir Marşı, bilmem ne görüntüsü, rüşvet görüntüsü yayınlıyorsunuz. Başka bir marş. Bunlarla avutuyorlar. Tabii. Bir de telefonun ışıklarını yaktırıyorlar.
4: Aynen.
1: Tören bitti, eve dağılıyoruz.
0: İlginç olan parayı veren verdim alıyorum. Diyor. Parayı alan aldım diyor. Bunu gören gördüm diyor. Belgesini düzenleyen belgesini veriyor. Ve bu olaya dahil olan herkes ben buradayım diyor. Ve ilginçtir, hepsi ya CHP'li ya Yeni Partili evet. Ya da onların bizzat en yakındaki isimler çıkıyor. Ama hala bunlar yok diyorlar. Bakın belgeye bile yok diyorlar. Ya belgesi var, ben devrettim diyor adam. Parasını ben verdim. İşte bu da makbuzu. Hayır o makbuz yok diyorlar.
4: Şimdi İSKİ yolsuzluğu ortaya çıktığında biliyorsunuz İSKİ'yi o zaman Nurettin Sözen kendisi götürdü, verdi mahkemeye dosyasını. O zaman siyaseten çok büyük bir zarar görmüşlerdi. Şimdi burada şu para kuleleri İSKİ bunun yanında devede kulak karır. Deve. İBB'deki yolsuzluk, Adalet Bakanı Akın Gürley'in ifadesiyle asrın yolsuzluğu. Bugün her gün işte bugün kaç tane itiraf vardı? Verilen rüşvetlerle ilgili olarak. Buna rağmen ya bu bir siyasi operasyon. Ya kardeşim adam otel odasında çalışanıyla yakalanmış, havluyla kapıyı açmış. Bu ne siyasi operasyonu? Kadın kolları başkanı koşa koşa uşağa gitti dedi ki Özkan başkanımın arkasındayız. Ya neresinin arkasında duruyorsun şu rezaleti? Manavgat için 32,5 saatlik kamera kaydı var dedi. Açıklayacaktı. Hala açıklamadı. Yani şimdi Görele'de değil mi? Görelim. Oradaki Hasbi dede onun yaptığı rezalet yani cinsel taciz olayı gittiler. Milletvekili, CHP milletvekili aileye baskı yapıyor. Şeyinizi, şikayetinizi geri alın diye o kız diye. Trafik kazasında ortadan kaldırdılar.
0: Menderes yani, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in dün burada gece ajansında konuştuk. Kenan Kıran'la birlikte Kenan Kıran şu ifadeyi kullandı. Hani halka hizmet yerine, ilçeye hizmet yerine sevgilisinin ailesine hizmet etmiş belediye başkanı. Yazık. Herkesi işe almış.
4: Yazık yani. Ne diyordu İlkay için? İlkay diyor. Koy diyor İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı yapar diyor. Böyle bir adamdır dedi.
2: Bu yapının
0: İlkay, Erdal Beşikçioğlu için ona baktığımda kahraman Türk polisini tabii, görüyorum demişti.
2: Bu yapının sona ermesi lazım. Bak bu bir ulusal güvenlik meselesi. Yani siyaset bir rant aracı haline getirilmemeli. Yani para mı kazanmak istiyorsun? Alın teriyle çalışacaksın, kazanacaksın. Öyle bir yani siyasete girip siyasetin zenginleşme, işte imtiyaz elde etme, seçkin olmaya çalışma, milletin parasını çarçur etme, talan etme yöntemi, yolu, metodu falan olmaktan çıkarılması lazım. Yani bunlar mesela neyle oluyor? Yani bunlar mesela bu işte yerel belediyelerde veya işte iktidar içinde bile olsa o siyasi imkanlarını kullanıp haksız yere kazanç elde ettilerse bunun yolunun kesilmesi lazım. Yolunun, yönteminin kesilmesi lazım. Yani bazı ülkeler bunu yapıyor mesela. Yani

0: Le Pen vardı. Yani, AB fonlarını mesela kullandığı için kullandığı fonlar da çok az. Yani iki tane danışmana mesela hayali istihdam yaratmış, onlara para veriyor. Hemen 5 yıl siyasette men cezası verildi. Daha temize gitmeden, yani karar daha temizden çıkmadan mahkeme kararı uygulamaya başladı. Bu Temmuz'da falan mesela hakkındaki o 60 aylık yasak 30 aya indirildi.
1: Le Pen kalkıp da bu bir siyasi davadır, yalandır, iftiradır demedi.
0: Kendisine 100 bin euro para cezası verdiler. Evet. Partisine de 2 milyon avroluk bir ceza verdiler. Yani hemen tedbir alınıyor. Ya ve bir belediyede, çünkü şey kurumları var bazı ülkelerde, yani mali istihbarat. Parayı takip ettiğinizde mesela o hemen şey kirli ağ deşifre edebiliyorsunuz. Nereye gidiyor? Mesela Şili'de öyle bir şey vardı. Bir polisin mesela haksız kazanç elde ettiği görülüyor. Fazla para elde ettiği görülüyor. O para trafiği izlenince mesela çok devasa bir yolsuzluk ortaya çıktı. Fransa'da da mesela gene bir belediye başkanı üzerinden öyle bir yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı. Yani Türkiye'nin gideceği yeni yol, yeni menzil bence bu olacak. Yani yerel belediyeler böyle kendi başına rahat, bağımsız, özerk milletin marasını böyle talan edip, çarçur edip işte kimse bizi sorgulayamaz, denetleyemez falan havasına, rehavetine
1: bugün
0: girmeyecek.
1: Bugün yargılanan isimlerden birisi neredeyse o bağımsızlığı o kadar ileri boyuta taşımıştı ki İzmir'de kendi İzmir'in kendi parasını basmaya kadar işi götürmüştü.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye güne İstanbul Maltepe'den gelen acı haberle uyandı. 7 katlı apartmanın alt 3 katı çöktü. Göçük altında kalan 14 kişiden 9'u kurtarıldı, 4'ü hayatını kaybetti. Bir kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor. Başlatılan soruşturmada apartmanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.
1: İkinci kişi çıkarıldı şu anda.
2: Sesimi duyuyorsan bir yere iki defa vur.
3: Derin bir uykudalardı. Saatler 5.59'u gösterdiğinde büyük bir gürültü koptu. 7 katlı apartmanın alt 3 katı saniyeler içinde çöktü. Maltepe Doğu Sokak'ta o anda hayat durdu. Tüm mahalle sokağa döküldü. Apartman sakinlerini kurtarmak için seferberlik başladı.
4: Deprem oluyor zannettik. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani. Ben yatak odasındaydım, gardırop üstüme devrildi. Neyse ki biraz zorlandım, şey yaptım, çıkabildim ben.
3: Dakikalar sonra da bölgeye itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki 14 kişiye ulaşmak için zamanla yarış verildi. Üst katta mahsur kalanlar mobil asansörlerle kurtarıldı.
5: Bir beton parçası düşüverdi. Ben olayın şokuyla fark etmedim de zaten. Şu anda hiçbir şey hissetmiyorum. Ailem benim için endişe ettiğim şey. Onlar da evde yoktu çok şükür.
3: Apartmanın çökme riski devam ediyordu. İsimsiz kahramanlar molozların altında kalanları kurtarmak için kendi canlarını hiçe saydı.
1: Ege böyle gel, Ege böyle gel. Sanırım birisi çıkarılıyor. Hemen bu noktaya geçelim. Ekiplerin hemen bu noktada çalışmasının yoğun olduğunu görüyoruz.
3: Mahalle sakinleri endişe içinde arama kurtarma çalışmalarını izledi.
6: Geldim, şimdi arkadaşımızı çıkarmışlar. İzledim videosunu elhamdülillah. Ama Gülce'mizi bilmiyoruz. Gülce'miz çıkmamış henüz.
7: Çok üzgünüz. Dua ediyoruz. İnşallah sağ salim herkes kurtulur.
3: Enkazda her sedye istendiğinde umut ve sevinç arttı. Göçük altından kurtarılanlar için yaşam koridoru oluşturuldu. Enkaz altından çıkarılanlar vakit kaybettiler.

0: Kaybetmeden hastanelere sevk edildi. Çalışmalar devam ederken yangın çıktı.
1: İtfaiye kısmen müdahale edebildiği kadar müdahale ediyor. Yangın gördüğümüz kadarıyla etkisini kaybetti. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.
0: Alevlerin söndürülmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları kaldığı yerden devam etti. 39 yıllık bina çökmeden önce çatlaklar oluşmuştu ve o çatlaklar günden güne büyüdü. Apartman sakinleri zaman zaman çatırtı sesleri duyuyordu.
2: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Burası bayağı açıldı. Şimdi bak şuralarda başladı çatlak. Yoktu bunlar. Ondan sonra bak şu paketin arkasında oluştu.
3: Binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
0: Zemin kattaki tekstil atölyesi ve kumaş deposu ile ilgili iddialar ürkütücüydü. Tadilat sırasında kolonların kesildiği iddiasını atölyenin sahibi Serkan Kaya yalanladı.
4: Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani söz konusu bile değil. Yani cahil insanlar değiliz, gidip eski binanın kolonunu kesecek kadar aklımız çalışıyor yani. Zaten gerekli gittik, videolarımız da vardı. Dükkanı tuttuğum zaman işte eski hali yeni hali diye ifademi de verdim.
0: Kaya'nın kentsel dönüşüme yanaşmadığı da bir diğer iddiaydı. Apartmanın son iki katının kaçak olduğu da ileri sürüldü. Yan yatan ve yıkılma tehlikesi olan apartmanın yükünü azaltmak için kontrollü yıkım çalışması yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Apartmanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de soruşturma kapsamında iki mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
5: İstanbul Maltepe'de yaşanan çökme sonrası MHP'den bina güvenliği uyarısı geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, oturduğunuz binanın güvenliğini ihmal etmeyiniz, binanızın risk taşıdığından şüpheleniyorsanız gerekli teknik incelemeleri yaptırınız uyarısında bulundu. Durmaz, riskli yapılarda dönüşümün geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.
0: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Maltepe'de yaşanan bina çökmesi olayının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan vatandaşlara bina güvenliği uyarısı geldi.
6: Bu ve bunun gibi onlarca...
0: Bir binanın çökmesi neticesinde insanlarımızın hayatını kaybetmesi, yapı güvenliğinin hiçbir şekilde ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Lütfen oturduğunuz binanın güvenliğini ihmal etmeyiniz. Binanızın risk taşıdığından şüpheleniyorsanız gerekli teknik incelemeleri yaptırınız dedi.
7: Binanın girişi nerede?
0: Durmaz, riskli yapılarda dönüşümün geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı ve ekledi. Riskli olduğu belirlenen yapılarda ilgili kurumların yönlendirmeleri doğrultusunda dönüşüm sürecini geciktirmeyiniz. Unutulmamalıdır ki afetler karşısında en büyük gücümüz devletimizin kurumsal kapasitesiyle milletimizin dayanışma ruhunun birleşmesidir.
5: Fon soruşturması ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaştığı ileri sürülen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şaban Sevinç ve muhabir Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı çıkardı.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında kamuoyunun yanıltıcı bilgi paylaşımında bulunanlara karşı harekete geçti. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Üç isme soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yanıltıcı bilgi paylaştıkları iddiasıyla dezenformasyon suçlaması yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Şaban Sevinç ve sözcü muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdi. Balcı gece saatlerinde gözaltına alındı. Fon soruşturması ile ilgili asılsız paylaşımlara yönelik incelemelerin devam ettiği duyuruldu.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesine yönelik atılan iftiralara A Haber ekranlarında yanıt verdi. Ailesinden kimsenin fon hesabı bulunmadığını belirten Göktaş, en ufak ispatları varsa görevimden istifa ederim dedi. İddiaların Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir siyasetin parçası olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, mahkemeler önünde görüşeceğiz ifadesini kullandı.
9: Aslında tamamen yalan ve iftira üzerine siyaset yaptıklarını bir kez daha tüm kamuoyuna göstermiştir. Kendileri hiçbir şekilde somut iddiaya, somut bir delile dayanmadan insanları, aileleri üzerinden yıpratma çabalarının bir tanesidir.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'a A Haber ekranlarından yanıt verdi.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle asılsız ithamlara, böyle asılsız yalanlara yer vermeleri ve bununla ilgili basın toplantısı yapacak kadar maalesef çürümüş bir siyaset yapan bir muhalefeti ben gerçekten lanetliyorum.
0: Bakan Göktaş, ailesinden kimsenin fon hesabı bulunmadığını söyledi.
9: Ne babamın, ne ailemin, ne ailemden herhangi birinin böyle bir tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Kayıtlı hesabı dahi yoktur.
0: Göktaş, iddiaların başka bir ilin nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın isim benzerliği üzerinden üretildiğine dikkat çekti.
9: Kendileri isim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup ne kadar güzel bir şey bulduk diye heyecanlanarak, maalesef ellerini de oluşturarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi yıpratmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik maalesef bir tutum sergilemektedir. Ancak yalanları patladı.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı iddia sahiplerini ispata çağırdı.
9: Hiç mi utanmaları yok? Ben onları çok net bir şekilde bu iftirayı ortaya atanları derhal iddiaları gecikmeksizin ispatlamasını istedim. Eğer en ufak bir ispat varsa görevimden istifa edeceğim peşinen de beyan ettim. Ama hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, aileme karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğim.
0: Göktaş, asıl hedefin Başkan Erdoğan olduğunu vurguladı.
9: Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan bir tutum bu. Zira biliyorsunuz pek çok kişi üzerinden böyle bir yalan atma makinesine dönüşmüş bir çürümüş muhalefet görüyoruz. Yazıklar olsun, böyle siyaset yapma şekli olmaz. Böyle kirli, çürümüş siyaset yapma şekli olmaz. Yalan ve iftira üzerinden siyaset yapma şekli olmaz.
0: Bakan Göktaş, konunun peşini bırakmayacaklarını ve yargı sürecini başlattıklarını ifade etti.
9: Siyaset bu şekilde olmaz. Ancak mahkemeler önünde görüşeceğiz. Suç duruşunda bulunacağımı çok net bir şekilde ifade ettim.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayla kendisine yöneltilen fon iddialarını reddetti. Bakan Bolat, ne şahsımın ne de ailemin kripto varlık veya yurt dışı para yatırımı hiçbir zaman söz konusu olmamıştır ifadesini kullandı. Bakan Bolat paylaşımında kamuoyunda fondaki para şeklinde itibarsızlaştırmak amacıyla yaftalanmaya çalışılan aile tasarrufu, gerçekte sukuk olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğindeki kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır dedi. Vergi ve sigorta prim borcu olmadığının altını çizen Bakan Bolat, Murat Ağrel'in sözlerini haysiyetsizce iftira, mesnetsiz, yalan yanlış iddialar ve kara propaganda olarak nitelendirdi. Fon soruşturmasında mağdur olan yatırımcılar için beklenen gün geldi. 17 fondaki 43.643 yatırımcı parasını dün almaya başladı. Süreç hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmeyecek.
10: A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
0: Küçük yatırımcıların fon ödemeleri başladı. Ödeme takvimini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamıştı.
10: Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
0: 1 milyon liraya kadar parası olanlar

0: ödeme yapılacak. 17 fondaki 43.643 yatırımcı parasını bugün alacak. Süreç şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülecek. Ödemelerde hazine parası kullanılmayacak. Tasfiye süreci 5-6 ay sürecek. Fonların hali hazırda kendi sorumluluğunda bulunan kaynaklar kullanılacak. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden para geri alınacak. Kaynaklarla sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklardan yararlanılacak. Ele alınan tüm teklif ve düzenlemeler vatandaşa ek yük getirmeyecek. Vatandaşların hakkı korunacak. Tüm bu süreç haksız kazanç sağlayanlar üzerinden işleyecek.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır.
2: CHP ile Yeni Parti arasında tansiyon her geçen gün tırmanıyor. Bu kez iki parti arasında hain tartışması başladı. Peki kim kime ne dedi, tartışmanın fitilini kim ateşledi, haberimizde izleyelim.
3: Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
4: Evet, aynen katılıyoruz Sayın Özgür Özel. Partisini satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
5: Muhalefette şimdi de hain tartışması başladı. CHP'de yeni partiyi karşı karşıya geldi.
4: Kendi içinde bir öz eleştiri yaptığını düşünmek istiyorum burada. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir. Evet.
3: Arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
4: Partisini satmayanlar kardeşimdir. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir. İlk defa Sayın Özgür Özel'e katılıyorum.
5: Müslüm Sarı, Özgür Özel'in CHP'yi sattığını ima etti. Yeni Parti Genel Başkanı aday belirleme konusunda öz eleştiri yapmaya davet etti. Sözleri sertti.
4: 50'ye yakın belediye başkanının AKP'ye geçtiğini, 300'ün üzerinde belediye meclis üyesinin yine AKP'ye geçtiğini bu süreçte yaşadık. Bu arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden adaylaştırılmasına sorumluluğunu almayan, bununla ilgili öz eleştiri yapılmamasının da bir siyasi ahlaksızlık olduğunu değerlendiriyorum.
5: Öte yandan yeni partide baş sıkıntısı patlak verdi. Parti hazine yardımı alamadığı için kurulduktan kısa bir süre sonra bağış kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya ilk günlerdeki kadar yoğun bir destek olmadığı ifade edildi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Partili başkan olarak görevine başladı. Peki yeni dönemle birlikte İzmir'de neler değişecek? İzmirliler bu durumu nasıl karşıladı, haberimizde izleyelim.
6: Eğer varsa yine AK Parti'ye var.
7: İzmir'in güzelleşeceğine inanıyorum.
8: Açık ve net söyleyeyim, yani evet biz bunca sene yüzümüzü çevirmiştik AK Parti'ye. Belki de ideolojik baskılar, belki de inanmışlıktı. Ama ben 40 yaşındayım, ben artık inanmıyorum. Ben artık CHP'nin ya da yeni partinin bu işte bir şey yapacağına asla inanmıyorum.
9: Buca'nın da geçmesini istiyoruz, ilçelerin de geçmesini istiyoruz. Sadece ilin değil.
10: Hepsini istiyoruz.
9: İktidar partiye geçsin, daha güzel olsun.
0: İzmir artık çöp dağları, ulaşım sorunları ve yetersiz altyapısıyla anılmayacak. Büyükşehir Belediyesi yönetiminin AK Parti'ye geçmesiyle İzmir için yeni bir dönemin kapıları aralandı.
11: CHP'nin birazcık hizmet konusunda artık nasılsa ben kazanıyorum diye kendini saldığını düşünüyorum. AK Parti'nin İzmir gibi güzel bir ilin kıymetini bileceğini düşünüyorum.
12: İzmir'de siyasetin dengelerini değiştiren gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti rozeti taktı. Yıllardır siyasetin yönünü belirleyen Türkiye'nin en güçlü muhalefet kalelerinden biri olarak görülen İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'de artık. Peki bu karar İzmirlilerde nasıl karşılık buldu?
8: Bence şu anda olması gereken en iyisi oldu.
13: Gelsin yani, bir 30 yıl gelmemiş. 30 yıldan sonra bir AK Parti gelsin yani.
14: AK Parti'nin elinde olan bütün belediyeler güzel.
15: Bence çok iyi oldu. İzmir'in değişimi gerekiyordu yani.
16: Hizmet konusunda daha iyi oldu.

0: olur. En azından temiz kalır.
1: Peki İzmirliler hangi sorunlara çözüm bekliyor?
2: Hindistan videolarını izlersiniz ya, böyle sokaklar çöp içinde falan. Yani öyle sokaklarımız var İzmir'de. Kokudan geçilmeyen sokaklar var.
3: Ben CHP'yi bırakalı neredeyse 2 sene oldu. CHP'liydim, bıraktım. İyi ki de bıraktım. Sokaklar berbat. Çöplerin başında sürekli eski eşyalar. Arıyoruz, yazıyoruz, cevap yok. Görüyorsunuz şu konak bile değerlendirilemiyor.
4: Biz mesela işten çıktığımız zaman akşamları mesela otobüslerde sürekli sıra bekliyoruz. Bazen otobüsler şey yapmıyor.
0: Çöp sorunu inşaat sektöründe gelişmiyor. Yani bunlar İzmir için...
5: Kentsel dönüşüm.
0: Tabii canım, büyük bir eksikliktir yani.
6: Adana'da CHP'li meclis üyeleri arasında satılık tartışması çıktı. Gerilim tırmandı. Bir üyenin diğerinin üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktığı iddia edildi.
1: Satılık tartışması nedeniyle CHP'li üyeler birbirine girdi.
7: Sen sus ya. Recep Sarısın. Sen sus ya. Ya.
8: Otur bak. Recep Sarısın. Sen yürü karpacısın. Meclisin olmayan.
1: Adana'da Yüreğir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer'le Zeycan Kılıçarslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tarafların birbirlerine satılıksın şeklinde sözler söylediği iddia edildi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar koridora çıktı. İddiaya göre Ertan Sümer, Zeycan Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktı.
8: Tamam. Ay, kaçırma da el kaldırıyor. Ya, sen... Ay, bir kadına el kaldırıyor kamera görüntüleriyle. Cumhuriyet Başsavcısı suçluysa bulunacağım.
9: Ya oğlan ya, ne dediğini bilmiyor ya.
1: Araya giren diğer meclis üyelerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.
6: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı. Ankara Pursaklar'da şok uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 kişiden Yusuf Eray'ın tabancayla ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit olmuştu. Türkoğlu'nu şehit eden Eray, aynı tabancayla kendi kafasına da ateş etmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 kişi ise aranıyor. ...27 yaşındaki motokurye Batuhan Karabulut, İstanbul Eyüp Sultan'da direksiyon başına geçen trafik magandasının kurbanı olmuştu. Alkollü, ehliyetsiz ve aşırı hızlıydı. Ölen genç adamın ailesi, her şey bu kadar aleniyken o sürücünün cezasız kalacağını düşünememişti. Ama şehir eşkıyası serbest bırakıldı.

0: Adalet yerini bulmadı. Ve o tekrardan dışarıya çıktı.
1: Ben bu tişörtü her gün koklayarak ona özlemimi gidermeye çalışıyorum. Ama o insan ceza bile almadan dün tahliye edildi. Ben bunu anlayamıyorum.
2: Gencecik yaşında evlatlarını toprağa verdikleri, acı çektikleri yetmiyormuş gibi bir de oğullarının ölümüne sebep olan sürücünün serbest kalmasıyla yıkıldılar. Ve yanıtını bulamadıkları şu soruyu soruyorlar. Ehliyetsiz, alkollü direksiyon başına geçen o kişi nasıl oldu da 7 yıl 6 ay hapis cezası almışken, üstelik karar kesinleşmemişken serbest kalabildi?
3: Olası kastan ağır cezaya taşınır umuduyla gittik. Ama delillerimizin hiçbirisi incelenmemiş.
0: Benim kardeşimin o kadar sürüklenmesi 7 yıl 6 ay mıydı? Lütfen soruyorum.
2: 17 Mart tarihinde Eyüp Sultan'da meydana geldi katliam gibi kaza. Trafik canavarı sahnedeydi. İddia o ki aşırı hızlı, aşırı alkollü ve ehliyeti de yoktu. Zincirleme kazaya sebep oldu ve kaçarken de 27 yaşındaki motorist

0: Kurye'ye çarptı ve onu hayattan kopardı. Dava sürüyordu. O caninin duruşmada daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl el konuldu. Hatta sahte plaka kullandığı ortaya çıktı. Yani ağır ceza almaması için hiçbir sebep yoktu.
1: 3 defa alkolden alınmış ehliyeti. Sahte plakayla gezmiş. O kadar çok trafik kuralını ihlal etmiş ki. Yani durmayacak. Motoran tek olmayacak. Motoran son olmayacak.
0: O sürücü daha önce aileye şikayetinden vazgeçmesi için 5 milyon lira ve ev teklif etmişti.
1: Batuhan ve kardeşlerim yetimdi. Batuhan 27 yaşındaydı. 9 yıllık kuryelik yapıyordu ve aileme tek bakan kişi Batuhan'dı. Biz bu kadar, benim ailem bu kadar mağdur olmasına rağmen biz onlardan para istemedik.
2: Batuhan Karabulut'u hayattan koparan o sürücü daha önce de tahliye edilmiş, karar değişince 1,5 ay firar etmişti. Şimdi yeniden serbest bırakıldı. Aile yeniden firar etmesinden endişeleniyor.
1: Sahte plaka yaptıran insan sahte kimlik de yaptırabilir. Yani kaçma olasılığı o kadar çok yüksek ki belki de kaçacak. Kaçacak ve ben kimden soracağım bu adaleti? Kimden soracağım?
0: Gözü yaşlı aile dosyayı istinafa taşıyacak. Tek istekleri oğullarını hayattan koparan o sürücünün cezasız kalmaması ve adaletin yerini bulması.
1: Ben adalet aramaktan vazgeçmeyeceğim, durmayacağım, susmayacağım.
3: Öğrenciler arasında son zamanlarda yaşanan bıçaklı kavgaların ardından İstanbul'daki okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor. Yeni düzenleme ile okullara el ve kapı tipi metal dedektörler konulacak. Riskli okullarda polis tedbirleri de sürdürülecek.
4: Son saldırılar sonrası okullarda güvenlik üst seviyeye çıkarılıyor. Önce bir lisede okuyan kız öğrenci Başakşehir'de gittiği ortaokulda 8 öğrenciyi bıçakladı, yaraladı. Öğrencilerden biri yaşamını yitirdi. Hemen ardından Esenyurt'ta aynı sınıfta okuyan 3 öğrenci arasında kavga çıktı. İçlerinden biri diğer 2 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaşanan son olaylar sonrası İstanbul'daki tüm okullarda önlemler artırılıyor. Okullardaki güvenlik görevlilerine el dedektörü tedarik süreci başladı. İlk etapta 500 el dedektörü okullara ulaştırıldı. Önümüzdeki hafta 500 dedektörün daha teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca kapı tipi dedektörler de okulların fiziki şartlarına göre yerleştirilecek. Dış ortamda kullanılacak cihazlar için koruyucu kulübeler yapılacak. Yeni sistemde öğrenciler kapı tipi metal dedektörlerinden geçecek. Bahçe görevlileri de el dedektörleriyle kontrol sağlayacak. Nöbetçi öğretmenler de okul girişlerinde hazır bulunacak.
5: Şu anda Ümraniye'de bir lisenin hemen önündeyiz. Bu liseye girmeye bak kalktığımız zaman sağ tarafımda bir bekçinin görevli olduğunu görüyoruz. Kapıdan devam ediyorum. Bakın burada turnikeler şu anda beni karşılıyor. Bu turnikelerin hepsinde kartlık bulunuyor ve bu kartlar öğrencilerde mevcut. Öğrenciler bu kartları okutamadan herhangi bir şekilde okula giriş yapamıyorlar ve valinin son açıklamasından sonra da görmüş olduğunuz gibi işte bu el dedektörü artık buraya giriş çıkış yapan herkes el dedektörüyle aranacak. Yalnızca bu okulda geçerli değil, ilerleyen günlerde bütün İstanbul'da geçerli olmuş olacak.
4: Okullardaki güvenlik tedbirleri polis ekipleriyle de sürdürülüyor. İstanbul'da riskli olarak değerlendirilen 230 okulda sabit polis görev yapıyor. Diğer okullarda ise risk durumuna göre mobil polis devriyeleri gerçekleştiriliyor.
3: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda hedef alındığı saldırılarda Husiler birden fazla noktayı vurduklarını iddia etti. Suudi Arabistan yönetimi ise bazı füzelerin önlendiğini açıkladı. Bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte bazı havayolu şirketleri Riyad uçuşlarını askıya aldı.
6: Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı bir kez daha hedef aldı. Yemen'den fırlatılan seyir füzesi Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yolcu uçağına isabet etti. Uçak alevler içinde kaldı. Saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Riyad'ın yanı sıra Necran'daki havalimanı ve Hamis Muşayk'taki hava üssünün de füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu iddia etti.
7: Yemen Silahlı Kuvvetleri çok sayıda balistik ve seyir füzesiyle insansız hava aracı kullanarak 3 nitelikli

0: Sadah ve Marif vilayetlerine hedef alan 60 hava ve füze saldırısına karşılık olarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil kayıplar yaşandı.
1: Yahya Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarına yanıt olduğunu söyledi. Seri, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yollarına da uyarılarda bulundu.
0: Silahlı kuvvetler Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tüm uluslararası hava yollarının uçuşlarını durdurmaları konusunda uyarıyor. Zira Mekke ve Medine üzerindeki kutsal hava sahası hariç bu hava sahası güçlerimiz için bir operasyon bölgesi haline gelmiştir.
1: Husilerin saldırıları sonrası bazı uluslararası hava yolları Riyad uçuşlarını askıya aldı. Riyad yönetimi ise Husilerin bazı füzelerinin önlendiğini açıkladı.
2: Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Türkmenistan'da buluştu. Gündemde bölgedeki çatışmalar ve diplomasi vardı. Putin, İran'ın barışçıl çözüm çabalarını desteklediklerini söyledi. Pezeşkian ise ABD ile müzakerelerin sürdüğünü, anlaşma için arabulucularla çalıştıklarını dile getirdi.
1: Türkmenistan önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Avaza kentinde buluştu. İki lider Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki çatışmaların seyri ve diplomatik çözüm arayışlarını masaya yatırdı. Putin İran'la arasındaki krizin çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
0: Elbette bugünün en ciddi sorunu bölgedeki durumdur ve biliyoruz ki İran'ın hiçbir suçu olmaksızın patlak veren çatışmayı sona erdirmek için gerçek çabalar sarf ediyor ve İran durumu barışçıl yollarla çözmek için yeni önerilerle tekrar ortaya çıktı.
1: Pezeşkian ise Washington'da yürütülen müzakere sürecinde İran'ın yeniden saldırılara maruz kaldığını dile getirdi. Buna rağmen müzakerelerden vazgeçmediklerinin altını çizdi.
0: Sizin huzurunuzda bulunduğumuz birçok seferde konuşmalarınızda ve aldığınız pozisyonlarda her zaman tek taraflılık politikasına karşı çıktınız. Biz de bu politikayı tek taraflılığa karşı çıkmayı sürdürmek için çaba gösteriyoruz. Amerikalılarla müzakere ediyoruz ancak her müzakere süreci bize tekrar saldırdılar. Ama biz müzakerelerden vazgeçmedik.
1: Pezeşkian yeni bir anlaşma için arabulucular üzerinden görüşme planı olduğunu söyledi.
3: Adam duvara hamle kardan.
0: Biz bazı önerilerde bulunduk. Amerikalılar da yeni önerilerde bulundular. Biz de bu yeni önerilerde bazı değişiklikler yaptık. Bu süreç tamamlandıktan sonra arabulucular vasıtasıyla bir araya gelip bir anlaşmaya varmayı planlıyoruz.
1: Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğinin güçlendirildiği zirve bölgede diplomatik çözüm arayışlarının gündemdeki yerini koruduğu mesajıyla sona erdi.
2: Gazze'deki yıkım 20 karede sergilendi. AK Parti Genel Merkezi'nde açılan Vicdanın Şahitliği sergisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının acı tablosunu gözler önüne serdi.
4: Gazze'deki zulmü herkes bir kez daha görsün. Katil İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımı, enkazı herkes görsün istedik.
5: AK Parti Genel Merkezi bu kez Gazze'de yaşanan yıkıma tanıklık eden fotoğraflara ev sahipliği yaptı.
4: Amacımız katil İsrail'i bir kez daha lanetlemek ve telin etmek.
5: AK Parti'de Gazze Vicdanın Şahitliği fotoğraf sergisi açıldı.
4: Tüm vatandaşlarımızı AK Parti Kongre Merkezi'ndeki bu sergiyi gezmeye, görmeye davet ediyoruz.
5: Sergide gazetecilerin Gazze'de çektiği 20 fotoğraf yer aldı. Fotoğraflar Gazze'de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman sergiyi gezdi. Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.
4: Gazze meselesi sadece bizim meselemiz değildir. Gazze meselesi insanlığın meselesidir. Gazze meselesi medeniyetin meselesidir. Batılılar bilip susmaktadırlar. Batılılar bu zulmü görüp susmaktadırlar. Bu aslında aynı zamanda Batı değerlerinin de iflasıdır. Batı'nın

0: hümanist değerlerinin, demokrasi kazanımlarının, hürriyetlerinin de iflasıdır.
1: Yayman, geçen 3 yılda yaşananların insanlığın, değerlerin ve medeniyetin iflas ettiğinin ispatı olduğunu dile getirdi.
0: Cumhurbaşkanımız ifade ettiği gibi, biz sussak tarih susmaz, tarih sussa hakikat susmaz. Ve burada bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Gazze'de yaşanan dramdan daha büyük bir dram insanlığın susmasıdır. Batının susmasıdır ve burada uygulanan çifte standarttır.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde iki zehirli iğneyle idam edilmek istenen mahkum mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. İdamın tam bir kaosa dönüşmesinin ardından hastanede yaşam mücadelesi veren mahkum günler sonra gözlerini açtı ve ilk sözleri "Neredeyim ben?" oldu.
1: İki doz ölümcül iğne yapıldı. Ölmesi bekleniyordu ama hayatta kaldı. Günler sonra gözlerini açtı ve ilk sözleri "Neredeyim?" oldu.
3: Tüm bunları ne kadar bedel getireceğini bilmiyoruz ama Krista hayatta kalan biri ve umutluyuz.
1: Krista Pike 1995'te sınıf arkadaşı Colin Slimer'ı öldürmekten idam cezasına çarptırılmıştı. 30 yıldır idam sırasında bekliyordu. Pike'a ölümcül iğnede kullanılan pentobarbital ilacı verildi. İlk doz uygulandı, işe yaramadı. Ardından ikinci doz verildi ama yine ölmedi. İnfaz işlemi tam bir kaosa dönüştü. Öldürülmeye çalışılan mahkum bu kez hastanede hayata döndürülmeye çalışıldı. Olay sonrası eyaletteki tüm infazlar durduruldu. Başarısız infaza ilişkin inceleme başlatıldı. Hastanede tedaviye alınan mahkumun bilinci bir hafta sonra yerine geldi ve konuşmaya başladı. İlk sözleri "Neredeyim?" oldu.
3: Ama bildiğimiz şey Krista'nın iyileşme yolunda uzun bir yolu olduğudur. Kollarından birinde kan pıhtısı var, zatüresi var.
1: Ancak Pike'ın sağlık durumu hala ağır. Doktorlar ne zaman iyileşeceğinin bilinmediğini söylüyor. İdamda ölmeyen mahkum hem hayatta kalma mücadelesi veriyor hem de yeni bir infaz ihtimaliyle hukuki bir sürecin tam ortasında.
2: ...23 yaşındaki Hatice Öncü, İzmir'de özel bir hastanede burun ameliyatına girmiş ancak sağ çıkamamıştı. İlk göz ağrısını, biricik kızını kaybeden anne konuştu. Ailenin özel hastaneyle ilgili de vahim iddiaları var. Hastanenin adli tıp kurumuna istenen raporları göndermediğini, kızlarının bir ihmal sonucu artık hayatta olmadığını söylüyorlar.
4: Son kez yan profilim.
5: Şaka gibi gerçekten. Bir yerlerde sanki böyle gelecekmiş gibi. Psikolojikmen gerçekten iyi değiliz.
4: Son kez yan profilim.
5: Sağlam, hiçbir şey olmayan bir çocuğu götürdüm ben. Ölüsünü verdiler bana.
6: Girdiği burun ameliyatı sonu olmuş. 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün güle oynaya girdiği operasyonun ardından ailesine cenazesi teslim edilmişti. Biricik evladını kaybeden anne Remziye Delal Kanak, ATV Haber'e yaşadığı büyük acıyı anlattı. İddiaya göre ortada şaibeler vardı.
5: Hiçbir şey yoktu. Ben kızımı uğurladığımda kendi ayaklarımızla gittik yani. Hiçbir şey yoktu.
7: Size cenazesi mi teslim ettiler?
5: Evet. Sapa sağlam kızı bana öldü dediler.
8: 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün ölümüyle ilgili ailesine önce kızınızın beynine pıhtı attı dendi. 8 günlük bir yoğun bakım süreci vardı ve sonrasında da Hatice Öncü hayatını kaybetti. Şimdi bir taraftan soruşturma devam ederken diğer taraftan da acılı aile, biricik evladını kaybeden anne adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporunu bekliyor.
6: 23 yaşındaki genç kız burun ameliyatına İzmir'deki özel bir hastanede girdi. Ölümünün üzerinden 6 ay geçti. Ameliyatın yapıldığı hastaneyle ilgili ailenin önemli bir iddiası da var. O da adli tıp kurumunun resmi taleplerine rağmen özel hastanenin ameliyat notlarıyla epikriz raporunu aylarca teslim etmediği.
5: Hiçbir şey yapılmadı, hiçbir şekilde gelişme yok. Sadece bir tane ön raporumuz çıktı. Neden kimse hiçbir şey yapmıyor? Neden ceza almıyorlar?
8: 23 Nisan sabah işte İzmir'deki evinden, odasından son kez ayrıldı ve maalesef artık hayatta değil. Onun ardından evinde bıraktığı tüm eşyaları odadan nasıl çıktıysa o haliyle öylece duruyor. Bir tarafta da yatağından hiç inmeyen kedisi de var.
6: Hatice Öncü'nün ameliyatına giren iki doktor şimdi başka hastanede çalışıyor. Aile de soruşturmanın tamamlanıp bir an evvel yargılama aşamasına geçilmesini istiyor.
5: Biz çok güzel bir aileydik. Kendi çapımızda yaşayıp gidiyorduk. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Adalet yerini bulsun gerçekten.
2: Profesör Doktor Canan Karatay yine ezber bozan bir açıklamaya imza attı. Yüksek kolesterol tehlikeli değil diyor Canan Karatay. Üstelik bunun aksini savunan tezin de bir pazarlama oyunu olduğunu söylüyor. İşte tıp dünyasında tartışma yaratan o açıklama.
9: İyi veya kötü diye kolesterol yoktur.
10: Ben kolesterol ilacı kullanıyorum.
11: Kolesterol iyi değil diyorlar, dengelemek lazım falan diyorlar.
12: Çoğu kişi böyle biliyor ama...
9: Kolesterol kötü olamaz. İnsanları korkutarak sağlıklı kişileri bile hasta yapıyorlar.
12: Yüksek kolesterolün, yani kandaki çeşitli yağların olması gerekenden daha yüksek seviyeye ulaşması birçok doktora göre risk. Yalnızca bir doktor hariç. O da Profesör Doktor Canan Karatay.
13: Kan testi yaptırıyoruz ve kolesterolümüz yüksek çıkınca da paniğe kapılıyoruz. İşte tam da bu noktada Profesör Doktor Canan Karatay'a göre kolesterol yüksekliği diye bir şey yok.
9: Kolesterol yağ değildir. Her gün karaciğerimiz 3,5 gram kolesterol üretiyor. Vücudun ihtiyacı var. Her hücrenin zarının ana maddesi kolesteroldür.
12: Bugüne kadar genel kanı yüksek kolesterolün kalp damar sağlığı için tehlikeli olduğu yönündeydi. Karatay bu tezin tam tersini savunuyor ve bunun bir pazarlama oyunu olduğunu söylüyor.
14: İlaç kullanıyorum.
13: Yüksek kolesterol tedavilerinde kullanılan ilaçlar ve tedavi yöntemleri de vücuda ciddi zararlar verebilir.
9: Kolesterol düşürüldüğü zaman ilaçlarla Alzheimer oluyor. Kolesterol ilaçları Parkinson yapıyor. Kolesterol ilaçları ALS yapıyor. Kolesterol ilaçları MS yapıyor. Kanser yapıyor. İlaçları satsınlar, insanları korkutsunlar diye. Çünkü insanları korkutarak sağlıklı kişileri bile hasta yapıyorlar.
10: Ritim bozukluğu var. Kalp doktoru verdi. Haftada 3 kere falan kullanıyorum.
9: Çok çeşitli tetkikler yapıyorlar. Tetkiklerden biri de sanal anjiyo. %10 plak tıkanıklığı diyorlar raporda. İnsanları panik yaptırtmak için kullanıyorlar.
12: Kanda önemli olan değerin insülin ve trigliserit olduğunu vurguluyor Karatay.
9: Damar tıkanıklığını kolesterol yapmaz. Damar tıkanıklığının sebebi insülin yüksekliğidir. Başından beri söylüyoruz. Şeker yüksekliğidir. Trigliserit yüksekliğidir.
12: Bu değerleri normal seviyeye getirmek içinse ilaç tedavisinden önce sağlıklı beslenme şartı geliyor. Özellikle de şekerden uzak durmak.
9: Yediğimiz hiçbir şey kolesterol olarak kana geçmez. Şeker gibi değil. Ama şeker ağzımıza aldığımız anda bir şeker veya sıvı şeker veya şekerli gazlı içecekler hemen şekeri yükseltir. Aynı algoritmayı kullandılar kolesterol için. Halbuki kolesterol midede parçalanıyor.
2: Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden pirinç, başta pilav olmak üzere sıklıkla tüketiliyor malum. Ancak pirinci pişirme yöntemi kadar pirincin kalitesi de büyük rol oynuyor o tane tane kıvamı yakalayabilmek için. Son dönemde özellikle sağlık söz konusu olduğunda pirincin sadece lezzeti değil besin değeri de konuşuluyor. Arkadaşlarımızın pirinç dosyası haberi geliyor ekrana.
15: Harika. İçine bir de nohut koyarak daha da besin açısından zenginleştirdik.
6: Uzun tanelisi de var, irisi de, aromalısı, koyu renklisi derken liste uzayıp gidiyor. Yalnız dünya mutfağının değil, Türk sofralarının da baş tacı pirinç. Ne yazık ki pirinç de fırsatçıların hedefi oldu. Plastik katkılı pirinç videoları sanal medyayı kasıp kavurdu. Peki iyi pirinç nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekir? İlk şart bildik markaları tercih etmek.
15: Osmancık pirincinin

0: farkı ne biliyor musunuz? Daha besleyici değerinin yüksek olması sadece.
1: İyi bir pirinçte sadece tanelerin şekli değil, kırık oranı, nişasta yapısı ve pişme kalitesi de önemli. Tanelerin bütün olması, pişerken kolayca dağılmaması ve doğru miktarda su çekmesi bekleniyor. Ve artık pirinç yalnız kalitesine göre değil, içeriğine göre de seçiliyor.
2: Aynı pirinç sadece mevcut pirincin içerisine belli bir oranda zenginleştirilmiş pirinç dahil ediyoruz.
0: Hangi vitaminleri ekliyor? Mesela A vitamini ekliyor, D vitamini, B12, B3, B6, bir de mineraller ekliyor. Demir, minerali, çinko ve selenyum.
1: Çünkü beyaz pirinç işlenirken bazı vitamin ve minerallerini kaybedebiliyor. Tam da bu noktada yeni bir yöntem devreye giriyor.
3: Adı zenginleştirilmiş pirinç, vitamin ve minerallerle hazırlanan özel pirinç taneleri normal pirincin arasına belirli oranlarda karıştırılıyor. Böylece pilavın besin değeri kat kat artıyor.
0: Türkiye'de en çok rastlanan vitamin ve mineral eksikliği D vitamini ile demir eksikliği, anemisi, B12 vitamini eksikliği. Bunları siz bir besinden ve temel bir besinden alırsanız neredeyse bize önerilen ürünün %80'ine yakın olanını karşılamış oluyorsunuz.
4: Bu şekilde şu anda birazcık nemli formda kurutarak en son pirincin hem öz kütlesini hem şeklini hem rengini birebir de aynı olarak vermiş oluyoruz.
1: İyi pirinci seçmek kadar doğru pişirmek de önemli. Çünkü tane tane pilavın sırrı daha tencereye girmeden başlıyor.
5: 2 bardak Osmancık pirinç yapacağız. Kırmadan, sıkmadan, yeteri kadar suyla doldurup 15 dakika bekletiyoruz.
0: Hamurlaşma yok. Bu 15 dakika suda beklemiş bir zenginleştirmiş pirinç.
5: Tenceremize yağımızı koyuyoruz. Hı-hı. Pirincimizi güzelce kavurmamız gerekiyor. En az 5 dakika.
0: Ne kadar su koyuyoruz?
5: Buna 1-1,5 su koyuyoruz.
0: Tane tane pirincimiz ve tane tane pilavımız. Afiyet olsun.
6: Demir ağlar Avrupa sınırına dayandı. Trakya'da hızlı tren dönemi artık resmen başlıyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule etabı açılıyor. Dev projenin ayrıntıları haberimizde.
7: Demir ağlarda tarihi bir adım daha atılıyor. Türkiye'nin batıya açılan kapısında mesafeler kısalıyor. Trakya hızlı tren konforuyla buluşuyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının dev etabı açılıyor.
8: Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecek.
7: Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hat Trakya'da ulaşımın çehresini tamamen değiştirecek. Proje kapsamında 353 kilometre ray serildi. Hat üzerinde 31 köprü, 2 viyadük ve 8 tünel inşa edildi. En son teknoloji sinyalizasyon sistemiyle güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dev projenin ağ haritasını değiştireceğini açıkladı. Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'de hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısı 11'den 14'e çıkacak. En kritik değişim seyahat sürelerinde yaşanacak. Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Ticaretin can damarı olan yük taşımacılığındaysa 8,5 saatlik maraton yerini 3,5 saatlik hızlı sevkiyata bırakacak.
8: Altını çizmek istiyorum ki Çerkezköy Kapıkule hattı projesi Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettiğimiz yegane yapım projesidir.
7: Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak. Yıllık yolcu sayısı 600 binden 3 milyona ulaşacak.
8: Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecek.
7: Hattın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
6: İstanbul Havalimanı başarıya doymuyor. Bu kez de yılda 84 milyon yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını aldı. Londra'nın ünlü Heathrow Havalimanı'nı geride bıraktı.
9: İstanbul Havalimanı Londra'yı tahtından indirdi. Gökyüzünün kontrol karargahı oldu. İstanbul Havalimanı başarıya doymuyor. Son olarak ABD merkezli yayın kuruluşu CNN manşetlerine taşıdı. İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını aldığını yazdı. Her yıl 84 milyon yolcuya hizmet veren havalimanının hedefinin 200 milyon olduğu vurgulandı. Geçmişte İpek yolunda olduğu gibi günümüzde de İstanbul'un gökyüzüne hükmettiği belirtildi. Sıralamada Londra Heathrow 2., Amsterdam Schiphol 3., Kuala Lumpur 4. ve Chicago O'Hare de 5. sırada yer aldı. Havalimanının genişlemeye devam ettiğine dikkat çekilen yazıda rakiplerinin kapasite sorunu yaşadığı belirtildi. Bu nedenle İstanbul'un gelecek yıllarda da rakipsiz olacağının altı çizildi.
6: Türkiye İstatistik Kurumu en çok bekarın yaşadığı illeri açıkladığı zirvede İstanbul var. 4 milyonu aşkın bekar nüfusuyla İstanbul, Ankara'ya fark attı. İzmir ve Bursa da listede yer alan illerden.
10: Evlilik kadar güzel bir şey yok.
11: Evlilik yürütebilene helal olsun.
9: En çok bekarın yaşadığı iller belli oldu. Zirvede İstanbul var. İstanbul'u ise Ankara ve İzmir takip etti.
11: Evlilik dinen sünnet olduğu için destekliyorum da.
9: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Veriler Türkiye'de hiç evlenmedi kategorisindeki 15 yaş üstü nüfusu da ortaya koydu.
11: Evlilik oranı doğuda daha fazla vardır bence. İstanbul, Ankara bekardır diye düşünüyorum.
9: Buna göre en çok bekarın olduğu ilin başında İstanbul gelirken bu il diğer şehirlerle arasındaki farkı 3'e katladı.
12: Üniversiteyi bitirdim diyene kadar yaş geçiyor. Ondan sonra da her şeye bahane buluyor.
9: İstanbul'da 4 milyonu aşkın kişi hiç evlenmedi. Başkentte ise hiç evlenmeyenlerin sayısı 1 milyon 405 bin civarında. İzmir'de bu sayı 998 bin 383 iken Bursa'da 674 bin 302 kişi hiç evlenmedi.
11: Sizce bekarlık sultanlık mıdır?
13: Ya bir nevi öyle. Annem kızabilir.
10: Bekarlık sultanlık kelimesi yanlış, evlilik de yanlış. Eğer huysuz biriyle evlendiysen karı koca hiç fark etmez. Cehennem olur evlilik. Ama uyumlu, imanlı, böyle her şeyi bilen, kültürüne sadık bir eş bulursan ne mutlu sana.
9: Rakamlar özellikle büyük şehirlerde bekar nüfusun nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurularak dikkat çekici boyutlarda olduğunu gösteriyor.
11: Herkes evlenmek de zorunda değil, bu da bir seçim.
6: Yörükler, göçebe kültürün izlerini günümüz hayatıyla buluşturan önemli temsilcilerden biri. Onların yaşamında doğa, hayvancılık, dayanışma, gelenek ve aile bağları hala önemli bir yer tutuyor. Şimdi onların hikayesiyle veda edeceğiz bültene.

0: Yörük kültürü değişen zamana rağmen izlerini koruyor.
1: Yüzyıllar önce Anadolu'ya gelip bu toprakları yurt yapan Yörüklerin çok ayrı bir yaşantısı var. Teke yöresinin başkentindeyiz, Burdur'da, ve bir kıl çadıra konuk olduk. Peki Yörükler nasıl yaşar? Ne yer, ne içer? Hepsini size anlatacağız şimdi.
0: Bir zamanlar göç yollarında süren hayat bugün geleneklerle yaşatılıyor.
2: Sizler bizim baş misafirimizsiniz. Öncelikle hoş geldiniz diyerek size meşhur yörük yağlığımızı...
1: Buna yağlık mı deniliyor?
2: Evet, bu yörük yağlığıdır. Yani yörüklerin olmazsa olmazlarından gibi bir şeydir. Çünkü yaylaya gider, sürü...

0: erken sabahları beline bağlar, öğlenleri omzuna atar, başına sarar. Kısacası terini ve yağını aldığı için bunun adına yağlık derler.
1: Yağlık.
0: Sabah giderken içinde azığı, nevalesi vardır, ekmeği vardır. Akşam giderken de takar omzuna. Garip, garip memleket.
1: Garip, garip gider.
0: Ağılına döner.
2: Burdur'da köklü geçmişiyle varlığını sürdüren yörük kültürü, yayla yaşamından geleneksel üretime, el sanatlarından yöresel değerlere kadar pek çok yönüyle yaşatılıyor.
0: Yörük, yürüyen Türk'tür. Kısa ve öz olarak yörük, yürüyen Türk'tür. Ben Türk'üm diyebilen herkes yörüktür. Ben yörüğüm diyen herkes de öz ve öz Türk'tür. Türk'ten başka kimse ben yörüğüm diyemez.
1: Geleneklere, göreneklere bağlı yaşıyorsunuz. Yani.
0: Tabii işte yörüklüğün temeli örf ve adetlerdir, geleneklerdir, töredir. Türk'ün töresi yörüğün töresidir. Yörük ne yaşıyorsa Türk onu, devlet onunla idare edilir. Önce aileden başlar töre. Töre önce aileden başlar. Sonra şimdiki tabirle köye, kasabaya, obaya yayılır. Obadan sonra devlettir. Bu töre her yerde aynıdır. Töre her yerde aynıdır. Töre değişmez.
2: Yörük kıyafetlerinin her bir parçası taşıdığı motif ve renklerle ayrı bir anlam ifade ediyor. Gelenekten geleceğe uzanan kültürel mirası yansıtıyor.
1: Abdurrahman abi yanımızda tam böyle o yörük kıyafetlerinde giymiş değil mi abi? Evet. Her birinin ayrı bir anlamı var bunun.
3: Tabii şimdi giydiğimiz üstümüze ayağımızdaki çarığımız var. Camız derisinden yapılma.
1: Camız derisinden.
3: Evet, camız derisinden yapılma çarık.
1: Yani manda.
3: Evet, manda. Evet, manda. Ve örgü çorabımız var. Bize kadar gelen. Normal çarşırımız yani.
1: Çarşır.
3: Çarşır. Çarşır diye.
1: Çarşır.
3: Evet, çarşır. Yani şalvar. Şalvar. Ve içliğimiz var. Gömlek, içlik gömlek. Ve yeleğimiz var. Belimiz üşmemesin kuşağımız var. Ve keçiden yapılma bir takkamız var. Sabahları çıkarız koyunlara, otlattıktan geldi ağılı kapatırız ve geliriz odamızda dinleniriz.
2: Kıl çadırların içindeki dokuma tezgahları, yörük kadınlarının emeğiyle geleneksel motiflerin ilmek ilmek hayat bulduğu kültürün önemli bir parçası.
1: Yörük kültürünün olmazsa olmazlarından bir tanesi kıl çadırların içerisindeki dokuma tezgahları. Abdurrahman abinin eşi Ayşe ablamız o işi yapan isim. Kolay gelsin Ayşe abla.
4: Hoş geldiniz.
1: Nasıl gidiyor çalışmalar?
4: Güzel gidiyor.
1: Ne dokuyorsunuz? Hayalleriniz mi yansıtıyorsunuz bunun
4: modellerimiz
1: içine?
4: Modellerimiz var. Süsler kula diye. Onlar işliyoruz. Modellerimiz var. Halı modelleri. Onlar işliyoruz.
1: Aslında yüzlerce yıllık bir kültür, gelenek değil mi?
4: Evet. Dedelerimizden, annelerimizden, babalarımızdan kalma bir kültürümüz. Halı tezgahları. Hep herkes işliyor yani.
1: Sadece kadınlar mı dokuyor Abdurrahman abi?
4: Erkekler de işliyor.
3: Erkekler de dokuyor bunu.
4: Evet.
3: Yani kadın erkek fark etmiyor.
4: Evet.
3: Burada kadın evde erkeğe de dokur, kadın da dokur, çocuğu da dokur bu halıyı. Desenleri bakalaktan istediği deseni kendi kafasınca tasarlayan, yani hayalini bu halıya döken yani bizleriz yani. Motifleriyle, kültürümüzle, her şeyimizle bu halıyı döken biziz.
2: Gelin kızların giydiği geleneksel yörük kıyafetleri ise renkleri, motifleri ve işlemeleriyle yalnızca bir giysi değil, aileyi, geleneği ve kültürel mirası simgeleyen önemli bir değer taşıyor.
1: Serhat abi, şimdi bu kıl çadırın bir köşesinde de yöresel giysiler var, bir şeyler var. Nedir bunlar?
0: Şimdi burası, şöyle diyeyim ben size, gelin odası, çeyiz odası. Yani bu çadırda bir gelinlik kız varsa veya yeni gelin varsa onun odası diyelim burayı. Şu başta gördüğünüz burdurumuzun dokuma, burdura özgü dokuma kuma.
1: Alaca dokuma diyorlar.
0: Alaca dokumadan yapılmış gelin elbisesi. Daha doğrusu yeni gelinlerin giydiği bir elbise. Burada yine burdurumuza özgü curamız var. Üç telli sazımız var. Burada su destisi, içinde ayranımız var. Efendime söyleyeyim, bu gağanı. Meşhur gağanı dediğimiz, şimdi burada prototip gibi yapılmış ama gağanımız var.
1: Orada giysiler var, kepenek.
0: Burası eski, en eski gelinliklerden bu.
1: En eski.
0: En eski.

0: Yani gelin kızların giydiği gelinlik şeklinde dokunmuş zaten kaba bir kumaştır. Bu kepenektir.
1: Bu çobanlarında olmazsa olmazı.
0: Çobanların giydiği kepenek eksi 30 dereceye kadar insanı rahatlıkla soğuktan koruyabilir. Yani 25 dereceye kadar falan. Eğer örtünmesini bilirsen soğuktan insanı korur, çobanı korur.
2: Yörük sofrası doğanın sunduğu ürünler ve alın teriyle hazırlanan yöresel lezzetleriyle yörüklerin bereketini, misafirperverliğini ve paylaşma kültürünü sofraya taşıyor.
3: Ve tabii ki yörük sofrası neler var burada Ceren ablacığım?
4: Adakaşımız var.
3: Adakaşı mı diyorsun?
4: Evet, adakaşı diyoruz. Gazel böreğimiz var.
3: Gazel böreği.
4: Evet, peynirli.
3: Peynirli.
4: Etli nohut yemeğimiz, salata. Cacık, şuna bazlama diyoruz.
3: Bazlamayı da kendiniz yapıyorsunuz
4: evet,
3: değil mi?
4: Evet, yufka ekmeğimiz var.
3: Şimdi bu adakaşı diyoruz ama bu nasıl yeniliyor?
4: Bu nasıl yeniliyor? Şöyle.
3: Şöyle uygulamalı şimdi gösterecek bize.
4: Şöyle atıyoruz.
3: Oh oh oh.
4: Böyle şöyle inşallah yiyoruz.
3: Hadi bakalım. Of of of of. Bu böyle batıra batıra mı? Ha? Ayşe abla.
5: Evet evet, böyle kapatarak yiyeceksiniz onu.
3: Hadi bir de sen yer misin?
5: Şöyle şöyle yapacaksın.
3: Eskiler daha iyi biliyor sanki değil mi? Eskiler daha iyi.
2: Yörüklerin yöresel oyunları, müzik ve ritim eşliğinde geçmişten günümüze taşınan gelenekleri yaşatırken toplumsal dayanışmayı ve kültürel hafızayı da canlı tutuyor.
3: Yörük sofrasında yemekler yenildi, odun ateşinde çay demlendi. Şimdi de yörük kültüründe yöresel oyun zamanı başladı. Seven kullar yorulur mu bir
6: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
7: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca saatler 9'u gösterene kadar haber ekranlarında Sabah Ajansı'nda sizlerle birlikte olacağız. Günün önemli başlıkları, geceden yeni güne taşıdığımız sıcak başlıklar var ama tabii ki dün yine Sabah Ajansı'nda bir son dakika olarak ekranlara getirdiğimiz o gelişme, gün boyunca konuştuğumuz ve ekranlara getirdiğimiz ana başlıktı. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında yaşanan o çökme, ardından saatler boyunca devam eden zamana karşı bir yarış. Ne yazık ki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Son olarak akşam saatlerinde bir kişinin daha cansız bedeni çıkartılmış durumda. Ama tabii binaya ilişkin iddialar gün boyunca konuştuğumuz başlıklardan biriydi. Çünkü 3 katının 4 katının kaçak olduğu tespit edildi. Kolonlara ilişkin iddialar vardı. Binanın alt katında bulunan iş yeri kolonları mı kesti sorusu vardı. Bir olay yerine gidelim. Yani binanın çöktüğü noktaya hemen bir bakalım. Son durum nedir? Ekranlara getirelim, ardından da detaylara bakacağız. Binada şu dakikalar itibariyle baktığımızda yapılan çalışma aslında dün öğle saatlerinden itibaren verilen bir karar sonucunda geldi. Sebebi ise binada 4 kat 3 katın zemin üzerine çökmesinin ardından bina yan yattı ve tüm yapının çökme riski vardı. Enkazın altında kalanlara ulaşabilmenin de başka bir yolu olmayınca binanın tamamının yıkılmasına karar verildi. Ve dün öğle saatlerinden itibaren o yıkılan 3 katı çöken binanın tamamen yıkılma işlemi de başladı. Şu dakikalarda da artık o yıkım işleminin tamamlandığını görüyoruz. Ama tabii ki bir yandan da enkaz altında bir canımız var. Ona ulaşabilmek için de çalışmalar devam ediyor. Ama tabii soracağımız çok fazla soru var. Çöken binayı görüyoruz. O kaçak katları ekranlara getirdik. Ama bu facia nasıl önlenemedi sorusu gün boyunca yanıt aradığımız ana başlıktı.
8: Sakin olun, yürümeye basmayın.
9: Ah Gülcan, çıkarma beni, götürün beni.
10: Deprem oluyor zannettim.
11: Bina çürüktü zaten. Kızına ulaşamıyorum. Yarabbim.
8: Elektriklere basmayın.
12: Betül.
13: Önce büyük bir gürültü koptu. Ardından 7 katlı binanın 3 katı bir anda yerle bir oldu.
8: Sakin olun.
14: Sizden Tekrar ricam sol tarafa geçin. Tekrar çökmesin. Geçin oraya.
15: Bağışlar.
13: Enkaz altında kalanlar için can pazarı kuruldu. Göz göre göre gelen facianın adresi İstanbul Maltepe'deki Kardeşler Apartmanı'ydı.
16: Sabah saatler 5.40'ı gösterdiğinde Maltepe Cevizli'de bulunan 7 katlı bu binanın alttan 3 katı çöktü. Üst katlarsa yan binanın üzerine doğru eğildi. Alt katlarda bir dükkan ve 4 daire vardı.
15: Sakin olun, yürümeye basmayın!
13: Apartmanda yaşayanlar vardı. Üst kattakiler can havliyle kendilerini balkonlara attı. Büyük panik vardı.
15: Gülceman orada.
17: ...1987 yılında yapılmış zemin artı 6 katlı bir bina. Toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi.
13: İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri canla başla çalışmaya başladı. Binanın geri kalanı her an çökebilirdi. Zamanla yarış vardı.
18: Gelinimle torunum var.
19: Şu anda
18: evet,
19: içeride enkaz altında.
13: Enkaz altından ilk olarak ikisi çocuk 4 kişi sağ olarak çıkarıldı.
15: Betül mü?
20: Betül.
15: Kaç
21: yaşındasın
15: Betül?
21: Binamız eski bir binaydı.
18: Deprem oluyor zannettik. Ben yatak odasındayım. Gardırop üstüme devrildi.
13: Dakikalar sonra 5 yaralıya daha ulaşıldı. Ancak hala enkaz altında olanlar vardı. Ahmet Muhammed İnan ve daha 5 yaşındaki Gülce Turhan hayatını kaybetti.
11: Bina çürüktü zaten. Kızına ulaşamıyorum. Yarabbim.
13: İddia o ki binanın 4 katı kaçak olarak yapılmıştı. Hemen altında da kumaş deposu olarak kullanılan bir dükkan vardı.
22: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
13: Ekipler ayakta kalan katları tek tek inceledi. Binada hala çökme riski vardı. Binanın kontrollü bir şekilde yıkımına karar verildi. Amaç binanın ağırlığını azaltıp arama çalışmalarını hızlandırmaktı. Yakınlarından bir haber alabilmek için binanın önünde bekleyenler çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.
22: Onları bekliyoruz. İnşallah gelirler. Gülcemiz çıkmamış henüz galiba.
7: Bugünün tüm gazetelerinin ortak manşeti İstanbul Maltepe'de yaşadığımız o binada yaşanan çökme ve tabii ki can kayıplarımız. Hemen Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde de dönüşemeden çöktü deniliyor. İstanbul'da ilk 3 katı çöken ve 3 kişiye mezar olan, ama onu düzeltelim, gece saatlerinde 1 kişi daha cansız bedene ulaşıldı. 4 kişiye mezar olan apartmanda facia göz göre göre geldi. 4 katı kaçak olan binada 6 ay önce çatlaklar oluştu. Ancak bazı ev sahipleri dönüşüme engel oldu. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir kişi var. Binadan sesler geldi ama artık yapılacak da bir şey kalmamıştı. Bu Sabah gazetesinin manşetine aktaracağımız haberleri. Ama bu bina ne yazık ki, gerçekleri söylemek gerekirse, ne ilk ne son olacak. Çünkü İstanbul'da ve Türkiye genelinde tam 1238 bina var. Depreme gerek olmadan yıkılmayı bekleyen, ne yazık ki tabut binalar olarak adlandırılan. Ama geçmişe baktığımızda, çok da uzun bir geçmişe gerek yok. 2 yıl öncesine gittiğimizden itibaren pek çok olay yaşadık. Hemen bakalım. Önce yurtta yaşananlara. 24 Ocak 2025 Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı bir apartman çökmüştü. Gece cuma gecesi yaşanmıştı bu olay ve gece boyunca ekipler zamana karşı bir yarış vermişti. 29 Ekim 2025 yine Sabah Ajansı'na canlı yayın sırasında o son dakika bilgisi gelmişti. 7 katlı bir apartman Gebze'de çökmüştü. 4 kişi bu apartman göçünde de hayatını kaybetti. 2 Haziran 2024 İstanbul'daki olaylara bakalım. İstanbul'da tabii çok fazla benzer olay var. Metruk binaların yıkım haberlerini ekranlara getiriyorduk ama can kaybı olarak 2 Haziran 2024'te Küçükçekmece'de yaşanan bir bina çökmesinde bir canımızı yitirdik. 22 Mart 2026'da da bir patlama sonucunda Fatih'te yine bir kişi hayatını kaybetti ve bugün itibariyle Maltepe'yi konuşuyoruz. Maltepe'de 4 kişi hayatını kaybetti.

0: bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ama baktığımızda 1238 bina bu durumda. Yani her an onlardan da çökme haberi gelebilir. İstanbul ve büyük şehirlerimiz tabut binalarla dolu. Peki son durum ne? Bakalım.
1: Deniz kumu kullanılarak kaçak ve yönetmeliğe uyulmadan inşa edilen yapılar facialara davetiye çıkarıyor. Korozyon meydana gelen bu binalarda oturanların hayatları tehlike altında.
2: Maalesef burada binalarımızda kaçak yapılaşma var.
1: Maltepe'de çöken bina akıllara yine İstanbul'daki gerçeği getirdi. İstanbul'da son yıllarda deprem olmadan bile çöken binalar aslında gerçeği gözler önüne seriyor.
3: 6 Şubat depremlerinden sonra hızlı tarama testlerine başvuru rekoru kırıldı. Ancak deprem unutulunca ilgi de düştü. İstanbul'un birçok ilçesinde her an çökebilecek 1238 bina var.
1: İstanbul'da son yıllarda deprem olmadan bile çöken binalar aslında gerçeği gözler önüne seriyor.
2: İstanbul'da 10 binadan 7 tanesi 2000 yıl öncesi ve gerçekten bunlar risk altında.
1: Takvimler 2 Haziran 2024'ü gösteriyordu.
4: Abi bir kişi daha çıktı dışarıdan.
1: Küçükçekmece'de 3 katlı bina yıkılmış ve bir kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. 36 yıllık yapıya 1,5 katın kaçak eklendiği ve yapımında deniz kumu kullanıldığı tespit edildi.
5: Deprem olduğunu düşünüp kendimi yaşam koridoru dediğimiz o dolapla yatağın arasına bıraktım. Sonra geri çıkarak bir anda dışarı çıkmış oldum ve baktım ki sadece bizim binamız yıkılmış.
6: Kamyon geçerken bile bina titriyordu. Binanın ağırlığı o kum çakıl taşına dayanır mıydı?
1: Üzerinden uzun zaman geçmedi. Aynı ay içinde mega kent İstanbul'da bir başka bina daha yıkıldı. Bahçeli Evler'deki 7 katlı yapı 27 Haziran'da kısmen çöktü. 1980 yılında inşa edilen binanın 3 katınınsa kaçak yapıldığı öğrenildi.
2: Betonu kemik gibi görüyorsak inşaat demirlerini de kas gibi görebiliyoruz. Yani biz bir nevi sarması lazım. Betonuyla beraber entegre olması lazım. Maalesef burada göremiyoruz. Beton ve donatı evet önemli bir parametre, bununla beraber zemin bir önemli parametre değil mi? Zemini tanımlayıp ona göre önlem almak gerekiyor.
1: Takvimler 12 Aralık 2025'e geldiğinde Megakent'te bir başka bina daha yıkıldı. Fatih'te 52 yıllık betonarme bir binanın zemini ve taşıyıcı bölümleri çöktü.
7: Ben 7 yaşında buradayım, 52 senelik bina. O zamandan beri burada yaşıyorum yani. Toprakmış iki odanın altı. Ben onun toprak olduğunu bilmiyordum, boş zannediyordum. Dün fark ettik.
1: Yapılan incelemelerde binanın yapımında deniz kumu ve midye kabukları kullanıldığı, taşıyıcı özelliğini tamamen yitirdiği görüldü.
8: Normalde parkeleri 2 senede bir düzenli değiştiriyoruz. Burada salonun ortasında şöyle resmen bir çukur oluştu. Binanın tablo betonu aşağı çöktü. Yerde toprak var. Yani topraklar kolonun üzerinde mi? Eğer kolonun üzerindeyse toprak kaydığında bu binanın hali ne olacak?
1: 6 Ağustos 2026'ya geldiğimizde ise çökme haberi bu kez Bahçeli Evler'den geldi. 38 yıllık 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Giriş katında 3 iş yeriyle birlikte toplam 22 dairenin bulunduğu bina sadece bir gün önce kolonlarından ses gelmesi sebebiyle tahliye edilmişti.
9: 3-4 günden beri binada hareketlenme olmaya başlamıştı zaten. Kolonlar patladı. Binayı tahliye ettiler tamamen.
0: Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Az önce Sabah gazetesine baktık. Hemen tüm gazetelerin ortak manşeti tabii ki bugün itibariyle baktığımızda Maltepe'de yaşanan o binadaki çökme ve yaşanan facia. Akşam gazetesine bir hemen bakalım. Akşam gazetesine baktığımızda anlaşana kadar çöktü manşetini atmış Akşam gazetesi de. Önemli bir uyarı, aslında hepimiz için geçerli olan bir uyarı. Kentsel dönüşümü ertelemeyin uyarısı var. 2 kişi öldü, 3 kişi enkazda. Maltepe'de 39 yıllık bina kentsel dönüşüm konusunda sakinleri arasında çıkan anlaşmazlık çözülemeden sabaha karşı çöktü. Apartmanda 33 kişi yaşıyordu. Aslında daha büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Görüştük ama sonuç alamadık. Bunlar ne yazık ki akşamın manşetini aktaracağımız haberler. Bir başka önemli haber aslında birazdan bizimle detaylandıracağımız fon soruşturması. Şimdi fon soruşturması da Akşam gazetesinin manşetinde de hemen ana manşetin yanında çamur siyaseti deniliyor. Yeni partili Ümit Özdağ'ın bakanlar Mahinur Göktaş ve Ömer Bolat'la ilgili iddiaları iftira çıktı. Peki neden de? Özdağ'a Bakan Göktaş'ın babasının 830 milyon liralık fon işlemi yapmakla itham etti. Göktaş o iftiradır, o kimlik numarası babama ait değil dedi ve istifa resti çekti. Aynı şekilde Ömer Bolat'tan da yine açıklamalar geldi. Yapılan bir yayın üzerine detaylı açıklama geldi. Şimdi fon soruşturması devam. devam ediyor. Fon soruşturması devam ederken bu kapsamda tabii ki muhalefetten açıklamalar var ama o açıklamalar ve özellikle bazı isimlerin açıklamaları işi gerçeğinin tamamen dışına doğru çıkartmış durumda. Ve bu nedenle 3 isim hakkında İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç yapmış oldukları açıklamalar ve iddialar karşısında ifadeye çağrıldı.
10: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında kamuoyunun yanıltıcı bilgi paylaşımında bulunanlara karşı harekete geçti. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Üç isme soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yanıltıcı bilgi paylaştıkları iddiasıyla dezenformasyon suçlaması yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Şaban Sevinç ve sözcü muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdi. Balcı gece saatlerinde gözaltına alındı. Fon soruşturması ile ilgili asılsız paylaşımlara yönelik incelemelerin devam ettiği duyuruldu.
0: Şimdi fon soruşturması bir yandan da devam ediyor. Tabii ki bu noktada beklenen, yani 455 bin kişi bu soruşturma kapsamında etkilenmiş durumda, mağduriyetler var ve o mağduriyetlerin giderilmesi için de iki aşamalı bir plan devreye girdi. Dün itibariyle 17 fonun tasfiyesi gerçekleştirildi ve bu tasfiye edilen fonların ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden dün itibariyle yapılmaya başlandı. Ama diğer yandan tabii ki asıl büyük bir kesim var. Onlara ilişkin ödemeler için de gözler bugün ya da pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na, başkanlığına verilecek olan yeni yasa teklifine çevrilmiş durumda. AK Parti tarafından hazırlanan o yasa teklifi bugün ya da pazartesi meclis başkanlığına sunulacak. Yasalaşmasıyla birlikte artık yeni ödeme takvimi de netleşecek. En geç Ekim ayının sonlarına doğru da o asıl beklenen ödeme turunda başlaması bekleniyor.
11: Fon tasfiye sürecinde start verildi. 17 fondaki yatırımcıya ödemeler bugün itibarıyla başladı.
12: A1 Kapital, Buls ve Pardus, bu 3 aracı firmada bulunan 17 fondaki 43.643 kişiye ödemeler tamamlandı. Bu da 455 bin yatırımcının bulunduğu fon krizinde 10'da 1 kişiye ödeme yapıldığı anlamına geliyor.
11: Peki süreç nasıl işleyecek? Kalan ödemeler nasıl yapılacak? İlk aşamada ödemeler en küçük yatırımcıdan başlayıp 6 aylık zaman dilimine yayılacak.
12: Diyelim ki bir fonda bir kişi 100 bin lira ödeme yaptı ve bu en düşük yatırım anlamına geliyor. Ödemeler de bu şekilde başlayacak. Yani en düşükten 100 binden başlayacak, 150 bin, 200 bin şeklinde gidecek ve 1 milyona kadar çıkacak. Yani ödemelerde sıralama en düşükten en yükseğe doğru olacak.
13: Öncelikle 1 milyon liranın altındaki ödemeler yapılacak. Aslında sizin fonda 1 milyon liranın üstünde paranız olsa da 1 milyon liraya kadar olan kısımlar ödenmiş olacak.
11: Sistem biri özel, diğeri devlet bankası olmak üzere iki banka üzerinden işleyecek.
13: İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.
11: Ödeme yapılırken ana para esas alınacak, ancak üzerine tefe tüfe ortalaması eklenecek.
13: Öncelikle ana paraya bakılacak, ardından da hem üretici enflasyonu ve tüketici enflasyonun ortalaması da bu ana paraya eklenerek ödenecek.
11: Tartışmalı konulardan biri de hazineden para çıkıp çıkmayacağıydı.
13: Buradaki kaynak tamamen fonların kendi gelirleri ve mal varlıkları üzerinden yapılacak.
11: 1 milyon altı küçük yatırımcı sayısının yaklaşık 355 bin civarında olduğu belirtiliyor. Kalan yaklaşık 100 bin yatırımcının ödemesi ise daha sonraki aşamada yapılacak.
13: Şimdi onlar zaten 1 milyon liraya kadar ki kısımları alacaklar. Onlar da ödeme alacak. Yani buradaki bütün yatırımcılar ödeme almış olacak.
14: Şöyle mi oluyor? Yani 3 milyon lira ana parası olan bir kişi 1 milyonunu almış gibi mi algılamak gerekiyor?
13: Aynen öyle.
11: Öte yandan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Fatma Betül Sayankaya'nın partiyle ilişkisiyle ilgili önemli açıklama yaptı.
15: Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir. Partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz.
11: Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
16: Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldım. Hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattım.
17: hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesi bulunmuyor ve hisse satışları ile ilgili kimseden özel bilgi almadık.
11: Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının da fon hesabı olduğunu öne sürdü. Özlale'nin iddiasına Bakan Göktaş'tan jet yanıt geldi.
18: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı.
11: Göktaş yeni partili Özlale'yi istifaya davet etti.
18: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
0: Bakan Özdemir Göktaş'ın açıklaması çok net. Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'la istifa edecek mi? Siyasette tabii bu konu konuşuluyor olacak. Gazetelerimize hemen bir bakalım. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde de aslında tam da bu haber yer alıyor. Apacık bir haysiyet cellallığı diyor Ahmet Hakan. Hemen bakalım. Yeni partili Ümit Özdağ'la bu kez Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş hemen yanıt verdi Özdağ'a. Tak tak. Güm güm. Yalanladı Özdağ'ı. Bu olay da göstermiştir ki bu iş artık haysiyet cellatlığına doğru gidiyor. Olay sulandırıldıkça sulandırılıyor. Gerçek fon sahtekarlarını rahatlatacak şeyler yapılıyor. Olayla ilgisi olmayan kişilerin onurları çiğneniyor. Çamur atanın yanına kar kalıyor. Doğru dürüst araştırılmadan isimler piyasaya sürülüyor. Ümit Özdağ'ın bir söyledikleri artık ciddiye almam bir. Ümit Özdağ'dan çok özür diliyorum bakan hanım diye bir açıklama bekliyorum. İki, bu da Ahmet Hakan'ın bugün köşesinin bir kısmından aktaracağımız muhalefetten gelen o açıklamalara ilişkin iddialara ilişkinde detayları da Ahmet Hakan'ın köşesinde okumak mümkün. Gelelim dünyanın gündemine. Dünyanın gündeminde ne var dediğimizde ise Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim ve artık o gerilimin ulaştığı farklı bir boyut var. İşte bu görüntü. Dün Husiler tarafından ateşlenen balistik füzelerden biri Suudi Arabistan başkenti Riyad'da havalimanını vurdu. Havalimanını vurmasıyla birlikte Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir uçak kullanılamaz hale geldi. Açıklamalar var. Peki süreç nereye doğru gidiyor? Hemen bakalım.
10: Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı bir kez daha hedef aldı. Yemen'den fırlatılan seyir füzesi Kral Halit Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yolcu uçağına isabet etti. Uçak alevler içinde kaldı. Saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Riyad'ın yanı sıra Necran'daki havalimanı ve Hamis Muşayk'taki hava üssünün de füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu iddia etti.
19: Yemen Silahlı Kuvvetleri çok sayıda balistik ve seyir füzesiyle insansız hava aracı kullanarak 3 nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi. Bunlardan ilki Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef aldı ve Allah'a şükür isabetli ve doğrudan oldu. Hava trafiğinde aksamalara neden oldu.
10: Seri, Suudi Arabistan'ın son bir gün içinde Yemen'e 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
19: Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana'a ve El Cef, Taiz, Hajah, Sadah ve Marib vilayetlerine hedef alan 60 hava ve füze saldırısına karşılık olarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil kayıplar yaşandı.
10: Yahya Seri saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarına yanıt olduğunu söyledi. Seri, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yollarına da uyarılarda bulundu.
19: Silahlı kuvvetler Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tüm uluslararası hava yollarının uçuşlarını durdurmaları konusunda uyarıyor. Zira Mekke ve Medine üzerindeki kutsal hava sahası hariç bu hava sahası güçlerimiz için bir operasyon bölgesi haline gelmiştir.
10: Husilerin saldırıları sonrası bazı uluslararası hava yolları Riyad uçuşlarını askıya aldı. Riyad yönetimi ise Husilerin bazı füzelerinin önlendiğini açıkladı.
0: Tabii Husilerin Suudi Arabistan'a bu saldırılarıyla birlikte Mekke Savunma İttifakı da bir kez daha gündeme geldi. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Gündemde Mekke Savunma İttifakı konusu vardı. Hakan Fidan net bir mesaj verdi. Mekke Savunma İttifakı bir saldırı ittifakı değildir. Yani Türkiye Suudi Arabistan topraklarına konuşlanarak buradan bir başka üçüncü ülkeye saldırı düzenlemeyecektir dedi. Ama aynı zamanda Suudi Arabistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda Suudi Arabistan'ın savunmasına katkı sağlayacağız dedi. Peki o katkı nasıl gerçekleşecek?

0: Yiyecek, yanıtına bakalım.
1: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması.
2: Mekke anlaşması saldırı değil, savunma anlaşmasıdır dedi. Sürece dair kritik bilgiler verdi.
1: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'ı Ankara'da ağırladı. Ziyaret dolayısıyla Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı düzenlendi.
3: Türkiye bütün Avrupa için seçkin bir öneme sahip.
2: Ardından taraflar basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Gündemde ise Mekke ittifakı vardı.
1: Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
2: Fidan, bölgeye daha büyük barış nasıl getirilebilir üzerinde çalışıyoruz dedi.
1: Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber, bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor.
2: İki bakanın gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'e yayılan ve Türk gemilerinin de zarar gördüğü savaşla ilgili iki tarafa da gerekli uyarıları yaptıklarını dile getirdi.
1: Bu konudaki uyarılarımızı, değerlendirmelerimizi her iki tarafa da yapmaktayız. Ama şu anda kışa girmeden hemen önce her iki tarafta birbirlerine belli bir askeri üstünlük sağlamak için muazzam bir saldırı içerisindeler. Bunun durması için elimizden geleni yapıyoruz.
2: Gazze'deki İsrail soykırımı da iki bakanın gündemindeydi. Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki diğer çatışmaların Gazze'yi gölgede bırakmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
1: Batı Şeria'da başlayan toprak çalma eyleminin hızlandırılması meselesi ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan sinsi operasyonların önlenmesi için her türlü çabayı biz her türlü platformda gösteriyoruz. Yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramı sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren Mekke Savunma İttifakı Anlaşması tabii ki Orta Doğu'nun geleceği ve kaderi içinde büyük önem taşıyor. Ama bu savunma anlaşmasını yakından takip eden ülkeler de var. Onlardan biri İsrail. İsrail ise bu üç ülkeyi bir araya getiren anlaşmadan zaten ilk başından beri rahatsız, ama o rahatsızlıklarını artık çok daha net bir şekilde de ifade ediyorlar.
2: Ankara-Riyad-İslamabad hattında kurulan Mekke İttifakı, İsrail'de paniğe yol açtı. Kritik ortaklığı yakın merceğe alan İsrail basını analizleri birbiri ardına sıraladı.
4: Mekke İttifakı, İsrail için çok tehlikeli ve çok endişe verici bir gelişme.
2: İsrailli siyasi yorumcu Tamir Morak, "Neden Mekke İttifakı'ndan korkmalıyız?" başlıklı bir analiz kaleme aldı. Kanal 14'ün gündeme taşıdığı yazıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma işbirliğinin bölgede yeni bir güç merkezi oluşturabileceğine dikkat çekildi. İsrail açısından asıl tehlikenin anlaşmanın bugün oluşturduğu tablodan çok, üç ülke arasındaki işbirliğinin potansiyelinden kaynaklandığı savunuldu. Haberde Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisi öne çıkarıldı. Bölgedeki en büyük orduya sahip olan Türkiye, gelişmiş bir savunma sanayi ve kanıtlanmış askeri kabiliyetler sunmaktadır ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 2025'te 10 milyar doları aştığı, savunma projelerinin sayısının ise 1400'ün üzerine çıktığı aktarıldı.
4: Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Türklerle bir araya gelmesi bizim için, İsrail için çok kötü bir gelişme.
2: Yine Kanal 14'te yer bulan bir diğer analizde de 3 ülkenin ittifaka farklı alanlarda katkı sunduğuna vurgu yapıldı. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücüyle, Türkiye'nin askeri ve savunma sanayisi kapasitesiyle, Pakistan'ın ise nükleer gücüyle ön plana çıktığı hatırlatıldı. Üç ülkenin yeni bir güç odağı haline geldiği belirtilen yazıda, ittifakın bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceği endişesi paylaşıldı.

0: Önce güne ne yazık ki acı bir haberle başlamıştık. Adresimiz Ankara'ydı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'nun şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı. Ankara Pursaklar'da şok uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 kişiden Yusuf Eray'ın tabancayla ateş açması sonucunda polis memurumuz Ahmet Türkoğlu şehit olmuştu. Türkoğlu'nu şehit eden Eray aynı tabancayla kendi kafasına da ateş etmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bulundu. Günün sıcak gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz ama bir yandan da görüntüsü çarpıcı haberlerimiz var. İlk durak noktamız Artvin. Artvin Hopa'da, Hopa ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları sayın seyirciler parktaki tırların üzerine düştü. Helanda bir tır şoförü hayatını kaybetti.
1: Heyelan meydana geldi. Tır parkına düşen dev kaya parçaları bir kişiyi hayattan kopardı. Feci olay Artvin Hopa'da Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kontrolde kayaların altında kalan 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
2: Vatandaşımız aracını almaya doğru hareketlenmeye başlayınca heyelan sebebiyle taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
1: Kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken bir tanker yan yattı. Heyelan'da çevredeki bitki örtüsü ve altyapıda zarar gördü. Heyelan riskine karşı tır parkında güvenlik önlemi alındı.
0: Bursa'ya gidelim sayın seyirciler. Bursa'da seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü, 13 yaşındaki oğlunun da ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde karşı şeride geçen otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer alıyor.
1: Kazada baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. O anların görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 17 Mayıs'ta Bursa Orhaneli yolundaki Doğancı Tüneli'nde meydana geldi. Görüntülerde şeridinden çıkan otomobil karşı yönden gelen seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Bilensir ve arkasındaki 13 yaşındaki oğlu savrularak yola düştü. Motosiklet ise tünelin duvarına çarptı. 52 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu ise ağır yaralandı. Acı olaya 15 yaşındaki oğluyla arkalarından gelen eşi Figen Bilensir tanık oldu. Motosikletini durduran kadın çevredekilerden yardım istedi. Bilensir ailesi Orhaneli'ndeki motosiklet etkinliğine gidiyordu. Kazanın ardından etkinlik iptal edildi. Otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
0: Yıllar sonra gerçekleşen cinayetler, olaylar bir bir aydınlığa kavuşturulmaya devam ediyor. Bu kez adresimiz Manisa olacak. Sayın seyirciler, Manisa'da tam 10 yıldır kapalı kalan bir kaza dosyası jandarma suç araştırma timinin incelemesiyle yeniden açıldı. Kameraya yansıyan görüntülerde tam 3 saniyelik fark var ve o fark Lokman Gökçe'nin ölümündeki gerçeği de ortaya çıkardı. Bu haberi ekranlara getireceğiz ama bir son dakika gelişmemiz olacak. Onu hemen belirteyim. Malum dünden itibaren ekranlara getiriyoruz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucunda 4 kişinin hayatını kaybetmişti. Bir son dakika gelişmesi var. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ederken az önce o acı haber de geldi. Enkazdaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece enkazda artık arama çalışmaları tamamlandı. Bu yaşadığı

0: Yaşamış olduğumuz faciada hayatını kaybedenlerin sayısı da 5'e yükselmiş durumda. Bir kez daha tekrarlayalım. Son olarak gece saatlerinde bir kişinin cansız bedene ulaşılmıştı. Zamana karşı bir yarış vardı ama artık tabii ki binanın tamamının yıkılma sürecine geçilmesiyle birlikte umutlar giderek azalıyordu. Ama yine de ekipler bir an olsun durmamışlardı ve 7 katlı binanın yıkımı tamamlandı. Artık enkazın bulunduğu bölgede o çökmenin yaşandığı noktaya ulaşıldı ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece dün yaşamış olduğumuz bu faciada toplamda 5 canımızı yitirdik. Yaralılarımız var. Artık an itibariyle de arama kurtarma çalışmaları da sona erdi. Çünkü zaten valilikten yapılan açıklamada enkaz altında olanların sayısı da 5 kişi olduğu belirtiliyordu. O 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı ve işte son kişinin de cansız bedeninin çıkarıldığı anları da ekranlara getiriyoruz. Allah'tan rahmet dileyelim, sevenlerine de sabırlar dileyelim. Çok acı bir tablo. Ne yazık ki geliyorum diyen bir facia, aslında sürpriz olmayan bir facia. Günler öncesinden, haftalar öncesinden bina sinyallerini veriyor. Taşıyıcılarda, duvarlarda çatlaklar oluşuyor ama aslında 1987 yapımı yılında yapılmış olan bu bina 1990 ve sonrasında eklenen kaçak katlarla birlikte facia zaten geliyorum denilen bir tablo vardı. Kentsel dönüşüm konusunda ev sahiplerinin daire sahiplerinin anlaşamadığı da yine gelen haberler arasındaydı ve sonuçta tablomuz bu. Dün güne Maltepe'de gelen 7 katlı binanın çökmesi haberiyle başlamıştık. Şu an itibariyle de çalışmalar sona erdi ve 5 kişi hayatını kaybetti. Günün en acı gelişmesi, acı notu. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra soruşturma artık genişlemiş durumda. Binanın temelinde binaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmış durumda ama binanın alt katında bulunan dükkanda kolon kesti mi, kesilmedi mi ya da neden bu noktaya gelindi? Bunlar soruşturulacak ve tabii ki enkaz kaldırma süreci de başlayacak. Ve zemine ilişkinde çalışmalar yapılacak. Maltepe'den gelen acı haber. 5 kişi hayatını kaybetti. Son olarak da çalışmalar artık şu an itibariyle kurtarma çalışmaları da sona erdi. Birazdan olay yerine de gideceğiz. Son durumu da alacağız muhabir arkadaşlarımızdan ama dediğimiz gibi 5 can yitip gitti. Neden? Kentsel dönüşüme giremeyen o binanın sonucunda İstanbul'da büyük şehirlerde maalesef bu şekilde bekleyen çok sayıda bina var. Acil önlem alınması gereken bir durumdayız. Az önce bir haberimize ekranlara getirecektik. Manisa'da Lokman Gökçe bir kaza sonucunda hayatını kaybetmişti. En azından ilk bilgiler bu şekildeydi ama o dosya kapatılmıştı. 10 yıl sonra o dosya yeniden açıldı. Kaza anına ilişkin görüntülerdeki 3 saniyelik fark o cinayeti de ölümü de gerçeklerini de ortaya çıkardı.
1: Yıl önce trafik kazası olarak kapanan dosya JASAT'ın yeniden incelemesiyle başka bir boyut kazandı. Lokman Gökçe'nin ölümüne başka bir araç sürücüsünün neden olduğu tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde kaza dosyası 10 yıl sonra yeniden ele alındı. Saatler süren kamera kayıtları tek tek incelendi. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarında kazaya karışan araçla kazaya neden olduğu belirlenen otomobilin peş peşe ilerlediği görüldü. İki araç arasındaki 3 saniyelik zaman farkı soruşturmanın seyrini değiştirdi. Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapıldı. Zaman, mesafe krokileri çıkarılarak bölgedeki kameralar ayrıntılı şekilde incelendi. Çalışmaların ardından olayla bağlantısı tespit edilen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: Günün acı haberlerinden biri Atilla Taş. Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düştü. Hemen bakalım. Akşam gazetesinde de yer alıyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin Erdemli'deki Liparis 5 tatil sitesinde bulunan bir apartmanın 14. katından düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sezen Taş'ın cenazesi ise kesin ölüm tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gazeteci Burhan Aktay ise yaptığı paylaşımda Sezen Taş'ın ölümünün düşme mi yoksa intihar mı olduğunun resmi makamlarca henüz açıklanmadığını belirtti. Bu da evet tartışılacak haberlerden biri. Çok acı bir haber. Bir babanın bir ailenin yaşayabileceği en acı anlardan biri, bir evladını

0: yitirdi. Atilla Taş, Sezen Taş 34 yaşında hayatını kaybetti. Bir başka haberimize devam edelim. Şimdi bir yandan da ne yazık ki son dönemde, son yıllarda biz bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da görüyorduk ama artık Türkiye'de de görmeye başladık. Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş, son olarak İstanbul'da Başakşehir'de yaşanan olaylar. Yani okul güvenliği konusu ana başlığımız haline gelmiş durumda. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de açıklamalar geldi. Yeni önlemler için çalışmaların devam ettiğini söyledi ama önemli bir uyarısı vardı. Sadece fiziksel bir önlem almak bu noktada yeterli değil. Dijital dünyadaki tehlikeye de dikkat çekti. Özellikle anne ve babaların üzerine çok fazla görev düştüğünü söyledi. Ama sosyal medya şirketlerine yönelik de uyarılar vardı.
1: Yusuf Tekin'in kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Bakanım.
2: Öncelikle anne babalarımızdan evlatlarının dijital dünyada kimlerle muhatap olduğunu, hangi oyunların ve hangi sayfaların onları saatlerce içine çektiğini en az okul karnesi kadar yakından takip etmelerini rica ediyorum.
3: Dijital dünyanın karanlık yüzüne dikkat çekti. Çocuklarımızı asla bu karanlık ruha teslim etmeyeceğiz dedi.
2: Devletimiz bu mücadelenin başındadır. Hiçbir evladını yalnızda, hiçbir aileyi çaresizliğe terk etmeyecek. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle çocuklarımızı bu karanlık ruha asla teslim etmeyeceğiz.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gereken tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.
2: Biz okullarımızın kapısında, bahçesinde, koridorunda gereken her tedbiri ilgili bütün otoritelerle, bakanlıklarımızla eş güdüm içerisinde kararlılıkla alıyoruz.
3: Bakan Tekin, çocukların okul dışında ekranlarda geçirdiği tehlikeye de parantez açtı.
2: Çocuklarımızın günün bir bölümünü geçirdiği okulda alınan hiçbir tedbir onların okul dışındaki saatlerde ellerindeki ekrandan zihinlerine ve kalplerine akıtılan zehri tek başına durdurmayacaktır.
3: Milli Eğitim Bakanı ailelere seslenerek çocukları teknolojinin girdabından kurtarmanın hep birlikte mümkün olabileceğini belirtti.
2: Evlatlarımızı çağın savurduğu bu girdaptan, teknolojinin sahipsiz bıraktığı mecralardan ve şiddeti telkin eden akımların elinden çekip kurtarmak zorundayız. Bunu da devletiyle, milletiyle, ailesiyle, okuluyla, iktidarıyla, muhalefetiyle el ele vermeden başarma ihtimalimiz yok.
0: Şimdi sosyal medya tabii ki ana tartışma konumuz. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ana başlıklarından biri. Bugün Sabah gazetesinde de bu haber yer alıyor. Bağımlılık yapan dijital tasarımları engelleyin. Önemli bir çağrı var bu noktada. 1 Kasım'da başlayacak 15 yaş altına sosyal medya yasağı öncesi EDAM raporu yayımlandı. Tek başına yasağın yeterli olmayacağının belirtildiği raporda bağımlılık yapan tasarımların engellenmesi, zararlı içeriklerin sınırlandırılması gerektiği de vurgulandı. Biz evet çocuklardan bahsediyoruz ama sadece çocuklar mı söz konusu olan? Hayır, yetişkinler hepimiz. Özellikle Reels'lar öyle bir algoritma oluşturuyor ki elinize cep telefonunu aldığınız andan itibaren neredeyse bir saat boyunca cep telefonundan kafanızı kaldırmadan Reels takip edebiliyorsunuz. Gerçeklikle bağın koptuğu, algıların tamamen değiştiği bir ortam var ve bu da aslında o algoritmalarla bilinçli şekilde gerçekleştirilen tablolardan biri. Konuşacağız gazete manşetlerimizde, ekranlara getirmeye devam edeceğiz ama şimdi bir başka haberle devam edelim. Bir skandal haberi. Hatice Öncü 23 yaşındaydı. İzmir'de özel bir hastaneye burun ameliyatını yaptırmak için gitti. Ancak o ameliyattan sağ çıkamadı. İlk göz ağrısını, biricik kızını kaybeden anne ise A Haber'e konuştu.
4: Duysan Kezyan profilinden.
5: Şaka gibi gerçekten. Bir yerlerde sanki böyle gelecekmiş gibi. Psikolojikmen gerçekten iyi değiliz.
4: Dün sanki izleyen profilim var.
5: Sağlam hiçbir şey olmayan bir çocuğu götürdüm ben, ölüsünü verdiler bana.
6: Girdiği burun ameliyatı sonu olmuş, 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün güle oynaya girdiği operasyonun ardından ailesine cenazesi teslim edilmişti. Biricik evladını kaybeden anne Remziye Delal Kanak,

0: ATV Haber'e yaşadığı büyük acıyı anlattı. İddiaya göre ortada şaibeler vardı.
1: Hiçbir şey yoktu. Ben kızımı uğurladığımda kendi ayaklarımızla gittik yani. Hiçbir şey yoktu.
2: Size cenazesini teslim ettiler.
1: Evet. Sapasağlam kızı bana öldü dediler.
2: 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün ölümüyle ilgili ailesine önce kızınızın beynine pıhtı attı dendi. 8 günlük bir yoğun bakım süreci vardı ve sonrasında da Hatice Öncü hayatını kaybetti. Şimdi bir taraftan soruşturma devam ederken diğer taraftan da acılı aile biricik evladını kaybeden anne adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporunu bekliyor.
0: 23 yaşındaki genç kız burun ameliyatına İzmir'deki özel bir hastanede girdi. Ölümünün üzerinden 6 ay geçti. Ameliyatın yapıldığı hastaneyle ilgili ailenin önemli bir iddiası da var. O da adli tıp kurumunun resmi taleplerine rağmen özel hastanenin ameliyat notlarıyla epikriz raporunu aylarca teslim etmediği.
1: Hiçbir şey yapılmadı, hiçbir şekilde gelişme yok. Sadece bir tane ön raporumuz çıktı. Neden kimse hiçbir şey yapmıyor? Neden ceza almıyorlar?
2: 23 Nisan sabahı işte İzmir'deki evinden, odasından son kez ayrıldı ve maalesef artık hayatta değil. Onun ardından evinde bıraktığı tüm eşyaları odadan nasıl çıktıysa o haliyle öylece duruyor. Bir tarafta da yatağından hiç inmeyen kedisi de var.
0: Hatice Öncü'nün ameliyatına giren iki doktor şimdi başka hastanede çalışıyor. Aile de soruşturmanın tamamlanıp bir an evvel yargılama aşamasına geçilmesini istiyor.
1: Biz çok güzel bir aileydik. Kendi çapımızda yaşayıp gidiyorduk. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Adalet yerini bulsun gerçekten.
3: Peki gün boyunca dünyanın dört bir yanında neler konuşuldu? Hızlı bir haber turu zamanı.
4: Görüntüler Brezilya'nın Santa Catarina kentinde. Bir soyguncu kuyumcu dükkanına girdi. Silahını çıkarttı. Planı içeridekileri korkutup tezgahta ne var ne yok çantaya doldurmaktı. Ancak planı tutmadı. Soyguncu tezgahın üzerinden atlamaya çalıştı. Dükkan sahibi tam o anda kendi silahını çekti, ateş etti. Yaralanan 24 yaşındaki soyguncu dükkandan kaçtı. Daha sonra polis tarafından yakalandı. Çin'de aceleci sürücü kaskını böyle kaybetti. Motosiklet sürücüsü park alanından çıkmak istedi. Otomatik bariyer açılmadı. Sabırsız sürücü bekleyemedi, aradaki boşluktan geçmeyi denedi. Ancak bariyer tam o anda kalktı. Kaskını başından çıkarttı. Yuvarlanan kask park alanındaki kanalizasyona düştü. Nijerya'da bir minibüs yolculuğu ilginç anlara sahne oldu. Araç arızalandı ancak sürücü aracı durdurmadı. Bir kişi aracın kaputuna çıktı. Hareket halindeyken minibüsü tamir etmeye çalıştı. Ortaya da bu görüntüler çıktı. Brezilya'da kaza kameraya yansıdı. Okul otobüsü rampayı tırmanıyordu. Sürücü yokuşun başına kadar çıktı. Ancak otobüs caddeye ulaşamadan kontrolden çıktı. Geri geri gitmeye başladı. Arkasından gelen motosikletli manevra yaparak kendini kurtardı. Otobüs önce duvara çarptı, ardından şarampole yuvarlandı. İçinde öğrenciler yoktu. Sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntülerde Fransa'daki öğrenci protestolarında. Polisle eylemciler arasında çatışmalar devam ederken bir anne çatışmaların tam ortasına daldı. Oğlunu protestolara katıldığı için azarladı, döve döve eve götürdü.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: İstanbul Havalimanı rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Yeni bir ödüle sahip dünyanın en büyük havalimanlarından biri İngiltere'deki Heathrow Havalimanı. İstanbul Havalimanı Heathrow Havalimanı'nda geçti ve dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını aldı.
4: İstanbul Havalimanı Londra'yı tahtından indirdi. Gökyüzünün kontrol karargahı oldu. İstanbul Havalimanı başarıya doymuyor. Son olarak ABD merkezli yayın kuruluşu CNN manşetlerine taşıdı. İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını aldığını yazdı. Her yıl 84 milyon yolcuya hizmet veren havalimanının hedefinin 200 milyon olduğu vurgulandı. Geçmişte İpek yolunda olduğu gibi günümüzde de İstanbul'un gökyüzüne hükmettiği belirtildi. Sıralamada Londra Heathrow 2., Amsterdam Schiphol 3., Kuala Lumpur 4. ve Chicago O'Hare de 5. sırada yer aldı. Havalimanının genişlemeye devam ettiğine dikkat çekilen yazıda rakiplerinin kapasite sorunu yaşadığı belirtildi. Bu nedenle İstanbul'un gelecek yıllarda da rakipsiz olacağının altı çizildi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Şimdi gazetelerimizde bugün takvimlerimiz 9 Ekim'i gösteriyor. Dikkat çeken haberler var. Bir yandan da tabii gündemin o sıcak başlıkları arasında biraz aralarda kalıyor ama Türkiye'nin uzay yolculuğu diyeceğiz. Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesine bakalım. Türk astronotların hedefi uzay yürüyüşü haberi günün konuşmamız gereken haberlerinden biri. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Astronik Kongresi'nde bir araya gelen astronotlar Türkiye'nin yeni uzay misyonlarını değerlendirdi. Tuva Cihangir Atasever, Türk astronotlarının uzay yürüyüşü yapacağı bir görevde yer alma isteğini dile getirdi. Türkiye'deki heyecan harika. Son uzay görevi ve Türkiye'de bulunmaya ilişkin soruyu yanıtlayan NASA astronotu Christopher Williams'a dünyaya 2 aydan biraz daha uzun süre önce döndüğünü, vücudunun yer çekimine yeniden uyum sağlamasının zaman aldığını ancak kendisini tamamen toparlanmış hissettiğini söyledi ve aynı zamanda Türkiye'deki uzay merakının da çok kendisini heyecanlandırdığını da vurguladı. Uzay yolculuğuna ilişkin haberlerimiz var. Türkiye bu yolculukta yer almaya devam ediyor. Şimdi gelelim uzaydan bir de tezgahlara. Tezgahlara baktığımızda ise balık fiyatlarına bakacağız. Malum 1 Eylül itibariyle balıkçılar vira bismillah dediler, denize açıldılar ama aynı şekilde o balık fiyatlarında son durum ne? Çünkü oldukça düşük fiyatlarla başlamıştı ama o düşük fiyatlar o seviyeye ulaşabilecek mi? Ona ilişkinde her zaman karşımıza çıkan bir tablo karşımıza çıkıyor. Palamut fiyatları yolda katlanıyor. Nedir bu, hemen bakalım. Karadeniz bölgesinde toptan fiyatı 30 liraya kadar düşen palamut İstanbul ve diğer büyük şehirlere geldiğinde 200 liraya kadar çıkıyor. Nakliye maliyetleri palamutun avlanma maliyetini katlıyor. Yani baktığımızda halde 30 lira, 50 lira, 60 lira olan fiyat bizzat bizim tarafımızdan alacağımız, satın alacağımız zaman geldiğimizde 150 liraya kadar çıkıyor. 2 yılda fiyatı 1 lira arttı. Ev kokacak diye tüketmiyorlar. Bu da ev hanımlarından gelen bir şikayet. Yağmur yağdı, bollaştı. Bu da Milliyet gazetesine aktaracağımız haberlerden biri. Peki hallerde fiyat ne? Son duruma bakalım. Ekranlara getireceğiz.
6: Herkes balık yiyecek.
7: Denizden dönen tekneler tezgahları dolduruyor. Çanakkale'de balıkçıların mesaisi yoğunlaştı.
6: Yeni av sezonunda oldukça bereketli balık avları yapılıyor. Bazen de oltacıların misinasına da güzel balıklar takılıyor. İşte bu levrek balığı da yaklaşık 3 kiloyu geçiyor.
7: Sezonun yıldızı ise palamut. Peki tezgahlarda başka hangi balıklar öne çıkıyor?
6: Bu sezon palamutu oldukça bol göreceğiz demişti balıkçılar. Dedikleri gibi de oldu. Kuzey Ege'de ve Marmara'nın iç denizlerinde bol palamut bereketi yaşanıyor.
8: Valla sezon bayağı hızlı, hareketli geçiyor. Zaten palamut bol miktarda var. Bizim boğazın da yerli balığımız da var. Karadeniz'den de gelen palamutlarımız var. Onun haricinde yine meşhur Karadeniz'in yağlı mezgiti, tekirler, Karadeniz tekiri, lüferimiz, zaten boğazın lüferi çıkmaya başladı. İnşallah sezon bol olacak, bereketli olacak yani. Kendini göstermeye başladı.
3: Silah yok, tank yok, top, tüfek de yok ama hedef yine aynı. Bir ülkenin direncini içeriden zayıflatmak, toplumsal güveni aşındırmak, ekonomik sorunları öfkeye dönüştürmek, gerçekle manipülasyonu birbirine karıştırmak. Peki bu 5. kol faaliyeti nasıl yürütülüyor? Detaylarına bakalım.

0: Beşinci kol faaliyeti. Türkiye'de çokça dillendirilen bir ifade bu. Peki ama nedir bu beşinci kol faaliyeti? Neyi ihtiva eder, neye yarar? Yanıtlayalım. Silahlarla hakim olunamayan yerlere bir takım propagandalar ve casuslukla hakim olmanın adı 5. kol faaliyeti. Sessiz ve sakin bir biçimde yürütülen bir savaş stratejisi yani. Uçak, tank, top, tüfek yok burada. Sinsilik var. Silahlı savaşlardan daha tehlikeli olması da bundan işte. Halklar hükümetlere karşı kışkırtılmaya çalışılıyor bu 5. kol faaliyetiyle. Kitle iletişim araçları da bir silah olarak kullanılıyor bu amaçla.
1: Türkiye geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle, söylemlerle, yapılarla karşısına çıkan 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzunca bir süre bu tür faaliyetler sebebiyle hak ettiği imkanlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmıştır. Medeniyetinden, tarihinden, kültüründen güç alarak ülkeyi büyütmek için adımlar atan her siyaset, devlet ve iş adamı bunların zeminini oluşturduğu vesayet ve darbe engeliyle karşılaşmıştır.
0: Bir ülkenin direncini içeriden zayıflatmak, toplumun birbirine olan güvenini aşındırmak, devletle vatandaş arasındaki bağı kopartmaktır 5. kol faaliyetinin mantığı. Ekonomik sorunları yalnızca çözülmesi gereken meseleler olmaktan çıkarıp toplumsal öfkenin yakıtına dönüştürmeyi amaçlar. Gerçek sorunlarla manipülasyonu birbirine karıştırır ve sonunda toplumun kendi içerisinde birbirine güvenmediği bir psikoloji üretmeyi hedefler. Fon meselesi üzerinden de işte tüm bunlar gerçekleştirilmek isteniyor.
1: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.
0: Yolsuzluk, usulsüzlük veya denetim eksikliği varsa bunlar açık biçimde soruşturuluyor. Mağdurların hakları korunurken sorumlular içinse tüm hukuki süreçler işletiliyor. Yani devlet sorunu görmezden gelmiyor. Aksine şeffaf ve adil bir biçimde çözmeye uğraşıyor.
1: Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
2: Şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Anadolu'da bizim bir söz var. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi.
0: Tüm bu gerçekliğe rağmen geçmişte olduğu gibi bugün de benzer bir manzarayla karşı karşıyayız. Ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarını zayıflatmak isteyen çevreler yine 5. kol faaliyeti yürütüyor. Mevcut sorunları büyütüp toplumsal öfkeyi yönlendirip kurumlara duyulan güveni sarsmaya çalışarak vatandaşla devlet arasındaki bağı zayıflatma derdindeler.
1: Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın, ister belediyelerde, İster sermaye piyasalarında olsun.

0: Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
1: Gelinen noktada Türkiye'nin izlemesi gereken yol açık. Fon krizindeki iddialar bağımsız ve etkili biçimde soruşturulmalı. Mağdurların zararları giderilmeli. Denetim mekanizmaları güçlendirilmeli. Lakin aynı zamanda kirli emeller peşinde koşanların, ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarını hedef alan organize manipülasyonlara da izin verilmemeli. Anlatılacak, konuşulacak daha çok şey var aslında. Ama iyisi mi biz şimdilik burada bırakalım. Türkiye'nin gerek küresel aktör olmayı yolunda ilerlediği, gerekse de seçime hazırlandığı süreçte bir beşinci kol faaliyetinin devreye sokulduğunu, her gün yeni bir algı ve yalanın dolaşıma girdiğini unutmayarak, Türkiye'ye kurulacak tuzaklara karşı çok uyanık olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.
2: Şunu da asla aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sabah ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün en önemli gelişmesiyle başlayacağız tabii ki bültenimize. İstanbul Maltepe'de yaşanan o binadaki çökme ve ne yazık ki az önce acı bir haber geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Peki o arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bundan sonra hangi aşamaya geçilecek? Şu dakikalarda neler oluyor? Sıcak noktaya gideceğiz. Maltepe'ye kameralarımızı çevireceğiz. Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet günaydın. Ne yazık ki acı bir haberle başlıyoruz güne. Bir kişinin arama çalışmaları vardı. Hep bir umut vardı. Acaba diyorduk ama olmadı. Neler oluyor şu an o bölgede?
1: Maltepe ve genelinde İstanbul bugün hüzünlü bir güne başladı diyebiliriz. Öyle ki geride bıraktığımız dakikalar içerisinde ne yazık ki enkazın içerisinde kalan son kişiye de ulaşıldı ve o kişinin de hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi ve bunun ardından da şu an için enkazdaki çalışmalar bir noktada daha da hızlandı diyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere o enkazdaki çalışmaları gösterecek. 7 katlı bir bina geride bıraktığımız günün sabah erken saatlerinde, yani bundan yaklaşık 26 saat kadar öncesinde bir çökme yaşandı. Bir deprem olmadan bu çökme yaşandı. Binanın eski olduğu biliniyordu ve hatta binada kentsel dönüşüm için uzlaşma aşamasındalardı binanın sakinleri. Bu binanın özellikle üst katlarında kaçak kat olduğu da biliniyordu. Ve işte herhangi bir deprem olmadan çöken bu bina ne yazık ki 5 kişiye mezar haline geldi. 9 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 5 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti ve an itibariyle artık o enkazdaki çalışmaların daha çok enkazı toparlama üzerine devam ettiğini söylemek mümkün. Burada şunun altını çizmek gerekiyor elbette. Yaşanan bu acı olay aslında İstanbul'un bir noktada gerçeğini bir kez daha bizlere gösteriyor. Bu gerçek mi? İstanbul için en kritik durum aslında deprem gerçeği. Bunun yanı sıra görmüş olduğumuz gibi ve daha önce de örneklerinde görmüş olduğumuz gibi aslında birçok farklı noktada deprem hiç olmadan, en ufak bir zelzele, en ufak bir sarsıntı olmadan yıkılan binalardan bahsediyoruz ve ne yazık ki bu binaların yıkılması da canlarımızın gitmesine sebebiyet veriyor. İşte bu yüzden İstanbul'un kentsel dönüşümünün ne kadar önemli olduğu ve belki de yaşadığımız o binaların neden değişmesi gerektiğini bizlere bir kez daha çok net bir şekilde hatırlatıyor.
0: Ahmet, şimdi
1: İstanbul'da tabut bina sayısının...
0: Görüntülerde ekranlara getiriyoruz. Tabii çalışmalar var, araçların enkazını görüyoruz ama etrafta da binalar var, yüksek katlı. O

0: binalar için bir risk var mı? Ya da şu an o binalarda yaşam devam ediyor mu? Onlara ilişkin ne söyleyeceğiz?
1: Şimdi o zaman hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim çevredeki binaları göstermesini. Binalardan 3 tanesinin tahliye edilmiş olduğunu belirtelim. Bu önemli bir bilgi. Sebebi aslında şu. Neredeyse ortak zemine inşa edilmiş yapılar bunlar. Elbette hangisinin kaç tarihli olduğunu söylemek şu an zor, ancak görmüş olduğumuz kadarıyla karşımızdaki binaların ve çevremizdeki binaların çok yeni olmadığını söyleyebiliriz. En azından bazılarının ve yaş olarak eski olan binalardaki riskin daha fazla olma ihtimaline karşı ve yine zemini bu binanın çökmesiyle birlikte zeminin değişmesi, zeminin yerinden oynaması veya zeminde bir hassasiyet oluşması riskine karşı da böyle bir önlem alınmış durumda. Bu neden önemli? Çünkü görmüş olduğunuz gibi şu an, şimdi kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor, Ahmet Işık. Bakın, binanın temel kısmı, o bodrum kata kadar olan kısmı neredeyse çoğu alanda kazılmış halde. Ve işte binanın bundan sonraki seviyesi aslında toprakla buluştuğu alan, ilk zeminin inşasına başlandığı alan ve o alanda herhangi bir tahribat var mı? Zeminin ne kadarlık bir bölgesi bundan etkilendi? İşte bunlar şu an araştırılıyor bir yandan. Dün AFAD Başkanı da, AFAD Valisi de bir açıklama yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamada 700'den fazla personelin çalıştığı söylenmişti.
0: Ahmet, bir de şunu rica edeceğim senden. Şimdi hep konuştuğumuz bir şey var. Birazdan konuşacağız. 39 yıllık bir binadan bahsediyoruz. 1989 yapımı bir bina. Beton kalitesi çok fazla konuştuğumuz başlıklardan biri, ki 99 depremi öncesindeki o binalarda deniz kumunun kullanıldığını zaten biliyoruz. Oradan bize gösterme şansın var mı o beton örneklerini? Çünkü daha dün de aslında baktık, bina ayaktayken bile nasıl parça parça döküldüğünü. Ona ilişkin de bize biraz detay anlatır mısın?
1: Tabii yani beton kalitesini aslında şu şekilde izleyenlerimize ve dinleyenlerimize şöyle açıklayalım. Betonlarda çeşitli farklar ve kaliteler bulunuyor. Bunlar aslında farklar ve kaliteler aslında o binanın ne kadar dayanıklı olması veya binayı daha dayanıklı şekilde inşa etmekten ziyade binanın zemin etüdüne göre değişkenlik gösteriyor. Ancak doğru olmayan zemine, doğru olmayan bir beton kullanıldığı takdirde ne yazık ki felaket kaçınılmaz oluyor. Şimdi betonun örneklerini sizlere gösterelim. Bakın, hemen şimdi kameraman arkadaşım sizlere biraz daha yakından gösterecek elbette. Görmüş olduğunuz gibi betonların bu noktada sadece yıkım esnasında değil, kendi içinde de neredeyse parçalanmış olduğunu, tuzlu buz haline geldiğini net bir şekilde söyleyelim ve buradan aslında şunun da çıkarımını yapabiliyoruz. Oldukça eski bir bina olması, 30 yıllık da neredeyse 40 yıllık bir bina olması ve binanın kendi içindeki zaman aşımı da buna beraberinde aslında aynı yola çıkmasını sağlıyor ve yapıldığı zaman deniz kumu veya buna benzer çeşitli dolgu malzemeleri de bu betonların ömrünü kısaltıyor. Bakın, bu çok önemli. Aslında o zeminin tamamıyla ömrünün kısalması ve betonun ömrünün kısalmasının en kritik sebeplerinden birisi. Evet, şimdi kameraman arkadaşım beni uyardı. Gösterdiği alandaki demirlerin yilsiz demir olduğunu bana söylüyor. Bu ne demek? Yani o demirlerde, betonları birbirine bağlayan demirlerde yilsiz, yani üzerinde herhangi bir delik olmayan, üzerinde birbirlerini tutması için daha büyük efor sarf etmesi gereken o demirlerden olmadığını bizlere, bana şimdi söyledi. Bu da neden önemli? Yayını bitirmeden önce son olarak onu da aktarmış olalım. Betonlar kadar kullanılan demirler de bir o kadar önemli. Çünkü demirlerin özellikle yivli ve yine bununla beraber dayanıklı malzemeden üretilmesi betonların birbirlerini daha da iyi tutmasına sebebiyet gösteriyor. Ve birbirlerini iyi tutan o betonlar da aslında bir zelzele anında, bir deprem anında veya bir çökme riskinde bize korumayı ve o sallantıyı daha net bir şekilde idare etmeyi sağlıyor. Evet. Bu sebepten bu da çok önemli bir konu.
0: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür edelim. Kameraman arkadaşımızla birlikte bize detayları aktardı. Gün sonunda ne yazık ki 5 canımızı yitirdik. Günün en acı gelişmesi, 5 canımız bir hiç uğruna yitip giden bir binada çöktü. Peki sorumuz net. Bu bina neden çöktü? Şimdi o sorunun yanıtına bakmak gerekiyor. Bina 1980

0: 2007 yılında yapılmış. Yani yaklaşık olarak 39-40 yaşında. Artık 40 yıllık bir bina, ekonomik ömrünü tamamlamış bir bina diyebiliriz. Aslına baktığımızda yüzlerce yıldır ayakta kalan binalar var ama söz konusu olan İstanbul olduğu zaman 99 ya deprem öncesi, işte Ahmet de az önce söyledi, o betonun kalitesinden dolayı baktığımızda 40 yıllık bir bina artık çok da sağlam bir bina değil. Ama daha da ilginç detaylar var. Bu bina 1987 yılında yapıldığında 3 katlı bir iş merkezi olarak yapılıyor. Ama zaman içerisinde binaya ek katlar çıkartılıyor ve çıkılan her ek kat kaçak ve kaçak yapılar tabii ki binanın taşıyıcıları üzerindeki yükü de arttırıyor. Şimdi binanın 4 katı kaçak diyoruz. Önce 1990 yılında kaçak bir kat çıkıyor. Onun yıkımı için bazı adımlar atılıyor ama sonra olmuyor bir sebepten dolayı. Daha sonra onun üzerine 3 kat daha çıkılıyor. Yani bugünkü o 7 katlı bina var. Binanın temeline bakmak gerekiyor. Kolon kesme iddiaları. Dün Ağaber canlı yayında da binanın alt katındaki o tekstil atölyesinin sahipleri de konuştu. Hayır dedi. Biz binanın alt katında herhangi bir şekilde kolon kesmedik. Zaten bunu yapmaya da ihtiyacımız yoktu dediler ama ne olmuştu sorusu var. Çünkü ondan önceki kullanıcıya bakmak gerekiyor. Ondan önce yani tekstil atölyesinin öncesinde ise orada bir fırın olduğu iddiası vardı. Eğer fırın varsa iş tamamen değişiyor. Çünkü hep yıllardır konuşuyoruz. Fırınların o sıcaklığı binaların yapı stoklarının etkileyen önemli unsurlardan biri. Ve yine haberimizde ekranlara getirdik. Çökme öncesinde binada çatlaklar oluştu. Bu bina zaten çöküyorum diye aslında sinyalini vermiş. Günler öncesinden, haftalar öncesinden binanın farklı noktalarında çatlaklar var. Ama önem verilmemiş ya da dikkat edilmemiş, tablo giderek işte gördüğümüz bu 5 canı yitirmemize neden olacak bir tabloya dönüşmüş durumda. Peki neden çöktü sorusu var. En önemli başlığımız, ekranlara getirelim.
1: Tadilat oldu, kolonlar kesildi. Bunda kesinlikle böyle bir şey yok. Yani söz konusu bile değil. Kolonlarda ama kesinlikle bir şey yoktu. Nasıl çöktü ben zaten hayret ettim bu binaya.
2: Herkesin aklındaki soruya işte bu yanıtı verdi. Kolon kesmediğini iddia etti. Kardeşler Apartmanı'nın girişindeki tekstil atölyesinin sahibi iddiaları kabul etmedi. Peki 7 katlı bina neden çöktü?
3: Binanın neden yıkıldığıyla ilgili birçok iddia var. İddialardan ilki aslında ruhsatın sadece 3 kat için alındığı, diğer 4 katın kaçak olduğu ve artık binanın o kaçak katları taşıyamadığı yönünde.
4: Ruhsat alındığında yani 87'de Bodrum zemin 2 normal kat olarak projelendirilmiş. Şu an gördüğünüz bu 4 kat çökmeyen yani 4 kat kaçak olarak daha sonra inşa edilmiş. Bina kapasitenin üzerinde yüklenmiş, tonlarca ağırlıkla yüklenmiş. Belediye yapı tatil tutanağını o dönem tutmuş. Fitili çekilmiş bir bomba gibi bugüne kadar gelmiş.
5: Tavan suvallar tökülüyor, direkler, kolonlar hep patlamış, demirler ufalıyor.
6: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü.
3: İddialardan bir diğeri de binanın altındaki tekstil atölyesiyle ilgili. İddiaya göre o dükkanda bir süredir bir inşaat çalışması vardı. O inşaat çalışmasının da binanın yapısına hasar verip vermediği tartışılıyor.
1: Tadilat oldu, kolonlar kesildi. Bunda kesinlikle böyle bir şey yok. Yani söz konusu bile değil. Kolonlarda ama kesinlikle bir şey yoktu. Nasıl çöktü ben zaten hayret ettim binaya.
6: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
2: Apartmanın kesin çökme nedeni mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan bilim kurulu tarafından araştırılacak.
0: Geceden yeni güne taşıyacağımız başlıklardan biri, bir durak noktamız Manisa olacak. Manisa'da bir evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kula ilçesinde Metin Balcı'nın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve alevlere müdahale ederken yanan evini izleyen Metin Balcı ise fenalaştı. Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Bu saat diliminde Türkiye Gazetesi diyelim. Türkiye Gazetesi dediğimizde manşette özellikle muhalefetin son dönemde fon soruşturması üzerinden oluşturmak istediği algı operasyonları var. Ekosistemin fon yalanı. Hırsızları koruyanlar suç bastırıyor. Yeni Parti Aile ve Ticaret Bakanlığı'na fon vurgunuyla suçladı. İddiaları yine iftira çıktı. İki bakan da resti çekti deniliyor. Bakalım hemen detaylandıralım. Belediyelerdeki yolsuzlukların hesabını vermek yerine hırsızlarına sahip çıkan yeni parti, fon skandalı üzerinden yalan rüzgarlarıyla siyaseti siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Yeni partili Ümit Özdağ ile önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a saldırıp fonda 170 milyon

0: var dedi. Bolat gizlim saklım yok, mal beyanım devlette diyerek meydan okudu. Özdağ'ın sonraki hedefi ise Aile Bakanı oldu. Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi yaptığını öne sürdü. Maynur Özdemir Göktaş ise cevabı gecikmedi. İşlemin sahibi şahsın TC'si 92 ile biterken babamınki 18 ile bitiyor dedi ve Ümit Özlale'yi istifaya davet etti. Bir başka haber yine bu konuyla ilgili. İş adamları İBB'deki kirli çarkı ifşa etti. Ahmet Sarı, İBB'ye yaptığım işin parasını alabilmek için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e 229 milyon lira rüşvet verdim derken Cüneyt Yakut, İmamoğlu'nun sağ kolu Ongun'a odasında 10 milyon lira çek teslim ettim. Ali Noğlu, İmamoğlu'na Sarıyer'deki 480 milyonluk iki villayı, Keleş'e ise 4.8 milyon doları işlerde sıkıntı çıkmaması için verdim deniliyor. Bunlar bizzat itirafçıların sözleri olarak da karşımıza çıkıyor. Ama dedik ya, muhalefetin özellikle de fon soruşturmasını sulandırmak, fon soruşturması üzerinden manipülasyonları devam ediyor ve hedefte olan isimler var. Dün önce sabah saatlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik suçlamalar ortaya çıkmıştı. Hemen ardından da akşam saatlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Maynur Özdemir Göktaş hedef alındı. Göktaş çok net bir şekilde hemen bu iftiralar ortaya atılır atılmaz kameraların karşısına geçti. Bütün bu iddiaların, muhalefetin, Ümit Özdağ'ın dile getirdiği bu iftiraların hiç hepsi gerçek dışıdır dedi. Belgeleriyle açıkladı. Babam hedefteydi ama babamın TC kimlik numarasının son iki rakamıyla onların söylediği kişinin TC kimlik numaraları bile uyuşmuyor dedi. A Haber'de de soruları yanıtladı. Hemen bakalım, ardından da Ömer Bolat'ın açıklamalarına bakacağız.
1: Aslında tamamen yalan ve iftira üzerine siyaset yaptıklarını bir kez daha tüm kamuoyuna göstermiştir. Kendileri hiçbir şekilde somut iddiaya, somut bir delile dayanmadan insanları, aileleri üzerinden yıpratma çabalarının bir tanesidir.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'a A Haber ekranlarından yanıt verdi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle asılsız ithamlara, böyle asılsız yalanlara yer vermeleri ve bununla ilgili basın toplantısı yapacak kadar maalesef çürümüş bir siyaset yapan bir muhalefeti ben gerçekten lanetliyorum.
2: Bakan Göktaş, ailesinden kimsenin fon hesabı bulunmadığını söyledi.
1: Ne babamın, ne ailemin, ne ailemden herhangi birinin böyle bir tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Kayıtlı hesabı dahi yoktur.
2: Göktaş, iddiaların başka bir ilin nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın isim benzerliği üzerinden üretildiğine dikkat çekti.
1: Kendileri isim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup aa ne kadar güzel bir şey bulduk diye heyecanlanarak, maalesef ellerini de oluşturarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi yıpratmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik maalesef bir tutum sergilemektedir. Ancak yalanları patladı.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı iddia sahiplerini ispata çağırdı.
1: Hiç mi utanmaları yok? Daha önce çok net bir şekilde bu iftirayı ortaya atanları derhal iddiaları gecikmeksizin ispatlamasını istedim. Eğer en ufak bir ispat varsa görevimden istifa edeceğim peşinen de beyan ettim. Ama hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, aileme karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğim.
2: Göktaş, asıl hedefin Başkan Erdoğan olduğunu vurguladı.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan bir tutum bu. Zira biliyorsunuz pek çok kişi üzerinden böyle bir yalan atma makinesine dönüşmüş bir çürümüş muhalefet görüyoruz. Yazıklar olsun, böyle siyaset yapma şekli olmaz. Böyle kirli, çürümüş siyaset yapma şekli olmaz. Yalan ve iftira üzerinden siyaset yapma şekli olmaz.
2: Bakan Göktaş, konunun peşini bırakmayacaklarını ve yargı sürecini başlattıklarını ifade etti.
1: Siyaset bu şekilde olmaz. Ancak mahkemeler önünde görüşeceğiz. Suç duruşunda bulunacağımı çok net bir şekilde ifade ettim.
0: Bir yandan da tabii Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan gelen açıklamalar da var. O da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında iftiralarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda da bulunacağını söyledi. Hemen o açıklamaya bakalım. Bakan Bolat ne şahsımın ne de ailemin kripto varlık veya yurt dışı para yatırma gibi bir durumun söz konusu olmamıştır ifadesini kullandı. Bakan Polat paylaşımında kamuoyundaki fondaki para şeklinde itibarsızlaştırma amacıyla yaftalanmaya çalışan aile tasarrufu gerçekte sukuk olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğindeki kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım.

0: Tarım aracıdır dedi. Vergi ve sigorta prim borcu olmadığının altını çizen Bakan Bolat, Murat Ağrel'in sözlerini haysiyetsizce iftira, mesnetsiz yalan, yanlış iddialar ve kara propaganda olarak değerlendirdi. Şimdi Sabah Gazetesi'ne bir bakalım. Sabah Gazetesi'ne baktığımızda işte yine bu fon soruşturması kapsamında atılan adımlar var. 187 milyar liralık fahiş kar geliri çağrıldı deniliyor Sabah Gazetesi'ne. Hemen bakacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 214 kişinin 3 fondan toplamda 187 milyar 613 milyon lira fahiş kar elde ettiğini saptadı. İsimler TMSF'ye bildirildi. TMSF bu isimlere ulaşarak 187 milyar 653 milyon liralık haksız kazancın gönüllü iadesini isteyecek. Halit Turan'ın önemli haberi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le gerçekleştirdiği röportaj. Tera ve Pusula'da rekor bir kazanç var. TMSF'ye liste gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri TMSF'ye bildirdi. TMSF'nin listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda da toplanacağını söylediler. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları da tespit edildi deniliyor Sabah Gazetesi'nin iç sayfalarından aktaracağımız haberlerden biri. Şimdi havanın durumuna bakalım. Evet, gündem çok sıcak. O sıcak başlıklara baktık ama hava nasıl olacak? O soruya yanıta bakacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek de bizi bekliyor olacak. Hemen havanın durumuna bakalım dediğimizde Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun daha çok doğusunda şu an bir yağışı görüyoruz. O yağış etkili bir yağış mı? Onu konuşacağız ama genel olarak bugün yurdun tamamında güneşli bir hava var. İki il için ise sarı kodlu uyarı var. Şimdi haritamızı konuştuk ama bir de bu harita bize ne anlam ifade ediyor? Hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Bu soruların yanıtına bakacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek her sabah olduğu gibi bizlerle birlikte olacak. Adil hocamızla konuşacağız. Adil hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Gökhan günaydın, teşekkürler. İyi yayınlar, iyi
0: sabahlar. Çok teşekkür ederim. İki il için sarı kodlu uyarı var. Peki bugün ve bu hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor?
1: Öncelikle şu saat itibariyle başlayalım. Şu saatlerde Güneydoğu Anadolu'da özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine doğru olan illerde Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyine doğru olan illerde yağış var. Şu saatlerde yağış etkili oluyor. Yine Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli olmayan yağış var. Buradaki yağışlar ilerleyen saatlerde Doğu Anadolu'nun güneyine doğru, Van, Hakkari çevrelerine doğru yayılmaya başlayacak. Öğleden sonra da yine Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar var. Batı bölgelerdeki yağışlar artık etkisini kaybetti ve artan sıcaklıklar var. Sıcaklıkların yükseldiğini görüyoruz. Sıcaklıklarda yaklaşık batı bölgelerde 4-5 derecelik bir yükselme başlayacak. Yani aslında birazcık hafta sonuna doğru yaz günlerini biraz daha hissetmeye başlayacağız ki özellikle İstanbul'da, büyük şehirlere baktığımızda İstanbul'da hafta sonu 24-25 derecelere kadar, hatta 26 derecelere kadar çıkan sıcaklık değerleri var. Ama tabii ardından da Orta Akdeniz üzerinden gelen bir yeni yağışlı sistem ve önümüzdeki haftaya da ıslak bir şekilde girmiş olacağız. Yani önümüzdeki hafta ıslak hafta diyebiliriz. Yağışların oldukça bol olduğu bir hafta. Bugün gün içerisinde söylediğimiz gibi Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışlar var. Batı bölgelerde yağış yok. Gece saatlerinde yağış kesilmiş olacak. Yarın yurt genelinde yağış yok. Artan sıcaklıkları göreceğiz.
0: Peki hocam, pazar hemen araya gireyim. Içerisinde... Hafta sonu o hep konuştuğumuz pastırma yazını mı yaşayacağız?
1: Gökhan şöyle, evet, bu hafta sonu pastırma yazı biraz daha erken diyebiliriz ama pastırma yazının tarihi biliyoruz ki Ekim ayı sonu ve Kasım ayı başı gibiydi, olması gerekiyordu. Hı hı. Geçtiğimiz yayınlarımızdaki analizlerimizde aslında biraz daha Ekim ayının ikinci yarısının ve Kasım'ın başının sıcak geçeceği yönündeydi ama bunda bir şekil değişikliği oldu. Artık ayın 12'sinden sonra Ekim'in sonuna kadar gözüken periyotta sıcaklıklar mevsim normali ve altı değerlerde, yağışlar hı hı. oldukça yüksek gözüküyor ve aslında pastırma yazı dediğimiz periyodu şu an bu hafta sonu yaşayacağız diyebiliriz Gökhan. Hani o yüksek sıcaklıkları, ortalamaların biraz üzerine çıkan sıcaklık değerlerini. Ondan sonra Ekim'in kalan periyodunda sıcaklıklar biraz daha ortalamaların altı değerlerde ve ortalamalar civarında kalacak. Beraberinde de yağışlar var. Ekim ayı oldukça yağışlı geçecek.
0: Hocam bir de son olarak sıcaklıkları da isterseniz alalım. İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün ve hafta sonu hangi sıcaklıklar olacak?
1: Hı hı. İstanbul'da bugün 23 ile 16 derece arasında hava sıcaklığı var. Hafta sonu bu sıcaklık

0: sıcaklıklar yükseliyor. İstanbul'da cumartesi günü 26-20 derecelere kadar. Pazar günde yine bu değerler korunuyor. 25-26 derece yağış yok. Pazartesi itibaren İstanbul önümüzdeki hafta içerisinde hemen hemen her gün yağışlı. Başkent Ankara'da bugün de 23 ile 9 derece arasında bir sıcaklık var. Hava açık. Yine hafta sonu itibariyle de yine yarın açık hava, pazar günü biraz daha parçalı mutlu ama sıcaklık yeni başkentte de 25-26 derecelere kadar çıkıyor. İzmir'de açık bir hava var, 28 derece gece sıcaklığı, 16 derece hafta sonunda da yine pazar günü 29 derecelere çıkıyor ama pazartesinden itibaren batı bölgelerde ilk önce İzmir yağış almaya başlayacak. Akdeniz'den gelen yağış sistem önümüzdeki hafta bizleri etkileyecek gözüküyor Gökhan.
1: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hafta sonu artık yazın son demlerini yaşamak isteyenler için uygun ama pazartesinden itibaren yeniden sonbaharı konuşacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'i de uğurladık. Peki trafik nasıl dediğimizde şu an itibariyle İstanbul biraz daha rahat. %44'lük bir trafik yoğunluğu var. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu hafta içerisinde görmüş olduğumuz trafik yok. Daha sakin. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık önünde başlayan trafik Ümraniye önüne doğru ulaştığını görüyoruz ama bu artık rutin bir İstanbul trafiği. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise özellikle köprünün giriş noktası ile Altunizade arasında yine o bağlantı noktalarında trafik var. Ters istikamete baktığımızda ise Avrupa yakası çok rahat ve akıcı şekilde izliyor. Özellikle sahil yollarında hiçbir trafiğin olmadığı bir tablo var. Yalnızca Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Zincirlikuyu ile Mecidiyeköy arasında artık o çok alışılageldik bir trafik var ki buna artık trafik bile dememek gerekiyor ama şu an itibariyle %44'e ulaşmış durumdayız. Şimdi ama bir yandan da hep söylüyoruz ya, aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri, bunlar bir araya geldiğinde kazalar sayın seyirciler kaçınılmaz oluyor. Adresimiz İstanbul. İstanbul Silivri'de aşırı hız yapan bir sürücü yolu adeta savaş alanına çevirdi. 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Hemen bakalım.
2: Aşırı hız yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kazanın adresi Silivri E5 Karayolu Tekirdağ istikameti. Aşırı hızda olan bir otomobil önünde seyreden aracı arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarak ters dönerken diğer araç yaklaşık 200 metre boyunca takla atarak savruldu. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.
1: Kahramanmaraş'a gidelim. Kahramanmaraş'ta ise husumetli iki grup arasında silahlı bir kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahale eden polis memuru Sadullah Orçan hayatını kaybetti.
3: Akrabalar arasındaki silahlı kavga bir polisi hayattan kopardı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki grubun pastanedeki sözlü tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görev yaptığı Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden yıllık izin için memleketi Türkoğlu'na geldiği öğrenilen polis memuru Seyfullah Orçan akrabaları arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada yeğeni Alihan Orçan elindeki pompalı tüfeği ateşledi. Polis memuru Seyfullah Orçan saçmaların hedefi oldu. Kanlar içinde yere yığılan Orçan kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan katil zanlısı Alihan Orçan jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
1: Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biriydi. Necdet Uygur, ünlü ustanın eşi Necla Uygur yıllarca tiyatro sahnesinde büyük başarılara, büyük oyunlara imza atmıştı. Ancak son dönemde sağlık problemleri yaşıyordu ve dün tedavi gördüğü hastanede Necla Uygur 89 yaşında hayatını kaybetti. Süheyl ve Behzat Uygur'un da annesi olan Necla Uygur'un vefatı ailesini ve tüm sanat dünyasını yasa boğdu. Acıbadem Tiyatrosu ve Uygur ailesi tarafından yapılan açıklamada Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede hayatını

0: Şiddetlenmesiyle birlikte artık can kayıplarını daha yüksek rakamlarla ekranlara getirmeye başladık. Rusya, Ukrayna'yı özellikle de başkent Kiev'i bir kez daha hedef aldı. Bir yolcu otobüsünün vurulması sonucunda en az 30 kişi hayatını kaybetti.
1: Savaşın bedelini bir kez daha siviller ödedi. Rusya'nın fırlattığı bir seyir füzesi Ukrayna'daki otobüs durağına düştü. Durakta bekleyen bir yolcu otobüsünün isabet aldığı saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti. Rusya-Ukrayna hattındaki askeri gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanıyor. Ukrayna'yı neredeyse her gün füzelerle ve İHA'larla hedef alan Rus güçleri başkent Kiev ve Kramatorsk kentlerini bombaladı. Kiev'de bir füzenin isabet ettiği apartmanda çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil öldü.
2: Rusya'nın geniş çaplı saldırısında toplam 25 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi ise yaralandı. Saldırı, çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracının kullanıldığı kapsamlı bir saldırıydı.
1: Ukrayna'nın Donbas'a komşu kalelerinden Kramatorsk'ta ise bir Rus füzesi otobüs durağına isabet etti. O esnada dolu şekilde durakta bekleyen bir yolcu otobüsü şiddetli patlamayla küle döndü. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken durumu ağır yaralılar da var. Rusya'nın saldırılarına uzun menzilli drone saldırılarıyla yanıt veren Kiev güçleri de Rus yazılım şirketi Yandex'e ait bir veri merkezini vurdu. Rusya'nın Ryazan bölgesinde yer alan veri merkezi alevlere teslim oldu. Saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açıp açmadıysa henüz bilinmiyor.
0: Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. Şimdi birazdan İslamabad'a gideceğiz. Fakur Rahman bizlerle birlikte olacak ama İran Savaşı'nda ilginç başlıklar ortaya çıkmaya başladı. Milliyet Gazetesi'ne hemen bakalım. Saldırı için hazırlık iddiası diyor Milliyet Gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a büyük çaplı bir operasyon için hazırlandığı ve Savunma Bakanlığı'nın CENTCOM'a bu yönde talimat verdiği öne sürülüyor. Bu iddianın hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump dün dedi ki 3 Kasım'da ara seçimlere kadar biz İran'ı vurmayacağız. İlk kez böyle bir açıklama duyuyoruz. İlk kez net tarih verdi. 3 Kasım'a kadar Amerika Birleşik Devletleri olarak biz İran'a saldırmayacağız dedi. Ama diğer yandan Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısı devam ediyor ve dün Amerikan medyasından bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir iddia geldi. O iddia New York Times'a göre Pakistan, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere yönelik saldırılara katıldı. Pakistan savaş uçakları. Peki bu iddianın arkasında ne var? Pakistan buna ilişkin bir açıklamada bulundu mu? Hemen İslamabad'a gideceğiz. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Pakistan gerçekten Suudi Arabistan'la birlikte Husilere yönelik saldırı düzenledi mi?
3: Günaydın Gökhan. Şimdi Pakistan Enformasyon Bakanlığı yani hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika'daki New York Times gazetesinde yer alan bu haber yalan, doğru değil, uydurucu. Konuşlandırma konusunda detaylar gerekirse zamanında verilecektir. Bu yönde bir açıklama geldi. Yani New York Times'taki haberi Pakistan hükümeti yalanladı. Ancak bizim aldığımız bilgilere göre şu anda grup kaptan, filo komutanı ve kanat komutanı bu rütbeli hava kuvvetlerinden rütbeli yetkililer şu anda Suudi Arabistan'da bulunuyor. Pakistan'ın C-17 yani Çin yapımı C-17 savaş uçakları da şu anda Suudi Arabistan'da bulunuyor. Ancak Pakistan savaş uçakları Husilere yönelik herhangi bir bombalama operasyonuna katıldı mı? Bu yönde henüz bir teyit yok ama üst düzey askeri yetkiliye göre gerekirse Pakistan Hava Kuvvetleri harekete geçer ama o da savunma nitelikte olacak. Yani Suudi Arabistan hava sahasından geçip Yemen'deki Husilere yönelik bir saldırı konusunda böyle bir şey yok şu anda. Ama Pakistan ordusu, Pakistan Hava Kuvvetleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri bu Mekke ortak anlaşması altında ayrıca Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ikili bir savunma anlaşması var. Bu geçen yıl Eylül ayında iki taraftan imzalanmıştı. Bunun bu anlaşma altında da Pakistan Silahlı Kuvvetler Suudi'ye yönelik bir hareket

0: geçebilir. Ancak şu anda Pakistan avukatları sahiden bir hava operasyonuna katıldı mı? Bu konuda elimizde bilgi yok ve bu konuda Pakistan yetkililer de bunu yalanlıyor.
1: Bekleyip göreceğiz. Önemli gelişmeler yaşanıyor Orta Doğu'da. Özellikle New York Times'ın iddiası ve Pakistan'dan gelen açıklamalar önemliydi. Fakur Rahman'a çok teşekkür ederiz. Orta Doğu'nun nabzını Fakur'la tutmaya devam edeceğiz. Fakur, kolaylıklar dileyelim sana. Fakur Rahman'a teşekkür edelim, onu uğurlayalım ve hemen gündemin farklı başlıklarıyla devam edeceğiz. Mekke Savunma İttifakı Anlaşması ana gündem başlıklarımız olarak kalmaya devam ediyor ve bu kapsamın hemen ekranlara getirelim, bir menümüzü açacağız tekrardan. Mekke Savunma İttifakı ana başlığımız dedik. Ana başlığımız dediğimizde tabii ki Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin detayları da konuşmaya devam ediyoruz. Dün Milli Savunma Bakanlığı'nın her perşembe olduğu gibi basını bilgilendirme toplantısı vardı ve bu basını bilgilendirme toplantısı sırasında da özellikle Suudi Arabistan'a savunma ittifakı çerçevesinde nasıl destek verileceğinin de gündeme geldiğinin altı çizildi. Tabii bir yandan da ittifakın devreye girebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal sürecin de tamamlanması gerekiyor. MSB'den gelen açıklamalara bakalım.
2: Mekke Savunma İttifakı'nın Riyad'daki zirvesinin ardından Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri güç göndereceği iddiaları konuşulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık haftalık basın bilgilendirme toplantısını Kocaeli'de yaptı. Riyad'daki kritik Mekke Savunma İttifakı zirvesinde konuşulan konulara ilişkin bilgi verdi. Komitenin 5 Ekim'de toplandığını bildirdi. Açıklamada askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a konuşlandırılması için tedbirler görüşüldü denildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik ilişkilerini kurumsal bir yapıya kavuşturan yol haritası çerçevesinde temasların düzenli hale getirileceğini de açıkladı. Yol haritasıyla iki ülkenin savunma makamları arasında temasların düzenli hale getirilmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu yol haritasının iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısı bu şekildeydi ama bir yandan tabii ki savunma sanayi gündem başlıklarımız arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Aselsan önemli bir ihracat anlaşmasına daha imza attı. Yurt dışındaki bir son kullanıcıya silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplamda 125 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte bu hafta içerisinde imzalanan anlaşmalarla birlikte milyar dolarlık sözleşmelerden bahseder olduk.
3: Türkiye'nin öncü savunma şirketlerinden olan Aselsan 4 günde 4 büyük sözleşmeye imza attı. Şirket son olarak yurt dışındaki bir kullanıcıyla toplam tutarı 125 milyon ABD doları olan satış sözleşmesi imzaladı. Yeni ihracat sözleşmesi silah ve elektronik harp sistemlerini kapsıyor.
4: Ülkemiz adına, milletimiz adına ben Aselsan'ın geldiği noktayı bir gurur olarak görüyorum.
3: Firma yeni ortaklık faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir değerlendirmesini yaptı. Aselsan önceki günlerde yine uluslararası bir müşteriyle 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzalamıştı. Bu sözleşmeler elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatını kapsamıştı.
4: Geçen sene 286 bin adet ürünü Aselsan

0: kullanıcılara teslim etmiş oldu. Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz.
1: Türk savunmasının göz bebeği olan firmayla Savunma Sanayi Başkanlığı arasında da son günlerde kritik imzalar atıldı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında toplamda 2,46 milyar euroluk hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme imzalandı. Atılan bu imza Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki tek seferde yapılmış en büyük sözleşme olma özelliğini taşıdı. Önceki günlerde yine firmayla SSB arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolarlık sözleşme imzalanmıştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bugün ulaştırma alanında, ulaşım alanında önemli günlerden birini yaşayacağız. Çünkü uzun zamandır yapımı devam eden projelerden biri. Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren yolu da bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle resmen hizmete girecek. Şimdi Halkalı-Kapıkule arasından bahsediyoruz. Bu önemli bir projeydi. Yolcu seyahat süresi normal bir trenle Halkalı'dan binen bir yolcu yaklaşık 4 saat gibi bir süre sonra Kapıkule'ye ulaşıyordu. Ancak bugünden itibaren bu süre 1,5 saate düşecek. Yük taşıma kapasitesi bu sadece yolcu taşımacılığı açısından değil, yük taşıma yani ihracat açısından da bizleri rahatlatacak bir proje. 8,5 saatte öncesinde ancak bu yeni dönemle birlikte 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesi ise 4 kat artıyor. Çerkezköy-Kapıkule kesimi yaklaşık 153 kilometrelik bir hat sırayla döşendi. Bugün hizmete açılacak ve trenin saatteki hızı ise yaklaşık olarak saatte 200 kilometreyi bulacak. Peki bu önemli projeyle birlikte Trakya açısından, Avrupa'ya açılan kapımız açısından neler değişecek bakalım.
4: Demir ağlarda tarihi bir adım daha atılıyor. Türkiye'nin batıya açılan kapısında mesafeler kısalıyor. Trakya hızlı tren konforuyla buluşuyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının dev etabı açılıyor.
5: Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecek.
4: Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hat Trakya'da ulaşımın çehresini tamamen değiştirecek. Proje kapsamında 353 kilometre ray serildi. Hat üzerinde 31 köprü, 2 viyadük ve 8 tünel inşa edildi. En son teknoloji sinyalizasyon sistemiyle güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dev projenin ağ haritasını değiştireceğini açıkladı. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'de hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısı 11'den 14'e çıkacak. En kritik değişim seyahat sürelerinde yaşanacak. Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Ticaretin can damarı olan yük taşımacılığındaysa 8,5 saatlik maraton yerini 3,5 saatlik hızlı sevkiyata bırakacak.
5: Altını çizmek istiyorum ki Çerkezköy Kapıkule hattı projesi Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettiğimiz yegane yapım projesidir.
4: Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak. Yıllık yolcu sayısı 600 binden 3 milyona ulaşacak.
5: Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecek.
4: Hattın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Şimdi siyaset. Siyaset dediğimizde ise tabii ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın önceki gün AK Parti'ye katılması siyasetteki tüm dengeleri değiştirmiş durumda. Tabii bu muhalefet cephesinde de gerilime neden oldu. Malum daha Cemil Tugay AK Parti'ye katılmadan önce Özgür Özel'den ardı ardına Cemil Tugay'a hedef alan açıklamalar geldi ama bir de işin CHP kanadı var. CHP kanadıysa Cemil Tugay ve diğer AK Parti'ye katılan belediye başkanları üzerinden Özgür Özel ve ekibini suçluyor.

0: Bu isimleri siz seçtiniz ve sizin seçtiğiniz isimler şu an AK Parti'ye katılıyor. Suçlaması var. Detaylandıralım.
1: Bir kişiliksizliğin, bir karaktersizliğin hududunun, sınırının olmayacağını gördük. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. Bizim için haindir.
2: Sütte leke var, onda yok sözleriyle övdüğü, seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Cemil Tugay'ı bu kez hain olmakla suçladı.
1: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın, selam vermem.
2: Muhalefet cephesinde Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor.
3: Cemil Tugay'a soruyorum, İzmir'de gezebilecek misin, sokağa çıkabilecek misin? Ona tek önerim var, biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin.
2: Yeni parti içerisinden sert tepkiler gelirken CHP ise Tugay'ın adaylaştırılması sürecinden özel ve yönetimini sorumlu tuttu.
4: Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir.
5: Cemil Tugay kurultay esnasında İzmir'den Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanı. Tek nedeni budur. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun uyarılarına rağmen çıkacaklar, kamuoyunun önünde özür dileyecekler. Cemil Tugay'a bireysel olarak kefil olanlar, bütün bu arkadaşlarımız çıkacaklar, özür dileyecekler.
2: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da yaşananların faturasını Özel'e kesti. Sanal medya hesabından Özgür Özel İzmir'e hesap vermelidir notunu paylaştı. Diğer yandan CHP ile yeni parti arasındaki yağma krizinde de gerilim tırmanıyor. CHP yönetiminin son tespitlerine göre yeni partililer giderken araçların yanı sıra bilgisayar ve hatta masaları bile alıp gitti. İddiaya göre götürülen demirbaşların toplam tutarı 250 milyon lirayı aştı. CHP'nin birçok kayıp aracı ya sanayide ya da hurdalık alanlarda bulundu. İl ilçe örgütlerine ait olan mobilya, bilgisayar, ses sistemleri ve klima gibi birçok eşyanın yeni partinin il ilçe başkanlıklarına taşındığı iddia edildi. Ve Yüreğir Belediyesi. Belediye Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda CHP'li üyeler Ertan Sümer'le Zeycan Kılıçarslan arasında satılıksın tartışması yaşandı. Salonda başlayan gerginlik kısa sürede koridora taştı.
6: Satılık. Kaçasandın sen belediyeyi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre gayri safi milli hasıla 2025 yılında %41,4 artarak 62,3 trilyon liraya ulaştı. Ekonomide oluşan toplam katma değerden en büyük payı %55,5 ile mali olmayan şirketler alırken hane halkının tasarruf oranı %14,3'e yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlat hayata.
8: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
10: Tep o kadar iyi ki Tep.
11: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye

0: Kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Kas Döküm Ürünleri Özel Bölümüyle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Akü. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam.
4: A Haber Radyo. Bir reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Bir reklam.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
9: ister ol. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
10: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
0: PTR. Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
12: işimiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
12: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: İlaç kullanıyorum.
15: Yüksek kolesterol tedavilerinde kullanılan ilaçlar ve tedavi yöntemleri de vücuda ciddi zararlar verebilir.
16: Kolesterol düşürüldüğü zaman ilaçlarla Alzheimer oluyor. Kolesterol ilaçları Parkinson yapıyor. Kolesterol ilaçları ALS yapıyor. Kolesterol ilaçları MS yapıyor. Kanser yapıyor. İlaçları satsınlar, insanları korkutsunlar diye. Çünkü insanları korkutarak sağlıklı kişileri bile hasta yapıyorlar.
17: Ritim bozukluğu var. Kalp doktoru verdi. Haftada 3 kere falan kullanıyorum.
16: Çok çeşitli tetkikler yapıyorlar. Tetkiklerden biri de sanal anjiyo. %10 plak tıkanıklığı diyorlar raporda. İnsanları panik yaptırtmak için kullanıyorlar.
18: Kanda önemli olan değerin insülin ve trigliserit olduğunu vurguluyor Karatay.
16: Damar tıkanıklığını kolesterol yapmaz. Damar tıkanıklığının sebebi insülin yüksekliğidir. Başından beri söylüyoruz. Şeker yüksekliğidir. Trigliserit yüksekliğidir.
18: Bu değerleri normal seviyeye getirmek içinse ilaç tedavisinden önce sağlıklı beslenme şartı geliyor. Özellikle de şekerden uzak durmak.
16: Yediğimiz hiçbir şey

Kolesterol olarak kana geçmez. Şeker gibi değil. Ama şeker ağzımıza aldığımız anda bir şeker veya sıvı şeker veya şekerli gazlı içecekler hemen şekeri yükseltir. Aynı algoritmayı kullandılar kolesterol için. Halbuki kolesterol midede parçalanıyor.

0: Yeni bir saat, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir sıcak gelişmeyle başlayacağız. Malum Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesinin ardından az önce acı bir haber geldi. Son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece yaşadığımız faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kimlikleri de belli oldu. Ahmet Muhammed İnan, Gülce Turan, Hüseyin Özkurt, Mesut Bilecen ve Zeynep İnan İstanbul Maltepe'de dün 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucunda enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Peki binanın çöktüğü noktada son durum ne? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Kameralarımızı hemen Maltepe'ye çevireceğiz. Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bizlerle birlikte olacak. Hem bir yandan kimlikler belli oldu hem de o son isim de netleşti. Ahmet, bir kez daha kolaylıklar diyelim. Tabii ki acının en yüksek olduğu noktadasın. Peki izlenimlerin neler? Bu binaya ilişkin neler söyleyeceğiz?
1: İstanbul, Maltepe ve bu noktada olan herkes, yine kalbi bu noktada olan herkes sabaha kadar umutlu bekleyişini sürdürmüştü. Ne yazık ki güne acı dolu bir haberle uyandık. Enkaz içerisinde aranan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ve bunun ardından da şu an için artık o enkazın toplanma sürecine girilmiş bulunmaktayız. Hemen şöyle arkamı çevirip baktığım zaman artık o enkazda çok ciddi oranda neredeyse bu bölgenin yolla eşitlenmeye yakın hale getirildiğini söyleyelim. İki farklı araç şu an bu noktada çalışıyor. Diğer araç da burada halihazırda bekliyor. Peki gördüklerimiz neler? Neler aktarabiliriz buradan? Hemen onlardan bahsedelim. Aslında binanın yaklaşık 40 yıllık olduğu gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Çünkü bu çok önemli, çok kritik bir durum. Ve burada şunu hatırlatalım. 40 yıllık bir bina ama beton gelişimi ne durumdaydı? Betonlarının son durumu neydi? Asıl soru bunlar ve yine elbette bunu çok defa dile getiriyoruz. 40 yıllık bir binanın mutlak surette geçmişte deniz tuzuyla, deniz kumuyla yapılıyor olması o binanın dayanımını da bir o kadar geri bir o kadar da azaltıyor ve beraberinde kullanılan demirlerin de bir o kadar önemli olduğunu hatırlatmak lazım. O demirlerin de şimdi kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Yivli demir olarak adlandırılan demirlerden olmadığını, düz bir demir olduğunu söyleyelim. Düz bir demir olması bize niye anlatıyor? Betonların birbirine olan tutunumunu azaltması, yıllar içerisinde azaltması anlamına geliyor. Korozyona daha fazla uğramaya müsait olduğu anlamını taşıyor bizlere. Ve beraberinde binanın şu an çevresinde bulunan 3 binanın da boşaltılmış olduğunu hatırlatalım. Bunun sebebi de şu: bina 7 katlı ve üzerine ekstra 2 kat daha çıkılmış haldeydi ve bu ekstra katların da yine binanın zeminindeki dayanımını azaltması ve binanın zemininde gün sonunda çökme meydana gelmesi de çevredeki binaları etkileyip etkilememesi riskine dair de yine bu noktadaki 3 binanın boşaltılmış olduğunu hatırlatalım. Ve binanın zeminindeki son durum, zemin etüdü de yine bugün içerisinde yapılacak olan o çalışmalar sonrasında daha da net belli olacak. Elbette üzücü bir haber var. 5 kişinin hayatını kaybettiği yönünde ve bu 5 kişiden birisi 2006 doğumlu, henüz 20 yaşında. Birisi 2004 doğumlu, henüz 22 yaşında. Birisi ise 2021 doğumlu, henüz 5 yaşındaydı. Bakın yani yaşça büyük bir binanın eğer ki doğru kontrol yapılmazsa, doğru bakımlar yapılmazsa ve bu doğru bakımların da haricinde gerekli güçlendirmeler veya kentsel dönüşüm yapılmazsa ve zemininde oluşabilecek bir risk durumu da böyle sonuçlanırsa ne yazık ki oluşan tablo çok acı verici hale gelir. İstanbul'un farklı yerlerinde bunlara örnekler görmüştük. Kartal'da, Küçükçekmece'de ve yine birçok farklı noktada. İşte bu örneklerden de hatırlayacağım.

0: olduğumuz üzere sonu her zaman aslında o binadaki yaşayanlar için oldukça kötü oluyor. Bu çok sıkıntılı olan bu durumla alakalı. Şunu hatırlatalım. İstanbul'da on binlerce farklı tabut bina olarak adlandırılan binalar var. Peki bu binalar neler? Zemininde ciddi bir etüt sıkıntısı yaşanan, zemininde betonla uyumlu olmadığı, zemininin betonla uyumlu olmadığı tespit edilen veya betonunun yanlış olduğu tespit edilen veya binanın temelinin dolgusunun eksik atıldığı veya bu dolgusunun deniz kumuyla yapıldığı tespit edilen veya binanın çok uzun yıllardır ayakta olması hasebiyle artık demirdeki bir demir yıpranması, demirin yıllar içerisinde korozyona uğraması yoluyla çeşitli şekillerde bizleri sıkıntıya sokma ihtimali olduğu
1: tespit edilen. Peki Ahmet, hemen şunu sormak istiyorum. Dünden itibaren yaptığımız yayınlarda binanın alt katındaki hep dükkana dikkat çektik. Dükkan sahipleri de daha sonra AHBR'e de zaten röportaj verdiklerinde biz binada kolon kesmedik dediler ama hep söylenen bir söz var. Binada daha önceki dükkanın bir fırın olduğu iddiası. Buna ilişkin ne biliyoruz? Öncesinde orada bir fırın mı vardı ve fırın varsa bu tabii hikayeyi daha farklı bir noktaya getirecek mi? Daha önceki depremlerde de hep konuşmuştuk. O fırının ısısı mevzusu. Buna ilişkin ne biliyoruz?
0: Şimdi burada aslında dün yaşanan olayla alakalı bir örnek vermek gerekiyor. Dün ne yaşanmıştı? Dün binada o çökmenin hemen ardından bir bununla alakalı da bir yangın çıkmıştı hemen bodrum katında. Ve çıkan bu yangın da aslında yine buradaki müdahaleleri zorlaştırmıştı. Bunu da hatırlatalım ve binanın altında bulunan dükkan sahibinin de çeşitli bu kapsamda açıklamaları var. Ve bir iddiası söz konusu. Bu iddia da yine fırın olduğuna yönelik. Elbette bu iddianın kanıtlanması nitekim binanın sahipleri, binanın mülk sahipleri vereceği beyanlara göre değişiklik gösterecektir. Ve bizler de bu konunun takipçisi olacağız. Peki buradan neyi nasıl çıkartalım? Ona dönelim biraz daha. Fırın olması durumunda da veya başka bir işletme olması durumunda da bizler buradan ne çıkartabiliyoruz? Ne anlam çıkartabiliyoruz? Elbette en büyük temel prensip binanın altındaki o dükkanlarda, o işletmelerde, o iş yerlerinde herhangi bir kolon kesme gerçekleşmediği yönünde. İş yeri sahibi kolon kesilmediğini söylüyor, beyan ediyor ve bu noktada şunu hatırlatmakta fayda var. Ondan önceki son durum neydi? Ondan önceki o binanın işletmenin sahibinin o işletme içerisinde yaptığı bir şey var mıydı, yok muydu? Bunlar da yine daha sonrasında elde edilecek bilgiler neticesinde açıklanacak önemli kritik bilgiler. Bize ne anlatacak? Bize binanın aslında geçmişe dönük nasıl bir durum içerisinde olduğunu en net anlatacak unsur diyebiliriz. Şu anda da ekiplerin çalışması burada bir noktada yoğunlaşmış halde ve orada da bir yine zaman zaman dumanın çıktığını görebiliyoruz. Bu elbette o şu anki çalışmalar sebebiyle de gerçekleşiyor olabilir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi şunu da söyleyelim Gökhan Kurt, son kez 5 kişinin hayatını kaybettiği bu binada sadece binanın eski olması mı bu binanın çökmesine sebebiyet verdi? Yoksa binaya ekstra kat çıkılması mı? İş yerlerindeki yaşanan çeşitli varsa eğer ihtimaller içerisinde yer alması ihtimali olan herhangi bir kolon kesme veya teknik anlamda fizibilite çalışması anlamında bizlere eksiklik gösterecek başka bir konu var mıydı? Bunları da yine takip ediyor olacağız. Çünkü tek bir sebebe bağlamak yerine olayı etraflıca düşünmek ve buna göre hazırlanacak raporlara göre konuşmak oldukça daha fazla kıymetli diyelim.
1: Ahmet Nazif Fural ve kameraman arkadaşımız Ahmet Şıka'da notları için teşekkür edelim. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. Ahmet'i hemen uğurlayalım ve bir başka başlığımız. Adresimiz Karabük olacak. Karabük'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları başlatıldı. Peki o çocuğa ne oldu? Gelin bu sorunun yanıtına bakalım. Yoğurtan Ortaokulu'nda eğitim gören 13 yaşındaki Rıdvan D. öğle saatlerinde dersler devam ettiği sırada okulundan ayrıldı. Okuldan eve dönmeyen çocuktan haber alamayan ailesi 112 acil çağrı merkezine kayıp ihbarında bulundu. Spahiler Mahallesi istikametine gittiği belirlenen Rıdvan D. için jandarma, AFAD, UMKE, Karabük ve İHA arama kurtarma ekipleri tarafından aramaktadır.

0: arama çalışması başlatıldı. Drone desteğiyle çalışmalar devam ediyor. Kayıp bir çocuk okuldan sonra eve dönmedi. Tabii ki ailesi büyük bir panik içerisinde, evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Ormanlık alanda çalışmalar yoğunlaştırılmış durumda. Biz de ondan gelecek iyi bir haber umuduyla bu haberimiz tamam.
1: Anlaşılmadı.
0: Trafikte genellikle karşılaştığımız bir tablodur. Ne yazık ki yol verme tartışması. İki sürücü arasında zaman zaman gerilimin arttığı haberleri çok fazla ekranlara getirdik. Ama bu kez adresimiz Ordu. Ordu'da yol verme tartışması iki cana mal oldu. Akrabası tarafından bıçaklanarak hayattan koparılan Orhan Artçan'ın annesi, katil zanlısının annesi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Bir aile iki gün arayla iki ferdini toprağa verdi.
2: Yol kavgası, bir anne oğlu mezara, bir anne oğlu da demir parmaklıkların arkasına gönderdi. Ordu'nun Korgan ilçesi bir intikam zincirine ve aile dramına sahne oldu. 40 yaşındaki Orhan Artça yol verme tartışmasında akrabası İbrahim E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
3: Bahçede merdivenimiz var. Git merdiveni al da gel dedik. Buradan gönderdim. O da pat pat motoruna bindi gitti. Oraya gitmiş, evin önünde dönmüş. Motorumu çevirmeden daha onu orada katlettiler.
4: Abimi orada pusu kurmuşlar, katletmişler, almışlar benim güzel abime. Onun çocuklarını yetim bırakmışlar, 3 çocuğunu burada.
2: Oğlunun acısına dayanamayan 62 yaşındaki Nezaket Artça katil zanlısının ailesinin evine gitti. Artça evde çıkan kavgada İbrahim E'nin aynı zamanda akrabaları olan anneannesi Emine Artça'yı kürekle başından yaraladı. Durumu gören katil zanlısının annesi Hacer E. Nezaket Artça'ya tabancayla ateş etti. Artça hayatını kaybetti.
3: Hanımım evden kalkıyor. Evde nasıl olsa hiç kimse yok diye hırsıyla gitmiş. Haberimiz yok ezenden sonra. Hanımımı 3 kurşunla orada öldürdüler.
2: Oğul Orhan Artça'nın ardından anne Nezaket Artça'nın da hayatını kaybetmesiyle ilçe yasa boğuldu.
5: Olay yerini görmeye gitmiş, evladının kanını örtmeye gitmiş kadın.
2: Gözaltına alınan katil zanlısının annesi Hacer E ise tıpkı oğlu gibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Şimdi gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Takvim Gazetesi diyeceğiz. Takvim Gazetesi manşetinde İzmir'in umudu var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Turgay'ın AK Parti'ye katılması takvimin manşetinde. İzmir'de hizmet belediyeciliğini başlayacak olması en çok İzmirlileri sevindirdi. Yıllardır kronikleşen sorunlarla boğuşan vatandaşlar şehirde dönüşüm umudunu taşırken Başkan Tugay'a da büyük destek var. Kaçak kat faciası bir başka haber. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3. katında çökme meydana geldi. 5 kişi hayatını kaybetti. Binanın dönüşüm için maliklerin anlaşamadığı da ortaya çıktı. Zaten en büyük sorun da bu. Tarafların bir türlü o kentsel dönüşüm konusunda anlaşamaması. Ve son bir haber aktaralım. İftiracılara suç duyurusu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'ın fona para yatırdıkları yolundaki haberlerin asılsız iddiaları üzerine taraflar harekete geçti ve dava süreci de başlatıldı. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Özellikle önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hemen ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Maynur Özdemir Göktaş hakkında Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamaları vardı. İftiralarda bulundu dedi Maynur Özdemir Göktaş. Hakkımızda yalan söylüyor dedik. TC kimlik numaralarından tüm bilgilere kadar detayları aktardı. Şimdi ne oldu? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Özellikle siyaset neden fon soruşturulması üzerinden manipüle edilmeye çalışılıyor? Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor olacak. Oğuzhan günaydın. Hangi aşamaları göreceğiz? Şimdi suç duyurusunda bulunacaklarını bekliyoruz ama bir yandan da Ümit Özdağ'dan bir istifa adımı gelir mi bugün?
6: Evet, günaydın. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Tabii ki fon soruşturması Türkiye'nin gündemine oturdu biliyorsunuz. Bununla alakalı da özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna kim karıştıysa herkesten hesabını soracağız şeklinde de ifadeler kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından da özellikle tabii ki birçok isim hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığını biliyoruz. Ancak muhalefet partisinden özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'e ilişkin bazı iddialar gündeme geldi. getirildi. Söz konusu bu iddialarda özellikle Göktaş'ın babasının yatırım fonu üzerinden yüklü miktarda kazanç

0: sağladığı ifade edilmişti. Bununla alakalı Göktaş tabii ki Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ ve Cemal Enginyurt hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özellikle suç duyurularında milletvekillerinin Göktaş ve ailesine yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yine Göktaş ayrıca Özdağ hakkında da 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığını belirtmiş olalım. Özellikle Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi söz konusu dilekçe ve sunulan suç duyurusu dilekçesinde Özdağ ve Enginyurt'un Bakan Göktaş ile ailesine yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğu da vurgulanmış olduğu, yatırım fonları işlem gerçekleştirildiği öne süren Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu ifade edildi. Yine durumun isim benzerliğinden kaynaklandığı belirtildi. Göktaş ve ailesinin söz konusu fon işlemlerinden herhangi bir kazancı olmadığını, bu konuda da herhangi bir ilgisinin olmadığı da yine söz konusu suç dilekçesinde beyan edilen ifadeler arasında yer aldı. Özellikle bu sebeple Özdağ ve Enginyurt hakkında verilen dilekçenin içeriğine bir bakacak olursak, hakaret, iftira, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verme, yayma veya alenen ele geçirme, yine halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarından Özdağ ve Enginyurt hakkında suç duyurusu yapılmış oldu. Öte yandan Bakan Göktaş'ın avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Sulh Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ hakkında da dediğimiz gibi 1 milyon liralık tazminat davası açılmış oldu. Tazminat davası dilekçesinde ise Özdağ'ın iddialarının gerçeğe aykırı olduğu ve Bakan Göktaş ile ailesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtilmiş oldu. Tabii ki tüm bu iddiaları ortaya atan Özdağ ve Enginyurt ikilisinin de henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadığını belirtmiş olalım. Özellikle söz konusu iddiaların ardından Göktaş söz konusu iddiaları belgeleriyle yalanlamıştı. Bu yalanlamaların ardından yapılan suç duyurusuna rağmen iki isimden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İki isim sessizliğini koruyor. Tabii ki bununla alakalı yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş söz konusu isimlere istifa çağrısında da bulunmuştu. Bu isimler istifa edip etmeyeceği ya da konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak konusu, gözler söz konusu, evet. İkiliye çevrilmiş durumda. Özdağ ve Enginyurt'un yapacağı açıklamalara eğer olursa istifalarına da gözler çevrilmiş durumda diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin ve kameraman arkadaşımız Serkan Öztürk'e notları için teşekkür ederim. Gözler bugün bir yandan da tabii ki AK Parti'de olacak. Diğer yandan işte bu fon soruşturması kapsamında özellikle ortaya attıkları iddialar nedeniyle gündeme gelen isim de var. Kim onlar? İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç. Bu üç isim ifadeye çağrıldı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında kamuoyunun yanıltıcı bilgi paylaşımında bulunanlara karşı harekete geçti. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Üç isme soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yanıltıcı bilgi paylaştıkları iddiasıyla dezenformasyon suçlaması yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Şaban Sevinç ve sözcü muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdi. Balcı gece saatlerinde gözaltına alındı. Fon soruşturması ile ilgili asılsız paylaşımlara yönelik incelemelerin devam ettiği duyuruldu.
1: Şimdi siyasette kalmaya devam edelim. Köşe yazılarına bakacağız. Sabah gazetesinin 12. sayfasını açalım ve Mahmut Övür'ün bugünkü köşesine bakacağız. Şimdi Mahmut Övür'ün bugünkü köşesinde Demokratik Cumhuriyet Partisi geliyor diyor Mahmut Övür. Peki nedir bu Demokratik Cumhuriyet Partisi? Önceki gün DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakıran yeni parti için çalıştıklarını açıkladı. Olağan kongremizde Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin müjdesini verdik. O günden beri sokakta, parti binalarımızda Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ni büyütme hazırlığı yapıyoruz. Peki bu parti Türkiye Partisi mi olacak yoksa eski alışkanlıklarını ve ilişkilerini devam ettiren bir statüko partisi mi? Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatli dil kullansalar da başta Bakıran olmak üzere parti yönetimi henüz eski siyaset dilinden kurtulmuş değil. Partinin içi daha da karışık. Sol statükoculardan milliyetçi hayallere kadar herkes var. Bırakın hayal, bırakın Türkiye'nin bölgesel rolünü anlamayın.

0: İç siyasete çok tartışılan yolsuzluklar ve temiz elleri operasyonları konusunda bile sanki yeni partinin farklı bir versiyonu gibi, Kürt versiyonu gibi davranıyorlar ifadesini kullanıyor Mahmut Övür bugünkü köşesinde. Bu da siyasete ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Ama gelelim bir başka başlığa, o da bir dolandırıcılık haberi. Bursa'da Avrupa Birliği fonlarından hibe ve yatırım teşviği sağlama vaadiyle 6 şirketi yaklaşık 30 milyon lira dolandıran çeteye bir operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı, 10 kilo da külçe altın ele geçirildi.
1: Bursa'da 6 şirket 30 milyon lira dolandırıldı. Avrupa Birliği fonlarından hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle şirketleri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Nilüfer ilçesinde danışmanlık adı altında firma kuran şüphelilerin çeşitli isimler altında şirketlerden ödeme aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 6 şirketin yaklaşık 30 milyon lira mağdur edildiği tespit edildi. Şikayetler ve teknik takibin ardından polis düğmeye bastı. Bursa merkezli 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Gündemimizde yer alan başlıklardan biri, yoğun siyaset ekonomi başlıkları arasında biraz gündemin arka planına kalmış durumda ama Türkiye'nin önümüzdeki yıllara damgasını vuracak en önemli süreç, terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Malum komisyonlar oluşturulmuştu. Komisyonların görev alanları da belli oluyor ve bu kapsamda komisyonların 7'şer kişiden oluşması da bekleniyor. Kurulacak izleme komisyonları olacak. Peki bunlar hangi adımları atacak? Ne zaman faaliyete geçecek? Önceki gün ekranlara getirmiş DEM Parti'den gelen açıklamalar var. Tüm terör örgütün kendisinin tasfiye sürecini 27 Kasım tarihinde tamamlanmasını beklediğini ifade ediyor DEM Parti'de. Peki süreçte gelinen son nokta ne? Hemen bakalım.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan takip kurulu alt komisyonlar için isim havuzu oluşturdu. Meclise kurulacak izleme komisyonu için de sona yaklaşıldı. Kasım ayında yapılacak MGK'da karar bekleniyor.
3: En kısa zamanda kuracağız.
2: Meclise izleme komisyonu için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle istişarede bulunacak. Komisyona üye isteyecek. 17 milletvekilinden oluşması beklenen izleme komisyonunda partiler sandalye sayıları oranında temsil edilecek.
4: Peki izleme komisyonu nasıl bir işlev görecek? Süreci yakından takip edecek. Eğer ihtiyaç olursa yasal düzenlemeler için de bir çerçeve hazırlayacak.
2: Komisyon çalışmaları basına kapalı yürütülecek. Belli periyotlarda bilgilendirilecek. Silah bırakma başta olmak üzere sahadaki gelişmelerle ilgili sunumlar yapılacak.
4: Bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki takip kurulu da çalışmalarını sürdürüyor. Alt komisyonlar için isim havuzu oluşturulmuş durumda.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda takip kurulu iki toplantı gerçekleştirdi. Dört alt komisyon için yol haritası belirlendi. Komisyonlarda kimlerin görev alacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Alt komisyonlarda yer alabilecek pek çok isim belirlendi. Bunların arasında eleme yapılacak. Her bir komisyonun 7 kişiden oluşacağı belirtiliyor. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon, İzleme ve Tespit, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Komisyonlarında ağırlıklı olarak bürokratlar yer alacak. Silahsızlanma ve Strateji Koordinasyon Alt Komisyonu daha çok sahadaki silah bırakma ve fesih sürecini takip ederek raporlayacak. Bu komisyonun bir görevi daha olacak. MGK kararından sonra başvuru sürecinde de rol oynayacak. Boşaltıldığı söylenen mağaralara tek tek bakılıyor, görüntüleniyor.
5: PKK'liler de sürece uygun adımlar atıyorlar. Yani kampları boşaltıyorlar, işte çekiliyorlar.
2: Çerçeve yasaya göre silah bırakma süreci tamamlandıktan sonra MGK karar alacak ve ceza ertelemesi için başvurular başlayacak. İşte bu kritik MGK toplantısının Kasım ayı sonunda gerçekleşeceği belirtiliyor.

0: Mekke Savunma Anlaşması önemli tartışma başlıklarından biri. Özellikle dün Hakan Fidan'a da soruldu. Türkiye Suudi Arabistan'a asker konuşlandıracak mı ya da nasıl olacak sorusu netlik kazanmış durumda. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yahya Bostan'ın bugün köşe yazısına baktığımızda Katar modelini hatırladınız mı diye soruyor. Ankara'nın temel yaklaşımı şu. Türk askeri Suudi Arabistan'a giderse iki sebeple gidecek. Caydırıcılık ve eğitim ve danışmanlık. Bu noktada Katar örneği veriliyor. Körfez'de kriz çıktığında Türkiye Katar'a asker konuşlandırdı ve orada bir çatışmaya girilmeden caydırıcılık sağlandı. Buna Katar modeli diyebiliriz. Suudi Arabistan'ın beklentisi de bu modelin kendi ülkesine taşınması deniliyor. Yahya Bostan'ın bugün köşesinde dikkat çeken detaylardan biri. Gelelim dünyanın gündemindeki başlıklara ama yine bölgemizde kalmaya devam edeceğiz. İran Savaşı. Özellikle önceki gün Axios kaynaklı haberlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir saldırı için orduya hazırlanın talimatı verdiği iddiası vardı. Donald Trump'a bu soru da soruldu ama Donald Trump ilk kez belki de bir net tarih verdi. Malum Kasım ayında 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var ve biz Kasım seçimlerine kadar İran'a saldırmayacağız dedi.
1: Trump İran'a saldırmama kararını Truth Social hesabından duyurdu. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump İran'la verimli görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Tahran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu iddia etti. Trump'ın açıklamasıyla saldırılar için ara seçimlere kadar bir süreç tanımlanmış oldu. Ancak iki ülke arasında henüz kalıcı bir anlaşma sağlanmış değil. Tahran cephesinden gelen açıklamada müzakere sürecinin devam ettiğini ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, arabulucular üzerinden mesajlaşmanın sürdüğünü, 7 günlük bir plana dayanan tekliflerini ABD'ye ilettiklerini açıkladı.
2: Müzakere süreci devam ediyor ve arabulucular aracılığıyla mesajlar gönderiliyor. 7 günlük bir plan olan teklifimizi sunduk ve Amerikalıların buna karşılık görüşlerini dinledik. Şu anda bunları inceliyoruz. Birkaç gün içinde yanıt vereceğimize inanıyorum. Bahsettiğim gibi müzakere süreci devam ediyor.
1: Gözler şimdi müzakere masasından çıkacak sonuçta. Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump aynı zaman içerisinde tabii ki İran'la müzakerelerin devam ettiğini, karşılıklı mesajlaşmaların olduğunu ve yapıcı bir görüşme olduğunu da söyledi. Tam da o görüşmeleri, o açıklamaları yaptığı sırada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
1: Türkmenistan önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Avaza kentinde buluştu. İki lider Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki çatışmaların seyri ve diplomatik çözüm arayışlarını masaya yatırdı. Putin İran'la arasındaki krizin çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
2: Elbette bugünün en ciddi sorunu bölgedeki durumdur ve biliyoruz ki İran'ın hiçbir suçu olmaksızın patlak veren çatışmayı sona erdirmek için gerçek çabalar sarf ediyor ve İran durumu barışçıl yollarla çözmek için yeni önerilerle tekrar ortaya çıktı.
1: Pezeşkian ise Washington'da yürütülen müzakere sürecinde İran'ın yeniden saldırılara maruz kaldığını dile getirdi. Buna rağmen müzakerelerden vazgeçmediklerinin altını çizdi.
2: Sizin huzurunuzda bulunduğumuz birçok seferde konuşmalarınızda ve aldığınız pozisyonlarda her zaman tek taraflılık politikasına karşı çıktınız. Biz de bu politikayı tek taraflılığa karşı çıkmayı sürdürmek için çaba gösteriyoruz. Amerikalılarla müzakere ediyoruz ancak her müzakere sürecinde bize tekrar saldırdılar. Ama biz müzakerelerden vazgeçmedik.
1: Pezeşkian yeni bir anlaşma için arabulucular üzerinden görüşme planı olduğunu söyledi.
3: Duvara hamle kerdi.
2: Biz bazı önerilerde bulunduk. Amerikalılar da yeni önerilerde bulundular. Biz de bu yeni önerilerde bazı değişiklikler yaptık. Bu süreç tamamlandıktan sonra arabulucular vasıtasıyla bir araya gelip bir anlaşmaya varmayı planlıyoruz.
1: Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğinin güçlendirildiği zirve bölgede diplomatik çözüm arayışlarının gündemde

0: Ben de adayım mesajını verdi. İç siyasete ilişkin önemli bir mesajdı. Peki Rubio Türkiye-Yunanistan ilişkileri için ne dedi dediğimizde ise F-35 yorumu dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio Türkiye'ye F-35 satışı sorusu soruldu. Bu konuda Amerika'nın bu uçakları Türkiye'ye vermek istediğini, Trump'ın bunu vermek istediğini söyledi ama S-400 konusunda adım atılması gerektiğini söyledi. Türkiye S-400'ler konusunda adım atarsa Amerika Birleşik Devletleri de F-35'leri Türkiye'ye satacak dedi ama bunun için de uzun yıllara ihtiyaç olduğunu söyledi. Rubio'dan gelen açıklamaya bakalım. Özellikle Yunan medyası Atina'nın çok da istediğini alamadığı konusunda da yorumlar yapıyor.
1: Türkiye'nin diplomasideki önemine vurgu yaptığı F-35'lere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Yunan medyasına konuştu. Katimerini'ye röportaj veren Rubio'ya Türkiye soruları yöneltildi. ABD Dışişleri Bakanı Ankara ile sürekli iletişim halindeyiz dedi, Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu hatırlattı.
2: Türkiye ile sürekli iletişim halindeyiz. NATO üyesiler ve açıkçası birçok başka konuda da yer aldılar. Örneğin geçmişte Rusya ve Ukrayna ile görüşmelere ev sahipliği yaptılar. Biz de bu ilişkiye yatırım yaptık.
1: F-35'ler de soruldu Rubio'ya. ABD Dışişleri Bakanı Trump'ın uçakların teslim edilmesini istediğini dile getirdi.
2: Durum şöyle, birincisi Türkiye NATO üyesidir, ikincisi Başkan Trump mümkünse onlara bunu sağlamak istediğini belirtti, zaten bir kısmının parasını ödediler. Açıkçası bu uçakların teslimatı yıllar alacak ancak iki tanesinin ödemesi zaten yapıldı.
1: Rubio Ankara-Atina gerilimi hakkında da konuştu, bir çatışmanın hayal bile edilemez olduğunu söyledi.
2: Benim için böyle bir şeyin yaşanması akıl almaz bir durum olurdu. Bu iki ülke NATO müttefiki ve NATO ortağı. Bu mümkün değil. Hiç kimse için iyi olmazdı. Ne Yunanistan ne de Türkiye için. ABD için de iyi olmaz. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanmıyorum.
0: Geçtiğimiz ay yaşadığımız facialardan biriydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta. Kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor ve ne yazık ki sayın seyirciler bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece bu faciada hayatını kaybedenlerin sayısı da 27'ye yükseldi.
1: Girne'de yaşanan gemi faciasında bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı. Son kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor. 30 Ağustos'ta Girne ile Mersin arasında sefer yapan feribotun yolculuğu facia ile bitmişti.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yazılı bir açıklama var. Deniz faciasında iki kişi kalmıştı. Dün yapılan açıklamalara göre bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve son bir kişinin arama çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini açıkladı.
1: Açıklamada tüm imkanların seferber edildiği ve çalışmaların kesintisiz sürdüğü vurgulandı. Cenazelerin kimlik tespiti için çalışmalar da sürüyor. Filojet'e bağlı yolcu gemisi hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su alarak batmıştı. İhmaller zinciri ise soruşturmayla birlikte ortaya çıktı. Su geçirmez kapıların açık bırakıldığı, gemideki hasarın ehliyetsiz kişilerce limanda onarıldığı ve kaptanın uyarılara rağmen yola devam ettiği mahkemeye sunulan polis raporunda yer aldı. Aralarında kaptan ve firma yetkilisinin de olduğu 9 kişinin tutuklu yargılanmasına devam ediliyor.
0: Hep söylüyoruz, aşırı kural ihlalleri, dikkatsizlik, kötü hava koşulları hepsi bir araya geldiğinde kazalar kaçınılmaz hale geliyor. Yurdun dört bir yanında yaşanan kazalara bakacağız. Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
4: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oldu. Kayseri'nin İncesu ilçesinde Hinal Özdemir idaresindeki otomobille Necati Karakoç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koştu. Jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Kazada sürücülerden Karakoç'la araçta bulunan Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Halil Özdemir ise tedavi altına alındı.

0: Konya Beyşehir Hüyükkara yolu Yelten mevkiinde 76 yaşındaki Osman Aydoğdu yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Muhammed Talha Güller'in kullandığı minibüsle çarpıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Osman Aydoğdu'yla aynı araçtaki Fatma ve Hatice Aydoğdu tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Muhammed Talha Güller'in ise tedavisi sürüyor. Bir kaza haberi de Nevşehir'den geldi. Nevşehir Avanos Karayolu Göreme Kavşağı'nda otomobille kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarpıp devrildi. Otomobilde bulunan 81 yaşındaki Sıddık Turgut olay yerinde, sürücü eşi Nurettin Turgut'sa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişinin ise sağlık durumu iyi. Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. 25 metrelik köprüden düştü. Ekipler yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Çaykapı Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo kamyonu 25 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Kazada sürücü Zafer Gümüş ve yanındaki İsmail Öztürk ekiplerce sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bugün önemli bir gün çünkü ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davadan karar çıkma ihtimali var. Peki detaylara bakacağız. Neler oluyor bugün, o kararda ne gelebilir? Merve İzci Özmen telefon attığımız olacak. Merve, günaydın, kolaylıklar dilerim. Bugün nasıl bir karar bekleniyor ve tabii ki ilk duruşmada neler olmuştu? Hemen söz sana bırakalım.
2: Günaydın Gökhan Kurt, iyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında bugün Güllü'nün ölümüyle ilgili davada oldukça kritik bir gün olduğunu sizlerle paylaşalım. Öyle ki bugün de ikincisi gerçekleşecek ve geçtiğimiz hafta ilk duruşma gerçekleşmişti ve yaklaşık 7 saat süren bir duruşma gerçekleşmişti. Yalova Adliyesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında şarkıcı Güllü'nün kızı ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Bununla birlikte tabii çok önemli açıklamalarda da bulunmuştu. Yine mahkeme salonunda en çok merak edilen konu şuydu: olay gecesinde neler yaşandı? Bununla ilgili de yine ifadesine başvurulmuştu. Ayrıca annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kesin bir şekilde yine reddetmişti. Savunmasında olay gecesi annesiyle birlikte vakit geçirdiklerini ve daha sonra bir ses duyduğunu anlatmıştı. Arkasını döndüğünde ise annesinin pencereden düştüğünü gördüğünü söyledi yine. Bahsetmiş olduğumuz gibi ilk duruşma yaklaşık 7 saat sürmüştü. Ve aslında bütün suçlamaları reddetmişti. Bununla birlikte de tabii dosyada yalnızca sanığın anlatımı yoktu. Olay gecesine ilişkin mesajlar, ses kayıtları ve kamera görüntüleri, bunun yanı sıra tanık ifadeleri ve mahkemenin önündeki önemli deliller de vardı. Tabii hepsi detaylı bir şekilde araştırıldı. Bununla birlikte tabii bugün de çok önemli olduğunu belirtelim tekrar önümüzdeki evet. saatlerde. Tekrar da sizlerle birlikte detayları paylaşacağız. Özellikle bugün bir kararın çıkması bekleniyor. Bizler an be an takip ediyor olacağız. Yine ifadeleri alınacak sanıkların. Evet. Bununla birlikte de önümüzdeki saatlerde hem sizlerle hem de izleyicilerimizle son durumu paylaşmaya devam edeceğiz. Diyelim ve söz size bırakalım.
1: Merve İzci Özmen'e notları için teşekkür ederim. Gözlerimiz Yalova'da Güllü davasından çıkacak karara çevrilmiş durumda. Tabii Tuğyan ve Tuğyan'a yardım edenler için hangi kararlar çıkacak bekleyip göreceğiz. Diğer yandan tabii ki önemli bir başka başlığımız var. Okullarda yaşanan şiddet olayları. Kahramanmaraş'ta yaşanan olay, Şanlıurfa'da yaşanan ve son olarak İstanbul Başakşehir'de yaşadığımız olaylar. İstanbul Valiliği bir dizi önlemler alınacağını duyurdu. Buna göre her okula el ve kapı dedektörleri konulacak. Yakın zamanda sistemin hayata geçmesi bekleniyor. Peki soru şu, alınacak bu önlem, yani dedektör almak, dedektör koymak bu sorunu çözmek için yetecek mi? Uzmanlara göre hayır. Çünkü bu çok yönlü bir adım. Özellikle ailelerin, uzmanların, öğretmenlerin, hepimizin üzerine görevler düşüyor. Detaylandıralım.
3: Evet. öğrenciye sadece anne baba öğretmenlik yapmıyor.

0: Sosyal medya oyunlar ve telefondaki oyunlar çok büyük etki yapmaktadır.
1: Her okula metal dedektör, her kapıya X-ray. İstanbul Valiliği okullarda alınacak yeni güvenlik önlemlerini duyurdu.
0: Biz okul olarak öncelikle şunu yapmalıyız. Okul ortamında güvenliliği tam sağlamalıyız.
1: Okullara güvenlik önlemleri alınıyor, alınmaya da devam ediyor ancak bu tek katmanlı olan bir durum değil. Aile yapısından, ailenin çocuklara olan ilgisinden eldeki telefonlara kadar her şey çocuğun okuldaki durumu da dahil bu saldırılara sebep olabiliyor.
2: Kameralar, güvenlik sistemleri, okula girişlerde emniyet tedbirleri olacaktır ama en büyük iş burada çocukların psikolojik dayanıklılık durumlarını artırma, sorun çözme becerilerini artırmak ve çocuklara özellikle etik değerler konusunda eğitimlerin verilmesi taraftarıyım.
3: Ailelerimizde çocuklarımızla iletişimde derdini anlatabileceği, kendisinin duygularını paylaşabileceği doğal bir iletişim ortamının olması gerekiyor.
4: Sınır çizilmeyen bir çocuk doğruyu ve yanlışı ayırt etmekte zorlanıyor.
1: Pedagojik açıdan en önemli kriterlerden biri şüphesiz aile. Ailenin çocuğa olan tutumu da çocuğun okuldaki psikolojisini etkileyen en önemli faktörlerden biri.
3: Anne de öğretmen olursa, baba da öğretmen olursa, okulda zaten öğretmen var, kıskacın arasında sıkışır kalır çocuklarımız.
4: Şu anda bakın dizilerde şiddet, dijital ortamda bütün o oyunlarda, dijital oyunlarda şiddet. Yani çocuk bir şiddet çemberinin içinde ve orada da aileyle iletişimi kopmuş durumda.
1: Sorunun gerçek çözümü daha ortaya çıkmadan önünün kesilmesi. Bu da psikolojik, fiziksel ve eğitimle, yani çok yönlü mücadeleyle mümkün.
2: Bu konuda okul veli işbirliğinin çok büyük bir önem arz ettiğini belirtmeliyim. Özellikle okul idareleri, veli akademisi bünyesinde velilere bilişim medya okur yazarlığı, efendim sanal zorbalık ya da fiziksel zorbalık farkındalığı dalında eğitimler vermesi lazım.
5: Şimdi Sabah Gazetesi'nin günaydın ekini açalım. Tam da az önce ekranlara getirdiğimiz o haberde olduğu gibi okullarda gerçekleşen o saldırılar ve saldırganın profiline bakmak gerekiyor. Katil öğrencinin not ortalaması 96 diyor Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde. Saldırgan 15 yaşında bir kız. Fen Lisesi girişli, okul evine uzak olduğu için Anadolu Lisesi'ne geçmiş, not ortalaması 96. Yani çok yüksek bir başarıya sahip. FM'nin annesi kızının saldırıyı çirkin olduğu gerekçesiyle, akran zorbalığına uğradığı gerekçesiyle yaptığını öne sürdü. FM'nin uzun zamandır Telegram grupları üzerinden de bu saldırıyı planladığı iddia ediliyor. Kızının Türkiye'nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şey yapmak istediğinden söz ediyor annesi. Yani dedik ya, çok katmanlı bir tablo söz konusu. Bir yandan okulda öğretmenlerin öğrencileri çok iyi izlemesi gerekiyor. Akran zorbalığı çok ayrı bir problem. Velilerin burada tabii ki öğrencilerin, çocuklarının ne yaptığı, sosyal medyada nereye girdiği, hangi sitelerde girdiğine yakından takip etmesi gerekiyor. Bizlerin üzerine ayrı sorumluluk düşüyor. Devletin üzerine ayrı sorumluluk düşüyor. Katmanlı, iç içe geçmiş bir problem. Bu problem ayrıca sadece Türkiye'nin problemi değil. Tüm dünyada biz bunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır bu durumları ekranlara getiriyoruz ama ne yazık ki işin bir de sosyal medya boyutu var. Ama sosyal medya boyutu artık işin tamamen kontrolden çıktığı bir hale almış durumda. Geçtiğimiz günlerde bir cinayet haberini ekranlara getirmiştik. Bir genç kız erkek arkadaşı tarafından hunharca öldürülmüştü. Acılı ailenin feryadını ekranlara getirdik. Ama o cinayet failinin sosyal medyada fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla birlikte binlerce takipçi kazandığı ortaya çıktı. Üstelik o cinayet failinin fotoğraflarının altına yazılan yorumlar da bu kadar da olmaz dedirtti. Ne zaman bu hale geldik sorusunun yanıtına bakalım. Bir katil için sosyal medyada övgü dizenlere bakacağız.
6: Bir cinayet düşünün, faili kara şöhretiyle sosyal medyada binlerce yeni takipçi kazanıyor. Üstelik övgü dolu yorumlarla birlikte. Peki insanlar neden bir suçluyu takip etmek istiyor?
7: Dijital medyalarda, sosyal medyada çok ilgi çekici bir şekilde sunuluyor bize. Arkada dramatik, ilgi çekici bir...

0: bir müzik, karizmatik açıdan çekilmiş bir fotoğraf ve dediğim gibi aslında güzel görünen, maalesef ki yanlış bir şekilde estetize edilmiş bu görseller zihinde güzel olan iyidir yanılsamasını uyandırdığı için bu şekilde hayranlık uyandırabiliyor kişilerde.
1: İlgi yalnızca suçun kendisine değil, failin kim olduğuna ve hayatına da yöneliyor.
0: Ona karşı hayranlık beslemek dediğimiz aslında hibristofili dediğimiz bir sendrom. Normlara karşı çıkan, otoriteyi reddeden ve güçlü görünen yanılsamasıyla birlikte kişi bunun görünüşünü yalnızca aslında hayranlık uyandırıyor. Suçtan ziyade kişinin o servis edilmiş, estetize edilen görüntüsünü diyebiliriz.
2: Ya ben bunu hiç normal bulmuyorum öncelikle. Ben de bir kızım sonuçta. Ben de aynı şeyleri görüyorum, duyuyorum haberlerde, internette. Bazı kızların tepkileri hiç hoş değil, doğru değil. Aynı şeyler çevresindekilere ya da kendilerinin başına gelse bu tepkiyi vermeyeceklerdi. Bu beni sinirlendiriyor biraz açıkçası.
3: Peki bu ilginin altında ne yatıyor? Sadece merak mı, yoksa bu da sosyal medyanın oluşturduğu başka bir etki mi?
0: Çoğunun altında yatan görülme arzusu, aidiyet arzusu, değersizlik hissi, bu gibi durumları, yani aslında temel psikolojik ihtiyaçları bu şekilde bir merakla, heyecanla örtbas ederek hayali bir dünya içerisinde bunu karşıladıklarını düşünüyorlar. Özellikle şu görülüyor suçluya olan hayranlık konusunda. Sıklıkla kadınlarda görülen bu durumda kurtarıcı rolüne bürünme görülebiliyor. O farklı ve ben onun o farklı yönünü görüyorum ve onu kurtarabilirim düşüncesi özel hissettiriyor insanlarda. Bu özel his de aslında yine bir yere ait olma ve değerli hissetmeyi beraberinde getiriyor.
1: Oysa geçmişte işlenen ağır bir suç yalnızca faille sınırlı kalmıyor, kişinin ailesini ve yaşadığı çevreyi de etkiliyordu. Mahalle ve çevrenin etkisi güçlü bir toplumsal sınır oluşturuyordu.
4: Sanal medya gerçekten de bütün ilişkileri, mesafeleri sıfırlayan bir hayat. Burada saygı yok, insanlara sevgi yok. Eğer iyi bir eğitim sürecinden, iyi bir aile eğitiminden ve aile ortamından bu tip değerler aktarılamıyorsa o zaman bu kültürel refleksler kayboluyor. Bu sefer o sorumluluk bilincini de bir tarafa atarak, adalet duygusunu da bir tarafa bırakarak ya da artık o vicdan denilen şeyden hani onun, çünkü bir ahlakın ürettiği bir vicdan var. Ya da her vicdanın altında yatan bir ahlak anlayışı var. Dolayısıyla sizin ahlak anlayışınız değiştiğinde vicdan refleksiniz de değişiyor.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türk Hava Yolları, Ocak-Eylül ayları arasında taşıdığı yolcu sayısını 73 milyona yükseltti. Eylül'de toplam yolcu sayısı 9 milyon olarak kaydedilen Türk Hava Yolları'nın dış hat doluluk oranı %86,6, iç hat doluluk oranı ise %88,2 olarak gerçekleşti. Taşınan kargo ve posta hacmi 2025 yılında 1,6 milyon ton iken, 2026 yılında %10,6 artarak 1,8 milyon ton olarak kaydedildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlat hayata.
8: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
10: Tep o kadar iyi ki Tep.
11: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
12: Son 10 kişi, son 5 kişi.

0: işi.
1: Oh, aldım.
0: İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
11: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
12: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
13: Türkcelli bana hayata.
2: Reklam.
5: A Haber Radyo.
2: Reklam.
11: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
12: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
13: Türkcelli bana hayata.
14: Tepport.

0: Birinci Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE, TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bir taksi.
2: Turbo marş.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Turbo Marş.

0: Bakü. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Demir ağlarda tarihi bir adım daha atılıyor. Türkiye'nin batıya açılan kapısında mesafeler kısalıyor. Trakya hızlı tren konforuyla buluşuyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının dev etabı açılıyor.
3: Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecek.
2: Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hat Trakya'da ulaşımın çehresini tamamen değiştirecek. Proje kapsamında 353 kilometre ray serildi. Hat üzerinde 31 köprü, 2 viyadük ve 8 tünel inşa edildi. En son teknoloji sinyalizasyon sistemiyle güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dev projenin ağ haritasını değiştireceğini açıkladı. Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'de hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısı 11'den 14'e çıkacak. En kritik değişim seyahat sürelerinde yaşanacak. Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Ticaretin can damarı olan yük taşımacılığındaysa 8,5 saatlik maraton yerini 3,5 saatlik hızlı sevkiyata bırakacak.
3: Altını çizmek istiyorum ki Çerkezköy-Kapıkule hattı projesi Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettiğimiz yegane yapım projesidir.
2: Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak. Yıllık yolcu sayısı 600 binden 3 milyona ulaşacak.
3: Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecek.
2: Hattın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
4: İstanbul Havalimanı Londra'yı tahtından indirdi. Gökyüzünün kontrol karargahı oldu. İstanbul Havalimanı başarıya doymuyor. Son olarak ABD merkezli yayın kuruluşu CNN manşetlerine taşıdı. İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını aldığını yazdı. Her yıl 84 milyon yolcuya hizmet veren havalimanının hedefinin 200 milyon olduğu vurgulandı.

Geçmişte İpek yolunda olduğu gibi günümüzde de İstanbul'un gökyüzüne hükmettiği belirtildi. Sıralamada Londra Heathrow 2., Amsterdam Schiphol 3., Kuala Lumpur 4. ve Chicago O'Hare'de 5. sırada yer aldı.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok şükür. Faruk abi vallahi dünün devamıyla başlayacağız maalesef.
1: Maalesef kayıplarımız var.
0: Allah rahmet eylesin. Allah ailelerine sabır versin. Amin. Ama böyle de olmasın. Gerçekten bunları konuşmayalım, bu acıları böyle yaşamayalım. İstanbul Maltepe'de dün 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldiğinde dün tüm gün yayını oradan gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Hep şöyle söyledik, 7 katlı bir bina sondaki 2 katı kaçakmış, öyle de değilmiş. Binanın yıkılan kısmı binanın aslında kendisiymiş. Üstüne çöken o 4 kat kaçakmış, o olmaması gereken katlarmış, 4 kat. Enkaz altında kalan 14 kişi vardı. Sabaha karşı son kişi de çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5'e yükseldi. Bir bölgeye gidelim. Ahmet Nazif Vural hazır. Bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız Ahmet Işık'la birlikte. Ahmet Nazif, nasıl başladınız güne? Nedir son durum?
2: Evet, güne aslında acı dolu başladık desek yeridir. Çünkü sabahın ilk saatlerinde saat 6.15 sularında ne yazık ki binada enkaz içerisindeki o aramada bir kişiye daha ulaşılmaya çalışılıyordu ve saat 6.15 sularında o kişinin de cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 5'e yükseldi ve binanın çevresinde artık enkaz çalışması devam ediyor şu saatlerde. Peki çalışmalarda son durum ne? Hemen önce arkamıza bakalım. Arkamızda bir duman tutuyor görmüş olduğunuz gibi. Orası aslında binanın altında yer alan hep o bahsettiğimiz iş yerlerinden birisinin deposundaki malzemelerin toprağın üstüne binmesi ve dün de yangın çıkmıştı hatırlayacaksınız. Toprağın da üstüne binmesiyle birlikte onların içeriden tütmesi sebebiyle gerçekleştiriliyor. Şu an için bunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi ben burada kameraman arkadaşımdan bir şey rica edeceğim. Bakın görmüş olduğunuz şu demiri sizlere göstermek istiyorum. Bu demirin üzerindeki bu tırtıklar yiv olarak isimlendiriliyor ve yivli demir olarak geçiyor görmüş olduğunuz bu demir. Elimden de o aslında üzerindeki pas anlaşılabiliyor. Şimdi bir de hemen sizlerle birlikte bir başka demire doğru ilerleyeceğiz. Şimdi oraya doğru da hemen bakalım. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Burası da binadan çıkan beton bloklar. Bakın ikinci kat giriş yazıyor. Görmüş olduğunuz ikinci kat kiriş yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir de az önce gösterdiğim yivli demirin yanı sıra binadaki demirlere bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi blokların içerisinde yer alan demir ve hatta şurada daha iyi gösterilir Ahmet abi. Bakın demir hiçbir şekilde bir yive veya bir kıvrıma sahip değil. Peki bu neden önemli? Sebebi şu, görmüş olduğunuz bu demirler blokların arasında kalıyor ve blokların arasında kalmasıyla birlikte eğer yivli değilse blokların birbirine olan tutunumunu azaltıyor. Bakın nasıl durduğuna bakın. İşte görmüş olduğunuz bu alanlar korozyonlar. Bu korozyonların oluşmasının sebebi uzun yıllar boyunca ayakta kalan bu binanın geldiği son noktadaki hal. Bir yandan da şu an burada bununla alakalı da çalışmalar sürüyor. Bunu da hatırlatalım. Şimdi kameraman arkadaşım çok önemli bir alan gösteriyor sizlere. Bakın şurası. Görmüş olduğunuz bir deniz kabuğu. Şu aslında birazcık daha net gösterelim. Şimdi bu alan biraz kalabalık. Bu gördüğünüz deniz kabuğu ve oldukça eski bir bina olduğu bu deniz kabuğundan belli. Sebebi şu. Görmüş olduğunuz bu deniz kabuğu ve bununla beraber kullanılan materyaller hemen yan tarafta. Çok uzakta değil. Hemen yan taraftaki bu binanın tamamında kullanıldı. Bakın ve bunun gibi daha İstanbul'da çok sayıda farklı noktada yapılan bina var ve bu binaların temelinde bakın tekrar göstereceğim.

0: Olan şey bu. Binaların temelinde gördüğünüz deniz kabuğu var. Deniz kumu var. Ve bu deniz kumu, deniz kabuğu gibi maddeler, materyaller içerideki dolguyu zayıflatıyor. Aslında bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Bunlar neden önemli? Sebebi şu. Binanın dayanımını azaltıyor. Hatta bakın elimde parçalandı. Şimdi hatta bir saniye mikrofonu da daha net tutmak için. Gördüğünüz gibi elimde iki parçaya ayrıldı şu an. Şöyle birazcık daha güç uyguluyorum ve bunun bir kez daha ayrıldığına şahitlik ediyoruz. Bakın, görüyor musunuz? Üç parçaya ayrılmış halde şu an. Sadece çok küçük bir güç uygulamanın ardından geldiği hal bu deniz kabuğunun. Nasıl bir durumda olunduğunu en net gösteren görsel bu işte. İşte görmüş olduğunuz binanın da temeli bu deniz kabuğu gibi daha birçok farklı eski ve birçok riski beraberinde getiren o çeşitli unsurlarla kaplıydı. Hatta şimdi şöyle bakın, demirlerin inceliğine bakın lütfen. Demirlerin inceliği o kadar ince ki geçmişte o kadar eski bir yapı olduğu da bu noktada bize daha çok etkisini gösteriyor. Binadan ne yazık ki umutlu bir bekleyişimiz vardı bu enkazın içerisinde. Ancak sabah saatlerinde o enkazdan o acı haberi de almış olduk ve o acı haberle birlikte ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi ve elimizde artık o kişilerin hatıraları, o 5 kişinin ve binada yaşayanların hatıraları ve arkada bırakılan bu görmüş olduğunuz deniz kabuğu kaldı. Olayı bu şekilde değerlendirmek belki çok daha önemli. Olayın çok farklı seçenekleri, ihtimalleri var. Elbette bu ihtimaller üzerine çıkılan kaçak kat olabiliyor. Bunun yanı sıra daha öncesinde altında çalıştırılan fırın benzeri bir işletme olma ihtimali ve onun binanın içerisindeki blokları ve o beton blokları kurutma ihtimali de söz konusu. Ancak gün sonuna gelip baktığımız zaman böyle bir yapıdan hiçbir sarsıntı olmadığı halde yıkılan bu enkaza giden bir süreç. İşte gelinen son nokta bu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Şimdi bu 7 katlı apartman neden çöktü? Herkesin aklına gelen ilk soru kolonlar mı kesildi sorusuydu ilk anda. Binanın alt katındaki bir iş yeri vardı, bir atölyenin sahibi. Hatta kendi sonrasında bu iddiayı kabul etmedi. Atölye olduğunu da kabul etmedi. Ben orada dedi kendi mallarımı dedi kolyeliyordum ve satışa çıkarıyordum dedi. En kritik noktalardan bir tanesi de 1987 yapımı binanın 4 kat kaçak olduğu belirlendi. Biraz önce arkadaşlarım çok güzel bir görüntü verdiler. Kırmızıyla şu Hasamet bu değil mi? Bu yıkılma değil de öbürü. Ya yıkılan kısım binanın kendisi. Ha bu. Bu. Ya Faruk abi kaçak kat dediği bina.
2: Evet.
1: Yani bina. Ha şunda da kutlayayım mesela. Bina kaçakmış. Görüntüleri verirken hemen yanı başında üst kattaki kaçak kat gözüküyordu, belli oluyordu. Kutluyorum ya burada. Belli olmuyor. Bayağı güzel kat çıkmışlar. Yani evet. Sanki apartmanın gerçekten devamıymış gibi. Ne yapalım, bunu da kutlayalım mı bilemedim. Şu gördüğünüz kırmızı alan binanın kendisi. O tamamen un ufak oldu, yıkıldı. İnsanlar için de can verdi. Üst kat kaçak olan kısımda biraz önce animasyonda gördüğünüz gibi üstüne çöktü. Şimdi binanın %50'sinden fazlası aslında bu bina değil. Yani projeye uygun değil. Birçok ihmal konuşuluyor. O can yakan ihmallerle ilgili de arkadaşlarımız bir haber hazırladı. Uzmanlara sordu ne oldu, ne olmuş olabilir diye. Haberi ekrana taşıyalım.
3: Tadilat oldu, kolonlar kesildi. Bunda kesinlikle böyle bir şey yok. Yani söz konusu bile değil. Kolonlarda ama kesinlikle bir şey yoktu. Nasıl çöktü ben zaten hayret ettim bu binaya.
4: Herkesin aklındaki soruya işte bu yanıtı verdi. Kolon kesmediğini iddia etti. Kardeşler Apartmanı'nın girişindeki tekstil atölyesinin sahibi iddiaları kabul etmedi. Peki 7 katlı bina neden çöktü?
5: Binanın neden yıkıldığıyla ilgili birçok iddia var. İddialardan ilki aslında ruhsatın sadece 3 kat için alındığı, diğer 4 katın kaçak olduğu ve artık binanın o kaçak katları taşıyamadığı yönünde.
2: Ruhsat alındığında yani 87'de Bodrum zemin iki normal kat olarak projelendirilmiş. Şu an gördüğünüz bu dört kat çökmeyen yani dört kat

0: kaçak olarak daha sonra inşa edilmiş. Bina kapasitenin üzerinde yüklenmiş, tonlarca ağırlıkla yüklenmiş. Belediye yapı tatil tutanağını o dönem tutmuş. Fitili çekilmiş bir bomba gibi bugüne kadar gelmiş.
1: Tavan suvallar tökülüyor, direkler, kolonlar hep patlamış, demirler ufalıyor.
2: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü.
3: İddialardan bir diğeri de binanın altındaki tekstil atölyesiyle ilgili. İddiaya göre o dükkanda bir süredir bir inşaat çalışması vardı. O inşaat çalışmasının da binanın yapısına hasar verip vermediği tartışılıyor.
4: Tadilat oldu, kolonlar kesildi. Bunda kesinlikle böyle bir şey yok. Yani söz konusu bile değil. Kolonlarda ama kesinlikle bir şey yoktu. Nasıl çöktü ben zaten hayret ettim buna.
2: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
3: Apartmanın kesin çökme nedeni mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan bilim kurulu tarafından araştırılacak.
5: Durum böyle. Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim. Bu konu belli ki yeniden gündeme geldi. Yeniden konuşulacak. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olan İhsan Ayrancı aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı Ayrancı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay şehir merkezindeki bir otelin otoparkında meydana geliyor. 46 yaşında İhsan Ayrancı aracında silahla vurulmuş halde bulunuyor. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ağır yaralı olarak aracında ekipler buluyor ve hastaneye kaldırıyor. Tüm müdahaleye rağmen de kurtarılamıyor. Afyonkarahisar Valiliği de olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğünü açıkladı. Ve fon soruşturması süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı. Süreç şeffaf şekilde yürütülürken, sonuna kadar gidileceği belirtilirken muhalefet çamur at izi kalsın politikası gütmeye başladı. Soruşturma üzerinden asılsız iddiaları gündeme getiren muhalefet partili siyasetçiler çok geçmeden yalanlandı. Yaşananlar titiz yürütülen yargı sürecine muhalefetin darbesi olarak yorumlanıyor.
6: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren yetkili kurumlar görevlendirildi. Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere fon soruşturması titizlikle yakından takip edilmeye başlandı. Süreç şeffaflık, denetim ve hukuk ilkeleriyle ele alınırken muhalefet yaşananları asılsız iddialarla gündemde tutmaya çalıştı.
6: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
7: Yaşananlar FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü olan 17-25 Aralık'ı akıllara getirdi. Oysa açgözlülüğe ve fahiş kazanç elde etmeye çalışanlara operasyon emrini Başkan Erdoğan vermişti.
6: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
7: Yeni partili birçok isim peşi sıra kameralar karşısına geçti, açıklama yaptı. İddiaların gerçek olmadığı resmi belgelerde vardı. Ancak onlar gerçek olmayanları dillendirdi.
8: Birçok işlem tespit ettik, hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235, 42, 284.
9: İddia belgeleriyle ortaya konulmuş.

0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, babası, 830 milyonluk işlem yapılmış.
1: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
2: Ana Muhalefet Partisi'nin fon soruşturmasına yönelik yaptığı gerçek dışı açıklamalara yalanlama peş peşe geldi.
1: İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerini çeki düzen vermesini bekliyoruz.
2: Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin sızdırıldığı iddiasını yalanladı.
3: Soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerini Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızın altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulması ardından Sayın Bakanımızı da hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir.
2: Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası olduğuna işaret edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolatsa fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Bolat daha önce de hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlık görevine geldiğinden itibaren tüm mal varlığı beyanlarının kanuni süreçler içerisinde ve eksiksiz olarak verildiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir dedi. Bir başka açıklamaysa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu vurguladı. Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC'si 92 ile biterken babamınki 18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim dedi.
1: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Kesinlikle TC isim numarasından, TC'sinden baksa zaten ben isim numarasından sordum ve bu şekilde ortaya çıktı. O kayıt ettiği isim hangi nüfusa kayıtlı olduğunu da ortaya çıkarsaydı, biraz araştırma yapsaydı, isim benzerliği üzerinden kimsenin Özdemir soyadına Türkiye'de 500 bin nüfuslu insan var. Özdemir soyadı. Hasan isimli belki 10 bin 21 insan var. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
4: Fon soruşturması ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaştı. İleri sürülen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Detayları bir öğrenelim. Muhabir arkadaşım Kübra Tepeci hazır. Kübra günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
5: Günaydın Cansın Erbacı, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmekte olduğu fon soruşturması kapsamında sosyal medya uyarısı aslında önceden yapmıştı. İsterseniz önce o açıklamaya bakalım. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada bazı sosyal

0: Platformları ve dijital mecralar soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaştığını görmekteyiz. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek olup bu paylaşımları yapanlar hakkında başsavcılığımızca resmen gerekli adli işlemler yapılacaktır diye aslında öncesinden bir duyuru yapılmıştı. Buna rağmen bu açıklamanın ardındansa tabii ki halkı yanıltıcı bilgi yaydığı iddia edilen kişiler hakkında da işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteci İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verildi. Tabii aynı soruşturma kapsamında iki gazeteciye de gözaltı kararı verilmişti. Bunlar kim? Gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında da yine gözaltı kararı verildi. İlk olarak gazeteci Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere çağrılmıştı. Ardından da gözaltı kararı verildiğini belirtelim. Konuyla ilgili yeni gelişmeler detayları oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi tabii bu iş kamuoyuna yansıdığından beri farklı farklı isimler üzerinden gerek doğru gerek yalan gerek manipülatif gerek hedef gösteren açıklamalar gelmeye devam ediyor. İş artık hukuki boyuta taşıyanlar, mahkemede hakkını arayanlar, istifa bekleyenler var. Ömer Bolat'ın açıklamaları, Aile Bakanı'nın açıklamaları en üst perdeden gelen ve tamamıyla ilk anda söylenenleri reddeden ve bunun karşılığında da bir yaptırım beklediklerini söyleyen açıklamalardı. Önce gelinen bu noktayı bir değerlendirin istiyorum.
2: Şimdi bir senin az önce ifade ettiğin gibi çok şeffaf bir şekilde bir fon soruşturması devam ediyor Cansın. Yani bir tarafta işte bir tasfiye süreci devam ediyor, bir tarafta burada suç işlemiş olanlarla ilgili de adli süreç devam ediyor. Yani o kadar şeffaf ve tıkır tıkır iş devam ediyor ki hani devletin bütün kurumları bu işi üzerinde. Dolayısıyla buradan bir siyaset çıkartmak, bir tabiri caizse buradan bir ekmek çıkartmaya çalışmak mümkün olmuyor. Niye? Çünkü devletin en tepesindeki isim Sayın Cumhurbaşkanı bizzat konuyla ilgilendi, değişik zamanlarda açıklama yaptı ve dün de birazdan belki detaylarında konuşuruz, insanların paraları yatırıldı, yatırılmaya da devam ediyor. Yani bu iş çözüldü, çok kısa süre içinde de konu çözülmüş olacak ve bu piyasa işte parazitlerden arınarak tertemiz bir hale gelecek. Şimdi buradan bir ekmek çıkartmaya çalışmak doğru değil. Ben burada şunu da söyleyeyim. Yani bu filmi
1: Samet, bunları birazdan ver de üzerine konuşalım.
2: Bu filmleri daha önce gördük. FETÖ'de gördük, başka alanlarda gördük. Böyle çamur atayım, izi kalsın. Ondan sonra da ben ya işte duymuştum, iddia edilmişti diye. Yani bu iddia siyaseti, iddia gazeteciliği doğru bir şey değil. Şimdi ama yapılan bu iftiralar, işte çamur atayım, izi kalsın olayları birçok şeyi örtmüyor maalesef. Yani Uşak'taki peştemali örtmüyor. Manavgat'taki çikolata kutularını örtmüyor. Ne bileyim Antalya'daki rüşvetleri örtmüyor. İstanbul'daki rezaletleri örtmüyor. Yani cambaza bak taktiği tutmuyor. Yani daha dün bu iftiraları attılar. Saniyesinde hem Sayın Bolat hem Sayın Göktaş cevaplarını belgeleriyle ortaya koydular. Dolayısıyla burada bu siyaseti devam ettiriyor olmak, bu gazeteciliği ki ben hani yanına da bir ünlem koyuyorum, böyle gazetecilik olmaz, devam ettiriyor olmak doğru değil. Bu film artık eskidi ya, bu filmi artık bir bırakın. Yani siz işte az önce saydığım o rezaletlerin arkasında durmaya çalışırken işte cambaza bak deyip bunları unutturamazsınız ki. Bunların hepsi gözümüzün önünde gerçekleşiyor, delilleriyle, ispatlarıyla mahkemelerde. Ama siz şimdi bu fon soruşturmasının bütün şeffaflığıyla gidiyor olması zaten rahatsız ediyor onları. Yani buradan bir ekmek çıkmayınca ne yapalım? önümüze gelen ilk isimlere bu iftiraları atalım, çamur atalım, izi kalsın. Çünkü hani biliyorsun şimdi sosyal medya öyle bir rezalet ki yalan dünyayı turlarmış hani doğru ayakkabısını bağlayana kadar. Bu yalanı atıyorlar, ondan sonra o doğruyu anlatmaya çalışıyor insanlar. Dolayısıyla biz bu filmi daha önce de gördük. Bu film tutmuyor. Muhalefette, muhalif gazeteci arkadaşlarımız da bu filmin tutmadığını artık anlamaları lazım.
1: Peki bir yandan da şimdi bu fon soruşturmasında asıl mesele olan yani çözüm üretilen paraların geri ödenecek olması, piyasayı manipüle edilmesine izin verilmeyecek olması, dengeleri şaşırtmamak için. Piyasayı, ekonomiyi hasara uğratmaması için verilen çaba. Asıl bunun konuşulması gerekiyor ama biz başka başlıklar üzerinde konuşuyoruz. Zaten şu da açıkça söylendi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına dönüp bakmak gerekiyor bu açı bu noktada. Kim varsa çıkacak. Yani hani kim varsa da çıksın talimatının gelmesi önemli. Ha başka türlüsü olsaydı yine bu yalan iddialar üzerinden konuşulsaydı yine olmuyordu o. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada biz önümüzdeki günlerde AK Parti'den başka bir isim çıktığında o zaman bu isimleri niye söylüyorsunuz diye mi soracaklar? Ben onu anlamadım. Burada böyle bir karışıklık.
2: Yani zaten rahatsız eden senin bu izah ettiğin o şeffaf sürecin şeffaf olarak işliyor olması.
1: Ya da şeffaf olmayan bir şey varsa eğer ona bir itiraz gelse hani ne oluyor diye bakılsa.
2: Bu rahatsızlığı bu şekliyle ortaya koymaya çalışıyorlar. Çünkü işte bir isim çıktı AK Partili, hemen AK Parti ile ilişkisi kesildi, ifadeye çağrıldı. Bunlar rahatsız ediyor. Zannediliyor ki hani bu tarafta bizim yaptığımız gibi miting yapacak, bu bir siyasi operasyondur diyecek zannettiler. O olmayınca da bu rahatsızlık işte böyle çamur siyasetine döndü. Yani bir siyasetçinin, bir milletvekilinin, bir bakanın babasının ismiyle ilgili bir bilgiye ulaşamaması mümkün mü? Ben hiç yani kendi kanaatim bunu bilerek yapılmış işlemler olduğunu görüyorum. Zaten işler Sayın Göktaş'ta, Sayın Bolat'ta. İkisini de tanıyoruz, biliyoruz nasıl insanlar olduğunu da biliyoruz. İkisi de zaten işi adliyeye sevk ettiler. Adliye gereğini yapacak diye düşünüyorum.
1: Fon soruşturması kapsamında bugün ödemeler başlayacak. Dün ödemeler başladı. İşte ilk 1 milyonluk kısmı vesaireyi konuşuyorduk. Nasıl bir süreç başladı, ne olacak?
2: Şimdi zaten böyle bir açıklama yapılmıştı bu tasfiye sürecinin takvimiyle ilgili. Biliyorsun bir 10 maddelikte meclise yasa gelecek. O yasayla da zaten yasal zemini de hazırlanacak. Ama tasfiye ile ilgili paraların ödenmeye başlandığı açıklandı. Dün de ödendi. 43 bin küsür kişiye de paralar ödendi. Burada önce şöyle yapılıyor. 3 kurumla ilgili ödemeler başladı Cansın. Burada en düşük paradan başlanıyor. Atıyorum mesela 100 bin lira senin orada yatırımın var. Bu 100 bin liradan başlanıyor. Sonra 150 bin lira, 200 bin lira, 300 bin neyse işte böyle küçükten büyüğe doğru gidecek. Ve 1 milyon liraya kadar olan bütün yatırımlar ödenecek. Ödenirken de nasıl ödenecek? Ödeniyor zaten, ödendi de dün. Önce ana para ortaya çıkartılacak. Zaten herkesin biliyorsun hani MR'ı çekilecek demiştim. Herkesin ne kadar yatırdığı ortada. Önce ana para. O ana paranın üzerine de üretici enflasyonuyla tüketici enflasyonun ortalaması eklenecek. Yani bir enflasyon farkı da eklenerek yatırımcılara bu paralar ödeniyor. Bir özel banka ve bir kamu bankası biliyorsun görevlendirilmişti. Onların aracılığıyla da bu paralar ödenmeye başlandı, ödeniyor. Ha, 1 milyonun üzerinde yatırımım var benim diyelim. Yani çok yüksek yatırımlı olan da az aslında. %80'i 1 milyona kadar olan yatırımlarmış. Yani 300 küsür bin kişi burada 1 milyona kadar. Dolayısıyla hani %80'i ödenmiş olacak. 1 milyonun üzerindeki paralarda da 1 milyon liraya kadar olan kısım yine ödenecek. Sonra bu işlemler bittikten sonra diğer hani yüksek yatırımların ödenmesine başlanacak. Burada çok speküle edilen bir konuda biliyorsun bu paraların kaynağı ile ilgiliydi. Hem Sayın Cevdet Yılmaz mecliste açıkladı. Hem bu konuyla ilgili kurumların başkanları bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı. Hem Adalet Bakanı açıklama yaptı. Buranın kaynağı sadece bu fonların kendi mal varlıkları. Asla hazineden, vatandaşın vergisinden, şuradan buradan herhangi bir para aktarılması söz konusu değil diye çok net açıklamalar yapıldı. Onu da bir kere daha söyleyeyim çünkü bu da speküle ediliyor. Hani biz mi ödüyoruz yalanı da ortaya atılıyor. Öyle bir şey de yok. Tamamen fonun kendi varlıkları ortada duruyor. Onlar nakde çevriliyor ve ödeniyor.
1: Peki. Şimdi

0: Onlar da buraya gelecek ve bunlar hak sahiplerine yatırılacak.
1: O ne rakamı? Ben onu görmedim. Bu, fon soruşturmasında...
0: Evet, 214 kişilik bir liste var. Bunlar hani fahiş kar elde edenlerden bahsediyoruz. Hani ana paranın dışında işte manipüle edilmiş bilmem ne, yani suç işleyenler, evet, aslında evet. Adli soruşturma devam ediyor. Onların elde ettiği bu 187 milyar lira da geri çağrılmış zaten. O da bu fonların parasına eklenecek, yani kaynağa eklenecek. O para da hak sahiplerine dağıtılacak. Kimsenin de şüphesi olmasın. Yani devlete güvenelim. Devletin bütün kurumları bu konuyu çözüyor, çözülecek.
1: Peki. Şimdi biraz da siyaset gündemine bakalım. Tabii bu da siyasetin bir parçası haline geldi, siyasileri konuştuğumuz için. Ama biliyorsunuz geride bıraktığımız günlerde İzmir'in AK Parti'ye katılışını konuştuk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi CHP ve Yeni Parti arasındaki kavgayı arttırmış durumda. İki parti de birbirini suçluyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi Tugay'a yönelik sert eleştiriler yapıyor, yapmaya devam ediyor. CHP yönetimi ise Cemil Tugay'ın aday gösterilmesinde sorumluluğun Özgür Özel'de olduğu görüşünde. Polemik sert. Diğer yandan CHP ile Yeni Parti arasında biliyorsunuz kayıp araç, demirbaşlar üzerinden de bir yağma tartışması var.
2: Bir kişiliksizliğin, bir karaktersizliğin hududunun, sınırının olmayacağını gördük. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. Bizim için haindir.
3: Sütte leke var, onda yok sözleriyle övdüğü, seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Cemil Tugay'ı bu kez hain olmakla suçladı.
2: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın, selam vermem.
3: Muhalefet cephesinde Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor.
4: Cemil Tugay'a soruyorum, İzmir'de gezebilecek misin, sokağa çıkabilecek misin? Ona tek önerim var, biliyorsunuz onun mesleği doktor. Estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin.
3: Yeni parti içerisinden sert tepkiler gelirken CHP ise Tugay'ın adaylaştırılması sürecinden Özel ve yönetimini sorumlu tuttu.
5: Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir.
6: Cemil Tugay kurultay esnasında İzmir'den Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanı. Tek nedeni budur. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun uyarılarına rağmen çıkacaklar, kamuoyunun önünde özür dileyecekler. Cemil Tugay'a bireysel olarak kefil olanlar, bütün bu arkadaşlarımız çıkacaklar, özür dileyecekler.
3: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da yaşananların faturasını Özel'e kesti. Sanal medya hesabından Özgür Özel İzmir'e hesap vermelidir notunu paylaştı. Diğer yandan CHP ile Yeni Parti arasındaki yağma krizinde de gerilim tırmanıyor. CHP yönetiminin son tespitlerine göre yeni partililer giderken araçların yanı sıra bilgisayar ve hatta masaları bile alıp gitti. İddiaya göre götürülen demirbaşların toplam tutarı 250 milyon lirayı aştı. CHP'nin birçok kayıp aracı ya sanayide ya da hurdalık alanlarda bulundu. İl ilçe örgütlerine ait olan mobilya, bilgisayar, ses sistemleri ve klima gibi birçok eşyanın ise yeni partinin il ilçe başkanlıklarına taşındığı iddia edildi. Ve Yüreğir Belediyesi. Belediye Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda CHP'li üyeler Ertan Sümer'le Zeycan Kılıçarslan arasında satılıksın tartışması yaşandı. Salonda başlayan gerginlik kısa sürede koridora taştı.
7: Paça sattın sen belediyeyi.
1: Şimdi bir önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Kritik rol oynayacak kurul ve komisyonlar için çalışmalar hızlanmış durumda. Takip kurulu bünyesinde oluşturulan 4 alt komisyon içinde isim havuzu oluşturuldu. Peki bu ne demek? Yani sürece dair hangi aşamadayız? Ne oldu? Bu sorunun yanıtını alacağız. Ankara'ya gideceğiz. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağulu. Hazır Tülay Ağulu, günaydın. Hoş geldin yayına. Kolay gelsin. Ne aşamada, neler konuşuluyor? Bunun, şu süreçte ne oluyor ve bundan sonra ne olacak diye sorayım.
8: Cansın Helvacı, öncelikle şunu söyleyelim. Dün bir takım görüşmeler yaptı İmralı heyeti. Zaten daha önce de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Selvi ile de Cevdet Yılmaz'la da görüşmüşlerdi. Dün de Efkan Ala Abdullah

0: Güler başta olmak üzere Ömer Çelik bu isimlerle görüşmeler yaptılar ve sürecin hızlanmasını istediler. Aslında perde arkasında bu yaşanıyor. Yani sürecin hızlanmasını istiyor İmralı heyeti, DEM heyeti daha doğrusu. Şimdi ne oluyor? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir takip kurulu oluşturulmuştu ve bu takip kurulu iki toplantı yaptı. Dört alt komisyon oluştu, oluşturulmasına karar verilmişti. Bu komisyonlarda kimler görev alacak? Tabii önemli olacak. Bu isimler. Bunun yanı sıra bir son toplantıda isim havuzu oluşturuldu. Komisyonlarda yer alacak isimlere ilişkin bir havuz oluşturuldu. Bu isimler arasından bir eleme yapılacak. Komisyonların da alt komisyonlarında 7'şer kişiden oluşabileceği ifade ediliyor. Silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu önemli bir görev yapacak. Kuşkusuz hem silah bırakma sürecini takip edecek hem de sonrasında başvuru sürecini de yine takip edecek, yönlendirecek bir anlamda bu komisyon oldukça önemli bir görev yapacak. Şimdi izleme komisyonu oluşturulacak mecliste de. Bu izleme komisyonu içinde önümüzdeki hafta meclis başkanı Numan Kurtulmuş partilerden isim isteyecek. Bu komisyonda hızla oluşturulmuş olacak. Şunu da ifade edelim. Sahadan gelen bilgiler olumlu. Tek tek mağaralara bakılıyor. Birçok mağaraya şu ana kadar bakıldığı ifade ediliyor ve görüntüleniyor boşaltılan mağaralar. Sahadan gelen bilgilerin de olumlu olduğu ifade ediliyor silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin. Bunun yanı sıra şunu da söyleyelim. Ne zaman MGK bir karar alması gerekiyor bilindiği gibi çerçeve yasa gereğince ceza ertelemesi sürecinin devreye girmesi için MGK kararı gerekiyor. Bu MGK kararı ne zaman alınır şeklinde kulislerde konuşuluyor. Önümüzdeki MGK'nın Kasım ayı sonunda 27 Kasım'da yapılabileceği ifade ediliyor. İşte bu MGK'da da bu kararın alınması yönünde bir beklentinin hakim olduğunu da söyleyelim. Cansın Elvacı.
1: Tüleyağlı, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ankara gündem başlıklarından bir tanesiydi. Şimdi bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması bugün önemli başlıklardan bir tanesi. Ankara'da ağırladı Macar mevkidaşını. Ortak bir basın toplantısı da düzenlendi. Bakan Fidan Mekke İttifakı'nın savunma anlaşması olduğunun altını çizdi ve Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak dedi. Bunun bir kez daha altını çizeyim, bu açıklama çünkü çok merak ediliyordu. Tartışma şuydu, Türk askeri gidiyor, Türk askeri gidecek diye. Bakan Fidan dedi ki Mekke İttifakı var, Mekke İttifakı'nın savunma anlaşması olduğunun altını çizdi. Bu bir savunma anlaşması, Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak dedi. Mekke savunma anlaşmasının en kısa sürede meclise geleceğini de duyurdu.
2: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması.
3: Mekke anlaşması saldırı değil, savunma anlaşmasıdır dedi. Sürece dair kritik bilgiler verdi.
2: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'ı Ankara'da ağırladı. Ziyaret dolayısıyla Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı düzenlendi.
4: Türkiye bütün Avrupa için seçkin bir öneme sahip.
3: Ardından taraflar basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Gündemde ise Mekke İttifakı vardı.
2: Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
3: Fidan, bölgeye daha büyük barış nasıl getirilebilir üzerinde çalışıyoruz dedi.
2: Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber, bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor.
3: İki bakanın gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'e yayılan ve Türk gemilerinin de zarar gördüğü savaşla ilgili iki tarafa da gerekli uyarıları yaptıklarını dile getirdi.
2: Bu konudaki uyarılarımızı, değerlendirmelerimizi her iki tarafa da yapmaktayız. Ama şu anda kışa girmeden hemen önce her iki tarafta birbirlerine belli bir askeri üstünlük sağlamak için muazzam

0: bir saldırı içerisindeler. Bunun durması için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Gazze'deki İsrail soykırımı da iki bakanın gündemindeydi. Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki diğer çatışmaların Gazze'yi gölgede bırakmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
0: Batı Şeria'da başlayan toprak çalma eyleminin hızlandırılması meselesi ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan sinsi operasyonların önlenmesi için her türlü çabayı biz her türlü platformda gösteriyoruz. Yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramı sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında varılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail basınının bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. İsrail Kanal 14'te peş peşe yer bulan iki analiz kritik ortaklığın İsrail'de neden olduğu endişeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Ankara-Riyad-İslamabad hattında kurulan Mekke İttifakı İsrail'de paniğe yol açtı. Kritik ortaklığı yakın merceğe alan İsrail basını analizleri birbiri ardına sıraladı.
3: Mekke İttifakı İsrail için çok tehlikeli ve çok endişe verici bir gelişme.
1: İsrailli siyasi yorumcu Tamir Morak, "Neden Mekke İttifakı'ndan korkmalıyız?" başlıklı bir analiz kaleme aldı. Kanal 14'ün gündeme taşıdığı yazıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma işbirliğinin bölgede yeni bir güç merkezi oluşturabileceğine dikkat çekildi. İsrail açısından asıl tehlikenin anlaşmanın bugün oluşturduğu tablodan çok, üç ülke arasındaki işbirliğinin potansiyelinden kaynaklandığı savunuldu. Haberde Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisi öne çıkarıldı. Bölgedeki en büyük orduya sahip olan Türkiye, gelişmiş bir savunma sanayi ve kanıtlanmış askeri kabiliyetler sunmaktadır ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 2025'te 10 milyar doları aştığı, savunma projelerinin sayısının ise 1400'ün üzerine çıktığı aktarıldı.
3: Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Türklerle bir araya gelmesi bizim için, İsrail için çok kötü bir gelişme.
1: Yine Kanal 14'te yer bulan bir diğer analizde de 3 ülkenin ittifaka farklı alanlarda katkı sunduğuna vurgu yapıldı. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücüyle, Türkiye'nin askeri ve savunma sanayisi kapasitesiyle, Pakistan'ın ise nükleer gücüyle ön plana çıktığı hatırlatıldı. Üç ülkenin yeni bir güç odağı haline geldiği belirtilen yazıda, ittifakın bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceği endişesi paylaşıldı. Mekke İttifakı için temelleri yeni atılan bir ortaklık ifadesine yer verilen analizde ittifakın genişleme ihtimali bulunduğuna da dikkat çekildi. Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu yapıya katılabileceği öne sürüldü. İsrail'in Washington'daki karar alma mekanizmaları üzerindeki etkisini önemli ölçüde kaybettiğine dikkat çekilen analizde, Mekke İttifakı'nın İsrail'i Orta Doğu'da daha da güçsüz bir konumda bırakabileceği ifade edildi.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar için tarih verdi. Sosyal medya hesabından yaptı açıklamayı. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırmayacaklarını duyurdu. Yani bir seçim molası geldi Trump'tan. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de 7 günlük bir plana dayanan tekliflerini Amerika'ya ilettiklerini açıkladı.
4: Trump, İran'a saldırmama kararını Truth Social hesabından duyurdu. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la verimli görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Tahran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu iddia etti. Trump'ın açıklamasıyla saldırılar için ara seçimlere kadar bir süreç tanımlanmış oldu. Ancak iki ülke arasında henüz kalıcı bir anlaşma sağlanmış değil. Tahran cephesinden gelen açıklamada müzakere sürecinin devam ettiğini ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, arabulucular üzerinden mesajlaşmanın sürdüğünü, 7 günlük bir plana dayanan tekliflerini ABD'ye ilettiklerini açıkladı.
5: Müzakere süreci devam ediyor ve arabulucular aracılığıyla mesajlar gönderiliyor. 7 günlük bir plan olan teklifimizi sunduk ve Amerikalıların buna karşılık görüştü.

0: düşüneceğini dinledik. Şu anda bunları inceliyoruz. Birkaç gün içinde yanıt vereceğimize inanıyorum. Bahsettiğim gibi müzakere süreci devam ediyor.
1: Gözler şimdi müzakere masasından çıkacak sonuçta. Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
2: Şimdi İran'la Amerika arasında nükleer müzakerelerde gözler Tahran'ın vereceği yanıta çevrildi. İran'ın Washington'ın teklifine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ekber Karabağ hazır. Ekber günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim Cansın. Esasında birkaç gündür Amerikan medyasında ABD ordusunun İran'a saldıracağı ile ilgili sıkça haberler yer almaktaydı. Ancak az önce haberimizde de izlediğimiz üzere dün akşam saatlerinde bir paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump bu meseleye son noktayı koymuş oldu ve en azından 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a bir saldırının söz konusu olmayacağını ifade etti ve buna gerekçe olarak da İran'la müzakereler yaptıklarını ve bu müzakerelerinde kendi görüş açısı göre olumlu yapıcı ilerlediğini kaydetti ve ayrıca Hürmüz'den de önemli miktarda petrolü geçirmelerini buna neden olarak gösterdi. Bugün Rusya lideri Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan da bunu onaylamış oldu. İşte ABD ile görüşmeler yaptığını, bunların dolaylı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ancak öyle görünüyor ki Mesut Pezeşkan pek de bu konuda iyimser değildir. Amerika Birleşik Devletleri ile ne zaman müzakereler yapıyorsak tam bu müzakereler sırasında bize saldırıları söz konusu oluyor. Ancak yine biz bu müzakerelere devam edeceğiz yönünde Mesut Pezeşkan'ın ifadeleri söz konusu oldu. Az önce de haberimizde izlediğimiz üzere ve Mesut Pezeşkan'ın da altını çizdiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın sunduğu öneriye karşılık bir yanıtı söz konusu ve Mesut Pezeşkan bu yanıtı değerlendireceklerini ve önümüzdeki günlerde aracılar üzerinden buna cevap vereceklerini ifade etti. Ancak genel havaya bakıldığında Cansın Helbacı, müzakerelerden pek de olumlu sonuç çıkması öngörülmüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin an itibariyle önceliği İran'ın nükleer faaliyetleri, ancak İran'ın önceliği ise Hürmüz meselesi. Hürmüz'le ilgili ise bugün sabahın erken saatlerinde yine bölgeden patlama sesleri geldi ki Fars Haber Ajansı bu patlama sesinin bölgedeki bir geminin mayınlara isabet etmesinden kaynaklandığını duyurdu. Bu da ilginçti çünkü gittiğimiz günlerde ABD'li yetkililer bölgenin mayından arındığını ifade etmişti. Özellikle son günlerde bölgeden geçen gemi sayısının artmasıyla birlikte patlamaların şiddetinin, saldırıların şiddetinin de arttığına dikkat çekmekte fayda var.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Veriler, yatırım araçlarının enflasyondan arındırıldığında aynı dönemde farklı sonuçlar verdiğini gösterdi. Aylık değerlendirmede devlet iç borçlanma senetleri öne çıkarken, 3 ve 6 aylık hesaplamalarda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
6: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
9: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam iş bankası.
6: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan

0: Çok sevin insanların şeyi. Epilepsi.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Adam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlat hayata.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl. Harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
10: Senin yanında Akbank.
11: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
12: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
13: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
14: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
15: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Fon soruşturması kapsamında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Bir reklam.
2: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
0: Bir reklam.
5: A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: TEP Portföy Birinci Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
15: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
16: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
17: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
18: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
19: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
20: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana gelmişti dün biliyorsunuz. Enkaz altında kalan 14 kişi vardı. Son bir kişi için arama çalışmaları devam ediyordu. Sabaha karşı son kişi de enkaz altından çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5'e yükselmiş oldu. Son durumu öğreneceğiz. Bölgeye gideceğiz. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural haber nöbetini sürdürüyor. Ahmet Nazif, söz sende.
1: Evet, o yıkılan binanın olduğu noktadayız. O acı haberlerin geldiği binanın olduğu noktadayız ve binadaki çalışmalar, enkaz kapama çalışmaları şu an devam ediyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim o görüntüleri sizlere aktarması için. Hemen şu an çalışmaların yapıldığı alanda özellikle hemen alt kısmında yer alan bir depoda, tekstil deposu olduğu belirtilen bir noktada ürünlerin tutuşması ve tütmesi sebebiyle de bir duman çıkması, yani içten içe bir yanma olması söz konusuydu. Bu sebeple itfaiye ve ekiplerin buradaki ortak çalışmasının olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Ve bir yanda burada hafriyat kamyonları sürekli gelip gidiyor ve ekipler bu noktada enkazın içinde yer alan malzemeleri, materyalleri topluyor ve hafriyat kamyonuna yükleyerek buradan uzaklaştırıyor. Aynı zamanda soruşturma da bir yandan devam ediyor. Bulunmuş olduğumuz alanda savcının da talimatları dolayısıyla savcının talimatlarıyla çalışmalar devam ediyor. Karot alınıyor ve elde edilen bu karotlar aslında incelenecek. O karotların aynı zamanda adli tıp üzerinde de bir bulgu olarak da alınmış olduğunu hatırlatmış olalım. Artık olayla alakalı başlatılan soruşturmayı da hatırlayacaksınız. O soruşturma kapsamında incelenecek ve bu inceleme ardından da nasıl bir sonuca varılacağı üzerinde bizler de merakla bekliyoruz mutlak surette. Şunu hatırlatmakta fayda var. Karot alınıyor. Bu alınan karotla birlikte çeşitli katlardaki değerlendirmeler yapılacak. Nasıl ki binanın kaçıncı katında, hangi bölgesinde, hangi bloğunda, bloktan kastımız elbette binanın çevresel anlamında söylüyorum bunu. Tek bir bina, yoksa yanlış anlaşılmasın. Binanın sağ taraf bloktaki herhangi bir sıkıntı var mı? Sol tarafında veya diğer noktalarında, alt katlarında, üst katlarında nasıl bir yerleşim var? Binanın içerisindeki beton arme sisteminin son durumu nasıldı? Betonlar eskimiş miydi? Bunlar elde edilecek o bulgularla karşımıza çıkacak ve bir önceki yayınımızda da göstermiştik. Deniz kabuğu, deniz kumu çok defa kullanılmış halde bu binada. Ve o kullanılan ürünler sebebiyle de üzerinden 40 yıl geçmiş olması da burada değerlendirilmeli elbette. Bina oldukça yaşlanmış halde, demir ağırlığı da olan, demirin de çok ciddi şekilde ağırlık yaptığı ve korozyona uğradığını da hatırlatalım. Demirlerin yivli demir olmadığını, yani tırtıklı demir olmadığını da göstermiştik yayınlarımızda. Ve bunun da yine yaşanan bu faciada bir risk taşıdığını ve faciaların etkenlerinden birisi olduğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalar şu an sürüyor. Çalışmalarda incelenilen bir diğer unsur da binanın altında nasıl bir işletme vardı ve bu işletmenin son durumu neydi ve öncesinde nasıldı? Çünkü bir tekstil deposu olduğu söyleniyor. Evet, bu noktada bir şey var ve bununla alakalı da o işletmenin sahibi de herhangi bir şekilde kolon kesmedik açıklamasını yapmıştı. Burada bu açıklamaya istinaden devam edildiği takdirde buna göre bir yine rapor hazırlanacak, ancak bunun bir de öncesi var. Öncesinde de o işletmenin geçmişte fırını olan, yani fırını olan bir işletme olduğu, bir fırın veya buna benzer çeşitli farklı gıda materyalleri üreten bir işletme olduğu iddiası da var ve işte bundan kaynaklı olarak da fırın olmasının binanın özellikle yapısını bozma ihtimali var mı yok mu, bunun üzerinde de duruluyor. Bu nasıl bir ihtimal? O fırının ısısıyla birlikte binanın betonarme yapısının kurutma ihtimali, yani betonunu kurutma ihtimali de bu noktada değerlendiriliyor. Şunun da altını çizelim. Her binanın altına bu tarz yüksek ısı yayan fırınların koyulması uygun olmuyor. Bunun için de belirli uygunluk, belirli şartlar oluşması gerekiyor. Bu da oldukça önemli, çünkü buna göre o binanın içerisine, o binanın altına o fırın yerleştirecek. Bu yeterlilik var mıydı, yok muydu? Bunlar Bunlar da yine tartışma konusu olacaktır şüphesiz. Ve bir de binanın kaçak kat durumu var. Kaçak katıyla alakalı bunların ne zaman çıkıldığı, nasıl bir süreç içerisinde gerçekleştirildiği ve tamamının kaçının daha doğrusu kaçak kat olduğu yönünde daha resmi bilgiler edinmek bu noktada kıymetli. Şu ana kadar edinmiş olduğumuz bilgiler binanın yıkılan o 3 katının gerçek bina olduğunu, üstünde kalan kısmının ise yine kaçak halde inşa edilmiş olduğunu bizlere aktarıyor. Bunun doğruluk payını, bunun resmi kanaatini yine ilerleyen günler içerisinde elde edilecek o raporlarla birlikte daha kesin halde öğreneceğiz. Ancak ne olursa olsun gün sonu baktığımız zaman şunu daha net bir şekilde hatırlamamız gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz enkazda ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti. Bu 5 kişiden birisi 2004 doğumlu 22 yaşında bir gençti. Birisi 2006 doğumlu 20 yaşında bir gençti. Birisi 2021 doğumlu henüz 5 yaşındaki bir çocuktu. Bu aslında olayın vehametini bize daha net anlatıyor. Artık onlardan geriye bu enkazın içinde yaşadıklarının onlarca yıllık yaşanılan o hatıraların sadece enkazla birlikte yerle bir olduğunu gösterebiliyoruz bizler de. Bina bu noktada çöktü ve İstanbul'la alakalı yine çok büyük bir riski de bize tekrar hatırlattı. İstanbul'da çok ciddi bir tabut bina söz konusu. Çok ciddi sayıda tabut bina olması söz konusu. Bu şu yönden önemli.

0: geçmişte Kartal'da, Küçükçekmece'de farklı noktalarda buna benzer örnekler yaşamıştık ve ne yazık ki orada oralarda da can kayıpları olmuştu. Bu sebeple tabut bina kavramı İstanbul için çok kritik. Yani tabut bina ne demek? Nasıl böyle bir adlandırma konuluyor? Bunun neden böyle bir durumu var? Bunları daha net anlamamız gerekiyor. Bakın şu anda da kepçenin demirleri aldığını, hatta demirlerden o beton blokları koptuğunu da az önce yine gösterdi kameraman arkadaşım Ahmet Işık sizlere. Tabut bina aslında içerisinde çok ciddi riskler barındıran ve bu risklere rağmen hala hayatta, hala ayakta olan bina anlamını taşıyor kısaca. Ve işte o binalarda oturmanın ne kadar riskli olabileceğini, binaların güçlendirilmesinin ve beraberinde binaların kentsel dönüşmeye girmesinin ne kadar kıymetli olduğunu, İstanbul'un ve insanların geleceği için ne kadar değerli olduğunu, işte bu gibi yaşanan facia diyebileceğimiz olaylar bize çok daha net hatırlatıyor diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Şimdi bir yandan bina ile ilgili son durum böyle. Bir yandan da İstanbul Maltepe'de 7 katlı apartmanda yaşanan bu çökme, mega kentteki binaların ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. 6 Şubat depremleri sonrası hazırlanan bir rapor var. 1238 binanın çökme riski taşıdığı vurgulanmıştı. İstanbul'da son 2 yılda kaç binada çökme meydana geldi? Çöken binalar bize ne anlatıyor? Detaylar haberimizde.
2: Deniz kumu kullanılarak kaçak ve yönetmeliğe uyulmadan inşa edilen yapılar facialara davetiye çıkarıyor. Korozyon meydana gelen bu binalarda oturanların hayatları tehlike altında.
3: Maalesef burada binalarımızda kaçak yapılaşma var.
2: Maltepe'de çöken bina akıllara yine İstanbul'daki gerçeği getirdi. İstanbul'da son yıllarda deprem olmadan bile çöken binalar aslında gerçeği gözler önüne seriyor.
4: 6 Şubat depremlerinden sonra hızlı tarama testlerine başvuru rekoru kırıldı. Ancak deprem unutulunca ilgi de düştü. İstanbul'un birçok ilçesinde her an çökebilecek 1238 bina var.
2: İstanbul'da son yıllarda deprem olmadan bile çöken binalar aslında gerçeği gözler önüne seriyor.
5: İstanbul'da 10 binadan 7 tanesi 2000 yıl öncesi ve gerçekten bunlar risk altında.
2: Takvimler 2 Haziran 2024'ü gösteriyordu.
6: Abi bir kişi daha çıktı dışarıdan.
2: Küçükçekmece'de 3 katlı bina yıkılmış ve bir kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. 36 yıllık yapıya 1,5 katın kaçak eklendiği ve yapımında deniz kumu kullanıldığı tespit edildi.
7: Deprem olduğunu düşünüp kendimi yaşam koridoru dediğimiz o dolapla yatağın arasına bıraktım. Sonra geri çıkarak bir anda dışarı çıkmış oldum ve baktım ki sadece bizim binamız yıkılmış.
8: Kamyon geçerken bile bina titriyordu. Binanın ağırlığı o kum çakıl taşına dayanır mıydı?
2: Üzerinden uzun zaman geçmedi. Aynı ay içinde mega kent İstanbul'da bir başka bina daha yıkıldı. Bahçeli Evler'deki 7 katlı yapı 27 Haziran'da kısmen çöktü. 1980 yılında inşa edilen binanın 3 katınınsa kaçak yapıldığı öğrenildi.
5: Betonu kemik gibi görüyorsak inşaat demirlerini de kas gibi görebiliyoruz. Yani biz bir nevi sarması lazım. Betonuyla beraber entegre olması lazım. Maalesef burada göremiyoruz. Beton ve donatı, evet, önemli bir parametre. Bununla beraber zemin bir önemli parametre. Değil mi? Zemini tanımlayıp ona göre önlem almak gerekiyor.
2: Takvimler 12 Aralık 2025'e geldiğinde mega kentte bir başka bina daha yıkıldı. Fatih'te 52 yıllık betonarme bir binanın zemini ve taşıyıcı bölümleri çöktü.
9: Ben 7 yaşında buradayım. 52 senelik bina. O zamandan beri burada yaşıyorum yani. Toprakmış iki odanın altı. Ben onun toprak olduğunu bilmiyordum. Boş zannediyordum. Dün fark ettik.
2: Yapılan incelemelerde binanın yapımında deniz kumu ve midye kabukları kullanıldığı, taşıyıcı özelliğini tamamen yitirdiği görüldü.
10: Normalde parkeleri 2 senede bir düzenli değiştiriyoruz. Burada salonun ortasında şöyle resmen bir çukur oluştu. Binanın tablo betonu aşağı çöktü. Yerde toprak var. Yani topraklar kolonun üzerinde mi? Eğer kolonun üzerindeyse toprak kaydığında bu binanın hali ne olacak?
2: 6 Ağustos 2026'ya geldiğimizde ise çökme haberi bu kez Bahçeli Evler'den geldi. 38 yıllık 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Giriş katında 3 iş yeriyle birlikte toplam 22 dairenin bulunduğu bina sadece bir gün önce kolonlarından ses gelmesi sebebiyle sebebiyle tahliye edilmişti.
11: 3-4 günden beri binada hareketlenme olmaya başlamıştı zaten. Kolonlar patladı, binayı tahliye ettiler tamamen.
1: Şimdi fon kriziyle ilgili tartışmalar sürerken Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a 170 milyon liralık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ise babası Hasan Özdemir adına yapıldığını öne sürdüğü 830 milyon liralık işlemi meclis gündemine taşıdı. Söylemlerin doğru olduğunun, söylemlerin iftira olduğunun, yanlış olduğunun ortaya çıkması üzerine, yani tarafların kendilerine yaptıkları delilli açıklamalarla birlikte Özdağ'ın bir açıklaması oldu. Önce bir ne söyledi Özdağ'la bakalım.
12: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Bu işlemlerden birinin MKK numarası 235-42-284 mü? Tekrardan söylüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284. Babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına başkası bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?
1: Şimdi Ümit Özdağ'ın açıklaması böyle, elimizde diyor bizim böyle bunlarla ilgili raporlar var. Taraflardan açıklamalar geldi, onları da konuşacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın bu açıklamasına, fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına iftira bu dedi. Böyle siyaset de olmaz dedi. Dava açacağım, hakkımı arayacağım dedi. Eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir, görevini bırakır. Eğer bende böyle bir şey varsa ben derhal görevimi bırakacağım dedi. Şimdi Ankara'da Ümit Özdağ ile ilgili istifa durumu ile ilgili de ne konuşuluyor bunu soracağız. Tülay Ağoğlu Ankara'da hazır, bizi bekliyor. Hoş geldin bir kez daha yayına. Tartışmanın odağındaki isim Ümit Özdağ ile, ki açıklamayı yapan isim de kendisi. Neler konuşuluyor Ankara'da?
13: Cansın Helvacı, Ümit Özdağ ile dün akşam saatlerinde X'te bir mesaj yayınladı, bir açıklama yaptı daha doğrusu. Oldukça ilginçti bu da. Kesinlikle özür dilemeyeceğine ilişkin bir mesajdı, açıklamaydı bu. Binlerce insanın mağdur olduğunu ifade etti. Siz dedi işte mağdurlardan özür dileyin dedi. Benden özür beklemeyin. Bir günlük mağduriyet ne olacak dedi Mahinur Özdemir Göktaş'la ilgili. Yani bir gün mağdur olmuş ne fark eder, ne oldu, ne önemi var bunun, binlerce kişi mağdur oldu dedi. Böyle ilginç bir açıklama yaptı Ümit Özdağ ile. Kesinlikle bu verdiği hesabın hala doğru olduğu görüşünde. Mahinur Özdemir Göktaş'a ait olmayabilir ama bu hesap, verdiğim hesap doğru dedi. Ayrıca bu bilgilerin kendisine AK Parti içinden geldiğini de ifade etti Ümit Özdağ ile bu açıklamasında. Yani bir özür söz konusu değil, bir istifa söz konusu değil Ümit Özdağ ile cephesinde. Bu arada kendi partisinden de eleştiriler geldi. Bunlar çok kamuoyuna yansımasa da Ümit Özdağ ile ilişkin, yani bunları kesinleştirmeden, net belgeler olmadan bunların kamuoyuna açıklanmasının, bundan sonra yapılacak açıklamaların itibarına da gölge düşüreceği şeklinde açıklamalar oldu. Daha doğrusu yorumlar oldu, yapıldı. Kendi mahallesinden de Ümit Özdağ ile ilişkin eleştiriler söz konusu. Bunu yapmamalıydı dendi. Yani bakmalıydı. Kesin sonuçlara ulaşmalıydı. Ondan sonra açıklama yapmalıydı şeklinde görüşler ifade edildi. Kulislerde konuşuldu daha doğrusu. Özetle şunu söyleyebiliriz Ümit Özdağ ile ilgili. Yani bir istifa, bir özür söz konusu değil. Hala söylediklerinin arkasında olduğunu ifade ediyor Ümit Özdağ. cezayla bir günlük mağduriyet ne olur ki diyor. Binlerce insanın zaten mağdur olduğunu söylüyor Ümit Özdağ'la. Siz özür dileyin diyor vatandaşlardan. Şimdi Maynur Özdemir Göktaş da iftira olduğunu zaten söylemiş.

0: etmişti ve vatandaşlık numarasının babasıyla ilgisi olmadığını ifade etmişti ve 20 bin Hasan isminde isim olduğunu Türkiye'de söylemişti. Hasan Özdemir ismi olduğunu söylemişti. Yani kendisi babasına ait olmadığını ifade etmişti Özdalen'in açıklamalarının. Şimdi Maynur Özdemir de harekete geçmiş durumda. Yasal haklarını kullanacağını söylemişti. Hem Ümit Özdağ ile ilgili yeni partili diğer bir milletvekili Cemal Enginyurt'la da ilgili suç duyurusunda bulundu Göktaş, Bakan Göktaş ve 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı yine Bakan Göktaş Ümit Özdağ ile ilişkin olarak. Bu tazminatı kazandığında da Göktaş bunu evlenen genç çiftlere dağıtacağını da ifade etti. Açıklamalarında da bu yer alıyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Ümit Özdağ'ın iddiaları boşa çıktı. Bu kesinleşti. Bundan sonrasına ilişkin artık dava süreci başlayacak. Çünkü suç duyurusunda bulundu bakanlar bu Ümit Özdağ hakkında. Ve ne olacak? Kendi partisinden de eleştiriler olduğunu söylemiştik az önce. Ümit Özdağ'ın bundan sonra bir açıklama yapmasına izin verilir mi? O da soru işaretlerinden bir tanesi Cansın Elvacı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi üzerine de konuşacağız. Ama öncesinde bu fon soruşturmasına ilişkin birkaç bilgiyi de paylaşayım. Yanlış bilgiler veren ve açıklamalar yapan bazı gazetecilerle ilgili İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldılar. Fon soruşturmasında kamuoyunun yanıltıcı açıklamalar, asılsız bilgiler artınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçiyor. Başsavcılık gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinci kamuoyunun yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıyorlar. Bu arada Balcı ve Sevinci gözaltı kararı var. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bir yandan da efendim Samet bir şey mi söylediniz bana? Tamam. Bir yandan da açıklamalar var. Şimdi Faruk abi Okan Müderrisoğlu da bizimle birlikte olacak. Bir konuşmaya başlayalım istiyorum. Şimdi tarafların açıklamaları net. Artık bu durumun da boşa çıktığı, yani bu iddianın yalanlandığı da net. Ömer Bolat diyor ki Sözcü TV yayınında 16 Eylül'den beri yürütülen 7 kuruluşa ait fon soruşturmaları ile ilgili olarak şahsıma hedef alan, fonla parası olup krizden önce çekti hesabı kapattı, fona 400 koydu, krizden önce çekti 800 aldı şeklinde ifadeler var. Çok da uzunca bir açıklama. Ama açıklamaları tek tek yazmış. Bu iddialar böyle bir şey söz konusu bile değil ve en üst perdeden de en net şekilde karşılığını vermiş. Bakanın açıklamaları bir sesle dinleyelim mi? Aile Bakanı'nın açıklamalarını. Tamam, onu da sesle dinleyelim. Orada da artık o haklılığın verdiği bir sinir olur ya insanda.
2: Yani aile olunca da biraz açıklama. Aile çünkü netice itibariyle yani şahsına ayrı, aileye ayrı.
1: Bunu da niye söylüyorum? Çünkü iş mahkemeye taşındı. Belgeler, deliller verildi. Aksi eğer mahkemede ispatlanamazsa ne olacak sorusunu soruyoruz. Boşa çıktı iddialar. Tüm verilerin onlara ait olmadığı, TC kimlik numaralarının farklı olduğu diye. Dinleyelim bir.
3: Yeni partili Sayın Ümit Özdağ'ın hakkınızda iddiaları oldu.
4: Baba. İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
3: İsim benzerliği efendim.
4: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Babamın isminin yıpratılmasına, izlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevi

0: Bıraksın arkadaş.
1: Okan Müderrisoğlu, günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Bu meseleyi konuşmanın birkaç yönü var ama bunun için bir bakış açısına özellikle ihtiyaç var. İşte o enfes broşunuz Sezgi'yi, geniş bakış açısını ve vizyonerliği temsil ediyor. Zaten ancak bu çerçevede değerlendirmek başlangıçta mümkün.
1: Şimdi şöyle, yani aslında ben geneli sormak istiyorum önce. Sonra isimler üzerinden gidelim. Ümit Özdağ'la mesela özür dilemeyeceğini, AK Parti içerisinden neden bu bilgilerin verildiğini söylerken bir yandan da iddiaların hedefindeki iki bakan da o kadar haklıyım ki diyor, ben hukuki yoldan bunun hesabını soracağım. Hadi kanıtlayın o zaman, hodri meydan. Bunun daha üst perdesi yok. En üst nokta hukuka başvurmak ve oradan alacak sonucu görmek diyor. Ama şimdi böyle bir Türkiye, böyle bir sürecin içerisindeyken meclis içerisindeki bütün partilerin arzusu ve isteği aynı olmaz mı diye düşünüyorum. Yani şu anda bunu konuşmak kime yarar, ben onu merak ettim. Önce bunu sorayım. Kime yarar, kime yaramaz İşi bulandırmak?
2: Şimdi bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti ve belediyeleri boyutu var. Orada suçüstü yakalanmış olmanın, siyasi suçüstü yakalanmış olmanın büyük bir travması devam ediyor. Ve bu tarafta çok ciddi itiraflar var. Altını çiziyorum, itiraflar var. Ve artık savunulabilecek bir boyutta değil. Buna karşın hala siyasidir bu işler diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışan Yeni Parti Genel Başkanı ve ekibi var. Diğer tarafta ise iftiralar var. Yani bir tarafta işlendiği iddia edilen fiilleri doğrulayan ve bunu itiraf eden ve mahkemede yüzleşen kamu kaynağını şahsi menfaati için kullananlara dönük çok açık gerçeklikler var. Bunu kamufle etmek, buradaki tartışmanın, buradaki hesaplaşmanın eksenini değiştirerek ya da bunun üstünü örtmeye çalışarak bu kez iftiralara sarılma siyaseti var. Bu çağımız maalesef bir yeni gerçeklik çağı. Ne demek istiyorum? İşte az önceki iddia diye ortaya atılan iftira nitelikli bir konu gündeme geliyor. Ve bu gündeme gelen konu bir süre sonra bu ve benzeri düşünenler tarafından doğru kabul edilerek sosyal medyada yayılıyor. Ve bunun üzerinde yeterince düşünmeyen, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok geniş bir kitle onu doğru kabul ediyor. Ve bir süre sonra bu bir yeni gerçeklik haline dönüştürülüyor. Ama hak er geç yerini buluyor. Fakat iftira çok çabuk yayılıyor. İftirayı yalanlasanız ve kınasanız ve hukuk önünde hesaplaşsanız bile ilk etapta sizinle ilgili bir imaj oluşuyor. Öyleymiş, böyleymiş şeklinde yaygın bir konuşmaya konu oluyor. Ve arkasından hukuk süreci tamamlandığında konu ya unutulmuş, ya eskimiş, ya da eski önemini kaybetmiş bir duruma da getirilebiliyor. O yüzden bu tür anlarda çok özgüvenli, hızlı, kararlı reaksiyon göstermek gerekiyor. Ben Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi'nin gösterdiği refleksi zaten çok güzel teşhis ettiğiniz yüzündeki ifadeden de açık haksızlığa uğramış bir insanın isyanını çok net bir şekilde dile getirip hodri meydan diyen tarzını gördüm. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı yani gerçekten yıllardır tanırız. Zarafetiyle, iletişimiyle, iş odaklılığıyla, hak hukuk bilen tarafıyla, haramla helali ayıran çizgideki davranışlarıyla bizde hep olumlu izlenimler bırakmıştır. Mesela bu kadar simgesel bir isme de çok açık bir iftirayla yüklenmek, kendisi gerekli açıklamaları yapmışken yine en sembolik isim üzerinden bütün değerler siyasetini de alt üst etmeye dönük çok bilinçli bir hamle gibi duruyor. Nereden baksanız biz itiraflarla iftiralar arasındaki iki siyasi yaklaşımın farkını, itirafların olduğu bölümde bu itiraflara rağmen oradaki yolsuzluk ve usulsüzlüğe siyaseten sahip çıkmaya devam eden Yeni Parti karakteristiğini, bu tarafta ise iftiralarla bu problemi, yani fon problemini, fon hadisesini yönetmeye çalışan, sorumlularını yargı önüne çıkarmaktan çekinmeyen ve büyük bir temizlenmeden nefsine yenik düşenlerle yolun ayrılmasından söz eden, hı hı, ve yanlış yapana sahip çıkmayan bir tarz. Bir tarafta yanlışın siyasi hamisi, ki orada ciddi bir kamu kaynağı kullanımı söz konusu ya da kamu kaynağından

0: haksız kazanç elde etme, beytül male el uzatma boyutu var. Diğer tarafta ise iftira siyasetinden tam anlamıyla bir itibar suikasti oluşturup buradan sözde bir siyasi sonuç, kamuoyunda zihin bunalıklığı oluşturmaya dönük bir hareket tarzı var. Buna rağmen yine de yanlış yapanla siyaseten yolların ayrıldığı ve bu konuda da kararlı durulduğunu gösteren bambaşka bir tavır var. Ben er ya da geç bu fırtına dindikten sonra toplumun ferasetinin, günün sonunda seçmen ferasetinin bu ikisi arasındaki çizgiyi net bir şekilde ayıracağını düşünüyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da son yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu hususa özellikle işaret ettiğini de bugün gazeteler yazmış, okudum değerli arkadaşlarımızdan, muhabirlerimizden.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sesini ekrana vereceğim ama bir de şu açısını sorayım. Siyasetçilerin yorumunu yaptınız. Ümit Özdağ ile istifa edecek mi diye sordum ben biraz önce Tülay Ağun'la. Dedi ki hayır, istifa edeceği konuşulmadığı gibi özür de dilemeyeceğini açıkladı. Uzunca bir paylaşım yaptı. Orada kendini haklı gören söylemlerine devam etti diye. Bir de bir yandan da ekranlarda bu iddiaları gündeme getiren gazetecilerle ilgili bazı süreçleri konuşuyoruz. Gözaltılar var. İfadeye çağrılanlar var. Bir de bu açıdan medya açısından baktığımızda ne görüyoruz?
2: Şimdi önce şuna çok takıldım ben. Sayın Özdağ'ın hani özrü kabahatinden büyük diye bir laf var. Hani işte ne olmuş da bir gün mağdur olmuş. Yani o zaman biz de burada şimdi Özdağ ile ilgili bir şey ortaya atalım. Sonra yarın diyelim ki ne olmuş ya, bir gün konuştuk geçti gitti yani. Böyle mi oluyor bu işler? O yüzden hani ben ona çok takıldım. Çok rahatsız edici bir açıklama. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? İnsanlara böyle çamur at, izi kalsın diye. Az önce Okan Bey de söyledi. Yani yalan dünyayı dolanıyor, doğru ayakkabısını daha bağlayamıyor. Yani bu siyaset ne yazık ki oturdu yani Türkiye'de. Bunu yapıyorlar. Medya işine gelince de işte çok tecrübeli bir gazeteci karşımızda. Ben de yıllardır bu mesleği yapıyorum. Bize de dosyalar gelir, bilgiler gelir, telefonlar gelir, bir sürü şey gelir. Yani eğer kaynağı sağlam değilse biz bunu en az iki yerden, üç yerden check etmeden haber yapmayız. Yani o yüzden hani bu iddia gazeteciliği, iddia ediliyor duydum gazeteciliğinin doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden hani siyasetçi ne yapıyorsa onu destekleyen gazeteci de aynı şekilde. İşte az önce Okan Bey de söyledi, birinci bölümde de konuştuk. Hani belediyelerdeki rezaletleri bununla kapatamazsınız. Yani oradaki rezaletler, itiraflar, belgeler artık mahkemelerde açık açık çarşaf çarşaf bırak itirafları, suçüstüler var. İşte Manavgat'ta gördük, işte ne bileyim Uşaklı belediye başkanını gördük vesaire. Yani bunları kapatmak, işte cambaza bak tarzı siyaset ya da gazetecilik olmuyor. Yani bu filmleri az önce de söyledim, çok gördük biz. Sonu doğru bitmiyor. Bir tarafta da çok şeffaf yürüyen bir soruşturma var. Adli tarafı, teknik tarafı ve kim olursa olsun, ama kim olursa olsun örnekleriyle birlikte arkasında durmayan bir Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar, hükümet var. Dolayısıyla bence rahatsız eden de bu zaten. Yani bu tarafta da eğer bizim adamımız şeklinde korumaya başlasalardı öbür taraf aslında rahatlayacaktı. Dolayısıyla bu rahatsızlığın verdiği tepkiler diye düşünüyorum bunlar.
1: Peki Okan Müderrisoğlu, Fark Erdem diyor ki belediyelerdeki yolsuzlukları bunlarla kapatamazsınız. Bunun yapılma amacı biraz da bu diyor. Bunu örtmeye, gündemden bunu düşürmeye çalışıyor medya ayağı. Benim görüşüm bu yönde diyor. Katılır mısınız?
0: Bugün yaşadığımız tablonun çok net bir özeti. Konunun gazeteci meslektaşlarla ilgili boyutu da var. Basın ve ifade özgürlüğü bir demokrasinin sağlığı bakımından, üstelik yani ülkeyi yönetenler, kamu gücü kullanan her kim ise onların denetimi, gözetimi adına da en hayati fonksiyon. Fakat bir Türk yeni diyebileceğim, aslında hani gerçekten riskli, hatta bana göre tehlikeli bir gazetecilik türü. Ben öyle duydum. Öyle konuşuluyor. İddia bu yönde. Üstelik bunu paylaşanların farklı sosyal medya hesapları ya da kanalları üzerinden de ulaştığı kitleler dolayısıyla hem etkileme gücü var, hem de burada ne kadar çok izleniyorsa elde ettikleri ekstra bir gelir de var. Yani bu konu

0: Bağlamında siyasi ilişkileri bağlamında zaten çok da muteber bilinmiyor Ankara'da. O yönüyle bazen bu tür isimler özellikle seçilir. Hı hı. Onlar çok kolaylıkla kendilerini yeniden popüler kılmak, var kılmak için, ilgi çekmek için, sözde gündem oluşturmak için bu işlere gönüllü olurlar. Çünkü kaybettikleri bir prestiji vardır. Eğer onu yeniden inşa etmek istiyorlarsa onların bu zafiyeti profesyonelce kullanılır. Ama işte burada çok daha büyük bir problem ortaya çıktı. Kendini kamuoyu önünde dürüst ve düzgün olarak tanımlayıp iddialar ortaya atarak buradan büyük bir siyasi ahlak mücadelesi verdiğini, en azından bu imajı ortaya koyduğunu savunan veya bu rolü oynayan milletvekilinin şu anda düştüğü durum, başlangıçtakinin de altında bir durum. Yani artık zemin değil, çukurda bir siyasete dönüşmüş vaziyette.
1: O zaman Okan Müderrisoğlu, bir araya gireyim.
0: Bu yönüyle de
1: Cumhurbaşkanı
0: çok talihsiz.
1: Erdoğan'ın sesini de vereyim. Sizin yorumlamanızı isteyeceğim. Aslında ilk baştan, yani bu olay yaşandı, ortaya çıktı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında ilk günden resti çekti. Söylenecek her şeyi bir kalemde söyledi. Ve bunlar yapılacak dedi. Ben sıralamayayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını da taşıyalım ekrana.
2: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
1: Şimdi buradaki vurgu da aslında yıllardır konuştuğumuz bir başlık, çok önemli, dava vurgusu. AK Parti'yi AK Parti yapan da bu meseleye dava olarak bakıyor olması. Siyaseten çok örneklerini gördük, yaşadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst perdeden bu açıklamasına hiç kimse şaşmamıştır. Erdoğan hiç lafı dolandırmadan, dümdüz alt metni olmadan açıklamasını yapan bir lider olduğunu bütün dünya biliyor. Ama burada bu dava meselesi, yani aslında... muhalefetin de şu an geldiği noktada, orada belki görmediğimiz, Faruk abinin biraz önce söylediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bu. Davayı ilmek ilmek işleyen, kendi adına baktığımızda kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna yıllarını ve ömrünü vermiş bir isim. Bu davaya zarar gelmesini en çok istemeyecek isim kim? Yine kendisi. Hem içeriye hem dışarıya bu kadar netken, buradaki bu kargaşanın bir altında korku mu var diye sorayım Okan Müderrisoğlu. Karşı taraf için soruyorum bunu.
0: Anladım, gayet güzel bir şekilde özetlediniz. Sizi iki hafta öncesine götüreyim. 23 Eylül 2026 New York. Sayın evet. Cumhurbaşkanı ile soru cevap yapıyoruz. Bu konuyu sordum ben. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bir çerçeve çizdi. Ve bugün çok daha yüksek sesle dile getirdi. Hususu ilkesel olarak ilk o noktada dile getirdi. Ben bu soruyu sorarken bu konunun bir tür siyasal pandemiye dönüşeceğini, yani bir yayılma eğilimi göstereceğini, buradan farklı bir siyaset, bir revanşizm üretilebileceğini öngörerek sormuştum. Ve bugün gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın net çıkışı bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yani tekraren söylüyorum, gerek itiraflarla gerek etkin pişmanlıklarla suçüstü halindeki CHP'li belediyelerdeki ve bugün devam eden yargılamalardaki tablonun ortaya çıkarttığı derin siyasal sarsıntı ve büyük bir hezimete uğrayabileceğine ilişkin kaygı ve korku, doğal olarak AK Parti'ye yakıştırılmaya çalışılan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir dava bir hedef, bir mücadele, bir kızıl elma diye tekrar tekrar hatırlattı ve 25 yıllık

0: bu son dönemin yolculuğunda bu tür bir kitle partisinin içine farklı nedenlerle, farklı tarihlerde, farklı hedef ya ajandası olup farklı referanslarla giren veya sızan isimler olabileceğini, ama bunların da doğal olarak AK Parti ile yollarının geçmişte olduğu gibi bugün de hatta yarın da ayrıldığını ve ayrılabileceğini söyledi. Bu son derece önemli. İşte o zaman kişileri de aşan bir misyonu ve bu misyonun beraberinde getirdiği sorumluluğu tekrar tekrar hatırlatıyorsunuz. Ben aslında bütün bu yaşananların AK Parti'nin de şöyle bir silkinip kendine gelmesi bakımından, AK Parti üzerinden AK Particilik oynayan ama bu partinin ilke ve değerleriyle gerçek anlamda içselleşmemiş ama iktidar gücüne kenarından köşesinden yamanmaya çalışılanların da gerçek yüzlerinin ortaya çıkması ve bu anlamda da AK Parti'yi AK Parti yapan, yaz, kış, sıcak, soğuk demeden o miting meydanlarına, sandıklara koşan ve bu ülkenin bugünkü geldiği noktayı dünle karşılaştırarak gelecek yürüyüşü, evlatların geleceği için buraya umut bağlayan insanlara olan saygı ve sorumluluğun her şeyin ötesinde önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi, yani şu fani dünyada milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyorum sözünün karşılığı nedir? O millete karşı sorumluluğunuzun gereğini hiçbir zaman unutmadan yerine getirmektir. Bunu unutanlar, farklı nedenlerle etki altında kalanlar veya AK Parti kimliğiyle özdeşleşmiş ama AK Parti ile sözde iş tuttuğunu söyleyerek algı ve kamuoyu yönetenler, evet, bütün bu bana göre safralar artık temizlenecek ve kimisi doğal seleksiyon dediğimiz doğal ayrışmaya tabi tutulacak. Ama öbür yandan kabul edelim ki muhalefetin de parçalanmışlığı, bu parçalanmışlıktan kaynaklanan paniği bir türlü toparlanamaması, dolayısıyla dikkatleri AK Parti, AK Parti'nin içine doğru yönlendirerek kendisiyle ilgili temel siyasal sorgulamaları, adli, hukuki, vicdani, ahlaki sorgulamaları unutturmak, gölgede bırakmak gibi bir çabası var. Ama bence mızrak çuvala sığmıyor.
1: Peki, Okan Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Bakın o zürafayı tekrar hatırlatayım. Yüksek sezgi, geniş bakış açısı ve vizyonerlik. Bugün bu konuları yorumlamak için bu bilgi, bu yetkinlik ve bu beceriye ihtiyaç var. Sembolik olarak da tam isabetli olmuş. Faruk Erdem'e de güzel sözler için tebrik ediyorum. İyi bir meslektaşımız, iyi bir insan, iyi bir gazeteci. İyiler bir araya gelmeli ve iyilik mücadelesini sürdürmeli diyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Herhalde 12 yıl mı oldu bu çatı altında? Çizgimizi aynı şekilde yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Katkınız için çok teşekkür ediyorum. Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da aracılığınızla selamlarımı iletiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Şimdi bir virgül koyalım bu konuya. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili süren davada ikinci duruşma var bugün. Detayları bir alalım. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen hazır. Bizi bekliyor. Hemen detayları senden dinleyelim.
2: Evet Cansın, aslında çok kritik bir gün olduğunu belirtelim. Öyle ki ilk duruşma geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti ve totalde 7 saat süren bir duruşmadan bahsediyoruz. Tabii delil yetersizliği ya da belirli bir sonuca bağlanamamasından dolayısıyla mahkeme bugüne ertelenmişti. Öyle ki hem sanıklar hem de tanıklar bugün yine bu noktada buluştular ve mahkeme bugün 9.30 civarında başladı. Geçen hafta 1.30'da başlamıştı. Bugünse 9.30'da sanıklar ve tanıklar yerlerini aldılar. Tabii sanık Tuğyan salona girdiğinde siyah bir takım elbise tercih etmişti ve yüzüne bir gülümseme vardı. Bununla birlikte de aslında Güllü duruşmasında en dikkat çeken konulardan bir tanesi de mağdur avukatları mahkemeye bir adet flaş bellek getirdiler ve içerisinde Güllü'nün olay günü lavaboya gitmeden önceki görüntüleri vardı. Yine bunun yanı sıra Malkata şarkısının yine açılıp o şarkının nasıl açıldığına dair gelişmeleri kaydettikleri bir flaş bellek olduğundan bahsedelim. Bununla birlikte tabii dikkat çeken bir diğer konuysa duruşma başlar başlamaz bir avukatlar arasında aslında tartışma çıktı küçük çaplı. Yabancı polemiği diye aslında sizlerle paylaşabiliriz. Sanık avukatı Merve Uçanak avukat yalan söylüyor deyince mahkeme başkanı meslektaşımız hakkında böyle sözler söylemeniz doğru değil şeklinde ifade etti. Aslında Sanatçı Güllü'nün avukatı bir takım açıklamalar yapmaya başladığında Tuğya'nın avukatı ise yalan söylüyor diyerek

0: Aslında mahkeme başlar başlamaz bir tepki gösterdi ve daha sonra da meslektaşınız hakkında bu tarz bir kelime kullanmanız hiç doğru değil şeklinde bir savunmayla karşılaştı diyebiliriz. Tabii duruşma şu an için devam ediyor ve hala tanıkların ve sanıkların ifadesine başvuruluyor. Bununla birlikte Sultan da tanık olarak yargılanmalıydı şeklinde ifadeler verildi. Mağdur avukatlar aslında Sultan'ın suçsuz olduğunu ifade etmişlerdi ve daha sonrasında ise Sultan'ın suçundan dolayı korktuğu için yalan ifade verdiği yönünde konuşma gerçekleştirmişlerdi. Bununla birlikte de tabii Tuğya'nın avukatı devreye girdi ve madem korkuyordun aslında korkmanı gerektirecek bir durum yoktu. Çünkü aranızda 400 kilometre vardı. Bundan dolayı da o an kendini savunmak ya da korku panik halinde bu ifadeyi verdiğini düşünüyoruz demişlerdi. Çünkü ilk ifadesiyle ikinci ifadesinin çeliştiğini ve bunu neden yaptığı konusunda tekrar Sultan'a soru yönelttiklerini sizlerle paylaşalım. Bunun yanı sıra mahkemenin devam ettiğini söyleyelim. Bir de şu konuya değinecek olursak Güllü'nün sol bacağında, sol kalçasının altında paralel iki iz olduğu yine gündeme getirildi. Bununla birlikte de Tuğya'nın avukatı Güllü'nün otopsi raporlarını da yanında getirmişti. O izlerin neden olduğu sorulduğunda ise parmak izi değil de pencerenin kenarına oturduğu için o izin oluşabileceği yönünde ifade verdi. Tabii araştırmalar devam ediyor. İçerideki duruşma devam ediyor. Bizler gelişmeler oldukça anlatmaya devam edeceğiz değil mi? Şimdilik sözü size bırakalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet taktığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Partili başkan olarak görevine başladı. Peki yeni dönemle birlikte İzmir'de neler değişecek? İşte yanıt.
2: Eğer varsa yine AK Parti yapar.
3: İzmir'in güzelleşeceğine inanıyorum.
4: Açık ve net söyleyeyim. Yani evet biz bunca sene yüzümüzü çevirmiştik AK Parti'ye. Belki de ideolojik baskılar, belki de inanmışlıktı. Ama ben 40 yaşındayım, ben artık inanmıyorum. Ben artık CHP'nin ya da yeni partinin bu işte bir şey yapacağını asla inanmıyorum.
5: Bucan'ın da geçmesini istiyoruz, ilçelerin de geçmesini istiyoruz. Sadece ilin değil.
6: Hepsini
5: istiyoruz. İktidar partiye geçsin, daha güzel olsun.
7: İzmir artık çöp dağları, ulaşım sorunları ve yetersiz altyapısıyla anılmayacak. Büyükşehir Belediyesi yönetiminin AK Parti'ye geçmesiyle İzmir için yeni bir dönemin kapıları aralandı.
8: CHP'nin birazcık hizmet konusunda artık nasılsa ben kazanıyorum diye kendini saldığını düşünüyorum. AK Parti'nin İzmir gibi güzel bir ilin kıymetini bileceğini düşünüyorum.
9: İzmir'de siyasetin dengelerini değiştiren gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti rozeti taktı. Yıllardır siyasetin yönünü belirleyen Türkiye'nin en güçlü muhalefet kalelerinden biri olarak görülen İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'de artık. Peki bu karar İzmirliler'de nasıl karşılık buldu?
4: Bence şu anda olması gereken en iyisi oldu.
10: Gelsin yani bir 30 yıl gelmemiş. 30 yıldan sonra bir AK Parti gelsin yani.
11: AK Parti'nin elinde olan bütün belediyeler güzel.
12: Bence çok iyi oldu. İzmir'in değişimi gerekiyordu yani.
13: Hizmet konusunda daha iyi olur. En azından temiz kalın.
7: Peki İzmirliler hangi sorunlara çözüm bekliyor?
8: Hindistan videolarını izlersiniz ya böyle sokaklar çöp içinde falan. Yani öyle sokaklarımız var İzmir'de. Kokudan geçilmeyen sokaklar var.
4: Ben CHP'yi bırakalı neredeyse 2 sene oldu. CHP'liydim, bıraktım. İyi ki de bıraktım. Sokaklar berbat. Çöplerin başında sürekli eski eşyalar. Arıyoruz, yazıyoruz, cevap yok. Görüyorsunuz şu konak bile değerlendirilemiyor.
12: Biz mesela işten çıktığımız zaman akşamları mesela otobüslerde sürekli sıra bekliyoruz. Bazen otobüsler şey yapmıyor.
13: Çöp sorunu inşaat sektöründe gelişmiyor. Yani bunlar İzmir için
4: kentsel dönüşüm.
13: Tabii canım büyük bir eksikliktir yani.
1: İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ortaokulda hayata geçirilen pilot uygulamayla öğrencilerin okula giriş çıkış saatleri yapay zeka destekli projeyle denetleniyor. Ayrıntıları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Tayfuner konuyla birlikte bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Söz sende.
14: Tabii başta İzmir gibi metropol şehirlerde öğrencilerin okula gidip

0: Dönmesiyle ilgili velilerin pek çok endişeleri vardı. İşte bu yapay zeka destekli projeyle de işte turnikeyle giriş çıkışları okula anlık olarak değerlendiriyor ve velilere de çocuk okula girdikten sonra fotoğraf ve bildirim gönderiliyor. Şimdi konunun detaylarını müdür beyle alacağız. Tabii önemli bir proje. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği ve sizlerin de destekleri, velilerin de destekleriyle hayata geçen proje önemli. Detayları sizden alalım.
1: Tabii ki öğretmenlere, öğrencilere ve personelimize akıllı kart tanımlamaları yaptık. Bu kartlar kişiye ve isme özel şekilde. Göründüğü üzere öğrenci, personel ya da öğretmen kartla bastığı anda sistem otomatik olarak turnike kolunu indiriyor. Eğer giriş izni varsa turnike açılıyor.
0: Ve hemen karşı taraftaki ekranda da geçen çocuğun ismi ve giriş saati yazıyor.
1: Evet, sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Öğrencilerimizin velilerine, personelimize bir güvenlik uygulaması yüklemesi yaptık.
0: Telefon uygulaması da var değil
1: uygulaması.
0: Mi?
1: Evet, telefon uygulaması.
2: Gösterelim hemen.
1: Telefon uygulamasından geçiş kayıtlarını anlık olarak biz buradan görebiliyoruz. Bu bulut tabanlı ve yapay zeka destekli bir sistem. Biz bütün sınıftan herkesin saat kaçta geçmiş, kaçta çıkmış hepsini görüntülü olarak görebiliyoruz. Şu şekilde.
0: Tabii okullarda güvenlik görevlileri var. Evet. Ancak işte okula herhangi bir kötü niyetle giren çocuklar vesaireler, şunlar bunlar da engellenmiş oluyor değil mi?
1: Şimdi bizim buradaki esas hedefimiz, biz kalabalık bir okuluz ve şehrin içinde, metropolün tam göbeğinde olan bir okuluz. Biz bu okulda girişi çıkışı destekleyebilmek için böyle bir projeye başvurduk.
0: Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, proje önemli. Çocukların güvenliği için detayları anlattık diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Tarfinay, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
4: Fark abicim, sağ olun.
3: Ağzınıza sağlık. Noktalıyoruz. İyi günler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin 9 aylık otomotiv ihracatında %73,7 ile Avrupa Birliği ilk sırada yer aldı. Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak ile Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı. Ocak ile Eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı %14,8 oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniye.

0: içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'le ol. Hızlı ol.
1: Turkcell'lere bağlan hayata.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
7: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
14: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
15: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Terörsüz Türkiye kapsamında çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan takip kurulu alt komisyonlar için isim havuzu oluşturdu. Meclise kurulacak izleme komisyonu için de sona yaklaşıldı. Kasım ayında yapılacak MGK'da karar bekleniyor.
18: En kısa zamanda kuracağız.
17: Meclise izleme komisyonu için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle istişarede bulunacak. Komisyona üye isteyecek. 17 milletvekilinden oluşması beklenen izleme komisyonunda partiler sandalye sayıları oranında temsil edilecek.
19: Peki izleme komisyonu nasıl bir işlev görecek? Süreci yakından takip edecek. Eğer ihtiyaç olursa yasal düzenlemeler için de bir çerçeve hazırlayacak.
17: Komisyon çalışmaları basına kapalı yürütülecek. Belli periyotlarda bilgilendirilecek. Silah bırakma başta olmak üzere sahadaki gelişmelerle ilgili sunumlar yapılacak.
19: Bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki takip kurulu da çalışmalarını sürdürüyor. Alt komisyonlar için isim havuzu oluşturulmuş durumda.
17: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda takip kurulu iki toplantı gerçekleştirdi. 4 alt komisyon.

0: Komisyon için yol haritası belirlendi. Komisyonlarda kimlerin görev alacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Alt komisyonlarda yer alabilecek pek çok isim belirlendi. Bunların arasında eleme yapılacak. Her bir komisyonun 7 kişiden oluşacağı belirtiliyor. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon, İzleme ve Tespit, Sosyal Uyum ve Bütünleşme komisyonlarında ağırlıklı olarak bürokratlar yer alacak. Silahsızlanma ve Strateji Koordinasyon Alt Komisyonu daha çok sahadaki silah bırakma ve fesih sürecini takip ederek raporlayacak. Bu komisyonun bir görevi daha olacak. MGK kararından sonra başvuru sürecinde de rol oynayacak. Boşaltıldığı söylenen mağaralara tek tek bakılıyor, görüntüleniyor.
1: PKK'liler de sürece uygun adımlar atıyorlar. Yani kampları boşaltıyorlar, işte çekiliyorlar.
0: Çerçeve yasaya göre silah bırakma süreci tamamlandıktan sonra MGK karar alacak ve ceza ertelemesi için başvurular başlayacak. İşte bu kritik MGK toplantısının Kasım ayı sonunda gerçekleşeceği belirtiliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Evlilik kadar güzel bir şey yok.
4: Evlilik yürütebilene helal olsun.
5: En çok bekarın yaşadığı iller belli oldu. Zirvede İstanbul var. İstanbul'u ise Ankara ve İzmir takip etti.
4: Evlilik dinen sünnet olduğu için destekliyorum da.
5: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Veriler Türkiye'de hiç evlenmedi kategorisindeki 15 yaş üstü nüfusu da ortaya koydu.
4: Evlilik oranı doğuda daha fazla vardır bence. İstanbul, Ankara bekardır diye düşünüyorum.
5: Buna göre en çok bekarın olduğu ilin başında İstanbul gelirken bu il diğer şehirlerle arasındaki farkı 3'e katladı.
6: Üniversiteyi bitirdim diyene kadar yaş geçiyor. Ondan sonra da her şeye bahane buluyor.
5: İstanbul'da 4 milyonu aşkın kişi hiç evlenmedi. Başkentte ise hiç evlenmeyenlerin sayısı 1 milyon 405 bin civarında. İzmir'de bu sayı 998 bin 383 iken Bursa'da 674 bin 302 kişi hiç evlenmedi.
4: Sizce bekarlık sultanlık mıdır?
7: Ya bir nevi öyle. Annem kızabilir.
3: Bekarlık sultanlık kelimesi yanlış, evlilik de yanlış. Eğer huysuz biriyle evlendiysen karı koca hiç fark etmez. Cehennem olur evlilik. Ama uyumlu, imanlı, böyle her şeyi bilen, kültürüne sadık bir eş bulursan ne mutlu sana.
5: Rakamlar özellikle büyük şehirlerde bekar nüfusun nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurularak dikkat çekici boyutlarda olduğunu gösteriyor.
4: Herkes evlenmek de zorunda değil. Bu da bir seçim.

İyi günler. Saatlerimiz artık 11'e yaklaşırken ajans bugüne başlayalım. Son 11 saattir neler yaşandı Türkiye'nin gündeminde, dünyanın gündeminde yaklaşık 2 saat boyunca sizlere aktaracağız bu gelişmeleri. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. A Haber Radyo'da ve de A Haber ekranlarında canlı yayındayız. Buyurun başlayalım. Kimler de bize ne anlatacak? Hızlıca bakalım. Dün sabah saat 05.40'da meydana gelen Maltepe'deki o 7 katlı binanın çökmesinin ardından bugün enkaz altındaki son kişiye ulaşılmaya çalışılıyordu. Ne yazık ki sabah saatlerinde acı haber geldi. Bir kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Binanın önündeki son gelişmeleri alacağız. Arkadaşımız bizi bekliyor. Ahmet Nazif Vural o noktada. Ve ikinci önemli başlığımızsa bugün şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin duruşma gerçekleşiyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısında. Peki karar verilecek mi? Bugün davada karar açıklanacak mı? Mütalaa bekleniyor. Gelişmeleri alacağız. Merve İzci Özmen detaylarıyla aktaracak bu konuyu. Ve AK Parti'ye katılmıştı geçtiğimiz gün törenle. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay vesayesine de başlıyor. İzmir'e gideceğiz. Oradaki son durumu alacağız. Tayfun bizi bekliyor. Tayfun her detayları aktaracak. Ve Karadeniz'de üreticilerin fındıklarının ziyan olmaması için bir kurutma tesisi kuruldu. Emsal teşkil edecek bir tesis bu. Samsun'a gideceğiz. Mahmut Erdoğan bize o noktadan detayları anlatacak. Başlayalım, buyurun. Şimdi dün gün boyunca

0: Canlı yayınlar gerçekleştirdik. Maltepe'deki o binadan 7 katlı bir binaydı. Alttaki 3 katında çökme meydana gelmişti. 14 kişi enkaz altında kalmıştı. Binada yan yatmıştı. O kontrollü yıkımlar devam etti. Sabah saatlerinde bir acı haber daha geldi. Bir kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Ve ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı da 5'e yükselmiş oldu. Böylece yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden açıklama var. Bina kontrollü yıkıldı çünkü ağırlığı taşıyamaz. O gövdeyi taşıyamazdı o yıkımın ardından. Daha ciddi tehlike olabilirdi ki dün bunlar arama kurtarma ekiplerinin işlerini güçleştiren durumlardı, risklerdi. Şimdi Ahmet Nazif Vural o noktada bizi bekliyor. Zaten binanın enkazı kalmış, yıkılmış bina. Ahmet Nazif Vural, bir açıklama var mı? Dün uzman konuklarımızla konuştuk binanın yapısıyla ilgili ağırlıklı olarak. Sen neler gözlemliyorsun? Yeni açıklamalar neler? Seni dinleyelim.
1: Ne yazık ki 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu o binanın o binadan geriye sadece enkaz kaldı. Bu enkazının da toplama işlemlerinde neredeyse sona gelindi. Hemen şimdi oraya doğru çevirelim kameralarımızı ve oradaki çalışmalar bütün bir hızıyla devam ediyor. Orada devam eden işlemlerin yanı sıra şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen yan tarafında bulunan, bakın, buraya getirilen çeşitli kirişler var, betonlar var ve işte bu betonlardan burada görmüş olduğunuz gibi karot alınan alanlar var. Birkaç farklı kiriş var. Her birinden burada karot örnekleri alındı. Bu neden önemli? Karot örnekleri önümüzdeki süreç için çok büyük bir önem taşıyor. Onlar sayesinde binaya dair daha net bilgiler edinilecek. Ve bakın demire bakalım. Demirin aslında durumu görmüş olduğunuz gibi neredeyse pürüzsüz. Aslında bu görmüş olduğunuz demiri bu kadar pürüzsüz olması bina için asla iyi bir şey değil. Uzmanlar özellikle deprem yönetmeliğinin son dönemlerinde gerçekleştirilen o projelerinde yivli ve daha kalın demirlerin kullanılmasını öneriyor. Ve bu şekilde kullanılması gerektiği söyleniyor. Görmüş olduğunuz demirin pürüzsüz olması, hemen şimdi aşağıdan gösterelim. Blokların, yani bu beton blokları birbirine olan bağını ne yazık ki zayıflatabiliyor daha kısa süre zarfı içerisinde. Diğer binalarda da aslında yivli demirlerin kullanıldığı binalarda da korozyon oluşuyor. Ancak bu şekilde pürüzsüz olan bu tarzdaki demirlerdeki korozyon riski daha büyük. Özellikle bu denli yaşı büyük olan demir binalarda diyelim. Şu an burada çalışmalar sürüyor. Biz de bir yandan o çalışmaları takip ediyoruz. Hemen şimdi yan tarafımızda suyla da müdahale var. Bu suyla olan müdahale hem enkazın kaldırılması yönünde hem de aynı zamanda şunu da belirtelim. Sadece o yönden değil, hemen altında yer alan o depo, tekstil deposunun sabah saatlerinde tekrar tutuşması aslında bize bu noktada yine önemli bir konuyu daha hatırlatıyor. O da o tutuşmanın daha öncesi dün de yaşanması ve beraberinde oluşturduğu risklere dair onunla alakalı da sabah saatlerinde bir söndürme işlemi vardı. Şimdi kameraman arkadaşımdan bir örnek göstermesini rica edeceğim. O da şu an elimde tuttum. Bu deniz kabuğu. Bakın işte bu elimde tuttuğum deniz kabuğu herhangi bir yerden değil, hemen yan tarafımızdaki bu binanın temelinden çıktı. Hatta çıktığı yeri de hemen göstereyim. Burası. Buradaki kirişlerin içerisinden çıktı o deniz kabuğu. Yani sadece deniz kabuğu değil, genel olarak görmüş olduğunuz bu kirişlerin ve beraberindeki binanın aslında bu şekilde deniz kumu ve deniz kabuğuyla yapıldığını bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi şuradaki korozyonu göstermeye çalışacağım sizlere. Bakın elimin tam tuttuğum yerde, şimdi kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Buradaki korozyon ve görmüş olduğunuz şu yapı, hatta elimi tuttuğum gibi de dökülüyor hatta, onu da söyleyebilirim. Burası büyük bir risk aslında bina için ve bu risk işte görmüş olduğunuz gibi binanın çökmesinde, binanın alt katlarının ilk 3 katının çökmesinde en büyük sebeplerden birisi diyebiliriz. Bu sebepleri tabii burada artırabiliriz, sıralandırabiliriz, ancak şunu söylemekte

0: fayda var. Biz ne kadar burada bunları anlatıyor, gösteriyor olsak da asıl nihai rapor, neden yıkıldığına dair nihai rapor, ekiplerin elde edeceği bu bulguların değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkacak. Adli tıp artık işin içinde. Onların elde ettiği bu karot bilgileri ilerleyen süreçte yine bu binanın neden yıkıldığını bizlere çok daha net bir şekilde gösterecek. Şunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi kameraman arkadaşımla birazcık ilerleyelim. Şimdi hemen çok kısa bir süre içerisinde hemen şu tarafa doğru geçmek istiyorum. Burada göstermek istediğim bir başka örnek var. O örnek de şu. Şimdi bakın. Bu demir, şu an elimde tutmuş olduğum bu demir, yivli olarak adlandırılan o demir. Ve işte üzerindeki tırtıkları çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu demir aslında binalarda kullanılması gereken ve yönetmeliğe uygun olan demir. Ve bu demirin binada kullanılmaması, o blokların, beton blokların birbirine bağlanırken ki birbirlerine tutunum oranını da bir o kadar azaltıyor. Bu sebeple burada görmüş olduğumuz demirlerin düz olması bize tahmin ettiğimizden daha fazla şey anlatıyor. Bina evet yaklaşık 40 yıllık ve bu yaklaşık 40 yıllık olan binanın neden bu halde olduğunu bize en net kanıtlayan örneklerden bir diğeri de bu. Evet, şimdi son kez toparlamak için birazcık o tarafa doğru ilerleyelim. Bloklardan, kiriş bloklarından alınan örnekler var. Bu karot örnekleriyle beraber önümüzdeki süre zarfı içerisinde yeni bulgular elde edilmesi bekleniyor. Bu bulguların özellikle binanın neden yıkıldığına dair olması üzerinde çalışılacak. Ve son kez şunu da hatırlatalım. Beraberinde binanın üstüne çıkılmış olan kaçak katların binanın altındaki o 3 kata ne kadar baskı, ne kadar pres uyguladığını da bu bloklardan alınan örnekler bizlere gösterebilir. Elbette bu bir ihtimal. Bu sebeple de şu an bu ihtimali de değerlendiriyor. Diyelim ne yazık ki 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu o binanın enkazının olduğu noktadan söz yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkür ediyoruz. İşte Ahmet'e anlattı, o kaçak katlar, iki katın kaçak olduğu açıklandı. Onlar ne kadar ağırlık oluşturdu temelin üzerindeki, çok eski de bir bina, yaklaşık 40 yıllık bir bina, 1987 yapımı bina, ruhsat alınmış, ardından da kaçak katlar çıkılmış. Bir de binanın altında dün ilk gelen bilgilere göre mahalleliler dedi ki burada bir tekstil atölyesi var ve o atölyedeki makineler için kirişler, kolonlar kesilmiş olabilir. Kolonlar kesildi mi? Bu iddiayı atölyenin sahibi kesinlikle kabul etmedi. Fotoğraflar da var, kanıtlayabilirim diyor. En kritik noktalardan biri işte bunlar. Bu iki katın kaçak olması, binanın %50'sinden fazlasının dolayısıyla projeye uygun olmaması, binanın eski olması işte bu faciayı beraberinde getirdi.
2: Tadilat oldu, kolonlar kesildi. Bunda kesinlikle böyle bir şey yok. Yani söz konusu bile değil. Kolonlarda ama kesinlikle bir şey yoktu. Nasıl çöktü ben zaten hayret ettim bu binaya.
3: Herkesin aklındaki soruya işte bu yanıtı verdi. Kolon kesmediğini iddia etti. Kardeşler Apartmanı'nın girişindeki tekstil atölyesinin sahibi iddiaları kabul etmedi. Peki 7 katlı bina neden çöktü?
4: Binanın neden yıkıldığıyla ilgili birçok iddia var. İddialardan ilki aslında ruhsatın sadece 3 kat için alındığı, diğer 4 katın kaçak oldu ve artık binanın o kaçak katları taşıyamadığı yönünde.
5: Ruhsat alındığında yani 87'de Bodrum zemin 2 normal kat olarak projelendirilmiş. Şu an gördüğünüz bu 4 kat çökmeyen, yani 4 kat kaçak olarak daha sonra inşa edilmiş. Bina kapasitenin üzerinde yüklenmiş, tonlarca ağırlıkla yüklenmiş. Belediye yapı tatil tutanağını o dönem tutmuş. Fitili çekilmiş bir bomba gibi bugüne kadar gelmiş.
6: Tavan sıvalar tökülüyor, direkler, kolonları patlamış, demirler ufalıyor.
7: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü.
4: İddialardan bir diğeri de binanın altındaki tekstil atölyesiyle ilgili. İddiaya göre o dükkanda bir süredir bir inşaat çalışması vardı. O inşaat çalışmasının da binanın yapısına hasar verip vermediği tartışılıyor.
2: Tadilat oldu, kolonlar kesildi. Bunda kesinlikle böyle bir şey yok. Yani söz konusu bile değil. Kolonlarda ama kesinlikle bir şey yok. Nasıl çöktü ben zaten hayret ettim buna.
7: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
3: Apartmanın kesin çökme nedeni mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan bilim kurulu tarafından araştırılacak.
1: İstanbul'da dün sadece bu felaket yaşanmadı. Arka arkaya yangınlar da vardı. İlki Esenyurt'taydı. İki katlı bir restoranda çıktı yangın. Alevlere müdahale eden bir personel de yaralandı o yangında. Bir de Sultan Gazi'de yangın vardı. Yere atılan bir izmarit ki orman yangınlarında en büyük sebebi, başlıca sebeplerinden biri bu. Bir anda tinerle temas ediyor ve park halindeki bir araç alev alev yanıyor.
8: Alevler iki katlı restoranı küle çevirdi. Yangının adresi İstanbul Esenyurt. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki iki katlı restoranda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Restoran kısa sürede alev topuna döndü. Yangına müdahale eden bir çalışan yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Restoran kullanılamaz hale geldi. Bir diğer yangının adresi ise Sultan Gazi oldu. Esentepe Mahallesi'nde çöp konteynerına dökülen tiner çevreye, sokağa yayıldı. Yere atılan sigara izmariti tinerle temas edince ortalık bir anda savaş alanına döndü.
9: Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Daha gaz bu. Arabayı al, arabayı al.
8: Yükselen alevler park halindeki hafif ticari araca da sıçradı. Hasara yol açtı. Yangın çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü. Konteynere tiner döken kişi güvenlik kameralarına an be an yansıdı.
1: Çok sıcak bir gelişme. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olduğu iddia edilen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Hemen bakalım detaylarına. Gül İbrahimoğlu 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu ve soruşturmadaki 8 firariden biriydi. 2 Ekim'de yakalandığı ve gözaltında olduğu öğrenildi. Yunanistan'da Gül İbrahimoğlu'nun yakalanmasının ardından iadesi için de jet hızla işlemlere başlandığı ifade ediliyor. Detaylar böyle. Ve Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasında da yine çok dikkat çekici gelişmeler vardı dün. Sanık iş insanı Ali Nuhoğlu mahkemedeki savunmasında Sarıyer'deki 50 milyon dolarlık villaların devrine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
10: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci duruşması kaldığı yerden devam ediyor. Davanın 31. gününde savunma yapan sanık iş insanı Ali Nuhoğlu, İBB iştiraklerinden aldığı ihaleler ve Güllüce Tarım üzerinden Ekrem İmamoğlu'na devredilen taşınmazlarla ilgili soruları yanıtladı. İddianamede İmamoğlu'nun belediye başkanlığı öncesinde borçlu olan Nuhoğlu'nun daha sonra Kiptaş ve İsfalt gibi kurumlardan büyük ihaleler aldığına dikkat çekildi. Ticaretten bir kazanç elde edilmediği hatırlatılarak devrin amacı soruldu. Nuhoğlu yapılan işlemin hak ediş ödemelerini düzenli alabilmekle bağlantılı olduğunu iddia etti. Hak ediş alabilmenin bir karşılığı mı yani sorusuna da evet ödemelerimizi periyodik alabilmek için de yanıtını verdi. Talebin doğrudan İmamoğlu'dan geldiğini ileri süren Ali Nuhoğlu geriye dönüp baktığında bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi.
1: Dün Afyon'dan da acı bir haber geldi. Afyon Karahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Bakalım neler yaşanmış. Şehir merkezinde bir otelin otoparkında meydana geldi bu olay Afyon Karahisar'da. 46 yaşındaki İhsan Ayrancı aracında silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrancı. Ve bugün açılışta da söylemiştik, şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili süren davada ikinci duruşma görülüyor. Detayları alacağız. Merve İzci.

0: Özmen bizi bekliyor. Mütalaasının açıklaması bekleniyor mahkemenin. Detaylar Merve'de olacak. Gözyaşları içerisinde mahkemenin huzuruna çıktı. Şarkıcı Gül'ün kızı dendi. Salondan gelen ilk haberler bu yönde Merve. Peki neler yaşandı? Herhangi bir karar var mı? Ara karar var mı mahkeme heyetinin?
1: Evet Merve, aslında ilk duruşma geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti ve bugün ertelenmişti. Bugün de ikinci duruşma gerçekleştiriliyor. Öyle ki ilk duruşma 7 saat sürmüştü. Şu anda saatler 9.30'u gösterdiğinde başladı ve hala devam ettiğini belirtelim duruşmanın. Öyle ki sanatçı Gül'ün avukatları ilk başta elinde bir flaş bellekle geldiler. Bunun içinde tabii olay anındaki görüntüler vardı. Müziğin açılması, sanatçı Gül'ün sevdiği şarkının açılmasından sonraki sürece ait görüntülerin olduğu, aslında o görüntüleri tekrardan gösterdiler ve bunun üzerinde konuşuldu. Özellikle tasarlanmış olduğu konusuna dikkat çekildi. Güllü'nün sevdiği şarkıyı açıp daha sonra ise şarkının sesini yükseltip bu noktaya onu çekmek için belirlenmiş, tasarlanmış bir oyun olduğu yönünde yine savunmalar gerçekleştirildi. Öyle ki sanatçı Güllü'nün avukatı, topluma mal olmuş bir sanatçının bu şekilde evladı kızı tarafından öldürülmüş olması dünyada tektir diyebiliriz dedi ve bunun üzerine de aslında bir tartışmanın çıktığını da söyleyelim. Öyle ki duruşma başlar başlamaz avukatlar arasında bir tartışma da yaşandı. Tuğya'nın avukatı sanatçı Güllü'nün avukatına yalan söylüyorsun diye ifadelerde bulundu ve bunun üzerine aslında bir polemik de yaşandı. Duruşma başlar başlamaz daha sonra sanatçı Güllü'nün avukatı ise sen bir meslektaşına bu şekilde hitap edemezsin, yalancı diyemezsin, herkes kendini savunuyor diyerek ifadelerine devam etti. Tabii bununla birlikte aslında Güllü'nün avukatları Sultan'ın da suçun tasarlanma ve plan aşamasında olduğuna dikkat çektiler ve bununla birlikte de Tuğyan'la beraber hareket ettiklerini ve bu ölüme neden oldukları konusunda da ifadelerini yine sürdürdüler. Sultan'ın da sanık olarak yargılanması gerektiğine dikkat çektiler. Sultan doğruyu söylüyor ancak kendini kurtarmak için bazı olayları eksik anlattığı yönünde ifadelerine devam ettiler. Bunun yanı sıra Güllü'nün avukatlarının bir diğer açıklaması ise aslında üniversite raporlarıyla ses analizleri yapılmıştı biliyorsunuz ki. O kamera kayıtlarından, video kayıtlarından hadi görüşürüz sesinin kime ait olduğu konusunda araştırmalar yapılmıştı. Araştırmalar sonucunda ise aslında o sözlerin Tuğyan yani sanık tarafından söylenildiği net şekilde anlaşılıyor şeklinde ifadelerine devam ettiler. Öyle ki analizler sonucunda bildiğiniz üzere aslında çok ünlü ses analizcileri tarafından yapıldı bu analizler ve genç bir kadına ait ses olduğunu söylediler. Bunun üzerine aslında Güllü'nün avukatları sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Üstoy'a karşı kasten tasarlanarak cinayet işlenmesi nedeniyle cezalandırılması ve bunun indiriminin uygulanmaması gerektiğini söyledi. Hala duruşmanın devam ettiğini söyleyelim. Sanıklar ve tanıklar karşılıklı olarak yine ifadelerini veriyorlar. Bizler takip ediyoruz ve gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
0: Merve, teşekkür ediyoruz. İşte bugünkü duruşmaya yansıyanlar bunlardı, şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin. Ve dün her perşembe olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. O toplantıda Riyad'daki kritik Mekke Savunma İttifakı zirvesinde konuşlanan konulara ilişkin bilgiler verildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a konuşlandırılması için tedbirlerin görüşüldüğü söylendi ve açıklamada kuvvet süreci anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir dendi. Bakalım, buyurun.
2: Mekke Savunma İttifakı'nın Riyad'daki zirvesinin ardından Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri güç göndereceği iddiaları konuşulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık haftalık basın bilgilendirme toplantısını Kocaeli'de yaptı. Riyad'daki kritik Mekke Savunma İttifakı zirvesinde konuşulan konulara ilişkin bilgi verdi. Komitenin 5 Ekim'de toplandığını bildirdi. Açıklamada askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a konuşlandırılması için tedbirler görüşüldü denildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış. Sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş. Savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların

0: tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik ilişkilerini kurumsal bir yapıya kavuşturan yol haritası çerçevesinde temasların düzenli hale getirileceğini de açıkladı. Yol haritasıyla iki ülkenin savunma makamları arasında temasların düzenli hale getirilmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu yol haritasının iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
1: Şimdi Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerginlik biraz daha dinmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler bu piyasalara da yansıyor. Sanki biraz daha olumlu seyrediyor ama Rusya ile Ukrayna arasındaki süreç böyle değil. Gitgide tırmanıyor. Savaş riski yayılmayla birlikte daha da tehlikeli bir noktaya ilerliyor. Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarını sürdürdü Rusya son olarak. İşte tüm bu gelişmeler, tüm bu saldırılar da zaten bunu gösteriyor. Hem başkent Kiev'e hem de Kramatorsk'a saldırdı. Füzelerle saldırdı. Kiev'de bir apartmana isabet etti o füzelerden biri ve 25 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi de yaralandı görüntüler Kiev'den. Yine bir otobüs durağına düşen bir füze vardı. Üstelik içinde yolcuların bulunduğu otobüse de isabet etti. Otobüs küle döndü. Saldırıda da en az 33 kişinin, ki bunlar sivil, hayatını kaybettiği söyleniyor.
2: Savaşın bedelini bir kez daha siviller ödedi. Rusya'nın fırlattığı bir seyir füzesi Ukrayna'daki otobüs durağına düştü. Durakta bekleyen bir yolcu otobüsünün isabet aldığı saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti. Rusya-Ukrayna hattındaki askeri gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanıyor. Ukrayna'yı neredeyse her gün füzelerle ve İHA'larla hedef alan Rus güçleri başkent Kiev ve Kramatorsk kentlerini bombaladı. Kiev'de bir füzenin isabet ettiği apartmanda çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil öldü.
3: Rusya'nın geniş çaplı saldırısında toplam 25 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi ise yaralandı. Saldırı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracının kullanıldığı kapsamlı bir saldırıydı.
2: Ukrayna'nın Donbas'a komşu kalelerinden Kramatorsk'ta ise bir Rus füzesi otobüs durağına isabet etti. O esnada dolu şekilde durakta bekleyen bir yolcu otobüsü şiddetli patlamayla küle döndü. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken durumu ağır yaralılar da var. Rusya'nın saldırılarına uzun menzilli drone saldırılarıyla yanıt veren Kiev güçleri de Rus yazılım şirketi Yandex'e ait bir veri merkezini buldu. Rusya'nın Ryazan bölgesinde yer alan veri merkezi alevlere teslim oldu. Saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açıp açmadıysa henüz bilinmiyor.
1: Evet, haberden de anladık. Ukrayna-Rusya savaşı gitgide tırmanıyor. Avrupa endişeli ama Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatlar en azından o bölgedeki tansiyonu biraz düşürüyor. Hatta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı 7 günlük bir plana dayanan tekliflerini ABD'ye ilettiklerini açıkladı. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelmiş durumda. Görüşmelerden ne sonuç çıkacak bilinmiyor. Ama Donald Trump'ın da bir açıklaması var. Donald Trump kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve yineledi. İran'a 3 Kasım'a kadar, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçime kadar saldırmayacaklarını söyledi. İşte bu karşılıklı açıklamalarda petrol fiyatlarını bir nebze olsun aşağı çekti.
4: Trump, İran'a saldırmama kararını Truth Social hesabından duyurdu. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la verimli görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Tahran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu iddia etti. Trump'ın açıklamasıyla saldırılar için ara seçimlere kadar bir süreç tanımlanmış oldu. Ancak iki ülke arasında henüz kalıcı bir anlaşma

0: bağlanmış değil. Tahran cephesinden gelen açıklamada müzakere sürecinin devam ettiğini ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, arabulucular üzerinden mesajlaşmanın sürdüğünü, 7 günlük bir plana dayanan tekliflerini ABD'ye ilettiklerini açıkladı.
1: Müzakere süreci devam ediyor ve arabulucular aracılığıyla mesajlar gönderiliyor. 7 günlük bir plan olan teklifimizi sunduk ve Amerikalıların buna karşılık görüşlerini dinledik. Şu anda bunları inceliyoruz. Birkaç gün içinde yanıt vereceğimize inanıyorum. Bahsettiğim gibi müzakere süreci devam ediyor.
0: Gözler şimdi müzakere masasından çıkacak sonuçta. Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
2: Bir ilk yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir idam kararı verildi. İşte görüntülerde gördüğünüz az evvelki kişi. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda yaşanan, 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan bir ilkin öznesi. 2009 yılında Teksas'ta Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren ve 32 kişiyi yaralayan eski binbaşı Nidal Hasan'ın üstelik kurşuna dizilerek infaz edilmesine karar verildi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakalım neler var detayında, yazılı da bir açıklama var. Çünkü karar ABD Savunma Bakanı Hegseth'in tavsiyesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındı. Eski binbaşı ve psikiyatrist olan Nidal Hasan 5 Kasım 2009'da Teksas'ta Fort Hood askeri üssünde ateş açtı ve 13 kişiyi öldürdü, 32 kişiyi de yaraladı. Hasan ölüm cezasına çarptırılmıştı, idam cezasına çarptırılmıştı ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk askeri infaz yaşanacak Nidal Hasan'ın kurşuna dizilmesiyle. ABD ordusunda bu ilk defa olacak uzun yılların ardından. Ve jandarmanın gök vaktandaki gözü bayraktar Akıncı TİHA 40 bin fit irtifada yurdun dört bir yanını korumak için nöbette. Şimdi bazı görüntüler gelecek ekranlarınıza. Milli taarruz insansız hava aracı Bayraktar Akıncı Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterine geçen yıl girmişti. Ve 40 bin fit irtifada 24 saat kadar havada kalarak Edirne'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a kadar vatan hattını koruyor bu süre zarfında. Göreve başladığı günden itibaren kendine özgü bükümlü kanatlarında çok sayıda milli akıllı mühimmatı da taşıyan Akıncı TİHA, yüksek irtifada zor hava şartlarında uzun süre havada kalarak gökvatanda jandarmanın gözü kulağı oldu bile. Ve yaklaşık 3 haftadır Türkiye'nin gündeminin en başlıca konusu fon meselesi. Bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma kapsamında arka arkaya açıklamalar geliyor. Hem yargı tarafından hem siyaset tarafından açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları var. Bu konuyla ilgili çok netlikle her konuşmasında açıklamaları var. Ve artık süreç başladı. Yani mağdurların, yatırımcıların paralarını geri aldığı bir süreç dün itibariyle başladı. 17 fondaki 43.643 yatırımcı paralarını dün almaya başladılar. Süreç çok hızlı ve şeffaf şekilde yürütülecek dendi. Vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmeyecek dendi. Peki hangi fonlardaki yatırımlarını geri almaya başladı vatandaşlar? Süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Buyurun, detaylı bir haber hazırladık.
3: A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
4: Küçük yatırımcıların fon ödemeleri başladı. Ödeme takvimini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamıştı.
3: Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
4: 1 milyon liraya kadar parası olanlara ödeme yapılacak. 17 fondaki 43.643 yatırımcı parasını bugün alacak. Süreç şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülecek. Ödemelerde hazine parası kullanılmayacak. Tasfiye süreci 5-6 ay sürecek. Fonların hali hazırda kendi sorumluluğunda bulunan kaynaklar kullanılacak. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden para geri alınacak. kaynaklarla sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek

0: suçlarına katlanacaktır.
1: Son olarak İstanbul'da Başakşehir'de yaşandı bir okul saldırısı. Yine üzücü olaylar. Bu olayların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni açıklamaları var. Okul güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirlerin kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi Bakan Tekin. Ama özellikle dijital dünyadaki tehlikelere dikkat çekti. Çocukları bu girdaptan kurtarmanın yollarından bahsetti. Ama bunun ancak hep birlikte bir mücadeleyle mümkün olabileceğini söyledi Bakan Tekin.
2: Yusuf Tekin'in kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Bakanım.
3: Öncelikle anne babalarımızdan evlatlarının dijital dünyada kimlerle muhatap olduğunu, hangi oyunların ve hangi sayfaların onları saatlerce içine çektiğini en az okul karnesi kadar yakından takip etmelerini rica ediyorum.
4: Dijital dünyanın karanlık yüzüne dikkat çekti. Çocuklarımızı asla bu karanlık ruha teslim etmeyeceğiz dedi.
3: Devletimiz bu mücadelenin başındadır. Hiçbir evladını yalnızda, hiçbir aileyi çaresizliğe terk etmeyecek. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle çocuklarımızı bu karanlık ruha asla teslim etmeyeceğiz.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gereken tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.
3: Biz okullarımızın kapısında, bahçesinde, koridorunda gereken her tedbiri ilgili bütün otoritelerle, bakanlıklarımızla eş güdüm içerisinde kararlılıkla alıyoruz.
4: Bakan Tekin, çocukların okul dışında ekranlarda geçirdiği tehlikeye de parantez açtı.
3: Çocuklarımızın günün bir bölümünü geçirdiği okulda alınan hiçbir tedbir onların okul dışındaki saatler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuşmalarını gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı an itibariyle kürsüde.
5: Kıymetli bakanlar, uluslararası hukuk ve adalet camiasının kıymetli temsilcileri, değerli büyükelçiler, farklı ülkelerden zirveye teşrif eden kıymetli misafirlerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026 programında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıtaları ve gönülleri birbirine bağlayan aziz İstanbul'umuza ve Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin vasıtasıyla ülkelerinizde yaşayan dost ve kardeşlerimizin tamamına şahsım ve milletim adına en içten selamlarımı gönderiyorum. Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ülkelerimiz, halklarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirve kapsamında yapılan panel ve istişarelerin somut ve uygulanabilir neticelere vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Uluslararası insancıl hukuk, enerji dönüşümü hukuku, dijital dünyada uluslararası adalet, göç ve sorumluluk paylaşımı gibi hem güncel hem de kapsamlı meselelere ihtiva eden bu oturumları çok kıymetli bulduğumu özellikle ifade ediyorum. Bu anlamda iki gün boyunca fikir ve görüşlerini ifade eden, değerlendirmeleriyle zirveye katkı veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Adaletin geleceği, insanlık için ortak sorumluluk temasıyla tertiplenen bu zirvenin adalet, hukuk devleti ve uluslararası işbirliği alanlarında ortak bir zemin oluşturmasını, farklı hukuk sistemleri arasındaki diyalog ve etkileşimi güçlendirmesini, hukuk diplomasisi faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmasını canı gönülden temenni ediyorum.

Zirvenin başarıyla ev sahipliğini yapan Adalet Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini gönülden tebrik ediyor. Organizasyona emeği geçen tüm kardeşlerime ayrıca tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Kıymetli misafirler, sözlerimin hemen başında şu hususun altını çizmek isterim. Bakınız, şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır. Adalet, haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet, güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet, mazlumu zalimden koruma kudretidir. Adalet, devletin üzerine bina edildiği temeldir. Bu yönüyle adalet, insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkûresidir. Şu gerçeklerin hepimiz çok net farkındayız. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir hukuk sisteminde adalet olmaz. Aynı şekilde mükafat ve mücazat dengesinin iyi kurulmadığı, hak ve özgürlüklerin giderek aşındığı bir ortamda adalet kendisine yer bulamaz. Değerli dostlar, bu hususların her biri tüm aktörleriyle ve kurumlarıyla uluslararası sistem içinde geçerlidir. Devletin en temel sorumluluğu nasıl ki adaleti tevzi etmekse, kural ve ilke temelli olduğu iddia edilen uluslararası sistemin de asli misyonu küresel barış ve güvenliği tesis etmektir. Nitekim 81 yıl önce San Francisco'da imzalanan ve bugünkü sistemin hukuki zeminini oluşturan Birleşmiş Milletler Şartı'nın birinci maddesi uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkindir. Uluslararası barış ve güvenlik ise hepimiz biliyoruz ki adalet olmadan sağlanamaz. Bugün ne yazık ki hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayakta.

kontrol altına alınmış durumda. Kıymetli dostlar, bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim, iklim kriziyle mücadele, gıda güvenliği ve gelir adaletsizliği başta olmak üzere ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor. Dünyanın bir bölümü son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışırken lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesim sistemin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Soruyorum, dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan 3 kat daha fazla servete, gelire, imkana sahip olması adil midir? Hakkaniyetli midir? Aynı şekilde çevreyi hoyratça kirleterek zenginleşen gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinde hemen hiçbir etkisi olmayan ülkeleri yalnız bırakması adil ve hakkaniyetli midir? Krizlerin çatışmaları tetiklediği, çatışmaları savaşların takip ettiği, savaşların ise istikrarsızlıkla neticelendiği bir tabloda sistemde bir sorun yok diyebilir miyiz? Sistemdeki yapısal sorunları enerji güvenliğinden ticaret yollarına, lojistik ve ulaştırma koridorlarından teknolojik ve sivil altyapıya kadar her alanda hepimiz yaşamıyor muyuz? Bakınız, şurası çok önemlidir. Küresel petrol ihracatının %35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi. Rusya ve Ukrayna arasında 4,5 yılı geride bırakan savaş her ay binlerce can kaybıyla halen devam ediyor. Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Biliyorsunuz, ülkemizin katkılarıyla geçen yıl bir ateşkes tesis edilmişti. Filistinli kardeşlerimizin riayet ettiği bu ateşkes, İsrail hükümeti tarafından binlerce kez ihlal edildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana 1500 Filistinli bu saldırılarda katledildi. 5000'den fazla insan yaralandı. Batı Şeria'da

0: yasa dışı yerleşim faaliyetleri fanatik grupların devlet destekli organize suç ve şiddet eylemleriyle devam ediyor. Kudüs'teki kutsal mekanlar baskına uğruyor. Tarihi ve hukuki statüleri haydutlukla değiştirilmek isteniyor. İsrail, komşuları başta olmak üzere bölgenin huzur ve güvenliğini kendisi için doğrudan tehdit unsuru olarak değerlendiriyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz. Türkiye gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak, gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak, gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Tam da bu yüzden daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz. Bulunduğumuz her platformda, yer aldığımız her masada güçsüzlerin, gariplerin, yoksulların, kimsesizlerin sesi olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden de bu gayretlerimize azami katkı beklediğimizi bugün bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizlerin güçlü desteğini beklediğimiz bir diğer husus, sınır aşan suçlarla ve organize suç örgütleriyle mücadeledir. Çok iyi bildiğiniz gibi suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknolojiyle beraber suç coğrafyasının da küreselleştiğine, elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı, ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar nereye saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir. Türkiye olarak biz bunu temin etmekte, bunu hissetmekte kararlıyız. Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik. Uluslararası adli işbirliğinde haklı taleplere karşılık verilmesi esastır. Türk adaleti er ya da geç ama gereğini mutlaka yapacaktır. ...2026 programının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere zirveye katkı sunan herkese, değerli fikirleriyle ufkumuzu açan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bir kez daha saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Zat-ı devletlerinizi, yüksek müsaadelerinize bir müddet daha hediye arzı için sahnede misafir etmek isteriz efendim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına bir hatıra, celi sülus hat levhası arz etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'i davet etmek istiyorum. Sayın Bakanım buyurun. Celi sülus hat levhasının üzerinde "Adalet mülkün temelidir" yazıyor. Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026'da Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadeniz olursa hatıra fotoğrafı için Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya'yı, Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'i, Sayın Konuk Bakanları, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Başkanlarımızı sahneye davet edelim. Mr. and Ms. Visitors, Minister, please stay on the stage for family photo. Thank you. Evet, Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşiyor. Adaletin geleceği insanlık için ortak sorumluluk temasıyla
2: evet, düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuşmalarını gerçekleştirdiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmalarının ardından bir hediye takdimi oldu. Şimdi ise bir fotoğraf çekiliyor. Bu zirvenin anısına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evvel de Adalet Bakanı Akın Gürlek konuşmalarını gerçekleştirmişlerdi. Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında şimdi zirve katılımcıları da kürsüye davet edildi, sahneye davet edildi. Fotoğraf çekiminin ardından sahneden inecekler. Evet, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını ekranlarınıza taşıdık.
1: Öğleden sonraki kısımlarda panellerle devam edecek programımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aramızdan ayrılıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.
2: Evet, biz de şimdi müsaadelerinizle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayında ekranlarınıza taşıdıktan sonra kısa bir

0: reklam arasını verelim. Ardından devam edeceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre gayri safi milli hasıla 2025 yılında %41,4 artarak 62,3 trilyon liraya ulaştı. Ekonomide oluşan toplam katma değerden en büyük payı %55,5 ile mali olmayan şirketler alırken hane halkının tasarruf oranı %14,3'e yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
6: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
12: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
13: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
14: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
15: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
16: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
17: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.

0: Devam ediyoruz Ajans Akşam'a doğru. Düzeltiyorum ajans bugüne kaldığımız yerden. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasındaki çatışmadan bahsedeceğiz. Çünkü her iki parti de kurultaya gidecek. Her iki partinin kendi içinde problemleri, bir de karşılıklı olarak anlaşmazlıkları var. Tansiyon her geçen gün yükseliyor. Her konu başlığı birbirine mal ediliyor iki partide de. Bu kez iki parti arasında hain tartışması başladı. Peki kim kime ne söyledi? Tartışmanın fitilini kim ateşledi? Bakalım.
1: Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
2: Evet, aynen katılıyoruz Sayın Özgür Özel. Partisini satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
3: Muhalefette şimdi de hain tartışması başladı. CHP ile yeni partiyi karşı karşıya geldi.
2: Kendi içinde bir öz eleştiri yaptığını düşünmek istiyorum burada. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Evet.
1: Arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
2: Partisini satmayanlar kardeşimdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. İlk defa Sayın Özgür Özel'e katılıyorum.
3: Müslüm Sarı, Özgür Özel'in CHP'yi sattığını ima etti. Yeni Parti Genel Başkanı, aday belirlenmedi.

0: Deme konusunda öz eleştiri yapmaya davet ettim. Sözleri serttim.
1: 50'ye yakın belediye başkanının AKP'ye geçtiğini, 300'ün üzerinde belediye meclis üyesinin yine AKP'ye geçtiğini bu süreçte yaşadık. Bu arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden adaylaştırılmasına sorumluluğunu almayan, bununla ilgili öz eleştiri yapılmamasının da bir siyasi ahlaksızlık olduğunu değerlendiriyorum.
0: Öte yandan yeni partide baş sıkıntısı patlak verdi. Parti, hazine yardımı alamadığı için kurulduktan kısa bir süre sonra bağış kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya ilk günlerdeki kadar yoğun bir destek olmadığı ifade edildi.
2: Ve son fon soruşturması meselesi bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan soruşturma sürecini başlatmıştı. Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirmişti ve son 3 haftadır her konuşmasındaki en önemli gündem başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu. Suçluların cezalandırılacağının altını çiziyor. Mağduriyetlerin giderileceğinin altını çiziyor. Süreç şeffaf şekilde yürütülüyor açıklamaları geliyor. Fakat muhalefetin bu dönemdeki politikası bir nevi çamur at izi kalsın yönündeki açıklamalar, soruşturma üzerinden asılsız iddiaların gündeme getirilmesi aslında mağdurların bir kez daha mağdur olmasına da sebep oluyor bir yandan. Muhalefet partili siyasetçiler çok geçmeden de resmi belgelerle yalanlanıyor. Yaşananlar, bu süreçte titiz yürütülen yargı süreci muhalefetin darbesi olarak yorumlanıyor.
3: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren yetkili kurumlar görevlendirildi. Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere fon soruşturması titizlikle yakından takip edilmeye başlandı. Süreç şeffaflık, denetim ve hukuk ilkeleriyle ele alınırken muhalefet yaşananları asılsız iddialarla gündemde tutmaya çalıştı.
3: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
4: Yaşananlar FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü olan 17-25 Aralık'ı akıllara getirdi. Oysa açgözlülüğe ve fahiş kazanç elde etmeye çalışanlara operasyon emrini Başkan Erdoğan vermişti.
3: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
4: Yeni partili birçok isim peşi sıra kameralar karşısına geçti, açıklama yaptı. İddiaların gerçek olmadığı resmi belgelerde vardı. Ancak onlar gerçek olmayanları dillendirdi.
5: Birçok işlem tespit ettik, hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284.
6: İddia belgeleriyle ortaya konulmuş. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, babası 830 milyonluk işlem yapılmış.
7: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
4: Ana muhalefet partisinin fon soruşturmasına yönelik yaptığı gerçek dışı açıklamalara yalanlama peş peşe geldi.
7: İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına, ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
4: Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin sızdırıldığı iddiasını yalanladı.

0: soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerini Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızın altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından Sayın Bakanımızı da hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir.
1: Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası olduğuna işaret edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolatsa fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Bolat daha önce de hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlık görevine geldiğinden itibaren tüm mal varlığı beyanlarının kanuni süreçler içerisinde ve eksiksiz olarak verildiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir dedi. Bir başka açıklamaysa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu vurguladı. Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC'si 92 ile biterken babamınki 18'de bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim dedi.
2: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Kesinlikle TC isim numarasından, TC'sinden baksa zaten ben isim numarasından sordum ve bu şekilde ortaya çıktı. O kayıt ettiği isim hangi nüfusa kayıtlı olduğunu da ortaya çıkarsaydı, biraz araştırma yapsaydı, isim benzerliği üzerinden kimsenin Özdemir soyadına Türkiye'de 500 bin nüfuslu insan var. Özdemir soyadı. Hasan isimli belki 10 bin 21 insan var. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
3: Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş işte bu sözlerle çok net ifade etti kendisini. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin bu fon soruşturması kapsamında kendisiyle ilgili ortaya attı bu iddialara çok netlikle yanıt verdi. Özlale de ortaya attı bu iddiaların asılsız çıkmasıyla kesinlikle özür dilemedi. Bırakın istifayı, özür dahi dilemedi ve bunun gerçekliğini kabul etti, iftira ettiğini kabul etti. Peki süreç nasıl işleyecek? Çok ciddi bir de baskı var, istek var istifa etmesi için partiden. Ankara'ya dönelim, bu sürecin detaylarını dinleyelim. Ardından da konuklarımızla konuşacağız. Parlamento şefimiz Süleyha Avlu bizi bekliyor detaylar için.
4: Evet, Merve Türkay, Ümit Özdağlı'ya yönelik Mahinur Özdemir Göktaş kendisinin istifa etmesini, özür dilemesini beklediğini ifade etmişti dün ve yasal haklarını kullanacağını ifade etmişti. Konuyu mahkemeye taşıyacağını söylemişti. Özdağlı'nın iddialarının kesinlikle iftira olduğunu söylemişti. Aynı şekilde Ticaret Bakanı da Ömer Bolat da benzer açıklamalar yapmıştı. Bunun iftira ve yalan siyaseti olduğunu söylemişti. Her iki bakan da hodri meydan demişlerdi. Ümit Özdağ'a istifa etmesini, özür dilemesini istemişlerdi. Peki Ümit Özdağ

0: Ali ne yaptı? Bir açıklama yaptı. Akşam saatlerinde X üzerinden bir açıklaması oldu. Ve şöyle dedi: fon vurgununda mağdur olanların yanında Sayın Bakan'a sorduğumuz soruların yaşattığı mağduriyet kocaman bir hiç kalır dedi. Ve iki senedir kendi arkadaşlarının mağduriyet yaşadığını ifade etti. Ve bu bir günlük incinmenin esamesi okunmaz onların yaşadıklarının yanında dedi. Yani bunun önemli olmadığını ifade etti. Maynur Özdemir Göktaş'la ilgili iddialarının boşa çıkmasının önemli olmadığını, bir günlük bir incinmenin esamesinin okunmayacağını ifade etti Ümit Özdağ'la. Yani bir istifa söz konusu değil, bir özür söz konusu değil, özür de dilemeyeceğini ifade etti. AK Parti diğerlerin, yani mağdur olan vatandaşlardan özür dilesin dedi Ümit Özdağ'la açıklamasında. Yani herhangi bir davranış söz konusu değil, ancak bakanlar harekete geçtiler, suç duyurusunda bulundu Maynur Özdemir Göktaş. İki milletvekili hakkında, birisi Ümit Özdağ'la iddiaları gündeme getiren, o iddiaları daha ileri boyuta taşımaya çalışan Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu ve 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı. Ümit Özdağ'la ilişkin kendi partisinden de aslında eleştiriler söz konusu, çünkü bunu doğrulatmadan, kesinleştirmeden bu iddiayı dile getirmesinin bundan sonraki iddiaların itibarını da zedeleyeceği, gölgede bırakacağı ifade ediliyor kendi partisi tarafından da. Bu nedenle bunun dile getirilmesinin yanlış olduğu, bu konuda yanlış bir siyaset izlendiği ifade ediliyor. Ancak şu anda Ümit Özdağ'a yönelik bu konuda, yani istifa etmesine yönelik herhangi bir baskının da söz konusu olmadığını söyleyelim Merve Türkay.
1: Peki, teşekkür ediyorum parlamento şefimiz Süleyha Ağoğlu. Aktardı bu süreci, dün akşamdan beri yaşanan bu süreci biz de konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama bir canlı yayın noktamız var. Kısa bir gidelim, oraya dönelim. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi de belli oldu. Norveç Nobel Komitesi 2026 Nobel Barış Ödülü'nü barış ve uluslararası hukukun geliştirilmesi yönündeki kararlı çabaları nedeniyle Güney Afrikalı eski yargıç ve insan hakları savunucusu Navi Pillay'ı verdi. Şimdi çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bir süreçten bahsediyoruz. Hem yargı cephesinde hem siyaset cephesinde çok ciddi ve kararlılıkla adımlar atılıyor. Devletin en üst makamından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sıklıkla bu konudaki kararlılık mesajları geliyor. Az önce de söyledim, 3 haftadır Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminin ana maddesi bu konu oluyor. Mağduriyetlerin giderileceğini ve suçların da cezasını çekeceğini ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi siyasetin gündeminde bu varken ana muhalefetin gündeminde, az önce de işte konuştuğumuz gibi, Tülay'la ne yazık ki böyle. Şimdi konuklarımıza değerlendireceğiz. Gazeteci Bülent Erandaç ve Aydoğan Ahı Akın ve gazeteci Mahmut Övür bizlerle birlikte. Hoş geldiniz demek istiyorum tüm konuklarıma.
2: Hoş bulduk.
3: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Hem Mahmut Övür'den hem Bülent Erandaş'tan bir müsaade isteyerek Aydoğan Bey'le başlamak istiyorum. Şimdi sondan başlayalım, geriye doğru gidelim. Aydoğan Bey, bir hukukçu olarak size sormak istiyorum. Sayın Bakan'ın bu konuyla ilgili yargıya başvuracağım ifadesi çok net. Bir iftira söz konusu. Ama Ümit Özlale de mevcutta bir milletvekili. Şimdi sondan başlayarak izleyicilerimizin de bu konuda ne yapılabilir? Bir milletvekiline bu konuda bir dava açılma süreci nasıl işler? Çünkü çok büyük bir itibar suikastı bu. İçinde bulunduğumuz konunun derinliğini de birazdan konuşalım ama bu süreçle ilgili istifa çağrısı var Sayın Bakan'ın ve yargıya başvuracakları ifadesi var. Burayı bize biraz değerlendirebilir misiniz?
3: Merve Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Burada açıkça sahte belgelerle veya uydurma belgelerle bir iftira ve itibar suikasti karalama kampanyası var Sayın Bakanlara karşı. Hı hı. Sayın Bakanlar da Sayın Ömer Bolat ve Sayın Göktaş burada sonuç itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulundular. Yani burada iftira suçlarından dolayı yine varsa bu sahte belgeler, uydurma belgeler, evrakta sahtekarlık suçundan dolayı savcılık bir soruşturma yürütecek ve hazırladığı

0: son itibariyle bu suçların işlendiğine eğer yeterli şüphe getirirse savcılık, bu hazırlamış olduğu fezlekeleri son itibariyle milletvekili hakkında meclise gönderecek. Peki. Yani burada işte tabii bakanlık ve işte burada karma komisyonun incelemesi ve işte dokunulmazlığın kalkması, genel kurulda oylama vesaire, bu süreçler mecliste prosedüre göre ilerler. Ama buradaki en önemli sorun bence şu. Yani burada baktığımızda Sayın Göktaş da Sayın Ömer Bolat da çok açık bir şekilde bunların yalan ve iftira olduğunu söylediler. Bakın, sadece bir milletvekili Özdağ'ın iftiraları değil. Burada gazeteci, kendisini gazeteci olarak adlandırılan ve gazetecilik sıfatı altında açık bir şekilde yalan ve iftiraya başvuranlar da var. Bunlarla ilgili süreç ne olacak? Yine bununla ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem işte iftira hem burada halka kin ve nefret yayma suçundan dolayı bunlar hakkında da soruşturma başlattı ve ifadeye davet etti. Yani Bakan Göktaş ne dedi? Özdemir soyadında 500 bin kişi var dedi. Yani burada kalkıp TC ve TC kimlik numaraları ve nüfus kayıtları farklı olmasına rağmen böyle bir iftiraya başvurulmasının çamur siyaseti olduğunu söyledi. Peki. Ve yargı yoluna başvuracağını söyledi.
1: Tamam. Sizin
0: Sayın
1: bu,
0: Ömer Bolat da.
1: Bunu evet. da alayım. Sizin bu ifadenizle konuklarıma da döneyim. Bu meseleyi açtık. Evet. Yani yargı sürecinin nasıl ilerleyeceğini fezleke dediniz siz. Hı-hı. Buyurun tamamlayın.
0: Evet, burada da Sayın Ömer Bolat da bu gazeteci olarak kendilerini adlandıran Saymaz ve Ağırel'in özellikle fon iftirasına yönelik yani mal varlığı ve hesaplarını açıklayarak yanıt verdi. Kendisinin böyle 400 milyon koydu, 800 milyon aldı şeklinde bir durumunun kesinlikle olmadığını, tamamen yalan ve iftira olduğunu, sadece sukuk yani kira sertifikasının kendisinin zaten bakanlık döneminden önce satın aldığını, 37 milyon TL'lik ve bunların hiçbir şekilde hisse devri veya borsada bir hisse devri veya fon şeklinde olmadığına ilişkin aslında Sayın Ömer Bolat da burada çok açıkça beyanda bulundu. Sayın Ömer Bolat'ı niye hedef aldı? Ben çok apaçık söyleyeyim. Ya bakın, boykot çağrıları yaparken Özgür Özel, Sayın Ömer Bolat Ticaret Bakanı olarak onların boykot oyunlarını bir günde bozmuştu. Yani onlar yerli markaların boykot edilmesine ilişkin Özgür Özel bir çağrı yapmıştı. Sayın Ömer Bolat da çıkıp bu boykot çağrılarına yönelik olarak açık bir şekilde milletimizi yerli ve milli markalardan alışveriş yapmak üzere çağrılarda bulunmuştu. Ve bir anda o dönem Özgür Özel'in işte boykot üzerinden yerli firmaları hedef almasını aslında o oyunu bozan isimlerden biriydi.
1: Evet.
0: Yine Sayın Aile Bakanı'nın da özellikle bir kadın bakanın hedef alınmasının sebebi de bundan önceki işte fon meselesinde devam ettikleri bu hem sulandırma hem de özellikle burada sadece iktidara yönelik yok. Bakın bu meselenin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a fatura etmek üzere bir operasyon ve karalama
1: Peki,
0: kampanyası başlattılar.
1: Şimdi buradan
0: bunun
1: sözü alıyorum.
0: Lazım.
1: Tamam, gelelim yine evet. buraya. Elbette konumuz bu. Mahmut Bey'e dönmek istiyorum. Sayın Mahmut Övür'e. Mahmut Övür, şimdi gerçekten çok büyük bir meselenin içindeyiz. Bir kriz var ve bu kriz de yönetiliyor. Yani hem siyaset cephesinde hem yargı cephesinde ve mağdurların haklarını sonuna kadar alması için mücadele ediliyor. Şimdi muhalefet elbette bu konuda konuşacaktır. Muhalefetin sözleri, eleştirileri olacak. O ayrı bir konu. Fakat şimdi Sayın Bakan'ın, Sayın Özdemir'in açıklamasında çok öfkeliydi, haklı olarak öfkeliydi ve şunu dedi. Yani keşke daha zeki olsalar ve araştırsalar. Özdemir soyadında 500 bin kişi var Türkiye'de. Hele Hasan isminde belki milyonca kişi vardır, yüz binlerce kişi vardır. Şimdi sizce bir muhalefet milletvekiline bu isim ulaşıyorsa bu ismin kimlik bilgileri de ulaşır mı ulaşmaz mı? Mesele yani burada buna ulaşmak çok zor değildir herhalde bu isme ulaşmak noktasında. Konu biraz da Mahmut Övür şuna mı geliyor? Yani mesele o değil aslında. Hani bu burada birinin daha suçlu olup olması değil. Yani mesela aç değil, siz aslında anlamadınız mı noktasına geliyor gibi. Böyle yani bir gazetecinin de ulaşması bu bilgiye çok kolay belki. Bir bakanın, bir milletvekilinin çok daha kolay elbette. O yüzden biraz daha biz bu yönüyle bakalım istiyorum.
2: Ya öyle bir telaş yok Merve Hanım, öyle bir çaba yok, öyle bir gayret yok, öyle bir dertleri yok yani. Asıl dertleri, yani asıl yaşadıkları şey aslında muhalefet aksı için söyleyeceğim. Özellikle de yeni parti ve ona destek veren medya için söyleyeceğim. Orada Türkiye'nin ekonomi krizi yaşıyor ya da skandal yaşıyor gibi bir meseleler yok aslında. Orada çok ciddi bir şekilde bir ahlaki kriz yaşanıyor. Yani bir milletvekili düşünün, bir genel başkan düşünün. Yani son iki yıllık sürece bakın. Yani onlarca dosyanın ortaya saçıldığı, İBB eksenli, işte asrın dolduğu dediğimiz dosyadaki daha dün açık açık nasıl rüşvet verdiğini söyleyen isimlerin olduğu bir siyasi aktörler topluluğu düşünün. Bunu taşımaları mümkün değil. O telaşla artık ne bulurlarsa, ne nasıl bir belge bilgi ellerine geçmesine gerek yok. Yeter ki bir yakalayabilecekleri bir şey olsun. Çünkü öyle arsızlıkta dibe vuran bir süreç yaşanıyor. Yani düşünün, bir milletvekili çıkıp bunu söylüyor ve yalan olduğu ortaya çıkıyor ama dönüyor. Diyor ki siz iki yıldır bize yolsuzluklardan dolayı arkadaşlarımızı içeri attınız. O mağduriyetin yanında hiçbir şey değildir.
1: Bildiğini mağduriyet diyor.
2: İki yıldır yaşadıkları o ezikliğin hiçbir şeyi içerisindedir, krizi içerisindeler. Yani o ezikliği nasıl atlatacaklarının hesabını yapıyorlar. Onun için buldukları her şeyi kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü şöyle bir ikili fotoğraf ortaya çıktı. Bir tarafta Yeni Parti Genel Başkanı'nın sütten çıkmış ak kaşık deyip ama hırsızlıktan yargılan arkadaşları var. Hepsinin sahip çıktı, hırsızlığa sahip çıktı, rüşvete sahip çıktı, ihaledeki vurguna sahip çıkıyor. Diğer tarafta ortaya çıkar çıkmaz bir fon skandalı çıkıyor ortaya. O fon skandalının adı kimin karışırsak artık, ister AK Partili olsun, ister bürokrat olsun, ister iş adamı olsun, tümüne karşı pozisyon alan bir siyasi lider var. Bundan daha ağır bir zul olamaz. Yani bir siyasi aktörler topluluğu için bir taraf inanılmaz üstüne gideceğini söylüyor. Açık şekilde Başkan Erdoğan net bir şekilde tavır koyuyor. Bunu temizleyeceğini söylüyor. Bunun ezikliği yaşayan bir siyasi aktörler topluluğu var. Bunun ezikliği yaşanıyor. Onun için de çıldırıyorlar artık. Önlerine gelen her şeyi arsız bir şekilde kullanıyorlar. Hikaye bundan ibarettir diyeceğim. Sayın Bakan'ın açıklaması, diğer bakanımızın hemen cevap vermesi, diğer bakanımızın basın danışmanıyla gazeteci arasında geçen konuşmalara bakın. Rezalet yani. Bunu artık söylenecek bir şey
1: yok. Ve bunlar da açıklıkla yayımlandı. Evet. Sayın Ömer Bolat'tan bahsediyorsunuz değil mi? Birbirlerini aradıkları saatler, dakikalar, telefona cevap verilmemesi. Hepsi falan. Zaten
2: aradığını söylüyor, yalan çıkıyor. Açıkla. Ama ona rağmen devam ediyor hayat.
1: Evet. Şimdi Mahmut Övür, Bülent Bey'e gideceğim ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili, fon soruşturmasıyla ilgili açıklamasını ekranlara taşımak istiyorum. Milletin hakkına girenler bunun hesabını verecektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki sürecin başından beri de netlikle bunu ifade ediyorlar. Ama bir yandan da soruşturma üzerinden yapılan bu spekülasyonlara da Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki gösterdi.
3: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
1: Geçtiğimiz hafta milletvekilleri buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tutumunu, bu duruşunu çok netlikle bir kez daha ifade etmişti. Bülent Bey, şimdi çok büyük bir meseleden bahsediyoruz. Muhalefetten de beklentisi vatandaşın, burada mağdur olan vatandaşın, ki yani 455 bin kişiden bahsediyoruz.

0: ve aileleriyle, sosyal çevreleriyle birlikte milyonları buluyor şu an mağdur olan insan sayısı. Şimdi, muhalefetten de bekliyor ki insanlar yani bu konuya bir destek sağlansın. İktidar bu konuda kararlı adımlarını atıyor ve bu meseleyle ilgisi olanlarla ilgili de gereği süratle ortaya koyuyor. Şimdi muhalefetin bu tavrı, bu çok büyük krizin Mahmut Öbür'le de konuştuğumuz gibi yani daha da köpürtülmesiyle bunu bir siyasi krize döndürme çabası mı? Çünkü mağdurlar bu tip olaylardan, ortaya atılan bu tip iddialardan sonra daha da panik durumuna geliyorlar. Bu dolayısıyla her şeye yansıyor, piyasaya da yansıyor, Türk ekonomisine de yansıyor.
1: Merve Hanım, şimdi bir dün de konuştuk. Gelişmeleri biraz büyük resim içinde bakmakta yarar var. Bunu yeni parti bilerek, isteyerek, planlayarak yapıyor. Onlar mağdurlarla ilgisi yok. Doğrudan doğruya bunun içte bu çukur siyaseti, doğrudan doğruya girdikleri kriz siyaseti. Bu bir gerilim stratejisi. Buradan bunun üzerinden yürüyerek yeni partiyi, iktidarı, Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi yıpratmaya yönelik, Türkiye'deki ekonomik istikrarı sarsmaya yönelik bir plan dahilinde hareket ediyorlar. Bunu şöyle değerlendiririz. Sosyal medyada yaptıkları hareketlerin köpürtülmesi de Batı kontrolünde olan bir sosyal medya üzerinden bunun dıştaki akıl adamları da bir zihniyet de var. Bu zihniyetin arkasındaki esas zihniyet, onun ismini resmen artık koyalım, Siyonist, emperyalist bir siyaset zihniyetidir. Buradan bir fırsat yakaladılar. Son bir aydan beri İstanbul'da yapılan itiraflar, Ekrem İmamoğlu ile ilgili o kadar çok itiraf var ki dosyalar almaz artık. Çünkü burada Özgür Özel ve arkadaşlarından bu bir siyasi davadır. İddiaları çöktü, bitti, bunaldılar. Bundan altıda eziliyorlardı. Buradan bu hareketleri köpürterek bir karşı hareketle kontrollü gerilim stratejisiyle yüklenip diğer olayları örtmek istiyorlar. Hem bu örtülü altında saklayacakları o kadar çok şey var ki, parti içinde büyük sıkıntıları var, doğrudan doğruya itiraflarda sıkıntıları var. Bunların köpürtülmesi sadece bir yeni partinin, Özgür Özel ve arkadaşlarının çok ötesine de gider. Onlar bunların aparatı durumunda şu anda. Doğrudan doğruya Türk ekonomisini, borsayı, bankacılık sistemini sarsarak seçimlere kadar bunu uzatmayı planlıyorlardı. Kafalarında bu vardı. Ama karşılarında gerçekten Tayyip Bey'i tanımamışlar. Tayyip Bey yaparsa Erdoğan yapar. Yaptı işte, 43 bin mağdurun parasını ödedi. Arkadan bir 50 bin daha ödeyince. 350 bin, 1 milyon altta vatandaş var. Bunların vatandaşla bir derdi yok. Bunların derdi iktidarı sarsmak. İktidarın Türkiye'nin yürüyüşü. Büyük resimde Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, büyük Türkiye yürüyüşünü kırmaya yönelik siyasi olaylar. Çukur siyasetidir bu. Bakınız, burada çok önemli bir gelişme var. Bunun üzerinde dikkatle durmakta yarar var. Özgür Özel, bakınız CHP'nin içinde, CHP'nin genlerini taşıyor. 2009'da siyasete girerken Manisa'dan belediye başkanlığı, 2011'de milletvekilliğine geldiği andan itibaren CHP'de Kemal Bey'in yanında FETÖ taktiklerini en iyi uygulayan, bunları en iyi bilen birisi. İddialar var zaten siyasete atılması ile ilgili. CHP'nin başındayken neler yapmıştı? Yine ekonomik istikrarı sarsmak, buradan siyasi bir rant elde etmeyi yönelik, yeni partinin önünü açma yönelik de hazırlıklar o dönemde de başlamıştı. CHP ile ilgili genel başkanlığı döneminde Türkiye'yi yabancılara şikayet etmişti. İngilizlere şikayet etmişti. Ne geliyorsunuz Türkiye'ye? Kredi getirmeyin demişti. O kadar bir kara propagandanın içine girmişlerdi. Bunu sadece bu olayla değil, bunların ciğerlerini biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Son 20 yıldan beri yaptıkları, eskilere gitmiyoruz.

0: varlığı şerbet atmaktır. Buna çukur siyaseti derler. Buna en iyi bilen de Özgür Özel'dir.
1: Şimdi Bülent Bey, sizin bıraktığınız noktadan alayım, Aydoğan Bey'e döneyim. Aydoğan Bey, şimdi bugün itibariyle açıklandı, 187 milyar lira geri çağrıldı. Bununla ilgili de bir hesap oluşturuldu. Bunun devamının gelecek beklentisi var. Dün ilk ödemeler yapıldı, yine Bülent Bey hatırlattı. 43 binden fazla mağdurun ödemelerine dün başlandı. Şimdi burada teknik bir süreç ilerliyor ki çok çok büyük bir operasyon. Yani bunu toparlamak, o geri çağrılan miktarlar, kimin ne kadar mağduriyeti var, bunların hesaplanması, bir yandan da yargı süreci, çok büyük bir operasyondan bahsediyoruz teknik olarak ama alınan sonuçlar şu an somut olarak vücut bulmuş halde devreye giriyor artık dün itibariyle, özellikle ödemelerin başlamasıyla. Şimdi bu durumda artık böyle panik sürecinde çok ciddi psikolojik bunalımlar yaşayan vatandaşlarda bir umut ışığı doğmuşken dün itibariyle bu iddiaları gündeme koyuyorsa, böyle iftiralarla gündeme geliyorsa muhalefet, evet, tam tersi işlemez mi, evet, bu karşı olarak sandıkta da, yani beklentisi olarak da muhalefetin bir yandan pragmatik sonuçta seçmen de yatırımcı da, bir yandan işleyen bir süreç mağduriyetlerin, evet, giderilmesi, bir yandan suyu bulanıklaştıran açıklamalar.
2: Merve Hanım, devlet yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek bir açıklama yaptı. 187 milyar TL haksız kazanç sağlayan kim varsa gönüllü olarak getirsin, hızlı bir şekilde iade etsin diye bir kamuoyuna bugün Sayın Adalet Bakanımızın açıklaması yansıdı. Biz şunu gördük mü? Mesela bakın, bugün basına A Haber ve Sabah'tan bir haber yansıdı. Cebeci Harpiyat sahasında 180 milyar TL Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı ve Adalet Bakanlığı İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda kendisinin Türkiye'ye iadesini istedi. Mesela biz şunu Yeni Parti'den duyduk mu? Murat, sadece Murat Gülibrahimoğlu açısından Yeni Parti'nin mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını istediğini mesela duyduk mu? Veya İBB'nin 31. duruşması yapıldı. Bakın ne dedi duruşmada sanık Ahmet Sarı? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e toplam 229 milyon TL ödeme yaptığını ikrar etti, kabul etti. Sanık Ömer yine duruşmada Ekrem İmamoğlu tarafından kendisine poşet içerisinde gayri resmi olarak yıllık 100 bin dolar maaş verildiğini söyledi. Peki biz Yeni Parti'nin kendi belediyelerinde, Özgür Özel'in kendi döneminde bu yolsuzluk, rüşvet çarkı ile ilgili, bu iddialarla ilgili bir günden bir güne mecliste bir komisyon kurulsun, bunları araştıralım dediğini duyduk mu? Duymadık. Yani Yeni Parti bu millete en son, yani ahlak dersi veya işte bu konularda etik dersi verecek son mercidir diye düşünüyorum. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız bakın baştan beri çok açık ve net bir şekilde milletin hakkına, hukukuna el uzatan kim varsa hesabını soracağız dedi. Ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu şu an bir araştırma yapıyor. Yine yargı soruşturmayı yapıyor, tutuklama kararları verdi. Yine 187 milyar TL'nin fon meselesinde, fon soruşturmasında haksız kazanç sağlayanlardan hızlı bir şekilde getirin, iade edin. Yargıdan böyle bir talep geliyor. Yine Cumhurbaşkanlığında bakın Fon Koordinasyon Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kuruldu. Peki Ümit Özlale ne yaptı? İftiraları attı, sahte belgelerle, sahte beyanlarla konuştu ama halen istifa etmedi. Halen istifa etmedi. Yani kendisi hakkında muhtemelen bir soruşturma başlatılacaktır. Çünkü apaçık iftira niteliğinde beyanlarda bulundu.
1: İlk sorumu olmuştu.
2: Peki burada
1: size, evet.
2: Evet. Evet, yani İstanbul Borsası'nın daha %3 veya 4'üne tekabül eden bu soruşturmaya konu olan fon hisseleri, bakın İstanbul Borsası'nın daha %3'üne veya 4'üne tekabül etmiyor. tüm borç

0: borsadaki varlık şirketlerine, hisselerine baktığımızda soruşturmaya konu olan fonlar tüm fonlar içerisinde daha %8 veya 10'luk bir oranda değil.
1: Evet, yani ama ekonomiye, çizilen bu olumsuz tablonun yansıması, evet, İstanbul borsasına da çok ağır oluyor. Yani bu iddiaları ortaya atanlar, bu iftiraları ortaya, evet, atanlar bunu da biraz düşünmeliler herhalde.
0: Bakın, burada Sayın Cumhurbaşkanımıza fon meselesini fatura etmeye kalkanlar haddini bilsinler. Milletimiz yumruğunu vurur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda samimi bir şekilde hem AK Parti içerisinde bu tarz, işte bu işe bulaşan kim varsa hesabını verir dedi. Çok net bir mesaj verdi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı da böyle bir kara propaganda yapılmasına biz de dahil hiç kimse asla izin vermez.
1: Peki. Çok teşekkür bir ediyorum taraftan, Aydoğan Bey.
0: Bak, son cümle. Son cümle olsun. Bir taraftan, tamam, bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız bu fon soruşturmasında etkilenen mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için çok büyük bir çaba sarf ederken, bakın, Amerika'da sadece Madoff krizi 16 senede çözülemedi. Türkiye 5 ayda tüm fondan etkilenen mağdurların hızlı bir şekilde mağduriyetini gideriyor. Ya bunları da milletimiz kimin ne yaptığını, ne ettiğini çok iyi net biliyor. Sağ ol.
1: Peki. Son iki dakikam, birer dakikalık söz vermek istiyorum hem Mahmut Övür'e hem de Bülent Erandaş'a. Mahmut Övür, o zaman muhalefetin amacı bir siyaseti yıpratmak bu anlamda. Bir de ekonomiye artık geri dönülmesi çok zor olan hasarlar vermek. Çünkü güvensizliği de pekiştiriyor piyasalardaki bu söylemler, ortaya atılan bu iftiralar. Duyan sabaha kadar belki piyasalarla ilgili bambaşka kararlar alıyor, gerçek ortaya çıkana kadar. Bir de bu açıdan bakabilir miyiz?
2: Zaten büyük ihtimalle de öyledir zaten. Çünkü soruya geriye dönün. Bakın, son 10-15 yılda muhalefet siyaset üretemediği için bütün böyle kaotik zeminler üzerinden iktidarı yıpratmaya çalıştılar. Biz Gezi'yi gördük, 17-25'i gördük, 15 Temmuz gibi darbeyi gördük. Arkasından hatırlayın ekonomik tetikçilerin devreye girdiğini, ABD'nin, Avrupa'nın devreye girdiğini, ekonomik operasyon yaptığını gördük. Bütün bunlarla neyi amaçlardı? Türkiye'yi kendi ayakları üzerinde tutmaya çalışan, kendisi olmaya çalışan, bölgede etkili olmaya çalışan Türkiye'yi durdurmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmak. Hikaye buydu. Bugün de aynı şeyi, hatta hatırlarsanız bir gazeteci, mecluplardan bir tanesi, deprem gibi büyük felaketler olursa ancak iktidar değişir gibi şeyler söylemiş ki, evet, Allah'a şükür en büyük deprem oldu ve Türkiye oradan da yüzün akıyla çıktı. Şimdi aynı şeyi borsa ve ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bu çok tipik, kısa söyleyeyim, siyasetsizliğin getirdiği bir noktadır. Peki. O çaresizliklerini bunun üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Başarılı olacaklarını da sanmıyorum.
1: Peki Mahmut Övür, çok teşekkür ediyorum. Bülent Bey, size de bir dakika içerisinde tamamlamanızı rica ediyorum lütfen.
3: Erba Hanım, bu Özgür Özel ve arkadaşlardan hem CHP'nin başında hem de şu anda yaptıkları doğrudan doğruya katil Netanyahu'ya ve Siyonist seteye hizmet etmektir. Ya buna çok dikkatli bakmaları lazım. Yeni partiye oy veren, destek veren insanlarımız bunu düşünmesi lazım. Dün çok kritik bir kelime söyledi. Edepsiz bir konuşma. Yani siyasette böyle bir laf edilir mi? Zıplanlar ve sırtlanlar saldıracak diye. Kendileri saldırıyor. Kendileri saldırıyor. Peki. Saldırarak bir ümitleri var. Yıpratarak bir yere gelmek, siyaset yapmak. Mahmut Övür'ün söylediği gibi siyaset yapamazlar. Bir çukurdalar. Çünkü battılar. Ellerindeki bütün planlar battı. Siyasi dediler tutmadı. İtiraflar mahvetti onları. Arka arkaya çıkacak mahkemelerle beraber her gün biraz daha gözden düşecekler. Onun için çırpınıyorlar. Örtüleri kapatmak istiyorlar. Kendileri çalışıyor. Yabancıların da çalıştığını tahmin ediyoruz. O bakımdan çok dikkatle bakalım. Dün söylediği kelimeyi asla unutmayın. Butlancılar ve sırtlanlar saldıracak diye. Bunu ilk defa söylüyor. Bu bir edepsiz siyasetin, çukur siyasetinin ortaya çıkmasıdır. Önümüzdeki günlerde gerilimi devamlı yükseltmeye çalışacaklar. Bunun altında da kalacaklar.
1: Peki. Sayın Bülent Erandaş, çok teşekkür ediyorum. Mahmut Övür, çok teşekkür ediyorum. Aydoğan Bey, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi günler dilerim. Kolaylıklar.
4: Teşekkürler. Sağ olun.
3: İyi günler.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Evet, konuklarımızla değerlendirdik bu konuyu. Tabii elbette daha çok konuşacağız bu meseleyi, amaçlananın ne olduğunu. Gündemin diğer başlıklarına da bakalım. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına. Bu saldırılar devam ediyor. Evet, biraz düşse de tansiyon bitmiş değil. Başkente Riyad'a Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na bir kez daha saldırdı Husiler. O saldırılarda Husiler birden fazla noktayı vurduklarını iddia ediyorlar. Suudi Arabistan yönetimi ise bazı füzelerin önceden önlendiğini açıklıyor. Ama bölgedeki bu gerilim tırmanıyor.
1: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı bir kez daha hedef aldı. Yemen'den fırlatılan seyir füzesi Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yolcu uçağına isabet etti. Uçak alevler içinde kaldı. Saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Riyad'ın yanı sıra Necran'daki havalimanı ve Hamis Muşak'taki hava üssünün de füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu iddia etti.
2: Yemen Silahlı Kuvvetleri çok sayıda balistik ve seyir füzesiyle insansız hava aracı kullanarak 3 nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi. Bunlardan ilki Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef aldı ve Allah'a şükür isabetli ve doğrudan oldu. Hava trafiğinde aksamalara neden oldu.
1: Seri, Suudi Arabistan'ın son bir gün içinde Yemen'e 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
2: Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana'a ve El Cef, Taiz, Hajah, Sadah ve Marib vilayetlerine hedef alan 60 hava ve füze saldırısına karşılık olarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil kayıplar yaşandı.
1: Yahya Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarına yanıt olduğunu söyledi. Seri, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yollarına da uyarılarda bulundu.
2: Silahlı kuvvetler Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tüm uluslararası hava yollarının uçuşlarını durdurmaları konusunda uyarıyor. Zira Mekke ve Medine üzerindeki kutsal hava sahası hariç bu hava sahası güçlerimiz için bir operasyon bölgesi haline gelmiştir.
1: Husilerin saldırıları sonrası bazı uluslararası hava yolları Riyad uçuşlarını askıya aldı. Riyad yönetimi ise Husilerin bazı füzelerinin önlendiğini açıkladı.
0: Çok önemli bir gelişme yaşandı Almanya'da. Alman Dış İstihbarat Servisi Başkanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı. 1998-2005 yılları arasında uzun da bir süre 7 yıl görev yapmıştı tutuklanan eski istihbarat başkanı. Eski istihbarat başkanının Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobisiyle ilişkisini de gün yüzüne çıkardık diyor Almanya. Şimdi ayrıntıları alalım. Bir skandal, çok büyük bir skandal yaşanıyor Almanya'da. Detayları da Fatih Yılmaz'da olacak. Fatih, hoş geldin yayına.
3: Merhaba Türkay, teşekkürler. Evet, Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Federal İstihbarat Teşkilatı yani BND'nin eski başkanı August Hanning ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İfade ettiniz biraz önce. Hanning'in Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve İsrail'le yakınlığı, İsrail'le bağlantılarıyla bilinen United Against Nuclear Iran yani nükleer İran'a karşı birlik adlı kuruluşun danışma kurulunda görev yaptığı belirlendi. Kuruluşun kendi internet sitesinde Hanning kıdemli Avrupa danışmanı olarak gösteriliyor. Birliğin yönetim ve danışma kadrosunda dikkat çekici isimler var. CIA direktörü MI6 eski başkanı ve eski Mossad yetkililerinden Zohar Paltı gibi isimlerin de bulunduğu belirtiliyor. Kuruluşun finans bağlantıları ve İsrail yanlısı çevrelerle ilişkileri de uzun süredir tartışma konusu. Öte yandan Hanning hakkında ki soruşturmanın yalnızca bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Alman makamları eski Federal İstihbarat Teşkilatı başkanının elindeki gizli belgeleri yabancı istihbarat servisi aktarıp aktarmadığını araştırıyor. Hanning'in avukatı müvekkilinin elinde gizli belgeler olduğunu doğrularken bu belgelerin Almanya aleyhine veya para karşılığı üçüncü bir ülkeye verildiği iddialarını kabul etmiyor. Alman Federal Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi gözler eski BND başkanının hangi ülke ve kuruluşlarla ne tür bağlantılar kurduğunun ve gizli belgeleri, bilgileri paylaşıp paylaşmadığının ortaya çıkacağı soruşturma sürecinde değil.

0: Sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih, çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir skandal. Soruşturma nasıl ilerleyecek zaten takip ediyoruz. Kolaylıklar dilerim. Biz de devam edelim. Artvin'de Hopa'da yamaçtan kopan dev bir kaya parktaki tırların üzerine düşüyor. Dün yaşanmıştı bu olay. O heyelanda bir tır sürücüsü ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bu arada bölgede yeni heyelan riskleri var. Onlar için de önlem alınıyor.
2: Heyelan meydana geldi. Tır parkına düşen dev kaya parçaları bir kişiyi hayattan kopardı. Feci olay Artvin Hopa'da Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kontrolde kayaların altında kalan 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Vatandaşımız aracını almaya doğru hareketlenmeye başlayınca heyelan sebebiyle taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
2: Kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken bir tanker yan yattı. Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapıda zarar gördü. Heyelan riskine karşı tır parkında güvenlik önlemi alındı.
1: Ve böylelikle ajans bugünü burada noktalıyoruz. İyi günler diliyorum herkese. Hoşçakalın.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz.
8: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
10: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
11: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
12: Türkcell'lere bağlan hayata.
13: Reklam.
14: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Türk Hava Yolları, Ocak-Eylül ayları arasında taşıdığı yolcu sayısını 73 milyona yükseltti. Eylül'de toplam yolcu sayısı 9 milyon olarak kaydedilen Türk Hava Yolları'nın dış hat doluluk oranı %86,6, iç hat doluluk oranı ise %88,2 olarak gerçekleşti. Taşınan kargo ve posta hacmi 2025 yılında 1,6 milyon ton iken, 2026 yılında %10,6 artarak 1,8 milyon ton olarak kaydedildi.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Haberin radyosu A Haber Radyo.
13: A Haber Radyo.
15: Reklam.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Bahçe. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
3: İdefix. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Fon soruşturması kapsamında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
8: Türkcelli'ye bağlan hayata.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Bin kişi onun için yürümüş, İspanya'da konut krizinin simgesi olmuştu.
11: O öylece ölmedi, öldürüldü. Devlet onu öldürdü, şirketler onu öldürdü. O kalbi kırık ölen bir kadın, onu kalbi kırık öldürdüler.
10: Evinden polis zoruyla tahliye edilen 87 yaşındaki Mary Carmen yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından binlerce kişi İspanya hükümetini protesto etti.
12: Bence bu çok zor bir an. O nihayetinde bu hareketi ateşleyen kıvılcımdı. Tam da istemediğimiz şeyin bir örneğiydi.
10: Anahtarlarını sallayan protestocular sloganlar attı, pankartlar açtı. Carmen'in evinin önüne de çiçekler bırakılarak mumlar yakıldı.
11: Bu toplumun tamamen çöküşüne tanık olmak anlamına geliyor. 87 yaşındaki bir kadın evinden tahliye edilip bir hastanede ölmeye zorlandı.
10: Carmen'in hikayesi konut krizi yaşayan İspanya'da ilham kaynağı olmuştu. 70 yıldır kiracısı olduğu ev bir gayrimenkul firması tarafından satın alındıktan sonra kendisinden %250'lik fahiş fiyat artışı istendi. Ödeyemeyen 87 yaşındaki %50 engelli kadın polis soruyla evinden tahliye edilmiş ve hastanede yaşamaya mahkum olmuştu. Carmen'in ateşlediği protestolar İspanya'da hükümetin fesine kadar büyümüştü. Başbakan Sanchez'in çözüm önerileri mecliste reddedilmiş, erken genel seçim kararı alınmıştı.
13: İspanya parlamentosunu feshetmeye ve yasaların öngördüğü süreler doğrultusunda 29 Kasım Pazar günü genel seçim yapılması için seçim kararı almaya karar verdi.
10: Ayrıca hükümetin devreye girmesiyle firmayla anlaşma sağlanmıştı. Ancak Carmen evine dönemeden yaşamını yitirdi.
11: 87 yaşındayım, tek başıma yaşıyorum. Ailem yok ve 70 yıldır o evde yaşıyorum. Bu hükümet insanların bir eve sahip olma hakkı olduğunu anlamalı. Başıma gelenlerin başkalarının başına gelmemesini sağlamaya yardımcı olmasını istiyorum.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay Ankara'nın Pursakları ilçesinde gece saatlerinde yaşanmıştı.
8: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
10: Şok uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturanın kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arka koltuktan inen üçüncü kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla iki el ateş etti. Ardından aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
14: Saldırının izleri polis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hala olay yerinde. Bazı noktalarda yoğun kan lekeleri var. Üzeri ise işte bu şekilde toprakla kapatılmış durumda.
10: Olaydan sonra araçta bulunan ve kaçmaya çalışan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında polisi şehit eden Yusuf Eray Tekalan ve diğer iki kişiyle bağlantılı 8 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 9 Ekim Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. Fon soruşturması ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaştığı ileri sürülen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kübra Tepeci İstanbul'dan canlı yayında. Fon düzenlemesine ilişkin kanun teklifi bugün meclise sunulacak. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. İstanbul Maltepe'de çöken ve 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. Yalova'da hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün yapılıyor. Merve İzci Özmen Yalova'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Adalet Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan 2026'nın ilk 9 ayında 294 suçlu ülkemize iade edildi dedi. Adaletten kaçabileceğini sananlar kendilerini güvende hissetmesinler diye de ekledi.
16: Suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknolojiyle beraber suç coğrafyasının da küreselleştiğine, elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı, ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalı. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar nereye saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir. Türkiye olarak biz bunu temin etmekte, bunu hissetmekte kararlıyız. Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik. Uluslararası adli işbirliğinde haklı taleplere karşılık verilmesi esastır.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesine yönelik atılan iftiralara A Haber ekranlarında yanıt verdi. Ailesinden kimsenin fon hesabı bulunmadığını belirten Göktaş, "En ufak ispatları varsa görevimden istifa ederim," dedi. İddiaların Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir siyasetin parçası olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Mahkemeler önünde görüşeceğiz," ifadesini kullandı.
1: Aslında tamamen yalan ve iftira üzerine siyaset yaptıklarını bir kez daha tüm kamuoyuna göstermiştir. Kendileri hiçbir şekilde somut iddiaya, somut bir delile dayanmadan insanları aileleri üzerinden yıpratma çabalarının bir tanesidir.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'a A Haber ekranlarından yanıt verdi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle asılsız ithamlara, böyle asılsız yalanlara yer vermeleri ve bununla ilgili basın toplantısı yapacak kadar maalesef çürümüş bir siyaset yapan bir muhalefeti ben gerçekten lanetliyorum.
2: Bakan Göktaş, ailesinden kimsenin fon hesabı bulunmadığını söyledi.
1: Ne babamın, ne ailemin, ne ailemden herhangi birinin böyle bir tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Kayıtlı hesabı dahi yoktur.
2: Göktaş, iddiaların başka bir ilin nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın isim benzerliği üzerinden üretildiğine dikkat çekti.
1: Kendileri isim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup ne kadar güzel bir şey bulduk diye heyecanlanarak, maalesef ellerini de oluşturarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi yıpratmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik maalesef bir tutum sergilemektedir. Ancak yalanları patladı.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı iddia sahiplerini ispata çağırdı.
1: Hiç mi utanmaları yok? Daha onlara çok net bir şekilde bu iftirayı ortaya atanları derhal iddiaları gecikmeksizin ispatlamasını istedim. Eğer en ufak bir ispat varsa görevimden istifa edeceğim peşinen de beyan ettim. Ama hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, aileme karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğim.
2: Göktaş, asıl hedefin Başkan Erdoğan olduğunu vurguladı.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan bir tutum bu. Zira biliyorsunuz pek çok kişi üzerinden böyle bir yalan atma makinesine dönüşmüş bir çürümüş muhalefet görüyoruz. Yazıklar olsun, böyle siyaset yapma şekli olmaz. Böyle kirli, çürümüş siyaset yapma şekli olmaz. Yalan ve iftira üzerinden siyaset yapma şekli olmaz.
2: Bakan Göktaş, konunun peşini bırakmayacaklarını ve yargı sürecini başlattıklarını ifade etti.
1: Siyaset bu şekilde olmaz. Ancak mahkemeler önünde görüşeceğiz. Suç duruşunda bulunacağımı çok net bir şekilde ifade ettim.
0: Fon soruşturması ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaştığı ileri sürülen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şaban Sevinç ve muhabir Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı çıkardı. Mustafa Kadir Mercan ayrıntıları aktaracak.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında bazı görüşleri olmuştu bazı gazetecilerin. Konuyla alakalı olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu kapsamda dün gece çağırdı her üç ismi de. Yine ilerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç için gözaltı talimatı verildi ve her iki isim de gece saatlerinde gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle hem Mustafa Balcı hem de Şaban Sevinç İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Bulunduğumuz dakika itibariyle de savcı huzurunda bir ifade veriyorlar. Öte yandan ifadeye çağrılan Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'sa yine bulunduğumuz dakika itibariyle Murat Ağırel Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Şu anda o da savcı huzurunda bir ifade veriyor. İsmail Saymaz'ın ise önümüzdeki saatlerde adliyeye gelmesi bekleniyor. Yaklaşık ifade işlemlerinin 1,5-2 saat kadar daha sürmesi bekleniyor. Özellikle gözaltı kararı verilen Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç savcılık ifadelerinin ardından suç ceza hakim

0: Yine sevk işlemi yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunu tabii ki önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Fakat süreç şöyle işleyecek. Eğer ki savcılığın tutuklama ya da adli kontrol talebi olursa her iki isim de sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Hakim karşısında savunma yapacaklar ve sonrasındaysa hakimlik kararını verecek. Murat Ağarel ve İsmail Saymaz için herhangi bir talimat söz konusu değil. Şüpheli sıfatıyla da her iki isim savcılığa çağrıldı. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Murat Ağarel şu anda savcı huzurunda ifadesini veriyor. İsmail Saymaz'ın ise önümüzdeki saatlerde ifade vermesi bekleniyor. Konuyla alakalı olarak da dün gece saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağarel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmesi talimatı verilmiştir denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. Fakat yaklaşık bir saat sonra ise yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı ve yapılan açıklamada da Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç için gözaltı talimatı verilmiştir denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Sözcü TV canlı yayınında gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağarel'in iki bakanı hedef alan asılsız fon iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, "Hepinizden hesap soracağız, yalanlarınızda boğulacaksınız" ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.
2: Sözcü TV canlı yayınında gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağarel, fon soruşturması üzerinden asılsız iddialarla iki bakanı hedef aldı, AK Parti'den tepkiler yükseldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Saymaz ve Ağarel'i kiralık tetikçiler olarak nitelendirdi. "Partimizi alçakça dedikodular ve masa başı fısıltılar üzerinden hedef almaya kalkan, sözde gazeteci soytarılarına, kalemini ve onurunu kiraya vermiş maaşlı yalan haber aparatlarına açık ilanımızdır. Sizler gazeteci değil, itibar suikastçiliğine soyunmuş, sahibinin sesi olan kiralık tetikçilersiniz. Elinizde tek bir delil olmadan duyum kılıfıyla kustuğunuz bu ahlaksız iftiralar ancak sizin gibi çamurda debelenenlerin eseridir" dedi. Eyüp Kadir İnan, "Hepinizden hesap soracağız, yalanlarınızda boğulacaksınız" ifadesini kullandı ve ekledi. "Üzerimize salınan bu gazeteci kılıklı tetikçilerle, kurduğunuz kumpaslarla ve arkanızdaki karanlık tezgahlarla yargı önünde ve her zeminde sonuna kadar en ağır şekilde mücadele edeceğiz. Zerre kadar geri adım atmayacağız. Sıktığınız bu yalan mermileri kendi elinizde patlayacak. Hukuk önünde hepinizden tek tek en sert şekilde hesap soracağız. Yalanlarınızda boğulacaksınız." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti. "Gazetecilik kisvesi altında iftira pazarlayanlara ve yeni nesil sosyal medya silahşörlerine bir çift sözümüz var. Mikrofonunuzun, köşenizin ya da binlerce takipçinizin olması size insanları karalama hakkı vermez. Kasıtlı biçimde yalan haber üreten, mesnetsiz ithamları dolaşıma sokan ve insanların itibarını hedef alan herkes hakkında gerekli hukuki yollara başvuracağız. Bu süreçlerinde sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.
1: Fon düzenlemesi meclise geliyor. Düzenlemeye ilişkin teklif bugün meclise sunulacak. Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu aktaracak.
3: Can Okunar, aslında dün ödemeler başlanmıştı. Fon yatırımcılarının 1 milyona kadar olan paraları dün ödenmeye başlanmıştı. Bunun bir anlamda hukuki altyapısını oluşturacak bugün verilecek bu teklif. Saatler 15.30'u gösterdiğinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kameraların karşısına geçecek ve bu teklifin detaylarını açıklayacak. Aldığımız bilgilere göre 9 maddeden oluşacak bu teklif. Fon krizinde mağdur olan yatırımcı mümkün olan en kısa sürede paralarını alabilmesi, usulsüz işlemlerde fonlardan çıkarılması çıkarılan varlıkların geri kazanılması ve zararların sorumlulardan tahsil edilmesini hedefliyor. Bu teklif geçici bir teklif olacak. 17 Eylül 2026'da

0: an itibaren kanunun geçerli olacağını da ifade edelim. Özetle söylediğimiz gibi dün başlayan fon ödemelerine ilişkin, yatırımcının ödemelerine ilişkin bir hukuki altyapı oluşturulmasını amaçlıyor bu yasa teklifi. Ödemelerin ne şekilde, nasıl yapılacağı, ayrıca 1 milyonun üzerinde para yatıranların paralarını enflasyon oranında güncelleneceğini de içeriyor. Yine bu teklif de yer alıyor. Bu 9 maddelik teklifte önemli bir düzenleme, geçici ancak mağdurların paralarını alabilmesine yönelik bir teklif olduğunu söyleyelim. Ve az önce söylediğim gibi Güler saat 15.30'da bu teklifin detaylarını açıklayacak. Meclis Başkanlığı'na da verilmiş olacak bu yasa teklifi. Can Okanar.
1: İmamoğlu suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada itirafçı olan iş insanı Ahmet Sari çok önemli bilgiler verdi. Sari alacaklarını tahsil edebilmek için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e toplam 229 milyon lira ödeme yaptığını söyledi. Ödemeyi haraç olarak nitelendirdi.
2: El altından dönen para trafiği. İBB'deki haraç çarkını anlattı, ödemeleri haraç olarak nitelendirdi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık iş insanı Ahmet Sari önemli bilgiler verdi. Ahmet Sari savunmasında 2022 yılında Fatih Keleş ve Ertan Yıldız tarafından tehdit edildiğini söyledi.
3: 2022'nin sonlarına doğru Ertan Yıldız benimle görüşmek istediğini iletti. Görüşmeye gittiğimde Fatih Keleş de oradaydı. Bu görüşmede Yıldız, ihalelere girip kazanıyorsun ama görüyorsun, ödemelerini alamıyorsun. Ödemelerini alman için ya para ödersin ya da böyle icra dosyasından icra dosyasına uğraşırsın. Parayı ya hiç alamazsın, alsan da işine yaramaz şeklinde dayatmalarda bulundu.
2: Alacaklarını tahsil edebilmek için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e para vermek zorunda kaldığını öne sürdü.
3: Ben ilk kez Kasım sonunda hak ediş alabilmek için haraç ödemek zorunda kaldım. Görüşme tarihinden kısa bir süre sonra da ilk kez haraç ödemek zorunda kaldım. Yalnızca alacaklarımı tahsil edebilmek için para vermek zorunda kaldım. İhale kazanmak için asla vermedim. Ödemeleri alabilmemi sağlamaları için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e para vermek zorunda kaldım.
2: Ahmet Sari, Ertan Yıldız'a 60 milyon lira, Fatih Keleş'e de 169 milyon lira ödeme yaptığını iddia etti.
1: İstanbul Maltepe'de biliyorsunuz dün 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altından 14 kişi çıkarıldı. 5 kişi hayatını kaybetti. Bina ise kontrollü şekilde tamamen yıkıldı. Molozlardan incelenmek üzere örnekler alındı. Son durum haber muhabiri Ahmet Nasip Vural'dı.
4: İstanbul'da geride bıraktığımız günün sabahın erken saatlerinde ne yazık ki hemen arkamızdaki binanın ilk 3 katı çöktü ve orayla alakalı son acı haberi de bu sabah aldık. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi ve artık o binada enkaz kapama işlemleri yapılıyor diyebiliriz. Enkaz çalışmalarını şu an bu noktada ekipler yürütmeye devam ediyor. Binanın temeline kadar iniliyor desek yeridir. Öyle ki binanın temeli neler var neler yok, bunlar tabii ki ayrıştırılıyor ve bugün yapılan en önemli işlemse karot alma işlemleri. Öyle ki binanın kirişlerinden, beton kirişlerinden örnekler alındı, numuneler alındı, karot örnekleri alındı ve bunlar incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Elbette bu neden önemli? Şundan kaynaklı önemli. Binanın neden çöktüğü ve beraberinde binanın çökerken neden ilk 3 katının öncelikli çöktüğü, geri kalan katların neden çökmediğine dair bilgileri daha net verecek bizlere bu konu. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Binanın ilk 3 katı haricinde kalanların içerisinde, yani üst katlarda belli bir kaçak yapı da söz konusu. Bu kaçak yapıyla alakalı da işlemleri sürdüğünü hatırlatalım. Konuyla alakalı 2 kişi de adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma devam ediyor. soruşturma devam ederken o 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu enkazdan geriye sadece görmüş olduğunuz

0: bu alan kaldı diyebiliriz. Onlarca yıllık hatıra aslında burada şu an bu enkazda yatıyor. Binada dikkat çekilmesi gereken çeşitli unsurlar var. Bunlardan birisi binada kullanılan demirler. Öyle ki binada kullanılan demirler normal şartlarda kullanılması gereken demir, işte görmüş olduğunuz gibi yivli olarak adlandırılan bu demir olması gerekirken onun yerine hemen burada bulunan herhangi bir yiv üzerinde bulunmayan demirlerin kullanılmış olduğunu görebiliyoruz. Bu da yine binada betonların birbirine bağlanması noktasında, betonların birbirine tutunumu noktasında önemli kritik bir eşik. Bu sebeple de bina ile alakalı bize oldukça kritik bilgiler de veriyor bu durum. Sadece bu değil, binada deniz kabuğu örneklerine ve deniz kumu örneklerine de rastlanıldı. Elde edilen karot ve elde edilen yine o betonların çıkartıldığı noktada. Bu kritik. Neden kritik? Binanın yapıldığı zamana dair. Bundan yaklaşık 40 yıl önce yapılmış bir bina. Binanın yapıldığı zaman kullanılan malzemeye dair önemli bir bilgi veriyor. Ve ne yazık ki 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu bu elim olayla alakalı da aslında sürecin nasıl işleyeceğini ve bu incelemelerin nereden başlanacağına dair de bir temel oluşturuyor diyebiliriz. Az önce de söyledik, karot örnekleri alındı, kiriş örnekleri alındı ve bunların her birisi incelenecek ve incelenmenin ardından da devam eden süreçte konunun neden kaynaklandığını, bu çökmenin neden olduğunu daha net anlayabiliyor olacağız. Ancak şu bir gerçek, hemen arkamızdaki bina yaklaşık 40 yıllıktı ve o 40 yıllık olan bina herhangi bir deprem, herhangi bir sarsıntı olmadan olduğu yere çöktü ve 5 kişi bu kazada, bu olayda hayatını kaybetti. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor ve son olarak da buradaki izlenimimiz olarak da buradaki enkaz kapama işlemleri de devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Yalova'da hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün yapılıyor. Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'le Merve Uçanok Yalova Adliyesi'ne geldi. Ayrıntıları haber muhabiri Merve İzci Özmen'den alacağız.
2: Evet Can Okanar, aslında çok kritik bir duruşma olduğunu belirterek başlayalım. Öyle ki ilk duruşma geçtiğimiz hafta başlamıştı ve saat 1.30'da başlayan duruşma yaklaşık 7 saat sürmüştü. Bugün ise o duruşmanın ikincisi gerçekleşiyor ve saat 9.30'da başlayan duruşmada şu an ara verildi. Sanıkların ifadelerine başvuruluyor yine. Herkesin tek tek ifadesi dikkate alınarak dinleniyor. Tabii bununla birlikte Gülü'nün avukatlarından açıklamalar yine gelmeye devam ederken Sultan'ın suçu tasarlama ve aslında plan yapmada payı olabileceğine yönelik bir iddiada da bulundular. Bununla birlikte Tuğyan'la birlikte yine Sultan'ın da tutukluluğunun devam etmesini, tutuklanmasını ve cezalandırılması gerektiğini hakimlerle aslında paylaştılar diyebiliriz. Bununla birlikte Güllü'nün avukatlarından bir diğer açıklama ise üniversiteden gelen raporlar vardı. Güllü'nün aslında o evinde bulunan kameralardan, ses kayıtlarından yola çıkarak hadi görüşürüz dediği bir ses kaydı vardı. Bu ses kaydının kime ait olduğu konusunda ise araştırmalar yapılıyordu yetkili kurumlar tarafından. Bununla birlikte araştırmalar sonucunda o sesin genç bir kadına ait olduğu belirlendi. Ancak o sözlerin tanık tarafından söylediği, yani Tuğyan tarafından söylediği şu an için iddia ediliyor diyebiliriz. Tabii bunun yanı sıra Tuğyan'ın avukatlarından da bir ifade geldi. Onlar da şu şekilde ifadelerine devam ettiler. Sanatçı Güllü'nün o kadar samimi ve iyi bir insan olduğunu, pencerenin yanına yaklaştığında çöpü atarken bile, aslında dışarıya bir çöp attığında bile hadi görüşürüz diyebilecek potansiyelde birinin olduğundan bahsettiler. Bunun üzerine de aslında Tuğyan gözyaşlarına boğuldu ve oradaki aslında durumu izah etmeye başladılar. Bununla birlikte de sanık Tuğyan'ın avukatları olayın kaza olma ihtimali üzerinde de yine durmaya devam ediyorlar. Öyle ki pencerenin yanına yaklaştığında yüksek miktarda alkollü olduğunu ve sakinleştirici ilaç kullandığını söylediler. Bunun yanı sıra da normalde gözlük kullandığını, o esnada gözünde gözlük olmadığı için de dikkatini kaybedip aslında pencereden o şekilde düştüğünü ifade ediyorlar. Güllü'nün aslında sol bacağında bir iki paralel iz vardı. Bu izin de pencerenin kenarına oturduğundan dolayı olabileceğini yine

0: savunmaya devam ediyorlar. Güllü'nün avukatları ise aslında şöyle ifade etmişlerdi. O paralel izin parmak izi olabileceği, itme esnasında oluşabilecek bir iz olabileceği yönünde duruyorlar. Ve aslında soruşturmanın da bu açıdan daha da derinleşmesi gerektiğini söylüyorlar. Düşmeye bağlı bir izin olmadığını ya da pencere pervazına oturması nedeniyle oluşmadığını yine iddia ediyorlar. Ve araştırmaların da aslında otopsi raporlarının da bu konuda daha detaylı bir şekilde derinleşmesi talep ettiklerini sizlerle paylaşalım. Bunun yanı sıra şu an duruşmanın ara verildiğini söylemiştik. 45 geçe tekrar duruşma başlayacak ve bu sefer de son olarak Tuğya'nın ifadesine başvurulacak. Tuğya'nın ifadelerinden sonra ise bugünkü karar kesin olarak netleşecek. Bizler takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Belçika'da sendikalar hükümetin bütçe ve ekonomi politikalarına karşı Brüksel'de gösteri düzenliyor. Göstericilerle polisin karşı karşıya geldiği eylemde şiddet olayları yaşanıyor. İzlediğiniz görüntüler Belçika'nın başkenti Brüksel'den canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Hükümetin bütçe politikalarına ve kesinti planlarına karşı sendikalar ortak eylem düzenliyor. Eylemde göstericiler sokakları ateşe verirken polis de göz yaşartıcı gazla göstericilere karşılık veriyor. Eylemler nedeniyle ülke genelinde hayat durma noktasına geldi. Brüksel Havalimanı'nda yer hizmetleri personelinin eyleme katılması nedeniyle 140 uçuş iptal edildi. Otobüs ve tramvay seferlerinin ise yaklaşık %40'ı yapılamıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yapılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail basınının bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. İsrailli Kanal 14'te peş peşe yer bulan iki analiz kritik ortaklığın İsrail'de neden olduğu endişeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve Pakistan'ın nükleer yetenekleri vurgulanan analizlerde ittifakın İsrail'i zor bir durumda bırakabileceği uyarıları yapıldı.
2: Ankara-Riyad-İslamabad hattında kurulan Mekke ittifakı İsrail'de paniğe yol açtı. Kritik ortaklığı yakın merceğe alan İsrail basını analizleri birbiri ardına sıraladı.
3: Mekke ittifakı İsrail için çok tehlikeli ve çok endişe verici bir gelişme.
2: İsrailli siyasi yorumcu Tamir Morak, neden Mekke ittifakından korkmalıyız başlıklı bir analiz kaleme aldı. Kanal 14'ün gündeme taşıdığı yazıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma işbirliğinin bölgede yeni bir güç merkezi oluşturabileceğine dikkat çekildi. İsrail açısından asıl tehlikenin anlaşmanın bugün oluşturduğu tablodan çok, üç ülke arasındaki işbirliğinin potansiyelinden kaynaklandığı savunuldu. Haberde Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisi öne çıkarıldı. Bölgedeki en büyük orduya sahip olan Türkiye, gelişmiş bir savunma sanayi ve kanıtlanmış askeri kabiliyetler sunmaktadır ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 2025'te 10 milyar doları aştığı, savunma projelerinin sayısının ise 1400'ün üzerine çıktığı aktarıldı.
3: Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Türklerle bir araya gelmesi bizim için, İsrail için çok kötü bir gelişme.
2: Yine Kanal 14'te yer bulan bir diğer analizde de 3 ülkenin ittifaka farklı alanlarda katkı sunduğuna vurgu yapıldı. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücüyle, Türkiye'nin askeri ve savunma sanayisi kapasitesiyle, Pakistan'ın ise nükleer gücüyle ön plana çıktığı hatırlatıldı. Üç ülkenin yeni bir güç odağı haline geldiği belirtilen yazıda, ittifakın bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceği endişesi paylaşıldı. Mekke ittifakı için temelleri yeni atılan bir ortaklık ifadesine yer verilen analizde ittifakın genişleme ihtimali bulunduğuna da dikkat çekildi. Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu yapıya katılabileceği öne sürüldü. İsrail'in Washington'daki karar alma mekanizmaları üzerindeki etkisini önemli ölçüde kaybettiğine dikkat çekilen analizde, Mekke ittifakının İsrail'i Orta Doğu'da daha da güçsüz bir konumda bırakabileceği ifade edildi.

0: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın bir kez daha hedef alındığı son saldırılarda Husiler birden fazla noktayı vurduklarını açıkladı. Suudi Arabistan havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bölgedeki gerilimin tırmanması ile birlikte bazı havayolu şirketleri Riyad uçuşlarını askıya aldı.
1: Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı bir kez daha hedef aldı. Yemen'den fırlatılan seyir füzesi Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yolcu uçağına isabet etti. Uçak alevler içinde kaldı. Saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Riyad'ın yanı sıra Necran'daki havalimanı ve Hamis Mushayk'taki hava üssünün de füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu iddia etti.
2: Yemen Silahlı Kuvvetleri çok sayıda balistik ve seyir füzesiyle insansız hava aracı kullanarak 3 nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi. Bunlardan ilki Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef aldı ve Allah'a şükür isabetli ve doğrudan oldu. Hava trafiğinde aksamalara neden oldu.
1: Seri, Suudi Arabistan'ın son bir gün içinde Yemen'e 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
2: Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana'a ve El Cef, Taiz, Hajah, Sadah ve Marib vilayetlerine hedef alan 60 hava ve füze saldırısına karşılık olarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil kayıplar yaşandı.
1: Yahya Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarına yanıt olduğunu söyledi. Seri, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yollarına da uyarılarda bulundu.
2: Silahlı kuvvetler Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tüm uluslararası hava yollarının uçuşlarını durdurmaları konusunda uyarıyor. Zira Mekke ve Medine üzerindeki kutsal hava sahası hariç bu hava sahası güçlerimiz için bir operasyon bölgesi haline gelmiştir.
1: Husilerin saldırıları sonrası bazı uluslararası hava yolları Riyad uçuşlarını askıya aldı. Riyad yönetimi ise Husilerin bazı füzelerinin önlendiğini açıkladı.
0: Gerilimin ara ara yükseldiği Yunanistan'da Başbakan Kyriakos Mitsotakis Sky radyosuna konuştu. Atina-Ankara hattında son dönemde yaşananlar için Ege'de hafif bir esinti, dalgalanma var ifadesini kullandı. Türkiye ile her zaman açık iletişim kanalları arıyoruz dedi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Manolis Kostidis bildiriyor.
3: Evet, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bugünkü Sky radyosuna verdiği mülakatta açıkçası ılımlı bir mesaj verdi diyebiliriz. Çünkü Ege'de fırtına da var diyebilirdi, dalgalama da var diyebilirdi ama çok dikkatli konuştu ve Ege Denizi'nde şu anda durum nasıl sorusuna hafif bir esinti, hafif bir dalgalanma, bir meltem rüzgarı gibi bir iklim var dedi. Hava nasıl değişiyorsa ama Yunan ilişkileri de bu yönde değişebilir, böyle şeyler meydana gelebilir dedi. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmenin şu anda gündemde olmadığını ancak her zaman açık iletişim kanalları aradığını da sözlerine ekledi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de verdiği mesajdan sonra Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten de dikkatli bir mesaj geldi. Cebirleşik Yunan ilişkilerinde ama Yunanistan Başbakanı bir de Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Fransa ile beraber Kıbrıs Adası, Girit Adası'nda döşemek istediği bir kablo söz konusu ve orada o konuya da değindi Yunanistan Başbakanı. Bu konu çok hassas, operasyonel detaylara girmek istemiyorum gibi bir açıklamada bulundu. Ancak inanıyorum ki egemenlik haklarımızdan ödün vermeden kablo projesini ilerleyebileceği ve ilerlemesi gereken bir çerçeve var dedi. Şu anda bir formül aranıyor. Öyle görünüyor ki Fransa ile Türkiye, Yunanistan arasında bir koordinasyon formülü aranmakta. En doğru kelime bence bu. İşte bu formül üzerinde çalışılıyor. Yunanistan Başbakanı da verdiği mesaj bu yönde diyebilirim.

0: enerji krizi ve yaklaşan kış. Giderek ağırlaşan tablo karşısında Kiev Belediye Başkanı savaşın başından bu yana ilk kez umutsuz konuştu.
1: Açık konuşmak gerekirse başkente durum şu an çok trajik. Paris zamanındaki gibi yaşıyor gibi davranmak ne yazık ki artık işe yaramayacak.
0: Kiev Belediye Başkanı Ukraynalıların kışı başka yerde geçirmeyi düşünmeleri çağrısında da bulundu. Saldırılar sonucu kentin altyapısının çöktüğünü vurguladı.
1: Rusya Kiev'in altyapısını yerle bir etti. Kritik altyapılar, ulaşım, barınma ve sosyal alanlar hepsi ve Rusya bir kez daha enerji sektörünü hedef alıyor.
0: Belediye Başkanı Klitschko, şehrin tamamen boşaltılması senaryosunun ise gündemlerinde olmadığını vurguladı. Durumun ilerleyen günlerde daha da kötüleşebileceğini söyledi.
1: Isınma sistemleri, yakıt, gıda ve su konusunda takviyelerimiz var. Ama ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, hava savunma sistemleriniz yetersizse kendinizi çok zor bir durumda bulursunuz.
2: ...2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. Barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından ötürü Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay ödüle layık görüldü. Norveç'in başkenti Oslo'daki Nobel Enstitüsü'nde düzenlenen basın toplantısında 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı. Ödül 85 yaşındaki Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'e verildi. 85 yaşındaki Pillay, apartheid rejimine karşı mücadele etmiş Nelson Mandela'yı savunmuştu. Ruanda soykırımı davalarında hakimlik yaptı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini üstlendi. Pillay 1995 ve 2023 yılları arasında da Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. Güney Afrikalı hukukçu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soruşturan Birleşmiş Milletler Komisyonu'nda da önemli görevler üstlendi. Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun Eylül 2025'te yayımladığı raporda İsrail'in Gazze'de soykırım işlenmesinden sorumlu olduğu sonucuna varıldığı ifadeleri yer almıştı. Kahramanmaraş'ta husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için mücadele eden polis memuru Sadullah Orçan hayatını kaybetti.
3: Akrabalar arasındaki silahlı kavga bir polisi hayattan kopardı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki grubun pastanedeki sözlü tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görev yaptığı Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden yıllık izin için memleketi Türkoğlu'na geldiği öğrenilen polis memuru Seyfullah Orçan akrabaları arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada yeğeni Alihan Orçan elindeki pompalı tüfeği ateşledi. Polis memuru Seyfullah Orçan saçmaların hedefi oldu. Kanlar içinde yere yığılan Orçan kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan katil zanlısı Alihan Orçan jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
2: Bursa'da Avrupa Birliği fonlarından hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle 6 şirketi yaklaşık 30 milyon lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı. 10 kilo külçe altın ele geçirildi.
0: Bursa'da 6 şirket 30 milyon lira dolandırıldı. Avrupa Birliği fonlarından hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle şirketleri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Nilüfer ilçesinde danışmanlık adı altında firma kuran şüphelilerin çeşitli isimler altında şirketlerden ödeme aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 6 şirketin yaklaşık 30 milyon lira mağdur edildiği tespit edildi. Şikayetler ve teknik takibin ardından polis düğmeye bastı. Bursa merkezli 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltı.

0: altını alınırken adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Adana'da yıllardır tartışma konusu olan katı atık tesisi yerleşim alanlarının arasında kaldı. Bölge sakinlerinin günlük yaşamı ağır koku ve sinekler yüzünden çileye dönüştü.
2: Kokudan insanlar duramıyor ki, penceresini açamıyor, çocuğunu dışarıya salamıyor. Yani bir dünya çöp var. Adana'nın bütün pisliği burada.
0: Çöp, kötü koku, böcekler Adanalıları canından bezdirdi.
3: Pis kokusu var abi. Sinekler var, hepsi içeriye doluyor. Açtım mı?
0: Konutlar, yurtlar, üniversite ve stadyum. Hepsinin ortasındaysa yıllardır tartışma konusu olan Sofulu Katı Atık Tesisi var.
2: Yani bu hep hastalıktır, hep mikroptur. Yani bu burada olur mu?
4: Şehrin bütün çöpleri Sarıçam ilçesinde yer alan Adana Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde toplanıyor. İlçenin büyümesiyle birlikte artık çöp toplama merkezi yerleşim alanının ortasında kaldı.
2: Koku var. Sabaha karşı çok kötü koku oluyor. Rüzgar estiği zaman koku geneli hep bu tarafa geliyor. Allah yardım etsin buradaki insanlara.
4: Adana Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında ihaleyle bir şirkete devredildi ve şu anda ilçe sakinleri yaklaşık 110 hektar alan üzerindeki bu katı atık tesisinin kaldırılmasını istiyor.
2: Burada o kadar insan var, okul var, üniversite var. Yeni bir proje gelmiş buraya. O projeye karşılık bu olmaz yani.
5: Zaman zaman patlama sesleri duyuyor. Patos makineleri çalışıyor. Makinelerinde bazen uyuyamıyoruz evde, rahatsız oluyoruz. Koku bir yana, ses bir yana yani.
0: Bölge sakinleri koku nedeniyle kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmasını istiyor.
3: Şimdi akşam oraya oturayım. O kokusu buraya ara gelir. Akşam orada da oturuyoruz aynı. Burada oturamıyoruz. Orada oturuyoruz her şeyi.
5: Artık nasıl bir çözüm bulurlar, ne şekilde hallederler bilmiyorum. Ama umarım bir an önce çözülür. Buradaki insanlar da temiz bir havaya kavuşur yani.
1: İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve saatleri duyurdu. BEDAŞ İstanbul'un Avrupa yakasındaki 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Şebeke iyileştirme, altyapı ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin belirlenen saatler arasında uygulanması bekleniyor. Kesintilerden etkilenecek ilçeler ve kesinti saatleri BEDAŞ'ın duyurusunda yer aldı. Kesintilerin bazı bölgelerde sabah 7.30'da başlayacağı, bazı noktalarda ise 20'ye kadar süreceği bildirildi. Yayınlanan listede birçok ilçenin 9-17 saatleri arasındaki kesintilerden etkileneceği belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk yaşandı. Kocaeli Deniz Hava Komutanlığı'nda görevli Deniz Üsteğmen Hilal Aydın zorlu eğitim maratonunu başarıyla tamamladı. Genç Üsteğmen gösterdiği üstün performansla Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu olarak adını tarihe yazdırdı.
6: Hayallerinin peşinden koştu, azmiyle ve kararlılığıyla gökyüzüne imzasını attı.
7: Uçmak hayaliyle başladığım bu yolda, inandıktan sonra başarabileceklerimi görmek bana mutlu ve gururlu hissettirdi.
6: 28 yaşındaki Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilki başardı.
7: Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım.
6: Genç Üsteğmen asker olan babasının izinden gitti. Deniz Harp Okulu'nu başarıyla bitirip çocukluk tutkusu olan pilotluk için hiç vakit kaybetmeden ilk adımı attı. Yıllar süren disiplinli ve zorlu eğitim maratonunu birer birer geride bıraktı. Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başladı.
7: 2022 yılında pilotaj alımları kapsamında uçak pilotu olmak için başvuruda bulundum. Mülakat ve sınavları geçerek 18. Anayüzü Komutanlığı'nda öğrenci seçme uçuşlarını başarıyla tamamladım.
6: Üsteğmen Aydın gösterdiği üstün performansla Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu unvanını kazandı. Azmiyle Türk kadınının neler başarabileceğini bir kez daha kanıtlayan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın artık rotasını Mavi Vatan'ın güvenliği için çizecek.
7: Hayal etmekten, hayal ettikleri uğruna çalışmaktan ve inanmaktan vazgeçmesinler.
1: Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
8: Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bilirkişi ön raporu bulunduğumuz dakika itibariyle çıktı ve birden fazla isim kusurlu bulundu. Özellikle bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyede sorumlu kişinin de kusurlu olduğu yönünde tespitlere yer verilmiş durumda. Peki raporda, ön raporda daha doğrusu ne söylüyor? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Konu aykırılıkları için düzenlenen yapı tatil tutanaklarına binaen 14.08.1989 ve 11.06.1990 tarihli encümen kararları ile ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3, 4, 5 ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup kararın ifa edilmediği, yapı ruhsatında fenli mesul olarak belirtilen Mimar Hasan Balcı ve sürveyan olarak belirtilen Mevlüt Okumuş'un yapının çökmesinde kusurlu bulunduğuna yer verilmiş durumda bilirkişi ön raporunda. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu ortaya çıktı ve raporda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak bu kararın uygulanmadığı tespit edildi ve birden fazla kişi yine raporda sorumlu tutuldu. Binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişi kusurlu bulundu diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da Salda Bilim Merkezi'nin açılışında kritik iki mesaj verdi. Dünyaca ünlü astronotların da katıldığı törende konuşan Bakan Kacır, Salda'daki çalışmaların Mars araştırmalarına özgün katkı sunduğunu vurguladı. Milli Uzay Programı'na ilişkinde yeni takvimi ilan eden Kacır, 2027'nin ilk aylarında yerli uzay aracının Ay yörüngesine gönderileceğini söyledi.
0: Salda Gölü'ndeki çalışmalar Mars'a ışık tutuyor. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen beyaz kumsallarıyla öne çıkan Salda Gölü şimdi de uzay biliminin merkezi oldu. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı'na göre Mars'taki Jezero krateri ile benzer jeolojik özellikleri taşıyan bölgede Türkiye'nin 45. bilim merkezi açıldı.
9: Salda, Mars'taki Jezero krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleri ile Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Mars'ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor.
0: Bilim merkezinde Mars'ta yüzleşme sergisi, roketler ve uzay teknolojilerine yönelik uygulamalı atölyeler yer alıyor. Salda'daki bilimsel çalışmaların Mars araştırmalarına katkısı sürerken Türkiye'nin Ay programında da yeni takvim açıklandı.
9: 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bütün bu iddialı projelerin arkasında kararlı bir irade, bilim insanlarımızın, mühendislerimizin, araştırmacılarımızın, teknisyenlerimizin emeği var. Hiçbir engel tanımayan, bu ülke için gece gündüz çalışan, Türkiye'ye vurulmaya çalışılan prangaları parçalayan Türk gençliği var.
0: Törene yabancı astronotların yanı sıra Türk astronotlar da katıldı.
1: Çanakkale'de balık sezonu hareketli geçiyor. Tezgahlar çeşit çeşit balıklarla doldu taştı. Bu yılın gözdesinin hangi balıklar olduğuna bakıyoruz.
10: Herkes balık yiyecek.
11: Denizden dönen tekneler tezgahları dolduruyor. Çanakkale'de balıkçıların mesaisi yoğunlaştı.
10: Yeni av sezonunda oldukça bereketli balık avları yapılıyor. Bazen de oltacıların misinasına da güzel balıklar takılıyor. İşte bu levrek balığı da yaklaşık 3 kiloyu geçiyor.
11: Sezonun yıldızı ise palamut. Peki tezgahlarda başka hangi balıklar öne çıkıyor?
10: Bu sezon palamutu oldukça bol göreceğiz demişti balıkçılar. Dedikleri gibi de oldu. Kuzey Ege'de ve Marmara'nın iç denizlerinde bol palamut hareketi yaşanıyor.
5: Vallahi sezon bayağı hızlı, hareketli geçiyor. Zaten palamut bol miktarda var. Bizim boğazın da yerli balığımız da var. Karadeniz'den de gelen palamutlarımız var. Onun haricinde yine meşhur Karadeniz'in yağlı mezgiti. Tekirler, Karadeniz tekiri. Lüferimiz zaten Boğaz'ın lüferi çıkmaya başladı. İnşallah sezon bol olacak, bereketli olacak yani. Kendini göstermeye başladı.
1: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Veriler, yatırım araçlarının enflasyondan arındırıldığında aynı dönemde farklı sonuçlar verdiğini gösterdi. Aylık değerlendirmede devlet iç borçlanma senetleri öne çıkarken, 3 ve 6 aylık hesaplamalarda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
0: İdefix. Reklam. A Haber Radyo.
7: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Türkiye'nin öncü savunma şirketlerinden olan Aselsan 4 günde 4 büyük sözleşmeye imza attı. Şirket son olarak yurt dışındaki bir kullanıcıyla toplam tutarı 125 milyon ABD doları olan satış sözleşmesi imzaladı. Yeni ihracat sözleşmesi silah ve elektronik harp sistemlerini kapsıyor.
10: Ülkemiz adına, milletimiz adına ben Aselsan'ın geldiği noktayı bir gurur olarak görüyorum.
9: Firma yeni ortaklık faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir değerlendirmesini yaptı. Aselsan önceki günlerde yine uluslararası bir müşteriyle 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzalamıştı. Bu sözleşmeler elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatını kapsamıştı.
10: Geçen sene 286 bin adet ürünü Aselsan son kullanıcılara teslim etmiş oldu. Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz.
9: Türk savunmasının göz bebeği olan firmayla Savunma Sanayi Başkanlığı arasında da son günlerde kritik imzalar atıldı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında toplamda 2,46 milyar euroluk hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme imzalandı. Atılan bu imza Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki tek seferde yapılmış en büyük sözleşme olma özelliğini taşıdı. Önceki günlerde yine firmayla SSB arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolarlık sözleşme imzalanmıştı.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Son saldırılar sonrası okullarda güvenlik üst seviyeye çıkarılıyor. Önce bir lisede okuyan kız öğrenci Başakşehir'de gittiği ortaokulda 8 öğrenciyi bıçakladı, yaraladı. Öğrencilerden biri yaşamını yitirdi. Hemen ardından Esenyurt'ta aynı sınıfta okuyan 3 öğrenci arasında kavga çıktı. İçlerinden biri diğer 2 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaşanan son olaylar sonrası İstanbul'daki tüm okullarda önlemler artırılıyor. Okullardaki güvenlik görevlilerine el dedektörü tedarik süreci başladı. İlk etapta 500 el dedektörü okullara ulaştırıldı. Önümüzdeki hafta 500 dedektörün daha teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca kapı tipi dedektörler de okulların fiziki şartlarına göre yerleştirilecek. Dış ortamda kullanılacak cihazlar için koruyucu kulübeler yapılacak. Yeni sistemde öğrenciler kapı tipi metal dedektörlerinden geçecek. Bahçe görevlileri de el dedektörleriyle kontrol sağlayacak. Nöbetçi öğretmenler de okul girişlerinde hazır bulunacak.
3: Şu anda Ümraniye'de bir lisenin hemen önündeyiz. Bu liseye girmeye bak kalktığımız zaman sağ tarafımda bir bekçinin görevli olduğunu görüyoruz. Kapıdan devam ediyorum. Bakın burada turnikeler şu anda beni karşılıyor. Bu turnikelerin hepsinde kartlık bulunuyor ve bu kartlar öğrencilerde mevcut. Öğrenciler bu kartları okutamadan herhangi bir şekilde okula giriş yapamıyorlar ve valinin son açıklamasından sonra da görmüş olduğunuz gibi işte bu el dedektörü artık buraya giriş çıkış yapan herkes el dedektörüyle aranacak. Yalnızca bu okulda geçerli değil, ilerleyen günlerde bütün İstanbul'da geçerli olmuş olacak.
9: Okullardaki güvenlik tedbirleri polis ekipleriyle de sürdürülüyor. İstanbul'da riskli olarak değerlendirilen 230 okulda sabit polis görev yapıyor. Diğer okullarda ise risk durumuna göre mobil polis devriyeleri gerçekleştiriliyor.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
11: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.

0: Mutlu günler. Günün sıcak gelişmeleri Türkiye'den ve dünyadan son dakika başlıklarıyla Ajans Gün İçi Kuşağı ile karşınızdayız. Gündem yine oldukça yoğun. Gelişmeler yine peş peşe gelmeye devam ediyor. Siyasetten ekonomiye, güvenlikten dış politikaya, sahadan gelen en sıcak bilgiler ve günün öne çıkan tüm başlıklarını aktaracağız elbette. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla Türkiye'nin ve dünyanın nabzını birlikte tutacağız efendim. Ajans Gün İçi başlıyor. Şimdi öncelikle bir canlı yayın noktamıza gidelim. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı bugün açılıyor. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı hat sayesinde hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı da 11'den 14'e yükselecek. Ayrıntıları alalım şimdi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Salonun oldukça kalabalık olduğunu görüyoruz. Hemen sözü sana bırakayım Kübra.
1: Teşekkür ederiz Merve. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Kırklareli'ndeyiz. Senin de belirtmiş olduğun gibi salon da hayli kalabalık. Tabii dakikalar içinde saatler 14.30'u gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktaya gelmesi ve açılışı gerçekleştirmesi, aynı zamanda önemli mesajlar vermesi de bekleniyor. İsterseniz bu hızlı trenin açılışıyla birlikte aslında hem süreden vatandaşlar oldukça vakitten kazanmış olacak, hem de hat açılışıyla birlikte nereden nereye yolculuk yapabilecekler. Ben bir yandan detayları anlatırken kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da etraftaki salondaki son durumu ekranlara getirsin. İstanbul'dan Avrupa'ya ulaşımda aslında yeni dönem başlıyor diyebiliriz. Halkalı Kapıkule hızlı tren projesi toplam 229 kilometre uzunluğunda. Proje 3 etaptan oluşuyor. Çerkezköy Kapıkule aslında en uzun etap, 153 kilometrelik etap bugün açılıyor. Daha sonra ise Isparta Kule Çerkezköy 69 kilometre, Halkalı Isparta Kule 7 kilometre. Onların da açılışları yapılacak. Bugün dediğimiz gibi Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabı olan, yani 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi tamamlandı ve hat açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması ve aynı zamanda önemli mesajlar vermesi de bekleniyor. Trakya'yı Avrupa Demiryolu ağına bağlayacak projeyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı trenle buluşuyor. İnşaat edilen Çerkezköy Kapıkule hattında 31 köprü, 8 aç kapı tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez yapıldı. Tabii projenin etkisi sadece Trakya ile sınırlı değil. Halkalı Kapıkule hattının diğer etapları da tamamlandığında İstanbul'dan Avrupa'ya ulaşımda süreler önemli ölçüde kısalmış olacak. Hatta sürelere baktığımızda Halkalı Kapıkule yolculuk seyahat süresine baktığımızda 4 saatte 1,5 saate düşmüş olacak. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate kadar düşmüş olacak yine. Mevcut hat kapasitesi aslında 4 katına bu şekilde çıkmış olacak. 3 etaptan oluşuyordu. Etabın en uzun, aslında projenin en uzun etabı tamamlandı. Yani 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule açılışı bugün gerçekleşmiş olacak. Tabii Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamaları da vardı. İsterseniz onlara da bakalım. Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate süreceğini söyledi. Yük taşımacılığında da önemli bir aslında yol kat ediliyor. Çünkü 8,5 saatlik süre 3,5 saate düşüyor. Çerkezköy Kapıkule hattında sadece bir ulaşım projesi olarak değil, aslında Asya ile Avrupa arasındaki lojistik zincirin önemli bir halkası olarak tanımlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin Avrupa demiryolu üzerinde daha hızlı, daha yüksek kapasiteli ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşması da hedefleniyor. Dediğimiz gibi yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktaya gelmesi ve Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hat açılışının gerçekleştirmesi bekleniyor diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Başkan Erdoğan'ın da açılışını yapacağı töreni de merakla bekliyoruz. Birazdan yine Başkan Erdoğan'ın o noktadan önemli mesajları olacak. Efendim, dünün en önemli gelişmesiyle devam edeceğiz. Ne yazık ki İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi raporu da ortaya çıktı. 5 kişi hayatını kaybetti biliyorsunuz. İşte o binanın raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiğini, ancak kararı uygulanmadığı tespit edildi. Gelin ayrıntıları alalım şimdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural takip ediyor son durumu. Evet, hala o noktada yine çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Nedir son durum Ahmet?
2: 5 kişiye mezar olan o binanın artık enkazındaki çalışmaların neredeyse sonuna gelindi diyebiliriz. Burada ekipler çalışmalarını enkazı daha düzleyebilmek için ve aynı zamanda enkazın içerisinde kalan malzemeleri yine enkazın dışına çıkartabilmek üzerine devam ediyor. Hafriyatın kaldırıldığını söyleyelim. Bir yandan da çok önemli kritik bir gelişme daha yaşandı. O gelişmede bilirkişi raporuyla alakalı. Bir yandan bu noktayı sizlere aktaralım. Bir yandan da ben o bilirkişi raporunu sizlere belirteyim, aktarayım. Bu rapora göre 1989 ve 1990 tarihli yapı tatil tutanakları aslında bunlar. Yapı tatil tutanağı ne demek? Belediye tarafından daha önce ruhsatsız veya ruhsatta bir şaibe olan konularla alakalı belediyenin yıkım kararı vermesi üzerine düzenlenen bir belge. Ve bu belgeye göre de encümen 1989 ve 1990 tarihli encümen kararları ile ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3, 4, 5 ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup kararın ifa edilmediği, yani kararın gerçekleştirilmediği belirleniyor ve yapı ruhsatında fenni mesul olarak belirtilen Mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi olarak belirtilen Mevlüt Okumuş'un yapının çökmesinde kusurlu bulunduğu tespit ediliyor. Kusurlar sadece onlar değil, bundan bahsetmek gerekiyor. Binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitler ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişilerin kusurlu olduğu belirtiliyor. Bu aslında şu demek, bina ile alakalı geride bıraktığımız gün sürekli konuşulan konu binanın üst katlarının kaçak olduğu yönündeydi. İlk etapta bu sayı 2 olarak belirtilmişti ancak daha sonra daha net belirtildi ki binanın ilk 3 katı, yani çöken 3 katı resmiyken geride kalan 4 katının tamamıyla kaçak olduğuydu. Ve bu 4 katla alakalı da 1989-1990 yıllarında alınan kararlarda binanın yıkım kararı söz konusu. Bakın yani binayla alakalı daha önce ortaya çıkan bazı görseller var, bazı videolar var. Bu videolarda binanın çatlaklarının oluştuğunu bizler biliyoruz. Ancak bundan daha önemli bir konu var. Bu önemli konuysa 1989-1990 yıllarında bu binanın yıkım kararı alınmış olması ve bu yıkım kararına rağmen bu binanın yıkılmaması, yıkılmamasıyla birlikte de gelinen noktada bu binanın kaçak katları ile birlikte aşağıya doğru pres yapan ve binanın yapımında da deniz kumu ve deniz kabuğu kullanılan bir yapı burası. Ve bu yapı da devam eden süreçte belli bir süreye kadar ayakta kaldı ve dün sabahta bina herhangi bir deprem, herhangi bir sarsıntı olmadan yerle bir oldu ve ne yazık ki 5 kişi bu binanın olduğu noktada hayatını kaybetti. Buradaki çalışmalar sürüyor. Tekrar hatırlatalım, binanın dönem itibariyle binanın sahipleri, müteahhitleri, binanın mimarı ve yine binanın şantiye şefi bilirkişi raporunda kusurlu bulundu. Kusurlu bulunmasının sebebi ise kaçak kat olması. 3, 4, 5 ve 6. yani toplamda 4 katın binanın çöken katlarının haricinde kalan 4 katının tamamıyla yıkım kararı verilmesi ancak yıkılmaması ve bu sebeple bazı kişilerin kusurlu bulunması bu kritik gelişmeydi ve buradaki çalışmalar da sürüyor diyelim. Sözü yeniden size bırakıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet Nazif Vural, paylaştığın bilgiler için. Yine gelişmeler oldukça senden almaya devam edeceğiz. Efendim, ekranlarınıza şimdi bir son dakika gelişmesi yansıyor. Göktaş'tan fon iddiasına suç duyurusu ve şimdi Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum dedi. Bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını alacağız. Bir gidelim öncelikle Ankara'ya sevgili izleyenler. Yine Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale düzenlediği basın toplantısında Bakan Göktaş ve Bakan Bolat'ı hedef almıştı. İki bakan da Özlale'nin iddialarını delilleriyle yalanladı ve kendisini istifaya çağırdı. Yeni Parti milletvekillerinin iftiraları karşısında neden sessiz kalıyor? Ümit Özlale istifa edecek mi? İşte soru da bu. Gidelim hemen, Şener Çetin bizi bekliyor. Şimdi yeni son dakika gelişmesiyle birlikte bu konunun ayrıntılarını senden dinleyelim Şener.
3: Evet, şöyle başlayalım dilerseniz. Öncelikle siyasette nezaket çok önemli. Fakat baktığımız zaman farklı bir dil kullanılıyor. O dilde hatta nezaketin dışında yalan ve iftira siyasetine kadar bürünebiliyor. Tabii asılsız iddialara sarılan isimlerden bir tanesi de özellikle yeni partili Ümit Özdağ'lıydı. Geride bıraktığımız günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve akabinde yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef almıştı fon iftiraları üzerinden. Tabii iki bakan da yapmış olduğu açıklamalarla, ilk olarak Bolat özellikle belgeleriyle bunu ortaya koydu. Bu yalan siyasetini çökertmiş oldu. Aynı zamanda yine Bakan Göktaş da yapmış olduğu açıklamalar, yine sosyal medya paylaşımından gördüğümüz üzere özellikle babası üzerinden atılan iftiraları aslında açık bir şekilde çürütmüş oldu. Hiçbir şekilde hem doğum yerinin hem ilgili fon işlemlerinin yapılmadığını açıklamalarıyla ortaya koymuş oldu. Çünkü isim benzerliği vardı. Bilgiler gerçek dışıydı bu anlamda. Tabii soruşturma bu konuda devam ediyor. Zira Aile Bakanı tarafından söz konusu kişi hakkında da bir manevi tazminat davası açılmıştı. Tabii yeni bir gelişme yaşandı. O gelişmeyi de paylaşacak olursak, özellikle Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada Ümit Özdağ'la Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Bakan Göktaş devam etti. Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum dedi. İspatlayamadıklarını söyledi. İddialarını ispatlamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler ifadelerini kullandı. Yine iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten, açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki işlemlere yollara başvuracağını söyledi. Bakan Göktaş bu konuda iftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek ifadesini kullandı. Az önce de söylediğimiz gibi Ümit Özdağ'la özellikle istifaya davet edildi. Bir özür beklendi. Herhangi bir özür gelmedi, istifa gelmedi. Bir süre sessiz kaldı. Akabinde yine bir açıklama yaptı aslında. Bu açıklamalarıyla da hala hezeyanlarını yürütmeye devam etti. Vicdanım rahat şeklinde açıklama yaptı. Mağdur edebiyatına sığındığını söyledi. Bu şekilde ileri sürdü Bakan Göktaş'ın. Bu açıklamalar devam etti ama herhangi bir adım gelmedi. Bu konuda yeni partinin de özellikle sessiz olduğunu söylemek mümkün. İlerleyen günlerde tabii bu konuyla alakalı artık konu yargıya taşınmış durumda. Bakan Göktaş'ın da az önce belirtmiş olduğu gibi 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. İlerleyen dakikalarda, belki de önümüzdeki günlerde konuya ilişkin de yeni gelişmeler olacaktır. Biz de takip ediyor olacağımızı hatırlatıp sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz Şener Çetin, paylaştığın bilgiler için. Son dakika gelişmesinin de ayrıntılarını aldık sevgili izleyenler. Yine fon soruşturmasıyla devam edeceğiz. Fon soruşturmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaştığı ileri sürülen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şaban Sevinç ve muhabir Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı çıkardı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında kamuoyunun yanıltıcı bilgi paylaşımında bulunanlara karşı harekete geçti. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Üç isme soruşturmanın

0: değerini etkileyebilecek yanıltıcı bilgi paylaştıkları iddiasıyla dezenformasyon suçlaması yöneltildi.
1: Fon soruşturmasında mağdur olan yatırımcılar için beklenen gün geldi. 17 fondaki 43.643 yatırımcı parasını dün almaya başladı. Süreç hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmeyecek.
2: A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
3: Küçük yatırımcıların fon ödemeleri başladı. Ödeme takvimini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamıştı.
2: Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
3: 1 milyon liraya kadar parası olanlara ödeme yapılacak. 17 fondaki 43.643 yatırımcı parasını bugün alacak. Süreç şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülecek. Ödemelerde hazine parası kullanılmayacak. Tasfiye süreci 5-6 ay sürecek. Fonların hali hazırda kendi sorumluluğunda bulunan kaynaklar kullanılacak. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden para geri alınacak. Kaynaklarla sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklardan yararlanılacak. Ele alınan tüm teklif ve düzenlemeler vatandaşa ek yük getirmeyecek. Vatandaşların hakkı korunacak. Tüm bu süreç haksız kazanç sağlayanlar üzerinden işleyecek.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır.
1: Ve şimdiki haber durağımızda İzmir. İzmir'de Bayraklı ve Çeşme belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan 55 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları alacağız. Hemen bölgeye uzanalım. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktarmak için bizi bekliyor. Tayfun, hoş geldin yayına. Nedir şu anda son durum?
4: Evet, iki belediyeye de yapılan operasyon kapsamında sizin de söylediğiniz gibi 55 kişi şu anda adliyede işlemleri devam ediyor. Tabii Bayraklı Belediyesi ile başlayalım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bayraklı Belediyesi Baybel AŞ'ye operasyon düzenlendi. Toplamda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu an itibariyle 43 kişi adliyede. Tabii detaylara geçirecek olursak Bayraklı ile ilgili özellikle Baybel AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra Baybel eski yönetim kurulu başkanı Berk Ulusal ve kardeşi Halil Ulusal ve önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı ve MASAK hesap hareketleri üzerinden tespitler yapıldı. Tabi burada toplamda Bayraklı Belediyesi personeline rüşvet olarak toplam 4 milyon 625.400 lira para gönderildiği yönünde tespitler de bulundu. Tabii soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında 6 Ekim 2024 tarihinde saat 06 itibariyle İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. İşte bununla ilgili 46 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında yakalama kararı var. Aramalarda aynı zamanda bir adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabii 43 şüpheli Baybel AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şu an itibariyle adliyede olduklarını söyleyebiliriz. Tabii Çeşme Belediyesi de geçtiğimiz yıllardan bu yana benzer konularla karşılaşılmıştı. İşte bunlardan bir tanesi de Çeşme Belediyesi'nin suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikaf ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı. Toplamda 12 kişi gözaltına alınmıştı. 12 şüpheli de şu an itibariyle tıpkı Bayraklı'da olduğu gibi şu anda adliyede ifadeleri alınıyor. Tabii Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların temizlik işlemlerinin otoriteleri tarafından yakılarak imha edildiği üzerine operasyon başlamıştı. İşte bu anlamda işte o

0: toplamda 12 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Emniyetteki sorguların ardından da bugün itibariyle adliyeye sevk edildi. Her iki belediyede de işte gördüğünüz gibi imar başta olmak üzere farklı konularda rüşvet, irtikap gibi konulardan dolayı toplam 55 kişi şu anda adliyede ifadeleri alınıyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Tayfun Er, paylaştığın bilgiler için 55 kişinin gözaltında olduğunu paylaşalım bir kez daha. Devam edelim şimdi efendim. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında da eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la Adem Altıntaş arasında 8 milyon dolarlık rüşvet tartışması yaşandı. Şahan'ın sorularına verenler mutlu vermedi yanıtını veren Altıntaş, 300 bin dolarlık rüşveti de itiraf etti.
2: "53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Son duruşmada Ekrem İmamoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada Resul Emrah Şahan'la şehir plancısı danışmanı Adem Altıntaş arasında yaşanan 8 milyon dolarlık rüşvet diyaloğu tansiyonu yükseltti. İddianamede yer alan rüşvet skandalında 4 milyon doların belediye hesabına yatırıldığı, geri kalan 4 milyon dolarınsa elden nakit teslim edildiği öğrenildi. Hastane sahibi Hüseyin Bozkurt ise bağış adı altında alınan bu parayı haraç olarak niteledi. Resul Emrah Şahan'ın "gerçekten böyle bir şey duydun mu?" sorusuna danışman Altıntaş, "belediyeye yapılan 4 milyon dolarlık bağıştan haberinizin olmaması inandırıcı değil. Verenler mutlu vermedi" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Şahan soru sormayı kesti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Altıntaş, Şişli'deki işlerinin görülmesi için eski belediye başkan yardımcısı Hakan Karademir'e bağış adı altında 300 bin dolar rüşvet verdiğini de itiraf etti.
1: Ve spor diyeceğiz şimdi. Türkiye Futbol Federasyonu bugün olağanüstü toplandı. Kritik toplantıda önemli maddeler oylamaya sunulacak. En önemli başlıklarda birincisi olağanüstü seçim kararı, ikincisi de Montella'nın geleceği. Biz de bunu konuşacağız. A Spor ekibinden Efecan notlarıyla yayına hazır. Hemen dönelim. Efecan, hoş geldin yayına. Oldukça önemli bir toplantıdan söz ediyoruz aslında ve son mağlubiyetler sonrası milli takımımız açısından da Montella'nın geleceği de tartışılıyor. Nedir son durum, nedir detaylar?
3: Teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizler de Riva A Milli Takım Hasan Doğan tesisleri hemen önündeyiz ve bekleyişimizi sürdürüyoruz. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştiriyor. An itibariyle toplantı saatler 14'ü gösterdiğinde başlamış durumda ve buradan çıkacak kararlarda aslında merak konusu. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu, Sayın Başkan Salı günü gerçekleştirilecekti bu toplantı. Katılamamıştı. Berlin'de UEFA toplantısı olduğu için UEFA toplantısı ve yurt dışı seyahati dün bitti. Bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi ve yönetimini topladı. Ardından futbolda yaşanan gelişmelerden sonra bir olağanüstü toplantı kararı alındı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti. Gözaltına alındı, tutuklandı. MHK Başkanı hakkında da soruşturmalar devam ediyor. Hakem Yasin Kol bu soruşturma kapsamında tekrardan tutuklanan bir başka isimdi ve federasyon yetkilileri de bu durumlar hakkında ve Montella'nın geleceği hakkında toplanma kararı aldı. Türk futbolunun gözü ve kulağı bu toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Seçim olacak mı olmayacak mı merak edilen konulardan bir tanesi ama Anthony Taylor'ın da geleceği konuşuluyor. Tabii geleceği konuşuluyor derken nasıl bir gelecek? Anthony Taylor, Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrasında hakem atamalarından sorumlu olarak bu hafta görevlendirilmişti. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da Anthony Taylor bu göreve sezon boyunca devam etmeli mi etmemeli mi bunun fikrini yönetim kuruluna sunacak ve yönetim kuruluna oylatacak. Tabii Sayın Başkan'ın kararı da Anthony Taylor ile sezon sonuna kadar devam etmek, atamaları Anthony Taylor'ın yapmasını istiyor. MHK Başkanlığı içinde düşünülen isimlerden bir tanesi Anthony Taylor. Şu ana kadar da istifa eden 3 yönetici vardı ve bazı yöneticilere fikir ayrılığı var. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da fikir ayrılığı olan yöneticilerle bir görüş alışverişi yapacak, istişareler edecek, sıkıntılarını dinleyecek ve çözüme kavuşturmaya çalışacak. Tabii buradan çıkacak kararlar sonrasında da görevini bırakması beklenen isimler de var ama İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam edecek. Bunu da söyleyebilirim. İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam etmek istiyor ve bunu da yönetim kuruluna sunacak. Bu fikirde oylanacak. Seçim gündemi şu an içerisinde çıkmayacak gibi duruyor. Bunu da söylemek istiyorum. İçeriden gelen bilgiler şu anda bu yönde. Türkiye Futbol Federasyonu'nda herhangi bir seçim kararı alınması şu an içerisinde bu toplantıdan çıkması beklenmiyor. Montella'nın İlerleyen saatlerde görevine devam edip etmeyeceğine dair de bir karar çıkabilir. Bugün yapılan toplantıda Vincenzo Montella ile ilgili görüş ayrılıkları var Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve Sayın İbrahim Acına Osmanoğlu da bunu oylamaya sunacak ve çıkan kararla birlikte devam ya da tamam kararı çıkmış olacak. Yönetim kurulu bu konuyu masaya yatıracak. Hacı Osmanoğlu da bu konuda yönetiminden fikir ayrılıklarını da dinleyerek bir yol haritası çizmesi bekleniyor. Tabii şu anda bizim eriştiğimiz bilgiler bu yönde. Riva'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrardan stüdyoya aktarabilirim.
1: Efecan Öztaş, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi dünyadaki gelişmelere bakacağız. İsrail'in endişesi var. O da Mekke Anlaşması. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında varılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail basınının bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. İsrail'i Kanal 14 peş peşe yer bulan iki analizde kritik ortaklığın İsrail'de neden olduğu endişeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve Pakistan'ın nükleer yeteneklerine vurgu yapan o analizlerde de ittifakın İsrail'i zor bir durumda bırakabileceği uyarıları yapıldı.
2: Ankara-Riyad-İslamabad hattında kurulan Mekke İttifakı İsrail'de paniğe yol açtı. Kritik ortaklığı yakın merceğe alan İsrail basını analizleri birbiri ardına sıraladı.
4: Mekke İttifakı İsrail için çok tehlikeli ve çok endişe verici bir gelişme.
2: İsrailli siyasi yorumcu Tamir Morak, "Neden Mekke İttifakı'ndan korkmalıyız?" başlıklı bir analiz kaleme aldı. Kanal 14'ün gündeme taşıdığı yazıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma işbirliğinin bölgede yeni bir güç merkezi oluşturabileceğine dikkat çekildi. İsrail açısından asıl tehlikenin anlaşmanın bugün oluşturduğu tablodan çok, üç ülke arasındaki işbirliğinin potansiyelinden kaynaklandığı savunuldu. Haberde Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisi öne çıkarıldı. Bölgedeki en büyük orduya sahip olan Türkiye, gelişmiş bir savunma sanayi ve kanıtlanmış askeri kabiliyetler sunmaktadır ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 2025'te 10 milyar doları aştığı, savunma projelerinin sayısının ise 1400'ün üzerine çıktığı aktarıldı.
4: Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Türklerle bir araya gelmesi bizim için, İsrail için çok kötü bir gelişme.
2: Yine Kanal 14'te yer bulan bir diğer analizde de 3 ülkenin ittifaka farklı alanlarda katkı sunduğuna vurgu yapıldı. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücüyle, Türkiye'nin askeri ve savunma sanayisi kapasitesiyle, Pakistan'ın ise nükleer gücüyle ön plana çıktığı hatırlatıldı. Üç ülkenin yeni bir güç odağı haline geldiği belirtilen yazıda, ittifakın bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceği endişesi paylaşıldı. Mekke İttifakı için temelleri yeni atılan bir ortaklık ifadesine yer verilen analizde ittifakın genişleme ihtimali bulunduğuna da dikkat çekildi. Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu yapıya katılabileceği öne sürüldü. İsrail'in Washington'daki karar alma mekanizmaları üzerindeki etkisini önemli ölçüde kaybettiğine dikkat çekilen analizde, Mekke İttifakı'nın İsrail'i Orta Doğu'da daha da güçsüz bir konumda bırakabileceği ifade edildi.
1: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ağırladığı Macar mevkidaşı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi dün. Fidan, Mekke İttifakı'nın savunma anlaşması olduğunun altını bir kez daha çizdi ve Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak vurgusunu yaptı. Bakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın en kısa sürede meclise sevk edileceğini de söyledi.
5: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması.
2: Mekke anlaşması saldırı değil, savunma anlaşmasıdır dedi. Sürece dair kritik bilgiler verdi.
5: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'ı Ankara'da ağırladı. Ziyaret dolayısıyla Türkiye-Macaristan

0: Planlama Grubu'nun ilk toplantısı düzenlendi.
1: Türkiye bütün Avrupa için seçkin bir öneme sahip.
0: Ardından taraflar basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Gündemde ise Mekke İttifakı vardı.
2: Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Fidan, bölgeye daha büyük barış nasıl getirilebilir üzerinde çalışıyoruz dedi.
2: Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber, bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor.
0: İki bakanın gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'e yayılan ve Türk gemilerinin de zarar gördüğü savaşla ilgili iki tarafa da gerekli uyarıları yaptıklarını dile getirdi.
2: Bu konudaki uyarılarımızı, değerlendirmelerimizi her iki tarafa da yapmaktayız. Ama şu anda kışa girmeden hemen önce her iki tarafta birbirlerine belli bir askeri üstünlük sağlamak için muazzam bir saldırı içerisindeler. Bunun durması için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Gazze'deki İsrail soykırımı da iki bakanın gündemindeydi. Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki diğer çatışmaların Gazze'yi gölgede bırakmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: Batı Şeria'da başlayan toprak çalma eyleminin hızlandırılması meselesi ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan sinsi operasyonların önlenmesi için her türlü çabayı biz her türlü platformda gösteriyoruz. Yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar için tarih verdi. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırmayacaklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de 7 günlük bir plana dayanan tekliflerini Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini açıkladı. Gözlerse şimdi iki ülke arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuca çevrildi.
4: Trump, İran'a saldırmama kararını Truth Social hesabından duyurdu. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la verimli görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Tahran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu iddia etti. Trump'ın açıklamasıyla saldırılar için ara seçimlere kadar bir süreç tanımlanmış oldu. Ancak iki ülke arasında henüz kalıcı bir anlaşma sağlanmış değil. Tahran cephesinden gelen açıklamada müzakere sürecinin devam ettiğini ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, arabulucular üzerinden mesajlaşmanın sürdüğünü, 7 günlük bir plana dayanan tekliflerini ABD'ye ilettiklerini açıkladı.
5: Müzakere süreci devam ediyor ve arabulucular aracılığıyla mesajlar gönderiliyor. 7 günlük bir plan olan teklifimizi sunduk ve Amerikalıların buna karşılık görüşlerini dinledik. Şu anda bunları inceliyoruz. Birkaç gün içinde yanıt vereceğimize inanıyorum. Bahsettiğim gibi müzakere süreci devam ediyor.
4: Gözler şimdi müzakere masasından çıkacak sonuçta. Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
3: Ve Putin'le Pezeşkiyan'ın görüşmesi vardı sevgili izleyenler. Dünya basınında da yankılandı. Bakın o samimi anlar da bu şekilde kayda geçti. Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkmenistan'da buluştu. Gündemde bölgedeki çatışmalar ve diplomasi vardı. Putin, İran'ın barışçıl çözüm çabalarını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan ise Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin sürdüğünü, anlaşma içinde arabulucularla çalıştıklarını dile getirdi.
4: Türkmenistan önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Avaza kentinde buluştu. İki lider Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki çatışmaların seyri ve diplomatik çözüm arayışlarını masaya yatırdı. Putin, İran'la arasındaki krizin çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
5: Elbette.

0: Onlarla müzakere ediyoruz ancak her müzakere süreci bize tekrar saldırdılar. Ama biz müzakerelerden vazgeçmedik.
1: Pezeşkiyan yeni bir anlaşma için arabulucular üzerinden görüşme planı olduğunu söyledi.
2: Adam duvara hamle kardı.
0: Biz bazı önerilerde bulunduk. Amerikalılar da yeni önerilerde bulundular. Biz de bu yeni önerilerde bazı değişiklikler yaptık. Bu süreç tamamlandıktan sonra arabulucular vasıtasıyla bir araya gelip bir anlaşmaya varmayı planlıyoruz.
1: Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğinin güçlendirildiği zirve bölgede diplomatik çözüm arayışlarının gündemdeki yerini koruduğu mesajıyla sona erdi.
3: Sevgili izleyenler, yağış ve sıcak havaların etkisiyle doğada mantarlar sıklıkla görünmeye başlandı. Peki her mantar yenir mi? Bu oldukça önemli bir soru. Zehirli mantarlar nasıl anlaşılır? Gelin hemen biz de öğrenelim uzmanından. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu bizi bekliyor detayları aktarmak için. Mahmut, şimdi her mantar yenir mi? Nelere dikkat etmek lazım? Çünkü sıklıkla duyuyoruz zehirlenme vakalarını, sizden dinleyelim.
4: Aslında tadı ve lezzeti o kadar kıymetli ki yememek olmaz. Ancak yediğimiz zaman da o zehri ölümcül sonuçlarla da maalesef bizleri karşı karşıya bırakabilir. Hemen konuğumuza soracağız. Önümüzde mantarlar da var. 19 Mayıs Üniversitesi'nin kampüsünden topladık bu mantarları. Bakın, üniversitenin kampüsünde bile ne kadar çok çeşit var. Ancak hangilerine dikkat etmemiz lazım hocam? Yağmur yağdı. Mantarlar doğada. Doğada mantar tutkunları da toplamaya başladı. Ancak ölümcül olabilir.
5: Evet. Çok zengin bir mantar çeşitliliğine sahibiz. Bu mantarlar içerisinde toplayıp pazarda hatta ihraç ettiğimiz mantarlar var. Çok kıymetli yeme özelliği olan mantarlarımız var. Ama bunun yanında yeme özelliği dışında zehirli olabilen mantar türlerimiz de var. Genellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yağışlardan sonra doğada çok mantar çıkıyor ve hem spor amaçlı hem de gerçekten meraklısı olan bizim mantar avcıları dediğimiz bir kesim var. Bunlar ya da bu mantarlara ilgi duyup bilmeden de toplayan bir grup var. Maalesef bu bilmeyen grup, yani mantarların zehirli mi zehirsiz mi olduğunu bilmeyen grupta bu tip vakalarla da sık sık karşılaşıyoruz.
4: Hocam, şimdi elimizde bir mantar var. Bu son derece zehirsiz ve yenebilir. Ancak burada bir mantar var ki son derece ölümcül. Evet. Nasıl ayırt edebiliriz?
5: Şimdi dikkat ederseniz bunlar birbirinden çok birbirinden farklı ama birbirine çok da benzeyen türler var. Birbirinden farklı, çok benzediği halde biri zehirli biri zehirsiz olan türler var. Şapka özelliklerinden tutun da sap özelliklerine, lamellere, hatta spor büyüklükleri ya da renkleri gibi bizim bazı mantar teşhis kriterlerimiz var. O kriterler doğrultusunda mantarın adlandırılması, türünün bilinmesi gerekiyor ki türü bilindiğinde zaten yeme özelliği olup olmadığı da kaynaklarda belirtiliyor.
4: Hocam, biz böyle yaprağından, işte alt kısmından, üst kısmından, şapkasından bilmediğimiz bir şeyi anlayabilir miyiz zehirli olup olmadığını?
5: Bu biraz zor. Tabii ki bu bir tecrübe gerektiriyor. Uzun yıllar toplama yapmış, o kültür içerisinde büyümüş olan kişiler tabii belli mantarları ayırt edebilirler. Evet, ama şunu söyleyebilirim. Televizyonda ya da herhangi bir sosyal medyada görüp bu mantara benziyor diye tüketmek çok büyük bir risk.
4: Peki diyelim ki böyle zehirli bir mantarı yedik. Hangi semptomlar gelirse başımıza hemen hastaneye gitmemiz lazım.
5: Yani eğer bulantı, kusma, ondan sonra ishal olma gibi durumlar söz konusu, baş dönmesi gibi durumlar söz konusuysa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.
4: Ancak giderken dikkat etmemiz gereken bir şey de var.
5: Evet. Hangi mantarı tükettiyseniz o mantarın resmi ya da mantarın kendisini götürmek gerekiyor. Çünkü her bir mantarın zehirlenme semptomları birbirinden farklı, tedavileri farklı. O yüzden mantarın hangi tür olduğunu bilirlerse ona göre ne yapabilirler? Müdahale

0: edebilirler.
1: Hocam halk arasında bazı deyimler var ya, yoğurtla yersem zehirlenme.
0: Yani evet, yanlışlar var. Evet. Yani yoğurtla yemek ya da işte gümüş kaşık içerisinde yemek mantar pişerken kararması gibi, salyangozların, böceklerin yediği mantarların yeniyor olması gibi kavramlar son derece yanlış inanışlar. Hatta öyle de şöyle de söyleyebilirim. Mantara zehrinin işte yılanlar tarafından verildiğine varan bir takım inanışlar var. Bunlara çok şey yapmamak gerekiyor. Doğru mantarı çok iyi bilen insanlardan eğer doğa mantarı alacaksanız evet, almalı ve tüketmelisiniz.
1: Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Mantar çok çeşitli de çok, lezzeti de güzel, ancak zehri de ölümcül olabilir. Bilmediğiniz mantarı almayıp yemeyin ve tüketmeyin diyelim. Eğer tüketirseniz de olumsuz bir durumda karşılaşırsanız mutlaka hastaneye ve acil servise müracaat edin diyelim ve sözü Samsun'a tekrar size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Mahmut Erdoğan'a ve hocamıza paylaştıkları bilgiler için. Efendim şimdi önemli bir analiz haberimizi paylaşacağız sizinle. 2018, 2020 ve şimdi ise 2026. Siyasi şartlar farklı olsa da adaylık mesajı aynı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli kritik dönemlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda erkenden pozisyon alıyor biliyorsunuz. Peki ama neden? İşte bu sorunun yanıtı da analiz haberimizde.

0: Siyasi cümleler kimi zaman söylendiği günün ötesine taşar. Çünkü ağızdan çıkan o sözler yalnızca bir aday tarif etmez. Bir dönemin şartlarını, bir ittifakın yönünü ve devletin geleceğine ilişkin siyasi tercihi de anlatır. Türkiye yakın tarihinde bunun dikkat çekici örneklerini MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin çıkışlarında gördü.
1: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır.
0: Yıllar farklıydı, krizlerdi, siyasi şartlardı. Ama aynı ismin etrafında tekrarlanan bir siyasi irade vardı. Sene 2018, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden henüz 2 yıl bile geçmemişti. Olağanüstü bir güvenlik döneminin izlerini taşıyordu Türkiye. FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürerken, Suriye'deki savaş Türkiye'nin hemen yanı başında devam ediyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişse siyasetin en önemli tartışma başlıklarından biriydi. Tam bu dönemde 18 Nisan 2018'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi pozisyonunu açık biçimde koydu ortaya. Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan etti. Yalnızca bir seçim tercihi değildi bu. Yeni hükümet sisteminde hangi siyasi eksende durulacağını da gösteren stratejik bir karardı.
1: Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler kendi siyasi kimlikleriyle Cumhur İttifakı'nda yer almaktadırlar.
2: Türkiye'nin sistem değiştirmesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ve Cumhurbaşkanı olarak da yeniden Sayın Erdoğan'ın seçilmesinde öncülük yapmasının şöyle bir anlamı vardı. Türkiye çok önemli bir dönemeçten geçiyor ve bu süreç içerisinde Erdoğan'ın liderliği Türkiye açısından elzemdir diye düşünmüştü. Ben ondan sonra kurulan Cumhur İttifakı'nın da Türkiye'nin geleceğine ve bölgenin geleceğine de matuf çok önemli bir projeksiyon olduğunu düşünüyorum.
0: Aradan 2 yıl geçti. Türkiye bu kez başka bir baskı dönemindeydi. Doğu Akdeniz'de gerilim, ekonomik dalgalanmalar, pandeminin getirdiği belirsizlik ve 2023'e doğru şekillenmeye başlayan yeni siyasi denklemler. 7 Eylül 2020'de MHP lideri Bahçeli bir kez daha tartışmayı kapatan bir cümle kurdu. Cumhur İttifakı'nın 2023'teki adayının Erdoğan olduğunu açıkladı.
2: Türkiye'nin

0: Böylesi bir beka mücadelesi sergilediği bir süreçte özellikle terör tehdidinin, özellikle kuzeyinde ve güneyinde yaşanan savaş tehditlerinin, ciddi anlamda bir İsrail soykırımının da ortada olduğu bir ortamda Türkiye'nin çok ciddi bir çalkantıya müsait olmayacak, bir istikrar adası olacak bir tavır geliştirmesi gerekiyordu. Bu nedenle Sayın Bahçeli yine aynı şekilde hiçbir maceraya yer vermeden Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını o zaman da zikretmiş ve bir anlamda Cumhur İttifakı'nın beraberliğinin de kendi ifadeleriyle söylüyorum. Yani pazara kadar değil mezara kadar bir beraberlik olduğunu ortaya koymuştu.
1: Ve 2026, Türkiye şimdi bir başka kavşakta. 2028 seçimlerine doğru ilerliyor. Bir tarafta Türkiye yüzyılı, bir tarafta terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri. Savunma sanayindeki yerlileşme, enerji güvenliği, teknolojik üretim ve çok kutuplu hale gelen uluslararası sistemde Türkiye'nin daha bağımsız hareket etme arayışı. Diğer taraftaysa Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye, Doğu Akdeniz, ekonomik belirsizlikler ve bölgede giderek ağırlaşan güvenlik sorunları. Ve yine tam da böyle bir dönemde, tarih 6 Ekim 2026, MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha çıktı öne. 2028'de adayımız Erdoğan'dır açıklamasını yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatli seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
0: Çok ciddi tehditlerle mücadele ediyoruz. O tehditlerle mücadele ederken de bizim dilimizde yerleşmiş bir deyim vardır. Böyle azgın dalgalara karşı kaptanı değiştirmek çok büyük risktir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin başında çok önemli bir isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 24-25 yıllık AK Parti iktidarında başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak çok önemli meydan okumalara karşı mücadele etmiş, çok ciddi bir deneyim kazanmış bir lider. Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasındaki ifadesi de esasen şundan bahsediyor. Sayın Erdoğan çok ciddi bir tecrübe kazanmış durumda. Böylesi bir dönemde, böylesi bir tecrübeyi heba etmemek lazım. Türkiye'nin de bu riski ve bu macerayı hiçbir zaman göz önüne almaması, bulundurmaması gerekiyor.
1: Siyasette zamanlama tesadüf değildir asla. Bir cümlenin ne zaman söylendiği, en az ne söylediği kadar önem taşır. 2018'de Türkiye darbe girişiminin yaralarını sararken, 2020'de bölgesel ve ekonomik baskılar artarken, 2026'daysa yeni bir seçim dönemine doğru ilerlerken Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın siyasi devamlılığı konusunda açık pozisyon aldı bir kez daha. Burada önemli olan nokta şu, Bahçeli'nin yaklaşımı yalnızca bir lider tercih hinden ibaret değil sadece. Devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve lider ülke Türkiye anlayışı asıl mesele.
2: Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
1: Madalyonun öteki yüzü var bir de. O noktada da bir takım sonuçlar çıkıveriyor gün yüzüne. Peki Erdoğan'ın yeniden adaylığına karşı çıkış niye? Kim ya da kimler neden istemiyor Erdoğan'ın adaylığını?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını istemeyenler arasında bugünkü İsrail'deki Netanyahu yönetimi, belki Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık makamı değil ama başka odaklar ya da Türkiye ile ilgili olarak farklı hesaplar yapan Orta Doğu'daki ve başka coğrafyalardaki aktörler diyebiliriz. Yani bunları açık açık ortaya koyabiliriz. Şimdi bunların içerideki uzantıları var mı? Var. Siz böylesi bir dönemde yabancı dergilere ve gazetelere Türkiye'yi şikayet edecek, Türkiye'yi zor durumda bırakacak demeçler verirseniz, Türkiye'nin genel politikalarından Filistin politikası, İsrail politikası, Orta Doğu ile ilgili politikalarının dışında farklı bir yere yelken açar ve dışarıdaki bazı kesimlere göz kırparsanız, seçmene de bunu farklı bir şekilde pazarlamaya çalışırsanız, kendi yaptığınız yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat, ahlaksızlık gibi davranış biçimlerini sanki burada da böyle

0: varmış, gelermiş ve buna iltimas gösteriliyormuş, bununla ilgili bir tedbir alınmıyormuş gibi bir hava yayarsanız, bunun, bu yıpratma gayretinin, ben açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük bir oyun olduğunu, bir senaryo olduğunu değerlendiririm. Bunu da söylemek lazım.
1: Dünya sakin bir dönemden geçmiyor. Avrupa'nın ortasında savaş var. Orta Doğu yeniden şekilleniyor. Enerji yolları değişiyor. Savunma harcamaları artıyor. Devletler yeni ittifaklar kuruyor. Büyük güçler arasındaki rekabet sertleşiyor. Hal böyle olunca da güçlü liderlik kavramı yeniden önem kazanıyor siyasette. Çünkü mesele ciddi. Elde ettiği kazanımları küresel belirsizlik çağında asla kaybetmemeli Türkiye.
2: Bu yönde bir iradenin tezahürüyle, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir. Burada şunun da altını çizmek gerekir ki, bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve en nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve hiyasıdır.
3: Milletimize aşkla, tutkuyla, samimiyetle hizmet ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Merhum Namık Kemal ne diyor? Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten. Yani kendini bilen insan bilenler halka hizmetten usanmaz, mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez. İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz.

0: Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
1: Hem yurt içinde hem de dünya gündeminde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere dair önemli ayrıntıları aktaracağız.
0: Haktan Uysal moderatörlüğündeki Aklın Yolunun konukları gazeteci Zafer Şahin, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, gazeteci Gaffar Yakınca, emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ. Aklın Yolu bu akşam 20.50'de A Haber'de.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin 9 aylık otomotiv ihracatında %73,7 ile Avrupa Birliği ilk sırada yer aldı. Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak ile Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı. Ocak ile Eylül döneminde yaklaşık 200 ülke özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı %14,8 oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
7: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
9: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım.

0: batın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep birlikte.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: İstanbul Havalimanı Londra'yı tahtından indirdi. Gökyüzünün kontrol karargahı oldu. İstanbul Havalimanı başarıya doymuyor. Son olarak ABD merkezli yayın kuruluşu CNN manşetlerine taşıdı. İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını aldığını yazdı. Her yıl 84 milyon yolcuya hizmet veren havalimanının hedefinin 200 milyon olduğu vurgulandı. Geçmişte İpek yolunda olduğu gibi günümüzde de İstanbul'un gökyüzüne hükmediyor.

0: ettiği belirtildi. Sıralamada Londra Heathrow 2., Amsterdam Schiphol 3., Kuala Lumpur 4. ve Chicago O'Hare de 5. sırada yer aldı. Havalimanının genişlemeye devam ettiğine dikkat çekilen yazıda rakiplerinin kapasite sorunu yaşadığı belirtildi. Bu nedenle İstanbul'un gelecek yıllarda da rakipsiz olacağının altı çizildi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans Güneşi kuşağında yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Değerli izleyenler, Yalova'da hayatını kaybeden sanatçı Gül'ün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün yapılıyor. Duruşma öncesinde Gül'ün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'le Merve Uçanok Yalova Adliyesi'ne geldi. Şimdi ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen takip ediyor. Ayrıntıları kendisinden dinleyeceğiz hemen. Merve, hoş geldin yayına. Nedir şu anda son durum, son gelişmeler?
1: Teşekkürler Merve. İyi yayınlar dileyelim. Yaklaşık 6 saattir süren bir duruşmada şu an karar için aslında ara verildi diyebiliriz. Bununla birlikte 45 dakikalık bir ara verilmişti. Şimdi ise aslında duruşma başlar başlamaz Tuğya'nın avukatı bir açıklama yaptı. Her ne kadar sosyal medyada canlı yayınlarda müvekkilim idam sehpasına yatırılsa da beraatini istiyorum dedi. Bunun üzerine tabii kamuoyu tarafından cezası şu an için kesilmiş olsa da ben sizin adaletinize sığınıyorum diyerek aslında yüce adalete sığınıyorum gibi cümleler kullandı. Bununla birlikte Tuğyan Ülkem Gülter'in içeride aslında başına bir şey gelmezse 30 yıl yatsa bile çıktığında çocuğu 34 yaşında olacak ve bunu da göz önünde bulundurarak sizden vicdani bir şekilde karar vermenizi istiyorum diye talepte bulundu. Aslında dava boyunca Tuğyan gözyaşları içinde dava ilerledi. Şu an ilaçlarla ayakta duruyor. Annesinin acısını hala içinde taşıyor. O yüzden bu kadar sakin durduğunu dile getirdi. Duruşma boyunca dikkat çeken bir konuysa gerçekten çok sakin oluşuydu. Bununla birlikte de şu an davadan çıkacak olan kararı bekliyoruz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Teşekkürler Merve. Sevgili izleyenler, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılıyor biliyorsunuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuşuyor o noktada. Hemen dönelim.
2: Yapmayı planlıyoruz. Bu hattımız Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için ortak çaba sarf ettiğimiz yegane yapım projesidir. Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi zaman, emek ve gayret ortaya koyduk. Hattımızı bugün hizmete alarak bir kez daha hem kıtaları hem de Avrupa Birliği ile ülkemizi birbirine bağlıyor, işbirliğimizi böylece pekiştiriyoruz. Avrupa Birliği ile bu projedeki işbirliğimizi ulaştırma koridorlarında daha da ileriye taşımak için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü liderliğinizle Türkiye yüzyılına yakışır eserleri birbiri ardına milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Sizin kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham kaynağı veriyor. Daha büyük hedeflere yürümemizi mümkün kılıyor. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlantılı il sayımızı 27'ye yükselteceğiz. Türkiye yüzyılında liderliğinizle daha nice eserlere imza atmayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede olduğu gibi bu projede de yanımızda olduğunuz için ve bizleri desteklediğiniz için zat-ı devletlerinize şükranlarımı arz ediyorum. Projemizi başarıyla tamamlayan yüklenici firmalarımıza, Devlet Demiryolları bütün teşkilatımıza ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileriyle tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım.

0: izleyenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılışındaki konuşmasını gerçekleştirdi. Hızlı trenin ulaştığı il sayısı
1: Ulaştırma
0: da 14'e yükselmiş oldu sevgili izleyenler.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli
0: şimdi
1: konuklar,
0: ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan
1: Avrupa Birliği genişlemeden
0: konuşmasını gerçekleştirecek.
1: Sayın kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının hizmete açılacağını belirtmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin Türkiye'nin Avrupa Demiryolu ağına bağlantısını güçlendirdiğini söylediğine yaptığı konuşmada, Asya ile Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında orta koridorun önemine de dikkat çekti yanı sıra. Ve Başkan Erdoğan da birazdan yine konuşmasını gerçekleştirecek sevgili izleyenler. Biz de ekranlarınıza taşıyacağız. Evet, oldukça önemli, hızlı treninde ulaştığı il sayısı bu sayede 11'den 14'e yükselmiş oluyor. Biz de orayı yine takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada yine başka başlıklarımıza da devam edelim sevgili izleyenler. İstanbul Küçükçekmece'de müzik holde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin polis memuru olduğu ve mekana eğlenmek için gittiği öğrenildi. 7 kişinin gözaltına alındığı olay güvenlik kameralarına da bakın nasıl yansıdı.
2: Eğlence mekanında silahlar konuştu. 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'de müzik holde bir kişiye 2 şüpheli tarafından ateş açıldı. O sırada mekanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru olaya müdahale etmek istedi. Çıkan çatışmada aralarında izinli polis memurunun da olduğu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Müzik holde çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çıkan çatışmanın ardından şüphelinin ateş edip kaçtığı görüldü. Harekete geçen polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan bir tabanca ve bir uzun namlulu tüfek de ele geçirildi. Zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.
0: Efendim, bu kez olayların adresi Adana. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun yol kenarındaki tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili davada anne ve baba müebbet hapse çarptırıldı. Anne ve baba mahkemede oğullarının cesedini yol kenarına bıraktıktan sonra yılbaşı kutlamasına gittiklerini söyledi.
2: Oğullarını öldürüp kutlamaya gitmişler. Anne ve baba müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adana'da yaşayan 15 yaşındaki Rafet Dinç, 31 Aralık 2024'te yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu. Soruşturma kapsamında anne Sevinç ve baba Mehmet Dinç tutuklandı.
3: Rafet Dinç'in öz anne ve babası 15 yaşındaki evlatlarını tabancayla öldürdükten sonra bir araca koydular. Ardından da Suluca Mahallesi'nden Cumhuriyet Geçitli Mahallesi'ndeki işte bu Narenciye Bahçesi'nin kenarındaki yola bıraktılar.
2: Zanlılar hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalasında sanıkların sebebi tam olarak belirlenemeyen nedenle oğulları Rafet Dinç'e husumet besledikleri belirtildi. Savunma yapan anne Sevinç Dinç, Rafet'in cesedini yol kenarında bıraktıktan sonra yılbaşı kutlaması için kızlarının evlerine gittiklerini söyledi. Sanık Mehmet Dinç ise oğlunun kendisini sürekli darp ettiğini ve annesine de saldırdığını öne sürdü.
3: Adana'da 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve yapılan yargılama sonrasında Rafet Dinç'in öz anne ve babasına müebbet hapis cezası verildi.
0: Evet, hakikaten akıllara durgunluk veren bir olaydı sevgili izleyenler, ayrıntılarını paylaştık. Şimdi ise uluslararası dolandırıcılık şebekesinin çökertildiği bir haberi ekranlarınıza taşıyacağız. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 95 şüpheliden 62'si de adliyeye sevk edildi.

0: çağrı merkezleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. Şüpheliler Beyoğlu ve Şişli'de iki ayrı çağrı merkezi kurdu. Vatandaşları arayarak uluslararası yatırım vaadiyle dolandırıyorlardı. İstanbul Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Siber polis tespit edilen her iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden 32'si sınır dışı edilirken bir kişi ise serbest bırakıldı.
1: Hatay'da kuyumcu dükkanının kasasındaki altınları çalmaya kalkışan iki şüpheliden biri gözaltına alındı sevgili izleyenler. Diğer şüpheliler de operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede son internet aramasının kasa hırsızlığının cezası kaç yıl olduğu tespit edildi.
0: Soygun şüphelisi yakalanmadan hayatını kaybetti. Son internet araması ise dikkat çekti.
2: Şeytan aklına gelmez. Demek ki arkadaşlar şeytandan daha kötü niyetli insanlarmış ki böyle bir sorun yaşanmış.
0: Olay 1 Ekim'de Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen iki kişi 100. yıl çarşısındaki terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi. Bitişik'teki kuyumcu dükkanını soymak isteyen şüpheliler duvarı deldi. Dükkana giren şüpheliler kasayı spiralle kesip açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
2: Çok şükür bir sıkıntı olmamış. Umarım bir daha yaşanmaz diye diliyoruz.
0: Terzi ve kuyumcunun şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekibi, çevredeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüleri inceledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin aynı çarşıda farklı bir sektörde iş yeri bulunan esnaf ve çalışanı olduğu belirlendi.
2: Hepimiz evimize geçindiriyoruz buradan. Bu denli ilgilenmeleri yani bizi mutlu etti. Yani güvende hissettirdi bizi.
0: 6 Ekim'de adrese yapılan baskınla şüphelilerden biri gözaltına alınırken esnaf olan diğer şüphelinin operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şüphelinin telefondaki son internet aramasınınsa kasa hırsızlığının cezası kaç yıl olması dikkat çekti.
1: Ve yurttan kaza haberleriyle devam edeceğiz. Şimdi Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Konya, Nevşehir ve Kastamonu'daki kazalardaysa 5 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.
3: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oldu. Kayseri'nin İncesu ilçesinde Hinal Özdemir idaresindeki otomobille Necati Karakoç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koştu. Jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Kazada sürücülerden Karakoç'la araçta bulunan Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Halil Özdemir ise tedavi altına alındı. Konya Beyşehir Hüyükkara yolu Yelten mevkiinde 76 yaşındaki Osman Aydoğdu yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Muhammed Talha Gürler'in kullandığı minibüsle çarpıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Osman Aydoğdu'yla aynı araçtaki Fatma ve Hatice Aydoğdu tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Muhammed Talha Gürler'in ise tedavisi sürüyor. Bir kaza haberi de Nevşehir'den geldi. Nevşehir Avanos Karayolu Göreme kavşağında otomobille kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarpıp devrildi. Otomobilde bulunan 81 yaşındaki Sıddık Turgut olay yerinde sürücü eşi Nurettin Turgut'sa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişinin ise sağlık durumu iyi. Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. 25 metrelik köprüden düştü. Ekipler yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı kavşağı

0: anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo kamyonu 25 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Kazada sürücü Zafer Gümüş ve yanındaki İsmail Öztürk ekiplerce sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarıldı.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuşmak üzere kürsüye doğru hareket etti. Hemen kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz ve Başkan Erdoğan salonu selamladı. Şimdi kürsüde.
2: Buyurun. Sevgili Kırklareliler, değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli genç arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ilçeleriyle, köyleriyle, Kırklareli'nde yaşayan bütün vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Kırklareli'nin güzel insanlarına, bizi hasretle bağlarına bastıkları için teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kosa teşekkür ediyorum. Sayın Kosu bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapıkule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mühendisine, tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. İsmini burada sayamadığım her bir emek sahibini gönülden tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapıkule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapıkule

arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek. Seyahat süreci azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Bir diğer önemli husus şudur. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15.675 metreden 51.000 metreye çıkarıyoruz. Proje kapsamında Baba Eski, Lüleburgaz ve Büyük Karıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şurası da lütfen dikkatlerinizden kaçmasın. Halkalı Kapıkule hattının ehemmiyetini yalnızca Trakya'yla sınırlandıramayız. Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı Kapıkule projesi 6.314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2.094 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Fav limanından başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak kalkınma yolunun batı ucundaki Avrupa bağlantısını oluşturacaktır. Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demir yolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür. Halkalı Kapıkule hattı İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır. Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine

büyük katkılar yapacağına inandığım bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklar elimize ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli misafirler, Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Bunun içerisinde demir yollarımızın payı yaklaşık 80 milyar dolardır. Toplam demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2.122 kilometreden 7.274 kilometreye çıkardık. %243'lük bir artış sağladık. Sinyalli hat uzunluğumuz 2.505 kilometreden 8.419 kilometreye yükseldi. Buradaki artışımız %236 oldu. Ülkemizi hızlı trenin konforuyla tanıştıran yine biz olduk. Kardeşlerim, sıfırdan aldık ve ülkemize 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Bugün hızlı tren hizmetlerinden nüfusumuzun %51'i yararlanıyor. Çerkezköy Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız ise 14 olacak. 2028 yılı sonunda ise bunu 27 şehre çıkarmayı istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında demir yolu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hali hazırda toplam 4858 kilometrelik demir yolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demir yolu hat uzunluğumuzu, dikkat edin, 28.590 kilometreye yükseltmektir. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli dostlarım, burada inanıyorum ki sizlerin de çok net gördüğü derin bir farka bir kez daha vurgu yapmak isterim. Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Neyle meşgul olduğumuzu, niçin çalıştığımızı, hedefimizin, hayalimizin neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var. Ülkemize eser kazandırmak var. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Urfa'da 2000 yatak kapasiteli şehir hastanemizi hizmete açtık. Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin umudu olan gençlerimizin birbirinden gurur verici projelerine şahitlik ettik. Öncesinde İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılışını gerçekleştirdik. Daha öncesinde Samsun'da 17 milyar liralık bir yatırım olan 1458 yataklı Samsun Şehir Hastanemizi hizmete aldık. Bugün ise buradayız. Durmuyor, dinlenmiyor. 7 gün 20

saat aşkla çalışıyoruz. Biz icraat üretiyoruz, icraat. Hizmet üretiyoruz, hizmet. Laf değil. Taş üstüne taş koyuyoruz. Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bol. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Hem şehir şehir, meydan meydan dolaşıp milletin malını çalanlara hesap soracaksınız, hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemler, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı

0: sapmayacağız. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Halkalı, Kapıkule, hızlı tren hattı, Çerkezköy, Kapıkule kesiminin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri bir kere daha tebrik ediyor. Tekrar görüşünceye kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ederim.
2: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılışında oldukça önemli mesajlar paylaştı. Öncelikle yapılan icraatlerden bahsetti Başkan Erdoğan. Türkiye'nin ihracatına, üretimine ve lojistik kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi bu projenin. Rakamlarla da dile getirdi, kazanımlara dikkat çekti. Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin yine 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini de açıkladı. Hattın kapasitesini yaklaşık 4 katına çıkaracağını da dile getirdi. Ve Başkan Erdoğan'ın muhalefete oldukça sert sözleri vardı sevgili izleyenler. Türkiye'nin yeni yüzyıla yatırımlarla hazırlandığını belirtti Başkan Erdoğan. Biz icraat üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz dedi. Muhalefetin gündeminde somut proje bulunmadığını dile getirdi. Gündemlerinde hiçbir somut proje yok dedi. Onların gündeminde sadece dezenformasyon ve kumpas var dedi. Sadece dezenformasyon üretiyorlar ve çamur üretiyorlar. Bunun peşindeler dedi Başkan Erdoğan. Yine belediyelere ilişkin tartışmalara da değindi ve muhalefete para kuleleri üzerinden yine yanıt verdi. Hesap verilmesi gerektiğini söyledi. Siz önce para kulelerinin hesabını verin dedi. Ve 32 saatlik kayıt olduğunu dile getirdi Başkan Erdoğan. Elimizde 32 saatlik kayıt var dedi. Hukuk ve ahlak vurgusu yine oldukça önemliydi Başkan Erdoğan'ın mesajında. Hukukun sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ifadelerini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında. Ve şimdi de dua eda ediliyor açılış öncesi. Hemen kulak verelim.
3: Her türlü işimizde gücümüzde en güzel akıbet ve sonuçları bize nasip eyle. Bu dünyanın ve ahiretin her türlü kötü sonuç ve akıbetlerinden ve cehennemin azabından cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bugün burada açılışı gerçekleştirilen hızlı tren hattının ve daha önce milletimizin istifadesine sunulan nice nice eserler, hizmetler ve tesislerin milletimiz hakkında birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, ülfet, muhabbet, hayır ve mutluluklara vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Senin dinine yardım edenlere yardım eyle. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Milletimizi bahtiyar, devletimizi payidar eyle. Bütün şehitlerimiz, ahirete intikal eden gazilerimize gani gani rahmet eyle. Ahirete intikal eden anne baba, aba ve ecdat, usulü furu, akraba ve talukat, bir cümle müminine müminata da gani gani rahmet eyle. Allah'ım, hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, selamet, hayırlı, bereketli, uzun ömürler ihsan eyle. Ya

0: لله العالمين خير الناس من ينفع الناس فهواسınca milletimizin ve devletimizin istiklal ve istikbali için milletimizin yarınlarının daha müreffeh olması için mücadele ve mücahede eden muhterem Cumhurbaşkanımızı sağlık, sıhhat, afiyet, şifa, muvaffakiyette daim, kaim ve galip eyle. Her iki cihanda aziz eyle. Ey hayır kapılarını açan Allah'ım, hayırları fetheyle, şerleri defeyle, münkir münafı ıslah eyle. Eğer ıslahları kabil değilse, her türlü şerlerini, kötülüklerini, zarar ve ziyanlarını üzerlerimizden uzak, kendi üzerlerine musallat eyle. Ey duaları kabul eden Allah'ım, ya kadiyel hacet, ya mucibet davet, dualarımızı kabul eyle. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel hadirin vel gaibin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Tekabbel minna. Veşfi merzana. Verham mevtana. Vestur uyubena bisirri suretil Fatiha.
2: Evet, açılış için
3: saygıdeğer hemşehrilerimiz
2: duada eda edildi. Şimdi kurdele kesilecek.
3: Kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek.
2: Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlarıyla birlikte ve açılışta bu vesileyle artık gerçekleşmiş oluyor. Makaslar ellerde, Başkan Erdoğan konuşuyor.
1: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
2: Hayırlı uğurlu olsun diyelim sevgili izleyenler. Oldukça önemli bir projenin açılışı gerçekleşti.
3: Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanı
2: kurdele kesildi. Dualar edildi. Hayırlara vesile olsun diyelim biz de. Çerkezköy Kapıkule Hızlı Tren hattı artık tamamen açılmış oldu. Sıfırdan inşa edilen 2251 kilometrelik hızlı tren ağda 353 kilometrelik ray serimiyle 2604 kilometreye ulaşmış durumda. Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi de 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşmüş oluyor bu vesileyle. Ve yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkmış oluyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleriyle limanlar Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda da erişmiş olacak bu vesileyle sevgili izleyenler. Evet, oldukça önemliydi sevgili izleyenler. Başkan Erdoğan'ın mesajları üzerinden değerlendirelim dilerseniz. Oldukça önemli açıklamaları oldu Başkan Erdoğan'ın gündeme dair. Ve muhalefete önemli sert çıkışları vardı. Gündemlerinde hiçbir somut proje yok dedi. Siz önce para kulelerinin hesabını verin dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Dezenformasyon ve karalama siyasetine bir kez daha oldukça net tepki gösterdi yine cümlelerinde sevgili izleyenler. Ve yine Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlarından bir tanesi de siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır dedi Başkan Erdoğan. Buradaki en önemli notlarından bir tanesiydi kuşkusuz. Ve yine muhalefetin çamur üretmekle meşgul olduğunu söyledi. FETÖ'nün yöntemlerine de yine atıfta bulunarak kendilerine FETÖ taktikleriyle saldırıldığını yine ifade etti. Ve Başkan Erdoğan önce siyasi ve idari sorumluluklarla yüzleşmek gerektiğini dile getirdi.

0: Ve bunun için de önce para kulelerinin hesabını verin diye ekledi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Siz önce soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz dedi Başkan Erdoğan. Ve bu sözleri de elbette oldukça önemliydi. Siyasette yine eleştirinin de mücadelenin de belirli sınırlar içerisinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Hukukun dışına çıkanların aynı zamanda ahlaki sınırları da aştığını dile getirdi. Hukukun sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz diye ekledi Başkan Erdoğan. Ve yine siyaset ve medya dünyasına da mesajı vardı Başkan Erdoğan'ın. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır diye ekledi. Başkan Erdoğan'ın mesajları oldukça önemli sevgili izleyenler. Muhalefete yönelik özellikle günümüzde son günlerin en önemli gündemlerinden bir tanesi biliyorsunuz fon soruşturması ve ona dair de yaratılan yalan iftira haberler yanı sıra dezenformasyonlar Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi ve özellikle konuşmasının ikinci bölümünde tamamen muhalefeti hedef aldı. Dezenformasyon, FETÖ taktikleri, para kuleleri yine Başkan Erdoğan'ın en önemli mesajları oldu sevgili izleyenler. Ve biz hizmet üretiyoruz, icraat üretiyoruz dedi. Lafta kalmıyor bunlar dedi. Taş üstüne taş koyuyoruz dedi. Ve Türkiye'mizi yeni yüzyıla hazırlıyoruz dedi. Ancak muhalefetin gündeminde hiçbir somut projenin olmadığını yineledi. Sadece yalanlarla, dezenformasyonla ve çamur üretme peşinde olduklarını dile getirdi sevgili izleyenler. Şimdi biz de Başkan Erdoğan'ın bu önemli açıklamalarını konuşacağız. Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir yayın konuğumuz. Başkan Erdoğan'ın o önemli mesajlarını değerlendirelim. Sayın Daşdemir hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Evet siz de yakından dinlediniz, takip ettiniz Başkan Erdoğan'ın cümlelerini. Biz proje üretiyoruz dedi ve yeni yüzyıla hazırlıyoruz Türkiye'mizi dedi. Ancak onların hiçbir somut projesi olmadığı gibi sadece dezenformasyonla ilgilendiklerini söyledi. Çamur atmak peşinde olduklarını söyledi ve günümüzde de biliyorsunuz fon soruşturmasını konuşuyoruz. Fon soruşturması üzerinden yapılan bir algı var. Başkan Erdoğan'ın özellikle bu verdiği mesajlarda sizin satır arasında yakaladığınız en önemli başlık ne oldu?
1: Yani FETÖ taktiği aslına bakarsanız benim de aklıma gelen bir yöntem olarak düşündüğüm bir konuydu. Özellikle dün işte Mahinur Hanım isminin karıştırılması, ondan önce Ömer Bolat isminin karıştırılması ve benzeri gibi süreçler aslına bakarsanız burada işin asıl içinin boşaltılmasıyla ilgili bir gündem oluşturma çabası olarak değerlendirdim. Ve hatırlayalım 15 Temmuz öncesinde ve 15 Temmuz döneminde şöyle bir taktik izlemişlerdi FETÖ'cüler. MİT'te ya da işte buna benzer stratejik kurumlarda işte emniyette ve benzeri gibi yerlerde başka alakasız isimlerin ismini vererek asıl oradaki olanları gölgelemişlerdi. Burada bakıyorsunuz kendileri bir şekilde onun içerisinde ve ona orada oldukları halde bir şekilde onu örtmek buna benzer bir çaba içerisinde faaliyette olduklarını
0: Sayın
1: diyorum.
0: Sayın Daşdemir, şimdi FETÖ taktikleri yöntemi Başkan Erdoğan'ın önemli cümlesiydi. Siz de özellikle oradan başladınız. Bu yöntemler nelerdi?
1: Yani FETÖ en maharetli olduğu alanın FETÖ'nün aslına bakarsanız bir şekilde manipülasyon ve dezenformasyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu çerçevede daha önce birçok alanda şeyi koydular efendim algı oluşturdular ve bu algıda da

0: bir şekilde olmayan isimler üzerinden buralara gittiler ve asıl oradaki oluşan süreci de gölgelediler. Bu fon meselesinde de şunu net olarak gördük biz. Fon meselesinde hükümetin herhangi bir yetkilisi ya da AK Parti'den herhangi bir siyasetçi şunu demedi. İşte bu iş yoktur, efendim önemsizdir ve benzeri gibi bir yaklaşım içerisinde olmadı. Ve şunu net bir şekilde ortaya koydular. Bu işin sonuna kadar arkasına gidilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Adalet Bakanımız da bunu net bir şekilde ortaya koydular. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte hem Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi para kuleleri ve diğer usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili bir şekilde bunu kabul edip evet burada yanlış yapılmıştır, bundan partimizin arındırılması gerekir diyen birileri yok. Yeni partide, Cumhuriyet Halk Partisi dedim az önce, böyle bir yaklaşım içerisinde olanlar yok. Oysa buna ihtiyaç var. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi arındıracağız dedi. CHP'nin arınmaya ihtiyaç var. Ama CHP'de arınmaktan kaçınanların bakıyoruz ki yeni partiye gitmişler. Orada dezenformasyon içerisindeler ve yaptıkları bu dezenformasyonları da devam ettiriyorlar. Buradan geri adım atmıyorlar. Mesela en son Ümit Özlale suçüstü yakalandı. Yanlış bir bilgi. O bilgiyi ona kim verdi? Bilinçli olarak mı verdiler? Yani hedef saptırmak için verdiler. Buna bakmak gerekiyor elbette ama hata yaptıktan sonra insan hata yapabilir. Hem Mahinur Hanım'dan hem de kamuoyundan özür dilemedi. Bir siyasetçiye yakışan bu değil. Bir siyasetçiye yakışan siyasetçiler de hata yapabilir. Bu özür dileyerek hatasını kabul etmek ve ondan sonraki süreçte de mümkün olduğunca bu tür konularda dikkatli olmak. Ama yani pişkinlikle ya da umursamazca hala bu konuları kendisinin dezenformasyon yapmamış gibi evet, konuşmuş olması da bu arada bir siyasetçiye de yakışmıyor.
1: Sayın Daşdemir, yine konuşmaya devam edeceğiz. Avukat Eyüp Han Korkmaz da yayınımıza katıldı. Siz de hoş geldiniz Sayın Korkmaz. Ekranlarınıza gelen canlı görüntüleri de bir taraftan yorumlayalım sevgili izleyenler. Başkan Erdoğan şu anda treni kullanmak üzere ekranlarınıza geliyor. Ve ilk açılışı da Başkan Erdoğan bu vesileyle yapmış olacak. Geçtiğimiz dakikalarda konuşmasını gerçekleştirdi. Oldukça önemli mesajlar verdi. Biz de Başkan Erdoğan'ın mesajları üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü hakikaten verdiği mesajlar çok önemliydi ve üzerine tartışılması, konuşulması gereken mesajlardı. Şimdi ise Başkan Erdoğan Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattında. Şimdi kendisi başına geçti. Her zaman olduğu gibi ve ilk olarak Başkan Erdoğan'ı o açılışla birlikte hizmete kazandırıldığı anları da ekranlarınıza getiriyoruz. Başkan Erdoğan'ın önemli mesajı. Biz icraat üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz dedi. İşte en büyük kanıtlarından bir tanesi. Yıllardır AK Parti'nin hizmete soktuğu projeleri konuşuyoruz. Her gün, her hafta sizlerle paylaşıyoruz. Onlardan bir tanesi de artık hizmete girdi. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı. Ve bu sayede de hızlı trenin ulaştığı il sayısı da 14'e yükselmiş oldu sevgili izleyenler. Sıfırdan inşa edildi. 2251 kilometrelik hızlı tren ağda 353 kilometrelik ray serimiyle 2604 kilometreye ulaşmış durumda. Ve Başkan Erdoğan makinist koltuğunda gördüğünüz gibi. Ve ilk görüntülerde hakikaten bir taraftan hem duygusal anlar hem de gurur veren anlar yaşatıyor hepimiz için. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana, millete hayırlı olsun. Dileklerimizi bir kez daha iletelim.

0: ve artık Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı da böylelikle açılmış oldu sevgili izleyenler. Başkan Erdoğan her alanında gördüğünüz gibi az evvel açılışı gerçekleştirdi. Şimdi ise makinist koltuğunda. Hedef 28.590 kilometre dedi Başkan Erdoğan 2053 hedefi için. Elektrikli demiryolu hatlarının uzunluğunun 7.274 kilometreye çıkarıldığını, sıfırdan 2.251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini ve nüfusun %51'inin hızlı tren hizmetinden yararlandığını ifade etti. Ve biz de işte bu icraatları ekranlarınıza getiriyoruz. Başkan Erdoğan'ın söylemiyle biz icraat üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, üstüne taş koyuyoruz. Türkiye'mizi yeni yüzyıla hazırlıyoruz. 7 gün 24 saat çalışıyoruz dedi. Efendim şimdi Başkan Erdoğan'ın mesajları üzerinden yine değerlendirmeye devam edelim dilerseniz. Bir konuğumuz daha vardı. Avukat Eyüp Han Korkmaz da yayınımıza katıldı. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet şimdi Sayın Daşdemir'le de konuştuk. Özellikle fon soruşturması Türkiye'nin gündeminde biliyorsunuz. Soruşturma sürecine ilişkin de ortaya atılan iddialar ve bu iddialara verilen yanıtlar da tartışılıyor kuşkusuz. Ve Başkan Erdoğan'ın da buradaki mesajları çok önemliydi. Yani kesinleşmemiş iddialar kesin bilgi gibi sunulmaya çalışılıyor. Yani burada bir algı operasyonu da söz konusu aynı zamanda. Ve Başkan Erdoğan'da yürütülen bu tartışmalara soruşturmanın gerçek içeriğiyle siyasi yorumları birbirine karıştırıldığına özellikle vurgu yaptı. Ve iddiaların belgelerle ortaya konulması, resmi açıklamaların esas alınmasının neden önemli olduğunu da size sormak istiyorum.
1: Tabii Merve Hanım, Hilmi Bey'in az önceki konuşmalarını da tanık olma durumu söz konusu oldu. Aynı şekilde iştirak ediyorum. Tabii kamuoyunda fon yolsuzluğu şeklinde tanımlanan bir süreçle karşı karşıyayız. Bu toplumda ciddi manada bir sarsıntıya sebebiyet verdi tereddütsüz. Sebebi maalesef gerekse siyasette gerekse devlet yönetiminde etkin konumda bulunan birkaç ismin bu yolsuzluk içerisinde isminin zikrolunmuş olması bir. Bir diğer buradaki tutarların çok yüksek olması, yani milyar TL'ler şeklinde tanımladığımız çok ciddi rakamların söz konusu olmuş olması. Bir diğeri de Borsa İstanbul'da yaklaşık 455 bin gibi çok ciddi bir mağdur kitlesinin olması. Ama bunların içerisinde işte 451 bin sayısı örnek veriyorum bu üç unsur. Bu üç unsurda Maliye Bakanımız Mehmet Bey açıkladı. 43 bin kişinin yanmıyorsam dün veya bugündü. Onların hesaplarına bir aktarım söz konusu oldu. Örnek veriyorum. 400 bin kaldı. Bu 400 bin de ilerleyen süreç içerisinde Cevdet Bey, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ifade ettiği üzere, bu da çok önemli, mevcut bu fon yolsuzluğu sebebiyle hazinenin cebinden bir tek kuruş para çıkmayacak dedi. Yani siz haksız kazanç elde edenlerin parasını öyle veya böyle, yani gerekse cezalı tutarlarla veya gecikme bedelleriyle diğer unsurlarla bir şekilde aldığınız zaman zaten hakkı teslim etmiş olursunuz. Dolayısıyla da hazinenin cebinden bir kuruş para çıkmadan bu zararlar tazmin edilebilir. Bu olayın bir boyutu. Yani dolayısıyla da Borsa İstanbul'a güvenmiş olan 455 bin kişi buradaki manipülasyonlardan kaynaklı olarak mağduriyetleri gecikme bedelleriyle birlikte, makul enflasyon oranında bedellerle birlikte bu zararları alırlar. Burası hallolur.
0: Sayın Korkmaz. Bir virgül koyalım hemen. Şimdi fon düzenlemesi de meclise geliyor biliyorsunuz. Düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yapıyor. Hızlıca bir oraya dönelim dilerseniz.
2: Ve bu koordinasyonu devam ettiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında ilgili bürokrat arkadaşlarla birlikte mevcut durumun değerlendirilmesi ve sonuç itibariyle sadece bu tasfiye yönelik olarak bu tasfiye sürecinin usul ve esaslarını ve kanuni tanımlarını yapmak üzere bir karar oluştu ve bunun üzerine de yaklaşık 15 gündür arkadaşlarımla çalışıyoruz ve kanun teklifimizi tamamladık ve biraz önce meclis başkanlığımıza arz ettik. Ben emeğe geçen milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Yine bu konuda katkı sağlayan Maliye Hazine Bakanlığımıza, ilgili kuruluşlara ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, hepinizin yakından bildiği gibi dünyamız şu anda küresel ölçekte büyük bir belirsizlik ve olumsuzluklar yaşanıyor. Gerek yakın coğrafyamızdaki gerekse de diğer bölgelerde yaşanan sıcak çatışmalar sadece ülkelerin değil küresel ekonomik ekosistemi de tehdit eder hale gelmiştir. Tüm bu belirsizliklere ve risklere rağmen ülkemizin ekonomisinin temellerinin sağlamlığı ve bu konudaki etkin kararların devreye girmesiyle beraber tüm bu olumsuzluklar ve belirsizliklerden uzak bir şekilde güvenli bir liman olarak bölgemizde adeta bir yıldız gibi parlıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Makroekonomik istikrarımız ve finansal sistemimizin direnci de bu nedenden dolayı da en üst seviyede olduğunu ifade ederim. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre ihracatta yıl başından bu yana %5.2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırıldı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Eylül ayı ihracatına da ulaşmış olduk. Böylelikle 2026 yılının 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir imza, başarıya da imza atılmış oldu. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287.3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine de çıkmış oldu. Bölgemizdeki savaş ortamı ve küresel enerji fiyatlarındaki baskılara rağmen cari açığımız milli gelire oranı %2.6 seviyesinde dengelenmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği olumsuzluklar ve bunun neticesinde mevcut bugüne kadar harcadığımız 100 milyar dolar civarındaki harcamayı da dikkat aldığımızda bu yılki 2026 yılı itibariyle baktığımızda bu harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı da %3 civarındadır. Merkez Bankamızın rezervleri de dış şoklara karşı tam bir emniyet sağlarken bankacılık sektörümüzde yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla dünya standartlarında son derece güvenli ve güçlü bir yapıyı da sergilemektedir. Dolayısıyla finans piyasalarımızın güçlü yapısı nedeniyle de sermaye piyasalarında da herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır. Kıymetli basın mensupları, sermaye piyasalarımızın güvenilirliği, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve mülkiyet hakkıyla beraber hukukun üstünlüğü temel önceliklerimiz arasındadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yaşanan olağan dışı durumun yatırımcıların ortak menfaatini gözeten adil ve şeffaf bir yöntemle çözüme kavuşturması amacıyla özel bir kanunu düzenlemeyi hazırlamış olduk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihinde müdahalede bulunduğu fonlar piyasalarımızın genel resmini asla göstermemektedir. Nitekim rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca sadece %2.4'üne tekabül etmektedir. Yine tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca %4.6'sını oluşturmaktadır. Yani sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Ama bu demek değildir ki buna sessiz kalacağız, görmemezlikten geleceğiz veya sessizce izleyeceğiz gibi bir durum asla da söz konusu değildir. Tam tersi, üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları

özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır. Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki sermaye piyasası kurulumuzun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen bu fonlarda yaşanan olağan dışı gelişmeler klasik tasfiye usullerinin ötesinde hak sahiplerini gözeten adil ve şeffaf özel bir kanunu çerçeveyi zorunlu kılmıştır. Burada bir hususu özellikle vurgulamak isterim. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici istisnai bir düzenlemedir. Değerli basın mensupları, biraz sonra teklifimizin belli başlı ana metinlerini sizlerle paylaşacağım. Aziz milletimize ve kamuoyuna şunu ifade etmek isterim ki 9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında fon izleme ve koordinasyon kurulunun ve diğer SPK'nın sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Gerek bu kanun teklifimizde, gerekse de daha sonra sermaye piyasasının alacağı kararlarda ne hazineden bir katkı, ne de bir kaynağı, ne de bir kamu kaynağı asla bu süreçte kullanılmayacaktır. Fonların mevcut teminatları, gerek menkul, gerek gayrimenkul varlıkları veya diğer hisse senedi tahvil gibi varlıklarıyla beraber tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek ve sonuçları itibariyle inşallah tamamlanacaktır. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizin birinci maddesiyle beraber amaç ve kapsam ve tanımlar bölümünde bunların ne manaya geldiği, hedefin ne olduğu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Geçici bir hüviyet arz ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihinde almış olduğu kararlar çerçevesinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tanımlar bölümünde belli başlıklı kavramlar kullandık. Bu kavramlarla beraber uygulamayı gerçekleştireceğiz. Özellikle üçüncü madde anlamında tasfiye iş ve işlemlerini sermaye piyasası kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi de hedeflenmiştir. Gerekli hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat marjı ve borsa dışı satış imkanında yararlanabilmesinin önü açılmaktadır gibi. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Bir diğer önemli düzenleme fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Teklifte fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden

belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir. Dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması halinde mevcut nakdin fon pay sahipler arasında da en fazla sayıda fon pay sahibine ödeme yapılmasını teminen kurula yetki veren bir yöntemi de hedefliyoruz. Beşinci maddemizde hukuka aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilat imkanında getiriyoruz. Teklifimizde gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz. Fon varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümleri öngörüyoruz. Fonun kurucusu Pört Bey Yönetim Şirketi'nin sorumluluğu esas alınmakta, tahsilin ondan sağlamadığı durumlarda da sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurma imkanı getiriyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf ve Mevduat Sigorta Fonu tarafından yürütülecek ve am malacaklara 6183 sayılı kanunun hükümleri uygulanacaktır. Altıncı maddemizde el konulan ve müsaade edilen mal varlıkların doğrudan fonlara iadesi imkanı getiriyoruz. Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsaade edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen mal varlıkları değerlerinin de fon pay sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanmaktadır. Geri kazanılan tutarlar TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesiyle fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlarda belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacaktır. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan piyasa koşullarının üzerinde olağan dışı kazanç sağlayanlar için nesnel bir çerçeve getiriyoruz. Bu kişilerin objektif emsal getirileri aşan tutarları açılacak özel hesaplara gönüllü olarak iade edilmeden de yasal zemin oluşturuyoruz. Sermaye Piyasası Kanunu'nda 63-62 sayılı kanunda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali gibi fiiller işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Değerli basın mensupları, amacımız bir yandan yatırımcıların meşru menfaatlerini korurken diğer yandan da hukuka aykırı işlemlerden doğan sorumluluğun ilgililerine yöneltilmesini ve sermaye piyasasına duyulan güvenin de güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla mevcut bu kanun teklifimizle beraber son dönemlerde yaşanan bu durumları en azından belli bir periyotta kanuni güvenceye de sağlamış oluyoruz. Ben kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Çarşamba günü olur, perşembe günü olabilir. Plan bütçe komisyon başkanlığımız gerekli planlamayı yapacaktır. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununun 104. madde piyasa bozucu eylemler. Yine 106. madde

madde bilgi suistimali. Özellikle iş, meslek ve görevler icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişilerin, yine bu bilgilere suç işlemek suretiyle elde edilen kişilerin, yine 107. maddede piyasa dolandırıcılığı, madde 107, sermaye piyasa araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emri değiştirenler veya hasap hareketlerini gerçekleştirilenlerle ilgili mevcut soruşturmalar ve buna göre de gözaltılar ve tutuklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bugüne kadar 85'in üzerinde gözaltıyla beraber bu süreçlerde tutuklamalar oldu. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi ilgili bu eylemleri bir örgüt halinde işlenmesi halinde. Türk Ceza Kanunu 220. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 157-159 nitelikli dolandırıcılık. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 168. madde ettim pişmanlık gibi orada katalog suçlar var. Bu süreç içerisinde yine soruşturmalarda bu kapsam içerisinde ciddi bir şekilde yargıda görevini yapıyor. Dolayısıyla buradaki mevcut 17 Eylül'den itibaren meydana gelen bu olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilgili Maliye Hazine Bakanımız, Adalet Bakanımız ve ilgili kurullar ve başkanlıkların katıldığı fon izleme ve koordinasyon kurulu var. O da farklı bu süreçlerde ortaya çıkan durumlara yönelik kararlar yapıyor, kararlar oluşturuyor. Bir bütünlük içerisinde, bir koordinasyon içerisinde bu süreci ciddi, kararlı ve piyasalara güven verecek şekilde devam ettiriyor. Bu çok önemli bir husus. Ve bugüne kadar da alınan kararlar, yapılan işlemler ve sürecin şu anda hali hazırda ne konumda olduğuna dair de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde iç tüzük 59 bağlamında ve genel görüşme çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız meclisimize geldi ve genel kurulu bu süreçte bilgilendirdi. Tabii siyasi partilerin de orada parti grupları adına konuşmaları oldu. Yine dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi 63-62 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104. 106. 107. maddesi bağlamında yine Türk Ceza Kanunu'nun 220, 157, 159 ve 168. madde bağlamında etkin, caydırıcı ve nitelikli bir şekilde soruşturmada devam ediyor. Tabii bunun yanında yine bu süreçle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle beraber Anayasamızın 108. maddesi bağlamında Devlet Denetleme Kurulu ilk görevlendirildiği günden itibaren ciddi inceleme, denetleme ve bu konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Kimin ihmali varsa, kimin bu manada herhangi bir olumsuz kararı varsa, bu sürece dair neler varsa Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuyla da ortaya çıkacaktır. Ben şundan eminim. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ortada. Bunun sonucu, bunun kime dayanacağı, kime ulaşacağının hiçbir önemi yok. Bunu açık yüreklilikle söyleyelim arkadaşlar. Ve bunun da gereğini hem parti olarak hem kurumsal manada yaptığımızı da açıkça söylemek isterim. Kim karışmışsa bu olaylara ve gerçek manada bir eylemleriyle gerek SPK Kanunu 104, 106, 107. madde bağlamında, gerekse de Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri bağlamında kimin bir eylemi, kim bir suç işlemişse gereği sonuna kadar yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı, açıklamaları ortada. Bunun da gereğini biz yapacağız. Hiç kimse merak etmesin. Aziz milletimiz müsterih olsun. AK Parti kadroları olarak bizler aziz milletimizin bu emaneti noktasında elbette

Elbette bu konuda yanlış yapanlar olabilir. Biz büyük bir partiyiz. Büyük bir camiayız. Kim de ne yapmışsa asla yanına da kar kalmayacaktır. Bundan da herkes emin olsun. Biz birilerine benzemeyiz. Açıkça bütün kamuoyunun göz önünde, otel odalarında basılan, baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz. Bizler kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa bundan üzüntü duyarız. Mahcubiyet duyarız, üzülürüz, kırılırız. Ama gereğini de sonuna kadar yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği, bize anlattığı ve bizden beklediği de budur. Ve gereğini de yapıyoruz. Ama ve lakin, üzüldüm. Bu mecliste 8 Ekim değil mi? Bu mecliste 8 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde gerçekten üzüldüm. Haya ettim. Bu meclis çatısı altında bir milletvekili, yeni parti milletvekili, ismini de söyleyelim, Ümit Özlale. Benim kendisini tanıdığım kadarıyla bir başkasının hukukuna girmeyecek, bir başkasının hukukunu zedelemeyecek, nezaket sahibi olarak görmüştüm ama yanılmışım maalesef. Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Peki bu arkadaşımıza bu olaylar çıktığında kendisinde ismi karışmıştı değil mi? Ümit Özdağ'a diye değerli basın mensubu. Onun da bu fon piyasalarında manipülasyon yaptığına dair, isminin olduğuna dair bilgi çıkmıştı. Hemen açıklama yaptı Ümit Bey. Benim adıma attığınız yalanı bir kenara bırakalım. O yatırımcının kimlik bilgilerine, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi diye sosyal medya hesabından sormuştu. Burada açığa çıkan şey bir trolün beceriksizliği değil. Fon mağdurları için ciddi bir tehlike. Birikimleri bu düzende eriyen insanların bilgileri şimdi de sosyal medya hesaplarının elinde dolaşıyor. Yarın kapılarını paranızı geri alacağız diyerek çalacak dolandırıcılara karşı bu insanları kim koruyacak? Adalet Bakanlığı kayıtlarının kaynağını ve kimler ulaştığını derhal ortaya çıkarmalıdır. İktidarın dilinden güvenlik düşmüyor. Siz ortalıkta dolaşan bu durumlara bakın diye tweet attı. Kınadı. Kendisinin isminin karıştırılmasıyla beraber. Ve bunu yayınlayan ilgili haber sitesi de özür dileyerek kaldırdı. Güzel. Öyle bir yalan, bir iftira, isim benzerliğinden dolayı karıştırılmışsa burada tepki verdi Ümit Bey. Çok güzel. Sonra kendisi burada eşi, bu eşi bir gazeteci Serap Hanım, gayet haklı bir tepki olarak eşinin isim benzerliğinden dolayı, karıştırılmasından dolayı ispat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir diye bir tweet attı. Benim kocamın isim benzerliğinden dolayı buraya karıştırıyorsanız siz şerefsiz kere şerefsizsinizdir diye tweet attı. Güzel, doğal bir tepki. Niye karıştırıyorsunuz insanların? İnsanların onuru ve şerefiyle niye oynuyorsunuz? Peki, ne yaptı Ümit Bey sonra 8 Ekim tarihinde geldi, basın açıklaması yaptı partisinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahir Özdemir Göktaş'la ilgili olarak babanız Hasan Özdemir'in bazı numaralar paylaştı. Tekrardan söyledi. Bununla ilgili olaraktan işte
830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği noktasında iddiada bulundu. Meğersem Türkiye'de 4000 civarında olan Hasan Özdemir'leri karıştırmış. Kendisini aparat olarak kullanan bazı merkezler. Şimdi biz Ümit Özdağ'a kendisinin sorduğu soruları soruyoruz. Tweetindeki. Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Ümit Özdağ'a. O yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bu yalan ve iftiranızın bilgilerini sizin sorunuz gibi soruyorum. Kimden geldi? Peki ortaya çıktı. Bir başka Hasan Özdemir olarak meğersem karıştırılmış. Bakan Hanım açıkça dedi ki iddialarınızı somut delillerle ispatlayın. Görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftira atanlardan da aynı durumu bekliyorum dedi. Aynı şekilde Ömer Bolat Bey de açıklamalarını yaptı. Peki bu kadar yalan ve iftiradan sonra bir insandan ne beklersiniz? Değerli basın mensupları bir özür değil mi? Kusura bakmayın. Ben Hasan Özdemir isimlerini karıştırmışım. Özür diliyorum dersiniz değil mi? Eşiniz de çünkü bu iftirayı atanlara şerefsiz dedi eşiniz. Ben size öyle bir şey demiyorum. Ne dedi biliyor musunuz Ümit Özdağ'a? Hayretler içinde kaldım. Efendim, 2 senedir çirkin iftiralarla tutukladığınız arkadaşlarımıza ve onların ailelerine yaşattığınız zulmün mağduriyetin yanında Sayın Bakan'a fırsat doğdu. Bir günlük incinmenin esamesi okunmaz. Sayın Bakan'ın da çok iyi bildiği gibi Yunus Emre bir söz okuyor. Bizden özür mü bekliyorsunuz? O zaman ilk önce gerçekten mağdur ettiğiniz hak sahiplerinden, sonra da yıllardır hak mahrumiyeti yaşattığınız, zulmettiğiniz arkadaşlarımdan özür dileyin, gerisi kolay. Ben bir yıldan beri bu fon vurgununu çalışıyorum ve halkımı dolandıranlara ve nasıl dolandıklarını ifşa ediyorum. Vicdanım rahat, vermeyeceğim bir hesabım yok. Partimle çalışan arkadaşlar bu konudaki hasiyetimize gurur duyuyorum. Evet, Ümit Özdağ'a yalan ve iftirayı kabul ediyor, özür dilemeyeceğim diyor. O zaman ben de Ümit Bey, yalan ve iftiranız haksız yere hem Ömer Bolat Bey'i hem Mahmut Bakanımızın ismini karıştırdığınız ve açıkça bu yalan ve iftira olmasına rağmen bir özür bile dilemiyorsanız size eşinizin tweetini okutacağım. Eşiniz sizin isminiz karıştırıldığında nasıl tepki verdiyse eşiniz şu anda size aynı tepkiyi veriyor. Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir. Bakın, bir insana ben kendisine hiçbir şey demiyorum. Eşinin sözleriyle cevap veriyorum. İnşallah utanır. Ve maalesef utanmıyor. Yalan ve iftiralarında bir aparat olarak kendilerini kullandırdıkları için kimin kullandıklarını bilmiyorum. O bilgiler kendinin sözüyle nereden gelinmiştir? Bu numaralar nereden öğrenmiştir? Kendisi ifade ediyor. Benim adıma attığınız bu yalanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştınız? Kim getirdi size? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Efendim pazartesinden itibaren de liste yayınlanmaya devam edecekmiş. Ümit Bey siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin. Ve mevcut yargının da işini yapmasını engellemeyin. Bu yaptığınız yalan ve iftira bilgileriyle insanların üzerinde töhmet bırakıyorsunuz. Namuslu, onurlu, şerefli insanları maalesef lekeliyorsunuz. Yapmayın bunu. Lütfen yapmayın. Aynı muameleyi yaşamanıza rağmen, size de bu iftira atılmasına rağmen nasıl üzüldüğünüzü ve bunun karşısında karınızın, hanımınızın nasıl cevap verdiğini gördük. Lütfen bunu başkasına yapmayın. Yalanlarınızı, iftiralarınızı kendinize saklayın. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Bakın bir kanun teklifi verdik. Bu mağduriyetler, bu haksızlıklar ne varsa, yolsuzluklar, usulsüzlükler ne varsa gereğini yargı yapıyor. Biz de yasal düzlemde de bu fon pay sahipleri

varsa olumsuz etkilenen bu insanlarımızın haklarını güvence altına alma, koruma adına da bir kanun teklifi hazırlıyoruz. İşimizi ciddi yapıyoruz. Kimsenin namusu ve şerefiyle de uğraşmıyoruz. Şimdi açıklama yapıyor ya Ümit Özdağ'la Bey. Halkımı dolandıranları, halkımın paralarını. Ben şimdi kendisine bu açıklamayı yaptığı gün bir şey hatırlatacağım. Lütfen not alsın beni izliyorsa. Fatoş Pınar Türker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Genel Müdürü. İki çocuk annesi. 15 aydır tutuklu. Bunlar öyle diyor. O hanımefendi 8'inde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında bir açıklama yaptı. Ümit Özdağ'la inşallah bu açıklamadan utanır. Bakın diyor ki Murat Bey, Murat Ongun'a söylüyor. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Emrah Bağdatlı'yla farklı ilişkiler çeviriyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Ayıp değil mi bu bize? Bizi niye kandırdınız diyor. Ümit Bey, Fatoş Pınar Türker size söylüyor. Bu insanları niye kandırdınız? O duruşmada söz alan Cüneyt Yakut diyor ki, bakın arkadaşlar, Yakut taraflara seslenerek çıkın delikanlı gibi kabul edin. Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların? Biri Allahsızlar diyor. Kime diyor Ümit Bey, Ümit Özdağ'a? Bu davalarda hani siz halkın parasını yiyen, dolandıran insanların peşinden gidiyorsunuz ya, bu davalarda bakın. Belki vicdanınız müsterih olur. Ben de size hatırlatayım. Bakın arkadaşlar, yine Ümit Özdağ'ın iftiralarını attığı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bu villalarda gündeme geldi. Ali Nuhoğlu, Ekrem Bey'in bu bütün süreçlerden bilgisi var mı diyor mahkeme. Ekrem Bey'in her şeyden bilgisi var diyor. Değeri 50 milyon dolar olan bu villaları sadece 15 milyon lira devretmişsiniz. Bu normal bir devir mi diyor? Hayır değil diyor. Neydi peki diyorlar? Bizim çok yüksek İSKİ'den alacaklarımız vardı. O alacaklarımızı almak için bunları devrettik diyor. Ümit Özdağ'la Bey, kamuoyu sizden bunun cevabını bekliyor. Çok meraklısınız ya. Bakın şu anda yargılaması devam eden bir husustan bahsediyorum. Şu anda yargılaması devam eden, mahkeme huzurunda devam eden bir dosya içeriğinden bahsediyorum. Buna bir cevabınız var mı? Bu villalar ne karşılığında alınmış? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini kim çalmış? Kim hortumlamış? Bir bilginiz var mı? Kamuoyu sizden bunu bekliyor. Hani siz toplum yararına çalışıyorsunuz ya bir yıldır. Buna da bir çalışın. Sizden bu cevabı bekleyelim. Bakın sizin konuşma yaptığınız, yalan söylediğiniz, iki bakanımıza iftira attığınız gün bunlar yaşanıyor. O mağdur ettiğiniz insanların ifadesi bunlar. Fatoş Pınar Dürker ne diyor? Size teessüf ediyorum. Niye bizi kandırdınız diyor. Niye kandırdınız arkadaşları? Bunlara bir cevabını verin ya. Çok merak ediyoruz. Peki arkadaşlar, bir de malum bu hafta muhalefet meclis araştırma komisyonu açılsın dedi bu konuda. Aşağıda bir sürü laf ettiler. Meclis araştırma komisyonu meclis iş tüzüğümüzün 104. maddesinde yer alıyor. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Yani olay nasıl meydana gelmiştir? Süreç nasıl işlemiştir? Bununla ilgili meclis bilgilenecek. Peki dün meclis araştırma komisyonu isteyen muhalefet ne istedi? Ellerinde yalan yanlış bilgilerle beraber
bir

0: Dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz ve herhangi beyanda bulunulamaz. Olay yargıya intikal etmiş. Her yönüyle sorumlular gözaltına alınmış. Tutuklanmış birçoğu. Soruşturma devam ediyor. Bu arada Devlet Denetleme Kurulu idari manada her şeyi inceliyor. Peki araştırma komisyonu bilgi edinmek amacıysa çarşamba günü Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi, bilgi verdi meclisimizi her türlü çalışmayla ilgili neler yapılacağına dair. Araştırma komisyonundan sonra neyi araştıracak bu arkadaşlar? Ellerine birileri tarafından tutuşturulmuş ve iki bakanımız için de yapılan bu bilgilendirmenin yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığına göre yine masum, suçu günahı olmayan, sadece siyaseten bir hesaplaşmanın ürünü olarak, çünkü Ümit Özdağ'a çok açıkça itiraf ediyor, sizin bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani. Özür dilemiyor. Bunlar az bile diyor. Eline tutuşturulmuş isim listesini paylaşacak. Bunlar diyecek yolsuzluk yaptı. Belgen nerede? Yok. Bilgi nereden? Yok. Kim ulaştırdı sana bu? Yok. Ben çamuru atarım, izi kalsın. Arkadaşlar, AK Parti olarak bizim böyle bir yöntemimiz yok. Biz elimizde doğru bir bilgi ve bir kişi hakkında kesin mahkumiyeti noktasında herhangi bir hüküm yoksa, biz kimseye onların yaptığı gibi yalan ve iftiralarla kimseyi suçlamayız. Suçlamayacağız da. Bağımsız ve tarafsız yargı önünde herkes gitsin hesabını versin. Biz baştan itibaren kimseye suçlu demiyoruz, suçsuz da demiyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu arkadaşlar nereden bunları öğrendilerse, adam baklava kutularıyla yakalanır, bu bir siyasi operasyondur. Adam gece vakti otel odalarında yakalanır, buna başka kılıflar aranır. Ya çok sade bir şey yapabilirsiniz. İlgili arkadaşı uzaklaştırırsınız, yargı önünde git hesap ver diyebilirsiniz. Çok sade bir şey. Çok basit bir şey. Masumiyet karinesi esastır. Anayasa 38. madde. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Ama eylemleriyle kim ne suç işlemişse, eylemleriyle kim ne suç işlemişse sonuna kadar biz peşindeyiz. Bunların bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermesi için, ceza alması için, kimsenin yanına kar kalmaması için biz mücadelemize devam edeceğiz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu konuda da bizler gerekli, dikkatli ve kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da yasama organı olarak ihtiyaç duyulacak alanlarda aziz milletimize hizmet etmek için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar 9 maddeden oluşan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu fon olayı olarak bilinen meseleyi de çok kararlı bir şekilde, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşarak adil, hakkaniyetli bir çözüm noktasında da sonuca erdireceğiz. Bir daha tekrarlamakta fayda var. Asla bu süreçlerde toplam 131 fonun tasfiyesinde hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacaktır. Hiçbir şekilde bütçeden kaynak kullanılmayacaktır. Kendi varlıkları içerisinde bu süreç, bu tasfiye süreci tamamlanacaktır. Bunu da beraber konuşmalarımı tamamlıyorum. Soru cevap varsa alalım ve tamamlayalım. Uğur Bey, buyurun.
1: Yatırımcıların parasını kurtarmak için 19 maddeli bir kanun teklifi çıkarılacaktı. Gönüllü iadesi kapısı açık bırakılmış bir teklif görüyoruz. Parayı iade etmek istemeyenler ya da yasada teklif edilenin dışında haksız kazanç kapısıyla buradan para kazananlar, bunlar bu parayı iade etmek istemezlerse onlar ne olacak?
0: Arkadaşlar, tabii
1: mal varlıkları tamamen tasfiye edildiği takdirde fon zedeler bu
2: elde edilen...
3: Konsede demeyelim arkadaşlar.

0: Ondan olumsuz etkilendiler. Bir çoğu parasını alacak.
1: Bunlar alamazsa
0: bilemiyorsunuz ki.
1: Tahsilatın ne kadarı? Kimden nasıl sağlanacak?
0: Bunlar arkadaşlar, şimdi geçmişteki olaylarla veya sonuç itibariyle benzerlik addeden bir şey değil. Bir defa şunu örneğini verelim. Toplam 7 tane Portföy şirketi var. Bunun 3 tanesi şu anda bu hafta itibariyle ki A1 Kapital, Bulls ve Pardus, bunlardan fon pay yatırımcısı yaklaşık 45.500 civarında. Bunun 43.500'ü kendi varlıklar içerisinde ödemeleri yapıldı. Yaklaşık 6.4 milyar TL. Yani geri kalanları da önümüzdeki hafta peyderpey bu varlıklar nakde çevrilmek suretiyle ilgili kişilere ödemeleri tamamlanacak ve tasfiye süreci de tamamlanmış olacak. Diğer kalan 4 şirket. Yani Tera, Pusula, Hedef ve Atlas. Bunlar da aynı şekilde öncelik olarak eldeki varlıklardan 1 milyon TL'ye kadar bu varlıklardan, nakitlerden, çünkü bunların elinde böyle olumsuzluk yaşayan hisseler olduğu gibi zorunlu teminatları var, tahvilleri var, birçok yatırım varlıkları var. Bunlar belli bir sürede yine değerlerini bulmak suretiyle tasfiye sürecinde kullanılacak. Dolayısıyla en sonunda kalmazsa, olmazsa gibi bir şeyi ben çok az görüyorum. Olabilir ama çok az görüyorum. Bizim bu kanunla beraber tahmini olarak bu süreçten etkilenen, olumsuz etkilenen fon pay yatırımcısı yaklaşık 455.578 civarında. Biz 1 milyon liraya kadar, ki 3 tanesi zaten kendi tasfiyesini tamamlayacak, bu 4 portföy şirketinden fon pay sahiplerinden 1 milyon liraya kadar ödeme yapıldığında yaklaşık 350 bin civarında fon pay yatırımcısı yatırdığı bu fonlardaki net tutarını almış olacak. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda da tasfiye sürecinde bu fonlardaki varlıklar değerlendirilmek suretiyle peyderpey diğer büyüklüğüne göre, fon büyüklüğüne göre yatırımcıların paraları ödenecek. Dolayısıyla buradaki esas bu maddede bizim niye yer verdik? Mevcut durum şu. Şimdi bizim 63-62 sayılı sermaye piyasası kanunumuzun 104, 106 ve 107. maddeleri var. Bunlar kendi kulvarında işlemeye devam edecek. Bu maddelerde yer aldığı şekliyle beraber kim hangi eylemde bulunmuşsa, 104. madde bağlamında piyasa bozucu eylemler, 106. madde bağlamında bilgi suistimali, 107. madde bağlamında piyasa dolandırıcılığı, bunların dışında yine TCK 220, 157, 159, 168 bağlamında bu süreçler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı süreçleri devam ediyor. Bunlar eylem biçimi olarak. Ancak biz bir başlık açtık. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerden haberdar olmayabilir. Ancak yatırdığı fonlardan yüksek getiri elde etmiş olabilir. Biz bir açıklama yapıyoruz. Yani ilgili kişi bu eylemlerin dışında da bu türden çok yüksek getiriye ulaşmış ve bunu da öğrenmişse, biliyor ki artık o kağıtlardaki bu aşırı oynaklığın sebebi bu piyasa bozucu eylemler olduğunu. Çünkü biz şunu biliyoruz. Borsaya her giren, fonlara giren bütün yatırımcıların bir şeyi yok ki. Oradaki bu eylemleri yapan 455.578 kişiden bahsediyoruz. Bu eylemleri yapan gerek 104 bağlamında, gerek 106 bağlamında, gerek 107 bağlamında SPK kanununa. Bu ihlalleri yapan belki 300 kişi, belki 500 kişi. Ama diğerleri bundan olumsuz etkilenmiş insanlar. Diğerleri bunu devam ederken o aşırı oynaklıkla beraber yüksek bir getiri elde ettiğini düşünen varsa bunu kendi muhasebesini yapsın. Kendi vicdani manada bunun haksız olduğunu, meşru olmadığını düşünüyorsa da gelsin iade etsin. Bununla ilgili de bir fonlarla ilgili temesi ve bünyende hesap açıldı. Ama bu demektir ki elde etti. Zaten genel gerekçemize bakın. Genel gerekçemizde bunu çok açık yazdık. Bunu yaptınız diye asla herhangi bir suçun kabulü manasına gelmez. Ben bunu yaptım ama ben suçu kabul ediyorum denilmez. Ha, bunu yaptınız diye bir suçun parçası da olmazsınız.

0: Yani hem suçlanmama noktasında hem de suçu kabul etme noktasında biz herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerin neticesinde normalde piyasaların çok üstünde aşırı bir getiri elde edecek bir pozisyondaysa ve bu durumda şimdi bu olaylarla beraber öğrendi, bütün kamuoyu öğrendi. Bunu rahatlıkla vicdani muhasebesini yaparak haksız bir kazanç olduğunu düşünerek gelip iade etme imkanı olabilir. Buyursun gelsin, bu hesapta iade etsin diyoruz. Ama etmediği takdirde de kendisinin bulunduğu konum özellik yargının konusu içerisindedir. O konuda da herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. Aynen genel gerekçeyi okumak istiyorum Uğur Bey burayı da. Bu mekanizma cezai veya hukuki sorumluluğun yerine geçmemekte olup ilgili mevzuya türence hukuki veya cezai sorumluluğu bulunan kişiler hakkında uygulanacak hükümlerin saklı olduğu tabidir. Diğer yandan isteğe bağlı olarak yapılacak iadeler herhangi bir hukuki yükümlülük, borç ikrarı veya sorumluluk kabulü anlamına da gelmemektedir. Bunu da bilelim. Buradan var mı başka? Evet, soldan geçelim.
1: Yeni Parti milletvekiline yanıt verdiniz, pazartesi gibi bekleyelim demişti, bir çağrı yapmıştı ama sadece muhalefetten değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Genel Kurulu'na bilgilendirme yaptığı sırada her partiden bu yönde çağrı gelmişti. Hatta AK Parti Grup Başkanı Özlem Bey'in de listeler açıklansın demişti. Var mı kurulundan böyle bir...
0: Arkadaşlar bu çok teknik ve ince bir açıklama. Bir defa ne açıklansın? 455.578 kişi mi açıklanmış? Neyin açıklanmasını istiyoruz? Bakın burada borsaya girmek suç değil. Fonlara para yatırmak suç değil ki yani. Ama bu eylemleri yapan, yani herkesin ben muradını biliyorum. Yani insanlar merkezi kayıt kuruluşunda bulunan bütün kişisel veri olarak kabul edilen bütün bilgiler açıklansın demiyorlardır herhalde. Onların maksadı bu çerçevede SPK kanunun 104. 106. ve 107. madde bağlamında piyasa bozucu eylemde bulunan, piyasa dolandırıcılığı yapan, bundan haksız menfaat elde eden farklı fon kağıtlarında olağanüstü artışlar sağlayan ve bunu da manipüle edilmiş, şişirilmiş bir fiyat haline getiren herhalde bunları kastediyorlardır. Yani bütün bilgileri açıklanmak değildir. Bu da bakın arkadaşlar, bu da mevcut böyle iyi bir inceleme gerektiriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda çok derinlemesine inceleme yapıyor, soruşturma yapıyor. Şimdi siz neyi yayınlayacaksınız liste olarak, kim ne anlayabilir? Bunu çok geçmişten bugüne SPK uzmanlarıyla beraber ve onların hazırlayacağı raporla beraber hangi kişi veya hangi şirket hangi tarih itibariyle ne kadarlık bir pay sahibi olarak fona girmiştir, süreç açısından nasıl bir değer artışı olmuştur, bakın bunların hepsinin çok ince detayda çalışılması gerekiyor. Ama maalesef arkadaşlar iftira atmaya, yalan söylemeye o kadar müsaitler ki, önemli değil, siz 3-5 isim verin, bunları biz kamuoyunda linç ettirelim, gerisi siyaseten bize kar sağlar diye bir düşünce içindeler. Böyle bir durum olmaz arkadaşlar. Türkiye bir hukuk devleti. Herkesin de kişisel güvenliği, kişisel verileri kanunu koruma altında. Böyle ulu orta sırf birileri istiyor diye bütün merkezi kayıt kuruluşu kayıtları açıklanamaz. Öyle bir şey olmaz. Ama diyorum ki bu eylemleri yapanlar, esas bizim amacımız bu olmalı. Kimler hangi taahhütü ne yaptı? Nasıl bir getiri elde etti? Bunun ne kadarını nasıl bir farklı fonlara kaydırdı veya haksız kazanç olarak ne gibi işlemlere sonradan imza attı? Acaba burada mevzuata aykırı ne gibi durumlar var? Bunların çok iyi çalışılması lazım. Biz de o yüzden diyoruz. Bakın bu arkadaşların utanması da yok. İftirayı atıyor, yalanı söylüyor, ortaya çıkıyor, sonra özür bile demiyor. Özür bile dileyemiyor. Kendisi de aynı şekilde muamele görmüş. İsim karışıklığı, farklı numaralar, farklı isimler, çok titiz İyi bir çalışma yapılması lazım arkadaşlar. Ben de açıkça söylüyorum. Bu konuda, bu mahiyette, bu olaylara sebebiyet veren bir kim varsa açıklansın. Hiç önemli değil. Ama bunun içerisinde alıp bütün borsa yatırımcıları açıklansın, kim ne yapıyor gibi bir şeye giriliyorsa bu doğru bir şey değildir arkadaşlar. Lütfen bu konularda hassasiyet sahibi olalım. Hukuk güvenliği

0: güvenliğinin, kişisel verilerin, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ve borsada yatırımcı olmanın hiçbir günahı yoktur. Bunun günahı ve suç olanı o dediğimiz eylemlerde bulunmaktır. Lütfen bu ince çizgiyi de çizelim.
1: Tüm yatırımcılar suçlu kabul edilemez. Aynı zamanda sizin söylediğiniz gibi masumiyet görevlisi de vardır. Fakat şimdi bu halefe zaman zaman isim veriyor. Yani siz de söylediğiniz Aile Bakan örneği de son derece önemli. Şimdi burada dezenformasyonun önüne geçmek adına en azından az önce arkadaşımın sorduğu soru ek olarak binlerce kişi değil fakat bugün Sayın Akın Gürlek 214 gibi bir rakam açıkladı. En azından onların bir halinde
0: arkadaşlar ben de bakın diyorum ya ben anayasa 38 bağlamında lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi açısından ve kişinin savunma hakkını da belirterek bakın diyorum ki bu arkadaşlar açıkça yalan söyleyip iftira attığı bakandan özür bile dilemiyor. Bu arkadaşların derdi gerçekten bunu öğrenmek mi yoksa siyaseten önemli değil. Birilerinin onuru şerefi önemli değil. Ben yalanı söylerim, iftirayı atarım. Sonra o kişi masum da çıksa önemli değil diye yaklaşıyorlar. Ben de diyorum ki AK Parti olarak biz böyle yaklaşmıyoruz. Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Savunma hakkına önem veriyoruz. Ulu orta herkesin onurunu, şerefini etkileyecek şekilde itham etmeyin. Gerçek veriler. Bunun için de diyorum başsavcılık çalışıyor. Bu soruşturma konusu. Şimdi ben bir kişi sadece borsada ismi vardır diye suçlayabilir miyim? Eylemleri nedir? Bunlar etkilenme durumu nedir? Gerçekten haksız bir kazanç elde etmiş midir? Değil midir? Piyasa bozucu eylemde bulunmuş mudur? Değil midir? Bunları bir netleştirelim. Elbette bu kimlerse ben de açıklanmasını isterim. Asla bunların saklı gizli kalınmasını istemem. Kimin ne suçu varsa da bu konuda sonuna kadar da takipçi olacağız diyorum. Ama arkadaşlar önemli değil diyor. Siz verin isimler, biz biraz oyalanalım, linç edelim. Sonra haksız da çıksak önemli değil gibi yaklaşıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz. Evet.
2: İlgili 14-17 Eylül tarihleri arasında emir verilmiş ama paraları bloke olduğu için hesaplarına geçmemiş kişilerin durumu nasıl olacak? Bununla ilgili bir düzenleme.
0: Tabii eylem dedim ya arkadaşlar bizimki sadece buradaki tasfiyeye uygun olarak birinci aşamada her bir fon için ayrı bir işlem yürütülecek. Her bir fon 131 fon ayrı ayrı işlem yürütülecek. Ve kendi varlıklarından her bir fonun varlığından öncelikli olarak birer milyon TL'yi bir avans gibi düşünün. Ön ödeme gibi düşünün. Ara ödeme gibi düşünün. Bunları sağlayacağız. Sonra zaman içerisinde eğer bu işlemlerde 63-62 sayılı SPK kanunu gereğince 104-106-107. Madde bağlamında bir... şey varsa kanuna aykırı işlem onun gereği yapılacaktır. Eğer oradaki farklı bir durum söz konusuysa kendi işlemler açısından ki bu pört ve yöneticisi çerçevede yani Türk Ceza Kanunu çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı yürüttüğü soruşturma kapsamında hangi eylem çeşidi neye uygunsa onun devamı gelecektir. Ama o kişi gerçek manada bir olumsuz etkilenen yatırımcı ise de pay sahibi ise de fon pay sahibi ise de mevcut öncelikli birer milyondan başlayarak diğer büyüklüğüne göre tasfiyede varlıktan nakde çevrilmek suretiyle ilgili kişiye bu yatırım bedelleri ödenecektir. Nakde çevrilmek suretiyle ilgili kişiye bu yatırım bedelleri ödenecektir.
1: Yatırımcılara
0: yatırılan paranın bugüne kadar tüketici ortalaması hesaplanır. O sonrası birinci aşamada sadece yatırdığı net tutarın belirlenmesi ve devamında dediğim gibi enflasyona karşı değer kaybı varsa onu sağlayacağız. Ama bu nakit 1 milyon altında eğer bir yatırımcı varsa ona uygulamayacağız. En son tasfiyede uygulanacak. Bu bir avans ödemesi gibi düşünün. Bu nihai evrede bir kapanış tasfiye bedeli değil. O sonradan hepsi hesaplanacak. Başlangıçta birer milyon nakitler verilsin. Bir genel mağduriyet gibi hisseden yaklaşık 350 bin kişinin bir parası ödensin. Ondan sonraki esas tasfiyeyle beraber arada bir enflasyon farkı da oluşmuşsa ilgili kişiye yine ödenecektir. Genel tasfiyenin kapanışıyla beraber. Evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun.
3: Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Haberin radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
11: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
12: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
13: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
15: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
16: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
12: Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
5: Radyo. Reklam.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
18: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
19: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
20: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
21: Bankası. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Ramberan, taxi. Bir taksi. Bir taksi.
1: Reklam. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Dedi. Yani kim olursa olsun cezasını çekecek dedi. Ama bir de buna karşın ne var, bunu söyleyen kim? Özellikle de burada bir yolsuzluk, bir vurgunu konuşanlar kim? Asılsız belgelerle. Evet. Bu belgeleri nereden geldi, neden açıklamıyorlar mesela? Şimdi bunu açıklamadıkları gibi ama bir taraftan da bunun konuşulmasını istiyorlar. Neden? Çünkü asrın vurgunu olarak nitelendirilen bir İBB dosyası var. İstanbul, evet, Büyükşehir Belediyesi'nden tutun Manavgat'a kadar uzanan bir sürü şu an belgelenmiş, görüntülenmiş, bizzat kendileri tarafından ben rüşveti verdim, öbür tarafta da ben İmamoğlu adına rüşveti aldım diyen birileri var. Şimdi bunlar konuşulmuyor.
3: Ama karşındaki savunma ne? Allah akıl fikir versin. Hani mahkemede, tabii, İmamoğlu'na deniyor ya, diyorlar ki bu şey, parayı verenler diyor ki ben parayı verdimse Sayın Başkan diyor, Ekrem İmamoğlu diyor ki Allah akıl fikir versin, Allah sabır versin. Yani bir savunma yok yani, sadece
2: hiçbir
3: bu.
2: Hiçbir şey yok, itiraz yok. Bakın burada özellikle iş insanı Ahmet Sarı mahkemede Fatih Keleş'e bizzat Ertan Yıldız tarafından kendisinden para istendiğini, 168 milyon lira verdiğini söyledi. Yine onların can dostu olan kim var? Murat Ongun'un yüzüne bakarak Cüneyt Yakut arasından geçen rüşvet skandalını anlattı ve hatta tamamını anlatırsam daha başka olur diye tehditler, evet, yağdırdı. Öbür taraftan yine Ali Nuh mahkemede ne dedi? 4 milyon dolardan fazla rüşvet, evet, vermek zorunda kaldık dedi. Şimdi bunlar konuşulmuyor. Bir de yalanlar, bunun öncesinde bir barko vardı.
3: Gel istersen, hı-hı, burada anlatalım. Şimdi şöyle, bu yalanlar ilk değil. Yani bu ekibin bu yapılan yalanların, daha doğrusu iftiran, yalan da demeyeyim yani, yalan da en azından ne bileyim bir tutar taraf olabilir. Bu büyük iftira. Bu iftiralar ilk değil. Daha önceden de bir 128 milyar dolar yalan ortaya atmışlardı ki mahkeme de bunun yalan olduğunu belgeledi. Belgeleriyle biraz da ondan bahset istersen.
2: Şimdi burada Kılıçdaroğlu ve arkadaşları o dönemde her yerde, hatta o dönemin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu sokak sokak gezerek, pankartlar asarak her tarafta 128 milyar dolar nerede, 128 milyar doları nereye götürdünüz diye ortalığı yaygaraya verdiler ve bu iftirayı günlerce asılsız olduğunu bildikleri halde, bunu nereden biliyoruz? Çünkü yargı sonuç olarak bununla ilgili, evet, bir mahkeme kararı çıktı. Mahkeme kararında ne diyordu? Burada 128 milyar doların işte kaybolduğuna dair iddiada bulunuyorlardı ama iddianın yalan olduğu mahkemede kanıtlandı. CHP Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edildi. Evet. O dönemde Berat Albayrak 128 milyar dolar nerede? Berat Albayrak 128 milyar doları ne yaptınız diyorlardı. Ama mahkeme kararı açıklandığında Berat Albayrak'tan özür dileme erdemini gösterdiler mi?
3: Hem göstermediler hem de şöyle bir şey. Yalan yankı odasında daha fazla ses buluyor. Ve üstelik de çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Sosyal medyada, sosyal mecrada. Bu yalanın da alıcıları çok fazla. Dolayısıyla şimdi Berat Albayrak dönemine 128 milyar doların kaybolduğunu iddia edenler ve söyleyenlerin çoğu, kahir ekseriyeti, bu mahkeme kararının haberleri bile yoktur. Zira umursamıyorlar. Önemli olan bu yalanı ve iftirayı atıp ondan sonra bakın seyreyleyin demek onlar için.
2: Şimdi burada günümüzde yalanları silah, cepheleri sosyal medya olmuş.
3: Evet.
2: Şimdi sosyal medyada bir yalan ortaya atıyorlar ve ondan hatırlayacaksınız işte destekleyen medyalarından biri çıkıyordu, diyordu ki ortaya bir yalan atacaksın, evet, tekrar edeceksin, büyüteceksin, büyüteceksin. Bunu çok iyi yapıyorlar. Şimdi bundan başka bir balkonumuz vardı arkadaşlar, gösterirlerse.
3: Bak, bu da önemli.
2: Bakın burada da saat tasarrufu yalanı. Şimdi, evet, yine Türkiye'yi meşgul ettikleri yalanlarından bunlar birer tanesi. Bunun gibi onlarcası var. Mesela kalıcı saat uygulamasıyla ilgili Berat Albayrak 4,5 milyar TL tasarruf edeceğiz demişti. Tasarruf edildiğine dair tek veri yok dedi. Sonra ne oldu? Türkiye'nin 11,2 milyar kilowatt saatten fazla enerji tasarrufun olduğunu resmi kayıtlarla belgelendi. Şimdi normal şartlarda bakın sadece Berat Albayrak'a karşı söyledikleri iki şeyin de yalan olduğu bizzat mahkeme, evet, ve verilerle kanıtlandı. Yani bu birilerinin iddiası değil. Mahkeme bizzat bunu böyle gördü. Şimdi bir de
3: o kadar çok ki bunların hepsi de çok kuvvetli iddialar olduğunu söyleyeyim.
2: Bakın ben mesela bu İBB dosyasını Hikmet Öz çok yakından takip ediyorum. Evet. Buraya sıralamaya kalksak, değil burası, buranın tamamını dönsek emin olun eksik kalacaktır. Şimdi bunların bir kısmını söyleyelim.
3: Evet, hızlı bir şekilde anlatalım ama şöyle deniyor. Deniyor ki sütte

0: leke var. Bizim arkadaşlarımızda yok deniyor yani.
1: Tamam, bir bunlar kör kuruş leke bile, değilse bunlar
0: bir kör kuruş bile boğazlarından geçmedi deniyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Boğazlarından geçmemiştir. Çünkü baklava kutularında baklava çıkmıyor, para çıkıyor. Evet. Euro çıkıyor. Şimdi burada Ümit Özdağ'la dedi ki biz kim bu milletin parasını yiyorsa, kim haksızlık ediyorsa peşindeyiz, hesap soracağız. Hesap soracaksan Silivri'de hesap sorabilirsin. 160 milyar dolar konuşuluyor. Burada özellikle de şunu söyleyeyim, bakın. Burada İmamoğlu'nun Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne kontenjan dışı geçişi görüldü. Bir evet. şey dediler mi? Demediler. Şimdi bunların tamamını saymayacağım. Şunu sadece soralım. Mehmet Engin TÜTER'e baklava kutusunda 110 bin euro verildi, euro verildi. Şimdi bu baklava kutusunda çıkan euroya bir açıklama yapacaklar mı?
0: Dediler ya, elimizde 2-3 saatlik görüntülü var, anlatacağız dediler. O da kaldı öyle.
1: O da 32 dakika diyorlardı. 32 evet. dakika dediler. 32 hafta geçti, hala cevap yok.
0: Evet.
1: Şimdi burada İmamoğlu'ndan Emirgan'da villalarına 15 milyon TL. Şimdi 15 milyon TL'ye bu 3 villayı eğer ki alınabildiğine Ümit evet. Özlale inanıyorsa, ki kendisi evet. ekonomi profesörü olduğunu söylüyor. Eğer bakın siz birilerine hesap sorulacaksa, vatandaşı soyanların peşini bırakmayacağız diyorlarsa uzakta aramalarına gerek yok. Bakın burada görüyorsunuz işte Menderes'te başkanın yakınlarına, belediyede iş, sevgililerine iş, öbür şekilde işte otel odalarında basılanlar. Ya şuraya bir bakar mısın? Beykoz Belediyesi'nden petrol tankerlerinden ne çıktı? Patlıcan çıktı.
0: Evet.
1: Yani öbür taraftan İmamoğlu İnşaat'tan 8 taşınmazın bedelsiz devri yapılmış. Bunun gibi bir sürü balya balya paralar, Beylikdüzü'nde gerçekleşmeyen söyleşiye 1 milyon TL, ki kendilerinde yine Fatoş isimli bir hanımefendi vardı. Hatta ilk operasyon gerçekleştiğinde ne yapıyorlardı? Bilgisayarlarındaki şifreleri vermeyecek kadar sadakatlilerdi. Evet. Ama şimdi o da isyan ediyor artık. Diyor ki bunlar dışarıda başka çalıyor, biz içeride harap oluyoruz.
0: Evet.
1: Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde bunlara aparat olmuş ve bunlara kurban gitmiş birçok isim itirafta bulunacak. Evet, onlar dışarıda iftiralar da bulunuyorlar ama içeriden de itiraflar geliyor.
0: Evet, şimdi yine çok kıymetli bir konu ağırlayacağız birazdan ama bu konuyla ilgili bir haberi aktaralım. Zira şöyle bir durum söz konusu. Biraz önce Mehmet de anlattı. Yeni partili Ümit Özdağ'la. Biliyorsunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef almıştı. Bir iftira kampanyası başlatmıştı. Sayın Bakan dedi ki ispatlayayım, ben istifa edeceğim dedi. Ama ispatlayamadılar. Şimdi bakalım Ümit Özdağ'la ve avanesi istifa edecek mi? Haberi izleyelim. Sonrasında çok kıymetli bir konumuz var.
2: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
3: İftira siyaseti devreye girdi. Asılsız iddialara sarılan isim yeni partili Ümit Özlale'ydi. Fon soruşturması üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef aldı.
4: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belgenosunu veriyorum size. 235-42-284.
3: Belgeler gerçek dışıydı. Sadece isim benzerliği vardı.
2: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum.
3: Aile Bakanı hakkındaki fon iftiralarını boşa düşürdü. Babamın ne TC numarası aynı ne de doğum yeri bahsedilen yer dedi.
2: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım.
3: Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Aile Bakanı'nı hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğu belirtildi. Bakan Göktaş, Ümit Özdağ'ı istifaya davet ederken aynı zamanda Özdağ'ı hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı.
2: İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
3: Çamur at izi kalsın politikasına sığınan Özdağ'dan özür ve istifa beklenirken saatlerce sessiz kaldı. Ardından geri adım atmak yerine yeni hezeyanlar üretmeye devam etti. Gerçeği bilmesine rağmen özür dilemedi. Vicdanım rahat açıklaması yaptı. Peki kirli iftira siyasetine bürünen Ümit Özlale kimdir? 2023'te İyi Parti'den milletvekili seçilen Özlale'nin siyasi kariyeri parti değiştirmekle geçti. İyi Parti'den iki kez istifa etti. Sonra CHP'ye geçti. En son yeni partiye sığındı. En dikkat çeken kısımsa Ümit Özdağ'da yakın zamanda fon üzerinden hedef gösterilmişti. İsim benzerliği üzerinden iftira atıldığında sert tepki göstermişti. Fakat belge ve delil olmadan bir başkasına aynı yöntemi uygulamaktan çekinmedi.
0: Efendim bu kumpası konuşacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman bizlere beraber. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Hikmet Bey.
0: Şimdi bu bir ekonomik mesele. Yani hani borsada ve diğer yerlerde yapılan bir manipülasyon, bir ekonomik mesele ama bu ekonomik mesele üzerinden işte günlerdir konuştuğumuz mesele. Hükümet hatta daha da ötesinde en nihayetinde hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bunu çok iyi biliyoruz. Başkan Erdoğan'ın günlerdir tekrarladığı, bugün vurguladığı bir mesele de yine bu bir FETÖ taktiği. Yani hani ben daha çok şu şey üzerine duruyorum. İftira niteliğinin üzerine duruyorum. Yani iftira atın, ondan sonrası zaten boş verin. Yani 100 kişi duysun, onlardan 10 kişi bile inansa, ki o inanacak bir kitle de var zaten. Bize yeter mantığıyla gidiyorlar. Ne diyorsunuz bu operasyona?
5: Evet, çok teşekkür ederim. Bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza da saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hemen en sonda söyleyeceğimi en başında söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın kullandığı çok güzel bir tabir var. Biz tarihin doğru tarafındayız.
0: Evet.
5: Bu Türkiye'deki fon meselesinde de tarihin doğru tarafındayız. Türkiye'de ekonomi konusunda da tarihin doğru tarafındayız. Dış politikada da tarihin doğru tarafındayız. Millete hizmet meselesinde de tarihin doğru tarafındayız. Dolayısıyla bu meselede AK Parti'nin ismi gibi sicili aktır. Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor. AK Parti Türkiye'nin varoşlarında, Türkiye'nin kenar mahallelerinde doğru yaşamak isteyen ve bunun için mücadele eden, siyaseti bir hak arama mücadelesi, bir demokrasi mücadelesi olarak gören, kimsesizlerin, sessiz çoğunluğun sesi olarak kurulmuş bir partidir. Evet. Ve dolayısıyla şunu söyleyeyim, hiç kimse AK Parti'den büyük değildir. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir. Hiç kimse Türkiye'den büyük değildir. Cumhurbaşkanımız bu mesele ortaya çıktığından beri sürekli söylüyor. Yanlış yapanın yanında olmayız. Hataya düşenin yanında olmayız. AK Parti'den kendini büyük görenlerin ve kendini bu milletin üstünde görenlerin, Beytülmal'a dokunanların asla yanında olmayız. Onlarla yollarımızı ayırırız dedi. Dolayısıyla
0: nitekim yapıldı bile.
5: Yapıldı bile.
0: Çok hızlı bir şekilde.
5: Hızlı yapıldı ve Cumhurbaşkanımız hemen bir tavır koydu. Zaten milletimize sorduğumuzda, sokağa çıktığımızda, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda veya Bağcılar'da veya Üsküdar'da veya Hatay'da veya Adana'da, yani Türkiye'nin 81 vilayetine bakıldığında insanlar şunu söylüyor. Evet, hataya düşen olabilir, yanlış yapan olabilir ama Tayyip Erdoğan varsa ben ona güveniyorum diyor.
0: Evet.
5: Ve sadece Türkiye'deki insanlar değil, bölgemizdeki insanlar, coğrafyamızdaki insanlar Cumhurbaşkanımıza güveniyorlar. Biz de Cumhurbaşkanımıza olan milletimizin bu güvenine saygı duyuyoruz. Ve inşallah bu saygıyı, bu güveni asla yanlışa düşürmeyeceğiz. Şunu ifade edeyim. Yani AK Parti 25 yıldır iktidarda. Pek çok kadrolar geldi. Bunlar değiştiler yerine. Bu bir bayrak yarışı. AK Parti neyi savunuyor? Diyor ki muhafazakar siyaset içerisinde biz süreklilik içinde gelişiriz. Süreklilik içinde değişiriz ama buradaki esas olan davadır. Esas olan millet davasıdır. Çünkü siyasetçinin sicil amiri millettir.
0: Evet.
5: Tekrar ediyorum. Hiç kimse AK Parti'den büyük değildir. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir. Hiç kimse Türkiye'den büyük değildir. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye bu meseleden yine daha güçlenerek çıkacak. Ekonomimizdeki aksaklıklar, kurumlardaki aksaklıklar düzeltilerek, güçlenerek çıkacak. Türkiye temizlenerek yeniden bir rota belirleyecek ve bu noktada ilerleyecek. Onun için şunu ifade edeyim. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutuna geldiğinde, şimdi bir tarafta AK Parti var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir sorun olduğunda bu sorunla yüzleşen,
0: evet,
5: bu sorunu tespit eden ve bunun üzerine giden bir siyasi irade var. Bir siyaset anlayışı var. Öbür taraftan ise, yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınızda bir siyasi yankesicilik var. baklava kutularında dolarlar var, mahkemede itiraflar var ve asıl mesele şu, bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi bir yüzleşmiş mi ya da yeni parti? Yüzleşmemiş ve bunun üzerinden bir algı operasyonu yapmak istiyorlar, dezenformasyon yapmak istiyorlar ve burada biz kendimizden çok eminiz, müsterihiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl ki 25 yılda 18 seçimde milletimizin karşısına çıktıysak ve milletimizden güven oyu aldıysak, neden? Çünkü hep söylüyoruz, biz tarihin doğru tarafındayız. Evet. Siyasetçinin sicil amiri millettir ve milletin rızasını kazanmak bizim için çok önemlidir. AK Parti bu meselede Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle asla ama asla kol kırılır yen içinde kalır demeyecektir. Ve ne gerekiyorsa zaman içerisinde yapacaktır. Zaten biliyorsunuz son cümle, Devlet Denetleme Kurulu'na görev verildi. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza görev verildi ve bu meselede olayın sıcaklığı içerisinde takip ediyoruz. Ama bu böyle serin kanlı bir biçimde değerlendirilecek. Kuruyla yaş birbirinden ayrılacak. Doğruyla yanlış birbirinden ayrılacak ve bu meselede Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle asla ama asla sonuna kadar gidilecek.
0: Evet. Bir de şimdi bu olaylar ortaya çıktıktan sonra kullanılan bazı aparatlar var. Yani aparat demek gerçekten çok doğru bir kelime bence. Özellikle seçtim bunu. Mesela işte televizyonlarda boy gösteren, gazetelerde boy gösteren kişiler, yani isim vererek net bir şekilde iftirayla hedef gösteriyorlar. Tabii. Sizin hani bir medya geçmişinize bilerek oradan da biraz konuşmak isterim. Bu konu mesela medya mensupları da çok cesurlar, tırnak içerisinde söylüyorum. Yani bu cesaret değil ama yani böyle bir iftiraya atmayı nasıl göze alabiliyorsunuz? Bunu hem ahlaken söylüyorum, hem medya meslek etiği olarak söylüyorum, hem insan olarak söylüyorum. Çok büyük iftiralar atılıyor. İşte Sayın Ömer Bolat'tan bahsediyoruz. Yani bir televizyon yayınında bu kadar büyük iftira atıldı kendisine. Üstelik de kendisine ulaşmak bu kadar mümkünken. Bir de bu iftira aparatlarını konuşmak isterim.
5: Tabii çok doğru. Bu çok bildik bir yöntem. Bu FETÖ'cü taktikler. Biz Türkiye'de 17-25 Aralık sürecinde bu kumpasları gördük. Yine 15 Temmuz sürecinde bu FETÖ'cü taktikleri gördük. Aynı taktiklerin yeni parti tarafından kullanıldığı çok açık.
0: Evet.
5: Dün başka kanallardan kullanıyorlardı. Kullanışlı aparatlar vardı. Bugün de bunu yeni parti üzerinden kullanıyorlar. Kullanmaya devam ediyorlar. Burada tırnak içinde kendisine gazeteci diyen insanların aslında gazeteci olmadıkları da ortaya çıktı. Gazeteci değil, aktivist gibi,
0: evet,
5: bir eylemci gibi hareket eden, normalde gazeteciliğin 5N 1K kuralına asla uymayan, ne, nerede, niçin, nasıl, neden sorularını sormayan, kim sorusunu sormayan bir anlayış var. Ve burada bir yalan üzerinden, algı operasyonları üzerinden, dezenformasyon üzerinden seçim öncesinde bir süreci yönetmek istiyorlar. Çok evet, belli. Şablon bence çok belli. Bu çok açık, net bir tablo. Ve burada yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünya beşten büyüktür dediği, daha adil bir dünya önerisinde bulunduğu ve ayakta alkışlandığı, katil Netanyahu'nun ise boş salona konuştuğu bir ortamda hemen sonra bu eylemin olması, buna biz çok açık biçimde zaman ayarlı eylemler deriz. Zaman ayarlı provokasyonlar deriz. Yani bunu şöyle ifade etmek lazım. Vatandaşlarımız, bu bir kumpas meselesi ayrı, fonda ve ekonomi bürokrasisinde yaşananlar ayrı. Bunun üzerine zaten AK Parti olarak, biz Cumhur İttifakı, evet, olarak sonuna kadar gideceğiz. Cumhurbaşkanımız bunu açıklıkla ifade ediyor. Ben tekrar A Haber izleyicilerine şunu söylemek isterim. Elleri yüreklerinde bekleyen, acaba ne olacak, acaba Tayyip Erdoğan'ın önünü mü kesmek istiyorlar diyenlere hiç şüpheniz olmasın. AK Parti kriz yönetiminde dünyanın en başarılı partileri. Evet. Kurulduğundan beri, kurulmadan önce krizlerle mücadele etmiş. Daha kurulduğunda genel başkanı yasaklı hale getirilmiş. Muhtar bile olamaz denilmiş. Siyasi hayatı bitti denilmiş. Hakkı olmasına rağmen genel başkanlığına engel olunmuş, başbakanlığına engel olunmuş. Yetmemiş, 367 krizi ortaya çıkmış. Hı hı. Ve onu yönetmiş. Yetmemiş, bu defa parti kapatma, evet, davası açılmış. Yani iki kişiden birinin

0: oyunu alan,
1: evet,
0: %46.7 oy alan bir partiye 2008'de hatırlarsınız Abdurrahman Yalçınkaya parti kapatma davası açtı. Yetmedi Gezi Parkı olayları, yetmedi PKK terör eylemleri.
1: E-muhtıraları da unutmayalım.
0: E-muhtıra, evet, 367 krizi, evet, ve E-muhtıra. Ne oldu? Aynı aslında tablo o zaman da vardı. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Hodri meydan dedi. Siz E-muhtıra veriyorsanız biz de size bir demokrasi muhtırası veriyoruz dedi. Ben dedi erken seçim kararı aldım dedi. Buyurun dedi. Ve AK Parti o krizi aştı. Yine parti kapatma krizini çok mutedil bir biçimde yöneterek, bir siyasi zekayla, bir kurmay akılla yöneterek bu krizi aştı. Bunları şunun için söylüyorum Hikmet Bey. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Zaten AK Parti krizleri yöneterek, bu mücadeleyi adım adım yaparak bu noktaya geldi. Yine MİT krizini hatırlayın.
1: Evet.
0: 17-25 Aralık kumpasını hatırlayın. Hukuk görünümlü FETÖ'cü kumpas. Gezi Parkı olayları. Gezi Parkı olaylarında çok net bir biçimde AK Parti'yi tasfiye etmek, Cumhurbaşkanımızın başkanlığının önüne geçmek istediler. 15 Temmuz'da bu defa hatırlayın tankları, F-16'ları milletin üstüne saldılar. Dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz. Biz tarihin doğru tarafındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi değiliz. Biz yeni parti değiliz. Onlar gibi suçluyu, rüşvet alanı, rüşvet vereni koruyan, kollayan bir parti değil. Tekrar ediyorum. Hiç kimse AK Parti'den büyük değildir. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir. Hiç kimse Türkiye'den büyük, evet, değildir.
1: Bu fon krizi meselesinde de belki de şunun altını çizmek gerekiyor. Sayın Abdullah Güler biraz önce de açıkladı. Her yetkili bu konuda da açıklıyor. Bu fon krizinde hazineden hiçbir kuruş bile ödenmeyecek, kimseye gitmeyecek. Yani bu fon krizi kendi içerisindeki işte mallarıyla, kendi içerisindeki birikimleriyle ya da çalınan paralarla beraber mağdurlarına ödeme yapılacak. Yani dolayısıyla bu fon krizi tamam elbette ki biraz sarstı. Özellikle işte yatırımcıyı sarstı gerçekten. Ama Türkiye'nin tamamına teşmil edecek bir, evet, durum söz konusu değil. En azından hazine mesela bu konuda hiçbir şey yapmayacak. Yani o kendi çarkı içerisinde ödemeler devam edecek. Bunun altını biraz daha çizmek gerekiyor belki. Yani sokaktaki yatırımla ilgisi olmayan vatandaş bu konuda yani çok büyük bir mağduriyet yaşamayacak.
0: Evet. Bu dediğiniz o kadar önemli ki aslında bu betimleme dahi meselenin nasıl farklı bir yöne çekildiğinin, evet, ispatı. Mesele eğer ekonomi ise burada kimin ihlali varsa, kimin suçu varsa, kimin hatası varsa bunun üzerine gidilecek. Hiç kimse 86 milyonun hakkını, hukukunu Cumhurbaşkanımızdan daha iyi koruyamaz. Evet. Birkaç tane nahoş örnek üzerinden, birkaç tane yanlış örnek üzerinden tüm AK Parti'yi lekelemek hiç kimsenin haddi de değildir. Yaklaşımı da olamaz. Dolayısıyla bu meselede bizim tavrımız net. Eğer mesele ekonomi ise buradaki ekonomi buradan güçlenerek çıkacak.
1: Evet.
0: Ve kim ne yapmışsa bunlar sonuçta ortaya çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kanunlar, kurallar ve kurumlar devletidir.
1: Evet.
0: Bir anayasamız var, kanunlarımız var. Kim eğer yanlış yapmışsa bununla ilgili eninde sonunda her türlü tedbir alınacak, sorumlulukları yerine getirilecek ve siyasi eğer bir faturası olacaksa siyasi fatura önüne konacak. Ekonomik faturası olacaksa ekonomik faturası olacak. Yani buradaki temel yaklaşım şu. Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti içerisinde kendi suçlarını bastırmak ve kendi yaptıkları belediyeler üzerindeki yolsuzlukları, arsızlıkları, kamu malını yağmalamalarını bir anlamda unutturmak için bu meselenin üzerine geliyorlar.
1: Ben de o meseleyi konuşacağım. Bu aynı zamanda işte İBB davası, diğer yolsuzluk davalarını örtmek için bir baskın, iftira kampanyası mı sizce? Çünkü öyle gibi geliyor. Hani şimdi Ekrem İmamoğlu ve arkadaşların davaları var çok büyük. Her ne kadar tamam mahkeme karar vermedi ama çok ciddi deliller var. Bu konuda itiraflar var. Çok önemli meseleler konuşuluyor. İşte zaten biliyoruz baklava kutusundan çıkan milyon euroları. İşte bir taraftan da itiraflar var. En yakın arkadaşları tarafından anlatılıyor. Sanki onları örtbas etmek için burada bir iftira kampanyası yürütülmüş gibi geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Bir anlamda burada tekrar başa döneyim. Bir zaman ayarlı eylem var. Zaman ayarlı eylem şu, Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ndeki konuşması,
1: evet,
0: yeni bir dünya vaat etmesi, yeni bir dünya çağrısında bulunması ve İsrail'e siz katilsiniz demesi ve bunun ayakta alkışlanması belli ki yine bazı çevreleri çok rahatsız etmiş durumda. Ve bunun için de Türkiye'de kullanışlı aparatlar lazım. Bununla ilgili ben tekrar söylüyorum. Bakın, bu olayın ekonomik boyutu ayrıdır.
1: Evet.
0: Bu olayın hukuki boyutu ayrıdır, siyasi boyutu ayrıdır. Cumhurbaşkanımız şunu söyledi en son yaptığı konuşmada. Davamıza zarar verecek. Ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine helal getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık, bundan sonra da göz yummayız. Bunu kim söylüyor? 25 yıldır bu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Ve dolayısıyla bu söz çok önemli. Sürekli hani muhalefet kendi cephesinden bir algı operasyonu yapıyor. Çamur at izi kalır diyor. Ama onların bilmedikleri konu şu. Yani Tayyip Erdoğan onlar gibi siyaset yapmaz. Tayyip Erdoğan gerekeni yapar, gerektiği yerde yapar ve kesinlikle bunu milletle beraber yapar. Ama onlar hiçbir zaman için kendi partilerinde bunu yapmadılar.
1: Evet.
0: Uşak Belediyesi'nde olanlar, İstanbul Büyükşehir'de yaşananlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin evet biz 1 milyon dolar şuna verdik, 2 milyon dolar buna verdik itirafları, bunlarla asla yüzleşmeyen ve bu konuda hiçbir ikna edici söz söylemeyen bir anlayıştan bahsediyoruz. Öbür taraftansa evet bu ne gerekiyorsa ben bunun gereğini yapacağım diyen, ama bir bekleyin, kurumlar çalışsınlar ve gerekli raporlarını çıkartsınlar. Bu konuyla ilgili zaten biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu çalışmaya başladı. Evet. Ve bu meselede vatandaşlarımızın asla hakkını hukukunu helal getirmeyecek yeni düzenlemeler gelecek. Peki. Yani.
1: Efendim çok teşekkür ederim kıymetli açıklamalarınızdan dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son bir cümleniz varsa alayım, yoksa Hatay'a selamlar iletirim.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Şimdi AHABER'in yayın anlayışı gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Ben tekrar şu cümleyi ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanımız da AK Parti'de ismi gibi AK olan bir harekettir. Eğer nefsine uyan ya da yanlış yapan insanlarla ilgili Cumhurbaşkanımız gereğini yapacaktır. Bir takım nahoş örnekler üstünden tüm AK Parti'yi lekelemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Biz buna asla müsaade etmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti kendi içindeki tablolara baksınlar. Bornozlu fotoğrafları evet, unutmadık. Dolarları, para kulelerini unutmadık. Ve kongrenin nasıl satın alındığını ve bu konudaki yapılan adımların hepsini hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla buradaki temel mesele biz tarihin doğru tarafındayız ve inşallah milletimizin asla boynunu bükecek ve seccadelerinde gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanımıza dua eden o milyonları, sessiz çoğunluğu asla boynunu yere eğdirecek bir halin tavrın içinde olmadık, olmayacağız ve bu meseleden de daha güçlenerek çıkacağız ve göreceksiniz inşallah bu krizi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adım adım aşacağız.
1: Peki efendim, çok teşekkürler tekrar, çok sağ olun yayına katılımınızdan dolayı. Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan demişken devam edelim gelişmeleri aktarmaya. Kırklareli'de Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış törenine katıldı Başkan Erdoğan. Muhalefetin dezenformasyon yaptığını belirtti. Muhalefet FETÖ taktikleriyle bize saldırıyor dedi. Fon soruşturmasının titizlikle sürdürüldüğünü ifade anlattı.
2: Gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bul. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. sadece de

0: Dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.
1: Fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi, dezenformasyon yaptıklarını vurguladı. FETÖ taktikleriyle bize saldırıyorlar dedi.
0: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelere yönelik soruşturmaları hatırlattı. Fon soruşturması üzerinden AK Parti kadrolarına yönelik atılan iftiraları eleştirdi.
0: Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor.
1: Erdoğan, siyasetin ve medyanın limanı ahlaktır ifadesini kullandı.
0: Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür.
1: Erdoğan fon soruşturmasının titizlikle devam ettiğini de vurguladı.
0: Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ekibinin yeni partiye geçişiyle birlikte parti envanterine yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 500 milyon liraya aşan borç yükünün yanında araçların hurdaya terk edildiği 12 ilçede ise tabelaların değiştirildiği ve bu binaların CHP'ye teslim edilmediği ortaya çıktı.
3: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
1: CHP'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Teşkilatların fiziki yapısından araç envanterine, demirbaşlardan kullanılan binalara kadar her şey masaya yatırıldı. Ortaya çıkan tabloysa oldukça ağır.
4: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
1: Yapılan incelemelerde en dikkat çekici bulgulardan biri binalarla ilgili. Türkiye genelinde kiralık olan 12 ilçe başkanlık binasında sözleşmeler yenilenerek CHP tabelaları

0: Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Bayraklı ve Çeşme belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Tayfun Er bizi bekliyor. Ayrıntıları dinleyeceğiz Tayfun'dan. Tayfun.
1: Evet, hem Bayraklı Belediyesi'ne hem de Çeşme Belediyesi'ne ardı ardına operasyon düzenlendi. Toplam 55 şüpheli şu an itibariyle adliyede diyebiliriz. Tabii Bayraklı Belediyesi'ne gelecek olursak 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Baybel AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra Baybel eski yönetim kurulu başkanı Berk Uysal, kardeşi Halil Ulusal ve önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal hesaplarına aktarıldı. Masak hareketleri üzerinden tespit edildi. Tabii soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında 6 Ekim 2026'da operasyon düzenlendi. Tabii İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da tabii operasyon sonucunda 46 şüpheli gözaltına alındı ve 3'ü işte işlemlerin ardından serbest kalırken 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çeşme'ye gelecek olursak 12 şüphelinin işlem tamamlandı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikaf ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tabi burada önemli isimler var. Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların 5 Ekim'de belediyede görevli temizlik işçisi tarafından imha edilmeye çalışıldığı yönünde ihbar üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri işte operasyonu başlattı. Oldular. Aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Burçe Sağlamer'in de işçinin işte o belgeleri yakmasının direktifi verildiği iddia edilmişti. Tabi Burçe Sağlamer hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ile suç örgütü kurma, yönetme suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın da olduğu belirlendi. Tabi bunun üzerine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit, Çeşme Belediyesi İmar Şehircilik Müdürü Vekili Buğçe Sağlamer ve Emlak ve İstimlak Müdürü Çağlayan Bingöl, eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı onun gününde aralarında olduğu 12 şüpheli 7 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların tamamı bugün itibariyle adliyeye sevk edildi ve toplamda 55 kişinin iki ayrı savcı tarafından ifadelerinin alınması devam ediyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Tayfun, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde şok uygulama sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit olmuştu. Olay ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.
2: Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Olay Ankara'nın Pursaklar ilçesinde gece saatlerinde yaşanmıştı.
3: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Şok uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturanın kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arka koltuktan inen üçüncü kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla iki el ateş etti. Ardından da aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
4: Saldırının izleri polis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hala olay yerinde. Bazı noktalarda yoğun kan lekeleri var. Üzeri ise işte bu şekilde toprakla kapatılmış durumda.
2: Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri Ankara Adliyesi'nde savcılık ifadeleri sonrası şüphelilerden 5'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken diğerleri adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.
0: Efendim, tüm Türkiye'nin konuştuğu dava, Güllü'nün ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Güllü'nün kızı Tuğyan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haber muhabiri Merve İzci Özmen bize detayları aktarmak üzere bekliyor. Merve, dinleyelim seni.
5: Evet.

0: arasında yaklaşık 7 saat süren bir duruşmanın ardından karar açıklandı. Öyle ki ünlü sanatçının kızı Tuğyan ağırlaştırılmış müebbet suçundan gözaltına alındı. Aslında gözaltına alınmasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Ancak hala inkar etmeye devam ediyordu. Bununla birlikte de yine bir açıklamada bulundu. Onu da sizlerle paylaşalım. Bana en ağır ceza da verilse iftira atanları ilahi adalete bırakıyorum dedi ve daha sonra da üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Anne kızız, her şeye rağmen sırtımı yasladığım arkadaşımı kaybettim. Beni de anlamaları gerekiyor. Böyle bir şey yapmadım tarzında ifadelerine devam etti. Öteki dünyada annemle el ele çıkacağım. Sadece kızımın bu lekeyle anılmasını istemiyorum şeklinde ifadelerini de sürdürmüştü. Tabii mahkeme kararını artık açıkladı. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına saptırıldı. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşalım. Hem kadına hem de Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan Tuğyan, şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan artık müebbetten içeride olduğunda sizlerle paylaşalım. Tabii bununla birlikte kardeşi Tuğberk de kardeşiyle göz göze gelmemeye çalıştı. Öyle ki Tuğyan sık sık ağlama krizleri yaşadı duruşma salonunda ve bununla birlikte de aslında sakinleştirici ilaçlar kullandığını, o yüzden yine sakin kalabildiğini ifade etmişti. Annemi kaybettim, bunun acısı çok büyük tarzında ifadelerine de yine devam etti. Aslında duruşmadan sonra avukatı da bir açıklama yaptı. Onu da sizlerle hemen paylaşalım. Bu davanın peşini bırakmayacağım ve Tuğyan'la kızını tekrar bir araya getireceğim. Ben kendime ve Tuğyan'a inanıyorum ve sonuç nereye giderse gitsin bunu savunmaya devam edeceğim. Suçsuz olduğunu biliyorum tarzında yine Tuğyan'ın avukatı açıklamalarına devam etmişti. Ve bunun yanı sıra mahkeme salonundan çıkınca, artık duruşma bittikten sonra, ünlü sanatçının hayranları da duruşma salonunun dışında bekliyorlardı. Ve adliye çevresinde de çok sayıda bekleyen hayranı vardı. Onlar da yine adalet yerini buldu diyerek aslında tezahüratlar ve sevinç çığlıkları attılar. Burada bayağı bir aslında yoğun sevinç çığlıklarının olduğunu da sizlerle paylaşalım. Bununla birlikte de son olarak artık hem kadına hem de Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan şarkıcı Güllü'nün kızının ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı bilgisini paylaşalım ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Merve, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, geçtiğimiz saat dilimi içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı vardı. Biraz önce de aktarmıştık bilgilerini. Başkan Erdoğan orada ilk sürüşü gerçekleştiriyor. Ekranlarınıza gelen görüntü ilk sürüşten. Orada konuşmalar var, sohbetler de var. Onu da birazdan tekrarında ekranlarınıza getiririz. Sayın eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da trende eşlik ediyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a. Diğer kişiler çok fazla seçilemiyor ama.
2: Bravo Mr.
1: President. Evet, Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu da Başkan Erdoğan'a eşlik eden isimlerden. Tekrar izliyoruz efendim. Başkan Erdoğan tarafından ilk sürüşü ekranlarınıza getiriyoruz. Başkan Erdoğan 190-200'e kadar ulaştığı bilgisi verildi ve o esnada da Başkan Erdoğan hızı söylüyordu, 192-193 diye, ve hızlı trendeki ilk sürüşte an itibariyle ekranlarınıza böyle geliyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının tamamlanmasıyla beraber 4 saat süren demir yolu yolculuğu 1 saat 30 dakikaya düşecek.
3: Ne kadar bir demir yolu hattını inşa etti Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi Sofya'ya da doğru bir demir yolu hattını inşa etmemiz gerekecek diyorlardı.
4: Fener biraz geç kapatalım. Varacağımız yere vardık. Biraz kısa sürdü ama.
5: Geri.
4: Evet, geri doğru çekelim.
6: Efendim, Marta ne var?
7: Good.
8: You are excellent.
7: Mükemmeldiniz.
1: Evet, yolculuk Başkan Erdoğan kaptanlığında bu şekilde sona eriyor. Eğlenceli bir yolculuk olmuş. Devam ediyoruz gündemin başlıklarını aktarmaya. İstanbul Ataşehir'de belediye başkan vekili seçimi öncesi dikkat çeken bir istifa geldi. Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi Ekrem Köse'nin parti

0: meclisinden istifa ettiği açıklandı. Köse, meclis üyeliği görevine bundan sonraki süreçte bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.
1: Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi Ekrem Köse partisinden istifa etti. Ataşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda kritik bir gelişme yaşandı. Oturumda istifa bilgilendirmesi okundu. Divan Katibi Seher Gülay tarafından okunan dilekçede Ekrem Köse'nin CHP'den ayrıldığı duyuruldu. Köse dilekçesinde CHP listesinden seçildim, bundan sonraki süreçte siyasi parti üyeliğimden ayrılarak görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım ifadelerini kullandı.
0: Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Türkmenistan'da buluştu. Gündemde bölgedeki çatışmalar ve diplomasi vardı. Putin, İran'ın barışçıl çözüm çabalarını desteklediklerini söyledi. Pezeşkian ise Amerika ile müzakerelerin sürdüğünü, anlaşma için ara bulucularla çalıştıklarını dile getirdi.
2: Türkmenistan önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Avaza kentinde buluştu. İki lider Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki çatışmaların seyri ve diplomatik çözüm arayışlarını masaya yatırdı. Putin İran'la arasındaki krizin çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
3: Elbette bugünün en ciddi sorunu bölgedeki durumdur ve biliyoruz ki İran'ın hiçbir suçu olmaksızın patlak veren çatışmayı sona erdirmek için gerçek çabalar sarf ediyor ve İran durumu barışçıl yollarla çözmek için yeni önerilerle tekrar ortaya çıktı.
2: Pezeşkian ise Washington'da yürütülen müzakere sürecinde İran'ın yeniden saldırılara maruz kaldığını dile getirdi. Buna rağmen müzakerelerden vazgeçmediklerinin altını çizdi.
3: Sizin huzurunuzda bulunduğumuz birçok seferde konuşmalarınızda ve aldığınız pozisyonlarda her zaman tek taraflılık politikasına karşı çıktınız. Biz de bu politikayı tek taraflılığa karşı çıkmayı sürdürmek için çaba gösteriyoruz. Amerikalılarla müzakere ediyoruz ancak her müzakere sürecinde bize tekrar saldırdılar. Ama biz müzakerelerden vazgeçmedik.
2: Pezeşkian yeni bir anlaşma için arabulucular üzerinden görüşme planı olduğunu söyledi.
4: Adam duvara hamle kerdi.
3: Biz bazı önerilerde bulunduk. Amerikalılar da yeni önerilerde bulundular. Biz de bu yeni önerilerde bazı değişiklikler yaptık. Bu süreç tamamlandıktan sonra arabulucular vasıtasıyla bir araya gelip bir anlaşmaya varmayı planlıyoruz.
2: Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğinin güçlendirildiği zirve bölgede diplomatik çözüm arayışlarının gündemdeki yerini koruduğu mesajıyla sona erdi.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre gayri safi milli hasıla 2025 yılında %41,4 artarak 62,3 trilyon liraya ulaştı. Ekonomide oluşan toplam katma değerden en büyük payı %55,5 ile mali olmayan şirketler alırken hane halkının tasarruf oranı %14,3'e yükseldi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi

0: hediye almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türk Hava Yolları, Ocak-Eylül ayları arasında taşıdığı yolcu sayısını 73 milyona yükseltti. Eylül'de toplam yolcu sayısı 9 milyon olarak kaydedilen Türk Hava Yolları'nın dış hat doluluk oranı %86,6, iç hat doluluk oranı ise %88,2 olarak gerçekleşti. Taşınan kargo ve posta hacmi 2025 yılında 1,6 milyon ton iken, 2026 yılında %10,6 artarak 1,8 milyon ton olarak kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
8: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
10: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe. Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Kas Döküm Ürünleri Özel Bölümü'yle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
15: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
16: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
17: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin,
18: uçarsın bu fiyatlara. AJet.
19: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Son 10 kişi.
1: Son 5 kişi. Son 1 kişi.
0: Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Bir reklam.
4: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Bir reklam.
7: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi. Hep kazandıran.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Veriler, yatırım araçlarının enflasyondan arındırıldığında aynı dönemde farklı sonuçlar verdiğini gösterdi. Aylık değerlendirmede devlet iç borçlanma senetleri öne çıkarken, 3 ve 6 aylık hesaplamalarda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Efendim ajans akşama doğrudan tekrar merhaba. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'yi savunmaya devam edeceklerini söyledi. Katil İsrail'e tepki gösterdi Erdoğan. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez dedi.
1: Dünya 5'ten büyüktür diyoruz.
2: Dünya 5'ten büyüktür dedi. İsrail Gazze'yi toplama kampına dönüştürdü diyerek uluslararası sisteme sert tepki gösterdi. İstanbul'da düzenlenen Adalet Zirvesi'nde kürsüye çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekti. Türkiye'nin sıkıntı çekse dahi Gazze'ye asla sırtını dönmeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan etti.
1: Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından

0: toplama kampına dönüştürüldü. Bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez.
1: Erdoğan küresel güvenlik sisteminin alarm verdiğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler adil ve sağlıklı değil dedi.
0: Hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
1: Erdoğan'ın gündeminde suçlular da vardı. Adaletten kaçabileceğini sananlar kendilerini güvende hissetmesinler ifadelerini kullandı.
0: Suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik.
2: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sanık iş insanı Ali Nuhoğlu mahkemedeki savunmasında Sarıyer'deki 50 milyon dolarlık villaların devrine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
3: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci duruşması kaldığı yerden devam ediyor. Davanın 31. gününde savunma yapan sanık iş insanı Ali Nuhoğlu, İBB iştiraklerinden aldığı ihaleler ve Güllüce Tarım üzerinden Ekrem İmamoğlu'na devredilen taşınmazlarla ilgili soruları yanıtladı. İddianamede İmamoğlu'nun belediye başkanlığı öncesinde borçlu olan Nuhoğlu'nun daha sonra Kiptaş ve İsfalt gibi kurumlardan büyük ihaleler aldığına dikkat çekildi. Ticaretten bir kazanç elde edilmediği hatırlatılarak devrin amacı soruldu. Nuhoğlu yapılan işlemin hak ediş ödemelerini düzenli alabilmekle bağlantılı olduğunu iddia etti. Hak ediş alabilmenin bir karşılığı mı yani sorusuna da evet ödemelerimizi periyodik alabilmek içindi yanıtını verdi. Talebin doğrudan İmamoğlu'dan geldiğini ileri süren Ali Nuhoğlu geriye dönüp baktığında bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi.
2: İzmir tarihine ilk kez AK Parti yönetimine geçti. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla muhalefette İzmir kavgası başladı. CHP ve Yeni Parti İzmir'in kaybedilmesinde birbirini suçlarken İzmirlilerse daha güzel günler bizi bekliyor diyerek değişimi sevinçle karşıladı.
4: Arkadaşlarını partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
5: Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir. Evet, aynen katılıyoruz Sayın Özgür Özel. Partisini satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
6: Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Muhalefette İzmir kavgası başladı. Düne kadar Cemil Tugay'ı övenler bu kez eleştirmeye başladı.
4: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
1: İzmir 1999'dan bu yana CHP tarafından yönetilemedi. Kötü yönetim İzmirlileri canından bezdirmişti.
7: Ayıp yakışan şeyler değil de İzmir'e bu.
8: Zaman değişir, herkes her yer değişir ama CHP asla değişmez.
1: CHP zihniyeti değişmeyince Cemil Tugay AK Parti rozeti taktı. Tek amacı İzmir'i AK Parti sayesinde hak ettiği noktaya taşımaktı.
0: Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla CHP ve Yeni Parti karşı karşıya geldi. İzmir'in kaybedilmesinde birbirini suçladı.
6: Aday belirlemelerinde örgütü yok saydılar, yapay zeka kullandık dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır.
1: Muhalefet İzmir kavgasına tutuşurken yaşanan değişim İzmirlileri memnun etti.
7: Bence belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi çok İzmir halkı için faydalı olacağına inanıyorum.
9: İyi olur. Belki de AK Parti'nin alması belki de daha güzel olur. Daha bir ilerleme olur.
10: Bakın ben bir İzmirli olarak, bir turizmci olarak özellikle otelciler olarak biz bu işe çok memnunuz.
11: Ben açıkçası çözüm olabileceğini düşünüyorum. Daha iyi bir İzmir olabileceğini düşünüyorum.
1: Çeyrek asrı aşkındır hizmet alamayan İzmirliler, AK Parti belediyeciliği sayesinde İzmir'i daha güzel günlerin beklediğini söyledi.
12: Kesinlikle İzmir'in menfaatine olur. Yani daha hızlı çözülür diye tahmin ediyorum.
13: Şu anda olması gerektiği gibi oldu. Aslında geç kalınmış bir şey bu. Hani Erdoğan başarılı olacak bu konuda. Her türlü AK Parti'nin arkasındayız. Daha güzel günler bizi bekliyor.
11: İzmir'in gidişatından son zaman, yani uzun yıllardır zaten çok memnun değiliz İzmir halkı olarak. Yani ben şahsen kendi adıma evet öyle düşünüyorum. Hükümet desteğiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur.
2: İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 95 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 32'si sınır dışı edildi.
1: Çağrı merkezleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. Şüpheliler Beyoğlu ve Şişli'de iki ayrı çağrı merkezi kurdu. Vatandaşları arayarak uluslararası yatırım vaadiyle dolandırıyorlardı. İstanbul Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Siber polis tespit edilen her iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden 32'si sınır dışı edilirken bir kişi ise serbest bırakıldı.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar için tarih verdiğini anlatacağız sizlere. Diyor ki Donald Trump önce şunu söylüyor. 3 Kasım'a kadar bir saldırı yapmayacağım diyor. Biliyorsunuz 3 Kasım Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre ara seçimleri var. Fakat başka bir iddia var. Donald Trump'ın kongre seçiminden sonra İran'a çok ciddi anlamda büyük bir saldırı gerçekleştireceği belirtiliyor.
3: Trump, İran'a saldırmama kararını Truth Social hesabından duyurdu. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la verimli görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Tahran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu iddia etti. Trump'ın açıklamasıyla saldırılar için ara seçimlere kadar bir süreç tanımlanmış oldu. Ancak iki ülke arasında henüz kalıcı bir anlaşma sağlanmış değil. Tahran cephesinden gelen açıklamada müzakere sürecinin devam ettiğini ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, arabulucular üzerinden mesajlaşmanın sürdüğünü, 7 günlük bir plana dayanan tekliflerini ABD'ye ilettiklerini açıkladı.
14: Müzakere süreci devam ediyor ve arabulucular aracılığıyla mesajlar gönderiliyor. 7 günlük bir plan olan teklifimizi sunduk ve Amerikalıların buna karşılık görüşlerini dinledik. Şu anda bunları inceliyoruz. Birkaç gün içinde yanıt vereceğimize inanıyorum. Bahsettiğim gibi müzakere süreci devam ediyor.
3: Gözler şimdi müzakere masasından çıkacak sonuçta. Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
2: Şimdi İran'a gideceğiz. Hem Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki bu restleşmeyi konuşacağız. Hem de İran'dan bir açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nda bir doğalgaz tankerini hedef aldıklarını açıkladı. Ekber, önce şöyle başlayalım. Nedir durum? Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin işte İran hala bazı tankerleri hedef aldığını söylüyor ama daha önceki yapılan açıklamalar vardı. O açıklamalarda İran'ın işte radar kulelerinin artık imha edildiği, İran'ın bölgede tamamen körleştiğini söylüyorlardı. Bize anlatır mısın Hürmüz Boğazı'nda durum nedir an itibariyle?
13: Hikmet, şöyle söyleyeyim, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili, evet, senin de az önce belirttiğin üzere devrim muhafızlarının birkaç saat önce, iki saat önce bir açıklama geldi ve o açıklamada da bölgedeki dev bir geminin hedef alındığı ifade edildi ve bu geminin sıvılaştırılmış doğal gaz taşıdığı kaydedildi. Bu dikkat çekici bir meseledi çünkü neredeyse her gün söz konusu bölgede, yani Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar söz konusu oluyor. Ancak İran devrim muhafızları uzun bir zamanda, birkaç haftadır bu saldırılarla ilgili bir açıklama yapmıyordu. Yani İran hiç üstlenmiyordu bunları. Tabii İran tarafından yapıldığı kuvvetle muhtemel, ancak İran tarafı üstlenmiyordu ve uzunca bir aradan sonra ilk kez işte devrim muhafızlarının bu yönde bir açıklama geldi. Tabii devrim muhafızlarının açıklaması bu kadarıyla da sınırlı kalmadı. Devrim muhafızlarının açıklamasında önemli bir husus vardı. Bundan sonra artık sadece Hürmüz Boğazı değil, onun dışındaki bölgede de işte İran'ın belirlediği kurallara uymayan gemilere yönelik saldırılar söz konusu olacak. Bu ne demek? Eğer bir gemi herhangi bir şekilde, diyelim, o takip sistemini kapattı ve Hürmüz'den geçmeyi başarsa da yine uluslararası sularda, diğer noktalarda o söz konusu bu gemilere yönelik saldırılar söz konusu olacaktır. İran'ın açıklamasını bu şekilde de okuyabiliriz. Devrim muhafızlarının bir uyarısı da daha vardır. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli bir şekilde bu bölgeden geçen gemilere ve onların şirketlerine yönelik cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Tabi devrim muhafızlarının bu açıklamasından kısa süre sonra başka bir açıklama da geldi. O açıklama İngiltere kaynaklıydı. Bu bölgedeki gemilerin trafiğini kaydeden, onları takip eden İngiltere'deki ilgili kurumdan gelen açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında da yine başka bir gemiye yönelik saldırının söz konusu olduğu ifade edildi. Özellikle bu saldırılar bu bölgeden geçen gemilerin sayısının artmasıyla birlikte İran tarafından artış göstermesine dikkat çekiyor.
2: Evet. Peki ateşkes görüşmelerine, daha doğrusu barış görüşmeleri, ya da onu biraz anlat ondan. Pezeşkian görüştü Putin'le. Önemli açıklamaları var. İşte biz taleplerimizi ilettik diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Hatta o talepleri böyle bir esnettiklerini ya da değiştirdiklerini de söylüyor. Sonrası Amerika'dan bekliyorlar, cevap bekliyoruz diyor. Donald Trump'ın açıklaması vardı. Biraz önce aktardık. 3 Kasım'a kadar bir saldırı yapmayacağım diyor. Nedir ateşkesteki son durum?
13: Hikmet, şöyle belirteyim, esasında son birkaç gündür sürekli bir şekilde özellikle Amerika medyasında işte adını açıklanmayan kaynaklara dayandırılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerden önce İran'a yönelik bir saldırısının söz konusu olacağına ilişkin haberler yayınlanmaktaydı. Ancak dün akşam saatlerinde Donald Trump bu meseleyi son noktayı koydu ki az önce haberimize de izlediğimiz üzere en azından 3 Kasım seçimlerine kadar İran'a yönelik bir saldırının söz konusu olmayacağını ve buna da gerekçe olarak İran'la yürütülen müzakereleri ve bu müzakerelerin yapıcı bir şekilde geçmesini gerekçe gösterdi. Mesut Pezeşkian ne dedi? Mesut Pezeşkian'ın İşte Rusya lideriyle Putin'le bir görüşmesi söz konusu oldu ve o görüşmede kendisi de evet dolaylı bir şekilde ABD ile görüştüklerini ifade etti. Mesut Pezeşkian, evet görüşüyoruz ancak her seferinde görüştüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bize saldırı yapıyor ancak yine de görüşmelerden vazgeçmiş değiliz. ABD'nin işte İran'ın sunduğu teklife yönelik ABD'nin de bir önerisi söz konusu oldu. O öneriyi değerlendiriyoruz ve önümüzdeki günlerde arabulucular vasıtasıyla iletiyoruz. ileteceğiz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Ancak hikmet özellikle şunu kaydetmek istiyorum. Ne kadar bu görüşmeler yapılsa da bu görüşmelerden pek bir sonuç çıkacağı öngörülmüyor. Neden? Çünkü iki ülkenin gündemi farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemi İran'ın nükleer meselesi. Ki dün İran'dan gelen açıklamada İran Atom Enerjisi Kurum Başkanı İran'ın zenginleştirilme faaliyetlerinden ve uranyum teslim etme meselesine tamamıyla vazgeçtiğini ifade etti. İran'ın meselesi ise, İran'ın gündemde tutmak istediği mesele ise Hürmüz Boğazı'da. Amerika Birleşik Devletleri ise ben bu meseleyle artık fazla ilgilenmiyorum. Çünkü Hürmüz açıktır diyor kendi görüşüne göre. O yüzden yani bir toparlamak gerekiyorsa bu görüşmelerden pek de bir sonuç alınacağı öngörülmüyor.

0: esasında bu ABD'deki seçimler sonrasında İran'a yönelik bir saldırı yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade edebiliriz. Hükme son noktayı da biliyorum, sözlerim uzamış oldu. Arkamdaki bu görseli de izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Az önce bu görseli burada gördüm. Muhtemelen bugün buraya işte bunu buraya monte etmişler. İşte görüyorsunuz İsrail Başbakanını görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşuyor ve salonun bomboş olduğunu görebiliyoruz ki birkaç gün önce yapılan o görüşmeye atıfta bulunarak böyle bir işte görsel başkent Tahran'a işte monte edilmiş orada ana işlev caddeye, yani İnkılap Meydanı'na bu görselin
1: monte edildiğini söyleyebiliriz.
0: İşte İbranice ve Farsça'da İşte ben tabii İbranicesini okuyamayacağım ama Farsça yazıyor. Ruzberuz Monzabiter. Her gün, her geçen gün İsrail'in daha fazla izole olduğunu, yalnız kaldığını söylüyor. Diğer tarafta işte Aksa tufanından bahsediyor. İşte tufanı Aksa yek şikesti gayri kabile termin beraber rejimi sehyonistiz. İşte Aksa tufanının sehyonist rejim için onarılmayacak bir yenilgi olduğunu belirtiyor. Özellikle dikkat çeken Benjamin Netanyahu'nun tek başına Birleşmiş Milletler'de oturmasının işte bu şekilde Tahran sokaklarında resmedilmesi ilginçtir diyor da sözü şimdilik sana bırakıyorum.
1: Peki efendim. Ekber, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, gerçekten önemli, ilginç bir ayrıntıydı. Efendim piyasalar kapandı dakikalar öncesinde. Piyasalara bir bakalım. Piyasalar günü nasıl noktalamış? Borsa İstanbul'da bugün yukarı doğru hafif bir hareketlenme var. 12.265 puandan günü tamamladı Borsa İstanbul. %0,43'lük bir artışla. Dolarda yukarı doğru bir seyir var. 49.34'ten işlem görüyor an itibariyle %0,18'lik bir artışla. Euro da aşağı doğru yön, 55.24'ten işlem görüyor. Gram altında yukarı doğru bir hareketlenme var. 6.633 liradan işlem görüyor. %1,33'lük bir artışla. Asıl artışsa gümüşte gözüküyor. Gümüş onsu %2,77'lik bir artışla 60 liradan işlem görüyor. Uluslararası ticareti Brent petrole baktığımızda ise yukarı doğru hareketlik hala devam ediyor. Malum savaşın başladığı günlerde 77-78 dolar bandındaydı. Gerilim devam ettikçe de Brent petrol fiyatı artmaya devam ediyor. An itibariyle %0,57'lik artışta 104 dolar 87 sentten işlem görüyor Brent petrolün varili. Ve devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ordusunda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk yaşanacak. 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişi öldüren, 32 kişi yaralayan eski binbaşı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek infaz edilmesine karar verildi. Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta infazının canlı yayınlanması planlanıyor. Karar, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth'in tavsiyesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından onaylandı. Eski binbaşı ve psikiyatrist Nidal Hasan 5 Kasım 2009'da Texas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi de yaralamıştı. Hasan ölüm cezasına çarptırılmıştı. Nidal Hasan'ın kurşuna dizilmesi Amerika Birleşik Devletleri ordusunda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk infaz olacak. Rusya'nın son günlerde saldırılarını artırması Kiev'de hayatı durma noktasına getirdi. Kiev Belediye Başkanı halkı kışı farklı bir şehirde geçirmeyi düşünün diye uyardı. Kentin altyapısının çökme noktasına geldiği de vurgulandı.
2: Rusya'nın artan saldırıları, altyapının hedef alınması, enerji krizi ve yaklaşan kış. Giderek ağırlaşan tablo karşısında Kiev Belediye Başkanı savaşın başından bu yana ilk kez umutsuz konuştu.
3: Açık konuşmak gerekirse başkente durum şu an çok trajik. Paris zamanındaki gibi yaşıyor gibi davranmak ne yazık ki artık işe yaramayacak.
2: Kiev Belediye Başkanı Ukraynalıların kışı başka yerde geçirmeyi düşünmeleri çağrısında da bulundu. Saldırılar sonucu kentin altyapısının çöktüğünü vurguladı.
3: Rusya Kiev'in altyapısını yerle bir etti. Kritik altyapılar, ulaşım, barınma ve sosyal alanlar hepsi ve Rusya bir kez daha enerji sektörünü hedef alıyor.
2: Belediye Başkanı Klitschko, şehrin tamamen boşaltılması senaryosunun ise gündemlerinde olmadığını vurguladı. Durumun ilerleyen günlerde daha da kötüleşebileceğini söyledi.
3: Isınma sistemleri, yakıt, gıda ve su konusunda takviyelerimiz var. Ama ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, hava savunma sistemleriniz yetersizse kendinizi çok zor bir durumda bulursunuz.
1: Karar Kahramanmaraş, Manisa, Bursa ve İstanbul'daki okul canilerinin ortak özellikleri arkalarına birer manifesto bırakmaları. C31K gibi kapalı gruplar da verdikleri gizli talimatlarla şiddet olaylarını körüklüyor. Peki uzmanlar bu konuyla alakalı ne diyor? Haberimizde izleyeceğiz.

0: Okul saldırganlarının ortak özellikleri manifesto bırakmaları. Saldırganlar dijital mecralardaki kapalı gruplarda verilen C31K talimatlarını yerine getiriyor.
1: Dijital ortamda çıkan riskler erken fark edilirse çözüme kavuşturulur.
0: Gündeme gelen okul saldırılarının ortak özelliği tüm faillerin arkalarında birer manifesto bırakmaları.
1: Okul saldırıları bağlamında dijital manifesto, saldırganın gerçekleştirdiği eylemden önce veya sonra dijital ortamda bıraktığı düşünceleri olabiliyor, öfkesi olabiliyor, hedefleri olabiliyor.
0: Kamuoyunda C31K olarak bilinen gruplar, Telegram gibi platformlarda bu dünyadan giderken manifestonu gerçekleştir gibi söylenleri tetikliyor. Bu söylemlerin etkisinde kalan gençlerin saldırıları gerçekleştirmeden önce mutlaka arkalarında iz bıraktıkları belirtiliyor.
1: Bırakılan izler bir araya geldiğinde anlam kazanıyor. Mesela C31K gibi kapalı çevrimiçi gruplar var. Bunlar işte şiddete özendiren dijital gruplar. Gençlerin öfkesini, yalnızlık duygusunu, işte kabul görme ihtiyacını kullanıyorlar ve bu sayede şiddeti bir tür güç gösterisine dönüştürüyorlar.
0: Uzmanlara göre ise bu izlerin tespiti ilk önce ailede başlıyor. Ebeveynlerin çocuklarının hareketlerini yakından izlemeleri gerekiyor.
2: Çocuğun özel hayatı diye bir şey olmaz. 18 yaşına kadar bir anne babanın çocuğunun telefonuna bakması, WhatsApp mesajlarını kontrol etmesi, internet geçmişine bakması gerekiyor.
0: Sosyal medya kullanıcıları veya ailelerin internette gördükleri zararlı içerikleri ihbarweb.org.tr adresine bildirmeleri ise büyük önem taşıyor.
1: Bildirmeli ki bu içeriklerin hemen önüne geçilsin.
0: Öte yandan bazı platformlarsa bu gruplara büyük ölçüde müsaade ediyor.
1: Burada siber emniyet güçlerimiz var. Bu grupların içerisine sızarak burada yaşanan ve meydana gelen olayları zaten inceliyorlar. Ne yazık ki sosyal medya platformları ve bu tarz uygulamalar devlet kurumlarıyla zaman zaman bilgi paylaşımı yapmıyor. Dolayısıyla bunlara erişim engellerinin getirilmesi gerekiyor.
3: Efendim, ekranlarınıza yansıyan bir son dakika bilgisi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim isteyen 5 isim istifa etti. Olağanüstü toplantıda 7 isim ise göreve devam etme kararı aldı. Bu ne anlama geliyor? A-Spor ekibinden Erdem Akbaş telefon attığımızda. Erdem, anlatır mısın bize ne anlama geliyor bu durum?
4: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün çok önemli, kritik bir toplantı vardı. Toplantıya gidilirken 5 tane yönetici federasyonun olağanüstü seçimli genel kurulu yapmasını istiyordu. Yani Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olağanüstü seçimli genel kurula giderek ya güven oyu tazellemesini ya da görevi bırakmasını istiyordu mevcut bu 5 yönetici. Bugün Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'yla yaptığı toplantıda şunu ifade etti. Olağanüstü seçimli genel kurul gündemimde yok. Seçimler belirlenen takvimde Haziran 2027'de yapılacaktır dedi. Devamında oy çokluğuyla bu karar oylandı. Bu bahsettiğimiz 5 yönetici seçim kararı alınmadığı için istifalarını verdi ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı. Yedek üyelerle beraber şu an yoluna devam eden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu var. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunun geleceğini ilgilendiren MHK'de kimin olacağı, yayın ihalesi gibi konularla yakından ilgilenerek Haziran'daki seçim için Türk futbolunu olabildiği kadar sağlam bir zeminde oturtmak istiyor. Hazirana kadar da seçimin gündemde olmadığını kendisi de yöneticilerine iletti. Bu istifalar aslında seçim olmasını isteyen ama seçim olmadığında yönetimden ayrılan isimler olarak nitelendirebileceğimiz yöneticiler.
3: Peki Erdem Akbaş, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, Maltepe'de çökme faciasını hatırlayacaksınız. 5 kişi hayatını kaybetti. Bilirkişi ön raporu tamamlandı çökmeye dair. Diyor ki bilirkişi 3, 4, 5 ve 6. katlarda binaya sonradan eklendi bunlar diyor. 2 defa yıllar öncesinde bu katların, yani kaçak olan 4 katın yıkılması için talimat verilmiş. Fakat bu talimat yerine getirilmemiş. Aynı zamanda binanın yapımında da deniz kabuğu olan içerisinde deniz kumu kullanılmış. Bazı kişiler de gözaltına alındı. Bakalım ayrıntısına.
5: Çıkarıldı şu anda.
6: Sesimi duyuyorsunuz. Bir yere iki defa
0: Son 4 kat için 2 kez yıkım kararı çıktı ancak uygulanmadı. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina için bilirkişi ön raporu ortaya çıktı.
5: Sakin olun, sakin olun.
0: İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 14 kişiden 5'inin cansız bedenlerine ulaşıldı.
6: Binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
0: Çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı. Raporda binanın ruhsata aykırı olarak inşa edilen katlarına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı.
7: Yıkılan binaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Ortaya çıkanlarsa oldukça dikkat çekici. Peki neler? O bilirkişi raporuna göre binanın kaçak katlarının yani 3, 4, 5 ve 6. katının 1989 ve 1990 yıllarındaki karara göre yıkılması gerekiyordu. Ancak bu işlem hiçbir zaman gerçekleşmedi.
8: Deprem oluyor zannettim. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani.
0: 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihli yapı tatil tutanaklarına konu olan ruhsata aykırı imalatların çökme sırasında da mevcut olduğu belirtildi.
2: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Burası bayağı açıldı. Şimdi bak şuralarda başladı çatlak. Yoktu bunlar.
0: Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, fenni mesulü Hasan Balcı, sürveyanı Mevlüt Okumuş, bina sahipleri ve dönemin şantiye sorumlusunun kusurlu olduğu belirtildi. Öte yandan ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. İş makinelerinin desteğiyle binanın her katındaki kolonlardan incelenmek üzere numuneler alındı.
7: Deniz kabuğunu veya deniz kumunu sahillerde görmeye alışkınız. Ancak görünmemeyi beklediğimiz yerse bir binanın temeli olacaktır. Ancak Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu o binanın temelinde görmüş olduğunuz deniz kabuğu ve deniz kumu bulundu.
0: Alınan örneklerde bulunan ilk bulgular binanın yapımında kullanılan malzemelerin niteliğine ilişkin ipuçları verdi.
7: Bina inşaatında şüphesiz en önemli unsurlardan ikisi beton ve betonu birbirine bağlayan demir. Ancak demiri kullanırken bazı şartlar da beraberinde geliyor. Bunlar neler? Demirin belli bir kalınlığa sahip olması ve yivli olması. Ancak Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu o binada kullanılan demirde herhangi bir yiv ya da anlaşılabileceği üzere bir tırtık bulunmuyor.
0: Binadan alınan numunelerin incelenmesiyle çöküşün nedeni ve yapının dayanıklılığına ilişkin teknik bulguların netleşmesi bekleniyor. 1987 yılında inşa edilen binada kolon kesildiği iddiası da gündeme gelmişti. Binanın bazı bölümlerinde sıvaların döküldüğü ve altındaki demirlerin açığa çıktığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı.
3: Kahramanmaraş'ta husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahale eden polis memuru Asadullah Orçan hayatını kaybetti.
9: Akrabalar arasındaki silahlı kavga bir polisi hayattan kopardı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki grubun pastanedeki sözlü tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görev yaptığı Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden yıllık izin için memleketi Türkoğlu'na geldiği öğrenilen polis memuru Seyfullah Orçan akrabaları arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada yeğeni Alihan Orçan elindeki pompalı tüfeği ateşledi. Polis memuru Seyfullah Orçan saçmaların hedefi oldu. Kanlar içinde yere yığılan Orçan kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan katil zanlısı Alihan Orçan jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
3: Efendim kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında

0: tekrar karşınızdayız.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin 9 aylık otomotiv ihracatında %73,7 ile Avrupa Birliği ilk sırada yer aldı. Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak ile Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı. Ocak ile Eylül döneminde yaklaşık 200 ülke özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı %14,8 oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
9: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
10: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
11: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda.
12: Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
13: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
14: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
15: Büyük rahatlık Paytr.
16: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
17: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
18: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
19: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
18: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek

0: zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
8: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Reklam. A Haber Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
11: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
13: Turbo marş gücü hep tıkırında. Turbo garanti 3 yıl yanında.

0: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Turbo marş gücü.

0: Akü. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zamanı herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli bana hayata.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Canlı yayın.
10: Devam ediyor ama yabancılar da tabii yönetim kuruluna sunulmuş isimler var. Onlar da değerlendirmelerini yapıyorlardır ama yönetim kurulunun çoğunluğu da şu an içerisinde yerli adayların daha önde olması gerektiğini savunuyor. Onu da söyleyelim.
11: Dedi. Evet, peki Efecan Öztaş, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim kıymetli bir başka konumuz var. Aspor yorumcusu Şenol Uslu Ömer bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz yayınımıza tekrar.
12: Hoş bulduk, sağ olun.
11: Hemen sizden de dinleyelim yorumunuzu. Montella çok tartışıldı, çok konuşuldu. Dünya Kupası'ndan sonra özellikle çok tartışma konusuydu ama işte geçmiş başarılarından hatırına biraz susuldu herhalde o dönemde. Sonrasında şimdiki alınan hezimetler. Ne diyorsunuz, yorumunuz nedir bu konuda?
12: Vallahi alınmış şu andaki kararı ben de tebrik ediyorum. Biraz geç alındı ama beklenmesi gerektiği kadar beklenirdi bence. Yeterli saygı İFAD Futbol Federasyonu Başkanı Montella'ya gösterdi. Acaba şöyle bir düşünüyorum, hafızalarımızı tazelemek için diyorum. Bu milli takımımızda bizim yıllardan beri hem yerli antrenörler hem de yabancı antrenörler çalıştı. Fakat Montella'ya gösterilen müsamaha bugüne kadar hiç kimseye gösterilmedi. Ona çok büyük şanslar tanındı ve tebrik ediyorum. Arkasında bir teknik adamın duran yönetim kurulunu da tebrik etmek lazımdı. Ama bıçak kemiğe dayandığı noktaya geldik. Artık kaçacak bir yerin kalmadı Montella'nın. Artık son dönemlerde verdiği demeçlerde zaten Türk futboluna bir şey veremeyeceğini yaptığı mazeret dolu açıklamalarla net bir şekilde ortaya koydu. Her mağlubiyetten sonra bir mazeret üretiyorsa bir hoca,
11: evet,
12: kendisi bir üretkenlik yapamıyor da buralara yöneliyorsa bence sonunun geldiğini anlamıştı. Bence bundan önce Şenol Hoca'nın da başına geldi. Şenol Güneş'in de bir Avrupa Şampiyonası'na hemen sonra hemen yollandı. Fatih Terim'e de zaman zaman oldu ama şunu unutmayalım. Bizim milli takımlarımızda bugüne kadar hep yerli teknik adamlar başarılı oldu ve bu Montella'dan daha çok eleştiri aldı. Ben bunu kabul etmiyorum. İnşallah milli takımımızın başına milli takımımızı temsil edebilecek bu altın nesili top oynatmaya yönelik bir şeyler yapabilecek teknik adamları seçer bundan sonra
11: evet. Yönetimler. Soru şuydu aslında bir taraftan da. Yani bu kadar alınan mağlubiyetlerden sonra Montella mesela neden görevi bırakmadı? En çok sorulardan bir tanesi buydu değil mi? Yani Montella bu kadar başarı sunmuş aldın ki gerçekten çok büyük bir hezimet. Bu maçları izlerken bile inanılmaz üzülüyorduk biz Türk halkı olarak. Son 4 maç sadece bir gol. Hani galibiyeti beraberliği de geçtik. Sadece bir gol değil. Yani bu kadar böyle büyük hiçbir şey yok. Buna rağmen mesela istifa etmemesini anlayamamıştık bu konuda Montella'nın. Tazminat falan değildir herhalde değil mi? Yani istifa etmemesi nedeni.
12: Hocam bu tamamen duygusal bir konu. Bu

0: olduğunu anlamamak diye bir şey yok. Bunu bizler anladık neden olduğunu ama biz de sizler gibi bunu halkın önünde, televizyon ekranlarında söylemek istemedik. Yani bunlar gurur rencide edici şeyler. Yani kendisinin istifa etmeme nedeninin tek bir nedeni olabilir. Benim tazminatımı verin, gideyim demektir bu. Bunun başka bir izahı, başka bir açıklaması olamaz. Yani benden diyor bir sözleşme yaptınızsa ki bunu bütün yabancılar aynısını yapıyorlar. Montella de aynısını yaptı, Tedesco da aynısını yaptı. Efendim sana söyleyeyim, bütün yabancılar aynı yoldan gidiyorlar. Yani bunlar zaten para kazanmak amacıyla geliyorlar ve hak edişini almak istiyorlar.
1: O da yani Happy Top'u 5 aylık bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani sözleşmenin bitimine zaten 5 ay kalmış bildiğim kadarıyla. 5 aylık bir tazminattan bahsediyoruz. Böyle devasa yılların tazminatı da değil alacağı tazminatta.
0: Onu tam net olarak bilmiyorum ama yazılan çizilene bakarsam 5 aylık olduğunu düşünmüyorum. Yani 5 milyon gibi bir para telaffuz ediliyor. 5 aylık bir para için zannetmiyorum Montella onu yapsın ama uzun bir, tabii onun ne derece doğru olup olmadığını da bilemiyoruz tabii. Orada bir şey söylemek bizim haddimize değil. Doğru bir sözleşmesinin ne olduğunu bilsek onu söyleriz. Ama onu da bir tarafa bırakalım. Gerçekten iyi bir takımımız, iyi bir kadromuz, çok iyi takımlarda oynayan çok kaliteli oyuncularımızın olmasına rağmen bu kadar başarısızlığın arkasına sığınan bir teknik adamı yönetim kurulu gerçekten bu kadar çok sabretti.
1: Evet.
0: Yani Dünya Kupası'nda ben Amerika'yı biz 3-2 yendik ama biz Amerika'nın A takımını yenmedik. Amerika'nın B takımını yendik. Bakın 4 tane burada maçımız oynadık. Avrupa Uluslar Ligi'nde 11 tane gol yemişiz. 2 tane gol atmışız. Dünya Kupası'nda Avustralya'ya, Paraguay'a yenilmişiz. Bizim seviyemiz hadi Fransa, Belçika, İtalya değil de peki Avustralya, Paraguay bizim seviyemizde mi onlara da yenildik yani? Böyle maalesef baktığımız zaman hep mazeret üretti Montella. Yani iyi bir hizmet etti. Biz de Türk halkı olarak hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz ama bu halkla dalga geçmeye başlarsak o zaman gerekeni de insanlar yapar. Peki. Yüzümüze baka baka biz futbol adamlarıyız. Bizim yüzümüze baka baka bir şeyleri yalan yanlış anlatmaya çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Onun için yani bence çok hayırlı bir karar oldu. Çünkü milli takım havasını kaybetmişti, organizasyonlarını kaybetmişti, oyuncuların güveni kalmamıştı. Yeni bir taze kanla birlikte belki bu yeniden yukarı doğru çıkacaktır. Ben çıkacağından da eminim zaten.
1: Çok erken ama birkaç cümleyle en azından bu konudaki fikirlerinizi ya da sizin kendi işte talebinizi dinlemek isterim. Kimlerin adı geçer burada?
0: Vallahi şimdi bugün federasyonda da büyük bir deprem oldu. Yani 5 tane yönetici birden istifa etti. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu seçimlere kadar burada izledi ama o açıklamasından sonra 5 yöneticinin birden istifa etmesi, daha önceki istifalar da var. İş nereye gideceğini tam net bilmiyoruz. Federasyon yönetim kurulu bir dağılmış vaziyette. Kısa bir süre içerisinde bunun değerlendirmesini yapmak bizim için güç olur. Ama bir gerçek var ki biz yerli teknik adamlarla bizim milli takımımız yerli ve milli olmalı.
1: Evet.
0: Ben bunu her zaman savunurum. Her zaman da bunun destekçisi olmuşumdur. Bu isimler de belli zaten. Günümüzde konuşulan isimlerin hemen hemen hepsi buraya doğal adaydır. Bu işi daha önce görevi başarıyla yapmış, kulüplerde başarıyla çalışmış arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesini mevcut yönetim mi artık seçecek? İbrahim Hacı Osmanoğlu bilmiyorum bu kadar istifadan sonra nasıl bir karar alacaklar?
1: Evet.
0: O bir muamma olduğu için şimdi ne söylersek havada olur.
1: Peki.
0: Ben en iyisi bu konuda yani ya benim fikrim şu. Yerli ve milli. Ben başka istemem kardeşim.
1: Evet.
0: Türk halkının çoğu da bunu istiyor zaten. Bizim duygumuzu futbolcuya verecek bir teknik adam lazım. Orada tercüman vasıtasıyla bizim Türk milli takımına bizim duygularımızı anlatamaz.
1: Peki. Efendim çok teşekkürler yayına katılımınızdan dolayı.
0: Rica ederim.
1: İyi akşamlar. Çok sağ olun.
0: İyi akşamlar.
1: Ve efendim ajans akşama doğru ya da burada noktalıyoruz. Böylece tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Son soruşturmasında ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Kaç kişiyle kaç şirketin kazanç sağladığı tespit edildi. Peki elde edilen haksız kazanç ne kadar? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam Ajansı'nda gelişmelerle karşınızdayız. Fırtına gibi bir gündem var. O gündem içerisindeki başlıkları ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. O başlıklardan bazılarını geride bıraktığımız dakikalarda son dakika bilgisi olarak duyurduk. Detayları da paylaşmaya devam edeceğiz. O son dakika gelişmelerine yenilerini ekleyelim. Aydın'ın Germencik ilçesine gideceğiz. Minibüsle Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsü çarpıştı. Şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise yaralandı. Kaza Aydın İzmir Otoyolu Hıdırbeyli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aydın yönüne ilerleyen minibüs tur otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsüyle bir yolcu hayatını kaybetti. 9 kişi ise yaralandı. Tur otobüsünde 40 yabancı uyruklu yolcunun bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Görüntüler de ekranlarınıza yansıyor yaşanan kazaya dair. Ve İstanbul trafiği bir günü daha noktaladık, haftayı noktaladık. Peki İstanbul trafiğinde son durum ne? Hemen ona bakalım. Bu akşam itibariyle şu anda İstanbul trafiğinde yoğunluk %78'e yükselmiş durumda. Hemen aslında köprülere bakalım. Asya Avrupa geçişinde özellikle ikinci köprüde trafiğin neredeyse Ataşehir'e kadar gerilediğini görüyoruz. Birinci köprüde de benzer bir manzara var. Yani Anadolu Avrupa geçişlerinde yoğun bir trafik var. Avrupa Anadolu geçişlerinde ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü biraz daha rahat gibi. Köprü öncesinde katılımla birlikte başlıyor yoğunluk. Diğer tarafta ise Şişli'ye kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şişli'ye kadar trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Yine Bağcılar noktasında TEM'de ve yine özellikle E5'te Küçükçekmece noktasında Beylikdüzü de trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz Avrupa'da. Alternatifler sahil yolu hem gidişte hem gelişte çok rahat görünüyor. Geçişlerde ise kıta değişiminde ise Avrasya'nın iki yönlü olarak da çok rahat olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasında da Ataşehir'de o köprü trafiğinin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Ve aslında yine Kozyatağı'ndan başlayarak tamamında E5'in tamamında bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul trafiğindeki son durum böyleydi. Notları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Havanın gündeminden gelişmelere bakalım şimdi. İtalya'ya gideceğiz. İtalya'nın Sicilya adasında korku dolu anlar yaşandı. Şiddetli hortumlar adanın batısını esir aldı. Sicilya'nın batısındaki Marsala ve Pedrosino bölgelerinde bu sabah saatlerinde şiddetli hortumlar etkili oldu. Arda arda etkili olan hortumlar evlere, araçlara ve okullara zarar verdi. Bazı evlerin çatıları tamamen söküldü, duvarların yıkıldığı ve elektrik direklerinin devrildiği de gelen bilgiler arasında. İtalyan basını bunların son yıllarda Sicilya'da görülen en şiddetli hortumlar olduğunu ifade etti. Birçok hortum nedeniyle yaralıların hastaneye kaldırıldığı da gelen bilgiler arasında. Benzer manzaralar Güney Amerika'da da yaşanıyor. Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago ve çevresini vuran sel felaketi nedeniyle evler, yollar sular altında kaldı. Görüntüler Şili'den. Günlerdir aşırı yağışların etkisi altında ülke. Başkent Santiago'nun içinden geçen Mopocho Nehri yağışların ardından taştı. Başkenti sel vurdu. Evler, yollar su altında kaldı. Araçlar sele kapıldı. O anlarda yaşananlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Şili Devlet Başkanı başkent Santiago'da acil durum ilan etti. Sel nedeniyle okullar tatil edildi. 12 binden fazla haneye ise hali hazırda elektrik verilemiyor. Haftayı noktalıyoruz dedik. Peki haftayı noktalarken hava radarından aldığımız anlık veriler bize ne anlatıyor? Yurdun tamamen doğusuna, hatta kuzey doğusuna çekilmiş durumda yağışlı hava. Yurdun batısında iç kesimlerde mevsimde, hatta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkları görüyoruz. Adana'da, Maraş'ta,

0: Malatya'da günlerdir devam ediyordu yağış. Orada azaldığını söyleyelim. Şu an itibariyle yağış Trabzon'un güneyinden başlayarak Erzincan, Erzurum ve Ağrı çizgisine kadar çekilmiş durumda. O bölgelerde yağış etkili. Hafta sonu da yağışın yurdu terk etmesi bekleniyor. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. İstanbul'da ise uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyon vardı. Gözaltına alınan 95 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 32'sinin ise sınır dışı edildiği bilgisini paylaşalım.
1: Çağrı merkezleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. Şüpheliler Beyoğlu ve Şişli'de iki ayrı çağrı merkezi kurdu. Vatandaşları arayarak uluslararası yatırım vaadiyle dolandırıyorlardı. İstanbul Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Siber polis tespit edilen her iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden 32'si sınır dışı edilirken bir kişi ise serbest bırakıldı.
0: Ekonomi cephesinde rakamlar bize ne söylüyor? Haftayı tamamlarken hemen haftanın rakamlarını sizlerle paylaşalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi bugün de yatay pozitif bir seyirle haftayı tamamladı. 12.265 puan seviyesinde yaklaşık yarım puanlık bir yükselişle. Dolar TL'de 0.18'lik bir yükseliş var. 49.34 seviye. Euro TL'de 55.22'yi görüyoruz. 0.31 aşağı yönlü. Altında bugün bir yükseliş vardı ons'ta. 4.190 seviyesine çıktı ama beklenen seviye elbette bu değildi. 1.37'lik yükseliş gramda 6.646 liradan işlem gördü. Brent petrolde yükseliş sürüyor. Dün son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Ara seçimlere kadar 3 Kasım'a kadar Trump İran'a saldırmayacağız dedi ama bölgede gerilim tırmanıyor. Altında affedersiniz petrolde de yükselişi buna yoruyor uzmanlar. 104 doların da üzerinde bir Brent petrol var. Gümüşte de 60 doların aşıldığını 2.89'luk bir yukarı yönlü hareket olduğunu söyleyelim. Piyasalar, rakamlar haftayı böyle noktaladı. Detaylarla yeni saate yavaş yavaş giriş yapalım.
2: Maltepe'de 5 kişiye mezar olan yorgun bina ile ilgili hangi detaylar ortaya çıktı? Enkazdan alınan beton ve demir örnekleri binaya ilişkin hangi mesajları verdi? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
0: Akşam Ajansı'nda yavaş yavaş yeni saatte başlıyoruz. Peki yeni saatte hangi başlıklar ekranlarınızda olacak? Akşam Ajansı'nda birazdan hangi haberleri göreceksiniz? Önce onları hatırlatalım dilerseniz. Son soruşturması ile ilgili süreç devam ediyor. 214 kişi 187 milyar detayları ekranlarınıza getireceğiz. Son soruşturmasında çarpıcı ayrıntılara ulaştı ekiplerimiz. O ayrıntılar ekranlarınızda olacak birazdan. Ve dün İstanbul'un, Türkiye'nin gündemindeydi. Bir facia yaşanmıştı. O facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Çöken bina ile ilgili ön rapor tamam. O rapor bize neler söylüyor? Birazdan ekranlarınızda olacak. Ve az önce de o futboldaki depremin ayrıntılarını paylaşmıştık. Futbolda bir kritik gündü. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olağanüstü toplantı yaşandı. Olağanüstü kararlar var. O kararları ekranlara getireceğiz. Montella artık Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü değil. Yollar ayrıldı. Ayrıntılara bakacağız. Ve dünya gündemi Trump'ın yaşadığı hayal kırıklığı. Nobel Barış Ödülü'nü Pillay kazandı. Trump çok istiyordu ama bu yılda Barış Ödülü Trump'a nasip olmadı. Amerikan Başkanı yine kendine has üslubuyla yanıt verdi. Onu da ekranlarınıza getireceğim birazdan. Ve çok çarpıcı bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlayacaksınız daha önce iki kez iğneyle öldürülmeye çalışılan mahkum hayatta kalmıştı. Bir başka gelişme, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez halka açık bir infaz yaşanacak. O infazla ilgili detayları birazdan paylaşacağız diyelim ve hemen günün en sıcak gelişmesiyle Yeni Saat'e başlayalım. O açıklama geride bıraktığımız dakikalarda geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün bir toplantı vardı. O toplantı neticesinde bir seçim kararı alınacak mı, alınmayacak mı? Bu bekleniyordu. İstifalar vardı ama seçim kararı ile ilgili beklentiler

0: yaparken Montella ile ilgili bir karar geldi. Hemen aslında o yapılan yazılı açıklamayı seslendirelim. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştiği toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Bir seçim kararı geldi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. O seçimli olağan genel kurula kadar da yönetim kurulu görevini sürdürecek. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akgöz'ün atanmasına karar verildi. Hemen ardından da milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Montella'nın ayrılığı bir cümleyle duyuruldu, yazılı bir mesajla. Elbette bu da çok tartışılıyor. Bundan sonra ne olacağına dair elbette tahminler var. Nasıl bir teknik heyet gelecek, onu da tartışılan başlıklar arasında ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz. Ama elbette siyaset gündeminde yaşananlar var. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları var. O açıklamaları hatırlatalım. Ardından da yavaş yavaş haberlere geçiş yapalım. Başkan Erdoğan muhalefette yalan, spekülasyon var dedi. Siyasi parti değil, iftira üretme merkezi cümlesini kurdu. Dezenformasyon üretmenin, çamur iftira atmanın peşindeler. FETÖ taktikleriyle saldırıyorlar. Buranın altını çizmek lazım. Başkan Erdoğan'ın bu ifadesi önemli. Detaylarına da bakacağız. FETÖ taktiğiyle saldırıyorlar. Önce para kulelerinin hesabını versinler. Rezil siyasete izin vermeyiz. Kirli yöntemlere eyvallah demeyiz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli'ndeydi. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenindeydi. Muhalefetin dezenformasyon yaptığını belirtti. Çok sert ifadeler kullandı. Şimdi kulak verelim.
1: Gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bul. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil. Sanki iftira üretme merkezi. Sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.
2: Fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi, dezenformasyon yaptıklarını vurguladı. FETÖ taktikleriyle bize saldırıyorlar dedi.
1: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelere yönelik soruşturmaları hatırlattı. Fon soruşturması üzerinden AK Parti kadrolarına yönelik atılan iftiraları eleştirdi.
1: Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin

0: yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor.
1: Erdoğan siyasetin ve medyanın limanı ahlaktır ifadesini kullandı.
0: Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerle iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür.
1: Erdoğan fon soruşturmasının titizlikle devam ettiğini de vurguladı.
0: Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin.
2: Ve bir sıcak gelişme hatırlayacaksınız. Dün sabah saatlerinde, hatta sabaha karşı yaşanmıştı. İstanbul'da Maltepe'de çöken bina. Soruşturma ivedilikle başladı, devam ediyor ve o soruşturma kapsamında iki tutuklama olduğu bilgisini de aktarmış olalım. Hatırlayacaksınız, o binanın çökmesinin hemen ardından iki gözaltı yaşanmıştı ve o gözaltılarla ilgili tutuklama kararı çıktı. Detayları da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. İstanbul'un göbeğinde çöken bina ile ilgili ayrıntıları ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi az evvel haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan FETÖ taktiği ifadesini kullandı. Peki Başkan Erdoğan'ın kullandığı fon süreciyle ilgili muhalefetin FETÖ taktiği saldırıları ne anlama geliyor? Bu taktik neydi? Hemen hızlıca bunu hatırlayalım. Burada bir parantez açalım. Tarihsel olarak bir kronoloji hazırladık. Siz de şöyle hafızanızı biraz daha yokladığınızda o süreçleri hatırlayacaksınız. Aslında süreç Gezi Parkı olaylarıyla başlamıştı. Gezi Parkı olayları FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla sosyal medyadan ve kendi yayın organlarıyla gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgelerle kamuoyunu yönlendirmek istenilen yakın tarihteki önemli süreçlerden biriydi. O dönemleri hatırlayın. Hatta bununla ilgili yargı süreci de işlemişti. Ardından çok benzer adımlar 17-25 Aralık yargı darbesinde, ekonomi darbesinde yaşanmıştı. Çok benzer yine belli gruplar üzerinden oluşturulan algılar ve o algılar yalan ve iftira kampanyasına dönüşmüştü. Sonrasında süreç yine yargıya taşınmıştı. Ve elbette bu sürecin zirve yaptığı an 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçti. Yine terör örgütü elebaşları Gülen'in talimatıyla özellikle sosyal medyadan ya da yakın buldukları gazeteciler, yayın organları vasıtasıyla önce gerçeğe aykırı bilgi ve belgeleri paylaşıyorlar. Ardından da kamuoyunu yönlendirmek istiyorlardı. Benzer sürecin burada da yaşandığını belirtiyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili. Siyasi tartışmaları da alevlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlar ilk andan itibaren devreye girdi. Muhalefetin 17-25 Aralık dönemini hatırlatan asılsız iddiaları yeni bir gerilim başlığına dönüştürdü.
3: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge notusunu veriyorum size. 235-42-284.
4: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz.
5: İddia belgeleriyle ortaya konulmuş. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı babası 830 milyonluk işlem yapılmış.
4: İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
1: Fon soruşturmasında Adalet Bakanlığı'ndan sızdırılan isim iddiaları, isim benzerlikleri üzerinden yürütülen iftira kampanyası. Kendi yolsuzluk ve rüşvet çarklarını görmezden gelen muhalefet fon üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarıyla AK Parti'yi hedef alıyor. Muhalefet partilerinde yaşanan yolsuzluklara sabrı kalmayan seçilmiş belediye başkanları dahi istifa etmek ve AK Parti'ye geçmek için sıraya girerken muhalefet hala kara propaganda peşinde koşuyor.
6: Bu kez iftiralara sarılma siyaseti var. İddia diye ortaya atılan iftira nitelikli bir konu gündeme geliyor. Ve bu gündeme gelen konu bir süre sonra bu ve benzeri düşünenler tarafından doğru kabul edilerek sosyal medyada yayılıyor. Ve bunun üzerinde yeterince düşünmeyen, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok geniş bir kitle onu doğru kabul ediyor. Ve bir süre sonra bu bir yeni gerçeklik haline dönüştürülüyor. Ama hak er geç yerini buluyor. Fakat iftira çok çabuk yayılıyor. İftirayı yalanlasanız ve kınasanız ve hukuk önünde hesaplaşsanız bile ilk etapta sizinle ilgili bir imaj oluşuyor. Öyleymiş, böyleymiş şeklinde yaygın bir konuşmaya konu oluyor. Ve arkasından hukuk süreci tamamlandığında konu ya unutulmuş, ya eskimiş, ya da eski önemini kaybetmiş bir duruma da getirilebiliyor.
1: Yaşananlarsa FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü olan 17-25 Aralık'ı akıllara getiriyor. Oysa açgözlülüğe ve fahiş kazanç elde etmeye çalışanlara operasyon emrini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti.
0: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez. O akla leke süremez.
1: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren yetkili kurumlar görevlendirildi. Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere fon soruşturması titizlikle yakından takip edilmeye başlandı.
7: Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbiri uygulananlar var. Devam eden bir süreç var burada. Milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz.
1: Ancak yeni partili birçok isim peşi sıra kameraların karşısına geçtiği açıklama yaptı. İddiaların gerçek olmadığı resmi belgelerde vardı. Ancak onlar gerçek olmayanları dillendirdi.
6: Aslında hani gerçekten riskli, hatta bana göre tehlikeli bir gazetecilik türü. Ben öyle duydum. Öyle konuşuluyor. İddia bu yönde. Üstelik bunu paylaşanların farklı sosyal medya hesapları ya da kanalları üzerinden de ulaştığı kitleler dolayısıyla hem etkileme gücü var, hem de burada ne kadar çok izleniyorsa elde ettikleri ekstra bir gelir de var. Bir milletvekilinin siyaseten bir konuyu gündeme getirmesi parlamento zemini içinde çok sık rastladığımız durumdur. Ama altını dolduramadığınız andan itibaren gerçekten ya bir siyasi intihar saldırısı düzenliyorsunuz demektir, ya da gerçekten siyasi boyutu da olabilecek bir oyuna alet oluyorsunuz demektir. İkisi de kabul edilebilir değil, ikisinin de mazereti yok.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a hedef alan iftiralar atıldı.
8: İsim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup ne kadar güzel bir şey bulduk diye heyecanlanarak, maalesef ellerini de oluşturarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi yıpratmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik maalesef bir tutum sergilemektedir. Ancak yalanları patladı.
1: Muhalefet daha önce de benzer asılsız iddialar bulunmuştu.
2: Sürecin bir de elbette yargı boyutu olacak. Yargı boyutunda atılan adım hangi başlıklarla özetlenebilir? Dilerseniz hatırlatalım. Mahinur Özdemir Göktaş vekiller hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki hangi vekiller hakkında, hemen aktaralım. Cemal Enginyurt, Yeni Parti milletvekili. Ali Mahir Başarır, Yeni Parti Grup Başkan Vekili. Özellikle de Ümit Özlale iddiayı ilk kez ortaya atan, bu iftirayı ilk kez ortaya atan isimdi. Yeni Parti milletvekili bu isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunulmuş durumda. Ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturması üzerinden hedef alınan

0: İsimdi demiştik. Belge ve delil olmadan yapılan iftira siyaseti Bakan Göktaş tarafından da çürütüldü. Özlale derhal istifaya davet edildi. Kendisinden özür ve istifa beklenen Özlale hezeyan üretmeye devam etti. Peki Ümit Özlale istifa edecek mi? Kulislerdeki soru şimdi bu.
1: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
2: İftira siyaseti devreye girdi. Asılsız iddialara sarılan isim yeni partili Ümit Özlale'ydi. Fon soruşturması üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef aldı.
3: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284.
2: Belgeler gerçek dışıydı. Sadece isim benzerliği vardı.
1: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum.
2: Aile Bakanı hakkındaki fon iftiralarını boşa düşürdü. Babamın ne TC numarası aynı ne de doğum yeri bahsedilen yer dedim.
1: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım.
2: Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Aile Bakanı'nı hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğu belirtildi. Bakan Göktaş, Ümit Özdali'yi istifaya davet ederken aynı zamanda Özdali hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı.
1: İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
2: Çamur at izi kalsın politikasına sığınan Özdali'den özür ve istifa beklenirken saatlerce sessiz kaldı. Ardından geri adım atmak yerine yeni hezeyanlar üretmeye devam etti. Gerçeği bilmesine rağmen özür dilemedi. Vicdanım rahat açıklaması yaptı. Peki kirli iftira siyasetine bürünen Ümit Özlale kimdir? 2023'te İyi Parti'den milletvekili seçilen Özlale'nin siyasi kariyeri parti değiştirmekle geçti. İyi Parti'den iki kez istifa etti. Sonra CHP'ye geçti. En son yeni partiye sığındı. En dikkat çeken kısımsa Ümit Özdale'de yakın zamanda fon üzerinden hedef gösterilmişti. İsim benzerliği üzerinden iftira atıldığında sert tepki göstermişti. Fakat belge ve delil olmadan bir başkasına aynı yöntemi uygulamaktan çekinmedi.
0: Ve fon soruşturması derinleşiyor. Rakamlar var, çarpıcı rakamlar. Hemen onları ekranlarınıza taşıyalım. O soruşturma kapsamında 141 gerçek kişi, 73 şirket rekor kazanç sağladı. Bu ortaya çıkarıldı. 214 kişinin 100 milyondan fazla kazandığı yine ilk yapılan incelemelerde ortaya çıkan başlıklar arasında. 187 milyar 653 milyonun gönüllü iade hesaplarına iadesi istenecek. Süreç nasıl devam edecek bundan sonra elbette göreceğiz. Ama hukuki süreçle ilgili de önemli başlıklar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMSF'ye gönderdiği isimlerden bu rakamın gönüllü iade hesaplarına iade edilmesini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada soruşturmanın büyük titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında ilk incelemelere göre 141 gerçek kişiyle 73 şirketin rekor kazanç sağladığı saptandı.
1: Fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik listenin 3 fondan toplamda 187,6 milyar lira gelir elde ettiği anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMSF'ye gönderdiği isimlerden bu rakamın gönüllü iadesini istedi.
0: TMSF bünyesinde oluşturulan fona aktarılacak olan bu para da mağdurlara iletilecek. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumunsa 86 milyar 977 milyon kazanç sağladığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında özellikle fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yapan isimlere odaklanıldığını belirtti. Soruşturma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütülüyor.

0: Bu süreçte yapay zeka sistemlerinden destek alınıyor. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişiler mercek altında.
1: Fon tasfiyesine yönelik kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. 1 milyon liraya kadar alacakların ana para ve enflasyon farkıyla ödenmesi, küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin Ekim ayında başlatılması hedefleniyor. Peki kalan 114 fonun ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
0: 3 şirkete ait 17 fon tasfiye edildi. 43 bin fon yatırımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi. Tasfiye sürecindeki yatırım fonları için yeni düzenlemenin detayları da netleşti. Buna göre kalan 114 fonda 1 milyon liraya kadar alacakların ana para ve enflasyon farkıyla ödenmesi, küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin Ekim ayında başlatılması hedefleniyor.
2: Düzenlemenin ilk aşamasında yararlanması beklenen küçük yatırımcı sayısının 350 bin seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Tabi burada kalan 114 fonun ödemeleri ne zaman yapılacak? Akıllardaki soru bu. Planlamaya göre ilk ödemelerin Ekim ayı içerisinde başlaması hedefleniyor. Ancak bu tarih henüz kesinleşmiş değil. Bununla birlikte düzenlemenin yasalaşması ve uygulama takviminin ilan edilmesi gerekiyor.
0: 16 Eylül ve öncesinde satış emri veren yatırımcılar da planlanan takvim doğrultusunda paralarını alabilecek.
2: 16 Eylül ve öncesinde verilen emirler normal işlem sürecine alındı. Temerrüt veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen emirler ise tasfiye kapsamına dahil edildi. 17 Eylül'de verilen emirler iptal edildi. Buna ilişkin ödemeler yatırımcıların alacakları tasfiye bakiyesinden hesaplanacak.
0: Ödeme planının önemli başlıklarından birini yatırımcıların ana para tutarlarının belirlemesi oluşturuyor.
2: Merkezi kayıt kuruluşu verilerinden yararlanılması ve her yatırımcının alacağının dosya bazında hesaplanması öngörülüyor. Böylelikle hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kayıtlı yatırım tutarlarının esas alınması hedefleniyor.
0: Peki portföy yönetim şirketlerinin fonlarında para kalmadıysa ödemeler nasıl yapılacak?
2: Burada hazırlanan plana göre kamu kaynaklarından ödeme yapılması öngörülmüyor. Özellikle ödemelerin her fonun kendi varlıkları ve tasfiye gelirleri üzerinden karşılanması hedefleniyor. Ödemelerde esas olan şirketin kasası değil, fonun ayrı tutulan mal varlığı. Fonun elindeki varlıklar nakde çevrilecek, yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca usulsüz kazançların gönüllü iadesi için açılan hesaplara yatırılan paralar da yine ilgili fonun tasfiye sürecinde ödemelerde kullanılacak.
1: Ve İstanbul Maltepe'de çöken o bina ile ilgili gelişmeler, çöken bina ile ilgili ön rapor tamamlanmış durumda. Peki ön rapor basitçe ne anlatıyor? 3, 4, 5 ve 6. katlar binaya sonradan eklendi. İşte o eklemelerle birlikte 4 katın yıkımına karar verildi ancak bu bir türlü uygulanamadı. Binanın ağırlığı arttı, yapım sürecinde kusurlu kişiler de vardı. Böyle olunca adeta bu facia göz göre göre geldi. Şimdi son başlık yapım sürecindeki aksaklıklardan da söz ediyor. Onlardan biriyle ilgili detayı göstereceğim. Hemen o görüntüyü ekranlara getirelim. Faciayı özetleyen kareler bunlar. Bu binadaki o enkazdan parçalar. Ekip arkadaşlarımız dün yaptıkları yayınlarda göstermişlerdi. Deniz kabukları bize çok şey anlatıyor. Binanın deniz kumuyla yapıldığını gösteriyor. Deniz kumuyla birlikte bina yapıldığında ortaya da hızla korozyona uğrayan, yani çözülen bir yapı geliyor. Faciayı özetleyen hem açıklamalar hem de kareler maalesef böyleydi. 5 kişi hayatını kaybetti ihmaller nedeniyle. Ön rapor tamamlandı demiştik. Özellikle binaya yapılan 4 kat yıllar içince 2 kez yıkıma uğraması belirtildi. Karar da alındı ama gerçekleştirilmedi. Peki sonrasında neler yaşandı? Yeni ihmaller gündemde, işte detaylar.
3: Tezeyle içeriden ikinci kişi çıkarıldı şu anda.
4: Son 4 kat için 2 kez yıkım kararı çıktı ancak uygulanmadı. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina için bilirkişi ön raporu ortaya çıktı.
5: Sakin ol, sakin ol.
4: İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 14 kişiden 5'inin cansız bedenlerine ulaşıldı.
6: Binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
4: Çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı. Raporda binanın ruhsata aykırı olarak inşa edilen katlarına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı.
7: Yıkılan binaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Ortaya çıkanlarsa oldukça dikkat çekici. Peki neler? O bilirkişi raporuna göre binanın kaçak katlarının yani 3, 4, 5 ve 6. katının 1989 ve 1990 yıllarındaki karara göre yıkılması gerekiyordu. Ancak bu işlem hiçbir zaman gerçekleşmedi.
8: Deprem oluyor zannettim. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani.
4: 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihli yapı tatil tutanaklarına konu olan ruhsata aykırı imalatların çökme sırasında da mevcut olduğu belirtildi.
9: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Burası bayağı açıldı. Şimdi bak şuralarda başladı çatlak. Yoktu bunlar.
4: Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı Fenni Mesulü Hasan Balcı, sürveyanı Mevlüt Okumuş, bina sahipleri ve dönemin şantiye sorumlusunun kusurlu olduğu belirtildi. Öte yandan ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. İş makinelerinin desteğiyle binanın her katındaki kolonlardan incelenmek üzere numuneler alındı.
7: Deniz kabuğunu veya deniz kumunu sahillerde görmeye alışkınız. Ancak görünmemeyi beklediğimiz yerse bir binanın temeli olacaktır. Ancak Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu o binanın temelinde görmüş olduğunuz deniz kabuğu ve deniz kumu bulundu.
4: Alınan örneklerde bulunan ilk bulgular binanın yapımında kullanılmıştı. Malzemelerin niteliğine ilişkin ipuçları verdi.
7: Bina inşaatında şüphesiz en önemli unsurlardan ikisi beton ve betonu birbirine bağlayan demir. Ancak demiri kullanırken bazı şartlar da beraberinde geliyor. Bunlar neler? Demirin belli bir kalınlığa sahip olması ve yivli olması. Ancak Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu o binada kullanılan demirde herhangi bir yiv ya da anlaşılabileceği üzere bir tırtık bulunmuyor.
4: Binadan alınan numunelerin incelenmesiyle çöküşün nedeni ve yapının dayanıklılığına ilişkin teknik bulguların netleşmesi bekleniyor. 1987 yılında inşa edilen binada kolon kesildiği iddiası da gündeme gelmişti. Binanın bazı bölümlerinde sıvaların döküldüğü ve altındaki demirlerin açığa çıktığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı.
1: Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
10: Herkes tamam mı? Buyurun.
4: Türkiye'nin aylardır konuştuğu davada karar çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kamuoyunda Güllü olarak bilinen şarkıcı Gültut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti. Şarkıcının ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak hakim karşısındaydı. İki celsenin görüldüğü davada olay gecesine ait kayıtlar bir kez daha mahkemenin gündemindeydi. Müşteki avukatları Güllü lavabodayken kızının arkadaşına Malkata'yı açalım öyle oynasın dediğinin kayıtlarda yer aldığını, şarkıcının dikkatinin olay yerine çekildiğini belirtti. Duruşma sırasında gözyaşlarını tutamayan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin düşme anını görmediğini iddia etti.
11: Görsem tutmaya çalışırdım. Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil, hayata tutulacak dalımı kaybettim. Sultan neden iftira

0: Anlattı anlamıyorum. Sultanın hep yanındaydım. Her zaman yan yanaydık. Korkarak ifade verdiğini düşünüyorum.
1: Kamuoyunda anne katili olarak adının geçtiğini ifade eden Gülter, hakkındaki suçlamaları reddetti.
0: Ne kadar ağır tahmin bile edemezsiniz. İftiraya uğradığıma inanıyorum. İnsanın kendi vicdanını susturmasına yetmez. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız. Annemi lekelediler. Kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum.
1: Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
2: Karara göre ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Üsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
3: Kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası.
1: Güllü'nün ölümüne ilişkin davada sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nurgulu, Güllü'yü kızının öldürdüğünü ileri sürmüştü.
4: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Mahkeme Ersoy'un tutukluluğuna devam kararı verdi. Duruşmayı 28 Ocak tarihine erteledi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un da arasında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Ersoy'un örgüt liderliği ile ilgili yaptığı savunma dikkat çekti. Benim bu halde bırakın kaçmayı, evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum dedi. Mahkeme ara kararında Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bir sanığın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliyesine de karar verildi. Duruşma 28 Ocak tarihine ertelendi. İzmir tarihinde ilk kez AK Parti yönetimine geçti. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla muhalefette İzmir kavgası başladı. CHP ve Yeni Parti İzmir'in kaybedilmesinde birbirlerini suçlarken İzmirlilerse daha güzel günler bizi bekliyor diyerek değişimi sevinçle karşıladı.
5: Arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
6: Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir. Evet, aynen katılıyoruz Sayın Özgür Özel. Partisini satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
7: Gidene bakıyorsak, bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Muhalefette İzmir kavgası başladı. Düne kadar Cemil Tugay'ı övenler bu kez eleştirmeye başladı.
5: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
1: İzmir 1999'dan bu yana CHP tarafından yönetilemedi. Kötü yönetim İzmirlileri canından bezdirmişti.
8: Ayıp yakışan şeyler değil İzmir'e bu.
9: Zaman değişir, herkes her yer değişir ama CHP asla değişmez.
1: CHP zihniyeti değişmeyince Cemil Tugay AK Parti rozeti taktı. Tek amacı İzmir'i AK Parti sayesinde hak ettiği noktaya taşımaktı.
10: Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla CHP ve Yeni Parti karşı karşıya geldi. İzmir'in kaybedilmesinde birbirini suçladı.
7: Aday belirlemelerinde örgütü yok saydılar. Yapay zeka kullandık dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır.
1: Muhalefet İzmir kavgasına tutuşurken yaşanan değişim İzmirlileri memnun etti.
8: Bence belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi çok İzmir halkı için faydalı olacağına inanıyorum.
11: İyi olur. Belki de AK Parti'nin alması belki de daha güzel olur. Daha bir ilerleme olur.
12: Bakın ben bir İzmirli olarak, bir turizmci olarak özellikle otelciler olarak biz bu işe çok memnunuz.
13: Ben açıkçası çözüm olabileceğini düşünüyorum. daha iyi bir İzmir olabileceğini düşünüyorum.
1: Çeyrek asrı aşkındır.

0: ile birlikte parti envanterinde yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 500 milyon lirayı aşan borç yükünün altında araçların hurdaya terk edildiği 12 ilçede ise tabelaların değiştirildiği ve bu binaların CHP'ye teslim edilmediği ortaya çıktı.
1: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
2: CHP'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Teşkilatların fiziki yapısından araç envanterine, demirbaşlardan kullanılan binalara kadar her şey masaya yatırıldı. Ortaya çıkan tabloysa oldukça ağır.
3: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
2: Yapılan incelemelerde en dikkat çekici bulgulardan biri binalarla ilgili. Türkiye genelinde kiralık olan 12 ilçe başkanlık binasında sözleşmeler yenilenerek CHP tabelaları indirilmiş, yerlerine yeni parti tabelaları asılmış. Araç envanterinde de benzer bir tablo var. CHP kurmayları 38 aracın hurdalıklarda, bozuk ve çürümeye terk edilmiş halde bulunduğunu, 100'e yakın aracınsa kaza yapmış ya da bakımsız durumda olduğunu tespit ettiğini öne sürüyor. Meselenin sadece araç ya da eşya kaybı olmadığının da altı çiziliyor. Zira bu envanterlerin partinin malı ve üyelerin emaneti olduğu belirtiliyor. Hukuki sürecin işlemesi için de kararlılık vurgusu yapılıyor. Öte yandan yeniden yapılanma sürecinde olan CHP'de yaşananların partiye mali yükünün 500 milyon lirayı aştığı belirtilmişti.
0: Ve dünyanın gözünü çevirdiği protestolar hatırlayacaksınız. Fransa'da, Paris'te başlamıştı. Lise öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri isteğiyle başlamıştı. Ancak polisin müdahalesiyle birlikte o gerilim tırmandı. Fransa sokakları, sadece Paris değil, birçok şehir alev alev yandı. Fransa'da protestolar devam ediyor ama başka ülkelere de sıçradı. Örneğin İtalya'da lise öğrencileri sokaklara çıktı ama bir başka görüntü Belçika'dan geldi. Belçika'da da benzer görüntüler var. Fransa'yla Belçika'da, Brüksel'de öğrenciler sokaklardaydı. Fransa'daki arkadaşlarına destek olmak için, Belçika'da yaşanan kemer sıkma politikalarını protesto etmek için sokaklardaydı. Yani özetle Fransa'da, Paris'te başlayan olaylar İtalya'ya, Belçika'ya da yayılıyor. Peki Belçika'da son 24 saatte ne yaşandı? Ekranlarınıza getirelim.
2: Gaz bombaları, tazyikli sular, darp, şiddet, gözaltı. Belçika'da sokaklar savaş alanına döndü. Belçika'da sendikalar, federal hükümetin bütçe ve ekonomi politikalarına karşı harekete geçti. İki büyük işçi sendikasının çağrısıyla çalışanlar iş bıraktı. Brüksel'de 30 bin kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Grevin etkisi ülke geneline yayıldı. Brüksel'de metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük bölümü iptal edildi. Flaman ve Valon bölgelerinde de toplu ulaşım aksadı. Brüksel Havalimanı'nda yer hizmetleri çalışanlarının greve katılmasıyla yaklaşık 140 uçuş iptal edildi. Okullarda dersler yapılamadı, belediye hizmetleri durdu, çöpler bile toplanamadı. Tepkinin sokaklardaki yansıması ise gerilime dönüştü. Göstericiler merkez tren istasyonu çevresinde toplandı. Tansiyon yüksekti. Polis eylemcilerin taşkınlık yaptığını iddia edip müdahale etti. Şiddet başladı.
4: Yürüyüş barışçıl başladı ancak daha sonra maske ve kapüşon takan bazı siyahlı kişiler çöpleri ve bisikletleri ateşe verdi. Polis şu anda olduğu gibi tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmeye karar verdi.
2: Bazı kişiler polise kaldırım taşları, cam şişeler ve havai fişekler attı. Çöp konteynerleri yola fırlatıldı. Bisikletler ateşe verildi. Polis gruplara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Darbedilen eylemciler yaka paça gözaltına alındı. Grev ve protestoların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Kamu sektörü çalışanlarının 12 Ekim'de yeni bir grev düzenlemesi planlanıyor.
0: Suudi Arabistan

0: Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Son yapılan açıklamalar bölgede o gerilimin tırmanacağını gösteriyor. Son bilgileri paylaşalım. Husiler Suudi Arabistan'a hedef almaya devam ediyor. Özellikle sınır hattında bulunan Cizan, Necran ve Apa bu noktalarda hedef alınan yerlerdi. Bir başka önemli noktaya da bakalım. Kral Abdullah bin Abdülaziz'in uluslararası havalimanı, Apa Uluslararası Havalimanı, Necran Uluslararası Havalimanı hedef alındı ve başkent Riyad, Kral Halit Uluslararası Havalimanı da yine Husiler tarafından hedef alındı. Ama yeni güne yansıyan bir başka gelişmede Yemen merkezi hükümetinin Husilere karşı Babül Mendeb'in kontrolünün tamamen ele geçirildiği açıklamasıydı. Ama tansiyon her geçen saat yükseldi. İşte geride bıraktığımız gün bölgede yaşananlar ekranlarda.
1: Husiler Riyad'da havalimanını vurdu. Suudi Arabistan Babül Mendeb'i Husilerden temizledi. Bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Yemen Suudi Arabistan hattında tansiyon yüksek. İran destekli Husilerin hedefinde Suudi Arabistan'daki kritik noktalar vardı. Balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi. Apa Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı vuruldu. Hayatını kaybedenler oldu, onlarca kişi de yaralandı.
2: Yemen Silahlı Kuvvetleri çok sayıda balistik ve seyir füzesiyle insansız hava aracı kullanarak 3 nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi. Bunlardan ilki Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef aldı ve Allah'a şükür isabetli ve doğrudan oldu. Hava trafiğinde aksamalara neden oldu.
1: Saldırıların ardından Pakistan ve Hindistan'daki havayolu şirketleri Riyad seferlerini askıya aldı. Suudi Arabistan misilleme yaptı. Husiler tarafından kullanılan 3 füze fırlatma rampasının imha edildiği açıklandı. Riyad kritik bir hamleye imza attı. Babül Mendeb'te operasyonların tamamlandığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed El Cebir, Babül Mendeb Boğazı'nın Husilerden temizlendiğini açıkladı. Yemen ordusu Husilere karşı düzenlenen saldırıların bilançosunu açıkladı. Orduya göre 1729 saldırıda 1370 Husi etkisiz hale getirildi. 300 araç ve teçhizat imha edildi. Mekke İttifakı'nın bir üyesi olan Pakistan'dansa Suudi Arabistan'a destek geldi. Başbakan Şahbaz Şerif sosyal medyadan açıklama yaptı. Şerif, Riyad ve Abha havalimanlarının hedef alınmasını kınadı. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve kendini savunma hakkına destek verdiklerini açıkladı. Husilere saldırıları derhal durdurma çağrısı yaptı.
0: Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılın.
3: A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
0: Hem yurt içinde hem de dünya gündeminde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere dair önemli ayrıntıları aktaracağız.
3: Haktan Uysal moderatörlüğündeki Aklın Yolunun konukları gazeteci Zafer Şahin, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, gazeteci Gaffar Yakınca, emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ. Aklın Yolu bu akşam 20.50'de A Haber'de.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre gayri safi milli hasıla 2025 yılında %41,4 artarak 62,3 trilyon liraya ulaştı. Ekonomide oluşan toplam katma değerden en büyük payı %55,5 ile mali olmayan şirketler alırken hane halkının tasarruf oranı %14,3'e yükseldi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
8: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında

0: düşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de. TEP o kadar iyi
1: ki TEP. Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
2: $19'dan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin, uçarsın bu fiyatlara.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
7: Turbo Marş gücü.

Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'lere bağlı hayata.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai.

0: Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.

0: köşesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep bilir.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Akşam ajansı aranın ardından devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması üzerinden gündeme taşınan tartışmalara değindi. Belediyelerdeki dev yolsuzluk soruşturmalarını hatırlatıp siz önce bunların hesabını verin dedi. Erdoğan Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışında yaptı bu açıklamaları.
10: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
11: Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Biz icraat üretiyoruz. İcraat. Hazır mıyız? Ya Allah. Bismillah. Sürekli bizi eleştirenler ne yapıyor? Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon.
12: Muhalefetin fon soruşturmasına eleştirileri hedefindeydi. FETÖ taktiği kullanıyorlar dedi. Oyuna gelmeyiz diye de ekledi.
11: Siyasi parti değil. Sanki iftira üretme merkezi. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin.
12: Asya ile Avrupa ticaretinde yeni koridor olacak Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış töreninde kürsüdeydi Erdoğan. Siyasette etik vurgusu yapan muhalefeti kendi iddialarıyla yüzleşmeye de çağırdı.
11: Hem şehir şehir meydan meydan dolaşıp

0: Milletin malını çalanlara hesap soracaksınız. Hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz.
1: Fon soruşturması içinse mesajı netti.
0: Kim milletin hakkına ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
1: Sıra geldi Türkiye'nin lojistik gücüne güç katacak projeye.
0: Bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar olacaktır.
1: Trakya boyunca uzanan 153 kilometrelik çift hat seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürecek.
0: Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor.
1: Erdoğan hattın açılışının ardından makinist koltuğuna da geçti. Test sürüşünü gerçekleştirdi.
2: Kaptan ne diyorsun sen şu anda? Şu anda 150'yi geçti.
1: O anlarda Erdoğan'la Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos arasında gülümseten bir sohbet yaşandı.
3: I'm not afraid. Korkmuyorum diyorlar efendim Marta Hanım.
2: Biz buradayken...
1: Öncesinde ise Cumhurbaşkanı sabah saatlerinde Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Değişmez gündemi yine Gazze'de yaşanan insanlık dramıydı.
0: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Ömrümüz vefa ettikçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz.
4: Başkan Erdoğan'ın özellikle FETÖ taktikleri ifadesi muhalefete yönelik ciddi eleştirilerdi. Detayları gün boyu takip ettik, ekranlara da getirdik ama fon soruşturmasıyla devam edelim. Fon soruşturmasında bugün yatırımcıyı korumaya yönelik 9 maddelik tasarı meclisteydi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bakanları teyitsiz iddialarla hedef alan isimlere yüklendi. Yalanlanan bilgilerin kaynağını da sordu. Günün manşetinde ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Sabah gazetesine yaptığı açıklamalar vardı. Bakan Gürlek, 3 fondan toplam 187 milyar lira kazanç elde eden 214 kişi ve şirkete iade çağrısı yaptı.
5: Fon koordinasyon kurulu kuruldu.
1: Fon vurgununda 141 kişi ve 73 şirket rekor kazanç sağladı. Akın Gürlek 187 milyar 653 milyon lira haksız kazancın geri çağrıldığını açıkladı.
5: Şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Birçok kişinin mal varlığı donduruldu.
1: Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma başlamadan önce fonlardan satış yapan kişilerin mercek altına alındığını belirtti. 3 fonda 100'er milyon üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik liste TMSF'ye iletildi. Terafonlarında 102 gerçek kişi 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise 62 milyar lirayı cebe indirdi. 17 fonda birer milyon lira yatırımcı hesaplarına geçti. Küçük yatırımcıyı koruyucu yasa teklifi de bugün meclisten geçti.
6: Kendi adına değil ama babası adına fona para yatırıp 470 milyonu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır?
7: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
1: Yeni partili vekillerin asılsız iddialarına bakan Mahinur Özdemir Göktaş çok sert tepki gösterdi.
7: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
1: Bakan Göktaş, Ali Mahir Başarır, Ümit Özlale ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Özlale'ye ayrıca 1 milyon lira değerinde manevi tazminat davası açtı.
8: Sanayi ve Ticaret Bakanınız 170 milyonluk işlem yapmış.
1: Yeni partinin mecliste de dile getirdiği

0: iftiralara Sanayi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
1: Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur. Sunulmaya devam edilmektedir.
2: Peki bu kadar yalan ve iftiradan sonra bir insandan ne beklersiniz? Özür değil mi? Kusura bakmayın. Ben Hasan Özdemir isimlerini karıştırmışım. Özür diliyorum dersiniz değil mi? Ümit Özdağ'la yalan ve iftirayı kabul ediyor. Özür dilemeyeceğim diyor.
0: Yatırımcıyı korumaya yönelik 9 maddelik yasa teklifi meclise geldiğinde AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler söz aldı. İftiranın kaynağını sordu.
2: Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Ümit Özdağ'la. O yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi?
0: Teyitsiz iddialarıyla bakanları hedef alan o söylemleri tekrarlayan gazeteci İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı talimatı verildi. Savcı Sevinç ve Balcı'yı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
3: Yeni Parti'de kongre maratonu sürerken parti içinde de küskünler ordusu oluştu. İddia o ki verilen sözlere rağmen koltuğunu kaybeden bazı ilçe başkanları CHP'ye geri dönmek için nabız yoklamaya başladı. Tüm bunların gölgesinde bir de tartışma yaşanıyor. O da CHP ile Yeni Parti arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi meselesi.
4: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
0: Özgür Özel'in bu çağrısıyla CHP'den yeni partiye geçenlerin dönme hazırlığı yaptığı iddiası muhalefet kulislerini hareketlendirdi.
5: Partinin üyeleri, partinin delegeleri bilinçlidir.
6: Onlara gelecek. Kısa bir süre sonra bunları göreceksiniz. Temaslar var, gelmek isteyenler var, iletişim kurmak isteyenler, hep beraber göreceğiz.
0: Yeni partiye geçen bazı isimlerin bekledikleri görevleri alamaması ve peş peşe verilen sözlerin tutulmadığı iddiası parti içindeki krizin fitilini ateşledi.
7: Özgür Özel'in üst üste yaptığı hatalar yani havayı söndürdü. Şimdi dönüş sinyalleri başlamış. Bazıları geri dönmek istiyormuş.
0: CHP'den istifa edip yeni partiye geçen bazı yerel örgüt yöneticilerinin kongrelerdeki kayıpların ardından eski partilerine dönmek için temasa geçtiği öne sürülüyor.
8: Büyük olasılıkla giden arkadaşlarımızın %50'si yıl sonuna kadar partisine geri dönerler.
0: Üstelik geri dönüş iddiaları yerel örgütlerle sınırlı değil. Yeni partiye geçen bazı milletvekillerinin de CHP'ye dönmek için harekete geçtiği konuşuluyor.
9: 6 tane yeni partiye geçmiş olan milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istediklerini ifade ettiler. Bir takım aracılar üzerinden mesaj yolladılar.
0: CHP ve Yeni Parti arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle başlayan tartışma da alevlendi.
10: Büyükşehir Belediye Başkanı makamına layık gören Sayın Özgür Özel'dir ve bunu yapmasının tek nedeni de kendisini desteklemesidir. Aday yaparken ne diyor? Sütte leke var, onda yok diyor. Ya bu kadar da kefil oluyor kendisine.
0: CHP'li Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarılarına rağmen Tugay'ın aday gösterildiğini öne sürdü. Özgür Özel ve yönetiminden özür bekliyoruz dedi.
10: Çıkacaklar, kamuoyunun önünde özür dileyecekler. Cemil Tugay'a bireysel olarak kefil olanlar, bütün bu arkadaşlarımız çıkacaklar, özür dileyecekler.
3: İBB soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme var sırada. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Cebeci hafriyat sahasından toplam 180 milyar liralık vurgun iddiasıyla gündeme gelen Gül İbrahimoğlu'nun iadesi için Türkiye'de harekete geçmiş durumda.
11: Halkımızla birlikte, 16 milyon insanımızla birlikte milletimizin parasını milletimize dağıtmaya, milletimiz ne istiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Peki.
0: 180 milyar liralık vurgun iddiası İBB soruşturmasının firari ismi. İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu iddia edilen Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İBB soruşturmasından önce yurt dışına kaçtığı belirlenen Murat Gül İbrahimoğlu'nun yaklaşık 19 ay sonra 2 Ekim'de Yunanistan'da

0: Irak'tan da olduğu tespit edildi. Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı harekete geçti. Gül İbrahimoğlu, İBB soruşturmasının en kritik isimlerinden biri, dosyada örgüt yöneticisi olduğu ve gizli kasa görevi üstlendiği iddialarıyla yer alıyor. Cebeci hafriyat sahasıyla bağlantılı işlemler üzerinden 180 milyar liralık haksız kazanç sağlandığı ileri sürülüyor. Soruşturmanın itirafçı isimlerinden Ertan Yıldız'ın ifadelerinde de Gül İbrahimoğlu'nun adı öne çıkıyor. Yıldız, Gül İbrahimoğlu'nun rüşvetten elde edilen paraların büyük bölümünü Londra'ya götürdüğünü öne sürdü. Gül İbrahimoğlu'nun rüşvet paralarını özel jetle yurt dışına taşıdığı, hatta söz konusu jette uyuşturucu partileri düzenlediği iddiaları gündeme gelmişti. Partilere katıldığı belirtilen kadınların ifadeleri çok tartışılmıştı.
1: Ağzı olan ileri geri yok, İBB'de savurganlık, o bu tuhaf laflar. Adamın jeti varmış da jette bilmem ne olmuş da.
0: Gül İbrahimoğlu'nun adı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği kurultayla ilgili iddialarda da öne çıktı. Gözler iade sürecine ve firari ismin ifadesinin soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceğine çevrildi.
2: Sebepsiz zenginleşme var, yolsuzluk var, rüşvet var, var ne yazık ki var ya.
0: Bir yandan İBB davasındaki yargılama süreci de sürüyor. Son duruşmaya iş adamı Cüneyt Yakut'un Murat Onguna verdiğini söylediği 10 milyon liralık çek damgasını vurdu. Yakut'un açıklamalarının ardından söz alan tutuklu medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, geçmişte Ongun'la arasında geçen görüşmeyi anlattı. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim, bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş dedi.
3: Ve akşamın en sıcak gelişmesi, ekranlara da getireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki o toplantı, seçim gündemiyle toplantı gerçekleşmişti. 7 üyenin göreve devam, 5 üyenin seçim isteğiyle birlikte yine göreve devam kararı alındı ama 5 isim istifa etti. O yaşanan gelişmelere dair yapılan bir yazılı açıklamada ise Vincenzo Montella, Milli Takım Teknik Direktörü, bir cümleyle veda ettiği açıklandı. Çarpıcı bir açıklama. Yine o açıklamanın ilk bölümünde istifa eden isimlerin yerine atanan isimler. Tam orta kısmında Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır ifadesi kullanıyor. Sonrasında da genel sekreter kim olduğu o paylaşılıyor. Ama böyle bir açıklamada elbette çok tartışmalı. Tıpkı Montella gibi Türk Milli Takımını Dünya Kupası'na götürdüğünde büyük övgüler almıştı ama Dünya Kupası'ndaki performansı, sonrasında Uluslar Ligi'ndeki performansı ile birlikte Montella'ya bir satır arasında tek cümlelik vedayla nokta konmuş oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Bekleyip göreceğiz. Detayları da ekranlarınıza getireceğiz. Şarkıcı Güllü ile devam edelim. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
4: Aklıma gelmezdi ayıp.
5: Siz mi işlediniz cinayeti? Üzerinizde bütün şüpheler. Ağlayacağım.

0: etmiş sana.
1: Kaza mı yoksa cinayet mi? Bu sorulara cevap arayan mahkeme hükmünü verdi. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü geçen yıl Eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Savcılık Güllü'nün ölümünü şüpheli buldu, soruşturma açıldı. Şüpheli listesinin başında olay anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nurulu vardı.
2: Annesiyle herkesin arasında husumet olabilir. Et tırnaktan ayrılmaz ya.
3: Cinayet işiniz mi işlediniz?
1: Yalova'daki dava 1 Ekim'de başlamıştı. Mahkeme heyeti bu kez karar duruşması için toplandı.
4: Kararı çıkmasını bekliyoruz.
1: Adliye önünde ise Güllü'nün sevenleri vardı.

0: Duruşma boyunca gözyaşlarını tutamayan Tuğyan Ülkem Gülter sanık kürsüsünde hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
1: Ne kadar ağır tahmin bile edemezsiniz. İftiraya uğradığıma inanıyorum. İnsanın kendi vicdanını susturmasına yetmez. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız. Annemi lekelediler. Kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum.
0: Arkadaşı Sultan Nurulu ilk duruşmada Gülter'in annesini pencereden attığını söylemişti. Tuğyan Ülkem Gülter bu iddiaya nasıl düştüğünü bile görmedim diyerek yanıt verdi. Avukatları da salondaydı. Gül'ünün vefat etmeden önce alkollü olduğunu ve alkolün etkisiyle düşüp hayatını kaybettiğini savundular. Sultan Nurulu'nun ise ifade değiştirdiğini hatırlatıp kişilik bozukluğu olduğunu öne sürdüler. Ancak bu savunma Gülter'i kurtarmaya yetmedi.
2: Tuğyan Ülkem Gülter çok ağır bir iftiraya maruz kaldı.
0: Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3: Bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Ekranlarımızın hemen altında son dakika bandımızda da yeni aldığı detayları paylaşalım, seslendirelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'da Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Önemli bir görüşme. Bölgedeki dengeleri düşündüğümüzde 7 Ekim sonrası İsrail barbarlığının saldırılarının 3. yıla girdiği günlerde önemli bir görüşmeydi. Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindekilerin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabulü, detayları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Gündemin önemli başlıkları var, onlardan bir diğerini ekranlara getirelim. Okul kantinlerinde yeni dönemle birlikte şeker, tuz ve yağ oranı yüksek ürünler raflardan çekilirken yerlerini okul gıdası logolu daha sağlıklı alternatifler alıyor. Amaç çocukların sevdiği atıştırmalıkları yerken zarar görmemesi.
4: Cips seviyor musun?
5: Evet ama her ayda bir kere tüketiyorum ben. Annem izin vermiyor.
0: Okul kantinleri mercek altına alındı. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi.
6: Çocukları biz bir şey yapma dediğimizde daha çok ilgisini çekeriz. O halde çocukların yapmayı istedikleri şeyi onların kullanımında sakıncası olmayan bir hale getirmek lazım.
0: İşte bu yüzden kantin raflarında artık çocuklar için belirlenen kriterleri karşılayan okul gıdası logolu ürünler öne çıkıyor.
4: İlk bakışta bildiğimiz cipsten farkı yok, tadı da. Yine aynı tanıdık lezzeti veriyor. Asıl fark ambalajın içinde saklı.
6: İçerinde bitkisel protein var. Biz yeşil mercimekten elde edebiliyoruz, nohuttan elde edebiliyoruz, mısırdan elde edebiliyoruz bunları.
4: Ürünün içeriğine bakıyor musun?
7: Bakıyorum. Kinoa unu, pirinç unu, ayçiçek yağı, süt mısır çeşnisi, zerdeçal, vitaminler var.
0: Mesele yalnızca çocuğun ne yediği değil, o ürünün içinde ne kadar şeker, ne kadar tuz ve ne kadar doymuş yağ olduğu.
6: Fonksiyonel besini tükettiği zaman çocuk aslında kraker yediğini zannediyor. Artık cipslerin yeni adı kraker biliyorsunuz. Ama onun içinde hem vitamini var hem bitkisel proteini var.
0: Çocukların atıştırmalık alışkanlığını değiştirmek kolay değil. Üreticilerin hedefi ise çocukların sevdiği lezzetleri daha uygun besin değerlerine sahip alternatiflerle buluşturmak.
8: Güvenilir ürünün alması daha mantıklı diye düşünüyorum.
9: Kraker ürünleri, atıştırmalık kategoride bakliyat patlakları, barlar, hazır yemek ürünlerimizi üretiyoruz. Bu ürünleri üretirken tebliğe göre, bakanlığın yayınladığı tebliğe göre 200 kilokaloriye geçmeyecek şekilde şekeri, yağı, tuzu azaltılmış formlarda üretilmesine ve reçete oluşmasına dikkat ediyoruz.
0: Krakerden bara, meyveli ürünlerden farklı atıştırmalıklara kadar birçok ürün okul kantinlerinde yerini aldı bile.
10: Güzel abla, çok güzel.
3: Şimdi sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
11: Anne! Anne!
12: Hanımımı 3 kurşunla orada öldürdüler.
0: Ordu'da anne ile oğlu 2 gün arayla cinayete kurban gitti. Orhan Artça, kardeşinin düğünü için gittiği memleketinde aralarında husumet bulunan akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Düğün evi yas evine dönüştü. Oğlunu toprağa veren Nezaket Artça iddia o ki cenazeden sonra evladının can verdiği yeri görmek istedi. Ancak o da akrabasının silahlı saldırısında

0: hayatını kaybetti.
1: Annem tamamen pisi pisine öldü yani. Olay yerini görmeye gitmiş, evladının kanını örtmeye gitmiş kadın. Ve yapılan şeye bakın siz. Bilerek yapıldı bu iş.
0: Bartın'da 81 yaşındaki sürücü aracını park etmek istedi. Fren yerine gaza basınca yol kenarındaki markete daldı. Kaldırımdaki yayalar yaralanmaktan son anda kurtuldu.
2: ...522 gram birikim olan altını ev almak için teslim ettim. Şu an ev alma, altın 12 bin, 15 bin olacak. Villa kent yapacağız, sana maliyet ne vereceğiz? Öyle öyle oyalayıp ortadan kayboldular.
0: Batman'da yüzlerce kişinin altınlarını ve parasını emanet ettiği kuyumcu topladığı para ve altınlarla kaçtı. %65 engelli olan Hayrettin Çelebi de emekli ikramiyesiyle aldığı 522 gram altını o kuyumcuya vermişti. 6 çocuğunun ev hayalini yıkan dolandırıcılığa isyan etti.
2: Yıllardır hayali kurduğumuz ev bunlar sayesinde gerçekten de hayal oldu.
0: Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan minibüs şoförü polis uygulamasından kaçmak için yön değiştirdi. Trafik şubesinin dronunun peşinde olduğunun farkında değildi. Polis dakikalar içinde yolunu kesip para cezası uyguladı. Konya'da 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu. Dronla arama yapan polis ekipleri yaşlı kadını otluk alanda yatarken buldu. Yürüyemeyen yaşlı kadını bir polis memuru sırtında evine kadar taşıdı.
3: Arkadaşımın yardımıyla ben sırtıma aldım bayan şahsı. 112'nin müdahale edebileceği bir alana taşıdık.
4: Kapıyı açmış gitmiş, anahtarı da nasıl uzanıp alabildi, ben ona hayret ettim.
5: Sağ ol, şef orayı bırakma şef.
0: Artvin Şavşat'ta ceviz toplarken dengesini kaybeden Tuncer Yıldırım alt dallara takılarak düşmekten kurtuldu. Orada mahsur kalan 63 yaşındaki adamın imdadına itfaiye yetişti.
6: Taksi ücretini IBAN'dan atayım dedi. Taksi ücreti 1100 lira tuttu ama bana 11 bin lira atmış.
0: İstanbul'da taksiye binen müşteri 1100 liralık ücreti yanlışlıkla 11 bin lira olarak gönderdi. Taksi şoförü yanlışlığı fark edince müşterisini bıraktığı yere döndü. Her yere baksa da müşterisini bulamadı. Aklına takside konuştukları sohbet geldi.
6: Giderken biraz muhabbet etmiştik. Sürücü kursu var dedi bizde. Arnavutköy'deki bütün sürücü kurslarını aradım. En son da abiyi buldum.
0: Uzun uğraşlar sonucu müşterisini bulan taksi şoförü parayı iade etti.
7: Bugünlerde böyle güzel kişilerle karşılaşmak insanı mutlu ediyor.
8: Yine İstanbul'dayız. İstanbul Sultan Gazi'de bir çöp konteynerine dökülen tiner az kalsın koca bir mahalleyi küle çeviriyordu. Alevler de korku da gitgide büyüdü. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
5: O elektrikten çıkıyor sanki ya.
0: İki kişi çöp konteynerine yaklaştı, kovadaki tineri döktü. Olabilecekleri belli ki hesap edememişlerdi. Bir başkasının konteynerin yanına attığı sigara izmariti sokağa tutuşturdu. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan alev saniyeler içinde geniş bir alana yayıldı. Etrafta park halindeki araçlar da vardı.
5: Arabayı al. O elektrikten çıkıyor sanki ya.
0: İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan yangın paniğini mahalleli görüntüledi.
5: Arabanın altı yanıyor, arabanın altına tutalım.
0: Esnaf başta doğalgaz kaynaklı olduğunu düşündü. İşin aslının bambaşka olduğu güvenlik kameraları incelenince ortaya çıktı. Bazı araçların hasar almasına sebep olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.
5: Araba bayağı bir yandı oldu.
8: Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Dün Nobel Edebiyat Ödülünü paylaşmıştık. Bugün de Nobel Barış Ödülü. Aslında Nobel Barış Ödülü 2 yıldır çok gündemde. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın istemesi, talep etmesi, Hatta zaman zaman tehditle ödüle ulaşma talebiyle birlikte. Bu yılda Donald Trump

0: İsteği olmadı. Nobel Barış Ödülü 2026'da Nobel Barış Ödülü barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'e verildi. Önemli çalışmaları vardı ama elbette Pillay kadar alanlar kadar alamayan, özellikle de Donald Trump'ın tavrı ve mesajları gündem olmuş durumda. Detayları paylaşacağız ama dünyadan öne çıkan gelişmeler var. O gelişmeleri de haberlerle birlikte derledik. Şimdi sizi bir dış tura çıkaracağım.
1: Nobel Barış Ödülü'nün peşini 2 yıldır bırakmayan Trump'ın elleri bu sene de boş kaldı. Ödül ironik bir şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi eski yargıcı Navi Pillay'a gitti. Israrla barış ödülü isteyen Amerikan başkanının bizzat yetki verdiği polislerse Amerika sokaklarında deyim tam da yerinde göçmen avlıyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları New York'ta 28 yaşındaki göçmen babayı arabada bekleyen 5 yaşındaki kızının önünde boynundan vurdu. Yaşananların duyulmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Yüzlerce kişi olay yerine akın edip Trump ve göçmen polisi karşıtı eylem yaptı. Ekvador Merkez Bankası'na ait değerli eşyaları taşıyan uçak iniş esnasında pistten çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Guatemala'da ise bir helikopter göle düştü. Havalimanından otellerine gitmek için helikoptere binen 6 kişi ve pilot boğulma tehlikesi geçirdi. Meksika'da hatalı sollama yapıp ters şeride giren sürücü karşıdan gelen motosiklete çarptı. Motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Endonezya'daki binayı alevler sardı. Bir anne yangından kurtulmak için çocuğuyla birlikte üst kattan aşağıdaki tenteye atladı. Kaliforniya'daki John Wayne Havalimanı'nda bir yolcu nasıl olduysa piste girdi. Bununla da kalmayıp uçak çekmek için kullanılan aracı çaldı.
2: Para mi tendrían que hablar con Piris,
1: Futbolcular tüm iyimserlikleriyle maça devam etmek istedi ama fırtına müsaade etmedi. Uruguay'daki karşılaşma şiddetli rüzgar sebebiyle ertelendi. Adres Arjantin, otomobile alev alan sürücü seli böyle fırsata çevirdi. Nepal'de banka ATM'lerinin bulunduğu büroyu gergedanlar mesken edindi. Para çekmeye giden turist ekibi manzara karşısında şoke oldu. Askerlerle talim yaptığı görüntüleri sık sık servis edip gövde gösterisi yapan Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth bu kez sınıfta kaldı. Tempoya ayak uyduramadığı anlar sanal medyada alay konusu oldu.
0: Kısa süre önce ekranlarınıza taşımıştık Kuyumcu Kent'teki vurgunu. Çete esnaftan topladığı 64 kilo altını eritip kayıplara karışmıştı. İplikleri pazara çıktı ama yaptıkları düzenbazlık meğer sadece bu değilmiş. Uyanıklar aynı zamanda birer kaçakçıymış.
3: Kendimi haklı çıkarmaya gelmedim. Bütün tabloyu şeffaf bir şekilde herkese anlatmaya geldim. Borcum da abi 64 kilo.
4: Nasıl abi? 8 kilo alacağım ya. 9 kilo alacağım.
1: Dolandırıcı oldukları zaten daha önce ayyuka çıkmıştı. Tuzağa düşen esnaf bu şoku henüz atlatamamışken o çetenin aslında kaçakçılık şebekesi olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Topladıkları altını eritip saf hale getiren uyanıklar Kuyumcu Kent esnafını iflas ettim diyerek işte böyle kandırdı.
4: Burada ne oran var ne orantı var yani kusura bakma.
5: Canımızı yakma kiminin bak zaten herkes biliyorsun herkes son nefeslerini alıyor.
1: Kuyumcu Kent'teki dükkan sahipleri komşuları olan esnafa toplamda 420 milyon lira değerinde 64 kilo altını borç vermişti.
6: 5 farklı işletme üzerinden işlemlerini yürüten çete 64 kilogram altın alıp ardından kendi atölyelerinde o altınları eritip ortadan kaybolmuşlardı. İşte o çetenin arkasından ciddi bir organize suç geçmişi çıktı.
1: ATV haberin ulaştığı görüntülerde de her şey açık açık görülüyordu.
4: Seni seviyoruz, seninle bir yola çıktık. Şimdi senin başına bir şey geldiyse bunun bir yolu bir yordamı olmalı. Yeter ki şeffaf oldu. Dürüst bir şekilde bize izah et.
7: Şunlar varlıklarım. Şu da borcum.
1: Diğer yandan 1 milyar 700 milyon liralık pırlanta kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan

0: Çetenin getirdikleri değerli taşları gizli bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'deki kuyumcu ve mücevheratçılara pazarladığı da belirlendi. Şifreleri ise 5 liralık banknottu.
1: Kaçakçılık zinciri Hindistan'dan başlıyor Dubai'ye, Dubai'den de İstanbul Kapalı Çarşı ve Kuyumcu Kent'e kadar uzanıyordu. 5 liralık banknotların üzerindeki seri numaralarıyla kargo teslimatı yapacağı kişiler aracılığıyla altın ve pırlantalar getiriliyor ve kuyumculara teslim ediliyordu.
0: Pırlanta taşlar havalimanlarındaki güvenlik taramalarından kaçabilmek amacıyla şampuan şişelerinin içine, çerez poşetlerine saklanarak ülkeye sokuluyordu. Yani düpedüz kaçakçılık yapıyorlardı. Ancak ne var ki hepsi yolun sonuna geldi.
1: Kaçakçılığın baş aktörlerinden biri geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda o pırlantaları yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanmış ve üstünden kulaklık kutusu içinde 23.57 gram pırlanta, bunun yanı sıra 30 laboratuvar üretimi pırlantanın sertifikası çıkmıştı.
0: Yalnızca dağıtıcı ve örgüt üyeleri değil, kuryeler de yakayı ele verdi. Yapılan operasyonda toplam 230 milyon lira değerindeki taşıt, taşınmaz mal, altın, gümüş ve dövize el konuldu.
2: Denizde bereket, tezgahta ise bariz fiyat farkı. Karadeniz'de 30 liraya kadar düşen palamut İstanbul'da 200 liraya kadar çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlarımız sizin için araştırdı. İşte detaylar.
3: Seviyor muyuz palamut?
4: O ne demez.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Pahalı biraz ya.
5: Burada biraz farklı, başka yerde farklı fiyatlar var.
6: Bu sene palamut bol. Fiyatı Karadeniz'de 50, hatta bazı tezgahlarda 30 liraya kadar düştü. Derin dondurucular balıkla doldu.
7: Memlekette, Giresun Göreli.
3: Orada ne kadar palamut?
7: Orada 50 liraya kadar düşmüş.
3: 50 liraya kadar. Trabzon'da da 30 liraya kadar düşmüş.
7: 50 liraya kadar düşmüş ama burada pahalı.
8: İlk başlarda palamut 400 gramda 150 liraydı. Şimdi bir ay geçti, hatta 40 gün geçti. Şu an yaklaşık 800-900 gram, yani iki katı, yine 150 lira. Daha yağlandı, daha lezzetlendi şu an.
3: Karadeniz bölgesinde palamutun fiyatı 30 liraya kadar geriledi. Peki İstanbul'da fiyatlar nasıl? Şöyle bir bakalım. İşte palamutun fiyatları 100-150 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Peki bu aradaki farkın sebebi ne? Tezgahlarda görüyorum 200 liraya da var. Onlar daha mı iri?
8: Tabii ki onlar yaklaşık 1 kilo balıklar onlar. Ama biz vatandaşa onları da 150 liraya veriyoruz. Çoğu yerde 50 lira, çoğu yerde 70 lira, çoğu yerde 30 lira. Ama bu ana yerinde, bakın kardeşim. Sen teknecisindir, git kendi balığını 30 liraya, 40 liraya satarsın. Ama İstanbul'dan, yani Trabzon'dan veya oradan buraya gelene kadar maliyeti var. Mazotu olsun, buz parası, köpük parası. Bir tane köpük 150 lira, tane hesabını siz yapın.
9: Ne kadar düşerse o kadar güzel olur.
10: Denizlerde bu sezon bol olan palamut ilden ile fiyatı değişiyor. İstanbul'daki tezgahlardaki fiyatlara baktık. Samsun'daki fiyatlara da göz atalım. Samsun'da palamutun tanesi 40 lira, 70 lira ve 120 lira olarak değişiyor. Ağustos'un 15'inden bu tarafa çok bolca dediğimiz 3-4 gündür, bir haftadır da denizden tabiri caizse fışkırıyor dediğimiz bir bolluk var.
6: Peki palamut bolluğu daha ne kadar devam edecek? Balıkçılar sezondan umutlu. Tezgahlar önümüzdeki haftalarda da palamutla dolu olacak diyorlar.
8: Şu an 800 gramsa bu balık 15 gün sonra 1 kilo. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 100 gramlık balıklar alacaklar. 1 kilo açacak, yine 150 liraya yiyeceksiniz. Yeter ki kötü hava şartları balığa engel olmasın.
11: Düşmesi lazım. Normalde düşmesi lazım.
2: Balık tutmak nasıl vazgeçilmesi güç bir sevdaysa, sualtı dünyası için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir kez tadını alan o rengarenk dünyadan kolay kolay uzak kalamıyor. Ekranlarınızdaki gözlükte bu keyfi arttırmak için yapay zekadan destek alıyor.
0: Sualtı dünyası yapay zeka desteğiyle artık çok daha ilginç. Dalgıçlar ve sualtı sporu meraklıları şimdiye dek akıllı saatleriyle teknoloji desteği alıyordu. Bu gözlük oyunun kuralını tamamen değiştirecek. Dışarıdan bir gözle en çok ilgi çeken özellikleri gördüğümüz.

0: Gördüğünüz balığın hangi türde olduğunu, derinliğinizi ve benzer birçok özelliği görüş açınızı kapatmadan önünüze getirmesi. Eğlence, teknik ve kapalı devre solunum gibi 3 modu olan gözlük pusula özelliğine de sahip. 120 metreye kadar 40 saat kesintisiz artırılmış gerçeklik desteği sunan cihaz, telefon uygulamanızla da veri kaydı yapıyor ve topladığı bilgileri işliyor. Peki böyle bir gözlüğe sahip olmanın maliyeti ne? Melek yatırımcılar için 900 dolarlık indirimli bir fiyat söz konusu. Girişimciler hedeflerine ulaşır ve seri üretime geçerse bu teknolojik imkana sahip olmanın bedeli 1500 dolara çıkacak.
1: Küresel ısınma etkisini bu kez Şili'de gösterdi. Kuruyan nehir yatağı suyla dolunca selle birlikte gelen çamur yolları esir aldı. Sürücüler ve yayalar ne yapacağını şaşırdı.
0: Ortaya çıkan görüntü distopyaları aratmadı. Sel bazı sürücüleri direksiyon başında yakaladı. Akıntının sürüklediği araçlar, hatta otobüsler durumun vehametini gözler önüne serdi.
2: Kütüphanede ders çalışıyordum. Derken hiç beklenmedik bir anda bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı. Ve yine hiç beklemediğim bir anda buralardaki nehrin taştığına dair bir mesaj aldım. Ardından da etraftaki durumun giderek kötüleştiğini gösteren videolar üst üste gelmeye başladı.
0: Öğrencilerin tamamı bu kadar şanslı değildi. Aniden bastıran yağış bir anda akarsu yataklarına akın etti. Nehirler taştı ve tüm gücüyle caddeleri doldurmaya başladı.
3: Daha önce hiç duymadığım türden yüksek bir ses duydum. Bir blok yukarıda oturduğum için sesin nereden geldiğini anlamak için dışarı çıkıp aşağı doğru yürümeye başladık. Nehrin tamamen taştığını gördük. Gerçekten şok edici bir durumdu. Nehir tüm cadde boyunca akıp geliyordu.
0: Felakete toplu taşımada yakalananlar da oldu. Sokaklarda ise ölüme sürüklenenleri hayatta tutma mücadelesi vardı. Afetten bir hastane de nasibini aldı. Ağaçlar, evler, iş yerleri tarifi mümkün olmayan bir felaketi yaşıyor. Ekipler şimdi mahsur kalanları ve selzedeleri kurtarmak için zamanla yarışıyor. Çamur deryasını görünce yetkililer can kaybından endişe etmekte haklı gibi.
1: Ve Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın son günlerde saldırılarını arttırması Kiev'de hayatı durma noktasına getirdi. Kiev Belediye Başkanı halkı kışı farklı bir şehirde geçirmeyi düşünün diye uyardı. Kentin altyapısının çökme noktasına geldiğini de vurguladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son 24 saatte yaşanan gelişmeler.
4: Rusya'nın artan saldırıları, altyapının hedef alınması, enerji krizi ve yaklaşan kış. Giderek ağırlaşan tablo karşısında Kiev Belediye Başkanı, savaşın başından bu yana ilk kez umutsuz konuştu.
5: Açık konuşmak gerekirse başkente durum şu an çok trajik. Barış zamanındaki gibi yaşıyor gibi davranmak ne yazık ki artık işe yaramayacak.
4: Kiev Belediye Başkanı, Ukraynalıların kışı başka yerde geçirmeyi düşünmeleri çağrısında da bulundu. Saldırılar sonucu kentin altyapısının çöktüğünü vurguladı.
5: Rusya Kiev'in altyapısını yerle bir etti. Kritik altyapılar, ulaşım, barınma ve sosyal alanlar hepsi ve Rusya bir kez daha enerji sektörünü hedef alıyor.
4: Belediye Başkanı Klitschko, şehrin tamamen boşaltılması senaryosunun ise gündemlerinde olmadığını vurguladı. Durumun ilerleyen günlerde daha da kötüleşebileceğini söyledi.
5: Isınma sistemleri, yakıt, gıda ve su konusunda takviyelerimiz var. Ama ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, hava savunma sistemleriniz yetersizse kendinizi çok zor bir durumda bulursunuz.
1: Ve dünyanın şaşkınlıkla izlediği o önemli gelişme, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceği açıklandı. Amerikan Savaş Bakanı Hexet, Fort Hood saldırganının infazının halka açık, yani yayınlanarak, hatta canlı yayınlanarak gerçekleşeceğini söyledi.
4: ...81 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Bir mahkum kurşuna dizilecek. ABD'de 2009 yılında dönemin binbaşısı Nidal Hasan, Texas eyaletindeki

0: 1945'ten bu yana gerçekleştireceği ilk kurşuna dizme yöntemiyle infaz olacak.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda yıkım sırasında kopan beton parçası konfeksiyon atölyesinin duvarını deldi. İki işçi molozlar altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anların görüntüleri güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Binadan kopan parçalar atölyenin duvarını deldi. İşçiler ölümden döndü. İş kazasının adresi İstanbul Zeytinburnu. Mahallede bir binada kentsel dönüşüm çalışması vardı. Yıkım sırasında beton parçaları koptu. Kopan parça konfeksiyon atölyesinin duvarını deldi. Atölyede çalışan iki işçi molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük paniğin yaşandığı olayda yaralanan olmadı. Atölyenin duvarında hasar oluştu.
1: Bu görüntülerle akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türk Hava Yolları, Ocak-Eylül ayları arasında taşıdığı yolcu sayısını 73 milyona yükseltti. Eylül'de toplam yolcu sayısı 9 milyon olarak kaydedilen Türk Hava Yolları'nın dış hat doluluk oranı %86,6, iç hat doluluk oranı ise %88,2 olarak gerçekleşti. Taşınan kargo ve posta hacmi 2025 yılında 1,6 milyon ton iken, 2026 yılında %10,6 artarak 1,8 milyon ton olarak kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. En hüzünlü türkülerimizden birinin Uyan Sunam Uyan türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Masumiyetini kanıtlayamayan bir yürek, şüpheyle yanan bir eş ve geriye kalan gözyaşıyla yazılmış bir ağıt. Bu masumiyetin, dedikodunun ve pişmanlığın destanı. Bu bir sözün, bir iftiranın yuvayı nasıl yıktığının

Malatya'nın bağ kokulu sokaklarında sessizce yaşanan bir aşk vardı. Fahri ve Suna'nın dillere destan aşkıydı bu. Fahri, onun gülüşüyle aydınlanıyor, onun bakışıyla huzur buluyordu. Dünyada gözünün gördüğü tek kadın, tek sevda oydu. Ama kader, bazen en mutlu yuvalara bile kara bir gölge.

0: Suna yakın arkadaşı Neriman'la hamama gitti. Hamamda kadınlar arasında fark edilen küçücük bir ayrıntı, bir ben, Suna'nın sırtındaki o masum işaret yanlış kişilerin diline düşünce büyük bir fitneye dönüştü. Neriman eve döndüğünde Suna'nın sırtındaki beni eşi Mustafa'ya anlatmıştı. Mustafa ile Fahri bir gün kahvehanede oyun yüzünden tartışınca Mustafa, "Bana bak Fahri, ben eşinin sırtındaki beni bile bilirim," dedi. Mustafa'nın bu sözü Fahri'nin dünyasını alt üst etti. O anda Fahri'nin yüreğine bir kor düştü. Sadakatiyle bildiği, uğruna bir ömür adadığı kadına dair şüphe, acımasız bir hançer gibi saplandı yüreğine. Oysa Suna masumdu. O gün eve dönen Fahri'ye gözyaşları içinde yalvardı. "Ben sana hiç ihanet etmedim. Ne olur inan bana." Fahri inanmak istedi ama içine düşen şüphe sessiz bir zehir gibi her geçen gün yüreğini kemirdi.
1: Bir akşam küçük bir tartışmayla yeniden alevlenir o kara düşünce. Fahri evden çıkar, geceyi dışarıda geçirir. Sabaha karşı döndüğünde ise artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Suna, o güzel yürekli kadın, masumiyetini kanıtlayamamanın yüküne dayanamaz ve yaşamına son verir.

Fahri'nin eve adımını attığı anda gördüğü manzara ömrünün en büyük acısı olur. Sunan'ın yanında bıraktığı mektup

mektupta ise şu satırlar vardır. Ben sana hiç ihanet etmedim Fahri. Ama ne yapsam da temize çıkamadım. Artık başka çarem kalmadı.

Bugün Fahri acısını satırlara işler ve bir ağıt yakar sunasına. Yıllar sonra bu ağıt dilden dile dolaşır, yanık bir Türkiye'ye dönüşür.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Türkiye gündeminde, siyasette önemli gelişmeler var. O gelişmeleri kıymetli konuklarımızla birlikte yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı sizlerle buluşturmak isterim. Coşkun Baş bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Gaffer Yakınca bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhaba yayınımıza. Merhaba
0: sevgili Aktan. Yusuf Alabar da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
3: hoş
0: yayınımıza.
3: Olduk. Teşekkürler.
0: Ankara'ya da gideceğiz. Ankara'da da çok kıymetli bir konuğumuz var. Ankara'da da bizi Zafer Şahin bekliyor. O da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle fon soruşturmasıyla ilgili süreçte muhalefetin fon iftiraları yeni güne de damgasını vurmuş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları var. Değerli konuklarımın yorumlarını alacağım ama hemen öncesinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını bir hatırlatalım. Ardından da konuklarımızın yorumlarıyla devam edelim.
5: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
0: Başkan Erdoğan'ın mesajları böyleydi. Bir ifadesi önemli. Onun altını çizeceğiz. İki görselimiz var. Hemen o görselleri ekranlara getireceğiz. Ardından da FETÖ taktikleri ifadesi. Özellikle soruşturma ile ilgili o iftiralarda önemliydi. Hemen Başkan Erdoğan'ın fon soruşturmasında sürecin, yargı sürecinin kararlılıkla yürütüleceğini vurguladığı açıklamalarına biraz daha yakından bakalım. Onu ekranlara getireyim. Sonrasında da yorumlara geçelim. Fon soruşturmasında mesaj net. Aramıza katılan bazı muhterisler olabilir. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz demişti. Bizim de bir hareket planımız, bir takvimimiz var. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağız demişti Başkan Erdoğan. Sonrasında SPK yasasında bir değişiklik mi geliyor konuşuldu. Yine Başkan Erdoğan, Türkiye sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, denetimler güçlenecek, piyasa manipülasyonuna ağır ceza gelecek, küçük yatırımcı daha fazla korunacak, açgözlü parazitlerden arınılacak. Bu 2000'li yılların başında izleyicilerimizden hatırlayanlar olacaktır. Bankalarla ilgili kriz yaşanmış. Evet. Sonrasında BDDK kurulmuş ve bankaların yapısı güçlendirilmişti. O krizden de önemli adımlar, atılımlar yapılarak çıkılmıştı. Başkan Erdoğan süreci böyle yürüteceğiz derken, yargı konuyla ilgili adım atarken konu başka bir yere taşındı. Bazı iftiralarla birlikte. Şimdi 3 vekille ilgili suç duyurusu var Sayın Bakan'ın. Hemen onu da ekranlara getirelim. Hangi vekillerle ilgili suç duyurusunda bulundu Maynur Göktaş? Onu da paylaşmış olalım. Bakan Göktaş, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş'la ilgili iftirayı atan, ardından da buna devam eden isimlerdi. İstifasını istemişti Maynur Göktaş. Hemen istifa etmeli demişti. Bırakın istifayı, özür bile dilemedi. Özellikle Ümit Özler'le. Birazdan paylaşacağız ama bu başlığa dair hemen önce Ankara ile başlayalım. Zafer Şahin'e gidelim. FETÖ taktikleri ifadesi Başkan Erdoğan'ın önemliydi. Sürece dair de adımlar atılıyor. Neler aktaracaksınız Zafer Şahin? Sizdeki son bilgiler neler? Detaylar için hemen sözü size bırakayım.
4: Haktan, şimdi bu sürecin başından beri aslında bu senaryonun arkasında kim olduğu çok netti ama Türkiye'de niyeyse birileri, buna işaret eden kişileri itibarsızlaştırmaya çalıştı. Ya kimse fon vurgununu savunmazken, suçlular, sorumlular hesabını sonuna kadar versin ama burada aslında Türkiye'ye bir operasyon çekilmeye çalışılıyor. Burada aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 seçimlerinde aday olması engellenmeye çalışılıyor. Bu kusursuz bir beşinci kol faaliyetidir diyen herkesi yine bir dış güçler, siz bu işi sulandırıyorsunuz diye sureti haktan görünen bazı tipler de dahil sürekli olarak ötekileştirdiler, hedef gösterdiler. Ama gelinen noktada iş öyle bir yere gelip takıldı ki, şimdi bakın, FETÖ'cü Cevheri Güven'le sözde devrimci Ahmet Şık'ın çift santrafor oynadığı, futbol tabiriyle, bir süreç yaşıyoruz. FETÖ'cüler pişiriyor, FETÖ'cüler masa başında senaryoyu yazıyor. İçeride muhalif görünümlü siyasetçi ve gazeteciler bunu geniş kesimlere yayıyorlar. Yine sosyal medyadaki algoritma oyunları da FETÖ'cüler tarafından kullanılarak etki derecesi, çarpan etkisiyle arttırılıyor bu yalanların. Son olayında, ama şimdi son olayda dün Yeni Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın iki bakanı hedef alan açıklamalarında öylesine bir boşluğa düştüler ki, ya öylesine ayaklarına takıldı ki, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işaret ettiği o FETÖ taktikleri meselesi gün yüzüne çıktı. Ya burada bu işi kurgulayan bu akıl FETÖ aklıdır. Maalesef Türkiye'de muhalefet ve muhalefet medyası bir kez daha FETÖ'nün kuyruğuna takılmıştır. Yani bu su götürmez bir gerçektir. Biz bunu nerede gördük Haktan? 2010'lu yılların başındaki, hatırlarsın, 2014'teydi, MİT tırları haberinde gördük. Yine FETÖ'nün kusursuz bir çalışmasıydı. Bir CHP milletvekiline o zaman açıklattılar. Sonra da arkasında durmadılar. Sonrasında ne zaman gördük? Bütün o gezi sürecinde, 2015 yılındaki terör olaylarında, sonrasındaki bütün süreçlerde hep FETÖ hazırladı, muhalefete servis etti, muhalefet bunu gündeme taşıdı. Ya bu ülkede Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Suriye toplantısı, gizli Suriye toplantısı bile FETÖ tarafından yasa dışı kayıtla dinlendi, kaydedildi. Dönemin ana muhalefet partisi lideri tarafından mecliste dinletildi. Bu ülke bugünlerden geçti. Burada şuna dikkat çekmek lazım. Bu bir beşinci kol faaliyetidir. Dışarıdaki bir hedefi gerçekleştirmek için içeride Türkiye'yi, Türk milletini birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Şimdi bunları söylediğin zaman, ya sen fon vurgundan haber ver. Ya foncuların belasını bulması, sorumluların, göz yumanların hak ettikleri cezaları alması, ben de dahil bu milletin ortak beklentisi, ortak isteği. Ama biz neden burada bu meseleye FETÖ'nün çizdiği çerçeveden bakalım? Niye FETÖ'nün yalanlarını, doğruymuş gibi sunanların söylediklerini kabul edelim, gerçek kabul edelim ve bu meseleyi kamuoyuna böyle aktaralım? İşin işte bir de bu boyutu var. Bu çok tehlikeli bir boyuttur. Türkiye geçmişte bu işten çok çekti. Dün iki bakan hakkında iddiaları ortaya atanlar bugün kıvırmak için 40 dereden su getiriyor. İzliyoruz. Ya bu iddiaları kim ortaya attı? Belli değil. Bu rakamları kim söyledi? Kimse üstüne almıyor. Çünkü herkes biliyor ki servisi yapan FETÖ. FETÖ'cü, dediğim gibi, Cevheri Güven ortalıyor. Bunlar alıyorlar, topluma gerçekmiş gibi sunuyorlar. Siyasetçisi de aynı, gazetecisi de aynı. Son söz şunu söyleyeyim. Bu Ümit Özdağ ile Hatırlar mısın, bir video vardı yerel seçim öncesinde, İyi Parti'nin İzmir adayıydı. Kordonda çimlere oturmuştu ve orada diyordu ki ya bu CHP var ya, bu CHP'li belediye 25 bin bankamatik çalışıyor şu binada diye gösteriyordu. Bunu söyleyen adam kısa bir süre sonra CHP'ye geçti. Şimdi aynı adam asla belgeleyemediği, anında yalanlandığı iki bakanla ilgili ifadeleri topluma doğruymuş gibi anlatıyor. Ama bir hafta önce kendisinin de adının İzmir'de yaşayan bir başka Ümit Özdağ'la üzerinden fon meselesine karıştırıldığından şikayet etmişti. Ve eşi hanımefendi de bu iddiaları dile getirenler şerefsiz oğlu şerefsizdir diye sosyal medyadan yaylım ateşi açmıştı. E şimdi o zaman adama dönüp sorarlar. Ya insanların ailesini, itibarını, devlet kurumlarını, devletin itibarını ayaklar altına alan bu yalanları, asılsız bilgileri yaymak, eşiniz hanımefendinin söylediği tırnak içerisindeki tabirle değerlendirilecek bir eylem mi? Siz neden özür dilemiyorsunuz? Ben yaptığı açıklamaya bakıyorum. Ya diyor ki çok insan mağdur oldu. Bu hanımefendi de bakanı kastediyor, aile bakanı. Birazcık mağdur olsun, ne olacak? Ya burada mesele kişiler değil ki. Siz burada FETÖ'nün söylemlerinin taşıyıcılığını yapıyorsunuz.
0: Ve Safer Şahin, AK Parti sözcüsü insanı, Ömer Şahin'in açıklamaları var.
4: Gençleri, dair. Ne yapıyorsunuz?
0: Ömer Çelik, hemen o açıklamaları müsaade ederseniz ekranlara taşıyorum.
1: Kültür sanat sezonu açılıyor. Bu sene çağın ruhuna da çok uygun bir şekilde Sezai Karakoç, Diriliş Şairi üzerinden bu sene anlamlandırılacak. Ya gerçekten burada bulunduğumuz ortam, burada genç arkadaşlarımızla yaptığımız sohbet, buradaki hocalarımızın, sanatçılarımızın, üstadların, gençlerin bu kültür sanat etrafında birleşiyor olması çok önemliydi. Çok hoş bir ortam vardı içeride. Ayrıca da burada onlarca salonun olmasından, onlarca kültürel merkezin olmasından da büyük bir memnuniyet duydum. O sebeple böylesine kültür sanat dolu güzel bir akşamdan sonra Özgür Özel gibi tatsız bir konuda konuşmak istemezdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bazı ifadeler kullanmış Özgür Özel. Bu ifadelerin de cevabını alması gerekiyor. Demiş ki, sizin bahsettiğiniz şekilde Erdoğan ya istifa etmeli ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok demiş. Birincisi olarak şunu söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra, çok partili hayata geçtikten sonra, çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir. İkincisi, bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, Sayın Cumhurbaşkanımız dünya siyasetine yön veren birkaç liderden bir tanesidir. Dolayısıyla bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümlelere kurması haddine düşmez. Kendi bir yanda kendi partisini yönetemeyen, Cumhuriyet tarihimizin, vatandaşlarımızın gönül verdiği önemli partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin, kendi partisini yönetememiş olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi şan ve şerefle yönetiyor. Devletin ve milletin birliğini temsil ediyor. Ordularımızın başkomutanıdır. Ve dünya siyasetinde hangi zirveye bakarsanız bakın, en son Birleşmiş Milletler zirvesine bakın, herkes ne diyordu? Erdoğan'la görüşmem lazım, Erdoğan'la istişare etmem lazım diyordu. Değil mi? Bu derece merkezi rol oynayan, hatta biz bunu sadece yerli buradaki sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan değil, yabancı basın mensuplarından da duyduk. Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı esiyor diye. En çok görüşme talebinde bulunan lider Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti açısından bakıldığında ise 25 yıldır her türlü belaya, her türlü provokasyona, her türlü suikast girişimine karşı dimdik ayakta kurmuş, durmuş, milletin iradesiyle, milletin adamı olarak, milletin sevgilisi olarak bu liderliği yapmıştır. O sebeple diyoruz ki, sağımıza bakıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı. Solumuza bakıyoruz, Balkanlar kaynıyor. Yukarıya bakıyoruz, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, Karadeniz'de kriz devam ediyor. Güneyimize bakıyoruz, Suriye'den başlayıp Gazze'deki soykırıma kadar istikrarsızlık alanları var. Akdeniz'de savaş gemilerinin çokluğundan balıkçı gemisi koyulacak yer kalmadı. Bütün bunun içerisinde Türkiye'yi bir istikrar adası, Türkiye'yi bütün dünyanın gözü önünde bir cazibe merkezi, Türkiye'yi bütün dünyadaki sorunların çözüleceği diplomasi masalarının adresi haline getiren liderliktir Recep Tayyip Erdoğan. Özgür Özel'in istifa etsin demesinin kendisinin aynaya bakıp da söylemesinden başka bir değeri yok. Bu net. İkincisi, bu fon merkezli tartışmalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayarak bunları söylüyor. Bakın dünyadaki örneklere bakın arkadaşlar. İşte Madoff olayı deniyor, Ponzi olayı deniyor, bir sürü olaydan bahsediliyor. Dünyanın her devletinde bu tip olaylar oluyor. Kanuni boşluklardan oluyor. Maalesef sahtekarlık sınır tanımıyor, dolandırıcılık sınır tanımıyor. Bütün bunun içerisine baktığınızda onların 4-5 yılda bazen 9 yılda başladığı ödemelere bakın Türkiye Cumhuriyeti bugün başlamış. Cumhurbaşkanımız bir irade koydu devlet başkanı olarak. Dedi ki hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Her şey açığa çıkacak. Dolandırıcılık yapanlar, fon şeytanlığı yapanlar, vatandaşımızın hakkını gasp edenler mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Bu yapılırken de bunun parası bu fon dolandırıcılarından alınacak. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Çünkü bütün bu sistemler milletin emanetidir. Şimdi grup başkanımız açıkladı. Bir de bir yasa çıkarıyoruz. Hem bu işleri düzenlemek için hem de bir daha bunların tekrar etmemesi için. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon kurulu 4. toplantısını yaptı. Süratli bir şekilde kararlar alınıyor. Peki bütün bu çerçeveler meydana getirilirken muhalefet ne yapıyor? Özgür Özel başta olmak üzere. Yalan siyaseti yapıyor. İftira siyaseti yapıyor. Ve her gün ellerinde patlayan bir gayri ahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar. Bakın arkadaşlar, biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, hangimizin sevdiği olsun olmasın, hangimizin tanıdığı olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir, gereken cezalandırma süreçleri başlar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı koordinasyon içerisinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu işi çözmeye, çalışmaları yapmaya başladılar. Biz burada bütün bu iradenin başı kimdir? Bu dolandırıcılığın temizlenmesinin iradesinin başı kimdir? Yani bu dolandırıcılığın üzerine giden, bu dolandırıcılığı Türkiye Cumhuriyeti'nden silmek için, bu bir daha tekerrür etmesin diye, bunu yapanlar bedel ödesin diye en net iradeyi koyan kişi Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel çıkıyor ve diyor ki bu işin başında siz varsınız. Burada mevzu şuna dönmüştür. Yeni parti başta olmak üzere muhalefetteki bazılarının bu meselenin açığa çıkması diye bir derdi yok. Onlar bu meseleyi vesile addedip bir siyasi linç kampanyası yapmaya çalışıyorlar. Bakın biz siyasi linçle mücadele etme konusunda acayip deneyimli bir partiyiz. İlk kurulduğumuz günden itibaren siyasi lince maruz kaldık. Biz bunun her türlüsüyle kapatma davasından darbe girişimine kadar her türlüsüyle mücadele etmiş bir partiyiz ve biz bütün bunlar karşısında bir adım bile geri adım atmamış, yürüyelim arkadaşlar demiş bir lidere sahibiz. Onun için net bir şekilde ilan ediyorum. Bakın, biz bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Biz siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine, ama en önemlisi, bakın açık söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Bakın bu iş artık haddini aşmıştır. Burada herhangi bir şekilde bizim bu fon meselesindeki sıkıntıları gidermek için yaptığımız çalışmaları istismar ederek bir siyasi linç kampanyası yürütülmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz siyasi lince de karşıyız, siyasi örtbas etmeye de karşıyız. Kim olursa olsun, elinde belge bilgi olan adliyeye götürsün, bilgiyi versin. Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar. Öbür taraftan birileri çıkıp da birileri hakkında iddia varsa, bunu siyasi olarak himaye etmeye çalışıyorsa, bu da karşısında bizi bulur. Siyasi linci bulduğu gibi. Bakın, Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı bu siyasi linç kampanyası yürütmeye çalışanlara açıkça söylüyorum. Dün açıklamalarımızı yaptık. Kurumsal kimliğimizle hukuki ve siyasi açıdan bunlara karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı söylenen sözler karşısında bütün AK Partililer, bütün teşkilatlarımız, bütün arkadaşlarımız mücadele dozunu en yüksek seviyeye çıkarıyor. Herkes haddini bilsin. Söyleyeceği bir söz varsa, memleketin iyiliği için söyleyeceği bir şey varsa, bildiği bir yolsuzluk, dolandırıcılık varsa yargıya intikal ettirmek istediği, onun takip edilmesi için biz de onlara yardımcı olalım. Ama bunlar olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına iftira atacaksın, ailesine iftira atacaksın, bakanlarımıza iftira atacaksın, AK Parti'mizin kurumsal kimliğini hedef alacaksın. Bak, biz buna müsaade etmeyiz. Biz normal bir yere, bir şeye gidip de bir kahvehaneye çay istersin ve çay içersin ya, bu ne kadar kolay bir şeyse, bu siyasi linçle mücadele etmek de bizim için o kadar kolay bir şeydir. Asla ve kata müsaade etmeyiz. Bütün teşkilatlarımız kurumsal kimliğimizin dün ilan ettiği gibi bu şebekelerle, bu organizasyonlarla en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir. İkincisi, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Siyasetçi kılığındaki siyasi yan kesiciler, maaşlı haber aparatları, operasyon elemanları, yalan haber üretim merkezleri önümüze çıkmışlar. Her türlü iftirayı atabileceklerini zannediyorlar. Bütün o siyasi iftiraları, hepsini biz o iftira sahiplerinin alnına tabela olarak yapıştırmaya muktediriz. Biz bunun mücadelesini verdik. Hukuki açıdan ve siyasi açıdan bütün kapasitemizi ortaya koyarız. Biz Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı yürütülmeye çalışan iftira kampanyasıyla mücadele edeceğiz. AK Parti'mizi ve arkadaşlarımızı, Bakanlar Kurulumuzu hedef alan bu siyasi iftira şebekesiyle mücadele edeceğiz. Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz özellikle yeni partide örgütlenmiş, yuvalanmış, belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani öyle iki tane cümleyle AK Parti teşkilatlarını sindireceğini, AK Parti genel merkezine iftira atacağını, bakanlarımıza iftira atacağını söylüyorsa, hele de en önemlisi, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bütün teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımıza, partimize, Bakanlar Kurulumuza yapılan bu saldırıya karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Hukuki olarak ve siyasi olarak sahadayız. Sokağa çıkmaması gereken adamlar, kendi yol arkadaşları tarafından rüşvetle suçlananlar, şantajla suçlananlar, her şeyleri ortalığa dökülmüş, her türlü pis işin içinde yer almış kişiler tutmuşlar bize bugün ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Siyasi yan kesicilikten siyaset hırsızlığına kadar her türlü organizasyonun içindeler. Bir diğer konuşulur. Siyaset üzerinde vesayet kurmaya çalışıyorlar. Bak biz bu vesayetle mücadele konusunda çok deneyimliyiz. Biz Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde siyasi iktidarımız bu kadar güçlü değilken, siyasi iktidarımız bu kadar konsolide değilken bile biz bu şer şebekelerin hakkından gelmişiz. Şimdi görmüyor muyuz biz yani? Ortaya bir iddia atılıyor. Yalan. Hadi ispat et. Şu kadar para varmış, bu kadar bilmem ne varmış, şu şuna şunu söylemiş, bu buna şunu söylemiş. Biz bu haberleri yapanların maaşlı sahte haber üretme merkezi olduğunu bilmiyor muyuz? Bu siyasetçilerde utanma olsa dünkü yalanlarından sonra birazcık özür dilerler. Onu bile dilemiyorlar. Çok büyük bir lütufmuş gibi konuşuyorlar. Ne demek? Yani bir de çıkmış dünya siyasetine yön veren Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi yönetip yönetmeme kapasitesini tartışıyor. Erdoğan istifa etmeli diyor. Bunu kendisi aynaya bakarak söylesin. Bırak aynaya bakarak istifa etme meselesini. Her gün kendisine aynaya bakıp benim bir daha sokağa çıkmamam lazım desin Özgür Özel. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kim olursa olsun, arkadaşımız olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın, mesai arkadaşımız olsun olmasın, yanımızda çalışan biri olsun olmasın, kimsenin manevi GBT'sine bakmıyoruz. Akrabamız olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın, sevdiğimiz biri olsun olmasın, ne siyasi lince maruz kalmasına müsaade ederiz, ne de siyasi himayeyle hakkındaki iddiaların örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bütün bunda adliyenin, maliyenin çalışmalarıyla ortaya çıkacak, her şey netleşecek. Orası artık parti olmaktan çıkmış, bir operasyon üssü haline gelmiş. Cumhurbaşkanımız hakkında söylediklerine vereceğim cevap şudur. Bundan sonrasını onlar düşünsünler. Türkiye'yi şanla şerefle yöneten Cumhurbaşkanımız, dünya siyasetine yön veren liderlerden biri olan Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bizim vereceğimiz cevap budur. Allah'ın izniyle, milletin teveccühüyle bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyoruz. İşimize bakıyoruz. Diğerlerini kendi kirli gündemleriyle, köklü bir cumhuriyet tarihinin köklü bir partisini hırsızlara teslim etmeleriyle ve kendilerine kendi yol arkadaşları tarafından söylenmiş cümleler hakkında hiçbir cevap vermeyenlerin, hiçbir şey söylemeyenlerin arkadaşlarımızı sorgulama haklarının olmadığını ifade ederek biz bu yola devam edeceğiz. Ve bütün teşkilatlarımızla birlikte, bütün arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanımıza, Bakanlar Kurulumuza ve partimizin kurumsal kimliğine, yol arkadaşlarımıza karşı yapılan bu haysiyet cellatlığına karşı hukuk içinde ahlaki ilkelerle en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir. Bütün illerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde, beldelerimizde, genel merkezimizden başlayarak en yüksek mücadeleyi hukuk ve siyaset zemininde vereceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Çok sert ifadeler vardı. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadesi önemliydi. Siyasi lince de izin vermeyiz, siyasi örtbasa da izin vermeyiz dedi. Çok net ifadeler kullandı. İki boyutlu değerlendirdi. Birinci boyut bu iftira siyaseti, bununla ilgili en üst düzeyde mücadele seviyesine geçiyoruz dedi. Hatta illere, ilçelere, mahallelere kadar bu mücadeleyi başlattıklarını duyurdu. Diğer başlıkta bu soruşturmaların nereye uzanırsa ulaşsın, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, hatta mesai arkadaşlarımız da olabilir, bu süreci tamamlayacağız ifadesini kullandı. Zafer Şahin, bir virgül koyarak sözü sizden almıştım. Ömer Çelik'in açıklamalarıyla birlikte dilerseniz çok kısa bir değerlendirme daha alayım sizden. Sonrasında burada konuklarımızla birlikte değerlendirmeyi sürdürelim. Buyurun Zafer Şahin.
4: Halktan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik aslında genel çerçeveyi çok iyi çizdi ama bence en kritik cümlesi açıklamaların sonunda bir kez daha altını çizerek vurguladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu kısımdı. Doğru. Ben bu operasyona bulaşan açgözlülerin, vurguncuların yaptıklarını bir kenara koyarak söylüyorum. Belli ki bunlar kayıt altına alınmışlar. Bunların para zafiyeti üzerinden bir makro plan hazırlanmış. Bu makro planın da tarihin bu döneminde Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemek olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bugün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklama da tam olarak bunu doğruluyor. Aynı şekilde bu hafta içinde MHP grup toplantısında Sayın Bahçeli'nin yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği ve seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini vurgulaması da aslında bu planın ne olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Bir kez daha söylüyorum, vurguncuları, foncuları bir tarafa ayırıyorum. Onlar artık yargının meselesi. Yargı onlara gereken cezayı kesecek. O paralar, mağdurların paraları iade edilecek. Ama burada Türkiye'ye bir operasyon çekilmeye çalışılıyor. Bu operasyonun taşeronluğunu da FETÖ yapıyor. FETÖ'nün alt taşeronu da maalesef Türkiye'de muhalefet yaptığını zanneden siyasi partiler ve muhalif olduklarını iddia eden bazı medya figürleri.
0: Peki devam edeceğiz. Zafer Şahin, mesajlarınız önemliydi. İki görseli ekranlara getirip ardından konuklarımın hemen yorumlarına geçelim.

0: Geçeceğim. Aslında Zafer Şahin de altını çizmişti. Bir kez daha tekrarlayalım. Ömer Çelik'in ifadelerinde daha önce paylaşmıştı Ömer Çelik de. Bir kez daha adayımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. MHP lideri de söylemişti. Şimdi her seçim öncesi aynı senaryo görselimiz var. Bunun bir seçim süreciyle bağlantılı iftira kampanyalarını daha önce de yaşadığımızı belirtmişti. O görseli rica edeceğim. İşte ekranlara getirdi arkadaşlarımız. 2013'te 17-25 Aralık operasyonu ve Gezi kalkışması. 2014 yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015 genel seçiminde, 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi, 2017'de Manadası yalanı ve Halkbank kumpası, 2018 genel seçimleri öncesindeydi. 2022'de 128 milyar dolar yalanı ve ekonomi operasyon 2023 seçimlerinden bir yıl önceydi. Ve yine 2028 seçimlerinden önce 2026'da fon soruşturması üzerinden ortaya çıkan yalanlar. Bir de Özlali'nin özür dilemediğini ifade etti. Ömer Çelik de lafı geveledi. Bir de hemen Özlü Ali'nin o açıklamaları, özür dilemediği açıklamasını ekranlara getireyim. Sonra hemen konuklarıma sözü bırakayım. Ümit Özlü Ali iddiaları ortaya atan isimdi. Sonrasında bu iddiaların yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Ama o yalan bir türlü düzeltilmedi, özür de dilemedi. Hatta şöyle bir açıklama yaptı Ümit Özlale. Kimse kusura bakmasın ama aileleriyle beraber 2 milyon vatandaşın mağdur edildiği bir fon vurgununda Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a sorduğumuz soruların yaşattığı mağduriyet kocaman bir hiç kalır. Bizden özür mü bekliyorsunuz? O zaman ilk önce gerçekten mağdur ettiğiniz hak sahiplerinden, sonra da yıllardır hak mahrumiyeti yaşattığınız, zulmettiğiniz arkadaşlarımızdan özür dileyin dedi. Şimdi bir laf var, özür kabahatinden büyük diye, ona herhalde karşılık geliyor bu ifadeler. Buyurun, neler söylersiniz? Sözü hemen bir kez daha konuklarıma bırakayım. Evet. Yusuf Alabar'da.
1: Şimdi biraz önceki tabloyu da ben konuşurken ekrana getirebilirsek. Hangisi? Seçimlerden öncesinde yapılan.
0: Hemen ekranlara getirelim.
1: Şimdi bunların içerisinde
0: buyurun aslında
1: kategori olarak birbirinden farklı olan hususlar var. Gözümüzün önünde bunlar yaşandı. Yani 128 milyar dolar yalanı yaşandı.
0: 2023
1: Manadası ile ilgili konular yaşandı. Hatta mahkemede de sonuçlandı.
0: Doğru.
1: Ama bunun dışında fon soruşturması ile ilgili hususta bir konuyu...
0: Bir son dakikayı vereyim. Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Tutuklandılar.
1: Evet.
0: Bu bilgiyi paylaşalım. Medya aparatları olarak nitelendirmişti az evvel.
1: Onu birazdan Murat Ongun'la ilgili konuya geldiğimizde daha detaylı konuşacağım.
0: Ama ben son dakika bilgisini vereyim. Evet. Murat Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı. Buyurun.
1: Bunların içerisinde Manadası yalanı, 128 milyar dolar yalanı, 15 Temmuz, bunlar birçok yalan üzerinden konuyu gündeme getirdiler. Fon konusunun yalan olduğunu söylemiyoruz burada. Evet, bir fon krizi var. Fon üzerinden birileri haksız kazanç elde etmişler. Piyasa manipülasyonu diye de nitelendiriliyor ama piyasa vurgunculuğu yapmışlar. Ve bu piyasa vurgunculuğuyla alakalı da biraz önce Sayın Çelik'in de açıkladığı gibi hemen bir fon krizi ile ilgili bir kurul kurulmuş. Dördüncü toplantısını yapmış. Ve dün ve bugün itibariyle de ödemeler insanlar başladı. 1 milyonun altında parası olanlara ödemeleri yapılmaya başlanmış. Burası 1 milyonun altında olduğu tahmin edilen 350 bin kişi açısından
0: 355 bin galiba
1: o civarda olduğu söyleniyor. Net bir bilgi yok ama o civarda. Yani bu ne demek? 455 bin mağdur varsa %75-80'inin problemini hemen çözelim.
0: Doğru.
1: Burada ikinci ortaya koymamız gereken hakikat şu. Ya bu adamların parasını veriyorsunuz, kazanırken iyiydi de kaybederken mi kötüydü? Benim vergilerim ne vermeyin? İşte buna da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey, hazineden tek kuruş ödenmeyecek, fon kapsamında müsaade altına alınan varlıklardan ödemesi Doğru. yapılacak. Bu neden önemli? Bu da haktan açısından önemli. Bu da emekçi kameranın karşısında dikilen arkadaşımız açısından önemli. Neden? Diyor ki ben diyor akaryakıt alıyorum, devlete vergi veriyorum. Açgözlülüğüyle bir şekilde gidip orada parasını kaptırmış adamın şeyini ben ödemek istemiyorum diyor. Yok. Çünkü altın alıp 8 bin liradan altın 6500'e düştü diye devletin kapısını çalıyor musunuz? Çalmıyorsunuz, çalamazsınız. Fonun da düşme riski var. Ama devlet burada diyor ki sermaye piyasası kurulu falan tekrar düzenlenecek. Gözetim ve denetimde sıkıntılar olabilir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi söylüyor. O yüzden şunu söyleyeceğim. Bir, kimsenin cebinden, hazineden bir kuruş çıkmıyor. Fonzede olmuş 1 milyonun altında dişinden tırnağından arttırarak oraya yatırım yapmış insanların da parasının iade edilmesi. Bu iki husus çok önemli. Şimdi bunun dışında da bu fon işine bulaşmış.

0: Kim varsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı bütün herkesin göreceği kadar net. Kendi bakanı, genel başkan yardımcısının ismi çıktığı andan itibaren derhal istifa et dedi. İstifa ettirdi. Fatma Betül Sayankaya için doğru söylüyorum. Partiden ihraç ettirdi.
1: Doğru.
0: Savcılığa ifade verdirtti. Aldığı parayı da iade ettirdi. Şimdi eğer Fatma Betül Sayankaya bu konuyla alakalı yalnız değilse ve elinizde gerçekten bilgi, belge, döküman varsa, ki bunun bilgi, belge ve dökümanı temin etme kısmını söylemiyorum da ortaya koymak çok sıkıntılı değil, varsa TC kimliğine kadar resmi sistem üzerinden giriş çıkış yapıldığı için koyabilirsiniz ortaya. Dersiniz ki şu bakan, şu bürokrat bu kadar lirayla almış, bu kadar lirayla çıkmış. Bununla alakalı koyduğunuz bir belgeye herhangi bir itiraz yapılabilir mi? Yapılamaz. Bizi dinleyen vatandaş diyor ki varsa öyle burnundan fitil fitil getirilsin diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ortaya koyduklarında kendi genel başkan yardımcısının neler yaptığını koyduk. Ama fırıldak bayramda satılır diye. Hazır bu konu demine gelmişken, dem bu demdir, demir davında dövülür diye. Bu ortamı değerlendirip aynen burada olduğu gibi birileri tarafından eline verilmiş belgeyi akademik unvanına rağmen sağına soluna bakmadan, araştırmadan, soruşturmadan ne yapıştırırsam iftira olarak yanıma kar kalır edepsizliğini gösterdiyseniz, ilgili suçlanan iki bakan da kardeşim bu budur, bu budur diyerek kendilerine ait böyle bir hesap olmadığını, kamuoyunu ikna edici tarzda müddeyi iddiasını ispat ile mükellef olmasına rağmen suçlanan ispatını ortaya koyup onun kendi babası olmadığını, Bartın'da farklı bir Hasan Özdemir olduğunu
1: doğru
0: ortaya koyuyorsa, haysiyeti olan, edebi olan, adabı olan, ahlakı olan bir insan der ki evet ben bu konuda yanlış yaptım, bu konuyla alakalı kişiyi babanız zannettim, araştırmadım, araştırmadığım için de bu cümleleri söyledim, bundan dolayı kamuoyundan ve sizden özür dilerim. Neden? Çünkü haktan özür dilemek erdemli insanların işidir. Ben şu ekranlarda 10 yıldır yayın yapıyorum. 10 yıldan bu yana burada konuştuğumuz birçok konuyla alakalı bir konuyu gündeme getireceğim zaman, şurada şuraya dikildiğim zaman kendi ekibimin içinde çalışan iki arkadaşa sürekli olarak teyit maksatlı link atarım. Bunu teyit edin, şöyle yapın, böyle yapın diye. Daha biraz önce bir arkadaşıma şu yayında, yayın esnasında mesaj attım. Şunu teyit eder misin diye. Kardeşim, siz gazi mecliste namusunuz üzerine yemin etmiş milletvekillerisiniz. Siz çıkıyorsunuz bir konuyla alakalı, iki tane bakanı suçluyorsunuz. İki tane bakan kendisi olmadığını söyleyince getirin açıklamayı.
1: Hemen getirelim Özal'in açıklamalarını.
0: Özal'in yaptığı açıklama vadebatizm. Vadebatizm ne demek? Size tevcih edilen suale cevap veremeyince ama siz de bunu yapmıştınız diye. Ben hep örneğini veririm. Londra metrosunda Moskova metrosunda bekleyen bir Amerikalı var. Rus'a diyor ki metro gecikince, burada da metrolar diyor gecikiyor herhalde falan. Rus'un cevabı siz de Kızılderilileri katlettiniz.
1: Kim, buyurun,
0: bak burada da öyle. Kimse kusura bakmasın ama aileleriyle beraber 2 milyon vatandaşın mağdur edildiği bir fon vurgununda Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a sorduğumuz soruların yaşattığı mağduriyet kocaman bir hiç kalır.
1: Mağduriyeti yani, kabul ediyor ama.
0: Tabii diyor ki yani fon zedeler mağduriyet yaşıyorlar. Ben de sana istediğim karayı çalarım. Onlar orada mağdur olmuşken senden özür de dilemem. İftira atarım. Bak bağlansın canlı yayına. Eğer şu kadarcık yüreği varsa çıksın canlı yayına. Ben özür diledim. Ya da neden özür dilemiyorum diye gelsin cevap versin.
1: Burada veriyor aslında.
0: Bizden özür mü bekliyorsunuz? Hayır. O zaman ilk önce gerçekten mağdur ettiğiniz hak sahiplerinden, sonra da yıllardır hak mahrumiyeti yaşattığınız, zulmettiğiniz arkadaşlarımızdan özür dileyin. Ne alakası? İşte Rus'un cevabını veriyor. Siz de Kızılderilileri katlettiniz diyor.
1: Şimdi benzer açıklama, Özgür Özel'in de benzer bir açıklaması var. O da konuyu Ekrem İmamoğlu'na bağlıyor. Bir cümle alayım, bir araya gideyim, devam edeyim dersiniz.
0: Son bir cümle söyleyeceğim. Böyle bir durumda söz konusu şahıs için söylemiyorum ama edep sahibi, adap sahibi, ahlak sahibi, erdem sahibi insanlar yaptıklarından dolayı özür dilerler. Nitekim kendi ismiyle benzer bir benzerlik olan kişiden dolayı mağdur olmuş ve bir hafta önce mağduriyetini anlatıyor.
1: Doğru.
0: E kardeşim, sen kendin mağdur olmuşsun. Hatta. Aynı şeyi yaşatmışsın.
1: Buyurun.
0: Buyur Zafer.
1: Zafer Şahin, buyurun.
2: Ya bu konu geçmeden Yusuf Hoca'ya bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Bak, bu Ümit Özdağ'la bu açıklamayı yapmadan hemen önce Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yaptı. Ve dedi ki, isimlerle ilgili açıklamayı ben yapmayacağım dedi. Bak, burası enteresandı. İsimlerle ilgili açıklamayı kime yaptırdılar? Ümit Özdağ'a. Ya burada şimdi parçaları birleştirdiğinde aslında bu iddiaların doğru olmadığını muhtemeldir ki kendileri de biliyor. Bak, öyle
0: daha
2: söyleyeyim
0: da sana. Bak, şimdi daha da vahim bir şey söylüyor.
2: Her şeyi açıklamakta çok istekli olan, açıklamakta çok da istekli olan Özgür Bey, acaba neden kamuoyunda gündem olacak, 9 şiddetinde deprem yaratacak iki tane bakanla ilgili iddiayı açıklama işini Ümit Özdağ'a bırakıyor? Ümit Özdağ'a da çıkıyor, tırnak içerisinde teşbih alsa hata olmaz, yılın sazanı ödülüne layık olmayı hak edecek bir performansla iddia ortaya atıyor. 10 dakika içerisinde yalanlandı bak. 10 dakika içerisinde. Şimdi burada bu beni çok düşündürüyor. Niye her şeyi açıklayan genel başkan bu işi açıklama görevini Ümit Özdağ'a verdi? Çok
1: şimdi
2: tuhaf.
1: Bu güzel bir soru. Daha önce MİT tırları konusunda da o bilgilerin kime geldiği, sonrasında kim tarafından açıklandığı, tabii, o açıklanan kişiyle ilgili sürecin nasıl yürütüldüğü ve nasıl yalnız bırakıldığı ile ilgili zihinlerimizde konular var. Yok, bir cümle alınmaya ilgilen geleyim.
0: Yoksa A Haber ekranında şunu söylüyoruz. Hatta, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı bu konuyla bak, alakalı çok net.
2: Ya,
0: Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki.
2: Dedin ya bak.
1: Evet evet. Buyurun buyurun.
2: MİT tırlarında, özür dilerim Yusuf Alavar'da, MİT tırlarında aslında önce başka bir vekile geliyor.
1: Doğru,
2: Enis
1: tabii.
2: Berberoğlu doğru. O sürecin sonunda hapis yattı. Adam kendisine o belgeyi kimin verdiğini, kim tarafından aslında yanıltıldığını açık açık söyledi. Ama o kişi hiç gündeme gelmedi.
1: Tabii.
2: Hiç gündeme gelmedi.
0: Aynı bu durumda olduğu gibi o da genel başkanlık koltuğunda oturuyordu.
2: Burada da benzer bir durum var.
1: Doğru. Bugün de açıklamalarda arkadaşlarım şunu hatırlattı. Özgür Özel şöyle bir ifade kullanıyor. Özlale Sayın Bakan'a bir soru sordu. Bakan böyle yanıt verdi diyor. Biz yeni parti olarak sorduk demiyor. Burada da yine Ümit Özlale'yi yalnız bıraktıkları algısı oluşuyor arkadaşlarım.
0: Bir konuyu çok net söyleyelim. Buyurun. Ya kardeşim, siz muhalif partinin milletvekillerisiniz ya da gazetecisiniz. Neyse, gerçekten elinizde bu konuyla alakalı bir siyasetçinin, bakanın, bakan yardımcısının varsa koyun. İşte koydunuz Fatma Betül Sayankaya'yı. Neler olduğunu gördünüz. Koyun. Ama iftira edemezsiniz. Fırıldak bayramda satılır misali, ağzına alan herkese bir iftira çamuru yapıştıramaz.
1: Peki. Bir ara verelim. Bu konu önemli. Aranın ardından bu başlıkla ilgili gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Veriler, yatırım araçlarının enflasyondan arındırıldığında aynı dönemde farklı sonuçlar verdiğini gösterdi. Aylık değerlendirmede devlet iç borçlanma senetleri öne çıkarken, 3 ve 6 aylık hesaplamalarda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Dünya 5'ten büyüktür diyoruz.
8: Dünya 5'ten büyüktür dedi, İsrail Gazze'yi toplama kampına dönüştürdü diyerek uluslararası sisteme sert tepki gösterdi. İstanbul'da düzenlenen adalet zirvesinde kürsüye çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekti. Türkiye'nin sıkıntı çekse dahi Gazze'ye asla sırtını dönmeyeceğini bir kez daha

0: sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez.
1: Erdoğan küresel güvenlik sisteminin alarm verdiğinin altını çizdi, Birleşmiş Milletler adil ve sağlıklı değil dedi.
0: Hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
1: Erdoğan'ın gündeminde suçlular da vardı. Adaletten kaçabileceğini sananlar kendilerini güvende hissetmesinler ifadelerini kullandı.
0: Suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Yıllık hasret sona erdi. Tarihi Emevi Camii'nin minaresinden yeniden ezan sesi yükseldi. İslam mimarisinin nadide örnekleri arasında gösterilen Halep Emevi Camii, Suriye'deki iç savaşın en yoğun yaşandığı dönemlerde ağır darbe almıştı. 1090 yılında inşa edilen minaresi tamamen yıkılmış, ana bina ve avlu büyük hasar görmüştü. ...2013 yılında ibadete kapatılan tarihi cami aslına uygun olarak yapılan restorasyondan sonra yeniden kapılarını açtı. UNESCO Dünya Mirası listesindeki caminin minaresi ve ihtişamlı avlusu özel yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Emevi Camii Halep'in küllerinden doğuşunun sembolü oldu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: ...81 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Bir mahkum kurşuna dizilecek. ABD'de 2009 yılında dönemin binbaşısı Nidal Hasan, Texas eyaletindeki Fort Hood'da bir askeri sağlık tesisine silahlı saldırı düzenlemiş, 13 kişi hayatını kaybetmişti. 45 suçtan mahkum edilen Nidal Hasan, ölüm cezasına çarptırıldı. Trump infazı onayladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hexit, Nidal Hasan'ın idam mangasıyla infazının canlı yayınlanacağını açıkladı. No brainer.
3: Olması gerektiği gibi askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından idam edilecek ve insanların bunu izleyebilmesini, kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor.
1: O dönem ABD ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edilecek. Bu, ABD ordusunun 1945'ten bu yana gerçekleştireceği ilk kurşuna dizme yöntemiyle infaz olacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Duruşu, bakışları, hatta gülümsemesi. Uzaylı olduğu iddia edildi ancak gerçek çok başka çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dünya siyasetiyle ilgili önemli açıklamalar yapıyordu. Ancak bu kez gözler onda değildi. Etkinliğe katılan kırmızı elbiseli kadın, bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
4: Ülkenin dört bir yanındaki çocuklar, bu hesaplar sizler için. Size inanıyoruz ve hayal etmenizi istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Harika bir iş çıkardın. Michael eşin Susan siyasete atılmayı düşünüyor mu? Onu destekliyorum. Tam desteğime sahip.
1: Kadının teknoloji şirketi kurucusu Michael Dell'in eşi Susan Dell olduğu ortaya çıktı. ABD başkanının yakın çevresinden olan 62 yaşındaki

0: Özündel'in son katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmadan çok görünüme dikkat çekti. Eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirilen Özündel'in değişimi sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu. Özellikle gözleri ve yüz hatlarındaki farklılıklar üzerine çok sayıda yorum yapıldı. Uzaylı olabileceği dahi öne sürüldü. Özündel aslında uzun yıllardır hayırseverlik çalışmalarıyla tanınıyor. Del çifti ABD'de çocuklar için oluşturulan Trump Hesapları isimli yatırım programına da büyük destek veriyor. Çift geçtiğimiz yıl programa 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunmuştu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında ABD'de yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılar Maduro ile eşi Cilia Flores'i siyasi muhaliflere ve bazı ABD vatandaşlarına yönelik işkence eylemleriyle bağlantılı olmakla suçladı. ABD Adalet Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Maduro'nun başkanlık dönemi boyunca devlet destekli işkence ve baskı sistemini onayladığı ifade edildi. Eşi Flores'in de Maduro'nun kullandığı şiddet mekanizmalarının geliştirilmesine yardımcı olduğu iddia edildi.
2: İddianame Maduro, Flores ve diğer Venezuelalı liderlerin cinayet ve cinayet kurbanlarının ailelerine yönelik tehditler, elektrik şoku, boğulma, aç bırakma, sözde ceza hücreleri yoluyla siyasi muhalefeti susturmaya çalıştıklarını iddia ediyor. İddianame bunu ayrıntılı olarak ortaya koyuyor.
0: Maduro ve eşinin haklarındaki suçlamalar göz önüne alındığında en az 10 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırılma ihtimalinin bulunduğu da açıklandı. Maduro'nun eşi Cilia Flores ise kalp sorunları nedeniyle cezaevinden ev hapsine nakledilmeyi talep etti. ABD güçleri 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Caracas'a ard arda saldırılar düzenlemiş, devlet başkanı Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkarmıştı. Uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiği Maduro ve eşi, o günden bu yana New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yolundarın ardından gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz. Yalan ve iftira pandemisi tutmadı başlığımız. Geride bıraktığımız dakikalarda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de açıklamaları vardı. O açıklamaları değerlendirmeye devam ediyoruz. Coşkun Başbuğ'a yorumlarını soracağım ama ondan önce eşlik ederseniz bana sevinirim. Soruşturmadan iftiraya görseli ve zaman ayarını hazırladı arkadaşlarımız. Şunu belirteceğiz, 19 Ağustos'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir resmi soruşturmanın düğmesine zaten basmıştı.
4: Doğru.
3: Sonrasında 17 Eylül'de usulsüzlük tespit edilen fonlara ilişkin tasfiye kararı alındı. Gözaltılar, tutuklamalar gerçekleşti. 24 Eylül'de Başkan Erdoğan herkesten hesap sorulacak. Kimse bundan muaf olmayacak dedi. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap verecek dedi. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi. Buraya kadar süreç normal işliyordu ama Özgür Özel 26 Eylül'de yeni parti hukuki süreci siyasi itibar suikastine çevirmek için iddiaları ortaya atmaya başladı. O iddialarla birlikte iftiralar da peşi sıra geldi. Ne oldu da bu süreç böyle işledi? Az önce bir seçim ayarlı iftira dalgası olduğuna dair her seçim öncesi yine böyle büyük iftiraları arkadaşlarımız görselle hazırlamıştı, ekranlara da getirdi. Siz nasıl yorumlarsınız? Sizin yorumlarınızı almak isterim.
5: Şimdi Hak'tan yeni de olsa parti, adı yeni de olsa, kendi yeni de olsa iş fabrika ayarlarına döndü. Şimdi Özgür Özel, bak bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Eğer Sayın Erdoğan'ın yerinde olaydı ve bu olay patlasaydı ilk iş tepkisi şu olacaktı. Bu AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın yeni partiye kurduğu bir tezgahtır. Arkadaşlarımın hepsi anasının ak sütü gibi helaldir. Süt de leke var, bunlarda yok. Dolayısıyla bu bir siyasi komplodur. Bu komplonun hesabını soracağız. Böyle gelişirdi olaylar.
3: Şimdi bir örnekle ben de destek olayım. Ümit Özlale tam bir hafta önce isim benzerliği nedeniyle kendisine böyle bir itham yöneltildiğinde çok benzer açıklamalar yaptı. bunu söyleyenler haindir dedi. Eşi açıklamalar yaptı. Bir hafta sonra

0: kendisi bundan muzdarip olan birisi
1: mağdurum diye çıkan
0: mağdurum
1: kişi aynı olayı
0: mağrur haline geldi.
1: Yani bu iş dedim ya fabrika ayarları diye işin özü kökü bu.
0: Ümit Özdağ'la de isim benzerliğinden mağdur olmuştu. Arkadaşlarım hemen ekranlara getirdi, teşekkür ediyorum. Yeni Parti İzmir Milletvekili Sayın Ümit Özdağ'la kamuoyunda tartışılan Terafon'una yüksek tutarda yatırım yaptığınız doğru mu? Yatırımınızın giriş tarihlerini ve tutarını kamuoyuyla paylaşacak mısınız diye bir soru yöneltildi.
1: Bak burada iddia da yok, iftira da yok.
0: Soruldu.
1: Soruyor.
0: X kullanıcısı yani... bir kamu görevi yapan kişi de değil milletvekili kendisi. O itham yönetti bir kamu görevi.
1: Ne
0: o
1: diyor?
0: Da buna çok kızdı. Bir yıldır Tere Yatırım'daki skandalı mecliste isim isim ise vererek anlatıyorum. Şimdi bir sosyal medya hesabı çıkıp benim de o fonlarda param olduğu yalanını yayıyor. Dayandıkları kayıt benimle aynı adı taşıyan, yani konu o kadar birbirine benziyor ki.
1: Birebir aynısı.
0: İftira ile ilgili.
1: Birebir aynısı.
0: Başka bir İzmirli'ye ait iftira ellerinde patlayınca özür diliyorlar. Adalet Bakanlığı kayıtların kaynağını ve kimlere ulaştığını derhal ortaya çıkarsın. Özür diliyorlar ama...
1: Bak en önemli cümle bu. İftira ellerinde patlayınca özür diliyorlar.
2: Hiç olmazsa özür diliyor.
0: Kendisi özür dilemedi.
1: Bak buyurun. O kişi erdem sahibi. Özür dilemek bir erdemdir. Şunu diyebilirsin Ümit Özdağ'la olarak. Kamuoyundan ve Sayın Bakan'dan özür diliyorum. Bilgi yanlış aktarılmış. Dolayısıyla sözlerimi geri aldım. Demek yerine tutup da... hani iftira attığını, mağdur ettiğini kabul ediyor açıklamasını az önce okuduk. Bunu ifşa edip kabul edip özür dileyeceğine, hani özlü kabahatinden büyük derler ya, tutup da işte öbür mağdurun da bunun esamesi okunmaz gibi cümleyle konuya yaklaşmak bir vekile yakışmaz.
0: Bu şöyle olmuş galiba Coşkun Baş, bu sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Çünkü benzer açıklamayı Özgür Özel de yaptı. Bu bir siyasi olarak konuşulmuş bir özür dileme noktasında, ya biz özür dilemeyelim, böyle bir strateji geliştirelim diye. Çünkü eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim, Özgür Özel'in de bugün açıklamaları vardı. Onları bir Mahir Göktaş'la ilgili, onu ekranlara bir getirelim. O da özür dilemiyor. O da konuyu Ekrem İmamoğlu...
1: Zaten bu alınmış bir karar.
0: Evet evet. Yani
1: kişisel bir
0: kişisel olarak değil, bunlar gerçekleştirilmiş,
1: değil.
0: Adım alınmış atılmış,
1: karar. Planlanmış. Kim tarafından?
0: Onu da dinleyelim birlikte, sonra yorumlayalım.
3: Ümit Bey sordu. Dediler ki TC'si başka bu değil. Bakan hanım bağırıyor. Babamdan özür dile. Dava açacağım. Şunu yapacağım. Mahir Hanım, senin baban incindi. Ellerinden öperim. Ekrem İmamoğlu'nun 85 yaşında babasına senin oğlun hırsız deyip yetmez. Evine gelip bahçesini kazıp kasa aradılar. Ekrem Başkan'ın babası Hasan amcanın evindeki kuyuda inip kasa, para, altın aradılar. Ona konu, komşu, eş, dost önünde hırsız oğlun geldi, parayı senin bahçene gömdü dediler. Hiçbir şey çıkmadı. Sen aileden sorumlusun. Hasan amcadan özür dilediniz mi?
0: Yani burada da çok benzer. Politika olarak önce siz özür dileyin ya da mağdurlar var özür dileyin ifadesi var. Yorumunuzu alacağım ama ilk cümlesi önemli. Az önce onu söylemiştim. Arkadaşlarım duyarmıştı. Hazal en başındaki açıklamayı en başından bir daha verirsek orada şöyle diyor. Ümit Özlale sordu diyor. Az önce Zafer Şahin de araya gitmeden önce demişti. Birileri biliyor ama kendi söylemiyor. Birisi üzerinden bunu söylettiriyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: dinleyelim,
1: bu.
0: Dinleyelim.
3: Ümit Bey sordu. Dediler ki TC'si başka bu değil.
0: Şimdi
3: Bakan hanım
0: ki,
3: bağırıyor.
0: Biz iddia ettik baba demiyor. Ümit Bey sordu diyor. Yani o soruyu soran, soruda bir iftira olduğu için iftiraya atan Ümit Bey diyor. Orada konuyu geçiştiriyor. Kendi kısmında da başka bir yere getiriyor. Bu planlanmış bir adım gibi görünüyor. Buyurun.
4: Hatta, şimdi,
0: Zafer Şahin, buyurun ya, buyurun Zafer
4: şey
0: Şahin duyuyoruz.
4: Diyebilir miyim? Hani derler ya, dudağını büzüşünden Ömer diyeceğin belli anladım diye. Şimdi süreç o kadar aslında aşina olduğumuz bir şekilde ilerliyor ki Ümit Özdağ'a bir şey söyletiyorlar. Yalan olduğunu biliyorlar. Sonra onu alıyorlar. Özür dilemek falan hak getire, o zaten yok. Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyeti hikayesi üzerinden devam ediyorlar. Yani diyor ki biz aslında bu yalan olduğunu bildiğimiz, Ümit Özdağ'a söylettiğimiz şeyi Ekrem İmamoğlu'nu yeniden

0: hatırlatmak, oradan ona bir mağduriyet hikayesi çıkarmak için kullandık diyor. Yani işin aslında özü bu bence.
1: Doğru. Buyurun. Şimdi bak, bir ifade daha vardı daha önce yine. Başkan Erdoğan da ifade etti. 32 saatlik görüntü ben izledim demişti. Sonra o görüntü,
2: o kadar çok var
1: o görüntüde bir daha çıkmadı. Yani Özgür Özel'in burada attığı adım anladığım kadarıyla o çamur at izi kalsın diye yorumlanıyor ama
2: tam tabir o.
1: Böyle mi karşılık yani, bulur? Ne dersiniz buyurun?
2: Bir görev paslaşması olmuş. Ümit bu çamuru sen at. Ondan sonra biz de tutmazsa savunalım. O moda
1: ekranlara yönelik. Getirelim mi o açıklamasını? Buyurun getirelim. Ekranlara getirelim.
3: Abi sen değilsin. Bu ne ya? Baklava olarak bunu aldınız.
4: Baklava kutusunu bir aydır planlamışlar. Bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya peşinden de çantacılamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var.
3: Abi sen değilsin. Bu ne ya?
1: Şimdi 32 saatlik görüntü hala kamuoyu bekliyor.
2: İşin kötüsü bak, o 32 saatlik görüntüyü açıklayıp komployu bozmadığı için kendi belediye reisi o günden bu yana da cezaevinde.
1: Doğru.
2: Bozsa, İnsan onun hatırına götürür yapar. O 32 saatlik görüntüyü verir.
1: Buyurun.
5: Şimdi bu büyük bir iddiaydı. O kadar net ve o kadar rahat söyledi ki böyle kamuoyu huzurunda elimizde görüntüleri var dedi. 32 saatlik dedi. Bunları tek tek açıklayacağız dedi. O günden sonra bir daha bu konuyu hiç duymadık,
1: hatta
5: görmedik.
1: Hatta şöyle dedi, ve o müfteriyi partiden çıkardık, içimizdekileri de o şekilde hemen bilgi gelince ayırdık, ayıkladık, gönderdik dedi. Bir daha da hiç adı anılmadı.
5: Şimdi bir yerde andı, gazetecinin biri dedi ki Özgür Özel'e 32 saatlik bir görüntü vardı dedi. Onu ne zaman yayınlayacaksınız veya dedi paylaşacaksınız görüntüyü dediğinde Özgür Özel böyle trajikomik bir cevap verdi. Önce Erdoğan yayınlasın sonra ben yayınlayacağım dedi. Şimdi burada Erdoğan neyi yayınlayacak? Neyi kastetti hiç kimse anlamadı. İşte sıkışırsan böyle altta kalırsın. Ondan sonra Ali Mahir'in dediği konuya gelir iş. Ne diyor Ali Mahir? Başarır. Mahir bu konularda. Diyor ki Cemil Tugay'ı kastederek zaten diyor plastik cerrah şimdi yeni bir yüz yapması lazım kendisine diyor. Sokağa çıkmak için diyor. Şimdi bu üçlü iftirayı attılar. İş boş çıktı.
1: Ekranlara getirelim. Soruşturma artı, açılan 3 isimden bahsediyoruz. O bak, isimler.
5: Artı bu tür olaylar var. Şimdi bu Cemil Tugay'a burada bayağı iş düşüyor. Yani üçüne birden bir plastik cerrah, estetik. Ondan sonra sokağa çıkmaları lazım. Hani hakikaten eğer toplumsal bir değerin varsa, bazı şeylere değer veriyorsan ben olsam sokağa çıkamam. Niye? Çünkü
1: buyurun, hep o 3 isim.
5: İşte buyurun. Ali Mahir Başarı söylemişti. Dedi ki plastik cerrah kendisi. Artık bir dedi estetik yüz yapar dedi sokağa
2: aslında
5: çıkabilirsin.
2: Aslında uzun bir zamandan bu yana Ali Mahir Başarır ve Vela Baba piyasada yoktu. Bir anlara kuvvetle muhtemel şu iddialar ortadayken siz belli bir süre gözükmeyin dediler. Anlaşılan Ali Mahir Başarır hafızayı beşer nisyan ile malüldür cümlesini 3-4 hafta olarak belirliyor. Tekrar piyasaya çıktı.
5: Şimdi buradaki olay şu Haktan. Yani meselenin bana göre bakış açısı. Buyurun. Buradan geliştirilmeli. Ben daha bu olay ilk patladığında istihbaratta çok kullanılan bir deyim var. Bir operasyon bu dedim. Neye operasyon? Sayın Erdoğan'a yani dolaylı olarak devlete. Neden? Zamanlama. Bak zamanlama. Olayın oluş şekli ve ülkenin o içinden geçtiği süreç şöyle bir toparladığında o kadar sırıtıyor ki birileri pimini çekip ortalığı bu hale getirdiler. Bunu söylediğimizde işte her şey dış güç, her şey işte FETÖ değil kardeşim. Burada bir operasyon var. Ve bu operasyon devlete kurulmuş bir tuzak operasyon. Çünkü şu konu hep hatırda kalmalı. Batı'nın Biden döneminde söylediği söz yani iktidar muhakkak yıkılmalı. Erdoğan iktidardan gitmeli ve muhalefet desteklenmeli tezi çöpe gitmiş bir tez değil. Bu tez hala diri, bu tezin hala Avrupa'da, Batı'da savunucuları var ve bu tez üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan bir akıl ve içerideki tetikçileri de var. Şimdi istihbarata bir bal tuzağı diye bir şey vardır. Yarınki benim Star'daki yazımın konusu da bu.
1: Buyur.
5: Napolyon tuzağı diye bir isim taktım. Niye böyle bir şey dedik? Bal tuzağı şudur. Sen bir hedef kişi seçersin istihbaratta. Bunu tuzağa düşürmek için bir kadın kullanırsın. Varsa zaafı, varsa meyli o kadın

0: üzerinden kişiyi kendini angaje edersin, başlarsın onu sömürmeye, belge getir, bilgi getir vesaire. Şimdi burada da aynı mantığı paraya taşımışlar. Biri bir tuzak kurmuş, paraya tamah eden, parayı kendine tanrı ilan eden, bu yolda her türlü riski göze alabilenler de üşüşmüşler tepesine ve o tuzağı kuran, yani esas kuklacı, zaman ve gün geldiğine inanarak pimi çekmiş, bir anda ortalık birbirine girmiş. Olayın aslı bu. Yok mu böyle tamah eden harama veya işte garip gurebanın cebindeki paraya tenezzül eden? Var. Bu yolsuzluğa karışanlar var mı? Var. Bunları inkar etmiyoruz. Ama bu karışanlar farkında olmadan büyük bir oyuna da hizmet ettiler. Buraya işaret ediyoruz. Buna biz bir parantez açıyoruz.
1: Peki asıl amaç şimdi...
2: Bir parantez de ben açabilir miyim?
1: Buyurun buyurun Zafer Şahin.
2: Coşkun abi hoşgörülüdür, kızmaz bana.
1: Estağfurullah.
2: Ya şimdi bakın, bu akşam ilginç bir gelişme oldu. Hani yolsuzluk, vurgun konuşuyoruz ya. Bu Murat Gül İbrahimoğlu diye bir adam var.
3: Evet.
2: Bu adamın Akinada. Sadece İBB dosyasında sebep olduğu vurgunun boyutu 180 milyar lira. Ve bunun 120 milyar lirası da Cebeci Afiyat Döküm sahasından. Şimdi bu kişi Yunanistan'da ortaya çıktı ve Yunanistan'a iltica başvurusunda bulundu. Şimdi sözde fon mağdurlarının hakkını savunan bahsettiğimiz siyasi kişiliklerden bir tanesi, bu Murat Gül İbrahimoğlu'nun işte özel jeti, sebep olduğu 180 milyar liralık vurgun, bunlara ilişkin tek laf etti mi? Bir hatırlatma daha. Biliyorsun CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var, Burhanettin Bulut. Bu kişi hakkında Aziz İhsan Aktaş adlı kişi 1 milyon dolarlık rüşvet iddiasında bulundu. Banka dekontlarını sundu. Ankara'da nerede bu parayı verdiğini söyledi. Ama ne ilginçtir ki, ne hakkında bu iddia ortaya atılan genel başkan yardımcısı, ne de onun partisinden hiç kimse bu olaya dair tek laf etmedi. Ve hatta Aziz İhsan Aktaş hakkında iftiradan suç duyurusunda bile bulunmadılar. Şimdi dönüyoruz, bu insanlar gerçekten mağdur olan, fon vurgunundan para kaybeden küçük yatırımcının hakkını savunuyormuş gibi yapıp aslında buradan siyasi sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Yani umurlarında bile değil aslında fon mağdurları, fondan zarar gören insanlar. Ya siz işte, bu Murat Gül İbrahimoğlu neden Yunanistan'a iltica ediyor haktan? Neden yani, bir düşün.
1: Peki şöyle yapacağız.
2: Niye sizin genel başkan yardımcınız hakkında bir iddia varken siz gereğini yerine getirmiyorsunuz? Ne yaptı AK Parti? Fatma Betül Sayan Kaya'yı doğrudan kapının önüne koydu. Yargının karşısına çıkardı. Doğru. Biz yolsuzluğun hepsine karşıyız. Parti şu bu. Gözetmiyoruz. Doğru tavrında bu olması lazım.
1: Akışımızda var. İlerleyen dakikalarda Zafer Şahin hatırladığı başlıkları daha geniş bir perspektifte yorumlayacağız, değerlendireceğiz. İtiraflar da yine görselimizle birlikte aktaracağımız başlıklar arasında olacak. Teşekkür ederiz hatırlatması için de. Buyurun.
0: Bak şunu da ekleyeyim yeri gelmişken. Az önce Özgür Özel konuşuyor otobüsten. Diyor ki işte diyor Ümit konuştu diyor, Ümit sordu diyor. Sonrasında devam ediyor. İşte diyor Ekrem İmamoğlu'nun babası diyor, Hasan amca diyor, bahçesine girdiniz, bir şey çıkmadı. Siz özür dilediniz mi?
1: Evet.
0: Kardeşim şu bir şey çıkanları söylesene. Az önce Zafer'in verdiği örnek, Yunanistan'da 180 milyar, bak 2 milyar falan da değil ha.
1: Şimdi ilerleyen dakikalarda Ali Noğlu var, Murat Ongun'la ilgili iddialar var, Ahmet Sarı ile ilgili itiraflar var. Bunların hepsini konuşacağız. Buyurun. Şimdi şunu soracaktım, tam o noktada kalmıştık. Bir seçim ayarlı adım noktasında Başkan Erdoğan da bunu hatırlattı. MHP lideri Devlet Bahçeli de diyor ki ya, biz adayımız Başkan Erdoğan dedikten sonra bir anda bu iftiralarla birlikte süreç değişti. Yani bu 2028 genel seçimler öncesi, daha önceki seçimler öncesinde gördüğümüz türde bir hazırlık mıydı? Siz bu bal tuzağı derken ana amacın böyle olduğunu mu düşünüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız?
0: Zaten en başta onu belirttim. Dedim ki burada zamanlaması manidar. Tam seçime yaklaşmışken böyle bir olayın bir anda patlaması tesadüf mü değil mi? Bunu bir değerlendirmek lazım. Ben asla tesadüf olduğu kanaatine değilim. Burada büyük bir operasyon çekildi. O operasyonu koyanlar, az önce ifade ettim,

0: paraya tamah eden veya işte bu tür konularda gözü dönmüş kişileri o kovan etrafında topladı ve o tuzak kurularak operasyon gerçekleştirildi. Şimdi burada esas üzerinde durması gereken milletin, o kovanı kim getirdi kardeşim ortaya? Tamam, burada bir kirli iş var, burada bir böyle usulsüzlük var, burada bir para çalma var ve hepsinin de bak makamı, mevki, partisi ne olursa olsun, ki bu sadece iktidar partisiyle ilgili değil, onu söyleyeyim. Yani dibine kadar gidecek bir süreç işliyor şu an. Çok farklı isimleri duyabiliriz. Buraya kim tamah ettiyse çatır çatır hesabı sorulsun. Bunda hiç beis yok. Ve bu hesap sorulmakla birlikte de o kovanı ortaya çıkaran, o kovanı ortaya getiren, bu tuzağı kuranlar da devlet zaten mutlaka bunun arka planını araştırıyor. Bunların da eğer kamuoyunun bilmesi gerekiyorsa ifşa edilmesi bana göre vatan borcu. Neden? Çünkü burada hani FETÖ ile ilgili hatırlarsın, ben yayınlarda şunu çok sık kullanırım. FETÖ ile mücadele asla bitmemiştir. Bitti diyen vatan hainidir. Bu kripto yapı hala her yerde gün ve saat geldiğinde harekete geçirmek üzere kripto elemanlarını muhafaza etmektedir. Hep söylerim ben bunu. Bu tam bir FETÖ operasyonu. Sayın Erdoğan da kastı o FETÖ taktikleri diye. Dikkat et, bak dikkat et, Yunanistan'a kaçarken oraya iltica eden, aynı süreçten ben geçtim ya. Bana Yunanistan'a devletin planlarını satıyor diyen alçaklar, şerefsizler helikoptere binip Yunanistan'a iltica için kaçarken yakalandılar. Bana bunu diyenler de orada yakalandı. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu dönemindeki yaşananlar boş teneke mi? Hayır, hepsi dolu dolu deliller. İşte bir tanesi ortada, yakalandı ve Yunanistan iade ederse göreceksin bak neler çıkacak ortaya. Dolayısıyla bunları görmezden gelip konuyu saptırıp vay böyle oluyor, vay şöyle yapıyorlar demek bir kere siyasete ve insanlığa aykırı işler. Önce bir kendin muhatap olduğun konudan hesabını ver. Sayın Erdoğan da zaten vurgusu o orada. Yani düne kadar bu işlere karışanlar şimdi bize ahkam kesmeye çalışıyorlar dediği de tam da bu yüzden. Peki. Dolayısıyla önce bir kendini aklayacaksın, sonra hesap sormaya kalkacaksın ki Erdoğan, bak az önceki o bir grafiği verelim. Bunun bir sonraki grafiğini Özgür Özel'le beraber resmin olduğu grafik. Bak Sayın tamam, Erdoğan ne diyor?
1: Getirelim ekrana. Bak, buyurun.
0: İki kişi arasındaki fark bu. Diyor ki Sayın Erdoğan, ucu nereye giderse gitsin diyor.
2: Fon soruşturmasında Erdoğan kararlı görselimiz.
0: Evet, bak orada çok önemli vurgular var. Nereye giderse gitsin diyor, hesap sorulacak diyor. Şunu diyebilirdi Sayın Erdoğan. Özgür Özel bu bir tezgah.
2: Buyurun.
0: Bu değildi. Özgür Özel'le resmi olan Sayın Erdoğan'ın bir grafimiz vardı ama ne diyor? Bak burada da gene aramıza katılan bazı muhterisler olabilir. Yanlış yapanla vedalaşır. Bak çok önemli ha. Yolumuza de ha bravo ha, bu. Şu.
2: Tamam.
0: Diyor ki bak herkesin hesap sorulacak. Burada var mı inkar? Yok. Senin gibi böyle bu bir komplodur mu diyor Erdoğan? Demiyor. Tamam kardeşim biz kabul ediyoruz. Böyle ortada bir pislik var. Bu pisliği de temizleyeceğiz. Vatandaşı da mağdur etmeyeceğiz. Üstelik bunu senin az önce ifade ettiğin gibi hazineden veya işte farklı kaynaklardan değil. Çalınan paraları ele geçirip el koyup böyle vatandaşın mağdur ettiği
2: gidereceğiz diyor. Bir adım daha ileri gidiyor. Kanunda bir değişiklik yapıp bir daha tekrarlanmaması için de
0: gereken tedbirleri de alacağız diyor. Ne diyor bak, sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Şu an yürüyen bir işte yani süreç var mı?
2: Var.
0: Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Çok net. Kabul eden ve sorumluluğu üstüne alan ama bu sorumluluğun gereğini de getirmek için her türlü tedbir alan bir lider görüntüsü var burada. Neyine laf söylüyorsun bunu? Şimdi aynı olayın çok daha vahimi, karşılaştın. Her seferinde bir iddiayla ortaya çıktın. Bunlar dedin tertemizdir, böyle bir şey yoktur, iftiradır dedin. Bize bir siyasi operasyon çekiliyor dedin. Baklava kutusu dedin. Görüntü dedin. Kutu tescillendi. Kişi cezayı aldı. Herkes döndü hadi sana dedi görüntü. Orada da sınıfta kaldın. Ve bütün bunları görmezden gelip bana göre çok pişkin bir vaziyette de çıkıp işte ortalığa buradan bir ahkam kesmeye kalktın. Kendin kaybedersin.
2: Peki.
0: Çünkü burada Sayın Erdoğan duruşu net. İlk dakika ben çok iyi hatırlıyorum o tepkisini. Müthiş sinirlendi. Ve dedi hesap sorulacak hiç merak etmeyin dedi. Halen de o yolda devam ediyor. Dolayısıyla bu ayak oyunlarıyla bir yere varamazsın. Bu tam bir FETÖ taktiği. Kendi yaptığı işleri karşıya yıkıp bir anda algı operasyonuna kalkışmak ve gündemi değiştirmeye çalışmak tam bir FETÖ aklı. İşte az önce verdiğimiz örneklerde olduğu
1: peki,
0: gibi.
1: Peki, teşekkür ederiz. Coşkun Başbuğ.

0: Sağ olun Gaffar Yakınca. Buyurun eşlik ederseniz bana mutlu olurum. Bir de bu iftiracılarla ilgili bir görselimiz vardı. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Hem Ömer Şahin, Ömer Çelik'i birlikte dinledik. Onun ifadeleri önemliydi. Sonrasında sürece dair neden böyle bir adım atıldığı ile ilgili yorumlar vardı. Ve bu isimler daha önce de aslında yaptıkları açıklamalarla çok tartışılan isimlerdi. Yorumlarınız kıymetli olacak. Buyurun Gaffar Yakınca.
1: Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla açmıştık konuyu. FETÖ taktikleri doğru demişti. FETÖ ne yaptı? Yani geçmişteki davalarda, dosyalarda, duruşmalarda, ki geçmişte derken yakın geçmişteki hadiseler de var. Yani biz içinde FETÖ parmağı olduğunu biliyoruz, söylüyoruz. Bazıları yavaş yavaş çıkıyor. Bazıları hala çıkmadı, bakılıyor. Bir örnek vereyim mesela, Sinan Ateş cinayeti davasının içinde FETÖ parmağı vardır. Nereden biz bunu anlıyoruz? Kaçak FETÖ'cüler var. Sözde gazeteci, başka kimliklerle oradan video yayınları yapıyorlar. Onların parmakları, burunları nereye giriyor ona bakıyoruz. Bunlar belli ki bir şey murad ediyorlar diyoruz. O murad ettikleri şey ne? Bu davalarda ne yaptılar? Bakın, yaptıkları şey şuydu. Bunu çok doğru tespit etmemiz lazım. Suyu bulandırmak ve davayı ya da hadiseleri istedikleri istikamete doğru yönlendirmek. Suyu bulandırma dediğiniz şey nasıl olur biliyor musunuz? Suçluyla suçsuzu karıştıracaksınız. Masumla suç işlemiş olanı karıştıracaksınız.
0: Ergenekon sürecinde çok
1: Ergenekon sürecinde olduğu gibi.
0: Bugün şu ki,
2: Kurtlar Vadisi taktiği budur yani.
1: Asıl
2: yani,
1: FETÖ taktiği budur.
0: Mağdurlardan biri de aramızda, evet, belki evet. Kurtlar Vadisi noktaları varsa destek olabilir. Coşkun Başbuğ da bu yüzden hapis yatmış isimlerden doğru biri.
1: Buyurun. Kurtlar Vadisi dizisini konuşuyoruz değil mi? Mesela orada bir Hanya'dan bahsediyor, bir Konya'dan bahsediyor. Ahmet bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. İyiler kötü, kötüler iyi oluyor.
2: Karışıyor insanlar.
1: Asıl hikaye bu. Kafa karışıklığı oluşturmak ve arzu ettiği sonuca içerideki kriptoları yoluyla içeriye yerleştirdiği, işte bürokrattı, şuydu buydu, her kimse, bunlar yoluyla istediği sonuca ulaşmak. Onun için biz bu davaya bakarken şunu atlamayalım. Yani bazı insanlara iftiralar atılıyor. O iftiraların atılmasının sebebi aslında o kişilerin üzerinde o lekenin kalması değil. Kalmaz. Ömer Bolat'a sen iftira atıyorsun, nasıl kalacak ki? Mümkün değil. Ya da Mahin Duran'ın bugün açıklıyor, dava ediyorlar, açıklıyorlar. Bir de dikkat edin, yani iftira attıkları isimler çok da, yani Şaibe'nin herhalde en son soru işareti kafamıza gelecek tipleri
0: seçiyorlar.
1: Ömer Bolat'ın
0: bir açıklaması var. Hiç bu konuya girmemiştik. Ömer Bolat da Hodri Meydan demişti. Hemen hatırlayalım dersiniz.
1: Olur,
0: çok kısa.
1: Ondan sonra devam edelim. Olur.
0: Maynur Hanım'ın açıklamalarını ekranlara getirmiştik. Ömer Bolat'ın da açıklamaları var. Konuya dair bir Hodri Meydan ifadesi vardı. Onu da paylaşmış olalım.
3: Buyurun. Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Tekrardan söylüyorum. Yeni parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamıyoruz. Belgenin numarasını size söylüyorum. Hedef portföyde MKK nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Bu konuda biz kamuoyunu şiddetle ve hemen açıklandırmanızı bekliyoruz.
4: Hedef yatırımda 16 Eylül 2026 tarihinde 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın Ümit Özdağ'la tasarruf hesabımı kapattığıma ve 400 koydu 800 aldı şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır. Hedef yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te yani 2 yıl 8 ay önce başlattığım sukuk hesabımın hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra tasfiye için Ziraat Bankası'na devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon liralık bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır? Sermaye piyasalarındaki tüm işlemler ancak ve ancak bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yapılarak gerçekleştirilir. Öyleyse size açık davetim. Türkiye'deki 50'den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz. Ömer Bolat'a veya bir yakınına MKK'dan ya da hedef yatırımdan bahsettiğiniz 170 milyon lira para transfer işlemi yapılabilmiş midir? Size Hodri Meydan.
0: Bu açıklamanın hemen önünde Ümit Özdağ'ın ifadesinde şöyle diyor Ümit Özdağ'a. Biz diyor yeni parti olarak soruyoruz diyor.
5: Ve diyor
2: elimizde evrak olmayan hiçbir şey konuşmuyor.
0: Ama yeni partinin
2: ve bu
0: lideri
2: bu adam akademisyen.
0: Hayır, yeni parti

0: Lideri de şöyle diyor. Ümit Özlale soruyor diyor. Yani Ümit Özlale yeni parti adına sorduğunu söylüyor. Yeni
1: Zafer'in
0: parti
1: dediği konu bu.
0: Lideri de Ümit Özlale sordu. Bak, bizlik bir grup da, yok diyor. Orada da bir kafa karışıklığı
2: bak,
0: var.
2: Ondan da öte Ümit Özlale yol yordan bilmiyor olabilir. Buradan hatırlatayım. Bu tür belgelerin muhatabı savcıdır. Madem delil diyorsun, bak belge var elimizde diyorsun. Koyarsın savcıya belgeyi, dersin ki çıkıp kamuoyu önüne.
0: Ömer Çelik de benzerini söylemişti. Ha, o iddialarla
2: ilgili. Şu belgeyle suçlusunda bulundum. Kamuoyunda bu konuda bilgilendiriyorum. Ha, ondan sonra yürüsün hukuk. Peki. Yapamıyorlar. Niye? Çünkü yaptığı an bir anda tam tersi pozisyonda yargılanacak. Bildiği için ortalığa attı ve çekildi.
0: Peki.
3: Ben açıkçası bu, yani bu teknik detayları konuşmayı bile çok abes buluyorum. Öyle söyleyeyim. Yani burada demin açtığım bahsi onun için açtım. Yani bunlar şimdi Ömer Bey burada ne yapıyor? Bakın. Önce bir de bu işin başı var. Sözcü televizyonda iki gazete, Sözde gazeteci iftira attılar Ömer Bey'e. 400 koydu, 800 aldı vesaire. Onlar şimdi bugün adliyede kahramanlar gibi ağırlanıyor. Kahramanlar gibi ağırlanıyorlar. Başka gazeteciler bir iş yaptığında kelepçe vuruluyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum, açık söyleyeyim. Ömer Bolat'a iftira attılar. Nerede attılar? Sözcü televizyonda attılar.
0: İsmail Saymaz'dan.
3: İsmail Saymaz ve Murat Areli söylüyor. Yani bu iftiranın bir yaptırımı yok mu? Ben merak ediyorum. Ben gazeteciyim. Hayatım boyunca kimseye iftira atmadım. Ki yalan söylemedim. Ne muhalefet partiden olsun, ne başka bir yerden olsun. Hiç kimseye iftira atmadım. Yani bir şey, yanlış bir şey söylersem de çıkar, özür dilerim. Bunlar pişmiş kelle gibi sırıtmaya, kahraman pozları kesmeye devam ediyorlar. Gaffar. Kendi televizyonlarında sen bunu nereden öğrendin dediğinde de gak gok vak diyorlar. Yani Allah'ın baylokçuları, Allah'ın duş akabincileri. Yani bu açıkçası bu bizi isyan ettiren bir şey. Şimdi burada bu iftira hikayesi şudur bakın. Bunu söyleyeyim. Yani bu yani Ömer Bolat'ın üstüne iftira mı duracak kardeşim? Zaten herkesin tanıdığı, bildiği bir insan. İş hayatı da belli, ne oldu da belli, şeffaf. Yani bunların hesabını sorarlar, hukuken de sorarlar. Mahir Hanım da öyle, aynı şekilde. Hukuken de sorarlar. Herkes de biliyor ne oldu.
1: Zaten vicdanı yaralayan
3: da
1: burası.
3: Fakat burada şöyle bir şey bekleniyor. Yani biz buradan iftira atalım, öbür tarafta da bir savunma refleksi oluşsun. Ya savunma refleksi niye oluşsun kardeşim? Zaten soruşturma başlamış. Bu bir hukuki süreç. Ama asıl muratları şu. Bakın, FETÖ hesapları, video yayınları yapıyorlar. Bu insanlar da, bu Sözde gazeteciler, işte siyasetçiler vesaire, FETÖ'nün videolarını takip ediyorlar. FETÖ'nün videolarını takip edip oradan akılları sıra kuş avcılığına çıkıyorlar. FETÖ'nün verdiği akılla gidiyorlar. FETÖ bu aklı niye veriyor? Aklı vermesinin sebebi şu. Gerçek suçluları gizlemek. Bakın, bunun altını çizmemiz lazım.
0: Buyur.
3: Bu işte, bu fon konusunda gerçekten suç işleyenler var. Suçlular var ya, bu kriminal bir şey arkadaşlar. Burada milyarlarca lira parayı vurgunla götürenler var. Asıl FETÖ'nün derdi bu. Bu insanları saklamak, büyük ihtimalle tıpkı vaktiyle FETÖ davalarında yaptıkları gibi. Suyu bulandıracaklar, suyu bulandıracaklar. Masumu, konuyla ilgisi olmayanı bir yere atacaklar. İnsanlar onu tartışırken arka kapıda borsa kuracaklar. Rüşvet alacaklar, bilmem ne yapacaklar. Onların çöktüğü o milyarlara ortak olacaklar, onları kaçıracaklar. FETÖ'nün derdi bu. Bunu yaptı FETÖ. Türkiye'de bu yapıldı, bunu gördük. Biz boğazına kadar pis ilişkilere batmış adamları kurtarmaya kalkan yargı mensupları gördük. Hepsi ihraç edildiler, defolup gittiler. Şu bugün yapılmaya çalışan da bu. Yani bu dosyalar, bu soruşturma başlamışken bugün bizim ihtiyacımız olan şey nedir? İhtiyacımız olan şey Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği yol. O istikamette ilerlemek. O istikamet ne? Her şeyin olduğu gibi apaçık ortaya konulması, bu işe kim bulaştıysa, kim devletin kanunlarına karşı geldiyse, kim yasadaki boşlukları istismar ettiyse ondan hesap sorulması. Derdimiz bu. Peki siz konuyla ilgisi olmayan insanlara iftira atarsanız, hiç alakası yok. Çıktın, dedin ki Gaffar'ın falan fonda parası var mesela. Diyebilirsin. Ya ne yapacak? Gaffar da kendi ispat etmeye çalışacak bunu, anlatmaya çalışacak. Bütün kamuoyu bunu konuşacak. Bu arada arka kapıdan acaba kimler kaçıyor, ne oluyor, onu göremeyeceğiz. Onu konuşamayacağız. FETÖ'nün muradı bu. Yani onun için burada masum bir hikaye yok. Bu böyle şey değil. Yani buradaki siyasi rakibimizi biz yıpratalım. İşte yeni partililer, efendim biz bir iftira atalım ya da bir elimize geçen belgeyi sunalım. AK Parti de biraz işte paniklesin, korksun. Konu bu değil. Bu çok basit bir şey. Bunu zaten başka şekillerde yapmaya çalışıyorlar. Asıl konu şu. Bu soruşturmayı, bu davayı gölgelemek, gölgede bırakmak. O işin Fuat Avni'si vardı, değil mi? Hatırlayın, bu 17-25'in bütün o. Bugünün Fuat Avni'leri kimler? Kimler bu işi yapıyor? Bu postacılık işini, çantacılık işini yapanlar kimler? Yani bu diyor ya şimdi beyefendi Ümit Özdağ'la. Falan dekont numarası bilmem ne. Ya bu dekontu sen nereden buldun arkadaş? Nereden buldun dedikodu numarasını? Ya da efendim

0: diyor ya, efendim Mahinur Hanım'ın babası değilmiş, biz karıştırmışız. Vatandaşlık numarası karışmış. Ya siz bir insanın vatandaşlık numarasını nereden buluyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman bizim de bütün sülale bilgilerimiz bunların
1: başka
0: elinde.
1: Bir şey daha,
0: bu nedir? Size bunu kim veriyor? Bunu bir istihbarat örgütü veriyor.
1: Milletvekili olarak Bakan Hanım'ı arayıp böyle bir şey var deyip istişare etmek bu kadar zor mu? Aynı çatı altındasın.
0: Doğru. Şunu da unutmayalım bakın. Şimdi Ticaret Bakanı'nı hedefe koyuyorsun değil mi? Üç şey alıyorsun bak. Üç şey. Bu işi yapanlar. Siyasetçi, o sözde gazeteci falan hepsi. Hepsini koyarak söylüyorum. Tamamı ve ortak bir ekip. Bu böyle sıradan bir iş de değil bakın. Ticaret Bakanı hedefte Ömer Bolat. Ne oldu? Üç sonuç alıyorsunuz buradan bakın. Üç sonuç. Bir, Ömer Bolat'ın şahsıyla ilgili. Ömer Bolat şahsını savunmak zorunda kalacak. Çünkü itibarını ve izzetini hepsini korumak zorunda. Her insan gibi. Herkes gibi onun da bir onuru var ve onu koruyacak. Ama bu en basit olan kısım. Çünkü Ömer Bolat'ın şahsıyla ilgili olan kısım. Bu kısım gerçekten basit. Yani gider ispat eder hakkını korur. İkinci kısım. Ticaret Bakanı'nı hedef alıyorsunuz. Kimin Ticaret Bakanı bu? Türkiye Cumhuriyeti'nin Ticaret Bakanı. Ne iş yapıyor? Siz onu yolsuzlukla, hırsızlıkla suçlarken, siz ona iftira atarken Çinlilerle masada pazarlık yapıyor. Ruslarla masada pazarlık yapıyor. Amerikalılarla pazarlık yapıyor. Siz uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden bir şahsı, bir bakanı itibarsızlaştırıyorsunuz. Onun rakibinin eline silah veriyorsunuz. Yani Türkiye'ye hançer saplamak isteyen eline buyur hançer diyorsun. Bu hançeri FETÖ verir sadece. Başka kimse vermez. İkinci sonucu budur. Üçüncüsü de demin söylediğim şey. Üçüncüsü bu. Masum bir insana iftira attığınızda, masum bir insanı karaladığınızda asıl yakalanması gereken suçluların kaçması için alan oluşturuyorsunuz. Savcılar neyle uğraşıyorlar dünden beri? Bu iftiralar kim attı? İşte gel ifade ver bilmem ne. Ya gerçekten Allah aşkına sizin yani hayal ürünü şeylerinizi, sanrılarınızı ya da FETÖ'nün aklınıza koyduğu, önünüze yazdığı, servis ettiği kağıtları okuyacaksınız. Siz 3 tane şöhret kazanacaksınız diye. Adalet bununla mı uğraşacak şu anda? Kahraman edalarıyla adliyeye gideceksiniz. Artistlik yapacaksınız. Niye yaptınız ne? Bir tane yalan uyduruyor. Ben de uydurabilirim. Şimdi ben Özgür Bey'e bir iftira atayım buradan. Böyle bir şey olabilir mi? Yukarıda Allah var ya. Yani öyle lafın gelişi söylüyorum. Allah var yani. Bir defa bunun hesabını burada vermesin, öbür tarafta verirsin. Kalbine nasıl vereceksin? Yani bir insana diyorsun ki sen hırsızsın diyorsun. Ve bak daha oradan bir de çeviriyorsun şeyi. Dümeni çeviriyorsun. Dümeni çevirmişler. Bir de şundan bahsediyorlar. Efendim bu kadar fon mağduru var. Ne ilgisi var ya? Yani yaptığınız cürmün bahanesi bu olabilir mi? O zaman ben de birine hakaret edeyim, birine küfür edeyim. Efendim bu kadar da küme düşen takım var yani. Yazık değil mi bu insanların taraftarlarına diyeyim. Acılar çekiliyor bu ülkede diyeyim. Çocuklar ağlıyor diyeyim. Böyle bir şey olamaz. Bu çok ucuz bir yöntem. Çok ucuz bir yol ve kirletici bir yol. İfsad edici bir yol aynı zamanda. Şimdi Mahinur Hanım'ın babasıyla, Mahinur Göktaş'ın babasıyla Ekrem İmamoğlu'nun babasını aynı kefeye koymuş Özgür Bey. Gerçekten akıl tutulması. Gerçekten akıl tutulması. Bir yerde yürüyen devasa bir soruşturma, baba o bir numaralı sanık, örgüt kurmak ve örgütün yöneticisi olmak, yani Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü, savcının koyduğu isim bu, onunla suçlanan bir numaralı sanık ve onun iş ortağı olan babası dolayısıyla doğal şüpheli olması hasebiyle yürütülen adli bir süreç, adli suçludur falan da demiyoruz, bu ağzımızdan hiç öyle bir şey çıkmadı bizim, yani adli bir süreç. O adli sürece karşı da bize bunları yapanlar çocuklarının ciğerini yesin ölmemek için ve ama ölsünler diyen bir kişi, Türk Müslüman kültüründe olan bir beddua değil bu, onu da söyleyeyim, biz bilmeyiz böyle şeyleri, ilk defa oradan duyduk.
2: İmamoğlu'nun babasının ifadesiydi.
0: Hasan Bey'i söylüyorum, bir tarafta onu alacaksın sen, konuyla hiç ilgisi olmayan, hiçbir şekilde konuyla ilgisi olmayan, hiçbir şekilde, belki o sırada evinde çayını içen, kahvesini içen, orada televizyon seyreden, tespihini çeken bir başka insanla, hiç alakası olmayan masum bir insanla aynı kefeye koyacaksın ve ikisini yumurta gibi tokuşturmaya kalkacaksın. Özgür Bey'deki vicdana bakar mısınız? Özgür Bey'deki izana bakar mısınız? Böyle bir haksızlık olabilir mi? Konu herhangi bir bakan değil. Bir bakanın babası, amcası, çocuğu vesaire de değil. Konu herhangi bir insanın izzeti nefsi. Bu yanlış bir şey. Toplamda da yani bu beyefendiler bu kadar iftira üretiyorsunuz. Ben şunu isterim. Ben şunu arzu ediyorum. Bir, bu konu açığa kavuşsun. Yani bu fon konusu hepimiz peşindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuna kadar gidilsin dedi. Sayın Bahçeli de sonuna kadar destek veriyoruz dedi. Zaten ortaya çıkan ne kadar lafın gelişi söylüyorum o deyim olarak. Çürük yumurta varsa onları da eliyorlar zaten. Onların da gözünün yaşına bakmıyorlar. Biz de destek veriyoruz, sonuna kadar oradayız yani. Ama bu iftiralarla konuyu bulandırmak isteyenlere de bunun bir yaptırımı olsun. Ben merak ediyorum. Hep yanlarına kar mı kalacak ya?

0: Hep bu mu olacak yani? Birine iftira atacaksın. Sırf adın muhalif, güya muhalif. Muhalif falan da değiller. Ben onu da söyleyeyim yani. Muhalif olmak da bir onurlu bir iştir. Öyle söyleyeyim yani. Bir şeye itiraz edersin hükümetin uygulamasına. İtiraz etme hakkın var. Her şey senin kafana yatmak durumunda değil. İtiraz edersin. Ama iftira atmak, bel altı vurmak, kumpaslara alet olmak, yabancı örgütlerin kurduğu tezgahların içine hiç sorgusuz sualsiz girmek. Bunlar ama kusura bakma, bunlar saygı duyulacak şeyler şimdi, değil. Ve bir yaptırımı olsun istiyoruz bunları.
1: İsmail Saymaz'la ilgili bir görüntümüz var. Onu da ekranlara getirelim, arkadaşlarımdan rica ediyorum. Siz de belirttiniz. O ifadeleri kullandıktan sonra o ardından da böyle bir açıklaması var. Bir dinleyelim, sonra yorumlayalım. Buyurun.
2: Kiminkine? Aile Bakanı ki özet hissesi, o fahiş oynamaların olduğu hisse.
3: Hayır, ama orada şunu söyle, Aile Bakanı
2: aile ki, özür dilerim Aile Bakanı. Onun için, eski Aile Bakanı eski, düzeltelim.
3: Yok, Fatma özür dilerim.
2: İkisi de Aile Bakanı olunca.
3: Hayır, şimdiki Aile Fatma Bakanı de, çok sert dedi.
2: Onun hiç ilgisi yok. Ona gelelim çünkü ona özür.
3: Onu bir anlat.
2: Muhalefet ona özür borçlu yani.
3: Onu da gir. Hepsini konuşalım.
2: Bugün de ifade gideceğiz yanlış bilgi.
3: Bugün mü gidiyorsun ifadeye?
2: Bugün gidiyoruz. Şimdi Aile Bakanı deyince ikisi birbirine karıştı. Maynur Hanım'ın günahı yok.
3: Tabii.
2: Ya gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla.
3: Söylüyor ya, benim
2: isimler karışmış.
3: TC numaralarımız farklı diyor, babamın numarası.
2: Zaten Ümit Özdağ'la daha sonra iddiasının takibini yapmadı. Ki kendisinin de ismi bu fon soruşturmasında başka Ümit Özdağ'la karışmıştı. Yani öyle bir...
3: Burada söyledi o da.
2: O nedenle Maynur...
3: Dikkat etmek lazım
2: Maynur Hanım. Tabi Maynur Hanım mesela, ben anladığım kadarıyla tümüyle babasından kaynak isim karışıklığıyla
3: öyle
2: şey oldu. Hak kaybı, hani mağdur oldu, mağdur edildi. Yani kendisi ne dese yeridir yani.
1: Şimdi şöyle, sanki hiç konuyla alakaları yok. Bu ekranlarda kendileri de bunları kullanmamış. Başkaları yapmış.
4: Ya Sancaktepe'de jacuzzi alın dedi biraz önce yani, Gaffar. Yani duşa kabini jacuzzi olarak nitelendirip oraya görsel bir tane şey koydular.
1: Doğru, gülerek.
4: Ellerine kamera aldılar. İşte dediler jacuzzi görünümlü duşa kabin bu. İşte faili de şu an yansıda görüyoruz yani.
1: Yani konuyla hiç ilgisi yokmuş. Zaten
0: kim söyledi bunları ya?
1: Kim bunları söyledi?
0: Kim köpürttü yani, bunları kardeşim? Bunları köpürten kim?
1: Söyledikleriniz de aynı noktada.
0: Bunları köpürten kim?
1: Birileri yapmış bunu ve İsmail Saymaz da çok öfkeli onlara. Hatta gülerek tiye alıyor bunu. Yani bazen ifade etmek çok zor.
0: Buyurun. Allah vallahi ne diyelim? İşte bakın yani bunlar zaten inandırıcı değil. İnandırıcı değil. Bir, ikincisi bu kadar çok yalan söyleyen, bu kadar çok iftira atan insanlar bu kadar rahat olmamalılar. Açık söyleyeyim. Yani Türkiye'deki kamuoyunda da bir sorun var demek ki. Hani İsveç'te bir gazeteci bunu yapsa sokağa çıkamaz, yüzüne tükürürler.
1: Ya hala Aile Bakanı diyor. Hani, karşısındaki
0: bu, bir bu değil ki. Bir bu değil.
1: 400'ünü
0: 800 yapmış vesaire, böyle bir şey olamaz. Yazıp çizdikleriniz ortada, kayıtlar ortada. Ama maalesef şöyle bir sorun var. Türkiye'de yalan söylüyorsun, yanına kar kalıyor. Ben açık söylüyorum. Yani ve şöyle oluyor yani A Haber mi? A Haber. A Haber kime iftira atmış? Kime iftira atmış? Bu ekrandan kime hangi yalan haber yapılmış? Kime iftira atılmış?
4: Şeyh ben olsam
0: bir tane ya. Bir tane örnek bulamazsınız. Bak bir tane A Haber taraflı, evet taraflı. Evet bir tarafı var. Pozisyonu var belli, herkes de biliyor, kendisi de bunu gizlemiyor. Bu değil ki konu zaten. Bütün basın kuruluşlarının bir tarafı ve bir fikri vardır. Bu gayet tabidir. Peki bu ekrandan buradan birine iftira atılmış mı? Biriyle ilgili yalan haber üretilmiş mi? Yok, bulamazsınız. Siz ne yapıyorsunuz? Her gün tek ayak üstünde 10 tane yalan uyduruyorsunuz. Ve insanların izzeti nefsiyle oynuyorsunuz. Sonra da kalkıp kakarak ikili yapmaya kalkıyorsunuz. Valla ben bir gazeteci olarak bunu sindiremiyorum, açık söyleyeyim. Ama bunu ülkemizin bürokrasisi, yargı sistemi, efkar umumisi, kamuoyu sindirir mi onu bilmiyorum. Onu da merakla bekliyorum yani.
5: Ama bak, peki, neyin arkasına saklanarak yapıyorlar?
1: Buyurun.
5: Atatürk'ün arkasına. Bak, fona bakar mısın? Nutuk önde, Atatürk'ün resmi ve arkada da peki, Saymaz.
1: Onun hiç diyor kabahati yokmuş diyor. Başkaları söylemiş, başka yerlerde iddia ya edilmiş. Karşısındaki de diyor ki, zaten diyor o iddiayı da burada dile getirdi diyor. Yani bu ekranda dile getirmiş o isim, o iddiaları. Ya diyor ki burada dile getirdi
0: Ömer,
1: zaten diyor.
0: Ömer Bolat'la ilgili kayıt ortada. Yani Hacivat Karagöz diyeceğim, Hacivat Karagöz'e hakaret olur yani. Oturmuşlar pişeker kavuklu gibi, biri atıyor öbürü tutuyor, biri atıyor öbürü tutuyor. Bakıyorsun nedir bu, arkasında FETÖ yalanı, işte Ömer Bolat'ın açıklamaları burada. Ben yani sayın bakanların her ikisinin de adli süreci sonuna kadar takip etmelerini arzu ederim.
1: Peki.
0: Ben arzu ederim, ben takipçisi olurum yani. Ama onların takip etmesi
1: doğru lazım. Ama bir isim daha var, Cemal Enginyurt, onu da ekranlara getirelim. O da bu iddiayı dile getirenlerdendi. Onu

0: bakan mi? Hukuki süreci başlatmıştı. O da sonra şöyle bir ifade kullandı. Hemen onu da ekranlara getirelim. Maynur Özdemir şahsımla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Öncelikli olarak Sayın Ümit Özlale'nin açıklamasına istinaden siyasi eleştiri yaptım. Şimdi Ümit Özlale diyor ki biz yeni parti olarak elimizde belgeler, bilgiler var diyor. Ama ısrarla hem Ümit affedersiniz.
1: Kulaktan kulağa oynamışlar.
0: Evet, hem Cemal Engin diyor.
1: Ben öyle duydum.
0: Hem Özgür Özel diyor ki Ümit Bey öyle iddia etti diyor. Ümit Bey de diyor ki hayır biz parti olarak bizim elimizde belgeler var diyor. Neyse dönelim. Ümit Özlale'nin açıklamasını istinaden yaptım ben bu eleştiriyi diyor. Arkadaşını atıyor yine öne. İsim benzerliği denilince paylaşımı sildim. Maynur Hanım sen önce bu TC kimlik bilgilerini kimden aldın? Baban değil de isim benzerliği listesine nasıl ulaştın? Size nezaket göstermek bile haram olmuş. Elinden geleni ardına koyma. Şimdi bir soru da şöyle, az önce sorduk ama peki Ümit Özlale
1: ya stüdyoda korumasıyla adam dövmüş adamlar ya. Neyi konuşuyoruz yani?
0: Hayır, Ümit Özlale o TC kimlik numarasını.
2: Ya burada zaten bir muazzam bir şey var, rezalet var. Kusursuz rezalet var.
1: Buyur. Kusursuz rezalet.
2: Kusursuz rezalet var burada. Yani İzahı bir defa yok. Şunu söylediğinizde siz kendi partinizin yaptığını kabul etmiş oluyorsunuz. Yani özel bilgilere eriştiğinizi, ulaştığınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Yani ve bir iftira kumpanyası başlatmışsınız. Çok açık söyleyeyim bakın. Bu işin içindeki insanlar bilerek ya da bilmeyerek, bilerek ya da bilmeyerek olayı karartmak isteyen kişilerin aparatı durumundalar. Yani bu hadiseyi, bu fon konusu var ya, bütün millet aydınlansın istiyor ya. Hepimiz aydınlansın istiyoruz ya. Bütün devlet de bunun için çalışsın istiyoruz ya. Adalet Bakanı'nın açıklamaları var. Ne diyor Adalet Bakanı? Parayı ödeseler de bu iş kapanmaz diyor. Diye.
0: Tabii değil o mi? Hukuki süreç ayrı işleyecek bakın, diyor.
2: Burada bütün bu iftira kampanyasının, bütün bu dezenformasyonun, bu yanlış bilgilerin arkasında bu işi kapatmak isteyen birileri var. Şu parti bu parti demiyorum. FETÖ-vari. Sayın Cumhurbaşkanı diyor FETÖ-vari. FETÖ, FETÖ'nün yancısı, kolcusu da olabilir. Başka birileri de olabilir. Doğrudan FETÖ de olmayabilir. Bu işi örtbas etmek isteyen birileri var. Çünkü bunları yaptığınızda, bu gürültüyü çıkarttığınızda hepimiz buraya bakıyoruz. Hepimiz cambaza bakıyoruz. Hepimiz bu konuyu konuşuyoruz. Hepimiz bu konuyu konuşurken asıl önemli olan, yani şu anda Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü konu, kanun tasarısı meclise geldi biliyorsunuz. O kanun tasarısı uygulamaya alınacak ve aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma. Mağdurların mağduriyetinin giderilmesi dünyanın en kolay işi. Dünyanın en kolay işi. Çünkü bu işten vurgun yapanların malı mülkü fazlasıyla yetiyor. Bu bir. Fazlasıyla yetiyor. İkincisi, gerçekten çoluğunun çocuğunun rızkını kaptıran biri varsa devletimiz güçlü. Kimse de şunu demez. Ya vurguncuya para verdin demez. Adam 100 bin lira parası gitmiş adamın. Devlet onu mu karşı? Onu da yapar. Yani mağdurların mağduriyetinin giderilmesi kadar kolay bir şey yok. Bu en kolay kısmı. Asıl önemli olan bu tezgah ne için kuruldu? Bu tezgahın hedefinde ne vardı? Bu tezgah sadece vurgun yapmak mıydı? Yoksa burada mesela bu işlere karışan fonların yurt dışındaki büyük vurguncu fonlarla ne gibi ilişkileri var? Ben bunu merak ediyorum ve ortaya çıkarılmasını istiyorum. Çünkü dünyanın en büyük manipülatörleri Londra tefecileridir. New York tefecileridir. Bunlar dünyadaki bütün borsalarda vurgun yaparlar.
0: Parayı götürmeye çalıştıkları bankalarda ya da götürdükleri evet, bankalar kim?
2: O bankalardaki ortaklar kim? Diğer
0: ya da
2: tarafta,
0: kimin sahibi olduğu diğer taraf, bankalar?
2: Aynen öyle. O bankaların isimleri bile çok dikkat çekici. Paralar nereye gitmiş? Dolayısıyla bu konu peki. Toplamda bir de biliyorsunuz bu işler eğer üzerine gidilmeseydi, yani Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı bunun üstüne gitmeseydi, bu konu açılmamış olsaydı Türkiye'yi hedefe koymuşlardı. Tamam. Türk ekonomisi hedefteydi. Yani bunun için
0: çünkü yabancı fonlar bunlarla ilgili açıklamalara başlamışlardı.
2: Bravo. Aynen öyle. Dolayısıyla öyle işin bu taraflarını da görmemiz gerekiyor. Bütün bunlar yani şu ucuz iftira kampanyaları işte yani mesela Cemal Bey, Maynur Hanım sen nereden aldın? Bir de şu demiş ki size nezaket göstermek bile haram olmuş. Şimdi biz beyefendi bütün siyasi şeyini biliyoruz. Hani mükteseba hatını halini biliyoruz. Nezaket kelimesini kullanınca da ilginç geldi gerçekten. Peki. O da enteresan bir durum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bir araya gidelim. Aranın ardından çok önemli başlıklar var konuşacağımız. O başlıklarla yayınımızı sürdüreceğiz. Lütfen ayrılmayın. Osi, bu hafta kazanır mıyız?
3: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
3: GS para kartınla GS Store'dan.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansı.

0: turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin 9 aylık otomotiv ihracatında %73,7 ile Avrupa Birliği ilk sırada yer aldı. Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak ile Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı. Ocak ile Eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı %14,8 oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Koltukta görünce oyuncak sandı, dokununca canlı çıktı. Antalya Kundu Otogar hattında sefer yapan halk otobüsü şoförü Necati Gürlevik, mesai bitiminde aracın içini kontrol etmeye başladı. Koltuklardan birinde hiç kıpırdamadan duran bir şey fark etti. Önce unutulmuş bir oyuncak zannetti. Yanına yaklaşıp dokunduğundaysa canlı bir köpek olduğunu anladı.
7: Akşam mesai bittikten sonra otobüsün için rutin kontrol ediyoruz. Kontrol sırasında bu köpeği koltuğun üzerinde gördüm. İlk başta gördüğümde oyuncak zannettim. Kımıldamıyordu. Elime aldığımda bir şey yaptı. Canlı olduğunu fark ettim. Biz otobüste her şeyi buluyoruz. Değerli eşya olsun, çanta olsun, cüzdan olsun. Köpek ilk defa denk geldi.
6: Halk otobüsü şoförü Gürlevik köpeği hemen veterinere götürdü. Kontrolde çipi bulunmayan ve arayıp soranı çıkmayan Toy Poodle cinsi köpeği sahiplendi. Aşılarını yaptırıp çipini taktırdı, adını da Karamel koydu.
7: Bundan sonra biz beraber yaşayacağız. Bu saatten sonra kimse gelemez. Yani bunun sahibi zaten otogarda bir indi gitti, bunu özellikle bırakıp gitti. Yani acil bir, yani bu unutma değil bu. Unutmayla alakası yok. Bunu özellikle bıraktı. Herhangi bir çipineği yoktu. Şu anda çipli. Veterinerde kontrol yapıldı. Artık biz Karamel'le beraber yaşayacağız.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Oğullarını öldürüp kutlamaya gitmişler. Anne ve baba müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adana'da yaşayan 15 yaşındaki Rafet Dinç, 31 Aralık 2024'te yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu. Soruşturma kapsamında anne Sevinç ve baba Mehmet Dinç tutuklandı.
8: Rafet Dinç'in öz anne ve babası 15 yaşındaki evlatlarını tabancayla öldürdükten sonra bir araca koydular. Ardından da Suluca Mahallesi'nden Cumhuriyet Geçitli Mahallesi'ndeki işte bu Narenciye Bahçesi'nin kenarındaki yola bıraktılar.
6: Zanlılar hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasında sanıkların sebebi tam olarak belirlenemeyen nedenle oğulları Rafet Dinç'e husumet besledikleri belirtildi. Savunma yapan anne Sevinç Dinç, Rafet'in cesedini yol kenarında bıraktıktan sonra yılbaşı kutlaması için kızlarının evlerine gittiklerini söyledi. Sanık Mehmet Dinç ise oğlunun kendisini sürekli darp ettiğini ve annesine de saldırdığını öne sürdü.
8: Adana'da 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve yapılan yargılama sonrasında Rafet Dinç'in öz anne ve babasına müebbet hapis cezası verildi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Çağrı merkezleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. Şüpheliler Beyoğlu ve Şişli'de iki ayrı çağrı merkezi kurdu. Vatandaşları arayarak uluslararası yatırım vaadiyle dolandırıyorlardı. İstanbul Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Siber polis tespit edilen her iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli kıskıvrak yakalanıp

0: Abdullah Emre Güner, hastaneye başvuran kişinin KOAH hastası yaşlı bir adam olduğunu söyledi.
1: 337 kere sağlık sistemine başvuran bir amcamız da KOAH hastalığından dolayı, nefes darlığı hissettiğinden, bunu anksiyetesini yönetemediğinden dolayı acillerde 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti kendisini. Aslında hem sağlık sistemini hem kendini yordu. Aslında burada istediğimiz şu, aile hekimliğiyle beraber bu süreci daha huzur içinde, refah içinde, hastanelerde kendisini yormadan halledebilirdi.
0: Yine İstanbul'da yaşayan bir başka kişi ise Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir yılda 316 kez başvurdu.
1: Yaşadığı anksiyeteyi, hafif bir hipertansiyonla ilgili korkuyu hastane aciline sadece serumla ilgili bir serum takarak geçirebileceğine inanmış bir teyzemizi biz kendimiz ikna ederek, oradaki psikologumuzla, psikiyatrisimizle, hekimimizle beraber onunla ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük.
0: Güner bu kişilerin öncelikle aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini söyledi. Aile hekimlerinin ihtiyaç halinde vatandaşları uzman hekime yönlendirebileceğini belirtti.
1: Aile hekimine her türlü başvurabiliriz. Sağlıklı olmak için, sağlığımızı tekrar kazanmak veya sağlığımızı ilerleyen zamanda kaybetmemek için. Ama hastaneye hasta olduğumuzda uzman hekime, profesöre, doçente ihtiyacımız olduğunda, acile ihtiyacımız olduğunda gitmemiz lazım.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Aklın yolunda gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Son bölüme girdik. Son bölümde önemli başlıklar var, onları aktaracağız ama özellikle Maynur Göktaş'la ilgili o iftira kampanyası, kendisinin de bu konulara karşı yanıtı vardı. Şimdi o açıklamaları ekranlara getirelim. Maynur Göktaş'ın özellikle bu iftiralara çok sert ifadelerle karşılık verdiğini biliyoruz. O açıklamasını paylaşalım, ardından yorumlarımızı paylaşmayı sürdürelim. Birazdan ekranlara getirelim o başlığı. Ekranlarda paylaşacağımız noktalardan biri olacak. Ama geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde bir girizgah yapmıştı aslında Zafer Şahin. Hazır mı şu anda? Onu ekranlara bir getirelim.
4: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Bu işlemlerden birinin MKK numarası 235-42-284 mü? Tekrardan söylüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284. Babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına başkası bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi.
5: Yeni Partili Sayın Ümit Özdağ'ın hakkınızda iddiaları oldu.
6: Baba. İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
5: Benim ailemin benzerliği efendim.
6: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Babamın isminin yıpratılmasına, izlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten, eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
3: Ekranlara getirdik. Şimdi hemen Ankara'ya gideceğiz. Zafer Şahin, birlikte olmadığımız anlarda hem Özgür Özel'in sizin de altını çizdiğiniz gibi Ümit Bey böyle bir iddiada bulundu sözleri. Cemil Engin Yurdun, Ümit Bey'den aldım ben bu bilgileri sözleri.

0: Gazetecilerin İsmail Saymaz'ın açıklamalarını da ekranlara getirdim. Tutumu, tavrı. Anladığımız kadarıyla siz zaten cümlelerinizde şöyle bir açıklamayla başlamıştınız. FETÖ'cü hesaplar bu konuda pası veriyor. Sonrasında böyle bir kumpas kuruluyor. Gaffar Yakınca da benzer ifadeler kullandı. Hatta o bir adım daha ileriye götürdü. Bunun başka birilerini kurtarmak için arkadan suyu bulandıracak FETÖ taktikleri olduğunu söyledi. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu başlıklar açısından yorumlarsanız? Sözü bir kez daha size bırakayım, buyurun.
1: Halktan öncelikle çarşı biraz karışık orada, belli. Ve günün sonunda herkes ihaleyi Ümit Özdağ'ın üzerine yıkmak istiyor. Yani ben yapmadım, o yaptı kıvamına gelmiş durumda. Bakın, burada bir bakan güzellemesi olarak söylemiyorum ama Mağyunur Özdemir Göktaş genç bir hanımefendi. Siyasi tecrübesi, hani Belçika'da da parlamenterlik yapmış ama çok değil. Bak orada ne diyor Haktan? Keşke diyor muhalefet biraz zeki olsaydı. Ya şimdi bu fon meselesinden iktidarı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsun. Fakat öyle yalanlar ortaya atıyorsun ki bumerang gibi dönüyor, seni vuruyor. Şimdi kamuoyu diyor ki ya bunlar ne yapıyor? Ya bunların derdi ne? Bunların derdi gerçekten fon skandalını ortaya çıkarmak mı? Mağdurların haklarını savunmak mı? Yoksa burada FETÖ'nün yalanlarını dolaşıma sokmak mı? Servis etmek mi? Dün tabiri caizse kendi ayaklarına sıktılar. Şimdi bak, bakan Mağyunur Hanım kendinden emin insanlara has bir tarzla cevabı veriyor. Neden? Çünkü haklı. Şimdi karşı taraf suçu birbirinin üzerine atıyor. Neden? Çünkü haksız. Çünkü bir yalanı dolaşıma soktuklarını herkes biliyor. Ama bizim şöyle bir talihsizliğimiz var. Biz maalesef çok uzun yıllardır FETÖ tandanslı bu algı operasyonlarına maruz kalan bir ülkeyiz. 2010'ların başındaki o taraf paçavrasını hatırlayın. Taraf gazetesi paçavrasını. Oradan başladı bu süreç. Yine işte Oslo görüşmelerinin sızdırılması, Türkiye terörü bitirmeye çalışırken. Arkasından işte MİT tırları hadisesi. Şöyle bir baktığımda bütün bu 15 yıllık süreçte her zaman servisi yapan FETÖ oluyor, dile getiren muhalefet oluyor ve muhalefete mensup gazeteciler oluyor. Burada bir gazetecilik tartışması başlatmayı istemem. Ama kendi mesleğimizle ilgili de şu sözü söyleme hakkını kendimde görüyorum.
0: Buyur.
1: Hasbelkader ben de yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. 25 yıldır da basın kartı taşıyorum. Şimdi her fırsatta ben ve benim gibi arkadaşlarım yandaşlıkla suçlanıyor. Ama çok objektif olduklarını iddia eden arkadaşlar her siyasi gelişmede bir siyasi partinin temsilcisi gibi ön alıyor. En ön safta savaşıyor, kılıç çekiyor. Ya arkadaş, herkesi gazetecilik üzerinden eleştiriyorsunuz. Herkesi yandaş ilan ediyorsunuz. Ama bakıyorsun siyasi parti kongrelerinde ön alan siz. Delege pazarlıklarında adı geçen siz. FETÖ neyi servis etse onu dolaşıma sokan siz. Siz gerçekten gazetecilik mi yapıyorsunuz? Yoksa bu işlerden Türkiye'nin menfaatlerini bir tarafa koy, siyasi sonuçlar elde etmeye çalışan bir siyasi partinin yan kolu gibi mi hareket ediyorsunuz? Ya bunu da artık sormamız lazım. Ben hiçbir gazetecinin tutuklanmasını istemem, yazdığımdan, çizdiğimden dolayı. Ama Haktan, şuna da fena halde ayar oluyorum. Bunların dünyanın en mükemmel gazetecisi gibi yıllardır kendilerini göstermesinden, kamuoyundaki algılarından da gerçekten çok şikayetçiyim artık. Ya bizim hayatımız neredeyse bunların ortaya attıkları yalanların aslında öyle olmadığını kamuoyuna kanıtlama çabasıyla geçiyor. Ya hangi birini sayayım? Şimdi burada bakıyorsunuz. Ya arkadaş, kendin araştırdın mı? Kendin somutlaştırdın mı? Somuta indirgeyebildin mi olayı? Gerçekten böyle bir şey var mı? Belli değil. Kim söyledi? Cevheri söyledi. Kim yaydı? Ahmet yayınladı. Peki madem bu kadar emin değilsiniz, bunları neden dile getiriyorsunuz? Neden bu ülkeyle, insanların, bu ülkenin vatandaşlarının bu ülkeyle olan aidiyet bağını zayıflatmaya çalışıyorsunuz? Bu gerçekten gazetecilik mi? Bence Türkiye'nin bunu tartışması lazım. Bir cümle daha edeyim, bırakayım.
0: Buyurun.
1: Ya bak, ortada çok ilginç şeyler var. Şimdi not aldım. Şimdi Özgür Bey diyor ki Yeni Parti Genel Başkanı, Adalet Bakanlığı'ndan diyor bana belge sızıyor diyor. Bilgi geliyor diyor. Dünkü konuşmasında onu söyledi. Kendisine gelen bilgilerin kaynağı olarak Adalet Bakanlığı'nı gösterdi. Daha önce de Adalet Bakanı'nı Akın Gürley'i bu fon işiyle ilişkilendirmeye çalıştılar. Özgür Bey bunu söylerken Özgür Bey'in en yakın adamı Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır dün diyor ki Adalet Bakanı ile ilgili bize gelen bir bilgi belge yok diyor. Olsa diyor ben açıklarım diyor. Yani Adalet Bakanı'nın bu işlerle bir alakası yok diyor. E kardeşim o zaman biz hanginize inanacağız sizin? Ya da genel başkan böyle söylerken grup başkan vekili neden tam tersi bir şeyi açıklıyor? Ya siz gerçekten tam olarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Bak bugün ortaya çıkan bir tuhaflık da. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken fon soruşturması ile ilgili o ilk yazıyı yazdığında o zaman Özgür Bey şöyle bir açıklama yapmış. Bu soruşturmayı eleştiriyor. Erdoğan'ın emriyle şikayetçi oluyorsun. Neden SPK'yı beklemiyorsun? Ya şimdi bu soruşturmayı başlatan Adalet Bakanı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sen o zaman soruşturma yapıyorsun diye eleştiri getiriyorsun. Bugün topluma tam tersi şeyler anlatıyorsun. Ben sade bir vatandaş olarak hadi bırak gazeteciliği falan. Ya burada amaç gerçekten fon mağdurları ve Türkiye'nin karşılaştığı bu skandalın üzerine gidilmesi mi? Yoksa buradan başka siyasi hesaplar görülmeye mi çalışılıyor? Ben ciddi bir ikilemdeyim. Ben takdiri izleyiciye bırakıyorum. Bak bu kadar somut şeyler varken bir de şunu söyleyeyim son oldu ama bu son olsun.
0: Buyurun.
1: Hiçbir gazeteci tutuklanmasın. Hiçbir gazeteci yazdığından çizdiğinden dolayı elbette ki böyle bir şeye maruz kalmasın. Ama arkadaşlar biz gazeteciler de yargı önünde hani kanunların üstünde insanlar değiliz. O zaman yazdığımıza, çizdiğimize, konuştuğumuza biraz dikkat etmemiz gerekmiyor mu artık? Yani yıllarca bu ülke gerçekten bu yalanlardan çok çekti. Toplum sürekli olarak tetiklenmeye müsait fay hatları üzerinden gerildi. Birbirine düşürülmeye çalışıldı. Burada da aynı şey söz konusu oluyor. Ya ne zaman kurtulacağız biz bu tarzdan? Ben gerçekten merak ediyorum.
0: Peki Zafer Şahin teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Sizin de ifade ettiğiniz vallahi, aslında o sızdırma bak, konusuna
2: bir şey ekleyeyim bakın.
0: Dair. Ekrana getireyim o konu değişmeden. Lütfen sonra siz devam edin. Özgür Özel'in o açıklamaları paylaşalım. Sonrasında Gaffar Yakınca ile devam edeceğiz.
3: Hepimize Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki tartışma kavga, Adalet Bakanlığı'nın meselenin tartışılmasını istediği yön üzerine çok sayıda bilgi geliyor, sızdırılıyor. Bunların teyidi üzerinde çalışılıyor. Ancak önemli miktarda bilgiyi teyit etmiş durumdayız. İddiaların arkasındayız.
0: Ekleyecek de lütfen ekleyin Zafer Şahin'in açıklamalarını ama şu sızdırma meselesi kim sızdırıyor? Coşkun Baş bu ısrarla FETÖ'yle mücadelenin devam etmesi gerektiğini ifade eder ve hala belli noktalarda olabileceklerini belirtir. Buna dair de yorumlarınızı almak isterim. Gaffar Yakınca
2: bir defa sızdırmanın ötesinde bir başka şey var. Gözümüzün önünde olan bir şey var. Yani yurt dışına kaçmış olan ve orada yabancı istihbarat servislerinin kucağına oturup Türkiye aleyhine yayın yapan bazı FETÖ'cüler var. Onların videolarını biz de izliyoruz. Zor bir şey değil.
0: Sızdırmadan kastı bu olabilir mi?
2: Şimdi sızdırmaya gelmeyelim evvela. Yani bir defa sizin sızdırmayı boş verin ya. Sızdırma sızdırıyorlar geliyor falan filan. Yani ne sızdırılıyorsa söyleyin. Elinizde ne varsa açıklayın arkadaş. O ayrı bir şey ama sizin zaten anlattıklarınızı sizden önce FETÖ anlatıyor. Yani FETÖ anlatıyor. Siz sonra FETÖ'nün elinden davulu alıyorsunuz. Bir dakika. Seni hiç alamadım. Biz de biraz bilmem ne TV'de çalalım. Bir ağır baba çalsın, bir saymaz baba çalsın yapıyorsunuz. Siz bunu yapıyorsunuz. Yaptığınız şey bu. Bir Lale Efendi çalsın, bir Özgür Bey çalsın yapıyorsunuz. Yani çaldığınız davul FETÖ'nün davulu. Biz onu görüyoruz zaten. Vatandaş da görüyor. Zor bir şey değil ki. YouTube kanalları var bu adamların. Bakın onlar konuşuyor. Siz de onu tekrar ediyorsunuz papağan gibi. İkincisi sızdırma konusuna geleyim. Sızdıran yok AK Parti'dir, CHP'dir. Ben onu bunu bilmem. Ben şunu bilirim. Bu bilgileri piyasaya süren odak kesinlikle ve kesinlikle bu soruşturmanın akamete uğramasını isteyen odaktır. Açık söylüyorum. Bu soruşturmanın salim bir şekilde sonuçlanmasını istemeyenler bunu yapar. Mahinur Göktaş'ın babasıyla sizin ne işiniz var ya? konuyla uzaktan yakından alakası olmayan bir insanı getiriyorsunuz, işin içine sokuyorsunuz. Doğal, tabii olarak hanımefendi, sayın bakan, hani İzzet

0: nefsini korumak için, ailesini korumak için refleks gösteriyor. Biz bunu konuşuyoruz. E bu arada bu soruşturma ne oluyor? Yani asıl niyetiniz masum insanlara iftira atarak suçun üstünü örtmek. Ben şunun için girmiştim. Sevgili Zafer çok önemli bir şey söyledi. Yani evet, yani bu gazetecilik mesleğinin de belirli kriterleri, ilkeleri var. Bunun içinde olalım, kimse de kavuşturmaya uğramasın, kimse hapse girmesin. Kesinlikle ben aynı fikirdeyim. Ama ortada şöyle bir garabet de var. Şimdi Zafer Şahin'den bahsederken başına gazeteci yazmıyorlar ya. Terbiyesiz diye bakar mısın? Gazeteci sıfatını lüks görüyor Zafer Şahin için. Yandaş diyor, troll diyor, bilme ahlaksızlığa bak. Ama bütün bu yalancılar, bütün bu iftiracılar büyük gazeteci olarak anılıyor. Sebebi açık, bakın sebebini burada çok net söylüyor. Sebebi FETÖ. Sebebi FETÖ. Sosyal medyadaki FETÖ egemenliği. Sosyal medyanın bütün algısını FETÖ tarafından yönlendirilen 8-10 bin tane troll. Onların troll çiftlikleri oluşturuyor. Ve o troll çiftlikleri bu iftiracıların arkasından bu rüzgar estiriyor. Bizlerle ilgili de itibarsızlaştırma kampanyaları yapıyor. Peki bizim mesleğimize sahip çıkacak bir kurum var mı? Mesela bir gazeteciler cemiyeti, gazeteciler sendikası, derneği çıkıp da mesela ya sen iftira attın, seni kınıyoruz, sen artık gazeteci değilsin diyecek bir kurum var mı Türkiye'de? Yok. Onlar da aynı ekiplerin eline geçmiş. E o zaman geriye ne kalıyor biliyor musun? Kriminal işler kalıyor. İş Adalet Bakanlığı'na düşüyor. Maalesef öyle oluyor. Keşke öyle olmasa. Biz o zaman nasıl yapacağız bu işi? Yani doğruyu söyleyenle yalanı söyleyen aynı muameleyi görüyorsa, hatta bırakın aynı muameleyi, yalan söyleyen itibar görüyor, iltifat görüyor, doğruları anlatmaya çalışan insanlar itibarsızlaştırılıyorsa, e burada demek ki artık bu iş çok kirlenmiş, tuz kokmuş burada. Mesleğimizle ilgili söylüyorum. Dur. Burada böyle bir sorun var. Onun için şimdi demin onun için ondan bu konuyu onun için söyledim. Yani adliyelere kahraman edasıyla gidiyorlar. İyi de kardeşim, sen gazeteci olduğun için adliyeye gitmiyorsun. Sen iftira attığın için, sen yalan söylediğin için, sen MİT mensuplarının devletin sırlarının kimliklerini ifşa ettiğin için, sen devletin gizli belgelerini ifşa ettiğin için, sen vatana millete ihanet edenlerle ortak iş tuttuğun için o adliyeye gidiyorsun. E şimdi o zaman PKK bu terör örgütü feshedilmeden önce 500 tane yayın organı vardı bunların. Hepsi gazeteciydi. Hepsi de DHKPC'nin bir sürü yayın organı var. Hepsi gazeteci. Dünyadaki bütün terör örgütleri gazeteci buluyor kendine. Yani o kokartı aldığın anda bu iş bitiyorsa, o zaman zaten biz dükkanı kapatalım gidelim. Yani burada çok büyük bir kirlenme var. Bu işin ucu da ta o ilk başta çıkardığınız listeye dayanıyor. 2010'lardan itibaren, 2013'ten itibaren başlayan hadiseler, kumpaslar vesaire. Hedefte de sadece devlet yok, sadece siyasetçiler yok. Hedefte bütün Türkiye, bütün Türk milleti var. Bu fon hikayesi doğru düzgün sonuçlanmazsa, biz burada sorumluları bulup ortaya çıkartamazsak, alnımızın akıyla bu işi kapatamazsak, bütün faturayı bütün ekonomimize kesecekler. Bizim ekmeğimizden, aşımızdan çalacaklar. Neden? Efendim 3 kişi meşhur olsun, 5 kişi de oradan hırsızlarını korusun vesaire diye. Onun için burada çok uyanık davranmak zorundayız.
1: Peki siz Zafer Şahin üzerinden örnek vermiştiniz. Ben de bir örnek vereyim.
2: Aktan.
1: Buyurun buyurun. Sizinle ilgili bir şey söyleyecektim ama lütfen siz söz edin, sonra ben.
2: Estağfurullah. Halktan o zaman unutmazsın. Belki senin de gündeminde var ama geçmeden bir cümle bir şey hatırlatayım.
1: Buyurun.
2: Gaffar çok doğru yere bir temas etti. Yani bu işin mutlaka kamuoyu vicdanını tatmin edecek şekilde çözülmesi gerekiyor. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor. Şimdi bugün Sabah gazetesinde Halit Turan imzasıyla çıkan haber muhtemeldir ki gündeminizde var. Ben oradan sadece bir cümle okuyacağım. Bak, 141 gerçek, 73 şirket, yani toplamda 214 kişilik bir liste var ve bunlar 100 milyon lira ve üzerinde bu işten gelir elde eden kişiler, toplamda 187 milyar 653 milyon liradan bahsediyoruz. Bu para geri getirilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar sanıyorum 5 kişiden geri dönüş alınmış. Ve özellikle de 13-16 Eylül tarihleri arasında işlem yapanlar üzerine odaklanılıyor. Yani bu para bu fondan mağdur olan insanlara öyle ya da böyle verilecek. Bu 214 kişi de öyle ya da böyle bu parayı getirecek. Şu anki durum bu. Bu kamuoyunu ne derece tatmin eder, ne derece vicdanları rahatlatır, o ayrı bir soru ama şu anda devlet bunun üzerinde çalışıyor, Sabah'ın haberinden öğrendiğimize göre.
1: Doğru. O haberle ilgili bilgileri paylaşacağız ama ben şunu söyleyecektim. O gazetecilik mesleğiyle ilgili özellikle bizlere hedef alanların sonrasında sokaklara çıkan o mikrofonuyla gazetecilik kisvesi altında gururlandırılan, hatta parti rozetleri takılanlar, Zafer Şahin'e yönelik...
3: Kamyon

0: kasasında depo altında yakalananlar.
1: Tır kamyonlarının altında başka ülkelere kaçarken yakalanıyorlar. Zafer Şahin bu ülkede gazetecilik yapmaya devam ediyor. O söylemiyor ama ben onun nezdinde Zafer Şahin üzerine örnekle söyleyeyim. Gaffar Yakınca da belirtmişti. O yüzden de onların o attıkları iftiralara itibar edilmemesi sonuçta gazetecilik titrininde o isimler üzerinden bizlere verilip verilmemesinin bizler adına bir öneminin olmadığını da belirtmiş olayım. Zafer Şahin bu konuda o süreçleri çok yakından yaşayan, zaman zaman da üzülen bir isimdi. Ama gördük ki kamyon kasalarının, tır kasalarının altında o önemsedikleri isimlerin yurt dışına kaçmaya çalıştığı görüntülerde paylaşıldı. Yusuf Alabar da özellikle zamanlaması.
2: Çok teşekkür ederim Aktan.
1: Estağfurullah. Özellikle zamanlaması, bu anlamda atılacak adımlar ve geldiğimiz süreçte Başkan Erdoğan'ın yeniden hem MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından, sonrasında zaten Ömer Çelik de bu açıklamayı yapmıştı, aday gösterilmesi ve Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesine, adaylığına yönelik bir iftira kampanyasının yürütülüyor, daha önce de örneklerini gördüğümüz bir süreci yaşıyoruz gibi mi yorumluyorsunuz ya da bu süreçler nasıl etki eder? Bununla ilgili olabilir mi yorumlarınız önemli? Elbette gazetecilik, gazetecilerle ilgili yorumlarınızı da almak isterim. Gaffar Yakınca açmıştı o başlığı, buyurun.
0: Şimdi tabii ki zamanlama, işte şu an ekranda gördüğümüz şey birçok şeyi ortaya koyuyor ama tabii ki fon konusunda ortada olan bir sıkıntılı husus var. Zamanlama, evet, FETÖ-vari örgütler bu türden olayları son derece suistimal ederler. Eğer siz bu konuyla alakalı yapılması gereken gözetimi, denetimi hakkıyla yapmadıysanız ve buradan da bir şey çıktıysa, ondan sonra baktığınızda FETÖ'nün piyasaya sipariş etmiş olduğu hususları mümessil gibi bu ülkede alıp da harmanda adeta yerlercesine konuyu yerleyenler var. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın SPK'ya dahil hepsinde köklü bir reform geleceğine dair söylemleri de benim bu söylemiş olduğum hususun doğruluğuna dair bir done aslında. Neden? Bakın, ben geçtiğimiz günlerde bir yazı kaleme aldım. Orada 2001 yılında Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz sonrasında bankacılık temelli olarak atılan adımların ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu
1: BDDK ve Türkiye'nin kurulmuştu.
0: Sadece BDDK'da birçok husus kuruldu ve Türkiye'de o günden bugüne kadar da bankacılık altyapısının bu kadar sağlam bir şekilde çalışmasını bununla izah edebiliriz. Şimdi burada da fon krizine yönelik olarak atılması gereken adımlarla alakalı Ankara'da konuşulan çokça hususlardan bir tanesi fon ve piyasa kurallarının sıkılaştırılması, kademeli hisse sınırlandırılması, emir işlem saatlerinin güncellenmesi gibi buradaki boşluklardan bir daha yararlanamayacak şekilde bankacılıktan sonra finansın da regüle edilmesi, açık boşluk bırakılmamasına dair hususların görüşüldüğü söyleniyor. Ve yeni bir yasal düzenleme ve mevzuat geliştirme keza yine bunun içerisinde. Şimdi bunlar yapıldığı takdirde nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2001 krizinden sonra BBDK'ya örnek verdiniz, bankacılık alanında yaşanan krizlerin tekrar etmemesi için birçok tedbir aldıysa, finans anlamında da bu türden bir reformu sahneye koyacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu çalışılıyor çünkü Ankara'da. Bu bankacılık yapısında yapılan reformlardır ki Türkiye'yi son çeyrek yüzyıl içerisinde bankacılık sistematiğini en güçlü kılan hususlardan bir tanesi oldu. Şimdi fondaki bu açığı da kapatıldığı takdirde Türkiye açısından kaşınmaya müsait olan bir konuyu zamanında alınmış tedbirlerle kapatmış olacağız. Çünkü bunu ben 2028 yılında genel seçimlerin yapıldığını bugünden farz ve kabul edersek 2027'nin Ekim ayında da böyle bir şeyi çıkartabilirlerdi. Sanki biraz erken doğuma yasal adli anlamda sıkıştırılarak erken doğuma zorlandı bu husus. Burasını bu şekilde düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu husus ise bu kadar tartışmanın arasında böyle bir meydan okumaya yönelik, işte Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı konusu gündeme gelmesin diyerek özellikle iftiralarla beraber ortaya koyulmuş olan husus, Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayla adeta boşa çıkartıldı. Devlet Bahçeli 2028'deki yapılacak bir erken seçimde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını söyledi. Kendi partisiyle alakalı da yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi görmek istediğini doğal olarak bir parti lideri olarak ortaya koydu. Ben bu gazeteciler konusuna geldiğimde ise maalesef çok naif yorumları gördüğümde içim kanıyor. Mesela bugün Berna Leçin isimli yine kendisini gazeteci olarak lanse eden, zaman zaman sanatçı olarak lanse eden bir isim. İzmir daha önce de işgal edildi diyerekten İzmir'de ve Türkiye'de %51-52 civarında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı'na oy veren kitleyi işgalci güce benzetmekle alakalı bir paylaşım yaptım. Şimdi sizin yasal mevzuatınızın içinde halkı kin, öfke ve nefrete sevk etmekle alakalı bir düzenleme var mı? Var. Şimdi bunun kapsamında siz toplumun %52'sine adeta Yunan askeri muamelesi yapıyorsunuz ve İzmir daha önce de işgal edilmişti şeklindeki bir mesaj ile bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da Cumhur İttifakı'na oy verenlerin aslında Yunan'dan farkı yok anlamına gelen bir takım cümleler söylüyorsunuz. Eğer halkı kin, nefrete sevk edecek husus yasal olarak düzenlendiyse bundan daha âlâ halkı birbirine kırdıracak şekilde paylaşım olamaz. Aa, ben bir bakıyorum ama bizim kerameti kendinden menkul bir takım arkadaşlarımız bunların hoş görülmesi lazım geldiğini söylüyor. Arkadaş, ya gidersiniz yasal çerçeve içerisindeki o maddeyi kaldırırsınız, isteyen istediğini söylesin, kim kimi kırıyorsa kırsın dersiniz, ya da orada Türk Ceza Kanunu'nun içerisinde halkı birbirine düşürmekle alakalı paylaşımların bir cezai yaptırımı, müeyyidesi varsa o konuyla alakalı da hesap verirsiniz. Yani bu şekilde şirin gözükmenin, zorlama yorumlar yapmanın çok anlamı yok. Çok anlamı yok. Yani siz gazetecilik adı altında istediğiniz karayı istediğiniz yere çalabiliyorsunuz. Mesela soruyorlar kendisine, ya kardeşim bunları madem böyle atıyorsunuz ortaya, arayabilirdiniz bakanlığın basın müşavirliğini. Orada yaptığı açıklamalardan bakanlığın basın müşavirliğini aramadığı ortaya çıkıyor. O yüzden Sayın Bakan'ın birazcık zekanız varsa derken bunları da kastettiğini düşünüyorum. Çünkü olayın kronolojisini anlatırken bugün Ticaret Bakanı'nın basın müşaviri Bekir Kaplan yaptığı açıklamada dakika dakika ortaya koydu kronolojiyi. Şimdi bunlara ne kadar daha müsamaha gösterilebilir? Bakın, şu çok net konuşuluyor. Buyurun. Görüştüğüm bütün her yerde herkes bu iftiracıların, bu müfteri sözde gazetecilerin içeride birileri tarafından korunup korunmadığı konuşulmaya başlanıyor.
2: Evet.
0: Şimdi bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. Yani şaiyası gerçek olup olmamasından daha beterdir. Bu kadar olmaz kardeşim. Yani biz burada bir haber yaparken kılı kırk yararcasına, hiç kimsenin kişilik haklarına girmeden bir konuyu izah etme gayretinde olurken birileri kalkıyor diyor ki işte Ankara Büyükşehir eski belediye başkanı şu kadar parayı yurt dışına çıkardı, hesabını verecek, atıyorsun tutuyorsun, mahkemeye gittiğinde hakime tek kelime Melih Gökçe'nin ismini geçirmiyorsun. Buna ne derler? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar oğlan. Bunlara artık bu milletin karnı doydu. Peki. Ha varsa elinde bilgi belge, gazetecinin görevidir zaten. Senin canın yanmış, bizim umrumuzda olmaz, yapmasaydın. Şimdi söylüyor, özür dilemeyi bile protokole bağlamış beyefendi diyerek ben sözü teslim ettim.
1: Teşekkür ederim. Coşkun Başbağ'a döneceğim. İki nokta var soracağım. Birincisi, az önce Gaffar Yakınca yine önemli bir noktanın altını çizmişti. FETÖ-vari taktikler. Siz de bu konuda mağduriyet yaşamış isimlerden birisiniz. Belki siz bu konuyu daha net bizle paylaşabilir, açıklayabilirsiniz, zihnimizi daha aydınlatabilirsiniz. İkinci noktada az önce Biden örnek vermiştiniz. Biden'ın özellikle muhalefeti destekleyerek iktidarda Başkan Erdoğan'ı kastediyordu elbette. O süreci noktalaması gerektiğini belirtmiştiniz. Netanyahu da benzer açıklamalarda bulunuyor. Yani geldikleri çizgi itibariyle Başkan Erdoğan'ın adaylığının engellenmesi noktasında Netanyahu da son dönemlerde böyle ifadeler kullanıyor. Bir bağlantısı olabilir mi? Siz bir büyük akıldan söz ettiniz.
0: Güneydeki sevdikleri ülkeyle.
1: Olabilir mi? FETÖ ve elbette Yusuf Alabar'da da belirtti. Öyle bir ifade kullanmışlardı. Güneydeki sevdikleri ülke. Ne dersiniz bu iki başlığa dair bir istihbaratçı gözüyle?
2: Haktan yayın başında söyledim. Olayın ilk kamuoyuna son dakika haber olarak

0: düştüğü anda da gene aynı şeyi belirttim. Bir operasyon var. Burada zamanlaması dikkatle takip edilmesi gereken ve arka plandaki niyetin de iyi okunması gereken bir alenen devlete saldırı var. Terör derken sadece o bildiğimiz silahlı terör eylemi düşünmeyin. Zaman zaman sınıflandırırız. İşte kültürel yozlaşma da bir terör saldırısıdır.
1: Doğru.
0: Yine aynı şekilde ekonomik saldırılar da bir terör saldırısıdır deriz. Şimdi az önce aslında çok güzel bir grafikti o. Bütün o kronoloji, yani ne zaman böyle akçeli işlerle ilgili bir iddia ortaya atsa ya seçim var ya da çok kritik vadireden geçiyoruz. Bunlar tesadüf mü? Değil. Hepsi oynandı, sınandı, bitti. Bu da onlardan biri mi? İşte tam da o ekranda bahsettiğim da grafik. Bak, bu da onlardan biri mi? Listeye bunu ekleyeceksiniz. Biz gelecekte ekledik. Bu konuşulacak.
2: Biz ekledik bile burada. 2028 öncesi 2026 fon soruşturması.
0: Şimdi bak,
2: yalanları.
0: FETÖ dedik ya. Az önce görüntüleri seyrettim. Hani Atatürk'ün arkasına saklanarak, onları da böyle masa üzerine öne çıkararak söylenen sözler ciddi komedi. Şimdi siyasette uğraşıyorsun. Sayın Özdağlı'dan bahsediyorum. Ve diyorsun ki kardeşim elimde delil var, belge var ve bununla ilgili de kamuoyuna çıkıp birini karalayacağım. Biri hakkında iddialarda bulunacağım. Ya burada sıradan yeni mesleğe başlamış gazeteci bir haber elde ettiğini teyit etmek için 50 yere gidiyor. Doğru mu değil mi? Boşa düşer miyim, düşmez miyim? Birinin günahını alır mıyım, almaz mıyım? Bu muhasebe yapılırken koca siyasetçi olarak kendini konumlandıran kişi anlamadan, bilmeden, dillendirmeden veya dinlemeden nasıl, hangi akıl ve cesaretle öyle çıkıp da bütün kameraları toplar? Üstelik bak, her insan kıymetlidir devlet nezdinde ama devletin yönetiminde en üst kadroya tutturacağın bakanlar kurulu diyoruz ya, o kuruldan bir kişiye rahatlıkla böyle tutup bu iftirayı atabiliyorsun ve iftira ortalıkta olduğu netleştiği halde de aynı pişkinlikle konuyu farklı yere çekmeye çalışıyorsun. Ben bu aklı anlamış değilim. Ve bu akıllı cesaretle izah edemezsin. Bak, başka bir şey var orada. O ne biliyor musun? Az önce dedin ya FETÖ ile ilişkilendir diye, mağdurlardan biri olarak diye. Şimdi ben görüntüleri seyrettiğimde geçmişe gittim. Yabancı kelime kullanmayı pek sevmiyorum. Dejavu diyorlar ya böyle, hani geçmişte yaşanmış diye. Şimdi aynı şekilde linç edildik. Vay PKK'ya devletin sırlarını sattılar. Vay Yunanistan'a devletin harekat planları satıldı. Kadınları kullandılar, tuzağa çektiler. İşte şantajla belge aldılar. Nerede söylendi bunlar? FETÖ'nün medya organları, Samanyolu, Kanal Türk, Bugün gibi sözde televizyon kanallarında söylendi. Şimdi aynı şekilde büyük pişkinlikle, büyük rahatlıkla çamuru atalım, nasıl olsa bir alıcısı olur. Veya hani biz o zaman el kol bağlı, kendimizi savunacak bir mekanizma yok, A Haber yok o dönemlerde. Nasıl olsa biz medya kanalıyla bu çamuru attık, kesinlikle tutar. Böyle bir mantık yürüdü. Aynı pişkinlik, aynı böyle saldırılarla. Şu geldi aklıma seyrederken,
2: buyurun.
0: Değişen tek şey tarih ve kanal adı mı diye de düşünmeden edemedim. Neden? Çünkü ya birbirinin kopyası olaylar. Şimdi orada gülünecek bir hadise yok. Niye? Ya bir kişinin şerefini, itibarını ele almışsın ya. Onu hedef almışsın. Böyle gülerek işte yanlışlık olmuş bilmem ne denecek bir konu değil. Ama yani nereye güvenirler, nasıl bir cesarettir, nasıl bir akıldır hala anlamakta zorlanıyorum. Çok büyük bir rahatlıkla olabilir böyle şeyler deyip kedidir kedi deyip geçebiliyorlar.
2: Güvendikleri nokta bir yabancı istihbarat, bir ülke, bir grup, FETÖ'nün de ötesinde, FETÖ'yü yönlendiren de elbette. Bunu zaman zaman konuştuk başlıklarımızda değerlendirirken. Olabilir mi? Böyle bir düşünceniz olur mu?
0: Ben zaten bak şöyle bir örnek vereyim.
1: Bir
0: bahsettiğim konuyla ilgili yaşanmışlıklardan örnekler verdim.
2: Buyurun. Buyurun.
0: O zaman da halktan, dışarıdan desteklenen, dışarıdan beslenen ama içeride dışarıya askerlik eden, hizmetkar eden, hizmetkarlık eden bir yapı, bir kadro vardı. Şimdi bu tür olayların mesela TC'den bahsediyor, belge diyor vesaire. Bir de çok ilginç bak, Ümit Özdağ diyor ki biz

0: diyor. Orada işlem yapanların listesini ele geçirdik diyor. O liste üzerinden diyor işte sorguladığımızda diyor bakana ulaştık diyor. İddiası bu. Şimdi sormazlar mı? Hangi sıfat ve hangi akılla ve kim tarafından size bu listeler ulaştırıldı? Ki bunlar soruşturmada gizlilik kararı var yok bilmiyorum ama olduğunu hatırlıyorum.
1: Yani Özgür Özel de sızdırma diyor zaten. Sızdırma. Sızdırılıyor.
0: Şimdi bu durumda sana bunu kim sızdırdı? Bu sorulara cevap aradığında gene aynı adrese gidiyorsun. Acaba mutfakta kim var diyorsun.
1: Ay birisi sızdırsa Altın. Bile doğru bilgi veremiyorsun.
2: Tabii. Sızdırılana ben... kontrol etmek. Zafer Şahin buyurun.
3: Ya şu tablo geçmeden aslında bir şey söylemek istiyorum. Tabloyu
2: bir daha dönelim tabloya. Buyurun.
3: Bakın orada kritik böyle dönüm noktaları var. Şimdi Türkiye tarihini incelediğinizde şunu görüyorsunuz. Hiçbir cumhurbaşkanlığı seçimi kavgasız, gürültüsüz olmamış.
2: Doğru.
3: Ve cumhurbaşkanlığı seçimini yani devletin başında oturacak kişiyi seçeceğimiz seçim öncesinden bir yıl önce hep düğmeye basılmış. Bir buçuk yıl. Bu hiç değişmiyor. Mesela 2007 yılını hatırla. Şimdi rahmetli oldu. Rahmetli Deniz Baykal. Kendisi milli bir politikacıydı. Ama o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a böyle parmak salladığı bir uyarısı vardı. Ne diyordu? Sakın ha diyordu. Sakın ha. Aklından geçirme. Neyi aklından geçirmesin Erdoğan? Cumhurbaşkanı olmayı. Ne zaman? 2007 seçimlerinden önce. Ne oldu sonra? 367 krizi çıktı. Çıkartıldı Sabih Kanadoğlu marifetiyle. O kriz aşıldı ama ne yaptı sivil siyaset? Belki de ilk kez Erdoğan'ın cesaretiyle Cumhurbaşkanı'nı milletin seçmesi kararı o süreçte alındı bir referandumla. 2014 yılı öncesinde bak yine bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Abdullah Gül'ün görev süresi doldu. 2013 yılının Mayıs ayında gezi olaylarını çıkarttılar. Bak lütfen açık kaynaklardan insanlar baksın. Gezi olayları başladığında bu ülkede döviz kuru ne? Tabii. Faiz ne? Enflasyon ne? Tarihin en düşük seviyesinde. Buna rağmen sokak hareketleri üzerinden seçilmiş iktidar devrilmeye çalışıldı. Amaç neydi? 2014'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyorlardı. Geziden hemen sonra hatırlarsın Ricardione diye bir ABD büyükelçisi vardı. Adam sonra yalanladılar onu ama bunu söylediği biliniyor. Bir imparatorluğun çöküşüne şahitlik edeceksiniz dedi bazı gazetecilere, bazı kullanışlı iliştirilmiş gazetecilere. Ne gördük? 17-25 kumpası geldi. Ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimine 7-8 ay kala, yerel seçime 3-4 ay kala. Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet Erdoğan'a yürü dedi, %52 oy verdi. Sonra Türkiye'ye hızlandırılmış bir kaos senaryosunu uyguladılar. Terör olayları, büyük şehirlerde patlayan bombalar ve bu FETÖ'cü darbeye kadar gitti. Şimdi 2018'i hatırla, ekonomik darbe girişimleri başladı. 2023 öncesinde ekrana yazmış arkadaşlar meşhur 128 milyar dolar ne oldu yalanını servis ettiler. Bu süreci henüz çok taze olduğu için hepimiz çok yakından yaşadık. Türkiye tarihinin açık ara en gerilimli cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birine gittik. 2018-2023 arasından bahsediyorum. Orada Coşkun Başbuğ'un hatırlattığı şey olmuştu. Biden daha ABD başkan adayıydı ve dedi ki ondan Suriye'de yaptıklarının hesabını soracağım. Ondan dediği kimdi? Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ne yapmıştı Erdoğan Suriye'de? Kendi ülkesinin toprak bütünlüğüne hedef alan bir büyük projeyi boşa çıkarmıştı. Nasıl yapmıştı? Askeri operasyonlarla ve güçlü siyasi liderlikle. Şimdi yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. 2028'de yine tam bir buçuk yıl kala düğmeye bastılar. Şimdi sana bir şey okuyacağım.
2: Buyurun.
3: Bak 14 Ağustos 2026 AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesi. Daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Bak her şey aslında bu cümleden sonra başladı. Yani Erdoğan'ın devam kararını açıkladığı bir konuşmaydı aslında o. Aday olacağını ilan ettiği bir konuşmaydı. Bundan sonra o kaos senaryosu hızlı bir şekilde gündeme alındı. Ha bunu söyleyince ya sen fon meselesini niye konuşmuyorsun? Ya fon meselesi bu işin saç ayaklarından bir tanesi. para hırsı, gözünü para hırsı bürümüş açgözlü siyaset ve bürokratik elitin zafiyeti kayıt altına alınmış. Bunlar üzerinden ileride Türkiye'ye çekilecek bir operasyonun zemin taşları döşenmiş. Burada amaç çok nettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasını engellemeye çalışıyorlar. Neden engellemeye çalışıyorlar? Bir cümle. Buyurun. Çünkü tarihin bu döneminde kendi ülkesinin çıkarlarını önceleyen güçlü bir siyasi kişiliği bu ülkede istemiyorlar. İşin özeti budur. Onların dayattığı, onların çizdiği istikamette kalacak bir isim istiyorlar Türkiye'ye. Yeni bir siyasi yapı istiyorlar.
2: Peki Zafer Şahin,
0: ben bir ilave edeyim mi? Zafer Şahin son 25 yılda AK Parti dönemindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini söyleyince flashback yaptı kafamda. Meclisin üzerinden tayyare uçurdular, muhasara altına aldılar.
2: Doğru.
0: Cemal Gürsel'i seçecekseniz seçin, seçmiyorsanız bir darbe daha yaparız diye Çankaya protokolü, herkes girsin baksın internete, Çankaya protokolü imzalattırdılar. Çünkü neden? 60'ta darbe yaptılar. 61'de yaptıkları seçimden Demokrat Parti'nin devamı partiler çıktı.
2: Doğru.
0: Dediler gelin bakalım, siz öyle yok, imzalayın. Cemal Gürsel'i imza seçeceksiniz. Seçim gününde toplanıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Loca'da kurmay albay üniformasıyla askerler kösele ayakkabılarını oradaki milletvekillerinin kafasına fırlatıyor. Yani çok güzel bir nokta bu. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı üzerinden bir vesayet sistematiği yürütülüyordu. 2014 ile beraber bu ortadan kaldırılıp 17'de de Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçince ellerindeki en değerli vesayet sistematiklerinden birini yitirmiş oldular.
4: Peki, yani bak şunu buyur, da ben ekleyeyim. Hani her seçim en kritik diyoruz ama gerçekten.
2: Hayır, tam onu soracaktım. Zafer Şahin'in bıraktığı noktada Zafer Şahin böyle şöyle bir ifade kullandı. Etrafımızda yaşananlarla ilişkilendirildi ve bu seçimin Başkan Erdoğan'ın varlığı ve bundan sonrasında Türkiye'nin geleceğiyle ilgili öneminden bahsetti. Buyurun. Ekleyeceğiniz varsa alayım.
4: Haktan, önümüzdeki süreçte bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı bekleyenler. Bir, yeni bir kutuplaşmadan bahsediyoruz. Çok kutuplu dünyadan bahsediyoruz ve bu kutuplu dünyada da yeni oluşumları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi en kritik şey Sayın Erdoğan'a hedef alanlar için, Türkiye'nin ilerlemesini engellemeye çalışan küresel çete, emperyalist veya siyonist cephe için en tehlikeli şey, bir, bölgede İslam birliğini sağlayacak bir oluşum. İki, Türk dünyasını bir araya getirecek bir oluşum. Üç, güçlü bir Türkiye'nin bölgesel güçten küresel güce evrilecek bir sürece doğru koşması. Bu şey kabus. Bir, İslam...
2: Mekke İttifakı.
4: Mekke İttifakı. Şimdi üç devlet arasında başladı. Göreceksin, çok dantel gibi işlenerek gidiyor. Ağır, oturaklı ama çok da süratli gidiyor. Bu seçim sonrası. Üç ülke, altı ülke. Altı ülke, on ülke. On ülke, yirmi. Bir anda yeni bir İslam İşbirliği Teşkilatı. Bir öncekini öldürdüler. Sadece İslam kaldı geriye. Ne teşkilatı var, ne bir işbirliği var. Şimdi bu yeni oluşum bütün dengeleri yerle bir edecek. Kim bunun tetikçisi, koçbaşı? Sayın Erdoğan. Geldik Türk dünyasına. Devasa bir Türkistan. Bir araya gelecek Türk devletleri. Bunlar bir ayağa kalkarsa halimiz nice olur diyen Batı. Bunun koçbaşı kim? Gene Sayın Erdoğan ve Türkiye. Güçlü Türkiye'yi, ayağa kalkan Türkiye'yi, savunma sanayinde yani destan yazan, dünyada önümüzdeki 3-5 sene içerisinde Amerika'nın yerini alacak olan bu konuda ülke kim? Pazar anlamında, satış anlamında, üretim anlamında Türkiye. Peki bunun başında gene koçbaşı kim? Sayın Erdoğan. O hedef olmasına ben mi olayım? Sen mi olasın? Dolayısıyla mutlaka bir şekilde engellenmesi lazım. Şimdi önemli bir vurgu yapacağım.
2: Buyurun.
4: Bana göre bu daha ilk fon krizi. Seçim yaklaştıkça, süreç sona doğru gittikçe daha yeni oyunlarla ve tezgahlarla karşılaşma riskimiz var. Amana uyanık olalım. Çünkü bakın bu en kritik seçim. Yani bu hani final sahneler, bu bahsettiğim oluşumlarda Türk dünyası, işte İslam dünyası, Türkiye'nin alacağı pozisyon. Dolayısıyla bu yeni lider olması, Sayın Erdoğan'ın aday olması, tekrar seçilecek olması yeni bir 5 yıl, 10 yıl demektir. Ve o da Batı'da birçok konunun iflası demektir. O nedenle peki, mutlaka engellenmeli. Mantığı böyle kurmuşlar. Burada ilk PİM'le birinci ilk hareket

0: hareketi, dalgayı başlattılar. Önümüzdeki süreçte çok dikkat edelim. Ben yeni dalgaların olma ihtimalini olası görüyorum. Aman dikkat diyorum.
1: Peki, çok önemli bir vurguyla sözlerini tamamladı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının engellenmesi projesi. Yani bu fon konusu da olabilir, başka konular da olabilir.
1: Bu daha başlangıç dedi.
2: Tabii şöyle.
1: Önümüzdeki yani günlerde
2: bu belki var olan bir krizdir zaten. Bir yerde pişirilmiştir. Ama bu krizin yani aslında yargı eliyle ve gene devletin mekanizmalarıyla rahatlıkla çözülebilecek olan sorunun bir sistem krizine dönüştürülüp Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasını engelleme yönünde bir plana bir anda dönüşür. Yani baştan da planlanmış olabilir, sonra da buna gelebilir. Burada kritik bir nokta var, bakın hep söylediğimiz şey, dünya koşar adım bir büyük savaşa gidiyor.
1: Doğru.
2: Bir büyük savaşa gidiyoruz. Büyük savaşı iki kez gördük. Şu an bölgesel savaşlar yaşıyoruz. Büyük savaş demek küresel ölçekte bir savaş demektir. Bölgesel krizlerin ötesinde konjonktürel durum üzerinden ülkeler arası, dünya genelinde bir hesaplaşma anlamına gelir. Bakın, son büyük savaşta yani 2. Cihan Harbi'nde zararlı çıkan ülkeler var, karlı çıkanlar var. En karlı çıkan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir.
1: Doğru.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan karlı çıktı. Yani bir koydu, on aldı. Kendini korudu. Yeni kurulan düzen de kendi düzen oldu. Bunun bir numaralı sebebi 1933-1945 seneleri arasında ülkenin Franklin Delano Roosevelt gibi çok önemli, çok güçlü bir başkan tarafından yönetilmiş olmasıdır. Yani ABD diğer ülkelerin aksine savaşa çok ciddi şekilde hazırlandı. Hem siyasi anlamda,
1: 1929 krizinden hemen
2: 29
1: çıktıktan
2: krizinden
1: sonra
2: 29 krizinden çıkaran kişidir zaten. Doğru. Roosevelt aynı zamanda 45'e kadar ülkeyi yönetti. Sonra da Truman geliyor biliyorsunuz. Amerikan düzeninin kurulmasının mimarı, ülkeyi büyük savaşı görüp onu hazırlayan Roosevelt'tir. Ama mesela şeyde Fransa'da Lebrun hükümeti vardı. Demokratik ittifak falan dedi. Lebrun hükümeti de işte, o da kaç yıl bilmiyorum, 8-10 yıl kaldı. Onlar da savaş gelmeyecekmiş gibi, yani son derece gevşek bir yapıyla hazırlandılar. Nazilerin Fransa'yı tepe taklak etmesi birkaç hafta sürdü.
1: İngiltere'de yani de çok benzer
2: İngiltere'de Chamberlain hükümeti vardı.
1: Getirip o belgeyi Hitler'le anlaşmasını havaalanında gösterdi, o da fark edemedi.
2: Chamberlain hükümeti de İngiltere liderliği Amerika'ya kaptırdı. Çünkü Chamberlain hükümeti 10 yıldan fazla kaldı. Bunlar İngiltere ve Fransa yaklaşan savaşa doğru düzgün hazırlanamayan ülkelerdi. Bedelini çok ağır ödediler. Amerika ise, ABD ise bugünkü Amerikan üstünlüğünün sebebi de aslında ta o zaman 8-10 yıllık süre zarfında Franklin Delano Roosevelt'in başkanlık dönemidir. Türkiye için bu 5 yıl çok önemli. Yani bu 5 yıl herhangi bir 5 yıl değil. Yani 2002-2007 değil. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan başka zamanlarda iktidar oldu. Ülkeyi yönetti. Kaç yıldır ülkenin başında. Fakat bu 5 yıl hepsinden daha kritik. Yani bu çok kritik dememizin asıl sebebi budur. Çünkü dünyada çok kritik bir döneme giriyoruz.
1: Önemli başlıklar aslında geride bıraktığımız yayın boyunca zaman zaman atıfta bulunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dava. O dava ile ilgili önemli bir günde arkadaşlarımdan şimdi rica edeceğim. Peşi sıra o itirafları, açıklamaları ekranlara getirecekler. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında sanık iş insanı Ali Nuoğlu'ndan rüşvet itirafları geldi. Şunları anlattı. İki villa değeri 480 milyon lira karşılığında verilen para 15 milyon lira. Ali Nuoğlu Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki iki villayı İmamoğlu inşaatta devrettiğini anlattı. Güllüce Tarım Şirketi'ni villayı almak amacıyla kurduk dedi. Fatih Keleş'e 4.8 milyon dolar ödeme var. Başkanın bilgisi olur tabii ifadesi de kullanıldı. Şimdi Güllüce Tarım Şirketi ile ilgili villaları devretme talimatını Tuncay Yılmaz'dan aldığını belirtti. Sürecin İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yürütüldüğünü söyledi. Fatih Keleş'e 4.8 milyon dolar ödeme ile ilgili parayı devam eden işlerde sorun yaşamamak ve alacaklarını zamanında alabilmek için verdiğini söyledi. Ve başkanın bilgisi olmadan bunlar olmaz ki ifadesinde de, başkanın bilgisi olur tabii, bilgisi olmadan bunların olması mümkün değil dedi. Şimdi bu başlığa dair Zafer Şahin'in yorumlarını alacağım. O atıfta bulunmuştu ama hemen Ongun Medya AŞ'e ile ilgili görselimizi de ekranlara getirelim. Oradaki rüşvet iddiaları ile ilgili görselimiz var, onu da paylaşalım. Sonrasında tüm bu başlıkları hep birlikte sorayım. Zafer Şahin'e, Ongun Medya AŞ'de rüşvet çarkı kurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının son duruşmasında iş adamı Cüneyt Yakut'un Murat Ongun'a verdiğini söylediği 10 milyon liralık çek damgasını vurdu. Yakut'un açıklamaları sonrası söz alan tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş

0: Pınar Türker geçmişte Ongun'la arasında geçen bir görüşme anlattı. Bu önemli. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim. Bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum, hiç görmedim dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş dedi Fatoş Pınar Türker. Son olarak da Ahmet Sarı İBB itiraflar görselimizi açalım. O da ekranlara gelsin. İBB davasında haraç itirafı, itirafçı müteahhit Ahmet Sarı 229 milyon lira haraç verdim dedi. O ifadelerine duruşma savcısı Ertan Yıldız 60 milyon lira, Fatih Keleş'e de 169 milyon lira doğru mu dedi. Ahmet Sarı da bu ifadeyi doğrudur diyerek kabul etti. Haraçta bir zorlama unsuru olması lazım. Siz nasıl bir zorlamaya maruz kaldınız da para verdiniz sorusu geldi. Hemen diğer sayfayı ekranlara getirelim. Bir zorlama. Benim bir geçmişim var. İşimi elimden aldılar. Ertan Yıldız'ı çok iyi tanıdığım için, nasıl acımasız bir adam olduğunu bildiğim için resmen Ertan Yıldız benden haraç aldı. Zorla aldılar dedi. Para teslim süreçte nasıl gerçekleşti sorusuna da Ahmet Sarı, Ertan Yıldız'la telefonda görüştük. Kendi şoförünü gönderdi. Garajından verdirdim. Fatih Keleş'e verdiğim para ise Bakırköy'deki bina ile Florya'daki yerlerine götürüp teslim edildi dedi. Çok çarpıcı ifadeler, çok çarpıcı itiraflar ve iddialar. Zafer Şahin, aslında bir girizgah yapmıştınız. Sizin söyledikleriniz ek olarak da ben bunları ekranlara getirdim. Var mı ekleyeceğiniz bu nokta ile ilgili yorumlarınız? Sözü bir kez daha size bırakayım.
1: Halktan, bu villa olayı var ya. Aslında normal şartlar altında bu İBB dosyasının en öne çıkması gereken ayrıntısı. Fakat hani sabahtan beri konuştuğumuz gazeteci arkadaşlarımız var ya, bunların hiçbiri bu konuda ağzını açıp tek laf etmedi. Ben bu konuda iki tane yazı yazdım. Bunlardan biriyle ilgili İmamoğlu'nun avukatları beni dava etti. Hala o dava devam ediyor. Şimdi gelinen noktada Ali Nuhoğlu açık açık bunu kendisi bir kez daha itiraf ediyor. Zaten biz bunu nasıl öğrenmiştik o zaman? Yine Ali Nuhoğlu'nun yaptığı açıklamadan öğrenmiştik. Bak, tane tane çok uzatmadan okuyacağım. Şimdi Nisan 2021... Ali Nuhoğlu bu Güllüce Tarım AŞ adlı şirketi kuruyor. 50 bin lira sermaye ile kuruyor Halktan. Ve bu şirketin ilk işi ne oluyor biliyor musun? Emirgan'da 3 tane villa var. Bunları 32 milyon liraya bu şirketin üzerine alıyor. Bak, 32 milyon liraya 3 tane villayı Güllüce Tarım AŞ'nin üzerine alıyor. Ne zaman? 2021'de. Ta ki Mart 2024'e kadar, yani İmamoğlu'nun ikinci kez seçildiği tarihe kadar bu şirketin hiçbir işlemi yok. Bu şirket boş boş duruyor. 2024'te önce şirketin sermayesi 46 milyon 800 bin liraya çıkartılıyor ve asıl bomba şimdi geliyor. Nuhoğlu bu şirketi 15 milyon liraya, bak 15 milyon liraya İBB başkanının ailesine devrediyor. Bak, şirketin üzerinde
0: bir de bunlar resmi kayıt.
1: Var.
0: Doğru.
1: Şirketin sermayesi 46 milyon 800 bin lira. Fakat şirket 15 milyon liraya İBB başkanının ailesine devrediliyor. Böylece bak, orada yazmışsınız, iki tanesi 480 milyon lira olan villalar İBB başkanının aile şirketine geçiyor. Ya Allah aşkına, bunu görmeyen biri gazeteci olabilir mi? Arkadaş, siz bu konu üzerine herhangi bir yorumda bulundunuz mu? Bu nedir diye sordunuz mu? Hani şimdi fon skandalının peşinden gidiyorsunuz ya, biz de gidiyoruz, biz de yazıyoruz. Fatma Betül Sayan Kaya'yı ilk istifaya davet edenlerden biri benim. Yusuf Alabar da aynı şekilde, Gaffar Yakınca aynı şekilde. Peki kardeşim, siz bunları niye görmediniz? Ya gözünüzde bir problem mi vardı? Hani gazetecisiniz ya, objektifsiniz ya. E bak, bu da kamunun parası, bu da milletin parası. Sonra ne oldu Halktan biliyor musun? Bu devirden sonra Nuhoğlu'nun şirketine İBB'den 2.1 milyar liralık iş veriliyor. İhale veriliyor. Ya Türkiye bunları yaşadı. Bu soygunlara sen kulağını kapatacaksın, gözünü kapatacaksın, üç maymunu oynayacaksın. Sonra ben işte yolsuzlukların hesabını soruyorum. Hayır, sen yolsuzlukların hesabını falan sormuyorsun. Sen tamamen bir siyasi partinin belediyelerdeki hortum düzeninin savunuculuğunu yapmışsın. Benim bu Nuhoğlu'nun ifadesinden çıkardığım sonuç taslaman bu. Yani hem yolsuzluk boyutu var, hem de medya boyutu var.
0: Peki... Yusuf Alabar'da.
2: Şimdi biraz önce söylemiş olduğum vadebatizm vardı. bunu yapmıyoruz ama şunu söylemek herhalde bizim de sevgili Zafer'in de söylediği gibi hakkımız. Ya kardeşim, Ali Nuhoğlu'nun ve diğerlerinin yapmış olduğu açıklamalar bu kadar aşikarken ve gözyaşları içerisinde bir hanımefendi, biz burada kaç aydan bu yana yatıyoruz, ben size sormuştum, Murat Ongun şu şahsı tanımıyorum demişti, meğerse birbirinizden para alışverişi yapıyorsunuz diyerek mahkemede gözyaşları içerisinde sorular sorması, sualler tevcih etmesi hiç merakınızı celbetmiyor olmalı ki üç maymunu oynuyorsunuz. Ne görüyorsunuz, ne duyuyorsunuz, ne de konuşuyorsunuz. Bugün gerçekleşen mahkemede Murat Ongun'a 10 milyon TL verdiğini iddia eden kişi mahkemede açıklama yapınca yine aynı medya AŞ'de genel müdürlük koltuğunda oturan, biraz önce işte şey vardı,
0: hanımefendi.
2: Hanımefendi, ben bunu Murat Ongun'a şu şahsı tanıyor musunuz diye sorduğumda tanımadığını söylüyordu. Meğerse birbirinizden 10 milyon lira para almışsınız, bunların da belgelerini diğer şahıs vereceğini söylüyor. Şimdi kardeşim, kusura bakmayın ama bunlara kör olanların edecek kelamlarının olmaması lazım. Ya da başka bir şey. Ya siz peştemaliyle Uşaklı'nın parasını yiyen adamı partinin önüne 3,5-4 ay boyunca koyamadınız. Adam konuşur diye. Burada bir hafta içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı kapının önüne koyuldu. Peştemalliye ses çıkartamayanlar arabanın arka koltuğunda namüsait fotoğraflar çekip sevgilisine gönderip mesaj atanlara tek kelam edemedikleri gibi kayıtları bir çıkarttık ki ben yürüyen parayım bebeğim diye mesaj gönderen Menderes belediye reisine otobüsün üstüne çıkmışsınız. İçişleri Bakanı olur bundan diyorsunuz. Özgür Özel söylüyor. Özgür Özel söylüyor. Şimdi millette kantara koyar kardeşim. Yolsuzluk olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olabilir. Başka yerde de olabilir. Usulsüzlük olabilir. Kanunun boşluklarından birileri yararlanabilir. Burada ortaya koyduğunuz tepki sizin aslında üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi maksadınızın olduğunu rahatlıkla bize gösteriyor. Benim içimi, madem üzüm konusu, bağcı konusu açıldı. Buyurun. Bu konuda en çok rahatlatan son zamanlardaki en içime sinen paylaşım, Sayın Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada milletin bağından üzüm yiyenden pekmez olarak geri alınacağını söylemesi oldu. Bak, milletin bağından bir dal üzüm yiyenden bu işi pekmez olarak geri alacağını söyleyen yaklaşım oldu. Biz buna bakarız, bunu söyleriz, bunu konuşuruz ve hiçbir usulsüzlüğün, hiçbir yolsuzluğun üstünde de oturmayız. Oturmayız. Şimdi Zafer Şahin söyledi, bir kez daha tekrar edeyim. Buyur. Biz daha o istifalar gelmeden gereği yapılsın dedik. Duruyor kayıtta. Dolayısıyla artık konu elbette vatandaşın takdirine kalmış bir konu. Bu türden bir olumsuzluk olduğunda kim nasıl davranıyor?
0: Gaffar Yakınca açıklamalar, gündem öyle yoğun ki bu açıklamalarda çok fazla yer almadı basında. Şimdi açıklamalar derken itiraflar ve iddialar çok uzun süredir devam ediyor o davanın içerisinde ama bu açıklamalarda gündemde önemli bir başlık olarak yer almalıydı. Ama biz de yayınımızda maalesef diyerek söyleyeceğim, başka iftiralarla ilgili konuları gündeme taşımak durumunda kaldık. Türkiye gündemin önemli başlıklarından biriydi bu da. Ne dersiniz, bu yorumlarınızı almak isterim.
3: Bu villalar konusu, dava konusu, yani Boğaz'daki bu çok mütekamil evler bu arada bunlar. Öyle yani villa dediğim, şimdi böyle ikiz villaya da villa deniyor. Yani 2 artı 1
0: 480 milyon lira.
3: Tabii 2 oda bir salon eve de villa diyorlar yani. Şimdi yapılıyor öyle. Bunlar gerçek anlamıyla villa. Bayağı teşekküllü yerler. Bu haber oldu biliyorsunuz.
2: Aslında konu villa da değil, trilyonluk da olabilir.
3: Tabii.
2: Nasıl elde edildi? Çünkü hiç kimsenin servetinin düşmanı değiliz.
3: Zaten ondan oraya geleceğim zaten. Evet. Şimdi
0: buraya açabiliriz sabah, arkadaşlar. Sabah rica ediyorum o görseli. Belki
3: sabah
0: biz de buradan
3: bunu haber yapmıştı. Bunlar haber yapıldı. Gündeme getirildi, konuşuldu. Bizler de yazdık, çizdik bunları. O zaman soruldu. Ekrem İmamoğlu'da soruldu. Denildi ki efendim bu villalar nedir denildi. Benim değil ki, benim villam yok. Şirketin villası onlar dedi. Biz de o zaman dedik ki ya arkadaş sen bizim aklımıza dalga mı geçiyorsun?

0: bu villaların önünde 3040 metrekare büyüklüğünde bir ağaçlık alan vardı.
1: 155 milyon.
0: Villaların manzarasını kapatıyor diye İBB o ağaçlık alanı 156 milyon lira ödeyerek kamulaştırıyor.
1: O dönemin bakan parasıyla 156 milyon. Ağaç
0: şirketine sudan ucuz bir bedelle önce peşkeş çekiyorlar. Arkasından yine vatandaşın İstanbul'un parasıyla önündeki manzara kapanmasın diye önündeki 3000 metrekarelik alanı da kamulaştırıyorlar.
2: Doğru. Şimdi
0: ve
2: o villaların
0: kimse görmüyor.
2: Peki görüntüleri geldi.
1: Şimdi o villaların yanında villası olan bir arkadaşım mesaj atmış.
2: Buyurun.
1: Zengin bir arkadaşım.
2: Ben de
1: iş insanı, servet düşmanı değiliz diye konuşmuştuk ya, diyor ki o villaların her birinin bugünkü değeri net 15 milyon dolar.
2: 15 milyon dolar
1: tanesi. 3 tanesi 45 milyon 45 dolar.
2: İzleyicilerimiz öyle düşünsün. Şöyle, Güllüce Tarım Şirketi var. Güllüce Tarım Şirketi'ni villa almak amacıyla kurduk diyorlar. Siz dediniz ya hani o şirketin malıydı değildi diye. Villaları devretme talimatını Tuncay Yılmaz'dan aldığını belirtiyor. Sürecin İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yürütüldüğünü de ifade ediyor. Yani önce bir şirket kuruyorlar. Bu şirket o villaları alıyor. Sonra şirketi 15 milyon liraya kendileri alıyorlar. Hı hı. Özette yapılan bu.
3: Yani şimdi burada çok organize bir iş var. Bu bayağı detaylı tasarlanmış bir şey. Yani şöyle değil. Hani bir baklava kutusunun içine bilmem kaç para milyon lira koydu verdi. Ya da efendim bir rezidansın otoparkında aracın içinde buluştular. O ona para verdi. O da ona devletin sırlarını verdi. Hani böyle olaylar gördük ya. Ya da işte bir yerden paralar toplandı. Bir kurye gitti. Müteahhitlerden topladı. Sonra çantalarla valizlerle getirdi. İl binasına getirdi. Para sayma makineleri, kuleler yapıldı. Onları gördük. Bunlar örnekler.
2: Çeşitli, öyle değil bu.
3: Çeşitli bu rüşvet örnekleri, hırsızlık örnekleri. Bunların videolarını izledik. Onlar soruşturuluyor. Ne olacak? Ne oldu? Çıkacak ortaya. Şimdi buradaki ise daha enteresan bir iş.
2: O yüzden biraz anlatmak
3: burada,
2: gerekiyor galiba.
3: Bir defa burada yani itiraflara bakılırsa.
2: Ali Nuhoğlu'nun
3: itirafı üzerinden gidiyoruz.
2: Doğru.
3: Buna bakılırsa buradaki hikaye şöyle gelişiyor. Bir defa rüşvet olarak nakit para verilmiyor. Rüşvet olarak gayrimenkul veriliyor. Madde 1. Yani bir villa, büyük bir ev. Her biri 15 milyon
2: Yusuf
3: dolar.
2: Yusuf Ağabey de söyledi. Bugünkü 15, değeriyle tanesi
3: 750 milyon. 750 milyon Türk lirası Türk demektir. 700, özür dilerim. 450 milyon Türk lirası.
2: 50 ile,
3: pardon,
2: 50 ile yapsan.
3: 750 milyon. Doğru. 750 milyon. 750 milyon Türk lirası. Yani bir tanesi 750 milyon. Dolayısıyla 2 milyar 250 tabii milyon lira takriben tabii değeri olan.
2: Yani hesaplamak bizim burada
4: zorluk çekiyorsunuz ama evet yani bölgeden milyar gelen mesaj bu.
3: Milyar yani milyar öyle çok böyle hayatta görebileceğimiz paralar değil yani. Büyük paralar, çok büyük paralar. Her neyse. Burada rüşvet nakit olarak değil gayrimenkul olarak talep ediliyor. Şimdi gayrimenkul nasıl alınır? Yani şimdi ben size gayrimenkul vereceğim diyelim. Nasıl olacak? Bir satış matış gösterilmesi lazım. Notere gideceğiz beraber değil mi? Yok. Tapuya gideceğiz yani. O devir tapuda yapılıyor yani.
2: Doğru.
3: Tapuda bir hatta devir odaları falan var yani. Orada aldım verdim yapıyorsun. Tapuyu alıyorsun. Rüşvet böyle
2: onun
3: olmaz ki.
2: Harçları
3: o zaman
2: var, başka
3: o zaman
2: var.
3: Rüşvetin belgesi olur değil mi?
2: Evet.
3: Belgelemiş olursun. İzi kaybettirmen lazım. Bunlar şimdi çok cince bir plan yapmışlar. Plan şöyle. Demişler ki biz bunu şahsımıza değil tüzel kişilik üstüne alalım. Tüzel kişilik nedir? Şirket.
2: Evet.
3: Şimdi şirket bana ait. Patron benim. Genel müdür de benim. Ya da istediğim atadığım birisi. Şirket bana ait olduğuna göre şirketin malı da bana ait. Yani ben şirkete sahibim. Şirket de villaya sahip. Bak çok bu kadar basit yani.
2: İmamoğlu inşaata devrediliyor. İmamoğlu inşaatta zaten aile şirketi.
3: Tamam. Şimdi
2: buraya kadar normal.
3: Buradaki Güllüce Tarım hikayesi şu bakın. Güllüce Tarım bu İmamoğlu İnşaat değil, başka bir şirket yani.
2: Evler İmamoğlu İnşaat'a evet devredilecek ama nasıl şimdi, devredildiğini şimdi, anlatıyoruz şimdi.
3: Güllüce Tarım şirketin kendisi devrediliyor.
2: Tabii.
3: Şirketin kendisi devrediliyor. Şimdi Güllüce Tarım işi yapıyor değil mi? Tarım yani.
2: Evet.
3: Tarım. Ne iş yapıyor tarım? Ne yaptın abi? Çiçek mi ekiyorsun sen? Hıyar mı yetiştiriyorsun? Bostanın mı var? Ne yapıyorsun?
2: Evet.
3: Şey mi? Besi çiftliğin mi var? Tavuk çiftliğin mi var?
4: İşte boğaz
3: yumurta mı?
4: Ne
3: yapıyorsun?
4: Belki.
3: Güllüce Tarım, Ali Nuhoğlu diyor ki tarım marım yok arkadaş diyor bak. Bugün savcıya onu söyledi. Doğru. Ne tarımı diyor. Tarım yok diyor. Hayvancılık da yok, tarım da yok, havuç da yok, manda da yok, domates de yok. Ne var? Villa var.
2: Güllüce Tarım'ın sahip olduğu villalar var.
3: Biz Güllüce Tarım'ı bu villaları satın almak için kurduk diyor.
2: Tamam.
3: Bak şimdi hikayeye bak. Yani
4: tabii aralar

0: Rus'taki arkadaşlık ilişkisi dün değil. Yani çok eskiye dayanan bir ilişkileri var Ali Nihoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun.
1: Rüşveti alacak kişi diyor ki bana bunu elden verme, para olarak bana bunu gayrimenkul tapuyla da verme, bana bunu şirketime devrederek de verme, git sen bir şirket kur. Önce bir şirket kur.
2: Adını Güllüce Tarım koy. Adını
0: ben seni şey, sonra alacağım. Şey,
1: sonra o Dallı Güllü Domates Anonim şirketi koy.
2: Tamam.
1: O da Güllüce Tarım yapmış. Bir şey yap yani. Sonra da o şirket gitsin şu 3 tane villayı alsın. Şunları alsın. Tamam. İşaret ettiğim yeri alsın. Bunu yap. Sonra bu iş bittikten sonra evet. O şirketi bana sat. Güzel. Tamam, sat.
2: O şirketi satıyorum ama şöyle bir problem çıkıyor.
1: Şirketin
2: burada.
1: Mal varlığı var.
2: Şirketin mal varlığı var. Şimdi o mal varlığını düşünerek almak lazım.
1: Tamam.
2: Öyle güzel. Bir para teklif şirketin... ederim. Ben de derim ki şirketimin 3 villası var. Sizden istediğimde tamam. Tanesi 15 milyon
1: dolardan, dolardan 45 milyon dolar.
2: 45 milyon dolar.
0: Öyle demiyor.
2: Şey olmasa
1: 2 milyar 250 milyon lira.
2: Evet, verin o parayı ben satayım.
1: Yok şirketi. Öyle değil. Ben sana 50 milyon vereceğim. 2 200'ün de üstüne su içeceksin.
2: 15 milyon lira vermişler.
1: İşte o zamanki 15. Lütfen şimdi demiş. Ben ona 50 yap.
2: 50 dediniz. Tamam.
1: Hadi 100 yapayım ben ona.
2: 100
1: yapayım. 150 yapayım ben ona.
0: Yok yapma canım 100, niye yapıyorsun
1: ya? Olsun 150 olsun. Tamam. 2 milyar 250 milyon liralık gayrimenkulü 150 milyon liraya şirketi satın alarak devralıyorsunuz.
2: Şimdi araştırıldığı zaman da şöyle çıkıyor. Ne aldınız siz? Bir tarım şirketi aldınız. Şimdi tarım evet. Şirketi 100 milyon lira olabilir mi?
1: Olabilir. Olabilir.
2: Ben kimse bunun mal varlığına ne üretti bakmadığı için evet. Anladığım kadarıyla
1: işte ona kim bakar? Ona Masak bakar. Heh. Ona Masak bakar. Masak der ki bir dakika. Siz kamu görevlisiniz, etrafınızda bir şebeke kurmuşsunuz. Yani biliyorsunuz bu çok uzun bir takibat sonucunda çıktı bunlar. Evet. Ve bakın açık söyleyeyim. Burada çok ince bir tahkikat olmasa bu operasyon ortaya çıkartılamaz.
0: Aslında zekice bir plan.
1: Çıkartamazsınız. Yani Masak devreye girmese, savcılık çok gizli bir soruşturma yapmasa, çok gizli bir soruşturma yapmasa, Masak bu arada gerçekten Masak yani destan yazıyor yani son yıllarda. İnanılmaz bir şey yani böyle hani o kadar... Gizli o kadar dokunulmaz dosyalar yapıyorlar ki yani ben şunu anlayabiliyorum mesela dosyada öyle isimler çıkıyor ki mesela şunu anlıyorsunuz ya bu adamlar bu dosyanın varlığını bilseler Masak'a da müdahale etmeye kalkarlar her şeyi yaparlar.
2: Sürem daraldı
1: hiç
2: şunu
1: kimse bir şey yapamazsa Zafer'in söylediği medyadaki tetikçileri var ya onlar yaparlar.
2: Şimdi Yusuf Alabar'da da az önce söyledi. Ekrem İmamoğlu da diyor ki bu villalar benim değil ki.
1: Şirketim diyor. Doğru diyor.
2: Şimdi evet. Öyle mi oluyor?
1: Doğru şirketim doğru. Şirket kimin?
2: Şirkette İmamoğlu.
0: Şirket kimin?
1: Şirkette onun. Tamam. Dolayısıyla şimdi efendim balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağın oldu yandı bitti kül oldu ama sonuçta burada yanıp bitip kül olmuyor. Villalar olduğu yerde duruyor. Villaların 2 milyar küsür değerindeki bu evlerin sahibi İmamoğlu Güllüce Tarım. Güllüce Tarım'ın sahibi
2: İmamoğlu İnşaat,
1: onun sahibi Ekrem İmamoğlu ve bu bütün bu mekanizma neden böyle olmuş? Hani bir borç mu varmış, birisi birine bağış mı yapmış falan sorusunun yanıtını da bize bugün itibariyle Ali Nihoğlu veriyor. Ali Nihoğlu diyor ki bu operasyonu rüşvet vermek için yaptık. Rüşvet vermemizin sebebi İSKİ'deki çok yüklü miktarda alacağımızı alabilmekti. Yani İSKİ'de bundan alacakları varmış, İSKİ'ye iş yapmışlar. Oradan bu parayı alabilmek için bu rüşveti vermişler. Bunu almazsan, bu villaları bana satın almazsan, bu rüşveti vermezsen alacaklarını vermem demişler bunu. Ama ben burada şu soruyu da soruyorum gazeteci olarak. Vazifemiz o, onu soralım. Bu yüklü alacaklar nasıl oluştu acaba? Yani o dönemin belediye başkanıyla böylesi ilişkilere girmiş olan iş insanı. Öyle ya bu kadar çetrefil ilişkileriniz var. Tahsilatı yapmak için acaba ihaleyi alırken de böyle ilişkileriniz var mıydı?
0: Çünkü bu soru
1: bence haklı, bu soru da sorulmalı.
0: Bu soru haklı bir sual. Doğru. Çünkü Ali Nuhoğlu'nun kardeşi Kadıköy Belediye Başkanı iken Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü Belediye Başkanı aralarında daha öncesinden de bir tanışıklık, ilişki bağı var.
2: Ve inşaat şirketi, Nuhoğlu İnşaat evet. Şirketi de var ya ve şöyle inşaat tabii, şirketi hani olarak da bir şimdi, ilişki.
1: Ya tek başına tanışıklık belki bir şey ifade etmez ama tabii, şimdi tabii, burada bir itiraf
0: sadece
1: var.
0: Sadece olanı,
1: tabii,
0: olanı tabii. Söylüyorum.
1: Evet, burada burada bir itiraf
0: anlamında
1: var.
0: Değil.
1: İtirafta diyor ki ben rüşvet verdim. Ne için verdin? Çok yüklü miktarda alacağımı almak için. O zaman ikinci soruyu da ben soruyorum. Diyorum ki kardeşim çok yüklü miktarda alacaklar oluşurken de böyle bir ilişki oldu mu acaba aranızda?
2: Şimdi şöyle bir iddia olabilir. Gerekir. Haberi var mıdır yok mudur diye. Onda da şöyle bir şey söylüyor Ali Nuhoğlu. Cebeci Maden Sahası. Şimdi konular çok uzun olduğu için.
1: Mahmut Övür yazdı onu evet. Sabahta. Cebeci Maden Sahası.
2: Sürecinde ilk, evet. Fatih Keleş İbrahim Bülbüllü ve Murat Gül İbrahimoğlu'nun ana aktörler olduğunu söylüyor. Başkanın bilgisi olur tabii. Bilgisi olmadan olmaz ki ifadelerini de mahkemede kullandığını biliyoruz.
3: Ya bunu söylemesine gerek var mı?
1: Şimdi bu tabii
2: Sürem, tamam.
1: Burada son yani cümle. Savunma şunu da söyleyebilir. Hani başkanın ilgisi yok. Ya ilgisi var mı yok mu kısmı mahkeme onu takdir karar eder, karar verir. Ama şunu görelim, şunu görmemiz lazım. Buradaki rakamlar çok büyük ve işler geliyor bir yerde İmamoğlu inşaata dayanıyor. Tamam, orada öyle bir durum yani, var yani.
2: Benden habersiz alındı belediyede benim
1: ama bana verildi.
2: Noktasında sen en azından inşaat şirketine devredildiği zaman.
1: Tamam, Gafar'dan habersiz alındı ama Gafar'a verildi yani.
2: Evet.
1: Yani mal benim olunca yani herhalde benim ya. Oldu yani. Bak, değil mi? Öyle bir tuhaf bir şey çıkıyor. Tamam.
3: Bu süreçte hani dedin ya maalesef en sona bırakmak zorunda kaldık diye. Evet. Bu konu gündemden düştü. Düştüğü için de böyle pervasızca işi başka yerlere getiren bir akıl yürüyor. Özgür Özel herhalde bunlara verecek bir cevabı vardır.
2: Çok teşekkür ederiz Coşkun Başbuğ. Çok teşekkür ederiz Gaffar Yakınca. Yusuf Alabar da çok teşekkür ederiz. Zafer Şahin Ankara'daydı. Zafer Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun yayınımıza katıldı. Değerli görüşlerini paylaştı. Veda edeceğiz ama veda ederken Başkan Erdoğan'ın 2020 yılında paylaştığı, 98 yılında kaydedilen bir video var. O videoda bizi kolay kolay yiyemezsiniz diyor. Onu da böyle çok nüktedan bir ifadeyle söylüyor. Kendine has üslubuyla. Biz noktayı koyacağız. O video ekranlarınıza gelecek. Ardından yayınımız sürecek. Tahir'inden sizlerle olacak. Mutlu geceler efendim.
4: Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemez. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemez.

0: Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Lola'nın bir yapay zekanın bir hastanın ilacını baştan sona reçete etmesine ilişkin ilk ABD onayını az önce aldığını duyurmaktan gurur duyuyorum.
3: Muayene etti.
4: Hem iftira attı, hem özür dilemedi, hem de istifa etmedi. Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'la pişkin siyasetine nasıl devam etti? İftira siyasetinin medya ayağı da farklı değildi. Muhalif gazeteciler peş peşe yalan kampanyası başlattı. Öyle ki atacakları iftirayı canlı yayında kendileri bile unuttu. Sözcü TV yayınında gazeteci İsmail Saymaz'ın eli ayağı nasıl birbirine dolandı? CHP'den yeni partiye geçişin faturası 500 milyon lira mı? Parti envanterindeki hasar tespiti tamamlandı. Araçların hurdaya terk edildiği, 12 ilçede tabelaların değiştirildiği iddia ediliyor. Peki bu tablonun sorumlusu kim? Muhalefet iftira kampanyalarıyla uğraşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ise yeni hızlı tren hattı açılışı vardı. Makinist koltuğuna geçti, hizmet siyasetinden arta kalan vakitte muhalefete cevap verdi. Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
5: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Bugün de saatler 2'yi gösterene dek Türkiye'nin konuştuğu gündem başlıklarıyla karşınızda olacağız. Şimdi Türkiye aslında yakından takip ettiği bir konu var. Fon soruşturması. Ama bu fon soruşturması hem idari hem de yargı aşamasında tüm detaylarıyla devam ederken, takip edilirken, hatta bu soruşturma derinleşirken birileri maalesef ki bu soruşturmayı bulandırmaya çalışıyor. Belki de asıl faillerin önüne geçmeye çalışıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Tanıdık bir yöntem. Hemen her seçim döneminde aslında Başkan Erdoğan'a yönelik yapılan saldırılara çok benzeyen bir yöntem kullanıyorlar. Yalan siyaseti, iftira siyaseti, olmayan ya da uydurma bilgi belgelerle, kimden geldiği belli olmayan bilgi belgelerle başlatmış oldukları bu kampanyalar. Aslında bir bu kampanyaları ellerinde patlamaya başladı. Birazdan onlara tek tek değineceğiz. Ama konunun

0: esasında nasıl ilerlediğine dair gerekli merciler, gerekli makamlar açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Şimdi fon soruşturmasında bugün yatırımcıyı korumaya yönelik 9 maddelik tasarı meclisteydi. Bu konuyla ilgili de konuştu AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Ama o konuşmasında bakanları bu mesnetsiz, teyitsiz iddialarla, iftiralarla hedef alan isimlere de yüklendi. Tabii sadece bu değil. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de önemli açıklamaları vardı. Hemen sıcağı sıcağına onlara bakalım. Ardından iftira siyaseti yürütenlere bakacağız.
1: Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu.
2: Fon vurgununda 141 kişi ve 73 şirket rekor kazanç sağladı. Akın Gürlek 187 milyar 653 milyon lira haksız kazancın geri çağrıldığını açıkladı.
1: Şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Birçok kişinin mal varlığı donduruldu.
2: Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma başlamadan önce fonlardan satış yapan kişilerin mercek altına alındığını belirtti. 3 fonda 100'er milyon üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik liste TMSF'ye iletildi. Terafonlarında 102 gerçek kişi 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise 62 milyar lirayı cebe indirdi. 17 fonda birer milyon lira yatırımcı hesaplarına geçti. Küçük yatırımcıyı koruyucu yasa teklifi de bugün meclisten geçti.
3: Kendi adına değil ama babası adına fona para yatırıp 470 milyonu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır?
4: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
2: Yeni partili vekillerin asılsız iddialarına Bakan Mahinur Özdemir Göktaş çok sert tepki gösterdi.
4: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
2: Bakan Göktaş, Ali Mahir Başarır, Ümit Özlale ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Özlale'ye ayrıca 1 milyon lira değerinde manevi tazminat davası açtı.
5: Sanayi ve Ticaret Bakanınız 170 milyonluk işlem yapmış.
2: Yeni partinin mecliste de dile getirdiği iftiralara Sanayi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
6: Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur. Sunulmaya devam edilmektedir.
7: Peki bu kadar yalan ve iftiradan sonra bir insandan ne beklersiniz? Özür değil mi? Kusura bakmayın. Ben Hasan Özdemir isimlerini karıştırmışım. Özür diliyorum dersiniz değil mi? Ümit Özdağ'la yalan ve iftirayı kabul ediyor. Özür dilemeyeceğim diyor.
2: Yatırımcıyı korumaya yönelik 9 maddelik yasa teklifi meclise geldiğinde AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler söz aldı. İftiranın kaynağını sordu.
7: Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Ümit Özlale. O yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi?
2: Teyitsiz iddialarıyla bakanları hedef alan o söylemleri tekrarlayan gazeteci İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı talimatı verildi. Savcı Sevinç ve Balcı'yı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
0: Şimdi geride bıraktığımız gün Başkan Erdoğan önemli bir törendeydi. Türkiye için, Türkiye'nin ulaşımı için önemli bir törendeydi. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış törenini gerçekleştirdi. Şimdi burada yaptığı konuşmada tabii ki bu fon meselesine de değindi. Ama Başkan Erdoğan özellikle muhalefete yönelik şöyle bir cümle kullandı. Belediyelerdeki dev yolsuzluk soruşturmalarını hatırlattı. Siz önce bunların hesabını verin. Biz gerekeni yapıyoruz ifadesini kullandı.
8: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
9: Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Biz icraat üretiyoruz. İcraat. Hazır mıyız? Ya Allah.

0: Bismillah. Sürekli bizi eleştirenler ne yapıyor? Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon.
1: Muhalefetin fon soruşturmasına eleştirileri hedefindeydi. FETÖ taktiği kullanıyorlar dedi, oyuna gelmeyiz diye de ekledi.
0: Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin.
1: Asya ile Avrupa ticaretinde yeni koridor olacak Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış töreninde kürsüdeydi Erdoğan. Siyasette etik vurgusu yapan muhalefeti kendi iddialarıyla yüzleşmeye de çağırdı.
0: Hem şehir şehir meydan meydan dolaşıp milletin malını çalanlara hesap soracaksınız, hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz.
1: Fon soruşturması içinse mesajın etti.
0: Kim milletin hakkına ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
1: Sıra geldi Türkiye'nin lojistik gücüne güç katacak projeye.
0: Bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar olacaktır.
1: Trakya boyunca uzanan 153 kilometrelik çift hat seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürecek.
0: Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor.
1: Erdoğan hattın açılışının ardından makinist koltuğuna da geçti. Test sürüşünü gerçekleştirdi.
2: Kaptan ne diyorsun sen şu anda? Bak şu anda 150'yi geçti.
1: O anlarda Erdoğan'la Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos arasında gülümseten bir sohbet yaşandı.
3: I'm not afraid. Korkmuyorum diyorlar efendim Marta Hanım.
2: Biz buradayken...
3: Helikopteri de kullanabiliyor musun?
1: Yes. Öncesinde ise Cumhurbaşkanı sabah saatlerinde Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Değişmez gündemi yine Gazze'de yaşanan insanlık dramıydı.
0: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Ömrümüz vefa ettikçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz.
4: Muhalefet cephesinde bu kez bu iftira siyasetinin baş sözcüsü Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'ydı. Kendisi malum bir ekonomi profesörü. Hatta şundan birkaç gün önce isim benzerliği nedeniyle bu fon soruşturması ile ilgili kendisinin de adı anılmıştı. Televizyonlara çıktı, sosyal medyadan hem kendisi hem yakınları adeta feryat figan tepki gösterdi. Bırak yapmadıkları hakaretler kalmamıştı ama Ümit Özdağ'la da çıkmış Yeni Parti'de işte parti kürsüsünden bakanların isimlerini zikretmişti. Onların ailelerinin isimlerini zikretmişti. Elimizde bilgi belgeler var demişti. Hatta bilgi belgesiz konuşmuyoruz demişti. Ama söyledikleri yalan çıktı. Tabii bu durum karşısında kendisinin istifa etmesi beklenirdi. Ama maalesef onu da göremedik. Hatta o iftiraları, yalanları söyledikten 7-8 saat sonrasına kadar da kendisini ortada görememiştik. Sonrasında çıktı, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Ama o açıklamada ne istifa vardı ne de bir özür.
3: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
5: İftira siyaseti devreye girdi. Asılsız iddialara sarılan isim yeni partili Ümit Özlale'ydi. Fon soruşturması üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef aldı.
6: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284.
5: Belgeler gerçek dışıydı. Sadece isim benzerliği vardı.
3: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum.
5: Aile Bakanı hakkındaki fon iftiralarını boşa düşürdü. Babamın ne TC numarası aynı ne de doğum yeri bahsedilen yer dedi.
3: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım.
5: Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Aile Bakanı'nı hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğu belirtildi. Bakan Göktaş, Ümit Özdağlı'yı istifaya davet ederken aynı zamanda Özdağlı hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı.
3: İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
5: Çamur at izi kalsın politikasına sığınan Özdağlı'dan özür ve istifa beklenirken saatlerce sessiz kaldı. Ardından geri adım atmak yerine yeni hezeyanlar üretmeye devam etti. Gerçeği bilmesine rağmen özür dilemedi. Vicdanım rahat açıklaması yaptı. Peki kirli iftira siyasetine bürünen Ümit Özlale kimdir? 2023'te İyi Parti'den milletvekili seçilen Özlale'nin siyasi kariyeri parti değiştirmekle geçti. İyi Parti'den iki kez istifa etti. Sonra CHP'ye geçti. En son yeni partiye sığındı. En dikkat çeken kısımsa Ümit Özdağlı'da yakın zamanda fon üzerinden hedef gösterilmişti. İsim benzerliği üzerinden iftira atıldığında sert tepki göstermişti. Fakat belge ve delil olmadan bir başkasına aynı yöntemi uygulamaktan çekinmedi.
4: Şimdi muhalefetin aslında görmezden geldiği, üstünü örtmeye çalıştığı konulardan birisi de İzmir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçmesi. Tarihinde ilk kez AK Parti yönetimine geçti. Malum Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla muhalefette de bir İzmir kavgası başladı. Kendi işlerinde, sadece kendi partileri işlerinde değil, partiler arası bir kavga da var. CHP ve Yeni Parti İzmir'in kaybedilmesinde birbirini suçluyor şimdi.
7: Arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
8: Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir. Evet, aynen katılıyoruz Sayın Özgür Özel. Partisini satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
9: Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir.
5: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Muhalefette İzmir kavgası başladı. Düne kadar Cemil Tugay'ı övenler bu kez eleştirmeye başladı.
7: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
5: İzmir 1999'dan bu yana CHP tarafından yönetilemedi. Kötü yönetim İzmirlileri canından bezdirmişti.
10: Ayıp yakışan şeyler değil de İzmir'e bu.
11: Zaman değişir, herkes her yer değişir ama CHP asla değişmez.
5: CHP zihniyeti değişmeyince Cemil Tugay AK Parti rozeti taktı. Tek amacı İzmir'i AK Parti sayesinde hak ettiği noktaya taşımaktı.
7: Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
5: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla CHP ve Yeni Parti karşı karşıya geldi. İzmir'in kaybedilmesinde birbirini suçladı.
9: Aday belirlemelerinde örgütü yok saydılar, yapay zeka kullandık dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır.
5: Muhalefet İzmir kavgasına tutuşurken yaşanan değişim İzmirlileri memnun etti.
12: Bence belediye başkanının AK Parti'den geçmesi çok İzmir halkı için faydalı olacağına inanıyorum.
13: İyi olur. Belki de AK Parti'nin alması belki de daha güzel.

0: Olur, daha bir ilerleme olur.
1: Bakın, ben bir İzmirli olarak, bir turizmci olarak, özellikle otelciler olarak biz bu işe çok memnunuz.
2: Ben açıkçası çözüm olabileceğini düşünüyorum. Daha iyi bir İzmir olabileceğini düşünüyorum.
3: Çeyrek asrı aşkındır hizmet alamayan İzmirliler, AK Parti belediyeciliği sayesinde İzmir'i daha güzel günlerin beklediğini söyledi.
4: Kesinlikle İzmir'in menfaatine olur. Yani daha hızlı çözülür diye tahmin ediyorum.
5: Şu anda olması gerektiği gibi oldu. Aslında geç kalınmış bir şey bu. Hani Erdoğan başarılı olacak bu konuda. Her türlü AK Parti'nin arkasındayız. Daha güzel günler bizi bekliyor.
2: İzmir'in gidişatından son zaman, yani uzun yıllardır zaten çok memnun değiliz İzmir halkı olarak. Yani ben şahsen kendi adıma evet öyle düşünüyorum. Hükümet desteğiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur.
6: Bu arada Yeni Parti ile CHP arasında aslında yeni kavga belki önümüzdeki günlerde başlayacak. Çünkü hasar tespit çalışmaları başladı. CHP'de Özgür Özel ekibinin Yeni Parti'ye geçişiyle birlikte parti envanterine vermiş oldukları zarardan bahsediyoruz. 500 milyon lirayı aşan bir borç yükü var. Ama bunun yanı sıra araçların hurdaya terk edildiği, 12 ilçede tabelaların değiştirildiği ve bu binaların Cumhuriyet Halk Partisi'ne de teslim edilmediği ortaya çıktı.
7: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
3: CHP'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Teşkilatların fiziki yapısından araç envanterine, demirbaşlardan kullanılan binalara kadar her şey masaya yatırıldı. Ortaya çıkan tabloysa oldukça ağır.
8: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
3: Yapılan incelemelerde en dikkat çekici bulgulardan biri binalarla ilgili. Türkiye genelinde kiralık olan 12 ilçe başkanlık binasında sözleşmeler yenilenerek CHP tabelaları indirilmiş. Yerlerine Yeni Parti tabelaları asılmış. Araç envanterinde de benzer bir tablo var. CHP kurmayları 38 aracın hurdalıklarda bozuk ve çürümeye terk edilmiş halde bulunduğunu, 100'e yakın aracınsa kaza yapmış ya da bakımsız durumda olduğunu tespit ettiğini öne sürüyor. Meselenin sadece araç ya da eşya kaybı olmadığının da altı çiziliyor. Zira bu envanterlerin partinin malı ve üyelerin emaneti olduğu belirtiliyor. Hukuki sürecin işlemesi için de kararlılık vurgusu yapılıyor. Öte yandan yeniden yapılanma sürecinde olan CHP'de yaşananların partiye mali yükünün 500 milyon lirayı aştığı belirtilmişti.
6: Devam ediyoruz efendim. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yargılanmış olduğu davada ikinci duruşma görüldü. Mahkeme Ersoy'un tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 28 Ocağı ertelenmesine karar verdi. Detayları paylaşalım hemen. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da arasında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Ersoy'un örgüt liderliği ile ilgili yaptığı savunma dikkat çekti. Benim bu halde bırakın kaçmayı, evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum dedi. Mahkeme ara kararında Ersoy'un tutukluluk halinin devamına hükmederken bir sanığın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 28 Ocağı ertelendi. Ve şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
9: Aklıma gelmezdi.
10: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Üzerimizde bütün şüpheler.

0: etmiş sana.
1: Kaza mı yoksa cinayet mi? Bu sorulara cevap arayan mahkeme hükmünü verdi. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü geçen yıl Eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Savcılık Güllü'nün ölümünü şüpheli buldu, soruşturma açıldı. Şüpheli listesinin başında olay anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nurulu vardı.
2: Annesiyle herkesin arasında husumet olabilir. Et tırnaktan ayrılmaz ya.
3: Cinayet işiniz mi işlediniz? Hayır.
1: Yalova'daki dava 1 Ekim'de başlamıştı. Mahkeme heyeti bu kez karar duruşması için toplandı.
4: Kararı çıkmasını bekliyoruz.
1: Adliye önünde ise Güllü'nün sevenleri vardı. Duruşma boyunca gözyaşlarını tutamayan Tuğyan Ülkem Gülter sanık kürsüsünde hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
5: Ne kadar ağır tahmin bile edemezsiniz. İftiraya uğradığıma inanıyorum. İnsanın kendi vicdanını susturmasına yetmez. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız. Annemi lekelediler. Kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum.
1: Arkadaşı Sultan Nurulu ilk duruşmada Gülter'in annesini pencereden attığını söylemişti. Tuğyan Ülkem Gülter bu iddiaya nasıl düştüğünü bile görmedim diyerek yanıt verdi. Avukatları da salondaydı. Güllü'nün vefat etmeden önce alkollü olduğunu ve alkolün etkisiyle düşüp hayatını kaybettiğini savundular. Sultan Nurulu'nun ise ifade değiştirdiğini hatırlatıp kişilik bozukluğu olduğunu öne sürdüler. Ancak bu savunma Gülter'i kurtarmaya yetmedi.
6: Tuğyan Ülkem Gülter çok ağır bir iftiraya maruz kaldı.
1: Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
7: Türkiye'nin yakından takip ettiği önemli soruşturmalardan, davalardan birisi de İBB soruşturması. Malum dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Firari isimlerden birisi vardı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia ediliyordu. Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Peki devamında neler yaşanıyor? Bakalım.
8: Halkımızla birlikte, 16 milyon insanımızla birlikte milletimizin parasını milletimize dağıtmaya, milletimiz ne istiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Peki.
1: 180 milyar liralık vurgun iddiası, İBB soruşturmasının firari ismi, İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu iddia edilen Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İBB soruşturmasından önce yurt dışına kaçtığı belirlenen Murat Gül İbrahimoğlu'nun yaklaşık 19 ay sonra 2 Ekim'de Yunanistan'da olduğu tespit edildi. Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı harekete geçti. Gül İbrahimoğlu İBB soruşturmasının en kritik isimlerinden biri, dosyada örgüt yöneticisi olduğu ve gizli kasa görevi üstlendiği iddialarıyla yer alıyor. Cebeci hafriyat sahasıyla bağlantılı işlemler üzerinden 180 milyar liralık haksız kazanç sağlandığı ileri sürülüyor. Soruşturmanın itirafçı isimlerinden Ertan Yıldız'ın ifadelerinde de Gül İbrahimoğlu'nun adı öne çıkıyor. Yıldız, Gül İbrahimoğlu'nun rüşvetten elde edilen paraların büyük bölümünü Londra'ya götürdüğünü öne sürdü. Gül İbrahimoğlu'nun rüşvet paralarını özel jetle yurt dışına taşıdığı, hatta söz konusu jette uyuşturucu partileri düzenlediği iddiaları gündeme gelmişti. Partilere katıldığı belirtilen kadınların ifadeleri çok tartışılmıştı.
9: Ağzı olan ileri geri yok, İBB'de savurganlık, o bu tuhaf laflar. Adamın jeti varmış da jette bilmem ne olmuş da.
1: Gül İbrahimoğlu'nun adı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği kurultayla ilgili iddialarda da öne çıktı. Gözler iade sürecine ve firari ismin ifadesinin soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceğine çevrildi.
10: Sebepsiz zenginleşme var, yolsuzluk var, rüşvet var, var ne yazık ki var ya.
1: Bir yandan İBB davasındaki yargılama süreci de sürüyor. Son duruşmaya iş adamı Cüneyt Yakut'un Murat Ongun'a verdiğini söylediği 10 milyon liralık çek damgasını vurdu. Yakut'un açıklamalarının ardından söz alan tutuklu medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, geçmişte Ongun'la arasında geçen görüşmelerini gelişmeyi anlattı. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim. Bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş dedi.
7: Sıcak bir haberle devam edeceğiz efendim. Maalesef acı haber Gaziantep'te geldi. Bir otomobille tarım işçilerini taşıyan bir minibüs çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı ve yaralılardan ikisi maalesef çocuktu. Nurdağ ilçesinde yaşandı bu acı kaza. Tarım işçilerini yaşayan bir minibüsle otomobil çarpıştı. Minibüs devrilirken otomobilse metrelerce savruldu. Kaza sonrası yaşanan can pazarı kameraya işte böyle yansıdı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar sıkıştıkları yerden ekipler tarafından kurtarılırken ardından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

0: Günlerdir Amerika Birleşik Devletleri'nde idam konusu tartışılıyor. Bir diğer konu hatırlayacaksınız, dün de ekranlara getirmiştik. O iğneler etki etmemiş ve bir kişi hayatta kalmayı başarmıştı. Ama şimdi de 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceği açıklandı. Şimdi yapılan açıklamalar da halka açık olacağı ifade ediliyor ama Donald Trump bunun canlı yayınlanması gerektiğini de onaylıyor.
1: ...81 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Bir mahkum kurşuna dizilecek. ABD'de 2009 yılında dönemin binbaşısı Nidal Hasan, Texas eyaletindeki Fort Hood'da bir askeri sağlık tesisine silahlı saldırı düzenlemiş, 13 kişi hayatını kaybetmişti. 45 suçtan mahkum edilen Nidal Hasan, ölüm cezasına çarptırıldı. Trump infazı onayladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Nidal Hasan'ın idam mangasıyla infazının canlı yayınlanacağını açıkladı.
2: Olması gerektiği gibi askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından idam edilecek ve insanların bunu izleyebilmesini, kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor.
1: O dönem ABD ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edilecek. Bu, ABD ordusunun 1945'ten bu yana gerçekleştireceği ilk kurşuna dizme yöntemiyle infaz olacak.
0: Bu arada Donald Trump ülkesindeki çocuklar için hazırladığı bir destek programını Beyaz Saray'da tanıttı. Ancak Beyaz Saray'daki bu toplantıda gözler bu kez Trump'ta değildi. Yanındaki kırmızı elbiseli bu kadındaydı. Bakışları, duruşu bir kez daha uzaylı yorumlarının yapılmasına sebep oldu.
1: Duruşu, bakışları, hatta gülümsemesi. Uzaylı olduğu iddia edildi ancak gerçek çok başka çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dünya siyasetiyle ilgili önemli açıklamalar yapıyordu. Ancak bu kez gözler onda değildi. Etkinliğe katılan kırmızı elbiseli kadın bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
3: Ülkenin dört bir yanındaki çocuklar, bu hesaplar sizler için. Size inanıyoruz ve hayal etmenizi istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
2: Harika bir iş çıkardın. Michael Ashe'in Susan siyasete atılmayı düşünüyor mu? Onu destekliyorum. Tam desteğime sahip.
1: Kadının teknoloji şirketi kurucusu Michael Dell'in eşi Susan Dell olduğu ortaya çıktı. ABD başkanının yakın çevresinden olan 62 yaşındaki Susan Dell'in son katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmadan çok görünümü dikkat çekti. Eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirilen Susan Dell'in değişimi sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu. Özellikle gözleri ve yüz hatlarındaki farklılıklar üzerine çok sayıda yorum yapıldı. Uzaylı olabileceği dahi öne sürüldü. Susan Dell aslında uzun yıllardır hayırseverlik çalışmalarıyla tanınıyor. Dell çifti ABD'de çocuklar için oluşturulan Trump Hesapları isimli yatırım programına da büyük destek veriyor. Çift geçtiğimiz yıl

0: yıl programa 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunmuştu.
1: Fransa'dan sonra Belçika'da da sokaklar karıştı. Kemer sıkma politikalarına karşı başlayan bir grev vardı. Önce sakin protestolarla başladı ama sonrasında göstericilerle polisin çatışmasına dönüştü.
0: Gaz bombaları, tazyikli sular, darp, şiddet, gözaltı. Belçika'da sokaklar savaş alanına döndü. Belçika'da sendikalar, federal hükümetin bütçe ve ekonomi politikalarına karşı harekete geçti. İki büyük işçi sendikasının çağrısıyla çalışanlar iş bıraktı. Brüksel'de 30 bin kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Grevin etkisi ülke geneline yayıldı. Brüksel'de metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük bölümü iptal edildi. Flaman ve Valon bölgelerinde de toplu ulaşım aksadı. Brüksel Havalimanı'nda yer hizmetleri çalışanlarının greve katılmasıyla yaklaşık 140 uçuş iptal edildi. Okullarda dersler yapılamadı, belediye hizmetleri durdu, çöpler bile toplanamadı. Tepkinin sokaklardaki yansıması ise gerilime dönüştü. Göstericiler merkez tren istasyonu çevresinde toplandı. Tansiyon yüksekti. Polis eylemcilerin taşkınlık yaptığını iddia edip müdahale etti. Şiddet başladı.
2: Yürüyüş barışçıl başladı ancak daha sonra maske ve kapüşon takan bazı siyahlı kişiler çöpleri ve bisikletleri ateşe verdi. Polis şu anda olduğu gibi tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmeye karar verdi.
0: Bazı kişiler polise kaldırım taşları, cam şişeler ve havai fişekler attı. Çöp konteynerleri yola fırlatıldı. Bisikletler ateşe verildi. Polis gruplara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Darbedilen eylemciler yaka paça gözaltına alındı. Grev ve protestoların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Kamu sektörü çalışanlarının 12 Ekim'de yeni bir grev düzenlemesi planlanıyor.
1: Gündemin o önemli başlıklarını değerlendireceğiz birazdan konuklarımızla ama öncesinde yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turumuz var.
3: Nobel Barış Ödülü'nün peşini 2 yıldır bırakmayan Trump'ın elleri bu sene de boş kaldı. Ödül ironik bir şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi eski yargıcı Navi Pillay'a gitti. Israrla barış ödülü isteyen Amerikan başkanının bizzat yetki verdiği polislerse Amerika sokaklarında deyim tam da yerinde göçmen avlıyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları New York'ta 28 yaşındaki göçmen babayı arabada bekleyen 5 yaşındaki kızının önünde boynundan vurdu. Yaşananların duyulmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Yüzlerce kişi olay yerine akın edip Trump ve göçmen polisi karşıtı eylem yaptı. Ekvador Merkez Bankası'na ait değerli eşyaları taşıyan uçak iniş esnasında pistten çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Guatemala'da ise bir helikopter göle düştü. Havalimanından otellerine gitmek için helikoptere binen 6 kişi ve pilot boğulma tehlikesi geçirdi. Meksika'da hatalı sollama yapıp ters şeride giren sürücü karşıdan gelen motosiklete çarptı. Motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Endonezya'daki binayı alevler sardı. Bir anne yangından kurtulmak için çocuğuyla birlikte üst kattan aşağıdaki tenteye atladı. Kaliforniya'daki John Wayne Havalimanı'nda bir yolcu nasıl olduysa piste girdi. Bununla da kalmayıp uçak çekmek için kullanılan aracı çaldı.
4: Para mí tendrían que hablar con Piris, eh?
3: Futbolcular tüm iyimserlikleriyle maça devam etmek istedi ama fırtına müsaade etmedi. Uruguay'daki karşılaşma şiddetli rüzgar sebebiyle ertelendi. Adres Arjantin, otomobili alev alan sürücü seli böyle fırsata çevirdi. Nepal'de banka ATM'lerinin bulunduğu büroyu gergedanlar mesken edindi. Para çekmeye giden turist ekibi manzara karşısında şoke oldu. Askerlerle talim yaptığı görüntüleri sık sık servis edip gövde gösterisi yapan Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth bu kez sınıfta kaldı. Tempoya ayak uyduramadığı anlar sanal medyada alay konusu oldu.
5: Anne! Anne!
6: Hanımımı 3 kurşunla orada öldürdüler.
3: Ordu'da anneyle oğlu 2 gün arayla cinayete kurban gitti. Orhan Artça, kardeşinin düğünü için gittiği memleketinde aralarında husumet bulunan akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Düğün evi yas evine dönüştü. Oğlunu toprağa veren Nezaket Artça iddia o ki cenazeden sonra evladının can verdiği yeri görmek istedi. Ancak o da akrabasının silahlı saldırısında hayatını kaybetti.
7: Annem tamamen pisi pisine öldü yani. Olay yerini görmeye gitmiş, evladının kanını örtmeye gitmiş kadın. Ve yapılan şeye bakın siz. Bilerek yapıldı bu iş.
3: Bartın'da 81 yaşındaki sürücü aracını park etmek istedi. Fren yerine gaza basınca yol kenarındaki markete daldı. Kaldırımdaki yayalar yaralanmaktan son anda kurtuldu.
8: ...522 gram birikim olan altını ev almak için teslim ettim. Şu an ev alma, altın 12 bin, 15 bin olacak. Bilakent yapacağız, sana maliyet ne vereceğiz? Öyle oyalayıp ortadan kayboldular.
3: Batman'da yüzlerce kişinin altınlarını ve parasını emanet ettiği kuyumcu topladığı para ve altınlarla kaçtı. %65 engelli olan Hayrettin Çelebi de emekli ikramiyesiyle aldığı 522 gram altını o kuyumcuya vermişti. 6 çocuğunun ev hayalini yıkan dolandırıcılığa isyan etti.
8: Yıllarda hayali kurduğumuz ev bunlar sayesinde gerçekten de hayal oldu.
3: Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan minibüs şoförü polis uygulamasından kaçmak için yön değiştirdi. Trafik şubesinin dronunun peşinde olduğunun farkında değildi. Polis dakikalar içinde yolunu kesip para cezası uyguladı. Konya'da 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu. Dronla arama yapan polis ekipleri yaşlı kadını otluk alanda yatarken buldu. Yürüyemeyen yaşlı kadını bir polis memuru sırtında evine kadar taşıdı.
9: Arkadaşımın yardımıyla ben sırtıma aldım bayan şahsı. 112'li müdahale edebileceği bir alana taşıdık.
10: Kapıyı açmış gitmiş, anahtarı da nasıl uzanıp alabildi, ben ona hayret ettim.
11: Şef orayı bırakma şef.
3: Artvin Şavşat'ta ceviz toplarken dengesini kaybeden Tuncer Yıldırım alt dallara takılarak düşmekten kurtuldu. Orada mahsur kalan 63 yaşındaki adamın imdadına itfaiye yetişti.
12: Taksi ücretini IBAN'dan atayım dedi. Taksi ücreti 1100 lira tuttu ama bana 11 bin lira atmış.
3: İstanbul'da taksiye binen müşteri 1100 liralık ücreti yanlışlıkla 11 bin lira olarak gönderdi. Taksi şoförü yanlışlığı fark edince müşterisini bıraktığı yere döndü. Her yere baksa da müşterisini bulamadı. Aklına takside konuştukları sohbet geldi.
12: Giderken biraz muhabbet etmiştik. Sürücü kursu var dedi bizde. Arnavutköy'deki bütün sürücü kurslarını aradım. En sonunda abiyi buldum.
3: Uzun uğraşlar sonucu müşterisini bulan taksi şoförü parayı iade etti.
13: Bugünlerde böyle güzel kişilerle karşılaşmak insanı mutlu ediyor.
1: Ve devam ediyoruz efendim. Gece Ajansı'na kıymetli konuklarımızla birlikte gündemde neler var onları konuşacağız. Ama hemen önce kendilerini takdim etmek istiyorum ben sizlere. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya bizlerle, hoş geldiniz.
14: Merhaba, iyi bir yayın diliyorum size.
1: Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
1: Çok teşekkür ediyorum ve bugün uzaktan bağlantıyla aramızda olacaklar. Gazeteci Ercan Gürses, hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk. Çok teşekkürler Tahir Bey, size ve kıymetli konuklarınıza.
15: Ercan,
16: iyi geceler.
15: Ercan Bey'le burada da denk gelmek güzel.
16: Benim için çok güzel oldu. Evet. Gerçekten olmasın. Her biriniz Hadi Bey, sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemin en çok tartışılan başlığı malum fon soruşturması. Fon soruşturmasıyla ilgili tabii işleyen bir süreç var. Bu işin Belki tartışılacak olan başlıkları var. Evet, ama konuyu işin özünden çıkarıp bambaşka yerlere getirenleri konuşuyoruz maalesef bugünlerde. Alışık olduğumuz bir süreç olduğunu daha önce de ifade

etmiştik. Ama şunlar olmamış gibi bir tablo var önümüzde. Bakın, yargı aşamasında bu soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 85 kişi gözaltında tutuklandı. 98 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. 217 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı ve bu rakamlar her geçen gün artıyor. Önümüzdeki günlerde de artacak gibi. Şirket yöneticilerinden sermaye piyasası aktörlerine kadar uzanan geniş bir dosyadan bahsediyoruz. Tedbirler var. Meclisin gündeminde. Cumhurbaşkanı yardımcısı bu konuyla ilgili oluşturulan kurulda yapılan çalışmaları tek tek kamuoyuyla da meclisle de paylaşıyor. Ama yokmuş gibi. Devam edelim. Sadece bu aşaması değil. Bakın, bir de meclisteki bu fon soruşturması ile ilgili bir gündem var. O konuda da AK Parti'den tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin bir kanun teklifi verildi. Yokmuş gibi davranıyorlar. Devam edelim. Teklifte fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeler ele alınıyor. Yokmuş gibi davranıyorlar. Fon soruşturmasının ardından gözler tabii bu yasal düzenlemeye çevrildi ve yatırımcıların alacaklarına ilişkin süreç artık meclisin gündeminde. Ama dedik ya, birileri bu işi siyasete çekmeye çalışıyor. Sanki AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir soruşturma yokmuş gibi, bu soruşturmada kimse yargılanmayacakmış gibi, soruşturulmayacakmış gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki daha muhalefetin gündeminde değilken bu konuyla ilgili gerekli talimatları verdiğini zaten ifade etmişti Başkan Erdoğan. Hem siyasi hem de idari açıdan. Yargıda zaten bu süreç devam ediyor. Ki iki önemli isim vardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi. Fon soruşturması ile ilgili ikisinin ismi geçmişti. Üstü kapatılmadı. Kimse bu işe yalan dolan demedi ve gerekli talimatlar verildi. Zaten iki isminde, özellikle Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti ile bir ilişiği kalmadı. Ardından İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı savcılıkta. Hisse işlemlerinde özel bilgi almadıklarını savundular. Hesaplarındaki tutarların Birleşik Fon Bankası'na aktarılması için yazı gönderildi. Başvuru SPK'nın gönüllü ödeme yöntemi kapsamında değerlendirildi ve Kaya çiftine ilişkin mali işlemler soruşturma dosyasında inceleniyor hala. Ama yokmuş gibi davranıyorlar. Devam edelim Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Şimdi konunun daha muhalefetin gündemine bile belki gelmeden, onlar bu konuyla ilgili bu yalan siyasetine başlamadan zaten gerekli talimatları Devlet Denetleme Kurulu'na da bizzat verdim dedi Başkan Erdoğan ve bu konularla ilgili milletin malına, kamunun malına el uzatanlarla bizim zaten yol yürümemiz mümkün değildir diye de eklemişti. Haksızlığın, hukuksuzluğun üzerine ciddiyetle gidiyoruz. Adaletten ve hakkaniyetten bir milim sapmayacağız. Yargısız infaz yapılmasına da asla izin vermeyeceğiz. Kadrolarımıza karşı operasyona eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz. Milletim müsterih olsun, bize güvensin dedi Başkan Erdoğan. Ama sanki bu açıklamalar yapılmamış gibi bir siyaset izleniyor. İşte o yüzden de biz bu siyasete yalan ve iftira siyaseti diyoruz. Geçtiğimiz gün yaşananlar malum. Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'a çıktı. Aslı astarı olmayan bilgiler paylaştı. Ama ona göre delilliydi. Ona göre elinde belgeler vardı. Yalanlandı. İstifa etti mi? Etmedi. Hatta onun iddiasını savunanlar bile onu suçlamaya başladılar. Şu dakikalarda da devam ediyor. Soruşturmalar başlatıldı. İlgili suç duyuruları da tabii ki yapıldı. Şimdi detayları konuşacağız. Çok sert tepkiler geldi bu yalan ve iftira siyasetine. Konu özelinden çarptırılıp Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara yönelmesine AK Parti cephesinden de sert açıklamalar geldi. Bunları konuşacağız ama iki kıymetli hukukçumuz da burada. Ben hemen kendilerini de aslında sormak istiyorum. Şimdi fon soruşturmasını hepimiz yakından takip ediyoruz. Yokmuş gibi, bu soruşturma yokmuş gibi, bu soruşturmayı Adalet Bakanlığı da, işte AK Parti'de, devletin zirvesi de

0: popülasyonlarda artık bir olguymuş gibi insanların beyninde yer edinmeye çalışır. Özellikle muhalefetin son zamanlarda yapmaya çalıştığı en önemli şeylerden bir tanesi bu. Niye? Çünkü kendi üzerlerindeki soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili konuşulmasının önüne geçilmesini çalışıyorlar. Fakat bir kere şunu anlamak lazım. Söyleyeceğim şey şu, hukukçu olduğum için dediğim. Devlet bazen, özellikle de savcılıklar, bazı belli soruşturmaları, kamuoyunu çok derinden ve büyük etkileyecek olan soruşturmaların önce hazırlıklarını yaparlar. Zaten bizim CMK dediğimiz usul, ceza usul kanunumuzda da bununla ilgili bir sürü madde vardır. Gizlilikle de yürütülür. Bir dosyaya da gizlilik kararı verilmesinin bile sebepleri budur. Kamuoyunu gerçekten de bir kere deliller manasında, çünkü işte oradaki şüpheliler, bakın adı üstünde şüpheli. Onun için masum olanlar da çıkabilir, olmayanlar da çıkabilir. Onun için insanların lekelenmeme hakları da vardır. Bütün bunları da korumak için, bir de soruşturmanın selahiyeti açısından, delillerin ortadan kaldırılmaması için, işte tanıkların yok edilmemesi için, yazılı evraklar varsa onların işte bir şekilde yok edilmemesi için de savcılıklar buna emin, %100 emin olana kadar soruşturmayı gizli tutabilirler. Ve dolayısıyla da işte bildiğimiz kadarıyla fon soruşturması da son bir yıldır bu şekilde, zaten başsavcılığı döneminde Sayın Akın Gürley'in başlatılan ve hatta buna ilişkin işte Mehmet Şimşek'in ara ara da bazı röportajlarda da televizyon kanallarında da buna ilişkin bazı yeşil ışıklarda verdiği, bakın böyle bir soruşturmanın içerisindeyiz, bununla ilgili incelemelerimiz ve detaylandırmalarımız var diye. Çünkü
1: çok özür diliyorum, bu soruşturma ilk başladığında bu konuyu gündeme getiren ilk isimlerden birisi de Özgür Özel'di. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Sayın Akın Gürlek
2: gündeme geldiğinde
1: bunu başlattığı için hedef göstermişti Sayın Akın Gürlek.
0: Tabii ki. Evet, tam söylemeye çalıştığınız şey işte bu. O yüzden de bu, yani mesela bunun altında savcılık ne yapar? Bir iddia varsa o iddianın delillerini toplayarak gerçekten bu iddia dolu mu boş mu ona bakar. Bu iddialar daha tam tamamlanmadan, deliller tam tamamlanmadan aleni bir şekilde dağıtılması mantıklı olur mu? Olmaz. Onun için de bu olayın tabii ki ortaya çıkmasını sağlayan Adalet Bakanlığı'dır. Türkiye Cumhuriyeti başsavcılarıdır. İsminin Akın Gürlek olup olmaması önemli değil ama Akın Gürlek'in olması bir anlamda da önemli. Cesur ve korkusuz bir Adalet Bakanı olarak biz özellikle de son zamanlarda yapmış olduğu soruşturmalarla kendisini sıkça yakından takip ettiğimiz için söylüyoruz bunu. Ve arkasından da tabii ki bu fon soruşturmasıyla ilgili, ya devletin en üst kademesi olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir, bakın daha belki de detaylı bir şekilde açıklamalar bile olmadan böyle bir ihtimalin söz konusu olması bile bizim partimiz açısından mümkün değil diyerek de genel başkan yardımcısını hemen görevden uzaklaştırıp kendi başkanlığı açısından ve arkasından da tabii ki gelmiş oldu. Bakın, bir eski aile bakanının ve AK Parti genel başkan yardımcısının ve sosyal politikalar genel başkan yardımcısının, bu da önemli, gidip de ifadeye çağrılması, bütün mal varlığının araştırılması, annesinin vesaire akrabaların hepsinin mal varlığının araştırılmasını ve dün itibariyle, dün yanlış hatırlamıyorsam, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade vermiş olması. Bunu tabii ki Cumhurbaşkanı'nın özellikle söylediği şey, temiz siyaset, bizi kendinizde karıştırmayın. Bir sorun varsa en, bakın ne dedi, en yakınım bile olsa, bu kendi en yakınım bile olsa yine de adalet önünde hesap sorduracağız diye Cumhurbaşkanı'nın bir taahhütü var. Bu vatan, bu devlet, bu seçmenler, çünkü AK Parti'nin almış olduğu oy anlamında söylüyorum, Cumhurbaşkanı'na o kadar güveniyorlar ki onun ağzından çıkan sözünün de onun teminatı olduğunu, işte onun sözünün senet olduğunu farkında oldukları için de bu fon soruşturmasının hatalılarla hatasızlar varsa ayırarak da en üst seviyede kime gidecek olursa da olsun ortaya çıkartılacağına inancı tam.
1: Şimdi Ercan Gürses'e sormak istiyorum. Ercan Gürses, tecrübeli bir Ankara gazetecisi olduğunuz için de ondan da istifade etmek istiyoruz aslında. Şimdi biraz önce dedik ya, bu soruşturma ilk başladığında da Özgür Özel soruşturmayı başlattığı için Sayın Gürley'i hedef almıştı. Şimdi de soruşturma derinlemesine devam ediyor. Şimdi de hedef alınıyor. Bu sefer de başka gerekçelerle, ama Ankara'da Özel

0: Özellikle en çok hareketliliğe sebep olan konu Ümit Özlale oldu. Şimdi şu söyleniyor. Mesela önce denildi ki Adalet Bakanlığı'ndan bilgiler bize geliyor. Sonrasında dün Ümit Özlale dedi ki işte bize AK Parti'den bilgiler, belgeler geliyor. Şimdi yani bu Bakan Göktaş'ın olayına hala bir yanıt verilmiş değil. Belgelerin kaynağıyla ilgili resmi bir yerden gelecek olan bir belge olsa herhalde orada Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının olup olmadığı yazacaktır. Ama bir belge konusu ortada ve bu ilk defa yaşanmıyor maalesef.
1: Biraz önce siz bir altyazı yazmışsınız Tahir Bey. Orada işte çamur at siyaseti var ya. Şimdi o çamur at siyasetinin içerisinde şöyle bir unsur da var maalesef. Onu da söylemek zorundayım. Siz o çamuru atıyorsunuz. Sonra karşı taraf, yani Ömer Bolat, Sayın Ömer Bolat ve Sayın Mahinur Özdemir Göktaş çok kuvvetli bir yalanlama yapıyor ve çok net ifadeler, yani neyin ne olduğunu yerine koyan ve tamamen işi çürüten iddialar, şeyler, karşı duruşlar ve aynı zamanda tazminat davası açacaklarını da söylüyor. Buna rağmen, bakın buna rağmen bunun bir kesim seçmen üzerinde ya öyle de bir şey varmış diye kafalarda soru işareti uyandırması son derecede manipülatif. Birincisi bu. İkincisi, ben burada kaynağı sordunuz siz Tahir Bey. Hı hı. Ben burada ciddi anlamda o kaynağın dedikodu, bu dedikodu kazanının içerisinde FETÖ'cüler de var. Bakın yurt dışında yaşayan o FETÖ'cülerin tırnak içerisinde o YouTube kanallarında yapmış oldukları dezenformasyonlarda o kadar enteresan şekilde yapmış oldukları operasyonlarda isimler, bu isimler geçiyor ve bu isimlerin üzerinde başka isimleri de hedef alarak bazı gazetecileri, muhalefetin bazı kamuoyu yönlendiricilerini çok operasyonel olarak kullandıklarını ve Ümit Özlale'nin de aslında deneyimli bir politikacı olması gerekirken burada, bakın en iyi ihtimalle söylüyorum, bu iyi niyetle düşünüyorum, buna aparat olması. Diğer ihtimali düşünmek bile istemiyorum.
0: Yani belki onu de elinde bir belge bile yok Ümit Özdağ'ın. Sadece işte kaynak artık kimse. Ki son zamanlarda biz çokça şahit olduk. Yurt dışındaki firari o FETÖ'cülerin iddialarına sarılarak Türkiye'de siyaset üretmeye çalıştığı muhalif isimler. Özellikle Özgür Özel ve onun çalışma arkadaşları, ama o ellerindeki kampanyaların pek çoğu patladı. Yani FETÖ'cü teröristler kenarı zaten çekiliyor. Onların işi gücü bu haline gelmiş durumda, ama bu anlamda bir sorumluluk da, bir mesuliyet de görmüyoruz açıkçası siyasetçilerden. Daha geçtiğimiz gün Ümit Özdağ'la bizzat kendisi bu konunun mağduruyken bir değil ekonomi mi? Profesörünün bu anlamda böyle bir hataya düşmesi ya da bilerek birileri tarafından düşürülmesi şeklinde de yorumlanıyor. Neden? Çünkü bir parti milletvekili genel başkanının bilgisi ya da onayı olmadan acaba böyle bir açıklama yapabilir miydi? Böyle bir basın toplantısı parti genel merkezinde yapabilir miydi? Bu da bir soru işareti mesela.
1: Tabii normal şartlar altında yaptıysa bu skandal. Genel başkanına haber vermeden yaptıysa skandal dedik, ama diğer türlüsü de Özgür Özel'in de sorumluluğunu gerektirir. Bir de şey var Tahir Bey, Özgür Özel bugün yarım ağızla da olsa bir özür diledi değil mi? Ne dedi? Ben üzdüysem dedi Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasından özür diliyorum dedi, ama özür diledikten sonra işte İmamoğlu'nun babasının örneğini vesaire verdi. Biliyorsunuz orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafındaki yolsuzluk operasyonları, hırsızlık, irtikap, yolsuzluk iddialarının ardından bu iddiaları araştırmak yerine şu anda hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu vizyonda bu işin sonuna kadar gidilebilmesi için her türlü inisiyatifin alınmasının tamamen çok daha farklı bir metotla, sütte leke var bizim arkadaşlarda leke yok diyerek onlara sahip çıkan bir akımdan geliyor. Özgür Özel'de, Ümit Özlale'de, işin bu noktasında onu da bu işin içerisine dahil etmek lazım.
0: Bu arada Hasan İmamoğlu için dediğimiz isim, Ekrem İmamoğlu'nun babası, o villaların tabii, üzerine tabii geçirildiği şirketin, ortağı, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı, üzerine dairelerin geçirildiği.
2: Bir sürü bilgi belge var, hesap hareketi var. Onunla Mahinur Hanım, hele ki çok Ömer Bolat Bey bir mi yani? Biraz
0: bilgiler,
2: önce
0: belgelerle
2: ya,
0: birlikte yargılanan bir değil isimden bahsediyoruz. Diğer taraftaysa
1: bir de şu var yani.
0: Uydurma bir yalandan bahsediyoruz.
2: Tabii, mesela Ercan Bey dedi ya, manipülasyonla işte manipülatif bir harekettir diye. Sizin dediğiniz gibi eğer ona yanlış bir bilgi verilmesi için yönlendirildiyse de eğer Ümit Bey, ya kusura bakmasın, bir milletvekili olarak o koltuğu sadece Ümit Bey için değil ki, hepsi için geçerli. Oradaki 600 milletvekilinin tamamı için geçerli. Eğer önünüze bir bilgi geldiyse o bilginin doğruluğunu araştırmakla mesulsünüz bir kere. Çünkü 81 milyon kişinin oyunu verdiği bir seçimin oradaki bir bakan, aile bakanı ne demek? Yani 81 milyonun bakanı. Bir, sadece AK Parti seçmeninin %51'inin bakanı mı? Bir kere bu hem iç siyasette hem dış siyasette çok tehlikeli bir şey. Eğer arkasının önünde ne var ne yok onu araştırmayacaksanız o koltuklarda oturmanızın hiçbir manası yok.
0: Ama bu sadece siyasetçilerle de sınırlı değil. Yani gazetecilerle de bu konu... Belki ilerleyen dakikalarda bunu da konuşacağız ki onlarla ilgili zaten soruşturmalar başlatıldı. İşin ilginç yanı, herkes saatlerce Ümit Özdağ'dan bir haber bekledi. Geride bıraktığımız gün ne yapacak, ne edecek, bir istifa edecek mi acaba
2: yok
0: diye.
2: Canım.
0: Yani amiyane bir tabirle bir hem kendisinde hem bu iftiranın peşinden gidenler, bunu yayanlar, bununla ilgili yayınlar yapanlar da çok büyük bir pişkinlik gördük. Ne bir özür ne bir şey, sadece sosyal medyadaki o paylaşımların ya da yayınların silinmesiyle yetindiler. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz'a getirdiler işi. Hatta bazıları Ümit Özdağ'ı bile taşlamaya başladılar. Şu anda böyle bir manzara seyrediyoruz.
1: Şimdi Tahir Bey, şöyle isterseniz çok özür dilerim. Hadi Bey'den müsaade isteyerek bir cümleyle tamamlayayım. Gerçekten burada ben Ümit Özdağ'ın istifa filan edeceğini düşünmüyorum. Böylesi bir pratik var çünkü. Ellerinde böyle bir pratik var. Geçmişte baklava kutuları ortaya çıktığında, içindeki eurolar ortaya çıktığında nasıl bir tavır takındıysa, bu CHP siyaseti diyeyim, yeni parti aslında, ama ben o siyasetten ayırmıyorum. Şimdi o siyasetin devamı bir gelenekten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada operasyonel bir durum var. Operasyonel durumun içerisindeki aparatlar değişiyor zaman zaman. O aparatlar aparat olarak kullanıldıklarının farkındalar mı? Çok emin değilim, ama çok yanlış isimleri seçtikleri ortada ve bu işin içerisinde inisiyatif alarak çok önemli bir adım atan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben bu işin sonunda da kazançlı çıkabileceğini düşünüyorum. Şu anda soruşturmaları sekteye uğratmak için burada çok ciddi manipülasyonlar yapılıyor. Manipülasyon iddialarını manipülasyon yaparak soruşturacaklarını zannediyorlar. Ama ben bu sürecin içerisinde çok ciddi anlamda yanlış bir adım attıklarını düşünüyorum. Muhalefet bir avantaj kazanayım derken bundan sonraki iddiaları doğru bile olsa artık sorgulanabilir hale getirdi. Hadi Bey kusura bakmasın, böyle bitirmiş olayım.
0: Hadi Bey, sizleri böyle davet edeceğim. Ümit Özdağ'la bakın, geçtiğimiz günlerde, yani uzak bir zamandan bahsetmiyoruz. 27 Eylül'den bahsediyoruz. Kendisi hakkında da bu fonda adının geçtiğine dair bir iddia bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya atıldı. Evet. Dünyaya ayağa kaldılar. Televizyon yayınları, canlı yayınlar yaptı. Konuk oldular. Sözcüleri harekete geçti. Sadece onlar da değil. Bu arada Serap Belavacıklı, kendisinin eşi.
3: Evet.
0: O da harekete geçti. Ümit Özdağ'la o iddiayı ortaya atan sosyal medya kullanıcısı için diyor ki mesela ben mal varlığımı sunarım, mahkeme karar verir, siz de geçmişte olduğu gibi cezanızı çekersiniz diyor. Eşi de diyor ki hadi bakalım, el mi yaman bey mi yaman, sizden korkan sizin gibi olsun. Böyle tehditlerden korkacak olsak gelen tekliflere evet der, iktidara yanlar, yolumuza bakardık. Tekrar söylüyorum, ispatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir diyor kendi paylaşımında. Sonrasında bu iddia ortaya çıktıktan
3: evet, o olaydan sonra yazılan mesaj çünkü.
0: Bir kullanıcı da altına yazıyor. Diyor ki hadi bakalım, sözünde misin, ispatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir.
3: Kendi
0: sen ne oluyorsun, onu da sen düşün.
2: Evet, sen de bir sürü şey iddia ettin.
0: Halbuki bakan hanım kendisine böyle bir dil değil.
3: Ama cevap...
0: istifa et dedi. Ama yine eşi diyor ki aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan, hepinizin parasıyla sefa sürsünler, sığır sürüsü gibi.
2: Yani
0: bu cümleler
2: yapıyoruz.
0: Maalesef evet. ki.
3: Mantık hani, aynı ama mantık evet, değişmiyor yani.
0: Bizler göbeği kaşıyan adam. Ekranlara çıkıyoruz burada mesleğimizi yapmaya. Bunları bile ağza alırken maalesef utanarak ağza alıyoruz. Ama 2 milyon vatandaşın mağdur edildiği bir fon vurgununda Mahinur Özdemir Göktaş'a sorduğumuz soruların yaşattığı mağduriyet kocaman bir hiç kalır diyor. Ve kendisinin yaptığını üstüne örtüyor, normalleştiriyor.
3: Başka biri konuşmuş.
0: Genel başkanı da çıktı, normalleştirdi. Halbuki kendilerinin verdiği tepkiyi de vermedi bakan hanım. Çıktı net bir şekilde, böyle düşünmeden, böyle üzerinde çalışılmadan direkt kameraların karşısına çıktı. Dedi ki o kişi benim babam değildir, başka birisidir. Bu yalan ve iftira siyasetidir ve insansa istifa etmesi gerekir dedi. Ama tabii ki böyle bir manzarayı daha önce de görmedik ki bugün de görelim. Şimdi durum bambaşka bir seviyeye geldi. Fon soruşturması umurlarında değil yeni partinin. Biz bunu
3: kesinlikle
0: anlıyoruz.
3: Kesinlikle değil. Bakın burada şöyle bir durum söz konusu. Bugüne kadar biz uzun bir süredir neyi konuşuyoruz? Bir yıldan fazladır. İşte İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra belediyelerde dönen yolsuzluklar, işte iddianameler, kamuoyuna yansıyan belgeler, bilgiler, işte baklava kutusundaki paralar, diğer tarafta ne yazık ki otel odaları, bir bakıyorsunuz ki başka yerde mesajlaşmalar, yürüyen paralar, ne bileyim yani bir dünya kadar veriyi konuştuk yani. Bunların üstünü örtebilmeniz açısından ne yapacaksınız? Siyasi olarak siyasi partiyi kötüleme, siyasi partinin yöneticilerini kötüleme. Burada işte çamur atma mı dersiniz, algı üretme mi dersiniz? Burada siyasi partiyi sanki bu fonun başındaymış gibi göstermeye mi çalışırsınız? Hepsine ne yaparsınız? Bilinçli bir şekilde adım atarsınız. Çünkü bu bir siyasi hamle olarak görülüyor.
0: Ama kendilerinden burada o kadar eminler ki diyorlar ki elimizde bilgiler, belgeler var. Ve hatta Ali Mahir Başar'ın bir basın toplantısında söylediği şöyle bir cümle var. Emin olmadığımız, ispatlamadığımız, delillendirmediğimiz hiçbir şeyi açıklamayacağız diyor bir ekonomi profesörü.
3: Tamam da bugüne çıkıyor. Kadar bugüne kadar bakın baklava kutuları çıktığında ne söylendi? 32 saat görüntü var. Bunun arada, bir komplo olduğunu söylemediler.
0: Onun da belgesinin kumpas olduğunu kurdular. Ve açıklanacağını evet. söylemişti.
3: Peki,
0: Özgür Özel
3: öyle bir şey
0: boyu bekliyor.
3: Öyle bir şey oldu mu? Hayır. Diğer taraftan bakıyorsunuz denildi ki İşte peştemalle yakalanan şahısla ilgili iftiradır ya da işte bir komplo kuruluyor denildi. Sonra utanç duyduklarını söylediler. Diğer tarafta Menderes Belediyesi'ndeki aynı şekilde savundular. Sonra baktılar başka şey çıktı.
0: Antalya Muhittin Böcek'le ilgili hasta evet, adam dediler.
3: Onunla ilgili neler neler ifade ettiler. Sonra kendisi çıkıp onları kötüleyince, onlarla ilgili işte ne olup bittiğini anlatınca en iğrenç insan o olmaya başladı. Şimdi bugüne kadar hep kandırıldılar. Hatırlarsanız 128 milyar nerede diye bir yalan üretmişlerdi. Geliyoruz mahkeme kararıyla elinde nasıl patladığını görüyoruz. Diğer taraftan çıktı Cumhurbaşkanı ailesine saldırmak için. Dediler ki Malta Adası'nda bilmem
0: Man
3: hangi
0: adaları,
3: şirket.
0: Evet.
3: Hangi adaydı inan.
0: Man Adaları konusunda.
3: Adalarda şirketlerin olduğunu söylediler. Sonra bir baktınız ki bununla ilgili de herhangi bir belge bilgi yok.
0: 17-25 Aralık, 15 Temmuz süreci.
3: 17-25 Aralık'taki videolar, ses kayıtları, oradaki görüşmeler hepsinin sonradan üretildiğiyle ilgili ispatlanma durumları söz konusu oldu. Bununla ilgili çıkıp kimse özür diledi mi? Bugüne kadar zaten hep, çünkü siz sadece siyasi bir saikle hareket ederseniz başka bir kriteriniz yoksa.
0: Ama bu siyasi değil yani, siyaset bu kadar
3: kim için değil
0: şey
3: ama.
0: Değil herhalde.
3: Kim
0: yani
3: için, bakın,
0: yalan ve iftiralar üzerinden kurgulanabilecek, sırf oy kapma telaşı üzeri için, sırf oy alabilmek için yalan ve iftiralarla dizayn edilebilecek bir mekanizma değil. Siyasetin de bir onuru, bir ama gururu, bizim, bir omurgası
3: bizim,
0: olmaz
3: bizim
0: mı?
3: Bizim Türk siyasetinin son yıllarına baktığınızda bunu çok net bir şekilde görürsünüz. Şimdi bir algı ürettiğinizde bir karşılık bulabiliyorsunuz. O algıyı üretmek için de işte ne gerekiyorsa yapıldığına şahit olabiliyoruz. Ve o algıyı da mümkün mertebe yapmaya çalışıyorlar. Şimdi başarılı olabiliyorlar mı? Kısa sürede başarılı olabiliyor ama uzun sürede o algının altında nelerin yattığı ortaya çıkabiliyor.
0: Biz burada sizinle pek çok soruşturma, pek çok dava ile ilgili yayınları birlikte gerçekleştirdik. Mesela o Manavgat Belediyesi'nde de yine Özgür Özel çıktı, biz açıklayacağız dedi ama bugün hala açıklamadılar saat, evet. Bilgi belgeleri. İmamoğlu davasıyla ilgili diğer belediyelerle ilgili soruşturmalarda hala bir şeyler, açıklamaları bekleniyor ama kendileri bile kendilerini bunlarla suçlayanları yalanlayamadı bugüne kadar. Hala duruşmalarda da yalanlayamıyorlar.
3: Ama bir şeyin altını çizeyim mi? Özür dileyerekten. Bizim bu işte Ümit Özdağ'ın ortaya attığı iddiaları kamuoyunu meşgul ederken Silivri'de hangi konu konuşuluyordu? İmamoğlu AŞ'nin işte bunu devreden Ali Nuhoğlu'nun ifadesi alınıyordu.
0: Yani bunun İmamoğlu gündem olabilmemesi babası Hasan İmamoğlu'nun konu olduğu.
3: Evet, Ali Nuhoğlu'nun bunun nasıl rüşvet olarak verildiğiyle ilgili, ki kendi ifadelerinden bahsediyorum. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama Ali Nuhoğlu duruşma salonunda Güllüce şirketi nasıl kurduğunu, bunu sadece alabilmek için şirketin kurulduğunu ve şirketi devrederken 15 milyon TL'ye işte bu iki villayı nasıl devrettiğini duruşma salonunda anlatırken, İmamoğlu'yla yüzleşirken, İmamoğlu'nun işte soğuk terler döktüğü o duruşmanın gündem olmaması adına gündemin nasıl meşgul edildiğini görebiliyor musunuz ya? Yoksa bütün, bakın bu ekranda görebildiğiniz bütün bu olayların belge ve bilgileri yok mu? İddianameleri yok mu? Dosyalara konu olmadılar mı? Bunların üzerinde ciddi ciddi tartışılabilecek mahiyette olan konular değil mi? Ancak siz bunların hepsine gözünüzü kapatırsanız ne yaparsınız? Gider saldırıda saldırı pozisyonuna geçersiniz.
0: Biz bunların hepsini konuşurken yine kıymetli konuklarımızla, izleyicilerimize bilgi ve belgeler eşliğinde hiçbir şeyi biz kendimiz iddia üzerine söylemedik. Söylemeyiz de, gazetecilikte hani bunu gerektirir, meslek etiği de bunu gerektirir, ahlak da bunu gerektirir. Bilgi ve belgeler ışığında her şeyi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama konu muhalefet olunca dedik ki çamur at izi kalsın konusu. Ya ben bir yalan uydurayım, ben bir iftira atayım. Sonra bununla ilgili soruşturma başlatılınca ya yanlışlık da oldu işte ya da ben başkasından duydum diyerek
3: İsim geçiştiriyorum. Diyerek,
0: ceza
3: evet.
0: Alınca da bu isimler ya da tutuklanınca da bu isimler... ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Türkiye'de basın özgürlüğü yok diyorlar. Yalan, iftira, terör destekçiliği, bunlarla ilgili yaşanan yargılamaların hepsine bir muhalefet kılıfı geçiriyorlar. Hatta yeri geliyor buna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün maskesini kullanıyorlar. Biz onun emanetçileriyiz
3: biz
0: diyorlar.
3: Biz duruşmada şunu gördük. Yeniden Cumhuriyeti kurulma maskesi var. Cumhuriyeti yeniden kuracaklarını ifade ettiler duruşma salonunda.
0: İşte hiçbir şey günlerde olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Bir pişkinlik görüyoruz. Gazeteciler dün bu iddiaları, elimizde belgeler var diye anlatan isimler ya bugün Ümit Özdağ'ı hedef alıyorlar. Yayınlar yaptılar, sosyal medyalarından, kendi hesaplarından, televizyonlardan reytingler aldılar. İşte pek çok izlenme aldılar, etkileşim aldılar. Sonra sildiler. Dediler ki Ümit Özdağ'a olur mu böyle şey? Ya insan bir araştırır. Yeni partililer Ümit Özdağ'a dediler ki ya madem isim açık diyorsun insan bir araştırır. Ama konu bambaşka yerlere geldi. İşte bu yüzden de konunun sırf Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürütülen kirli bir siyasetin parçası olduğu açık ve net ortada. Ömer Çelik de bugün onu söylüyor. İsterseniz bir kulak verelim. Sayın Ömer Çelik de, AK Parti sözcüsü de bugün sert açıklamalar yaptı. O sesi de dinleyip devam edelim.
4: Yalan siyaseti yapıyor. İftira siyaseti yapıyor. Ve her gün ellerinde patlayan bir gayri ahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar. Bakın arkadaşlar, biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, hangimizin sevdiği olsun olmasın, hangimizin tanıdığı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Bunu yapanlar bedel ödesin diye en net iradeyi koyan kişi Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel çıkıyor ve diyor ki bu işin başında siz varsınız. Burada mevzu şuna dönmüştür. Yeni Parti başta olmak üzere muhalefetteki bazılarının bu meselenin açığa çıkması diye bir derdi yok. Onlar bu meseleyi vesile addedip bir siyasi linç kampanyası yapmaya çalışıyorlar. Bakın biz siyasi linçle mücadele etme konusunda acayip deneyimli bir partiyiz. İlk kurulduğumuz günden itibaren siyasi lince maruz kaldık. Biz bunun her türlüsüyle kapatma davasından darbe girişimine kadar her türlüsüyle mücadele etmiş bir partiyiz. Ve biz bütün bunlar karşısında bir adım bile geri adım atmamış, yürüyelim arkadaşlar demiş bir lidere sahibiz. Onun için net bir şekilde ilan ediyorum. Bakın biz

0: bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Biz siyasi linç kampanyalarıyla, yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine, ama en önemlisi, bakın açık söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Bakanlar Kurulumuzu hedef alan bu siyasi iftira şebekesiyle mücadele edeceğiz. Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz özellikle yeni partide örgütlenmiş, yuvalanmış, belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani öyle iki tane cümleyle AK Parti teşkilatlarını sindireceğini, AK Parti genel merkezine iftira atacağını, bakanlarımıza iftira atacağını söylüyorsa, hele de en önemlisi, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bütün teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımıza, partimize, bakanlar kurulumuza yapılan bu saldırıya karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz.
1: Ömer Çelik de dikkat çekti aslında. Ercan Gürses, yöntem çok tanıdık. AK Parti kurulduğu ilk günden bu yana hep benzeri operasyonlarla bir şekilde zarar verilmeye çalışıldı ama sonuç hiç değişmedi. Birincisi hep bu tazminatlara mahkum oldular CHP'liler, yeni partililer ve maalesef ki olan CHP'lilerin, partililerin paralarına, aidatlarına oluyor. Çünkü bunların parası bir şekilde bazen parti kasasından ödeniyor bu tazminat paraları. Ama diğer yanda bir gerçek var ki yani Recep Tayyip Erdoğan'dan bir şey koparamadılar. Her böyle darbe girişiminden, her algı operasyonundan güçlenerek çıkan bir lider karşımızda var.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi Tahir Bey, bakın iki taraf arasındaki iş yapış biçimi arasındaki farklara bakar mısınız? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı New York'ta bu olaya el koyduğunda ilk bu konudaki izlenimi ve demecini hatırlayın. Ondan sonra Türkiye'ye geldi, ayağının tozuyla hemen bu konuda araştırmak için iki önemli toplantı yaptı ve sonra il başkanları toplantısında biz onu kameralar karşısında gördük. Yıllardır takip ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı tek konuya odaklı bir toplantıyı kolay kolay yapmaz. Çok duygusal bir konuşma yaptı ve dedi ki, perde koymayacağım, duygularım ve aynı zamanda kalbim ve kelamım arasına net konuşacağım. Aramıza sızanlar varsa ben alırım, elimle gereğini yaparım ve bu konuda da çok hiddetliydi, onu söyleyelim. İçeride böyle şeyler olduğu takdirde AK Parti'nin içerisinde de hiç böyle taviz veren hiç kimse de yok. Herkes bu konuda çok net. Ama bir yandan da karşı tarafa bir bakın. Yani yolsuzluk operasyonlarının başladığı güne dönelim. 19 Mart'tı değil mi? 19 Mart 2025 tarihiydi. O gün yaşananlara bakın. Sokağa dökülen insanlar. Neydi? O hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat, irtikap, organize suç örgütü kurma, suçtan gelir elde etme, onları aklama. Şu anda stüdyoda iki kıymetli hukukçu var. Yani onların yanında benim bunları saymam biraz haksızlık casusluk olabilir ama.
1: Casusluk soruşturması da var ayrıca.
2: Casusluk da var. Çok çok çok da ötesi var. Yani orada çıkan iddianame var. Geceler boyunca biz o iddianameyi okuduk. 4000 sayfaya yakın iddianame. Biraz önce Hadi Bey de Kadriye Hanım da söyledi. O iddianamenin içinde olanlardan bir kısmı mesela. Aklımıza gelenler. Ne diyor? Ne diyor Sayın Özgür Özel? Diyor ki 2 lirayı bile ispat edemediler. 2 lira değil ama milyarlarca lira var o işin içerisinde. Ali Nuhoğlu'nun, işte Ekrem İmamoğlu'nun şirketine vermek zorunda kaldı o 3 villa ya da 2 villa mevzu. Onun ne kadar, yani %1'i fiyatına devredilmek zorunda kalınması ve ardından o baklava kutularının başka bir belediyede ortaya çıkması. Bir belediye başkanının ben 1 milyon euro verdim. Bana bir nevi adaylık parası dediler. Diyen genel başkan yardımcısı belli.
1: Işte başka bir genel başkan. Yunanistan'da
2: Murat Gül İbrahimoğlu, Atina'da değil mi?
1: Evet.
2: Tabii kaç 180 milyarlık bir hafriyat yolsuzluğu. Yani bununla ilgili olarak o kadar çok şey var ki isteyen bunu bulabilir bakın. Yani böyle şu kadar rüşvet verdim diyenler var. Gelirinin 3 misli bir kira.

0: Ya bir villada oturan belediye görevlisi var, bürokratı var değil mi? Yani bunları araştırmak lazım. Elbette bakın yani yolsuzluk, usulsüzlük vesaire bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı çok tavizsiz. Bizim içimizde varsa ben buna zaten en sert bir şekilde giderim. Bu konuda o hiddeti de gördük. Ama bir yandan da şu var. AK Parti içerisinde bir kişi bile şunu diyor mu? Bu bir o, yani bunda bir şey yoktur. Bu operasyondur. İşte sütte leke var. Bizim arkadaşlarda leke yok. Ben rastlamadım. Öyle diyen
1: Aksine
0: olmadığı gibi
1: hemen herkes
0: tam
1: kim
0: tersi
1: varsa çıksın
0: çok sertler.
1: Diyorlar.
2: Adalet
0: Bu arada
2: Bakanı
0: o
2: kimin
0: fon
2: evladına giderse
0: yolsuzluğu
2: gitsin dedi yani.
0: tabii.
1: Ama diğer
0: Ya bu
1: tarafta
0: fon yolsuzluğun içindeki
1: yolsuzluğu savunmayan, rüşveti savunmayan, irtikap savunmayanlar hain ilan ediliyor. Yani burada da bir siyasi
0: değil
1: bakış
0: mi?
1: farklılığı var maalesef.
0: Tabii, bakın yani karşı tarafa bakın. Yani orada ya bunlarda bir şey vardır filan diyenler doğrudan hain ilan edildi. Zaten söyleyemediler. İnsanları sokağa dökerken Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının bile sahte olduğu, o sahte demeyeyim yani diplomanın alınış biçimi itibariyle o yatay geçiş sürecinde neler yaşandığını burada tekrar edip insanların zamanını almayayım. Ama orada öğrencileri sokağa dökmek ne kadar garip bir şeydir değil mi? Tenakuzdur yani.
1: Devletin
0: Bunların
1: ekonomisini
0: hepsini tek
1: hedef
0: tek
1: almak,
0: ortaya koymak
1: yerli
0: lazım.
1: markaları hedef almak, yatırımcılara
0: Neler neler
1: seslenmek,
0: yaptılar.
1: gelmeyin Türkiye'ye demek.
0: Evet. Bir yandan işte o yani açıkçası hırsızlıkları savunan oradaki mitingler, bir yandan da o mahkemede mahkemeyi sabote etmeye böyle matuf bazı hareketler ve davranış biçimleri. Neyse bunları uzun uzun çok konuştuk
1: Evet.
0: ama bir yandan da kendi yolsuzluklarını örtmek için burada bir çamur siyasetini uygulamak, bunu da vurgulamak gerekiyor. Ama buradan bakın Sayın Cumhurbaşkanı bu işi düğmeyi çok çok doğru ilikleyerek başladı. Bu işin sonunda kime kadar giderse gitsin. Zaten bir ileride iddianame çıktığında kimlerin olduğunu göreceğiz. Yani her kesimden insanların olabileceğini de düşünmek gerekiyor. Manipülasyon yaptığı belirtilen insanlardan hesap sorulur. Ama siz kendi hırsızlarınızı korumaya devam edecek misiniz? Soru bu. Önemli olan soru bu. Bunu ben söylemiyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim bu fasılda. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 13 yıl genel başkanlığını yaptı ve şu anda da genel başkan. Ne dedi? CHP yolsuzluk müteahhitlerinin, hırsızların, hırsız belediye başkanlarının, rüşvetçi belediye başkanlarının partisi olamaz. Kim dedi bunu? CHP'nin yıllardır genel başkanı olan bir isim söyledi. Ve arınacağım diyor. Arınacağız diyor. Hala da o arınma faaliyetlerine devam ediyor. O zaman ne yapacağız? O zaman biraz kendi eski genel başkanınıza kulak vereceksiniz ama mevzunun bu olmadığını zaten siz şu anda KC'lerinizle de çok net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz Tahir Bey.
1: Şimdi şöyle Ömer Çelik diyor ki biz kamera bantlama partisi değiliz. Bu işin içinde kim varsa kim yanlış yapmışsa hesabını verecek. Hiçbir şeyin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Bir suç varsa gereği yapılacak. Diğer taraftaysa
0: Tabii.
1: işte kamera bantlamalarını üzerine dökülen çorbayla savunan
3: Tabii.
1: ya işte biz kapatıyoruz ki çorba üzerimize dökülürse komik duruma düşmeyelim diyen bir genel başkan var.
3: Evet.
1: Yolsuzluğu savunan, onun için parti kuran, yani yolsuzlukla yargılanan bir belediye başkanını ya da başkanlarını savunmak için parti kuran, şehir şehir gezip mitingler yapan bir genel başkandan bahsediyoruz. Böyle bir tablo var gözümüzün önünde. Mesela merak ediyoruz, bugüne kadar Özgür Özel ya da onun kurmayları çıkıp dediler mi ki bu kişi yolsuzluğa bulaşmışsa hesap verecektir?
3: Hiç kimse
1: İmamoğlu
3: için
1: için
3: demedi.
1: mesela diyebilirler mi? Ya da sorumu böyle sorayım.
3: Hayır.
1: Diyebilirler mi?
3: Hiç kimse için diyemezler. Yani milletin aklıyla alay ederken bir taraftan kendilerinin komik duruma düştüğünü görmekteyim ben. Bunu neden söylüyorum? Çünkü mesela kaç tane 17 tane belediye başkanı ile ilgili sanırım dün yine bir gazeteci arkadaşımızın bir yazısında 17 belediye başkanı ile ilgili sütte leke var ama kendisinde yok diye 17 belediye başkanı için söylemiş mesela. Dün de diyor ki Özgür Özel, ben onu sadece diyor Ferdi Zeyrek için söylemiştim. Başka hiç kimse için söylememiştim. Yani kendi söylediklerini unutuyor olabilir. Olabilir. Yani bu yoğunlukta koşuşturma, stres, öyle diyelim artık. Ama ya sizin danışmanlarınız oradaki o kadar yanı

0: Etrafınızdaki kalabalık, o kadar insanlar, onlar ne yapıyorlar? Yani Sayın Genel Başkanımız bunu böyle söylemeliyiz, şöyle söyleyemeliyiz diyebiliyorlar mı? Demiyorlar. Tam tersine dediğiniz gibi yani o belediye başkanlarının da neredeyse tamamına yakını ya yolsuzluk, rüşvet soruşturması kapsamında alındı ya da işte biraz önce söylediğimiz gibi işte hanımlara olan düşkünlükleriyle, yok işte bilmem ne bir takım partilerle, işte Ankara'da biliyoruz ki orada bir işte değişik değişik havalarda değişik değişik kafaları yaşayan belediye başkanlarının olduğunu gördük. O yüzden de hepsiyle ilgili de bakın, bir genel başkan, daha doğrusu bir lider vasfınız varsa tabii ki bir şeyin arkasında duracaksınız, arkadaşlarınız. Yanlış bile yapmış olsalar o yanlışı kapatmak için elinizden geleni yapmayacak mısınız? Tabii ki hepimiz yapacağız. Ama burada eğer toplumun tamamıyla ilgili olan bir şey varsa bu bir. İkincisi, sizin kendi kurumsal kimliğinize açık bir saldırı ve kurumsal kimliğinizin, kendi kurumsal markanızın itibarını çok ciddi zedeliyorsa o zaman hiçbir şekilde yanında durmayacaksınız. Üç, o kadar cesursanız, Sayın Cumhurbaşkanı kadar cesursanız da, bu sizin genel başkan yardımcınız da olsa, yani sizin yardımcınız da olsa, 20 yıldır siyaseten yanınızda da dursa, o zaman adaletli bir şekilde duracaksınız. İşte halkın, çünkü muhatap olarak halk ilk etapta Sayın Cumhurbaşkanı'nı aldığı için şunu unutmayalım bakın.
1: Mesela iki genel başkan yardımcısı iki parti kurmayı yolsuzluk soruşturmasında, davasında ismi geçiyor. Bunlardan birisini CHP'deyken mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı yaptı. Bir diğerinde Yüksek Disiplin Kurulu başkanı yaptı.
0: Evet. Şimdi bu isimler, onu söylüyorum.
1: Milletvekilliği var diye, dokunulmazlığı var diye ve hiçbir sanki dosyada isimleri bu suçlamalarla anılmıyor diye o kadar rahat geziyorlar ki, aksine bu konularla ilgili söz söylüyorlar.
0: Bakın, milletvekili dokunulmazlık, bu da çok yanlış anlaşılıyor. Milletvekili dokunulmazlığı ile alakalı olarak siyaseten kendi görüş ve ideolojileriyle ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma dosyası açılamaz. Çünkü orada bir siyasi bir durum var. Fakat bizim yüz kızartıcı suç diye nitelendirdiğimiz rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, bu tarz suçlar, bunlar yüz kızartıcı suç olduğu için siyaseten şu an mecliste olmaları sebebiyle bir müddet ertelenir. Fakat o ertelenmeden sonra günü gelir, onların milletvekillikleri artık gerçekleşmediğinde o dosyalar çarşaf çarşaf önlerine açılır.
1: Yani
0: vekil her şeyi yapabilir. Vekil her şeyi yapmakta özgürdür. Herkesin parasını çalmakta, herkesi dolandırmakta, herkese rüşvet, irtikap, her şeyi yapmakta özgürdür diye bir algı yok ki.
1: Şöyle bir manzaraya şahit olduk İmamoğlu'nun yargılandığı davada. Turan Taşkın Özer, kendisi bir hukukçu, milletvekili. Yeni partinin de Özgür Özel'in de kurmaylarından birisi. İmamoğlu'na en yakın isimlerden
0: birisi. İmamoğlu'nun avukatlarından biriydi.
1: Dosyadaki kilit isimler olarak ifade ettiğimiz etkin pişmanlıktan faydalanan itirafçıların da bizzat söylediği üzere sistemin adeta kasası olarak ifade edilen bir isim. Dosyada yani en üst sıralarda adı geçen isim, ama dokunulmazlığı var kendisinin. Silivri'de duruşmaları izlemeye gidiyor ve aynen şöyle el bağlamış. O kadar rahat bir pozisyondalar ki.
0: Tamam, bu dokunulmazlıklar kalkınca ne olacak Tahir Bey? O zaman o dosyalar açılmayacak mı? O zaman onlar hesap verilmeyecek mi?
1: İşte onlar yokmuş gibi davrananların burada gerçi bir şeyler için, attıkları iftiralar için harekete geçmelerini beklemek de belki çok şey olacaktır. Evet. Çok
0: yani
1: zor
0: tabii
1: olacaktır.
0: Ki. Mesela ekonomi profesörü imiş Ümit Özlale. Ya bir ekonomi profesörü olarak hakikaten de şimdi ekranları başındaki sayın izleyicilerimize de söylüyorum. Biz hani her şeyde artık kaliteyi arar olduk ya, hakikaten her şeyde artık bir kalitesizlik hali de söz konusu ya. Muhalefetten de diğer partilerden de beklediğimiz kaliteli siyaset baktığınız itibariyle. Siz bir ekonomi profesörü, bakın profesör olmuşsunuz değil mi? Doktorluğunuz, doçent, liyardoç hepsi bitmiş profesörü, ekonominin profesörü olmuşsunuz. Bu kadar önemli bir dünyayı neredeyse dünyada yankı uyandıran fon krizi meselesinde ben muhalefetin bir profesör ekonomistine için şunu beklerim. Arkadaşlar, bu fon kriziyle alakalı olarak şöyle şöyle işte bizim şu mevzuatlarımızda, SPK mevzuatımızda, borsa mevzuatımızda şunlar var. Biz muhalefet olarak bu mevzuatlarda şöyle bir değişiklik yapılmasını ben ekonominin profesörü olarak

0: ortaya çıkartıyorum ve dolayısıyla da bunun yapılmasını istiyorum. Ve hatta bu kanunda bu yanlış olduğu için, hükümet de bunu yanlış yaptığı için bu böyle olmalı demesini beklemez misiniz bir ekonomi profesöründen? Yani anasının babasının kim olduğunu bile araştırmadan hem bir bakan hanımın hakkında bu tarz, bu kadar çirkin bir iftira, hem bütün siyasi hayatı ve STK hayatı boyunca her zaman en temizler listesinin ilk üçünde yer almış olan Ömer Bolat bakanımızla alakalı olarak bu iftirayı attınız. Biraz önce KC'de de altyazıda da yazdı. Çamur at, izi kalsın siyasetimi. İnanın ne Ömer Bolat'ta ne Mahinur Hanım'da onun izi bile kalmadığı gibi, o çamurlar olduğu gibi, önce bakın bir çamur atılıyorsa önce sizin eliniz kirlenir ya. Sizin elinizdeki kir kaldı ama onların üzerindeki o kir kalmadı. Onun için de ilk başta söylediğime tekrar dönüyorum. Kaliteli siyasette istiyoruz. Madem muhalefetsiniz, o zaman açıklayacaksınız. Ertan Yıldız'ın, İmamoğlu'nun 16-17 yıllık yanındaki asistanı diyebileceğimiz bir kişi. Ertan Yıldız itirafçı oldu. Bu Ertan Yıldız'a silah soruyla Adalet Bakanlığı tehdit mi etti? Sen bunu söylemezsen seni öldüreceğiz mi dedi. Ertan Yıldız patır patır ne varsa
1: Ali
0: her şeyi
1: Ruhoğlu,
0: anlattı.
1: Adem Soytekin ve daha pek
0: Hayır,
1: çok
0: Aziz
1: isim.
0: Aziz
1: yani,
0: da anlattı. Herkes
1: bu
0: anlattı.
1: Paraları alanlar, bu paraları verenler, rüşvet alan, rüşvet veren, ben verdim diyor, ben aldım diyor. Evi ben sattım diyenler, ben devrettim diyenler var. Parayı ben taşıdım diyenler var. Yani bunların hiçbirisi yokmuş gibi. Ama dedik ya, manzara aynı. Orada da aynıydı, şimdi de aynıydı. Herhalde Ümit Özdağ'la eline verilen listede ya soy ismi Özdemir, kesin bu bakanın babasıdır diye bir tahmin üzerine kesinlikle herhalde böyle bir şey söylememiştir. Ya, birileri tarafından verilen
0: Özdemir soy isimli insan vardır Türkiye'de.
1: Bilgi belgeler olduğu kesin. Ama hem kendileri hem de onların medyadaki sesleri, sözcüleri, mesela İsmail Saymaz'ın da bu konuyla ilgili ilk konuşan gazetecilerden biri olduğunu biliyoruz. Hem bakan hanımla ilgili hem Sayın Bolat'la ilgili. O iki gün önce gece bir programda konuşuyorlardı. Bilgi belgeler var diyorlardı. Şimdi bir başka konu daha var. Bir de 20 milyar dolar iddiası var. Şimdi arkadaşlarından rica edeceğim, getirebilirlerse. Kendisi ne soruluyor? Ya bu bilgiyi sen nereden elde ettin? Dinleyelim.
2: Bu kişi ne yapmış da nasıl yapmış da 20 milyarı götürmüş?
3: Buna dair şey değil, fikrimiz
2: hiç
3: yok,
2: bilmiyoruz.
3: Bilgimiz yok. Evet. Şimdi bu
2: ha, 20 milyarla yani nasıl aldın parayı, nereye götürdün? 20 milyar para dediğin şey yurt dışına para götürmek
3: yok. Şimdi
2: kadar
3: avukatı bu iddiayı yalanlıyor. 20 milyarlık bir kazancı yok. Peki ne kadar kazancı var, buna cevap vermiyor. Kendisi konuşsun, bu da yok.
2: Peki bu 20 milyar lafı nereden çıktı?
4: Çok bu, mantıklı ve doğru bir soru.
3: Bu 20 milyar yani ya bir haber konusuydu ya bir siyasi açıklamasıydı yani.
2: Hayır ama tuhaf
3: yani
2: bir şey ya. Yani bu da açıklansın işte.
3: Hayır bu yalanlanmıyor da mesele, evet, bu. Yani adama ulaşamıyoruz yani. Evet. Adama ulaşsak.
1: Şimdi
4: adama ulaşamıyoruz ama adamla ilgili her şeyi anlatıyoruz. Çok iyiymiş yani.
1: Hadi Bey, ilginç bir manzara. Ve günün sonunda kendileri hakkında bir soruşturma başlatıldığında basın özgürlüğü naraları atmaya başlıyorlar.
4: Ya normalde şöyle, yani Türk Ceza Kanunu 217A maddesi daha sonra yürürlüğe girdi. Burada gerçekten halkı yalan bilgiyi siz eğer alenen yayıyorsanız, halka yalan haber veriyorsanız bu konuyla ilgili bir yıldan 3 yıla kadar bir hapis cezası.
1: Çok özür diliyorum. Ümit Özdağ'ı suçlayanlar, şimdi Ümit Özdağ'ı taşıyanlar arasında kendisi de var. Belge açıklıyorsan diyor ki ya biraz daha araştıracaksın, bir teyit edeceksin, bakacaksın. Yani hem bu iddiaları yaydılar, şimdi de Ümit Özdağ'ı topa tuttular.
4: Evet, az önce söylediğimiz gibi şimdi Türk Ceza Kanunu orada onu düzenlemiş. Eğer o konuyla ilgili gerçekten yalan bir haber üretiyorsanız, yalan bir haberin yayılmasıyla ilgili siz bir çalışma yapıyorsanız bu mevzuattaki maddenin muhatabı olursunuz ki zaten savcılık 4 tanesini ifadeye çağırdı. 2 kişiyle ilgili adli kontrol, 2 kişiyle ilgili tutuklama tedbiri uygulandı. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Kime nasıl zarar verdiklerini ya da işte Türk ekonomisine nasıl zarar verdiklerini ve daha doğrusu hükümeti zora düşürebilecek, hükümeti devirme amacıyla nasıl hareket

0: edildiğine alet olduklarını hiçbir şekilde dile getirmiyorlar. Bir gazetecilik faaliyeti olarak dile getiriliyor. Ancak bakıldığında bir gazetecilik faaliyetine temelinde biz neyi görüyoruz? Araştırılmasını görüyoruz değil mi? Muhatabına ulaşma, doğrulama, ondan sonra teyit ettirme, kaynağını iyice sorgulama. Gerçekten bu haberi siz yazarsanız sizin nasıl bir alan oluşturabilecek ya da en azından etkisi ulaşabilecek şekilde bir analiz yapmanız gerekirken böyle bir durum söz konusu olmuyor. Bakıyorsunuz Türk ekonomisi hedef alınıyor mu? Evet, hedef alınıyor. Hükümeti zora düşürmek için bakanlarla ilgili olan bilgilerin paylaşılması, az önce Kadri Hanım anlattı, bir ekonomi profesörünün bunu bilmemesinin bir imkanı var mı? Yok. Ancak burada bilinçli bir şey yapılıyor. Bu bilinçli şey nedir? Biz Türk ekonomisine zarar verelim. Girişte siz de ifade ettiniz. Yerli ve milli firmaların isminin zikredilmesi, Türk ekonomisinin düşürülmesi, zayıflatılması, yine diğer tarafta işte İmamoğlu tutuklanırsa Türk ekonomisi batacak diye yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmemesiyle ilgili açıklamalar yapılıyor.
1: Hayır, gelmeyin
0: olması,
1: dediler açıkça. Evet, Türkiye'ye
0: açıklamalar yaptılar.
1: Güven yok dediler.
0: Diğer tarafta işte mutlak mutlak kararı çıkarsa Türk ekonomisine nasıl bir zarar vereceğiyle ilgili tehditlerin savrulduğu bir ortamda bu eylemin de Türk ekonomisini hedef alarak yapılmamış olmasını düşünmek tamamen mantık dışı olacaktır. Yani buradaki hedef bilinçli, profesyonel ve gerçekten organizeli bir şeyin olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Niye? Bu açıklamalar yapıldıktan sonra aynı zamanda ne yapıldı? İşte kendilerini destekleyebilecek ya da kullanabilecek şahısları, belge ve bilgiler var diye o gazetecilere ne yaptılar? Mesajlar gönderdiler, bilgiler gönderdiler, bilgi notları gönderdiler. Bakıyorsunuz ki ekranda şahıs ekrandayken işte bir bilgi notunun geldiğini söylüyor ve kaynağının da teyit edildiğini söyleyerek bilgiyi paylaşabiliyor.
1: Bir gazeteci olarak hani haberinizin kaynağını gizli tutabilirsiniz. Ama bu şeye evrilmiş durumda Ercan Gürses. Hani iftirada da yalanda da ya ben kaynağımı açıklamak zorunda değilim ya, ama böyle bir yalan var ortada, yalan olduğu kesin ve net.
2: Kaynak yok çünkü, kaynak beyni uydurmuş yani.
1: Ya da
0: İsmail Bey söylüyor ya, diyor belki bir siyasetçi söylemiştir, belki bir habere konu olmuştur yani.
2: Belki rüyasında
0: nereden geldiğini bilmiyor zaten.
2: Bilemiyor.
0: Ya tabi, kaynak, bir tabir var, kullanamıyoruz ama bir yerden uydurduğunu görüyoruz
2: şimdi
0: yani.
2: Şimdi mesela ben Ercan Bey, Ercan Gürses bir gazeteci. Bilinmiş bir gazeteci. Buraya yazsam desem ki, işte mesela İsmail Saymaz şimdi televizyonda olduğu için ondan öyle. İsmail Saymaz'ın amcasının oğlu aslında bu fon krizinin en birinci insanıymış. Ben bak bunu çok önemli bir yerden duydum. Buyurun Ercan Bey desem. Ercan Bey bunu tutup da burada söyleyip de yayınlar mı? Gazetede yoksa işte sosyal medyada paylaşır mı? Bir dakika kardeşim, sen bunu nereden duydun? Bununla ilgili belgen ne? Bununla ilgili nüfus kayıt örneğin var mı? Bu kişinin İsmail Saymaz'ın akrabası olup olmadığını nereden biliyorsun? Ne kadar götürmüş? Fon soruşturmasında iddianamede adı geçiyor mu? Bu kişinin kimlerle bağlantısı var? Kaç para gelmiş? Hesap hareketi? Bunları sormaz mısınız Ercan Bey?
3: Evrak. Sorulmaz mı Kadriye Hanım? Böyle bir şey olur mu? Bu haberi, haber kaynağını gizlemek bu
2: bir
3: değil.
2: Etiğe,
3: bakın ben yıllarca...
2: Yani gazetecilik etiğine de aykırı bir şey değil mi?
3: %100 aykırı. %100 aykırı ve bunun suç olarak tartışılacak boyutları da var. Sadece etik de değil. Bakın benim 33. senem meslekte. Çok önemli kurumlarda çalıştım. Yabancı kurumlarda da çalıştım. Reuters'ta da çalıştım uzunca süre. Mesela haber kaynağınızı elbette gizlersiniz ama ne dersiniz? Şuradan yani... AK Partili bir yetkiliye dayandırırsınız. Hı hı. Ya da hükümete yakın bir kaynak dersiniz. Ya da muhalefetin etrafındaki biri ya da dış işlerine yakın bir kaynak dersiniz. Yani bunların ismini gizlersiniz ama o kaynağı bu şekilde bir şekilde ortaya koymanız da gerekir. Bunlara gazetecinin etik unsurlarıdır. Bir yandan da şu var Kadriye Hanım, bakın böyle bir şey varsa Tahir Bey, Hadi Bey, siz de biliyorsunuz yani bunları yıllarca takip ettiniz. Bunlarla ilgili olarak ulaşabileceğiniz insanlar bunlar. Ömer Bolat ulaşılabilir bir insan. Yıllardır tanıyorum kendisini. Çok uzun süredir. Şimdi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da öyle olduğunu tahmin ediyorum ki Sayın Ümit Özdağ'la da İsmail Saymaz'la ulaşabilir kendilerine. Çok rahat ulaşabilir? Ulaştı da zaten geçmişte. Şimdi bunları söylemiyorsunuz. Bunlar nasıl olur biliyor musunuz? Parlamento muhabirliğin döneminde de bu tür şeyler oluyordu. Bazı böyle açıkçası iyi niyetli ya da dedikoduya böyle çok böyle açıkçası düşkün arkadaşlarımız zaman zaman yani o

0: Clementon'un lokantasında zaman zaman çay ocağında çok enteresan görüşler dile getirirdi. Ama kimse de buna oturur yazmazdı. Bazıları bunu haber filan zannederdi. Şimdi böyle şeyler, bunun biraz ötesi, bazılarını böyle muhalif sahiplerle ortaya koyuyorsunuz. Ama biz böyle ne haberler gördük operasyonel. Bakın birkaç örnek vereyim size. Vaktiniz varsa baraj yıkıldı haberini hatırlıyorsunuz değil mi deprem döneminde?
1: Evet.
0: Depremde. Bu haberi yayanları hatırlıyorsun. Bakın niye matuf oldu. Şimdi biraz önce Hadi Bey de Kadriye Hanım da ne dedi Tahir Bey? Yani bunlar bir Türk ekonomisine zarar veren haberler. Şu anda manipülasyonla ilgili iddiaları ortaya koyarken Türk ekonomisini temelinden sarsmaya çalışıyorlar. Mesela neden de 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece şu haberleri yapanlar ve yayanlar oldu. Bir askerin başının kesildiğinden bahsettiler değil mi? Bunları duydum. Gezi olaylarında bir siyasetçi ve bir iki tırnak içinde gazeteci, ki onların FETÖ bağlantısı da ortaya çıktı sonra. Neden de öğrenciler panzerlerle eziliyor dediler mesela. Gezi olayları da Türkiye... Tabii. Buyurun.
2: Ercan Bey, çok önemli bir noktaya değindiniz. Bakın FETÖ'cülerin, özellikle firari FETÖ'cülerin ortaya attığı bütün iddiaları muhalefet sahipleniyor. Bakın Ercan Bey söylediği
1: yani kaynağımız o... FETÖ demeyeceklerdir.
2: Bakın bu konuyla ilgili dahi dikkat ederseniz firari olan FETÖ'cüler, işte istihbarat örgütlerinin elemanı olduklarını itiraf eden o FETÖ'cüler, firari FETÖ'cülerin hali hazırda bu liste açıklanmadı. Bununla ilgili hızlı hareket edin. Bakın AK Parti'nin lehine dönüyor mesajları var. Tweetler atıyorlar. Tweetler atıldıktan sonra bu açıklamalar yapılıyor. Bakıyorsunuz devletin en şerefli kurumlarına saldırıyorlar. Askerle işte orada milleti karşı karşıya getirmek için deprem zamanında asker sahaya inmedi dediler. Baraj patladı yalanını ortaya attılar. Devlet yok, ahbap var dediler. Devlet kurumlarını yıpratmaya çalıştılar. Şimdi bunların hepsine bakıyorsunuz. Devamlı devlete yönelik bir işte yıpratma hareketi, kurumlara yönelik bir yıpratma, işte hükümeti düşürmeye yönelik adımlar, ekonomiye zarar vermek için adımlar. Ancak bakıyorsunuz ki temel nokta neresi? Temel nokta o firari FETÖ'cülerin paylaşımları, anlatımları. O anlatımlar sonucunda geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki muhalefetin bu iddialara sarıldığı ve bu iddiaları koşulsuz bir şekilde ya paylaştığını görüyoruz. Onun için Ercan Bey bu son şeyi çok önemli bence.
1: Biz kaynakları FETÖ'cüler demiyoruz. Kaynakları FETÖ tabii demiyoruz tabii. Ama yöntem, taktik FETÖ'cülerin yöntemi, FETÖ'cülerin taktiğiyle en azından birebir uyuşuyor herhalde.
0: Tahir Bey şu da var. Yani bir şey de var. Yani tamam onlardan alıyorsunuz demeyelim. Tamam demeyelim. Demeyelim ama yani çok enteresan aralarında bir senkronizasyon da demeyelim, benzerlik var ya mesela iddialarda.
2: Ercan Bey bir kere de onlar bir şey açıklasa ondan sonra onlar paylaşım yapsınlar ya. Yani.
0: Değil mi? Hatta yani daha da örnekleri de artıralım Hadi Bey. Mesela MİT tırları kumpasını herkes hatırlar değil
2: evet,
0: mi?
2: En önemli.
0: O MİT tırlarını nasıl operasyonel olarak gazetelerde Türkiye'yi ihbar ederek Türkiye sanki DEAŞ'a yardım ediyormuş gibi. Şimdi MİT'in yaptığı o açıkça operasyonları siz burada ifşa et, burada değil bakın Amerika'da, İngiltere'de ifşa etseniz ne olur biliyor musunuz? Casusluktan yani başınıza ne gelir? Onların ceza kanunlarını bilmiyorum ama tabii başlarına ne gelecekleri ortada. Dolayısıyla bunlara aparat olmak ayrı, muhalefet yapmak ayrı. Muhalefet haktır yani. Eğer AK tabii. Parti'nin içerisinde bu manipülasyona karışanlar varsa, yani oradaki isim belli, Fatma Betül Sayankaya'dan bahsettiler. Ne oldu? Bakın bugün AK Parti üyesi de değil, ifade verdi şüpheli sıfatıyla. Yani yapılan fazlasıyla yapılıyor ve tabii ardından ne gelecek göreceğiz onu. Yani onların hepsi ortada. Ama bir yandan siz muhalefet yaparken kendi tezlerinizi de zayıflatacak şekilde bu kadar gayri ciddilik olur mu? Hadi gazeteciler, yani burada gazeteci olarak şey yapıyorum, yani tamam muhalif kesiminin gazını almak için bu yalanlara, bu iftiralara aparat oluyorsunuz. Sonradan böyle komik bir halde canlı yayında onu nasıl savunacağınızı bilemiyorsunuz.
1: Ya mesela İsmet Öğüt'ü kimse konuşmuyor. İlginç olan tabii. Noktalardan birisi.
0: Ensar Öğüt'ün kardeşi değil mi?
1: Evet.
0: Doğru.
1: Eski CHP Ardahan milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi, tırnak içerisinde hani Balıkçı İsmet olarak da bilindiğini geçiyor medya. Şimdi mesela onunla ilgili iddialar var. Hani o da küçük rakamlardan bahsetmiyoruz. İsmet Öğüt adına 3 milyar 92 milyon liralık bir fon çıkışı tespit ediliyor. İşlemler 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Paranın kaynağı ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Ensar Öğüt'te ekonomik ortaklık veya menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da inceleniyor. Mesela CHP'den ya da Yeni Parti'den birisi de çıkıp diyebiliyor mu ki hem bu konuyla ilgili hem de başka spekülasyonlara adı karışan, yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarına adı karışan siyasetçiler, belediye başkanları, parti yöneticileri için sorumlu kimse hesap verecek diyebiliyor mu? Ya da duyduk mu bugüne kadar?
3: Hayır, denilmediği gibi bir taraftan da bunlar iftira deniliyor. Halbuki
1: Kılıçdaroğlu şimdi CHP'nin genel başkanı diyor ama bu isimleri göreve getiren Özgür Özel'den duymadık mısın?
3: Hayır, hiçbir şekilde duymadık. Hatta bir taraftan Özgür Özel'e bakın, bu belediye başkanlarını işte ön seçimle parti içinde yapmadınız, bunu yapmanız lazım denildiğinde yapay zekaya sorduk. Onlar tercih etti de o yüzden bu kişileri belediye başkanı yaptık bile dediler diyor bir taraftan da. Yani yapay zekaya sormak madem bu kadar önemli bir şeyse, o zaman o makamlarda, o koltuklarda neden oturuluyor onu da anlamadım. Yani yapay zeka yönetsin o zaman hepimizi ya bir taraftan baktığınızda. Ama bir tarafta bakın Kemal Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor, fakat diğer bütün belediyelerle ilgili o hani samimiyet dediğimiz, siyasette de samimiyete ihtiyacımız var dediğimiz nokta var ya. Bakın o samimiyet duygusunu işte Sayın Cumhurbaşkanı o günkü konuşmasında ben çok üzgün olduğunu fark ettim. Mesela herkes onu fark etti mi bilmiyorum. Hakikaten hayal kırıklığına uğramış olduğunu hissettim. Onun için de söyledi. Burada kimin ailesine gidilirse gidilsin, en yakınıma bile gidilse bu soruşturmanın en derinleşmesini istiyorum diye bahsetti. İşte ama o yüzden zaten Recep Tayyip Erdoğan bir taraftan baktığınızda da yani o samimi duruştan dolayı. Çünkü insanlar tabii ki bir oyda kullanırken de bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde bu oyları kullandığında herkes Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. O bakanları ve işte şu andaki hükümetteki isimleri ya da genel başkan yardımcılarına Sayın Erdoğan ataması yoluyla gerçekleşti. Şu andaki sistemimiz itibariyle de. Ama arkasında da durarak çok da üzgün olarak o gün orada bahsetti. Dediğiniz gibi ya İmamoğlu dosyasında
1: arkasında durmadı. O isimleri fon skandalına karışan isimleri savunmadı.
3: Hayır, soruşturmanın arkasında duruyor.
1: Soruşturmanın arkasında isimlerin arkasında durmadı.
3: Asla değil. Olur mu? Tam tersine. Bakın en yakın kimse ona kadar gidilsin demek suretiyle karşı çıkıyor. Bu işin birinci takipçisi benim diyor.
1: Ya dün bakın. Abdülkadir Selvi burada arka plan programında konuğumuzdu. Kendisi mesela dedi ki edindiği kulis bilgileri, MYK toplantısında Başkan Erdoğan çok sert bir şekilde bu konunun altını çizmiş. Sorunlar. Tabii. Kimse hesap verecek. Hem siyasi hem de idari açıdan. Zaten Devlet Denetleme Kurulu'na gerekli talimatları verdiğini vesaire bizzat açıkladı. Siyasi açıdan da bu anlamda gerekenlerin yapılacağını söyledi. İşte bugün Abdullah Güler'in açıklamasını dinledik hep birlikte. Hatta varsa ellerinde arkadaşlarımın rica edeyim. Onu da dinleyebilirsek. Mecliste bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı geldi.
3: Evet.
1: Tek tek detayları anlattı. Neler yapılacak? Mağduriyetlerin giderilmesi için neler yapılacak? Hepsini tek tek anlattı. Ama bunlar yokmuş gibi hareket ediyorlar ve üstüne yalan, iftira dolu. Maalesef ki yani ahlaktan, siyasi ahlaktan ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gereken hala konuşmalar yapılmaya, hala paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor.
3: Orada çok önemli bir şey söylediniz. Onu ben de açmak istiyorum. Bakın Devlet Denetleme Kurumu'nu da Sayın Cumhurbaşkanı o gün görevlendirdiğini ve onların da gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Bu ne demek biliyor musunuz? Devlet Denetleme Kurumu'nun görevi nedir? Orada SPK'da, borsada, başka yani devlet organlarında bununla ilgili bir sıkıntı olup olmadığını Devlet Denetleme Kurulu inceleyecek. Bakın o kadar derine iniliyor. Yani burada sadece kişilerin parayla yatırıp çekilmesi değil, bütün oradaki devlet kurumların içinde de bir zafiyetin olup olmadığını Devlet Denetleme Kurumu denetler. Zaten Devlet Denetleme Kurulu'nun kuruluş amacı da budur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olayın üzerinde ne kadar hassas durduğunun bence en önemli göstergelerinden biri de bu Devlet Denetleme Kurumu meselesidir.
1: Bir dinleyelim Sayın Abdullah Güler'i, AK Parti Grup Başkanı'nı, ardından yeniden yorumlarınızı alacağım. Çünkü bir CHP ya da yeni parti mesela...

0: diye bir tweet attı. Benim kocamın isim benzerliğinden dolayı buraya karıştırıyorsanız siz şerefsiz kere şerefsizsinizdir diye tweet attı. Güzel. Doğal bir tepki. Niye karıştırıyorsun insanları? İnsanların onuru ve şerefiyle niye oynuyorsunuz? Peki ne yaptı Ümit Bey sonra 8 Ekim tarihinde geldi. Basın açıklaması yaptı partisinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahir Özdemir Göktaş'la ilgili olarak babanız Hasan Özdemir'in bazı numaralar paylaştı. Tekrardan söyledi. Bununla ilgili olarak da işte 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği noktasında iddiada bulundu. Meğersem Türkiye'de 4000 civarında olan Hasan Özdemir'i karıştırmış. Bir özür bile dilemiyorsanız size eşinizin tweetini okutacağım. Eşiniz sizin isminiz karıştırıldığında nasıl tepki verdiyse eşiniz şu anda size aynı tepkiyi veriyor. Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Hadi Bey, mesela şunu da merak ediyorum. Pek çok siyasi de yeni partili isim de. Bu yalanı aldılar, sosyal medyalarından paylaştılar, bunu savundular. Tabii Sayın Bakan'ın babası çıkmayınca Hasan Özdemir isimli şahıs sildiler. Evet. Bitti.
2: Silmekle kurtulmuyor. Maynur Hanım biliyorsunuz ki bugün o şahıslarla ilgili bir dava süreci başlattı. Özellikle Ümit Özdağlı, işte Ali Mahir Başarır, Cemal Engin Yurt, o tiplerle ilgili, hepsiyle ilgili işlem başlattığını duyurdu zaten. Burada şöyle bir durum söz konusu. Yani bir
1: bu toplumda da önemli, sosyal medya kullanıcıları da şimdi kendilerinin akil insanları belki Ali Mahir Başarır, Cemal Engin Yurt ve onların söylediği bir sözü hemen sahipleniyorlar. Bazı sosyal medya kullanıcıları var, biliyoruz, etkileşimleri de fazla. Hemen onlar da alıp yayıyorlar. Bu kez ellerine bir yargılama metni geldiği zaman, savcılıktan bir metin geldiği zaman da yine sosyal medyadan yaygarayı koparıyorlar. Yani ya ben değil, Ali Mahir Başarır benim akıl hocamdı ya da benim akil adamımdı, ben ondan gördüm de paylaştım demek yetiyor mu?
2: Yetmiyor. Onlar zaten dokunulmazlık zırhının arkasına sığındıkları için maalesef onlarla ilgili açılan soruşturmalar fezleke halinde bekletiliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz, kendileriyle ilgili hukuk davası açıldığında tazminat anlamında belli bir ücret ödüyorlar. Zaten kapatıyorlar ki parayla ilgili sorunları yok biliyorsunuz. Bakıyorsunuz bunu, onlardan bu bilgileri alan, paylaşan vatandaş mağdur edilmiş oluyor. Paylaşımını silse de bu işten kurtulamıyor. Bu paylaşımı onlarda işte hedef, yani akıl hocalarının onlar olduğunu söylemesi de onları kurtarmıyor. Kurtarmayınca da bu sefer ne oluyor? Yargıyla baş başa kalıyorlar. Örneğin bugün tutuklanan iki gazeteciyle ilgili. Bu bilgileri işte teyit ettik, aldık. Milletvekili bu bilgi paylaşınca biz de bunun gerçekliğini kabul ettik demek tek başına yeterli olmuyor. Siz kendiniz bunun belgesini gördünüz mü? Bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Sonucuna ulaştınız mı? Bu bilginin doğru olup olmadığıyla ilgili bir çaba içerisine girdiniz mi? Hayır. Tamam, ben birinden bu bilgiyi aldığımda doğruluk için yeterli bir kriter mi? Tabii ki yeterli olmadığını görüyoruz. Ancak bakıyoruz bu konuyla ilgili bir soruşturma yürütülüyor mu? Yürütülüyor. Bu soruşturma güven veriyor mu? Güven veriyor. Niye? 85 kişi tutuklu. 217 kişiyle ilgili işlem yapılmış. Hali hazırda halen diğer insanlarla ilgili işlem yapılıyor. Geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Sabah gazetesine verdiği demeçte kaç tane şahsın, 140'ın üzerinde olan şahsın belirlendiği, onlarla ilgili tebligatların çıkartıldığı, onların işte yüksek kazançlar elde ettiği ve o kazançları yatırmasıyla ilgili girişimlerin yapıldığını söyledik. Şeffaf bir şekilde yürütülüyor mu? Evet, görüyoruz ki işte ucu kime dokunursa dokunsun, hangi işlem yapıldıysa hepsinin evraklar, kayıtlarla ispatlandığını ya da dosya içerisinde bulunduğunu, dosya içerisine giren bir verinin oradan silinme imkanının söz konusu olmadığını, diğer taraftan borsayla ilgili bu fon işlemleri içerisinde işlem yapan hiç kimsenin kaydının silinemeyeceğinin altını özellikle çizelim. Bunun bugün eğer işte delilleri yok edebilirseniz, üstünü örtseniz dahi yarın öbür gün bu ortaya çıkacaktır. Yani bir gizleme, bir saklama gibi bir durum da söz konusu değil.

0: Bakıyorsunuz ki hukuki sorumlulukla ilgili kim hangi eylemi gerçekleştirdiyse onlarla ilgili işlem yapılıyor mu? Yapılıyor. Diğer tarafta mağdurların mağduriyetin giderilmesiyle ilgili ciddi bir çalışma var mı? Az önce işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı nezdinde toplanan kuruldan bahsettik. Geçtiğimiz saatlerde binlerce insanın mağduriyeti giderildi bu arada. Bak, diğer tarafta az önce Kadriye Hanım'ın söylediği Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Eksiklik varsa, hangi kurumda bir sıkıntı varsa, nerede bir düzeltilmesi gereken husus varsa ya da bu işin arkasında kimler varsa, kimler destekçi olduysa, bunların izinlerini kimler verdiyse, hangi eksiklik varsa araştırılıp onunla ilgili sorumluları belirlenecektir. Diğer taraftan az önce Abdullah Bey'i dinledik. Yasal düzenleme yapılıyor. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması, Türk ekonomisine olan güven, borsaya olan güvenin sağlanabilmesi açısından, istikrarın sağlanabilmesi açısından gerekli olan bütün yasal adımların atıldığını görüyoruz. Soruşturma bir taraftan yürütülüyor. Devlet Denetleme Kurulu bir tarafta. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir taraftan yürütülüyor işlemlerini. Daha fazla bu işlemleri nasıl yürüteceksiniz? Şeffaf olabilmesi açısından ya da işte en azından sorumluların ortaya çıkartılabilmesi açısından. Bütün işlemler yapılıyor. Ya bütün işlemler yapılıyorken sabahtan beri de sizin de söylediğiniz gibi sanki hiçbir işlem yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışırsanız o zaman demek ki burada gizlemek istediğiniz çok daha büyük olaylar vardır. Yani.
1: İşte belki de olayın üstünü esas karartmaya çalışanlar, esas faillerin ortaya çıkmasını bile engellemeye çalışanlar var.
0: Bundan anladığımız kadarıyla.
1: Önümüzdeki günlerde bunları daha çok konuşacağız. Ama ortada bir tablo var. Kesin bir yanda sorumlu kimse hesap verecek diyen bir iktidar partisi var. Diğer taraftaysa yolsuzlukları savunanları kahraman, yolsuzluklara karşı duranları hain ilan eden bir muhalefet, ana muhalefet lideri ve cephesi var. Daha çok şey konuşacağız önümüzdeki günlerde ama bugünlük süremizi noktalıyoruz. Kadriye Hanım çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Hadi Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ercan Gürses çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum. Size, Kadriye Hanım'a, Hadi Bey'e iyi geceler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de izleyicilerimize teşekkür ediyoruz ama veda etmeden bir analiz haberi ekranlarınıza getireceğiz. Malum siyasette makam sahibi olmak mı yoksa milletin yükünü omuzlamak mı sorusu esas mesele. Bir liderin yanında görünmek mi yoksa onun taşıdığı sorumluluğu paylaşmak mı da sorulması gereken en önemli sorulardan birisi. Kişisel ikbal ile millete hizmet arasındaki o çizgi nerede başlıyor? Şimdi gelin bu sorulara analiz haberimizde biraz daha yakından bakalım ve bu gece bu haftalığı noktalayalım.

0: siyaset bir insanın gölgesinde büyümek değildir. Hele hele bir liderin omzuna yeni yükler koymak hiç değildir. Peki nedir siyaset? Yükü görmek, o yükten pay almak, gerektiğinde öne çıkmak, gerektiğinde geri durmak ve her durumda milletin önünde sorumluluk taşımaktır siyaset. Neden peki? Çünkü devlet yönetmek, uzaktan konuşmak kadar kolay değildir de ondan. Her kararın bir bedeli, her tercihin bir sonucu vardır. Her imzanın ardında milyonlarca hayat, her makamın üzerinde görünmeyen bir emanet bulunur.
1: İster iktidar, ister muhalefet sıralarında olalım. Hepimiz ifadesini ve iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Hepimiz milletin vazife yüklediği, milletin emanetini omuzlamış insanlarız. Birinci görevimiz ülkeye ve millete hizmettir. Hiçbirimiz bundan daha mühim bir işi yoktur ve olamaz.
0: Bir ülke büyüdükçe omzundaki yük de büyür liderin. Ekonomi, güvenlik, dış politika, terörle mücadele, savunma sanayi, enerji, sosyal meseleler hepsi aynı anda cevap bekler. Siyasetin gerçek niteliği de işte burada çıkar ortaya. Kimi makam ister mesela, kimi görünür olmak, kimi de yalnızca isminin tabelada kalmasını ister. Ama kimileri de vardır ki sessizce sorumluluk alır sadece. Aradaki fark tam da budur işte.
1: Kuruluşumuzdan itibaren hep bir mücadele içinde olduk. Antidemokratik,

0: güç odaklarıyla mücadele ettik. Bize siyasi ömür biçen manşetlerle mücadele ettik. DAEŞ'ından FETÖ'süne, eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik. Kendini devletin sahibi zanneden bürokratik oligarşiyle mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, dinlediğimiz mehter marşından rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik. Milletin kesesinden beslenen hortumcularla, halkın malını ganimet bilen yağmacılarla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet zanneden takoz zihniyetle mücadele ettik. AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı.
1: Liderin arkasına saklananlara değil, liderin taşıdığı sorumluluğu paylaşabilenlere ihtiyaç duyar siyaset. Yanlış gördüğünde söyleyen, doğru gördüğünde arkasında duran, kriz çıktığında ortadan kaybolmayan, başarı geldiğinde kendisini öne çıkarmayan, makamı ganimet değil emanet bilen insanlara. Çünkü bir dava yalnızca kürsülerde kurulan cümlelerde taşınmaz. O dava zor zamanda yük alanlarla taşınır ancak.
2: Biz bu makamlara millete geldik. Bizim davamızda ben yoktur. Bizim davamızda biz vardır, biz. Bizim davamızı şöyle biliniz. Bu davada yol arkadaşını yolda satmak yoktur. Bizim davamızda sinsilik yoktur. Sırttan hançerleme yoktur. Arkadaşının kuyusunu kazmak yoktur. Biz millete hizmetkarlık uğruna yola çıkmış dava arkadaşlarıyız. Millete hizmet yolunda bencillik yoktur.
1: Bir liderin etrafındaki insanların gerçek değeri rahat zamanlarda anlaşılmaz. Fırtına çıktığında, yük ağırlaştığında, eleştiri arttığında, risk büyüdüğünde anlaşılır. İnsanların gerçekte kim olduğu tam da o zaman çıkar ortaya. Bazıları uzaklaşır, bazıları sessizleşir, bazıları sorumluluğu başkasının omuzuna bırakır. Bazıları ise tam tersine bir adım öne çıkar hep. Ve asıl mesele de budur zaten. Yük olmak mı, yoksa yüke omuz vermek mi?
0: Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin. Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var. Hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir.
1: Makam, yetki, güç. Bunların hiçbiri insanı büyütmez. İnsanı büyüten taşıdığı sorumluluğun hakkını vermesidir. Çünkü makam gelip geçer, ünvan unutulur, fotoğraflar sararır. Ama bir milletin hafızasında kalan başkadır. Kim yük aldı, kim sorumluluk üstlendi, kim zor zamanda ortadan kaybolmadı, kim bedel ödemeyi göze aldı.
0: Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden

0: Çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz.
1: Makamdan önce görevi, ünvandan önce emeği, kişisel hesaptan önce milleti düşünmekti siyasetin ahlakı. Ve bir gerçek daha, tek bir insanın omuzları üzerinde sonsuza kadar taşınamaz hiçbir ülke. Koca sorumlulukları paylaşabilen kadrolarla yürür büyük ülkeler. Liderlik yol açar, kadro o yolu genişletir, milletse o yolun gerçek sahibidir.
2: Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık. Çok sınamayla karşılaştık. Çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık.
1: Siyasette sorulması gereken asıl soruyu hatırlatalım bir kez daha. Ben ne kazanacağım değil, ben hangi yükü alacağım? İşte bu soruya verilen cevaplarda saklıdır bir ülkenin geleceği. Makam isteyen çok olur, omuz veren az. Konuşan çok olur, sorumluluk alan az. Başarıya ortak olmak isteyen çok olur, bedeli paylaşmak isteyen az. Ama kalabalıkları değil, yükün altına girenleri hatırlar tarih. Ve bazen bir siyasi hareketin geleceğini yük olmakla yüke omuz vermek arasındaki fark belirler. Çünkü gerçek siyaset bir insanın etrafında yer tutmaktan ziyade bir milletin önünde sorumluluk almaktır sadece.
2: Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Fon soruşturmasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağören ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Fon soruşturmasında iftiralarda bakanları hedef alan gazeteciler ifade için adliyedeydi. Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemleri ve yürütülen fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle adli bir süreç başlattı. Soruşturmaya ilişkin haber ve paylaşımları nedeniyle Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ise gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Tarel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. İfadelerinin ardından İsmail Saymaz ve Murat Ağrel adli kontrolde serbest bırakıldı. Soruşturmadaki bir diğer önemli gelişme de TERA bağlantılı isimlerin mal varlıklarına ilişkin karar oldu. Oğuz Tezmen, Kerem Alkin, Erdin Özel, Emre Alkin, Sinan ve Dilara Tezmen'in de arasında olduğu 9 kişinin tüm banka hesaplarına, lüks araç ve şirketlerdeki ortaklık paylarına el konuldu.
0: Yeni partili Ümit Özdağ'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'ı fon soruşturması üzerinden hedef aldı. Ancak iftira siyaseti Bakan Göktaş tarafından belge ve delilleriyle

0: çürütüldü. Bakan Göktaş Özdağlı için kendisini derhal istifaya davet ediyorum dedi.
1: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
2: İftira siyaseti devreye girdi. Asılsız iddialara sarılan isim yeni partili Ümit Özlale'ydi. Fon soruşturması üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef aldı.
3: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belgenosunu veriyorum size. 235-42-284.
2: Belgeler gerçek dışıydı. Sadece isim benzerliği vardı.
1: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum.
2: Aile Bakanı hakkındaki fon iftiralarını boşa düşürdü. Babamın ne TC numarası aynı ne de doğum yeri bahsedilen yer dedi.
1: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaranın son iki numaralarını paylaştım.
2: Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Aile Bakanını hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğu belirtildi. Bakan Göktaş, Ümit Özdağlı'yı istifaya davet ederken aynı zamanda Özdağlı hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı.
1: İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
2: Çamur at izi kalsın politikasına sığınan Özdağlı'dan özür ve istifa beklenirken saatlerce sessiz kaldı. Ardından geri adım atmak yerine yeni hezeyanlar üretmeye devam etti. Gerçeği bilmesine rağmen özür dilemedi. Vicdanım rahat açıklaması yaptı. Peki kirli iftira siyasetine bürünen Ümit Özlale kimdir? 2023'te İyi Parti'den milletvekili seçilen Özlale'nin siyasi kariyeri parti değiştirmekle geçti. İyi Parti'den iki kez istifa etti. Sonra CHP'ye geçti. En son yeni partiye sığındı. En dikkat çeken kısımsa Ümit Özdağlı'da yakın zamanda fon üzerinden hedef gösterilmişti. İsim benzerliği üzerinden iftira atıldığında sert tepki göstermişti. Fakat belge ve delil olmadan bir başkasına aynı yöntemi uygulamaktan çekinmedi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış törenine katıldı. Muhalefetin dezenformasyon yaptığını belirten Başkan Erdoğan, muhalefet FETÖ taktikleriyle bize saldırıyor dedi. Fon soruşturmasının titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan, milletimiz bize güvensin ve uyanık dikkatli olsun, siyasi fırsatçıların tuzağına düşmesin ifadelerini kullandı.
4: Gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bul. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.
2: Fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi, dezenformasyon yaptıklarını vurguladı. FETÖ taktikleriyle bize saldırıyorlar dedi.
4: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelere yönelik soruşturmaları hatırlattı. Fon soruşturması üzerinden AK Parti kadrolarına yönelik atılan iftiraları eleştirdi.
4: Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabı.

0: Onu vereceksiniz. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor.
1: Erdoğan, siyasetin ve medyanın limanı ahlaktır ifadesini kullandı.
0: Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür.
1: Erdoğan, fon soruşturmasının titizlikle devam ettiğini de vurguladı.
0: Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin.
2: İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında eski başkan Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla Bayraklı Belediyesi ve şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından şüphelilerden 43'ü adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 15'i tutuklandı. Diğer 27 şüpheliden 5'i hakimlik sorgusunun ardından 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir tarihinde ilk kez AK Parti yönetimine geçti. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla muhalefette İzmir kavgası başladı. CHP ve Yeni Parti İzmir'in kaybedilmesinde birbirini suçlarken İzmirlilerse daha güzel günler bizi bekliyor diyerek değişimi sevinçle karşıladı.
3: Arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
4: Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir. Evet, aynen katılıyoruz Sayın Özgür Özel. Partisini satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
5: Gidene bakıyorsak, bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Muhalefette İzmir kavgası başladı. Düne kadar Cemil Tugay'ı övenler bu kez eleştirmeye başladı.
6: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
3: Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
1: İzmir 1999'dan bu yana CHP tarafından yönetilemedi. Kötü yönetim İzmirlileri canından bezdirmişti.
7: Ayıp yakışan şeyler değil ya İzmir'e bu.
8: Zaman değişir, herkes her yer değişir ama CHP asla değişmez.
1: CHP zihniyeti değişmeyince Cemil Tugay AK Parti rozeti taktı. Tek amacı İzmir'i AK Parti sayesinde hak ettiği noktaya taşımaktı.
0: Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için Bu yola baş koymuşların yoluna

0: Refik olmak üzere aranıza geldim.
1: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla CHP ve Yeni Parti karşı karşıya geldi. İzmir'in kaybedilmesinde birbirini suçladı.
2: Aday belirlemelerinde örgütü yok saydılar, yapay zeka kullandık dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır.
1: Muhalefet İzmir kavgasına tutuşurken yaşanan değişim İzmirlileri memnun etti.
3: Bence belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi çok İzmir halkı için faydalı olacağına inanıyorum.
4: İyi olur. Belki de AK Parti'nin alması belki de daha güzel olur. Daha bir ilerleme olur.
5: Bakın ben bir İzmirli olarak, bir turizmci olarak özellikle otelciler olarak biz bu işe çok memnunuz.
6: Ben açıkçası çözüm olabileceğini düşünüyorum. Daha iyi bir İzmir olabileceğini düşünüyorum.
1: Çeyrek asrı aşkındır hizmet alamayan İzmirliler, AK Parti belediyeciliği sayesinde İzmir'i daha güzel günlerin beklediğini söyledi.
7: Kesinlikle İzmir'in menfaatine olur. Yani daha hızlı çözülür diye tahmin ediyorum.
8: Şu anda olması gerektiği gibi oldu. Aslında geç kalınmış bir şey bu. Hani Erdoğan başarılı olacak bu konuda. Her türlü AK Parti'nin arkasındayız. Daha güzel günler bizi bekliyor.
6: İzmir'in gidişatından son zaman, yani uzun yıllardır zaten çok memnun değiliz İzmir halkı olarak. Yani ben şahsen kendi adıma evet öyle düşünüyorum. Hükümet desteğiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur.
9: Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisini günlerce bu kanalda değerli konuklarımızla tartıştık, konuştuk. Hükümet düğmeye bastı ve bazı önlemler aldı. Yurt dışında da çok örnekleri var. Hemen bakalım tabloya neler yapılacak. 15 yaş altına sosyal medya sınırı geliyor. Daha önce de konuşmuştuk. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de. Sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Platformlar yaş doğrulaması dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Cezalar var tabii bununla ilgili. 15 yaşını dolduran çocuklara özel hizmet. Bu konuda 15-18 yaş grubuna ise çocuklara özgü güvenlik ve gizlilik önlemleri içeren ayrı bir hizmet sunulacak. Platformlar ebeveynlere çocuklarının hesap ayarlarını kontrol etme, kullanım süresini sınırlandırma ve ücretli işlemlere izin verme gibi denetim araçları sunmak zorunda olacak. Bazı önlemler almak zorunda sosyal medya. Dijital risklere karşı yeni adım, siber zorbalık, zararlı içerikler, kişisel veri ihlalleri ve aldatıcı reklamlar düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında. Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın, kişiselleştirilmiş reklam ve ardışık içerik akışı sunulamayacak. Uygulama için takvim şöyle işliyor. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama süreci 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Az bir süre var. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe giriyor değerli izleyenler. 15 yaş altına sosyal medya sınırını içeren yeni düzenlemenin ayrıntıları böyleydi. A Haber Gece'ye devam edelim. İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Buna göre ruhsata aykırı yapılan 4 kat için yıllar önce 2 kez yıkım kararı alındığı ancak uygulanmadığı belirlendi. Öte yandan enkazdan alınan numunelerde deniz kabuğu ve deniz kumuna rastlandı. Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.
6: Çıkarıldı şu anda.
10: Son 4 kat için 2 kez yıkım kararı çıktı ancak uygulanmadı. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina için bilirkişi ön raporu ortaya çıktı.
11: Sakin ol.
10: İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 14 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.
12: Binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
10: Çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı. Raporda binanın ruhsat aykırı olarak inşa edilen katlarına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı.
13: Yıkılan binaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Ortaya çıkanlarsa oldukça dikkat çekici. Peki neler? O

0: Bir kişi raporuna göre binanın kaçak katlarının yani 3, 4, 5 ve 6. katının 1989 ve 1990 yıllarındaki karara göre yıkılması gerekiyordu. Ancak bu işlem hiçbir zaman gerçekleşmedi.
1: Deprem oluyor zannetti. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani.
2: 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihli yapı tatil tutanaklarına konu olan ruhsata aykırı imalatların çökme sırasında da mevcut olduğu belirtildi.
3: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası bayağı açıldı. Şimdi bak şuralarda başladı çatlak. Yoktu bunlar.
2: Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı Fenli Mesulü Hasan Balcı, sürveyanı Mevlüt Okumuş, bina sahipleri ve dönemin şantiye sorumlusunun kusurlu olduğu belirtildi. Öte yandan ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. İş makinelerinin desteğiyle binanın her katındaki kolonlardan incelenmek üzere numuneler alındı.
0: Deniz kabuğunu veya deniz kumunu sahillerde görmeye alışkınız. Ancak görünmemeyi beklediğimiz yerse bir binanın temeli olacaktır. Ancak Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu o binanın temelinde görmüş olduğunuz deniz kabuğu ve deniz kumu bulundu.
2: Alınan örneklerde bulunan ilk bulgular binanın yapımında kullanılan malzemelerin niteliğine ilişkin ipuçları verdi.
0: Bina inşaatında şüphesiz en önemli unsurlardan ikisi beton ve betonu birbirine bağlayan demir. Ancak demiri kullanırken bazı şartlar da beraberinde geliyor. Bunlar neler? Demirin belli bir kalınlığa sahip olması ve yivli olması. Ancak Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu o binada kullanılan demirde herhangi bir yiv ya da anlaşılabileceği üzere bir tırtık bulunmuyor.
2: Binadan alınan numunelerin incelenmesiyle çöküşün nedeni ve yapının dayanıklılığına ilişkin teknik bulguların netleşmesi bekleniyor. 1987 yılında inşa edilen binada kolon kesildiği iddiası da gündeme gelmişti. Binanın bazı bölümlerinde sıvaların döküldüğü ve altındaki demirlerin açığa çıktığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.
4: 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
5: Herkes tamam mı?
6: Türkiye'nin aylardır konuştuğu davada karar çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kamuoyunda Güllü olarak bilinen şarkıcı Gültut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti. Şarkıcının ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak hakim karşısındaydı. İki celsenin görüldüğü davada olay gecesine ait kayıtlar bir kez daha mahkemenin gündemindeydi. Müşteki avukatları Güllü lavabodayken kızının arkadaşına Malkata'yı açalım öyle oynasın dediğinin kayıtlarda yer aldığını, şarkıcının dikkatinin olay yerine çekildiğini belirtti. Duruşma sırasında gözyaşlarını tutamayan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin düşme anını görmediğini iddia etti.
7: Görsem tutmaya çalışırdım. Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil, hayata tutulacak dalımı kaybettim. Sultan neden iftira attı anlamıyorum. Sultanın hep yanındaydım. Her zaman yan yanaydık. Korkarak ifade verdiğini düşünüyorum.
6: Kamuoyunda anne katili olarak adının geçtiğini ifade eden Gülter, hakkındaki suçlamaları reddetti.
7: Ne kadar ağır tahmin bile edemezsiniz. İftiraya uğradığıma inanıyorum. İnsanın kendi vicdanını susturmasına yetmez. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız. Annemi lekelediler. Kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum.
6: Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
8: Karara göre ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
9: kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesi

0: annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası.
1: Güllü'nün ölümüne ilişkin davada sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nurulu, Güllü'yü kızının öldürdüğünü ileri sürmüştü.
2: Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davaya devam edildi. Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu'ndan görüş alınmasını kararlaştırdı. Bir sonraki duruşma 3 Şubat'a ertelendi.
3: Manisa sevdalısıydı. O hepinizi çok seviyordu.
1: Mahkeme heyeti ek rapor talep etti. Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Havuz su pompası motorunu tamir eden sanık suçlamaları kabul etmedi. Kaçağın sebebinin dalgıç pompası olduğunu söyledi. Sanık avukatları da bilirkişi heyetinin raporları yeterince incelemediğini savundu. Değerlendirmelerin hatalı olduğunu ve raporda çelişkiler bulunduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti 10 gün içinde mahkemeye sunulmak üzere ek rapor hazırlanmasına karar verdi. Heyet ayrıca Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasıyla ilgili adli tıp kurumundan görüş alınmasını ve dalgıç pompanın incelenmesini kararlaştırarak duruşmayı 3 Şubat'a erteledi. Ferdi Zeyrek geçen yıl 6 Haziran'da evindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.
2: Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili davada anne ve baba müebbet hapse çarptırıldı. Anne ve baba mahkemede oğullarının cesedini yol kenarına bıraktıktan sonra yılbaşı kutlamasına gittiklerini söyledi.
1: Oğullarını öldürüp kutlamaya gitmişler. Anne ve baba müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adana'da yaşayan 15 yaşındaki Rafet Dinç, 31 Aralık 2024'te yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu. Soruşturma kapsamında anne Sevinç ve baba Mehmet Dinç tutuklandı.
4: Rafet Dinç'in öz anne ve babası 15 yaşındaki evlatlarını tabancayla öldürdükten sonra bir araca koydular. Ardından da Suluca Mahallesi'nden Cumhuriyet Geçiti Mahallesi'ndeki işte bu Narenciye Bahçesi'nin kenarındaki yola bıraktılar.
1: Zanlılar hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalasında sanıkların sebebi tam olarak belirlenemeyen nedenle oğulları Rafet Dinç'e husumet besledikleri belirtildi. Savunma yapan anne Sevinç Dinç, Rafet'in cesedini yol kenarında bıraktıktan sonra yılbaşı kutlaması için kızlarının evlerine gittiklerini söyledi. Sanık Mehmet Dinç ise oğlunun kendisini sürekli darp ettiğini ve annesine de saldırdığını öne sürdü.
4: Adana'da 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve yapılan yargılama sonrasında Rafet Dinç'in öz anne ve babasına müebbet hapis cezası verildi.
2: Gaziantep'te otomobille tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı. Minibüs devrilirken otomobil metrelerce savruldu. Kaza sonrası yaşanan cam pazarı kameraya yansıdı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ardından da 7 kazazede ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. CHP'de Özgür Özel ekibinin yeni partiye geçişiyle birlikte parti envanterinde yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 500 milyon lirayı aşan borç yükünün yanında

0: araçların hurdaya terk edildiği, 12 ilçede ise tabelaların değiştirildiği ve bu binaların CHP'ye teslim edilmediği ortaya çıktı.
1: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
2: CHP'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Teşkilatların fiziki yapısından araç envanterine, demirbaşlardan kullanılan binalara kadar her şey masaya yatırıldı. Ortaya çıkan tabloysa oldukça ağır.
3: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
2: Yapılan incelemelerde en dikkat çekici bulgulardan biri binalarla ilgili. Türkiye genelinde kiralık olan 12 ilçe başkanlık binasında sözleşmeler yenilenerek CHP tabelaları indirilmiş. Yerlerine yeni parti tabelaları asılmış. Araç envanterinde de benzer bir tablo var. CHP kurmayları 38 aracın hurdalıklarda bozuk ve çürümeye terk edilmiş halde bulunduğunu, 100'e yakın aracınsa kaza yapmış ya da bakımsız durumda olduğunu tespit ettiğini öne sürüyor. Meselenin sadece araç ya da eşya kaybı olmadığının da altı çiziliyor. Zira bu envanterlerin partinin malı ve üyelerin emaneti olduğu belirtiliyor. Hukuki sürecin işlemesi için de kararlılık vurgusu yapılıyor. Öte yandan yeniden yapılanma sürecinde olan CHP'de yaşananların partiye mali yükünün 500 milyon lirayı aştığı belirtilmişti.
0: İstanbul Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçimi öncesi dikkat çeken bir istifa geldi. Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ettiği açıklandı. Köse, meclis üyeliği görevine bundan sonraki süreçte bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.
2: Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi Ekrem Köse partisinden istifa etti. Ataşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda kritik bir gelişme yaşandı. Oturumda istifa bilgilendirmesi okundu. Divan Katibi Seher Gülay tarafından okunan dilekçede Ekrem Köse'nin CHP'den ayrıldığı duyuruldu. Köse dilekçesinde CHP listesinden seçildim, bundan sonraki süreçte siyasi parti üyeliğimden ayrılarak görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım ifadelerini kullandı.
0: DEM Parti İmralı heyeti mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşmede barış ve demokratik toplum sürecindeki son gelişmeler ve yol haritası ele alındı.
2: DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti meclisteki makamında kabul etti. Görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Öte yandan DEM Parti'den ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, görüşmede barış ve demokratik toplum sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ifadesi yer aldı.
0: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı Anlaşması'nın son toplantısında da bu saldırılara yönelik bölgeye asker gönderilmesine karar verilmişti. Saldırıdan ziyade savunmayla birlikte caydırıcılık amaçlayan anlaşmaya dair detayları derledik.
4: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması.
2: 5 Ekim'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Riyad'da gerçekleştirilen Mekke toplantısında kritik bir karara imza atıldı. Toplantının ardından yayınlanan bildiride 3 ülke askeri güç ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması konusunda anlaştı. Ancak bu konuda farklı iddialar ortaya atıldı.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın dört bir yanında zaten halihazırda görev yapıyor.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında Mekke Anlaşması saldırı değil, savunma anlaşmasıdır ifadesini kullandı. Türkiye'nin başka bir ülkede saldırı yapmayacağının altını çizdi.
1: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
0: Ortak savunma için Mekke Anlaşması'nın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Milli Savunma Bakanlığı ise son bilgilendirme toplantısında ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlandığını belirtti. Riyad toplantısına ilişkin bilgi paylaştı. Askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir denildi. Öte yandan işbirliğinin ağırlıklı olarak istihbarat, erken ihbar, hava savunması, teknik destek, İHA, eğitim ve danışmanlık alanlarında olması bekleniyor. Kısacası Türkiye savaşın tarafı olmaktan ziyade caydırıcılığın tarafı olacak.
1: Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor.
2: Burada hem istihbari destek verdiğini hem savunma sanayi ürünleriyle, hava savunma sistemleriyle başka ülkelere destek olmakta olduğunun unutulmaması lazım.
3: Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı yapıldı. Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Binalar beşik gibi sallandı, bazıları da yıkıldı. Deprem anları bir televizyonun canlı yayınına böyle yansıdı. Yerin 12 kilometre derinliğindeki deprem Kolombiya ve Costa Rica'da da hissedildi. Depremin ardından Pasifik kıyısındaki ülkeler için tsunami uyarısı yapıldı. Panama Uluslararası Havalimanı da geçici olarak kapatıldı. Orta Doğu'daki gerilimler enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Avrupa'nın strateji rezervleri piyasaya sürmesine rağmen özellikle dizel yakıt fiyatlarında bir türlü aşağı seyir yakalanamadı. Avrupa'da dizel fiyatları yeniden yükselişe geçti.
0: Orta Doğu'daki çatışmalar, Rusya'daki rafineri hasarları, arzın daralması nedeniyle küresel dizel piyasası tarihinin en sert fiyat şoklarından birini yaşıyor. Krize karşı stratejik rezervler devreye alınsa da rafineri kapasitesindeki kayıplar ve jeopolitik riskler fiyatları aşağıya çekmeye yetmedi. Avrupa'da dizel yakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti.
4: 1 litre dizelin fiyatı Hollanda'da, tavsiye edilen fiyatlar ise 2 euro 74 sent. O da yaklaşık 154 TL olarak söyleyebiliriz. Bulunmuş olduğumuz bu akaryakıt istasyonunda ise 1 litre benzinle 1 litre dizelin mazotun fiyatı yaklaşık 2,5 euroya ulaşmış durunda. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik artarsa işte başta Hollanda olmak üzere Avrupa genelindeki akaryakıt fiyatları da her geçen gün artmaya devam edecek.
0: Avrupa'da dizel yakıtın litre fiyatı 2 euroların üzerinde seyrediyor. Hollanda 2,72 euro ile en yüksek dizel fiyatının olduğu ülke olurken dizel fiyatı en düşük 2,02 euro ile İspanya'da kayda geçti. Krizin temelinde ham petrol arzındaki dalgalanmalardan ziyade ham petrolü işleyecek rafineri kapasitelerindeki küresel kayıplar yer alıyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Rusya'daki rafinerilerin ciddi ölçüde hasar görmesi piyasanın dengesini bozdu. Çatışma öncesi dönemde küresel dizel ihracatının %19'unu Orta Doğu, %11'ini ise Rusya karşılıyordu. Ancak son veriler körfez ülkelerinden yapılan sevkiyatların kriz öncesi seviyelerin 1/4'ine gerilediğini, Rusya'nın dizel ihracatının ise Mayıs ayı düzeyinin yaklaşık %20'sine indiğini gösteriyor.
3: Aşırı hız ve kural ihlalleri yine kazalara neden oldu. Aydın

0: Da midibüsle Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi yaralandı. Edirne ve Aksaray'da da motosiklet kazaları vardı.
1: Tur otobüsüyle midibüs çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Gelmencek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, karşı yönden gelen tur otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Polonya uyruklu 7 turist yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken cenazeler de adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Edirne'de motosiklet sürücüsü midibüsün sağından geçmek istediği sırada kaza yaptı. Motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi. Ardından da aydınlatma direğine çarptı. O anlar midibüsün araç kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Diğer motosiklet kazası da Aksaray'da meydana geldi. 15 yaşındaki sürücü kavşağa giren minibüse çarpmamak için ani manevra yaptı. Dengesini kaybedince de motosikleti devirip metrelerce savruldu. Kazazede çocuk ağır yaralanırken polis kaçan minibüs sürücüsünü arıyor.
0: İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 95 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 32'sinin sınır dışı edildiği bildirildi.
2: Çağrı merkezleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. Şüpheliler Beyoğlu ve Şişli'de iki ayrı çağrı merkezi kurdu. Vatandaşları arayarak uluslararası yatırım vaadiyle dolandırıyorlardı. İstanbul Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Siber polis tespit edilen her iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden 32'si sınır dışı edilirken bir kişi ise serbest bırakıldı.
0: Denizli'de termal tedavi için pansiyona yerleşen yaşlı çift odalarının banyosunda ölü bulundu. Çiftin kükürt gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
1: Termal tedavi için geldiler, pansiyonun banyosunda ölü bulundular. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Danimarka'dan memleketleri Uşak'a dönen 80 yaşındaki Tahsin Ünver ve 79 yaşındaki eşi Yaşariye Ünver, Karahayı'taki pansiyona yerleşti. Yaşlı çiftten iki gün boyunca haber alamayan pansiyon çalışanları kontrol etmek için odaya girdi. Çifti banyoda hareketsiz yatarken bulan görevler durumu hemen 112 acil servis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünver çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre kükürt gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen çiftin kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netlik kazanacak.
0: Hatay'da kuyumcu dükkanının kasasındaki altınları çalmaya kalkışan iki şüpheliden biri gözaltına alınırken diğer şüpheli operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede son internet aramasının kasa hırsızlığının cezasının kaç yıl olduğu tespit edildi.
2: Soygun şüphelisi yakalanmadan hayatını kaybetti. Son internet araması ise dikkat çekti.
3: Şeytan aklına gelmez. Demek ki arkadaşlar şeytandan daha kötü niyetli insanlarmış ki böyle bir sorun yaşanmış.

0: bulunan esnaf ve çalışanı olduğu belirlendi.
1: Hepimiz evimize geçindiriyoruz buradan. Bu denli ilgilenmeleri yani bizi mutlu etti. Yani güvende hissettirdi bizi.
0: 6 Ekim'de adrese yapılan baskınla şüphelilerden biri gözaltına alınırken esnaf olan diğer şüphelinin operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şüphelinin telefondaki son internet aramasınınsa kasa hırsızlığının cezası kaç yıl olması dikkat çekti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen polisi yine tartışmalı bir müdahaleyle gündeme geldi. New York'ta sivil polisler araçta 5 yaşındaki bir çocuk varken ateş açtı. Müdahale şekli tartışmalara yol açtı. Göçmen krizi sürerken New York Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump'ın göçmenleri kitlesel bir şekilde sınır dışı edeceğini öne sürdü.
0: Araçta 5 yaşındaki çocuk varken ateş açtılar. ABD'de göçmen polisi yine tartışmalı bir müdahalede bulundu. Olayın adresi New York'un Marble Hill mahallesiydi. 28 yaşındaki Oscar Bagel, 5 yaşındaki çocukla birlikte otomobilindeydi. Sivil kıyafetli federal ajanlar yaklaştı. Ajanlardan biri silahını çekti, peş peşe ateş açtı. 7 el ateş açıldı. Bagel boynundan vuruldu. Hastaneye götürüldü. Mermiler 5 yaşındaki çocuğu teğet geçti. Polis çocuğun bir aile üyesine teslim edildiğini açıkladı. Olay New York'ta tepkilere de yol açtı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani federal ajanların müdahalesini eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşerek ICE operasyonlarının kentte durdurulmasını talep edeceğini söyledi.
3: Üzerinde inşaat yelekleri ve yüzlerini gizleyen maskeler vardı. Onları ICE ajanı olarak tanımlamanın hiçbir mantıklı yolu yoktu. Okul yeni bitmişti. Sokak aileler ve çocuklarla doluydu. ICE ajanları ateş açtığında arabanın arka koltuğunda 5 yaşında bir çocuk vardı. Tanrı'ya şükür o çocuk fiziksel olarak zarar görmedi.
0: Göçmenlik bürosuna tepkiler sokakta da devam etti. Onlarca kişi vurulan kişinin bulunduğu hastanenin önünde toplandı. ICE'ın sert müdahaleleri protesto edildi. Eylemciler hastaneye gelen federal ajanların araçlarını hedef aldı. Polis kalabalığa müdahalede bulundu, arbede çıktı. İç güvenliğin göçmenlere müdahalesi eleştirilirken New York Times tansiyonu daha da yükseltecek bir haber paylaştı. İddiaya göre ABD Başkanı Trump sınır dışı operasyonlarını artıracak, hatta yeni yöntemler devreye girecek. İki yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın kitlesel sınır dışılara başlayacağı belirtildi. İddiaya göre bunu da gemiler aracılığıyla yapacak. Ancak maliyet ve güvenlik alanında endişeler var. Avrupa'da bu operasyonlara dahil olabilir. Ayrıca kapsama hangi ülkelerin katılacağı da hala değerlendirme aşamasında.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde yapay zeka doktor dönemi başladı. Pilot program kapsamında yapay zeka uygulamasıyla muayene olunabilecek. Önemli nokta ise yapay zekanın doktor kontrolü olmadan reçete yazabilecek olması.
4: Nolan'ın bir yapay zekanın bir hastanın ilacını baştan sona reçete etmesine ilişkin ilk ABD onayını az önce aldığını duyurmaktan gurur duyuyorum.
0: Muayene ediyor, reçete yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka ile tedavi yöntemi başladı.
4: Açıkça belirtmek gerekirse bu sadece bir reçetenin yenilenmesinden ibaret değil. Bir doktor yapay zekanın ilk tedavi kararını vermesini ve hastanın ilk reçetesini tamamen kendi başına yazmasını zaten onaylamıştır.
0: Yapay zeka hayatın her noktasına dokunuyor. Eğitimden iş hayatına pek çok alanda kullanılan yapay zeka, sağlık sektöründe de atılım yaptı. Son olarak ABD'nin Utah eyaletinde yapay zeka ile üretilmiş bir doktorun reçete yazması için onay verildi.
4: Bu bir bakıma tarihteki ilk uçtan uca doktor hizmetidir ve bununla birlikte büyük bir sorumluluk da gelmektedir.
0: Online olarak erişilebilen Nola, bir doktor gibi sorular yöneltiyor, muayene ediyor. Bu sistem zaten kullanılıyordu. Ancak daha önce reçeteler bir doktor tarafından kontrol ediliyordu. Artık klinik doktorun kontrolü olmadan yapay zeka kendi kararıyla reçete oluşturabiliyor.
4: Bu yüzden size bunun tam olarak nasıl işlediğini göstermek istiyoruz. Süreç, dermatoloji ürünümüz Nolla Derm ile başlıyor. Yüzünüzü tarıyorsunuz ve birkaç soruya cevap veriyorsunuz. Ruhsatlı bir klinisyen eşliğinde binlerce hastayı tedavi ettik. Her tedaviyi, cihazı ve reçeteyi uygulamaya geçmeden önce titizlikle inceledik. Örneğin Utah'ta bir dermatoloğa randevu almak için ortalama 61 gün beklemek gerekirken Nolla ile tüm süreç

0: 15 dakika.
1: Doktorlar yapay zeka ile sağlığa erişmekte zorlanan kişilere de ucuz ve kolay hizmet vermeyi amaçlıyor.
2: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir lise öğrencisi Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinden ve Selçuk Bayraktar'ın vizyonundan etkilenerek insansız hava aracı geliştirdi. Genç mucit geliştirdiği İHA ile Teknofest'e katılmayı hedefliyor.
1: Gözü gökyüzünde, hedefi Teknofest.
3: Ülkeme nerede hizmet edebileceğim benim için önemli. Nerede işte ülkemin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunabilirsem orada olmak benim için çok daha önemli olur.
1: Malatya Battalgazi Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencisi Ayberk Yozkat tasarımını yarışma sahnesine taşımaya hazırlanıyor.
4: Lise öğrencisi Ayberk, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçlarından etkilenerek kendi insansız hava aracını geliştirdi.
3: İlk başta bu işe 3 boyutlu yazıyla vesaire başlamıştım. 3 boyutlu yazılardan sonra işte ülkemizin yaptığı şeyleri, ondan sonra Bayraktar'ın işte yaptığı şeyleri görerek, onlardan esinlenerek biz de ülkemizin milli teknoloji hamlesine bir katkıda bulunabilir miyiz diye düşündük. Burada da elimizden ne gelir diye düşündük ve ben de bu şekilde bir proje geliştirdim.
1: Ayberk'in en büyük motivasyonu tasarladığı hava aracını gökyüzünde uçurmak. Anka ve Kızıl Elma gibi dünyada ses getiren projeler onun için ilham kaynağı. Genç mucidin şimdiki hedefinde Teknofest var.
3: Özellik bakımından oldukça zengin bir uçak. Temel olarak bakarsak kanat açıklığımız 50 cm. Gövdemizin uzunluğu 70 cm bir uzunluğumuz var. Asıl önemli olan kısım bizim için hız ve atık olması. Hı hı. Bunun için de üzerinde 2204 kW bir motor kullandık. Bu motor yaklaşık 170 km gibi bir hızlara yaklaşık 2 saniyede çıkmasına imkan sunabilen bir şekilde.
1: Öğretmenleri de Ayberk'in çalışmalarına destek veriyor.
5: Ayberk bana geldiğinde teknolojiye çok ilgisi olduğunu söyledi ve insansız hava aracıyla ilgili çalışmaların olduğunu söyledi. Zaten daha önce TÜRPİTAK 4006'da da çalışmıştık birlikte. Hı hı. O zaman da akıllı toprakla ilgili bir üretim yapmıştı. Öğrencilerimizin üreten bireyler olmasını, ülkemize katkıları sağlamasını önemsiyoruz ve gurur duyuyoruz.
6: Bu işe heves eden arkadaşlarına, gençlere, öğrencilere ne gibi tavsiyelerin olacak?
3: Bu işin peşini hiç bırakmasınlar, sürekli çabalasınlar, yeni insanlarla tanışsınlar. Özellikle böyle işlerde yeni insanlarla tanışmak onlar için çok önemli olacaktır.
2: Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı sürüyor. Yakın zamanda devreye alınması planlanan birinci güç ünitesinde dayanıklılık testleri başarıyla yapıldı.
7: Önümüzdeki birkaç ay içerisinde biz Akkuyu'dan ilk elektriği, nükleerden ilk elektriği üreteceğiz.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik aşama tamamlandı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı devam ediyor. Tesisin birinci güç ünitesinde reaktör tesisinin birinci devresinin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla hidrolik testler gerçekleştirildi.
7: Artan nüfusumuz, artan büyüyen ekonomimiz, ihracatımız, gençlerimiz, dolayısıyla bizim enerji talebimiz artmaya devam edecek. Onun için bunu kesintisiz bir şekilde karşılamamız lazım.
1: Test kapsamında devreye yüksek basınç uygulandı. Hidrolik testlerin gerçekleştirilmesi için birinci devre kimyasal olarak demineralize edilmiş suyla dolduruldu. Ardından ana sirkülasyon pompa üniteleri kullanılarak devrede gerekli basınç ve sıcaklık koşulları oluşturuldu. Personel süreci dikkatle takip etti ve testler başarıyla bitti.
8: Akkuyu'da 4 tane reaktörümüz şu anda inşa halinde ve inşallah ilk reaktörden önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk elektriği üretmeyi hedefliyoruz.
1: Santral tam kapasiteyle devreye girdiğinde tek başına Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %10'unu karşılayacak. Projenin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.
2: İstanbul Bayrampaşa'da otomobilin önünü keserek 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar. Şüphelilerin soygun sonrası çaldıkları paralarla fotoğraf çektirdiği belirlendi. Yapılan operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı.
1: Arabanın önünü kesip paraları ve altınları çaldılar. Sonra marifetmiş gibi poz verip fotoğraf çekildiler. Olay

0: 30 Eylül'de İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. İş yerlerine giden 3 kişinin içinde bulunduğu otomobilin önü 2 araçla kesildi. Araçlardan inen 7 şüpheli otomobildeki 7 kilo altın, 35 bin euro ve çantaları alarak olay yerinden kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis şüphelilerin izini sürdü. Operasyonlarda soygunu gerçekleştiren 7 kişiyle olayla bağlantılı 5 kişi daha olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda 13 bin euro, 16 bin 250 lira, bir tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin soygun öncesi yazışmaları ve çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda yıkım sırasında kopan beton parçası konfeksiyon atölyesinin duvarını deldi. İki işçi molozlar altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anların görüntüleri gelecek şimdi ekrana.
0: Binadan kopan parçalar atölyenin duvarını deldi. İşçiler ölümden döndü. İş kazasının adresi İstanbul Zeytinburnu. Mahallede bir binada kentsel dönüşüm çalışması vardı. Yıkım sırasında beton parçaları koptu. Kopan parça konfeksiyon atölyesinin duvarını deldi. Atölyede çalışan iki işçi molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük paniğin yaşandığı olayda yaralanan olmadı. Atölyenin duvarında hasar oluştu.
1: Türk tiyatrosu Nejat babasını 2013 yılında kaybetmişti ve 13 yıl sonra usta oyuncunun eşi Necla Uygur aramızdan ayrıldı. 89 yaşında vefat eden Necla Uygur son yolculuğuna uğurlandı.
2: Tiyatrosunun usta oyuncusu Necla Uygur 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
3: Necla teyzenin çok yemeğini yedim, çok evinde kaldım. Onun için yani benim annem gibidir yani. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
2: Son yolculuğunda sevenleri onu yalnız bırakmadı. Törene katılanlar arasında sanat dünyasından birçok isim de vardı.
4: Bir büyüğümüz, bir ustamız. Sonuna kadar da zaten hep böyle tiyatro özlemiyle yaşamış.
5: Bir gün bir sohbet sırasında şey demişti. Benim hayatımın çok büyük bir çoğunluğu tiyatro kulislerinde ve tiyatro turnelerindeki odalarda geçti. Ben evlatlarımı da hep orada büyüttüm demişti. Allah rahmet eylesin. Necat babanın yanına gitti.
6: Türk tiyatrosuna yıllarını veren usta oyuncu Necla Uygur kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
2: Necla Uygur'un cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1950 yılında usta tiyatrocu Necat Uygur'la hayatını birleştiren Necla Uygur önce eşine sonra da tiyatroya gönül verdi. Çiftin Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat adında 5 oğlu dünyaya geldi. Süheyl ve Behzat Uygur da anne ve babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu. Necat Uygur 2013 yılında aramızdan ayrıldı.
1: Teknolojik araçlar ve sosyal medyada gereğinden fazla içerik tüketilmesi dijital obezite tehlikesini beraberinde getiriyor. Uzmanlar hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı tehdit eden bu bağımlılığa karşı bilinçli kullanım ve dijital detoks tavsiyesinde bulunuyor.
0: Telefon, tablet, bilgisayar. Çağın yeni tehlikesi dijital obeziteyi duydunuz mu?
7: Hayır, duymadım.
8: Yok, duymadım.
0: Sosyal medya kullanıcıları özellikle içerikleri bilinçsizce kullanarak bu tehlikeye maruz kalıyor. Peki insanlar akıllı cihazları ne sıklıkla kullanıyor?
8: Evet, çok sık oynarım.
0: Dijital ekranlar ve sosyal medya platformları günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldi. Yaygınlaşan yeni tehlike yeni bir kavramı daha hayatımıza sokarken insanlar dijital obezite kavramının ne demek olduğunu merak etmeye başladı. Uzmanlar dijital detoks ve bilinçli kullanım uyarısı yaptı.

0: Sadece zihinsel değil, fiziksel sağlığı da olumsuz etkileyen dijital obezite, odaklanma sorunu, motivasyon kaybı ve çabuk sıkılmaya neden olurken boyun tutulması ve ellerde uyuşmayı da tetikliyor.
1: Yani genel olarak aslında verimi kullanırsak bence çok bu yönde etki edeceğini düşünmüyorum. Çünkü günün sonunda üniversite öğrencisi olarak da çok fazla maruz kalıyoruz yani. Ve artık biraz elimiz ayağımız gibi oldu söylenebilir. O yüzden verimli kullanmak en mantıklısı olur. Çok fazla kullanınca evet bence de zorlayabilir insanı yani.
2: Aktif olarak çalışan birisiyim. Vardiyalı sistemde çalışıyorum. İş ve oyun bir arada olunca ekstra bir doluluk oluyor. Kesinlikle doluyor yani.
0: Ayrıca insanlar arasındaki yüz yüze iletişimin yerini sadece emoji ve video paylaşımları alıyor. Dijital obeziteyle mücadelede dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik kavramlarının hayati önem taşıdığı vurgulanıyor. Ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi deneyimlerine sağlıklı sınırlar koyması ve ekran sürelerini denetim altında tutması gerekiyor. Telefonlardan gereksiz uygulamaları ve bildirimleri kaldırmak, düzenli dijital molalar vererek dijital detoks yapmak, zihinsel ve fiziksel sağlığı korumada en etkili çözüm olarak öne çıkıyor.
3: Haber gecede gündemde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaştık. Bültenin son haberini de ekrana getirdik. Şimdilik hoşçakalın.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Türkiye gündeminde, siyasette önemli gelişmeler var. O gelişmeleri kıymetli konuklarımızla birlikte yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı sizlerle buluşturmak isterim. Coşkun Baş, bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Gaffer Yakınca bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhaba sevgili Aktan.
0: Yusuf Alabar da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
1: hoş
0: yayınımıza.
1: Olduk. Teşekkürler.
0: Ankara'ya da gideceğiz. Ankara'da da çok kıymetli bir konuğumuz var. Ankara'da da bizi Zafer Şahin bekliyor. O da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle fon soruşturmasıyla ilgili süreçte muhalefetin fon iftiraları yeni güne de damgasını vurmuş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları var. Değerli konuklarımın yorumlarını alacağım ama hemen öncesinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını bir hatırlatalım. Ardından da konuklarımızın yorumlarıyla devam edelim.
4: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.